0: Galatasaray transferde geç kalmadı mı? Bana göre çok geç kaldı diyor. Yorumun nedir?
1: Ben kaldığını düşünmüyorum Salim. Sebebi de şu, Galatasaray rahat. Yani Avrupa'da maça çıkmasına bir aydan fazla bir vakit var. O yüzden Fenerbahçe yarın Avrupa maçına çıkacak. Fenerbahçe'nin transfer harekatının süresiyle kadrosunda hocasını, sportif direktörünü, futbol aklını değiştirmiş Beşiktaş'ın transfer harekatı süresiyle 1,5 ay sonra Avrupa'da maça çıkacak olan, futbol aklı değişmemiş olan, yönetimi değişmemiş olan bir Galatasaray'ın transfer harekatını zamanlamasını bir tutmamak lazım. Bu yüzden Galatasaray çıtasını biraz daha Dünya Kupası seviyesinden oyunculara çevirdiği için mecburen kupanın bitmesini beklemek zorunda kaldı. Ama 24'ünde bildiğim kadarıyla Avusturya kampı başlayacak sevgili Salim. Galatasaray bu kampa bir transfer yetiştirmeye çalışıyor. Muhtemelen ayrılıklar daha erken olacak. Gelenler de bu ayrılıklardan sonra açıklanacak.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Taner Karaman. Sohbetimiz sürüyor. Taner abi, gündemdeki konu, Türkiye'deki gündemdeki konu, transfer gündeminde Muhammed Salah. Muhammed Salah'ın transfer olma ihtimalini nasıl değerlendiriyorsun? Dün Başkan Serdal Bey'in yapmış olduğu açıklamalar var. Bu açıklamalardan yola çıkarak menajerinin %35 komisyon istediği, normal şartlarda menajerlik komisyonu %5 ve %10 seviyesinde.
1: Oradaki durum şu sevgili Salim, %35'lere kadar çıkan bir menajer var. Taraftan ilgisini kullanmaya çalışan bir menajer var. Doğal olarak da şu anda Beşiktaş yönetimi Salah üstünden ikna çabasına başlayacak. Salah'ı ikna etmeye çalışıyorlar. Salah üstünden rakamı düşürmeye çalışacaklar. Finalinde önemli olan tabii ki de şudur, çok net bir şekilde. Beşiktaş'ın menfaatleri, eğer menfaatleri dışında bir menajer buradan çıkar elde etmeye çalışıyorsa doğal olarak bu süreci lehine çevirmek adına da gerekiyorsa Beşiktaş transferden çekilecek, başka bir yıldızına dönecek.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde Taner Karaman. Taner abi, Muhammed Salah ismi gündeme geldiğinden itibaren özellikle de sosyal medyada Beşiktaş'ın takipçi sayısı da arttı. Orta Doğu'da en çok sevilen futbolculardan birisi, İngiltere'de en çok sevilen futbolculardan birisi, çok çok önemli bir oyuncu. 34 yaşında, yaşı itibariyle Süper Lig'in temposunu da düşündüğünde katkı sağlar mı? Ve Vincenzo Italiano'nun son adam olarak oynatma gibi bir düşüncesi de var. Görüşmelerde bu da geçmiş. Vincenzo Italiano ve Önder Özen Muhammed Salah'la bir görüşme gerçekleştirmiş.
1: Ben şöyle fayda sağlayacağını düşünüyorum. Ama sadece Salah'la bitmez bu iş. Mutlaka bir santifor hamlesi gelecek Beşiktaş'tan. Sadece Salah'ı santifora koyacağım ben diye değil. Finalinde önemli olan şu anda mevcutta o denklemi iyi sağlamak. Bir tarafta Trossard, diğer tarafta Salah, ileride bir santifor hamlesi görmemiz çok mümkün.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Taner Karaman, sohbetimiz devam ediyor. Taner abi, ifade ettiğin gibi Muhammed Salah önemli bir isim. Çok çok önemli bir isim. Beşiktaş'ın yapmış olduğu transferler de var. Önemli isimler kadroya dahil oldu. Bu transferlerle ilgili Beşiktaş taraftarının içinde ukde kalan, iyi kadrolar kurulsa da şampiyonluk yarışına Ekim ve Kasım ayında havlu atılması olmuştu. Bu sezon Beşiktaş'ın kadro planlamasına göz attığında, teknik direktör tercihine göz attığında, Beşiktaş'ta bu yarış içerisinde Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'la yarışabilir mi?
1: Eğer savunması toparlarsa evet Salih. Yani önemli bir kaleci transferinin üstüne bir de savunma gediklerini de Beşiktaş çözerse dahil olur. Ama sadece hücum transferleriyle bu iş olmaz. O yüzden rotada transferler savunmaya da var. Bunun için de bir çaba harcanıyor. Eğer savunmayı da toparlarsa oyunun içinde olur. Şampiyonluk kovalaması için de Beşiktaş olacaktır.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Taner Karaman. Taner abi, şu ana kadar yapılan transferlere göz attığında hangi takımın planlaması seni mutlu etti?
1: Ben açıkçası Galatasaray'ı yanlış bulmuyorum. Galatasaray'ın zaten mevcut yapısı çok yeterli. Beşiktaş çok iyi geliyor. Trabzonspor zaten çizgisini bozmadı hiç. Arada bir sıralama yapacaksam eğer biraz Trabzonspor'u ilk sıraya koyarım. çok erken yapılandılar yine.

0: sonra Beşiktaş, sonra Galatasaray, sonra Fenerbahçe diye gidebilirim.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Taner Karaman. Taner abi çok çok sağ ol, kırmadın, yayınımıza bağlandın.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere, hoşça kal abi.
0: Saygılar, sevgiler, sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Taner Karaman'da, Taner Karaman'la birlikte transfer gündemini konuştuk. Sizlerden gelen sorular var, onları da paylaşacağım. Salim abi, ön eleme maçında bizim şansımızı yüzde kaç görüyorsun? Yani ben Beşiktaşlı olmama rağmen şansımızı çok düşük görüyorum. Karşımızda hazır bir takım var. Hazırlık maçlarında bütün maçları da kazandılar. Kaybedince playoff turunda, konferansta çok zor ekipler gelecek. Yani ondan da elendiğimizde bu sefer hocaya da sabır gösteremeyeceğiz. Yeni transferlere de sabır gösteremeyeceğiz demiş. Ben Oğuzhan Bey yazmış. Öncelikle hem Fenerbahçe'ye hem de Beşiktaş'a bu hafta içerisinde oynayacaklar maçta başarılar diliyorum. Beşiktaş'la ilgili şunu söyleyebilirim. Elde ettiğim bilgiler, takım hazır değil. Yeni transferler, Trossard henüz katılmadı. Çünkü takımıyla birlikte, Belçika milli takımıyla birlikte Dünya Kupası geçirmişti. Ve Dünya Kupası'nda Belçika çeyrek final oynadı. Bu noktada yoğun bir maç trafiği geçti oyuncu adına. Oyuncunun dinlenmesi, izin alması gayet normal. Yapılan transferler doğru, ancak hazır değil takım. Midland karşısında zor bir maç bekliyorum ama gönlüm, yüreğim Beşiktaş ve Fenerbahçe'den yana. Sabretmek gerekiyor. Konferans Ligi noktasında da Beşiktaş hazır bir kadroyla mücadele ederse Konferans Ligi'nde de iyi işlere imza atacağını düşünüyorum. Merhaba, iyi günler, iyi yayınlar. Fenerbahçe'de 45-47 arasında yanılmıyorsam futbolcu var. Bu kadar futbolcuyu da ellerindeki nasıl gönderecek? Sizce yorumlarınız neler? Ben birçok oyuncunun oyuncudan çıkılacağını düşünüyorum. Evet, kadrosu Fenerbahçe'nin bu yönüyle kalabalık. Bu noktada çıkılacağını düşünüyorum. İlla ki alıcılar olacaktır futbolcuların. Hemen kontrol ediyorum. Teşekkür ederim Nuri Bey. Çok çok sağ olun öneriniz için. Gelen mesajları kontrol ediyorum. Gözümden kaçan mesaj olmasın. Selamünaleyküm Salim Bey. Senden önemli bir ricam var. Kayseri Spor tahtayı ne zaman açacak? Öğrenip haber verir misin? Ya bu durum, hemen söyleyeyim, sıklıkla yayınlarımızda ifade ediyorum. İki dönem transfer yasağı güncel borçlarla alakalı bir yasak. Örneğin Salim Manav'ın bir kulübü var. Batıkan Kantarcı'ya borcu var. Bu borcu ödediği zaman bu yasak kaldırılıyor. İki dönemse. Yalnız üç dönemse bu yasak kaldırılıyor. Üç dönemlik yasaklarda parayı ödediğiniz andan itibaren yasak kaldırılıyor. Fakat iki dönemlik transfer yasağı cezası sportif bir ceza. Sportif ceza olduğu için de sadece o ceza için yürütmeyi durdurma kararı alıyorsunuz. Şöyle düşünelim. Sizin hakkınızda bir karar verildi. Bu kararla alakalı istinaf mahkemesine, Yargıtay'a gidiyormuş gibi düşünün. Direkt hukuksal anlamda bağladığımda siz ne yapıyorsunuz? İki dönemlik sportif ceza aldınız, iki dönem. Bu ceza için yürütmeyi durdurma kararı alabilirsiniz sadece. Bunu da sadece başaran ülkemizde son dönemlerde Samsun Spor oldu. Onun dışında da bir dosya hatırlamıyorum. Samsun Spor takımı da Novikovas dosyasında sadece yürütmeyi durdurma kararı almış. Devre arasında transfer yasağını açmış. Devre arasında transfer yasağını açmasının ardından sonrasında yaz transfer dönemi ve bir sonraki sezonun devre arası transfer döneminde çalışmalarını, transfer yasağı vardı. O dönemde transfer yapamamıştı. Mevcut kadrosundaki oyuncularla devam etmişti. Durum bu şekilde. Zaman zaman yanılgı oluyor. 3 dönemlik transfer yasağı aldığında takımlar direkt bu konuyla ilgili haber yapılıyor.

0: sonra altyapıdan oyunculara şans verilir. Bu kadroyla mücadele edilir. Kontrol ediyorum. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Sizce Galatasaray transferde doğru mu yapıyor? Ne öngörüyorsunuz? Ben yanlış bir yolda olduklarını düşünmüyorum ama sanki biraz da gecikiyormuş gibi geliyor. Galatasaray'ın avantajı rakiplerine göre Galatasaray mevcut kadrosunu korudu. Mevcut kadrodan Mauro Icardi ayrıldı. Mauro Icardi dışında kiralıktan dönen oyuncular oldu. Kiralık olarak gelen oyuncuların sözleşmesi bitti, ayrıldılar. Noah Lang ayrıldı. Noah Lang dışında Yasser Espril'le ayrıldı. Şu anda Lemina konusu var. Lemina ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Lemina konusunda da olumlu olumsuz bir sonuç yok. Galatasaray adına ben şunu söyleyebilirim. Galatasaray'da Mauro Icardi sürecinin çok çok uzadığı düşüncesindeyim. Nuri Bey, ben teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Savaş abi, iyi yaşa kardeşim demiş. Teşekkür ederim Savaş Bey. Salim abi, Samsun Spor Van Drongelen'i niye sattı? Biz onu Samsunlu yapmıştık. Yerine kim gelecek? Üzgünüm demiş Zafer Bey. Van Drongelen Panathinaikos takımına gitti. Dün de transfer resmen açıklandı. Panathinaikos takımına gitti. Bunun da altını çizmiş olalım. Samsun Spor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hafta içerisinde de Samsun Spor adına bir transferin açıklanmasını bekliyorum. Van Drongelen Samsun Spor'da ortaya koymuş olduğu performansla taraftarın gönlünde, yüreğinde taht kurmuştu. Fakat bu noktada benim futbolda bakış açım şu, yanlış anlaşılmasın. Van Drongelen'in geçtiğimiz günlerde geldiği ücrete baktım. 200 bin euro bonservis bedeliyle gelmiş Van Drongelen. Ve Samsun Spor Van Drongelen'in satışından bonuslarla birlikte, kolay bonuslarla birlikte 6,5 milyon euro ücret kazandı. Bir sonraki satışından da %20 payı var Samsun Spor Kulübü'nün. Bunun da altını çizmiş olalım. 2023 yazında Union Berlin'den 200 bin euroya gelmişti. 200 bin euroya gelen bir isim 6,5 milyon euroya transfer oldu. Musaba Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Fenerbahçe Musaba'nın serbest kalma bedelini kullanmıştı. 5,5 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli vardı. Totalde 6 milyon euroluk bir ücret kazandı. Samsun Spor şirket yapısında ancak şunu da düşünmek gerekiyor. Anadolu kulüplerinin bence en önemli sürdürülebilir gelir kaynağı net bir şekilde oyuncu satışları. Bunu da Süper Lig'de Samsun Spor, Göztepe çok doğru bir şekilde yapıyor. Trabzonspor'un planlamasını beğeniyorum. Şimdi kısa bir virgül koyalım. Birazdan ikinci saat diliminde birlikte olacağız. Ara diyelim, aranın ardından buradayız.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Birazdan müsait olursa hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Yunus Emre Sel olacak. Yunus Emre Sel ile birlikte Trabzonspor'u konuşacağız. Trabzonspor'la ilgili transfer gelişmeleri var. Birazdan hattımızda konuğumuz Yunus Emre Sel olacak sevgili dinleyenler. Bu bölümde Trabzonspor ve Beşiktaş'ın transfer gündemini değerlendireceğiz. Gündemde olan haberleri konuşacağız. Sorularınızı bekliyorum. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Selam, iyi yayınlar. Galatasaray kadrosunu koruduğu için avantajlı deniliyor. Peki Fenerbahçe kadrosunu korumadı mı? Üstelik yaptığı net transferlerle kadrosunu daha da güçlendirdi. İyi bir santrafor transferiyle Fenerbahçe Galatasaray'ın önüne geçer demiş. Dinleyenimiz yurt dışından yazmış. Kendisine teşekkür ediyorum. Ayhan Bey'e teşekkür ederim mesajı için. Hattımızda bu bölümde konuğumuz sevgili dinleyenler. Trabzonspor'u yakından takip eden Sabah gazetesi muhabiri, A Spor yorumcusu Yunus Emre Sel. Yunus abi, hoş geldin.

0: Merhaba, nasılsın?
1: Hoş bulduk Sarım. İyi yayınlar. Kolay gelsin.
0: Teşekkür ederim Yunus abi. Trabzonspor'da bir ayrılık gerçekleşti. Az önce de Fiorentina resmen açıkladı. Olayı Fiorentina'da Trabzonspor 5,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Bastia'dan oyuncuyu kadrosuna dahil etmişti. Çok karlı bir kazanım elde etti. Bu transfer süreciyle ilgili neler söylersin? Agüero'dan sonra bonservisiyle birlikte ayrılan ikinci oyuncu oldu.
1: Evet, bu satış aynı zamanda Türk futbol tarihinin de satış rekoru 30 milyon 61 dolar Türk futbol tarihinde satış rekoru olarak kayıtlara geçti. Her ne kadar bu çok fazla konuşulmak istenmese de şu an itibariyle Türk futbol tarihinin bir oyuncu bazlı satış rekoru Trabzonspor kulübüne ait. Bu oldukça önemli bir başarı. Zaten çok da uzun bir süre önce transfer edilmemişti Cristola. Yaklaşık bir yıl önce kadroya katılmıştı. Ancak aradan geçen zaman içerisinde hem performansı hem sempatik tavırlarıyla Trabzonspor taraftarlarının sevgilisi haline gelmişti. Şu an itibariyle de bu transfer gerçekleşmiş durumda. Trabzonspor onun olduğu pozisyona zaten daha öncesinde de bir transfer gerçekleştirmişti. Malinowski'yi kadrosuna katmıştı Bordo Maviler. Şimdi Felipe Augusto, Cristolai ve ikinci bir transfer gerçekleşecek mi? Bunu hep birlikte bekleyip göreceğiz. O ihtimal de özellikle Tibuke Büyü konusunda oldukça güçlü gözüküyor.
0: Özellikle de sen o transfer gelişmesini de yakından takip ediyorsun. Bu noktada hemen şunu sormak istiyorum. Fulham'ın teklifi var. Fulham'la ilgili gelişmeler oldu mu Fulham noktasında?
1: Bunun bugün itibariyle diğer stoperi Sadio Pou 10 milyon avroya Ipswich Town'a satmış durumda. Dolayısıyla stoper boşluğunda bir yer açtı şu an itibariyle ve oraya transfer etmek istediği isim tabii ki Chibuke Awibu. Trabzonspor kulübüyle çok uzun zamandır pazarlık halindeler. Ancak burada şöyle bir durum söz konusu. Trabzonspor 30 milyon avroyu net bonservis olarak istiyor ve bunun altında bir rakamı kabul etmiyor. Kulübü de bonuslarla bu seviyeye çıkmıştı. Buradaki ödeme planı ve pazarlıklar konusunda görüşmeler, yazışmalar şu an itibariyle devam ediyor. Trabzonspor'un Çubuk'u illa satalım gibi bir düşüncesi yok ama eğer bu transfer gerçekleşirse de Trabzonspor'un bu sezon yaptığı satışlardan kasasına toplamda 90 milyon avro civarında bir para girmiş olacak.
0: Yani gerçekten çok önemli bir miktar Yunus abi.
1: Çok büyük bir rakam. Yani daha önce hiçbir Türk kulübü bir sezonda 90 milyon avroluk satışa yaklaşmadı dahi.
0: Peki altyapı noktasında bir değişim oldu. Altyapıda dinleyenlerimizle de paylaşalım. Bir değişim oldu. Fatih Hoca'nın ekibinden Hamit Cihan altyapıda görevlendirildi. Bu noktada Eren Mert'in ayrılığı var. Eren Mert'in pozisyonuna düşünülen isim var mı?
1: Eren Mert'in pozisyonu için bir gelişme yapılmayacağını zaten Trabzonspor Kulübü Başkanı, As Başkanı Zeyhat Kafkas açıkladı. Orada
0: Evet.
1: mevcut scout ekibinden Uğur Uzunali scout şefi olarak göreve devam edecek ama herhangi bir ekleme o scout bölümüne yapılmayacak şu an itibariyle. Önümüzdeki günlerde de bu konuda bir gelişme yaşanmayacak doğal olarak. Şimdi Fatih Hoca'nın kendi scout ekibi, başkanına bağlı bağımsız scout ekipleri ve Uğur Uzunali'nin de yer aldığı ekip birlikte oyuncu tespitlerine, oyuncu analizlerine devam edecek.
0: Peki olay ayrıldı. Vivo'nun ayrılığı bekleniyor. Vivo'nun ayrılığı da kapıda diyebiliriz. Bu noktada seninle daha önce yapmış olduğumuz görüşmelerde ayrılıklara göre transferlerin de artabileceğini söylemiştin. Trabzonspor 6 numara transferi yapacak mı? Ve bir de merak ettiğim bir olay, Mendy'nin durumu.
1: Batista Mendy ile ilgili Trabzonspor farklı kulüplerle şu an itibariyle görüşmeler gerçekleştiriyor. Tabii henüz bir anlaşma aşaması yok ama ayrılık ihtimali çok yüksek. Çünkü yabancı kuralına göre Trabzonspor kulübünün bu bölgede bir boşluk açması gerekiyor. Ama bir aceleci de davranmayacak. Özellikle Batista Mendy konusunda ama Dragos ve Lundstram konusunda eğer bir anlaşma olmazsa bir tehdit olacağını söyleyebiliriz. Diğer noktada yani Trabzonspor için tabii ki transferler bir yandan devam edecek ama farklı ayrılıklar bekliyor muyuz dersen ben çok da fazla bir aylık beklemiyorum. Sağ kanat pozisyonuna bir transfer bekliyorum.

0: forvet hattına bir takviye bekliyorum ve yine Sibuke bir ayrılırsa sağ stoper pozisyonuna da bir transfer bekleniyor.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Yunus Emre Sel. Peki Yunus abi, bu noktada özellikle de stoper takviyesi bekliyorsun ayrılığa göre. Listede olan oyuncular var mı? Ve basında birçok haber yer alıyor.
0: Ayrılma ihtimali olanlarla
1: ilgili. Hayır, yapılacak olan transferlerle alakalı.
0: Şkankov şu anda sağ kanat pozisyonu için görüşülen isim. Cristiani sağ kanat pozisyonu için görüşülen bir diğer isim ve o soruyor yine bir pozisyon için görüşülen isim. Bu üç isimden birini Avusturya kampına kadar Trabzonspor tamamlamak istiyor. Bugün itibariyle Trabzon etabı tamamlandı kamp çalışmalarının ve Avusturya kampına kadar biz en azından sağ kanat takviyesini gerçekleştirmek istiyor Trabzonspor. Ama forvet pozisyonu için çok net bir isim şu an itibariyle yok. Şu isim olacak denilen bir isim. En azından bizde böyle bir şey yok. Stoper pozisyonunda Vivu henüz netlik kazanmadığı için orada bir acele etmiyor Trabzonspor. Tabii belli isimler belirlendi. Ama önce ayrılık gerçekleşirse ona göre hareket edilecek.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Yunus Emre Sel sohbetimiz sürüyor. Yunus abi, Trabzonspor'un planlamasıyla ilgili neler söylersin? Çünkü Vivo'nun da satışı gerçekleşirse az önce telaffuz ettiğim miktar Türk futbol tarihinin en önemli miktarı olacak. Toplamda 90 milyon euroluk bir satış.
0: Yani şöyle, transferde Trabzonspor gerçekten elini biraz hızlı tutmuş durumda. Diğer takımlara oranla en azından daha hızlı hareket etmiş gibi gözüküyor. Bunu sahaya yansıması asıl esas önemli olan. Çünkü evet, katkı aldığınız belli ki belli bir planlamaya da bayağı önce başladınız ama bunun sağ performansı olmadıktan sonra çok da fazla bir önemi olmuyor. Şimdi bunu burada esas yük Fatih Hoca'ya binecek. Tabii ki sağ kanat transferi de gerçekleştikten sonra bütün ibre Fatih Hoca'nın bütün gözler aslında Fatih Hoca'nın üstüne dönmüş olacak. Şöyle söyleyeyim, bugün Fatih Hoca gelecek sezon biraz daha ofansif, agresif bir takım oluşturmak istiyor. Tabii bunun için çok yoğun bir çalışma gerekiyor. Çünkü geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un zaman zaman maçlarındaki en önemli eleştiri maç içerisinde yavaş oyundu. Bunu atmak istiyor Trabzonspor üzerinden. Tabii Fatih Hoca'ya bayağı bir mesai düşüyor zaten.
1: Daha önce gündeme gelmişti, Vakayeme, Viska takımdan ayrıldı. Vakayeme'ye kulüpte görev verilmesi bekleniyor mu teknik ekipte vesaire?
0: Hayır, Vakayeme futbol hayatına devam etmek istiyor. Futbol oynamak istiyor. Hala en azından bir veya iki yıl daha futbol oynayabileceğini düşünüyor. Şu an itibariyle bu ay Katar'da gerisi takımlar var. Bizdeki süreçte muhtemelen onun transferle ilgili de kendisiyle alakalı bir gelişme yaşanacak.
1: Peki Yunus abi, Onarçı konusu var. El Hilal'in bir ilgisi oldu. Sen ilk kez haberleştirmiştin. Fenerbahçe'nin de listesinde olan bir oyuncu. Onarçı noktasında, konusunda var mı bir gelişme?
0: Onarçı ile ilgili Trabzonspor'un beklentisi oldukça yüksek. Bu beklentilere yaklaşan herhangi bir takım şu an itibariyle söz konusu değil. Dolayısıyla Onarçı gelecek sezonun planlamasında Trabzonspor için önemli isimlerden bir tanesi şu an itibariyle. Ama süreç içerisinde zaten kulüp as başkanı Zeyat Kafkas da bunu çok net bir şekilde açıkladı. Reddedilemeyecek teklifler oluşursa bu o zaman değerlendirmeye alınacak. Geçtiğimiz sezonun gol kralı isimlerinden bir tanesi. Gelecek sezon için de kendisinden beklenti aynı oranda yüksek. Şu anda da Trabzon'da çalışmalarını sürdürüyor. Ama tekrar söyleyeyim, çok uçuk bir transfer teklifi şu an itibariyle kendisine gelmedi hiç kulüpten.
1: Sağ kanat transferi için yazılan isimler var medyada. Midinat forması giyen Osorio, Girona'nın Ukrayna'da yıldızı Taskankov.
0: Taskankov.
1: Evet. Bu iki isimle ilgili var mı bir gelişme abi?
0: Dediğim gibi Taskankov'la ilgili Trabzonspor uzun süredir temas halinde. Burada oyuncunun kendisi bir karar vermekte zorlanıyordu ama aradan geçen süre içerisinde bir transfer teklifi alamadı açıkçası. O yüzden Trabzonspor'a bir geri dönüş yaptı. Burada kararı Trabzonspor verecek şu an itibariyle. O soruya gelecek olursak, o sorunun kendisi önce bir Avrupa'dan

0: teklif bekliyor. Avrupa'dan bir hamle bekliyor. Ama şu ana kadar o da çok istediği aşamada ilerleyemedi. Ama eğer Trabzonspor bu süre içerisinde Şikankov veya Presiani transferini bitirirse o soruyu zaten bu süreçte gerçekleşmemiş olacak.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Yunus Emre Sel sohbetimiz sürüyor. Yunus abi, Leon Bailey gündeme geldi mi? Jamaikalı sağ kanat oyuncusu.
0: Ben açıkçası duymadım sadece sosyal medyada.
1: Yani bugün ben haber de gördüm. Trabzonspor'u reddetti, Hull City'ye gidiyor şeklinde. Ben de senin haberlerini yakından takip ederim Yunus abi. Senle birlikte Hasan'ın haberlerine çok önem veririm, değer veririm, takip ederim. Ben senin yazdığını görmedim.
0: Yok, ben bu ismi doğrulatamadım. Hani yalandır konusunda bir şey diyemem aslında ama şu an itibariyle çok doğrulatabildiğim isimlerden bir tanesi değil. Zaten uzun zamandır görüşme halinde olunan üç isim var orada. Presiani, Şikankov ve Osorio. Bu üçünden biriyle ilgili biz sonuç bekliyoruz açıkçası sağ kanat pozisyonu için.
1: Efe Boyraz, dinleyenlerimizle de paylaşalım. Poyraz Efe Yıldırım Muğla Spor'a transfer oldu. Ayrılık bekliyor musun genç oyuncu bazında?
0: Tabii ki mevcut takımda bulunan genç oyuncular var şu an itibariyle. Bu oyuncuların gelecek sezon planlamasında forma şansı bulma ihtimali oldukça düşük. O yüzden muhtemelen kadroda derinlik oluşturma veya bu oyuncuların daha fazla forma bulacağı takımlara gitmesi için ayrılıklar yaşanacak. Burada kiralık formülü ağırlıklı olacak. Gökten Gürbüz, Cihan Çanak, hatta belki genç kaleci Onur Alpçevik'ten buradaki isimlerden bazıları olacak gibi duruyor.
1: Onur Alpçevik'ten için de dinleyenlerimizle paylaşalım. Gençler Birliği'nin bir ilgisi vardı. Teknik direktör Metin Diyadin'in istediğini biliyoruz. Tekrardan yani, bir gelişme yaşanabilir mi Gençler Birliği konusunda?
0: Kamptan sonra yaşanırsa yaşanır gibi gözüküyor. Yani kamp öncesinde şu an itibariyle bir hamle olmayacaktı. Çünkü Onur Alpçevik'ten Ahmet Doğan Yıldırım'la birlikte Trabzonspor'un şu anda ikinci kaleci pozisyonu için yarışıyor Onana'nın ardından. Dolayısıyla orada bir takviye veya değişim olmadan onun ayrılığına izin verileceğini düşünmüyorum açıkçası.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Yunus Emre Sel'di. Yunus abi, çok teşekkür ederim. Vakit ayırdın, bağlandın. Trabzon'a selamlar.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kal abi. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Yunus Emre Sel'di. Şimdi kısa bir ara.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Transfer gelişmelerini de aktaralım. Az önce özel haberini de yapmıştım. Ajans Spor'dan detaylarını da okuyabilirsiniz. Iğdır FK, Samsun Spor'la sözleşmesi sona eren Zeki Yavru'yla prensipte anlaştı. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Iğdır FK, Samsun Spor'la sözleşmesi sona eren Zeki Yavru'yla prensipte anlaştı. Sevgili Radyo Spor dinleyenleri, Zeki Yavru'nun adresi Iğdır FK oldu. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım sevgili dinleyenler. Beşiktaş'ı yakından takip eden Emre Tanrıver. Emre, hoş geldin, merhaba, nasılsın?
3: Hoş bulduk Salim abi, iyi yayınlar. Teşekkürler, seni sormalı.
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Çok çok sağ ol, kırmadın, yayınımıza bağlandın.
3: Ne demek?
1: Gündemdeki en önemli konulardan birisi, ilk bölümde de konuşmuştuk, Muhammed Salah. Hı hı. Neler söylersin bu transfer gelişmesiyle ilgili? Sen de yakından takip ediyorsun süreci.
3: Evet. Tabii Salah transferi şu an medyada belki zora düşmüş gibi gözüküyor olabilir ama ben şu anki sürecin gayet normal olduğunu düşünüyorum. Çünkü Salah gibi bir ismi öyle 2-3 günde transfer etmek çok zor. Zor bir transfer süreci. Şu ana kadar olan her şeyin ben normal akışında ilerlediğini düşünüyorum. Tabii ki sözlü anlaşmadan sonra biraz tipik bir menajer oyunu devreye girdi gibi geliyor bana. Hani sözlü anlaşma yapıldı. Zaten Serdar Adalı bunu Arap basında söyledi. Sözlü anlaşmaya rağmen menajerin bir fiyat yükseltmesi oldu o noktada. Bu da bence tipik bir menajer oyunu ki Salah'ın menajeri Remy Abbas biraz transfer süreçlerinde kötü polis rolü oynaması da bilinen bir isim. Yani işi biraz yokuşa sürebiliyor, her şey bitti gibi gözüktükten sonra. Yine aynısını yapıyor. Bence bu noktada Serdar Adalı'nın özellikle Arap basınına röportaj vermesi önemliydi.

0: Tabii satranç hamlesi gibi görüyorum ben Serdar Adalı'nın verdiği bu röportajı. Salah'ın haberini olduğunu düşünmüyorum dedi bu taleplerden. Bunlar bizim karşılayabileceğimiz talepler değil dedi. %35 menajer komisyonu için.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Arap basında bu röportajı vererek Serdar Adalı bence bir şekilde Salah'ın da haberinin olmasını sağlamış olabilir. Zaten Salah'la da bu hafta içi bir görüşme planlanıyor. Bu görüşmede tıpkı Trossard transferinde olduğu gibi menajerin isteklerinin biraz daha geriye çekilmesi istenecektir ki imza aşamasına gelin. Artık Öztürk imza atılsın. Ben bu noktadan sonra transferin her türlü zorluğa rağmen biteceğini düşünüyorum. Yani Serdar Adalı'nın bu transferi buradan vermeyeceğini, iptal etmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü bu yaz gerçekten Beşiktaş transferlerde iyi bir hava yakaladı. Camiada iyi bir hava oluştu. Salah transferi buradan dönerse o hava bir anda sönebilir. Serdar Adalı bence buna izin vermeyecektir ve bir şekilde yine sıkı pazarlıklar yaparak Beşiktaş'ın istediği şartlarda bu transfer bitecektir diye düşünüyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Emre Tanrı var. Emre, bendeki bilgi 11 milyon euro civarında yıllık ücret, imza parası, 1+1 yıllık sözleşme. Sendeki bilgiler nedir bu noktada?
0: Evet, ben de benzer bilgiler var aslında. Ben de hani yıllık bonuslarla birlikte yıllık 12 milyon euro civarında maaş alacağı yönünde Muhammed Salah'ın. Bendeki bilgi de bu şekilde. Zaten bu noktada bir sözlü anlaşma yapılmıştı ama işte az önce bahsettiğimiz gibi Salah'ın menajeri tipik menajer oyunu, işte ne koparsam kar gözüyle baktı biraz. Her transfer sürecine zaten İngiltere'de Liverpool'la sözleşme uzatırken de zorluklar yaşadı Liverpool ekibi Salah'la, Salah'ın menajeriyle. Yani Liverpool'un kendi efsanesiyle bu tür sorunlar yaşıyorsa Liverpool kulübü, Beşiktaş'ın da Salah'a transfer ederken böyle zorluklar yaşaması normal. Çünkü dünyanın en iyi futbolcularından biri bence Muhammed Salah. Afrika kıtasının özellikle çok saygı duyduğu bir isim. Tüm insanların çok saygı duyduğu bir isim. Kolay bir transfer değil ama bir şekilde Serdar Adalı bunu çözecektir diye düşünüyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Emre Tanrıver sohbetimiz sürüyor. Emre,
0: evet.
1: Hafta içerisinde çok önemli bir maç var. Rakip Midtjylland. Bu maçla alakalı neler söylersin?
0: Ya şöyle, Beşiktaş şu an için asla hazır değil Salim Mara, bunu söyleyeyim. Yani çünkü Dünya Kupası'ndan geç dönen oyuncular oldu. Transferlerin hepsi takımda çok fazla çalışma fırsatı bulmadı. Nübel bile daha iki gün önce katıldı yani kampa, onu söyleyelim. Yani kağıt üstünde ilk 11 gözüken futbolcuların birlikte çok fazla antrenman yapmadığını, İtalyano'nun sistemine henüz adapte olacak süreyi bulamadığını söyleyelim. Bu nedenle Midtjylland maçı zor bir maç olacak ki Kuzey Avrupa takımları zaten çok katı, genelde katı bir sistemle oynarlar. Disiplinli oynarlar. Bu noktada bizim Türk takımlarımız Kuzey Avrupa takımlarına karşı genelde zorlanırlar. Ben zor bir eşleşme olduğunu düşünüyorum. Yine bir avantajı var Beşiktaş'ın. Midtjylland'ın en önemli oyuncusu Aral'dı. Aral en azından Trabzonspor'a transfer olarak biraz Midtjylland'ın güç kaybetmesini sağladı. Bu noktada Midtjylland'ın güç kaybetmesi Beşiktaş için bir avantaj olabilir. Ama işte Beşiktaş'ın henüz ilk 11 oyuncuların birlikte çok fazla antrenmana çıkmaması, İtalyano'nun sistemine adapte olabilecek süreyi henüz bulamaması büyük bir dezavantaj. Bu dezavantajı Beşiktaş oyuncu kalitesiyle çözmeye çalışacaktır. Bu noktada bireysel performansların ben ilk eşleşmede, ilk maçta çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada Orkun'un performansı, Oh'un performansı, sağ bekte Mourinho'nun bence performansı ve Cherny'nin performansı çok önemli olacaktır. Beşiktaş bu eşleşmeyi takım oyunundan ve İtalyano'nun sisteminden ziyade biraz bireysel kalitelere bağlı olarak geçebilir diye düşünüyorum.
1: Bugün İtalyan basınında Kabal iddiası yer aldı Juventus'tan.
0: Hı hı.
1: Ya Solbek, doğrultabildin mi? Doğrulatabildin mi?
0: Ben bunu teyit edemedim çünkü Solbek'e zaten Beşiktaş Otara'ya transfer etti. 8-9 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek. Rıdvan da takımda, tekrar bir Solbek transferi. Ben şu aşamada Beşiktaş'ın Solbek planı olmadığını biliyorum. Öncelik farklı noktalar. İşte stoper için adaylar var. Onlarla görüşülüyor. Orta sahaya takviye yapılacak. Santrafor'a takviye yapılacak. Bir yandan Salah için tüm imkanlar zorlanıyor. Yani sol bek transferi şu an için ben gündemde yok diye biliyorum.
1: Yani o bölgeye Ottara geldi, ifade ettiğin gibi. Bendeki bilgiler de Beşiktaş'ın stoper, orta saha, sağ

0: santrafor takviyesi yapacağı yönünde.
1: Aynen öyle. Sağ açıkta Salah zorlanıyor ve Salah transfer edilse dahi oraya bir 23 yaş altı kontenjandan futbolcu bakıyor Beşiktaş. Bunu biliyorum. Yani 23 yaş altı kontenjanında boşluk var Beşiktaş'ın. O 10 yabancı dolduktan sonra biraz 23 yaş altı transferleri de öncelik verilecek.
0: Peki ayrılacak olan oyuncular kimler?
1: Onana, Ami Hatzahmetovic, El Musrati bunlar kesin olarak ayrılacaklar. Zaten kampa da götürülmediler. Amir'i Konya Spor takip ediyor, bunu biliyorum. Yani evet. Amir'in sürecini takip ediyorlar. Amir'in ayrılık noktasında Konya Spor devreye girebilir. Tabii evet. Beşiktaş Konya'dan transfer ederken yaklaşık 3,5 milyon euro civarı bir bonservis ödemişti Beşiktaş Konya'ya. Bu transfer bonservisle gerçekleşse dahi Konya Spor'un oralara çıkma imkanı yok. Cüzi bir bonservisle ya da kiralık olarak Amir Konya Spor'un yolunu tutabilir. Bunu söyleyelim ki Konya Spor Amir'in Türkiye'deki ilk takımıydı. Ülkesinden sonraki ilk takımıydı. Hatta daha 18 yaşında Konya'ya gelmişti Amir. Ve evet. Uzun yıllar forma giydi. Hatta Amir'in imza töreninde ben de o sıralara Konya'da görev yapıyordum. Yani hatırlıyorum. Konya'da çok önemli bir performans gösterdi. Aykut Kocaman önderliğinde özellikle. Konya Spor'un ligde 3. bitirdiği dönem, kupayı kazandığı dönem. Amir takımdaydı. Önemli bir oyuncu Konya Spor için. Konya Spor tarihi ve Konya Spor camiası için. Amir'in olası bir ayrılığında Konya Spor devreye girecek. Bunu söyleyebilirim. El Musrati ve Onan'ın ayrılığı biraz Beşiktaş'ı zorlayabilir. Çünkü talipleri neredeyse yok bu futbolcuların. Çünkü gittikleri takımlarda da maalesef varlık göstermediler. Bu noktada Beşiktaş bu iki futbolcudan çıkmak için belki para ödeyerek bu futbolculardan çıkabilir. Daha önce olduğu gibi. Ama şu anda ayrılığı net. Yani gündemde olan 3 isim bunlar diyebilirim Salim Arap.
0: Geçtiğimiz sezon Amir Hatzahmetovic toplamda evet. 41 maçta görev almış. 3 asisti var. Hı hı. Süre aldığı dakika ise 2357.
1: Ve Hull City de Premier Lig'e çıktı aynı zamanda.
0: Evet.
1: Evet.
0: Bence gayet iyi bir süre. Evet, 2357. Evet,
1: evet. Bence İngiltere'de kötü bir süre geçirmedi Amir. Bu noktada Amir'in takım bulması Onana ve El Musrati'ye göre daha kolay olacaktır. Sadece belki evet. Konyaspor onun aklını çelebilir. Yani Amir Süper Lig'de kalırsa adresi Konyaspor olacaktır diye düşünüyorum. Ama Avrupa'dan da tabii talipleri olacaktır.
0: Ben de Konyaspor cephesiyle görüştüğümde unutulmaz oyuncular arasında yer aldığını paylaşalım.
1: Evet.
0: Şimdi çok kısa bir aramız var. Hatta beklersen mutlu olurum. Ardından Midland maçının kadrosuyla ilgili de birkaç sorum olacak. Hatta beklersen teşekkürler Emre. Çok teşekkürler. Kısa bir ara sevgili dinleyenler.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Emre Tanrı var. Emre peki hemen şunu sormak istiyorum. Midland maçındaki kadro planlaması nasıl olacak ilk 11 bazında değerlendirdiğinde?
1: Evet hani şimdi ilk 11 seviyesindeki oyuncuların birbiriyle çok fazla antrenman yapmadığını İtalyan yönetiminde. İtalyan'ın sistemine çok fazla adapte olma şansını bulmadığını belirttim ama yine de Vincenzo Italiano kamp döneminde çok fazla kullanamadığı futbolcuları burada sahaya sürecek. İşte Orkun'u çok fazla kullanamadı, geç katıldı. Nuriye'yi çok fazla kullanamadı, geç katıldı. Ohu çok fazla kullanamadı, geç katıldı. Buna rağmen bu futbolcuları Midland maçında ilk 11'i göreceğimizi düşünüyorum. Hatta Nübel daha 2 gün önce kampa katılmasına rağmen 18'inde kampa katıldı Nübel. Nübel de kaleye devralacaktır diye düşünüyorum. Yani Beşiktaş Midland karşısında kağıt üstünde en iyi şekilde en iyi 11 ile çıkacaktır. Kalede Nübel'i bekliyorum. Sağ bekte Mourinho, stoperde Akbadu, Jalo olabilir. Jalo mu Emir Hamdi diye biraz tereddütlerim var ama Jalo'nun kamp performansını ben beğenmiştim şahsen. Jalo burada öne çıkabilir. Emirhan da sakatlık riski sebebiyle az süre bulmuştu bazı maçlarda. Burada stoperde Akbadu, Jalo ikilisini görebiliriz. Sol bekte Otara ne kadar hazır tam bilmiyorum. Çünkü Monaco'da sakatlık yaşamıştı Otara. Bu sebeple belki 90 dakika forma giyebilecek seviyede olmayabilir. Bunu artık Italiano karar verecek. Sol bekte Rıdvan'ı görebiliriz. Önlerinde Endili Salih Özcan ikilisini bekliyorum. 10 numarada Orkun, sağda Çerni'yi bekliyorum. Solda belki Semih Kılıçtoy'u görebiliriz ya da İlhan Fakılı da kampın yıldızlarından biri de yeni transfer. İlhan Fakılı da olabilir solda. ve uç bölgesi.

0: de o şu anda tek isim gibi gözüküyor.
1: Yani 4-2-3-1 devam ediyor.
0: 4-2-3-1 bekliyorum ben diziliş olarak. Öndeki ön libero ikilisi Salih Endidi. Salih burada biraz geriden oyun kurucu rolünü üstlenecek. Endidi de özellikle top rakipteyken 8-10 numara gibi konumlanıp hücum pres yapacak orada Orkun'la birlikte. Yani Endidi'yi bu sezon topun rakipte olduğu dakikalarda çok daha önde pres yaparken görebiliriz. Bunu söyleyeyim. Mijnat maçında da bence bunu göreceğiz.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Emre Tanrıver. Emre, Endidi için Suudi Arabistan iddiası var. Doğrulatabildin mi?
0: Şöyle, ilgiyi doğrulattım. İlgi olduğu doğru fakat henüz direkt resmi bir teklif yok diyebiliyorum. Bu noktada Beşiktaş'ın beklenen ilgi de şöyle, hani 8 milyon civarında bir bonservis verebiliriz şeklinde bir ilgi var. Fakat Beşiktaş'ın bu noktadaki tasarrufu şöyle. Birincisi, Endidi'nin bir alternatifini bulmadan göndermek istemiyorlar. İkincisi de Endidi'yi aldıklarından daha yüksek bir fiyata satmak istiyor Beşiktaş. Zaten 9 milyon euroydu bonservisi Endidi'nin. Dolayısıyla en aşağı bir 10 milyon euro beklentisi var Beşiktaş'ın Endidi'den. Çünkü Endidi yani Premier Lig'de iyi bir geçmişi olan başarılı bir futbolcu. İtalyano da özellikle hücum piyasa noktasında Endidi'nin kendi işine yarayacağını düşünüyor. Hani Endidi'yi satmak gibi bir gündem şu anda yok ama hani olursa da iyi bir bonservis ücreti kazanmak istiyor Beşiktaş. Çünkü İtalyano'nun sisteminde Endidi önemli yer alabilecek futbolcudan birisi.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Emre Tanrıver. Emre, peki Van Dijk iddiası?
0: Van Dijk, ben bunu hiç doğrulatamadım açıkçası. Çünkü biraz da ütopik geliyor. Beşiktaş'ın hedefleri transfer planlaması doğrultusunda da biraz ütopik geliyor. Çünkü Beşiktaş birincisi bir sol stoper arıyor. Sağ stoperde Akbadu'ya devre arasında 20 milyon euro verildi. Şimdi Van Dijk'ı almak için Akbadu'dan çıkması gerekiyor ki 20 milyon euro verilen bir futbolcudan çıkmak o kadar da kolay değil. Yani Beşiktaş bugün Akbadu'dan çıkmak istese yarısını kazanamayacak belki de bu 20 milyon euronun. Van Dijk bonservisi elinde olan bir futbolcu değil. Hala Liverpool'un sözleşmeli futbolcusu. Hı. Burada devreye bir bonservis bedeli giriyor. Yıllık maaşı da ekleyince Beşiktaş'ın ben şu an için stoper bölgesinde böyle bir lüks olduğunu düşünmüyorum. Salah transfer ediliyor zaten. Yani transfer gündeminde var. Beşiktaş'ın o bölgede eksiği var ve Salah'ın aynı zamanda bonservis bedeli yok. Yani Salah transferi Van Dijk transferine göre bence daha kolay. Öyle söyleyebilirim.
1: Yani sen daha kolay mı görüyorsun Van Dijk transferini?
0: Hayır, Salah transferi
1: Van Dijk. Salah transferi daha kolay yani. Yani
0: Salah transferi zor olmasına rağmen bunu söylüyorum. Yani Van Dijk'ın ne kadar zor olduğunu burada ifade etmek istiyorum. Yani bonservis bedeli olmasa Van Dijk'ın belki bir girişim yapılabilir ama ben şu aşamada doğrultamadım bunu açıkçası. Yani Van Dijk'ın hem bonservis bedelinin olması hem de Beşiktaş'ın zaten daha devre arasında o bölgeye, sağ stoper bölgesine bir 20 milyon euroluk yatırım yapması bonservis bedeli olarak bu transferi zorlaştırıyor.
1: Udokai konusunda var mı bir gelişme?
0: Udokai'ye bu Nesliga'dan teklifler var. İlgi var daha doğrusu, öyle söyleyeyim. Schalke'nin bir ilgisi var. Udokai de Beşiktaş'ın planlarında ilk sırada yer almadığı için takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Bu Bundesliga'dan gelen ilgi resmiyete döküldüğü takdirde ve Beşiktaş'ın beklentisine yakın bir bonservis olduğu takdirde Udokai ayrılığı gerçekleşecektir.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde Emre Tanrıver. Emre, bir son dakika gelişmesi var, hemen onu da paylaşalım. Fenerbahçe'nin Gornik Zabre'yi elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi 3. en eleme turu fikstürü belli oldu. İlk maç Kadıköy'de oynanacak 4-5 Ağustos tarihinde. İkinci maç Romanş karşılaşması deplasmanda oynanacak. Rakip ise Sturm Graz Hertas maçının kazananı olacak. Bunu da paylaşmış olalım.
0: Oradan muhtemelen Sturm Graz gelir gibi duruyor. Fenerbahçe hem bu turu hem de sonraki turu gayet rahat geçebilecek bir takım.
1: Ben de aynı fikirdeyim. Özellikle de ben yayınlarımda şunu ifade ettim. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde olması, Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında olması camia adına motivasyon kaynağı oluşturacaktır.
0: Kesinlikle. Türk futbolu için de çok önemli. Artık yani en büyük arenada En son ne zaman

0: takım herhalde 2007 miydi 2006 mıydı bilmiyorum. İki takımda hiç temsil edilmedik Şampiyonlar Ligi'nde, lig aşamasına, grup aşamasına vesaire. Burada Galatasaray zaten direkt katılıyor. Fenerbahçe'nin de elemeleri geçip önce ikinci ön eleme, sonra üçüncü ön eleme, daha sonra playoff. Bu elemeleri geçip lig aşamasına katılması Türk futbolu açısından, ülke puan açısından da çok önemli.
1: Evet, böyle bir durumda söz konusu.
0: Evet.
1: Emre, maçı takip edeceksin, karşılaşmayı, evet. Midland karşılaşmasını. Yarın da Fenerbahçe'nin Gornik Zabre ile karşılaşması,
0: evet,
1: var.
0: Evet, yarın da oradayım inşallah.
1: Ben de gitmeyi düşünüyorum her iki maça da. İki maçın da güzel olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Emre, vakit ayırdın, yayınımıza bağlandın. Eklemek istediklerim var mı son olarak?
0: Şöyle, sabah transferine bir küçük bir değinmek istiyorum.
1: Tabii
0: hani,
1: ki.
0: Transfer zora girdi gibi gözüküyor dedik ama Serdal Dalı bunu çözmeye uğraşacaktır, çözecektir diye düşünüyorum derim. Şu açıdan da çok önemli Salah transferi. Beşiktaş açısından, ülke futbolu için zaten çok önemli. Çok büyük bir marka ama Beşiktaş açısından şöyle bir önemi var bu transferin. Beşiktaş son 5 yıldır büyük bir imaj kaybı yaşadı. Bunu biliyoruz. Ben bu noktada bu transferi biraz Galatasaray'ın Icardi transferiyle bağdaştırıyorum. Şimdi Icardi Galatasaray'a geldi. Evet, sahada attığı goller bir yana, kazandırdığı şampiyonluklar bir yana ama Icardi bir nesli Galatasaraylı yaptı Salim bana. Bu çok büyük bir etki. Yani evet. 5-6 yıldır belki yeni doğan çocukların birçoğu Galatasaraylı oldu. Artık sınıflarda, okullarda birçok kişi, birçok öğrenci ya Icardi sevinci yapıyor. Galatasaraylı oldu birçoğu. Muhammed Salah Beşiktaş'ta bu etkiyi yapabilir ki bundan çok daha fazlasını da yapabilir. Çünkü daha önce yaptı zaten. İngiltere'de bunu yaptı Muhammed Salah. Şimdi İngiltere'de insanların sonradan Müslüman olma sebeplerinden biri. Muhammed Salah'ın o İngiltere'de Liverpool'da prime yaptığı dönemler, zirvede olduğu dönemler. Liverpool taraftarı Salah'la ilgili tezahürat yapıyor işte. Birkaç gol daha atarsan biz de Müslüman oluruz diye. Son yapılan araştırma İngiltere'de 2025 yılında İngiltere'de yeni doğan çocuklara en çok verilen isim Muhammed. Bunların da bunlara başrol sebeplerden biri Muhammed Salah. Yani Muhammed Salah sadece saha içinde değil, saha dışında da çok büyük bir etkiye sahip ve bu etkiyle Beşiktaş'ın imajını eskisinden çok daha iyi bir noktaya taşıyabilir. Ben biraz da buna güvenerek ve bunları da Serdar Adal'ın düşündüğünü düşünerek bu transferin mutlaka bir şekilde gerçekleşeceğini düşünüyorum diye bitirebilirim artık.
1: Çok teşekkür ederim. Çok çok sağ ol Emre. Görüşmek üzere. Hoşça kal.
0: İyi günler, iyi yayınlar. Teşekkürler.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Emre Tanrıver'de. Emre Tanrıver ile birlikte Beşiktaş'ın transfer gündemini konuştuk. Birazdan hattımızda konuğumuz, sevgili dinleyenler, avukat Taner Ünlü olacak. Taner Ünlü ile birlikte gündemde yer alan haberleri konuşacağız. Özellikle de Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü bir operasyon var. Bunlarla alakalı konuşacağız. Yasa dışı bahis operasyonu ile ilgili Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü önemli bir çalışma var. Bu çalışma noktasında siz de takip etmişsinizdir. Dün İspanya-Arjantin final maçı öncesinde Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından birçok yasa dışı bahis sitesinin çökertildiğini, gözaltı kararlarının olduğunu, operasyonlarının olduğunu vurguladı. Bununla birlikte Cuma günü yapılan bir operasyon vardı. Kulüplerde yer alan birçok isim, eski yöneticiler, mevcut yöneticilerden de olanlar vardı, direkt gözaltına alındı. Bu süreci de takip ediyoruz. Birazdan Taner Bey hattımızda konuğumuz olacak. Bağlantı sağlanırsa sevgili dinleyenler. Iğdır FK ile ilgili transfer gelişmesini aktarmıştım. Iğdır FK Samsun Spor'la sözleşmesi sona eren Zeki Yavru ile Prensip'te anlaştı. Muğla Spor Iğdır FK'dan Ali Kaan Güneren ile Prensip'te anlaştı. Bunu da paylaşmış olalım. Douglas Tanke'de Iğdır FK'ya transfer oldu sevgili dinleyenler. Normal şartlarda Antalya Spor, Bandırma Spor'la büyük ölçüde anlaşmıştı. Iğdır FK transferde devreye girdi. Iğdır FK, Douglas Tanke'nin transferi için hem kulübü Bandırma Spor hem de Tanke ile anlaştı. Tanke ile yapılan anlaşma da 2 yıllık. Hattımızda bu bölümde sevgili dinleyenler konuğumuz avukat Taner Ünlü. Kendisi daha önce tahkim kurulunda da yer aldı. Taner Bey, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
2: Merhabalar, iyiyim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyi yayınlar diliyorum.
1: Bizler de iyiyiz. Çok çok sağ olun. Kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Siz de süreci yakından takip ediyorsunuz. Bir evet. Hukukçu olarak. Cuma evet. günü gözaltı kararları verildi.
2: Evet.
1: Süreç devam ediyor. Süreçle ilgili hukuki boyutta neler söylersiniz?
2: Şimdi tabii basına yansıyan, medyaya yansıyanlarla bilgimiz var. Soruşturma evet. dosyası hakkında hala gizlilik kararı olduğu
1: gizlilik
2: için
1: gizlilik kararı devam ediyor.
2: Devam ettiği için bir bilgimiz yok. Ancak şundan bahsetmek isterim. Yasa dışı bahis ve şike operasyonu operasyonun adı ve bu bağlamda da kulüp yöneticilerinin bahis oynadıkları ve bunu kendi kulüpleri için oynadıkları şeklinde. Tabii bunun iki ayağı var. Birincisi 6222 ve 7258 bahisle ilgili yasa var. Sporda şiddetin önlenmesine dair yasa var. Şu an mevcut devam eden soruşturma bu. Ayrıca bunun ikinci bir boyutu da Türkiye Futbol Federasyonu yargısının disiplin yargılaması olacak. O da futbol disiplin talimatı 6 ve 57. maddeler çerçevesinde olacak. Şimdi burada şunu bahsetmek isterim. Bir yönetici eğer kendi kulübünün maçına bahis oynamış ise bu yasa dışı olsun ya da Türkiye'de lisans almış bahis şirketlerinden olsun özellikle yasak. Bu bahis oynaması sadece ve sadece futbol disiplin talimatının 57. maddesine göre ise, yani sadece bahis oynamış, buradan bir menfaat elde etmemişse, takımı için mensup olduğu kulüp için bir ayrıca menfaat temini elde etmemişse, o takdirde para cezaları öngörmüş 57. madde. İşte birinci ihtar için, birinci tekrar için, ikinci tekrar için, üçüncü tekrar için ve üçten sonrası ise -3 puan var. Böyle bir cezalandırma var. Ancak eğer işin içine, bu bahis işine müsabaka sonucunu etkileme eylemi de girmişse, yani aslında şöyle bahsetmek lazım. Şike dediğimiz müsabaka sonucunu etkilemede müsabakanın sonucu konusunda bir garanti vermiyorsunuz. Müsabaka şöyle biterse, böyle biterse, yani bir skor tahmini yok. Ya da işte şu gol atarsa, şu kırmızı kart görürse gibi subjektif değerlendirmeler içermiyor. Taraflar anlaşıyorlar, bu maçı böyle bitirelim diyorlar. Berabere bitmek de, bitirmek de şike sayılıyor. Yenilmek de, eğer yenilmesi gerekiyorsa şike sayılıyor ya da galibiyet içinde. Ancak bahis varsa, bahiste müsabaka sonucuna ilişkin özel bir düzenleme var. İşte şu gol atar, şu kırmızı kart görür ya da müsabaka sonucu 2-1 biter ya da 2-0'dan 3-2 biter gibi somut olaylar var. Eğer bunlar var ise o zaman buna bahis şikesi diyoruz ki bahis şikesi devreye girdiğinde de 6222 sayılı yasanın 11.4c maddesi aslında basit şikeyi 1 ile 3 yıl arasında cezalandırmış ama yarı oranda 14c yarı oranda arttırılır diyor. Eğer kulüp yöneticileri kendi takımları için bahis oynamışlar ve bundan ayrıca da müsabakanın sonucunu da etki edecek şekilde oynamışlar ise, müsabaka sonucuna etkileyecek şekilde oynamışlarsa, o zaman ciddi bir hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaklar.
1: Peki bugün kararlar verilecek diye biliyorum. Tutuklama.
2: Evet evet, bugün
1: tutuklama kararı bekliyor musunuz?
2: Ben şöyle 6222 çerçevesinde eğer suç işlediği tespit edilirse bu katalog suçlardan sayılıyor 6222'de şike. Dolayısıyla tutuklama kararı verilir diye düşünüyorum. Aslında sınırı çok az, hapis cezası sınırı, ama katalog suçlardan sayıldığı için tutuklama kararı da verebilirler.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde sohbetimiz devam ediyor. Avukat Taner Ünlü. Taner Bey, bu devam ediyor. Süreç devam ediyor. Süreçle alakalı kulüplere sıçrar mı?
2: Kulüplere şöyle sıçrar. Yine çok ilginç düzenleme var. Aslında şikeyi düzenleyen, yani müsabaka sonucunu etkilemeyi düzenleyen 56. maddenin ikinci fıkrası diyor ki teşebbüs halinde diyor. Yani aslında şikeye teşebbüs edilmiş ise bu da cezalandırılıyor. Ancak bunun ağır ihlal hali düzenlenmiş burada teşebbüste. biliyorsunuz

0: yapan ömür boyu men alır diyor. Müsabaka evet. sonucu etkileyen kişi için. Ancak teşebbüs halinde 1 yılla 3 yıl alır. Ama eğer ağır ihlal var ise demiş, bu ağır ihlal ne biliyor musunuz? Bahis oynamak. Eğer bahis oynadıysa o takdirde mensup olduğu kulübe -12 puan ceza verilir.
1: Ama küme düşme gibi bir söz konusu olmaz.
0: Yok, küme düşme yok.
1: Çünkü geçtiğimiz sezon, dinleyenlerimizle de paylaşalım, geçtiğimiz sezon tescil edildi.
0: Evet.
1: Peki Taner Bey, bu operasyonların devam etmesini bekliyor musunuz? Özellikle de yönetici bazlı devam ediyor. İlk başta futbolcu ve antrenör bazında gündeme gelmişti isimler, listeler yayınlanmıştı.
0: Evet. Talim Bey, ben avukat olarak değil ama bir futbol sever olarak söylemek istiyorum. Benim canım acıtan, hukukçuluktan ziyade canım acıtan bir şey var. Ve kamuoyun da dikkatinden kaçıyor. Bakın, bu tespitlerin hepsi 2025'in Nisan ayında yapıldı. Futbol Federasyonu'nun elinde ya da savcılığın elinde var. Ne demek bu? Futbol müsabaka sonucunu etkileyen, yasa dışı bahis oynayan kişilerin bir yıl oynamasına neden müsaade ettik? Ya da yöneticilerin bir yıl o tarafta yine yöneticilik yapmasına neden müsaade ettik? Benim vicdanımı sızlatan bu. Suçun failleri tespit ettiysen bu soruşturma o zaman başlaman gerekiyordu. Bakın, daha lig başlamamıştı. 2026-27 sezonu başlamamıştı ve biz basından öğrendiğimiz kadarıyla futbol sayısının elinde vardı. Ama çok garip bir şekilde önce futbolcular, sonra hakemlere geçti, sonra tekrar yeniden bahis açıklandı ve geldik şimdi yöneticilere. Burada bir gariplik yok mu sizce de? Yani bu lig 2025-26 ligi bana göre tahibeli diyeceğim, çok ağır olacak ama şike yaptığı ya da bahis oynadığını tespit ettiğiniz kişilerle oynandı bu lig. Neden izin verdi TFF buna ya da yargı? Bunları en başta yapmalıydı. Şimdi sizin sorunuza geliyorum. 20 bin kişiden bahsedildi. Hani toplarsak şu an 2500 kişi var. Kalan kişilerle ilgili herhangi bir işlem yapılmadı. Bu evet. kamu vicdanı, hani adalet herkes için olmalı, tarafsız olmalı, birilerini kayırmamalı. İçinde milli futbolcular vardı dendi. Bakın, onlar hala açıklanmadı. Ben bu futboldan uzaklaşıyor. Bizim tek zevkimiz, eğlencemiz futbol ve futboldan uzaklaşıyor. Bu ligin, bu yarışma ortamının çok sağlıklı olmadığını düşündürüyor bunlar bize. Ama hukuki olarak söylüyorum, eğer failler kesilirse mutlaka ayrım gözetilmeden kime gidiyorsa gitsin yapılmalı. Çünkü Türk halkının en büyük zevki futbol. Bununla böyle oynamamak gerekir. Şahsi menfaatlerle hareket etmemek gerekir.
1: Çok teşekkür ederim Taner Bey. Eklemek istedikleriniz var mıydı?
0: Çok teşekkür ederim. Severek dinliyoruz. Size de iyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Saygılar, sevgiler.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Avukat Taner Ünlü'ydü. Gelen mesajlar var. Bu mesajları okuyup yayınımı noktalayacağım. Hemen kontrol ediyorum. Selamun aleyküm abi, Ankara'dan Sadullah. Ben Ankara Gücü hakkında düşüncelerini ve gidişat hakkında bilgiler verebilir misin demiş. Ankara Gücü kamp çalışmalarına devam ediyor. Bilindiği üzere Ankara Gücü'nün transfer yasağı var. Mevcut kadro korundu. Mevcut kadroya altyapıdan gelen oyuncular dahil edildi. Teknik direktör Recep Karatepe ile devam ediyorlar. Altyapı koordinatörlüğü görevine eski hakem Ali Palabı ilk geldi. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. İlerleyen günlerde Ankara Gücü cephesiyle de telefon bağlantısı yaparız. Ankara'ya selamlarımı gönderiyorum. Fenerbahçe'nin bir sonraki turda rakibini yazmışsın ama zaten dinleyenlerimizle paylaştık. Teşekkür ederim mesajın için. Dinleyenimiz yazmış, Nedim Bey. Nedim abi, anons yaptım. Belki o bölümde kaçırdın ama anons yaptım. Fenerbahçe'nin bir sonraki turdaki rakibini, Sturm Graz Hertas maçının galibi oldu. İlk maç Kadıköy'de oynanacak, ikinci maç deplasmanda oynanacak. Bunun duyurusunu yapmıştım. Hemen kontrol ediyorum. Merhaba, kolay gelsin. Fenerbahçe olarak Salah'ı ülkemizde görmek isterim. Fakat Fenerbahçe Kante'de de aynı sorunu yaşadı. Çok yüksek maliyetli oyuncular, bu oyuncular takımı yorar. Bence Beşiktaş'ın almaması onlar için hayırlısı demiş. İmaj hakları dediği formadan pay almak gibi bir şey mi? Çünkü aynısı Kantele de yaşandı. Bizim başımıza geldi diyor. İmaj haklarına neler giriyor? Oyuncunun oynayacağı reklamlar, oyuncunun sponsorlukları, sponsorluk ve reklamlarla birlikte, reklam filmleriyle birlikte, sponsorluklarla birlikte satılan formanın forma satışından yüzdelik bir pay. Forma satışından yüzdelik pay. Bunların hepsini düşündüğümüzde yıllık ücret noktasında, imza ücreti noktasında anlaşsanız da imaj hakları dediğimiz olay özellikle de yıldız oyuncular için, Salah gibi süperstar için sözleşmedeki en önemli maddelerden birisi. Yani biz anlaştık, bu transfer oldu değil. İmaj hakkı kelime anlamıyla kısa sürse de, yani kelime anlamıyla basite indirgense de, öyle hadi gel anlaşalım, anlaşma yapalım, hadi anlaştık şeklinde olmuyor. Yıldız bir oyuncu varsa karşınızda, imaj hakları sözleşmede anlaşılması en zor maddelerden birisi. Kaçırdığım soru var mı? Kontrol ediyorum. Van Drongelen evet, Panathinaikos'a transfer oldu. Bonuslarla birlikte 6,5 milyon euro kazandı Samsunspor kulübü. Gelen soruları kontrol ettim. Hemen hemen tüm soruyu cevaplamaya çalıştım. Sorusunu kaçırdım dinleyenlerimizden özür dilerim. Saatlerimiz 13.55. Benden hemen sonra Ali Erim, Gence Boran ve Mert Elam Hattrick programında sizlerle olacaklar. Yarın saat 12'de görüşmek üzere. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la transfer ateşi sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, ajans spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.

0: Radyo Spor'a, Hattrick programına hoş geldiniz. Ben Mert Elam, Genco Boran'la birlikte yaklaşık bir saat boyunca karşınızda olacağız. Ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Dünya Kupası finalinden herhalde ağırlıklı olarak bahsederiz. Dün herhalde sporla ilgilenen, futbolla ilgilenen herkesin gözü kulağı İspanya-Arjantin karşılaşmasındaydı. 22'de başladı Türkiye saatiyle. Fena bir saat değil. Tabii maçın geç başlaması, devre arası şovunun uzun sürmesi, uzatmalara gidilmesiyle birlikte biri geçiyordu en son. Geç bir saate kadar sarktı, penaltılar kalmadı. Ferran Torres'in golüyle de İspanya maçı kazandı ve Dünya Kupası'nda ikinci kez şampiyon olmayı başardı. Maça dair hani biz sabah 2 saati aşkın Ali abiyle vakit ayırdık. Çok da mesaj geldi. Eminim bugün öğlen dinleyen dinleyicilerimizden de çok sayıda mesaj gelecektir. WhatsApp hattına gönderebilirsiniz. Onları da program içerisinde okuruz. Genco abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Herkese iyi haftalar.
0: Evet, dün çok tek taraflı bir karşılaşma oldu. İspanya'nın baştan sona ağırlığını koydu. Arjantin'in herhalde 115'e kadar falan şut çekemediği bir mücadele. Tarihte ilk kez oluyor böyle.
1: 90 dakika içerisinde bir Dünya Kupası finalinde rakip kaleye şut çekemeyen ilk takım olmuş Arjantin. Evet,
0: toplamda da benim okuduğum 3. takım Arjantin. Bir maç boyunca rakip kaleye şut dahi gönderemeyen, ki bunun tabii finalde olması ve Arjantin gibi bir takımın bunu yapıyor olması çok akıl alır bir şey değil. Arjantin için tabii büyük fiyasko dün akşamki final karşılaşması. Hani elle tutulur tarafı gol yemeden maçı uzatmaya kadar taşıması Arjantin'in. Herhalde o söylenebilir ama kırmızı kartla birlikte iyice şansları kalmamıştı zaten.
1: Yani evet, kırmızı kartla bence de şansları kalmadı. Maçın zaten uzatmalara gitmesi de kendileri açısından bir başarı ve bir şanstı bence. Yani özellikle 75. dakikadan sonra İspanya öyle bir ağırlığını hissettirmeye başladı ki ben gol gelecek dedim. Yani aynı Portekiz maçındaki gibi, aynı Belçika maçındaki gibi bir gol gelecek. Yapmaya da alışıklar bunu dedim zaten.
0: Merino da oyuna girdi tam o dakikalarda,
1: evet,
0: bu arada.
1: Evet, o gol gelmedi. Yani Arjantin büyük bir ihtimalle, Arjantin'in planı buydu. Savunmaya çekilip. Ya bu arada çok da Arjantin'i ben suçlamıyorum. Yani burada ben İspanya'nın hakkını vermemiz lazım gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir önceki turda İspanya Fransa karşısında da neredeyse böyle bir şey gerçekleştirdi. Yani neredeyse, bu kadar değil ama hani şimdi Arjantin'in hücum hattıyla Fransa'nın hücum hattını karşılaştıramayız. Yani Fransa'nın hücum hattı çok daha inanılmaz. Hatta birçok futbol severe göre Fransa İspanya'yı geçecek falan deniyorken İspanya aynı tarifeyi neredeyse Fransa'ya da yaptı. Ama Arjantin-İspanya maçında, yani hani ben bazen söylüyorum City için özellikle konuşurken ya da işte yine Pep zamanındaki Barcelona için konuşurken,

0: geçip bunu oyun olarak bir kulüp takımı gibi başarabilmek bence çok büyük bir başarı, ama şimdi kulüp seviyesinde de bunu, pardon, milli takım seviyesinde de bunu başarabilmek, yani ona karşı gelmeyi, yine 2-3 ayda bir sadece bir araya gelen bir futbolcu topluluğu karşısında ona karşı gelmeyi başarmak ya imkansız. Ya Avengers gibi bir şey oluyorlar yani. Hani yenilmezler gibi bir şey oluyorlar.
1: Valla Yamal biraz daha formda olsa
0: Evet.
1: bu İspanya çok daha farklı bir noktada olabilirdi ki bu haliyle bile zaten Fransa ve Arjantin karşısında acayip tek taraflı maçlar oynadılar. Nico Williams Avrupa Şampiyonası'nda sola çıktı. Onun yerine Baena bu turnuvada oynadı, Williams'ın sakatlık problemleri sebebiyle. Sabah saydım hani Pedri normalde bu takımın orta sahanın değişilmezi, yedek kulübesine çekildi 3 maçtır. Hani form grafiği yüksek değil diye Fabian Ruiz geldi. Santrfor Oyarzabal. Kalecisi Unai Simon çok iyi bir sezon geçirmedi kulüp takımında. Ondan daha iyi oynayan Raya ve Garcia'ydı diğer kaleci herhalde. Juan
0: Evet.
1: Garcia, Barcelona'nın kalecisi. Çok daha iyi sezonlar geçirdi. Ama hoca De La Fuente istikrardan yana milli takımda tercihini
0: Bir de
1: kullandı.
0: Oyarzabal'ı ve Simon'u hoca U19'dan beri çalıştırıyor. Yani çok eskiden beri çalıştırıyor.
1: Evet, bu takımdaki birçok oyuncuyla geçmişten bu yana bir şeyi var. 2013'te başlamış U19 milli takım teknik direktörlük kariyeri ve 13 yıldır İspanya'nın çeşitli kategorilerinde U21 dahil teknik direktörlük yapıyor. Bu da enteresan. Böyle bir CV'nin A takım seviyesinde 11 maçı var Alavés'de. Hayal kırıklığıyla biten bir dönem. Ama İspanya milli takımının da şu an hani oyuncu grubuna bakarsan en iyi futbolu oynatmış olabilir. Sabah Uğur Meleke'nin bir yazısına denk geldim. Finalden sonra yazmış. Hani 2010'daki kazanan kadroyla kıyaslarsan bu kadrodan o kadroya kimseyi almam demiş. Hani Xavi'si, Iniesta'sı, Puyol'lu,
0: Yani bence de
1: Piqué'si,
0: öyle.
1: David Villa'lar, işte Fernando Torres'ler,
0: Ya
1: kim?
0: hiçbir mevkiden.
1: Xabi Alonso'lar. Yani kimseyi bu takımdan o takıma almam diyor. Hani
0: Şimdi bir
1: 2010'daki takım
0: hatırlayamadım.
1: çok daha iyi.
0: 2010'un sağ kanadı kimdi? Belki onun yerine Yamal'ı alır mıyım ama.
1: David Silva oynuyordu galiba.
0: Yani
1: Yanlış
0: evet, onu o
1: hatırlamıyorsam.
0: farklı bir tarzda bir
1: Tabii Yamal'ı alırsın da
0: sağ çıktı
1: belki.
0: ama
1: Bu Yamal'ı da
0: bak
1: almazsın bu arada. Bu turnuvadaki
0: tabii
1: Yamal'ı da
0: bak
1: almazsın.
0: forveti almam, orta sahayı almam, savunmayı almam,
1: Pique Puyol.
0: Pique Puyol'u almam. Yani hakikaten almam. Ama bu takım o takımdan daha iyi oynuyor.
1: Evet. İşte bunu da De La Fuente'ye yormuş. Hani De La Fuente'nin oynattığı oyun, onun yaptığı teknik direktörlükle açıklamış. Tabii ki yani onsuz bunu düşünmek mümkün değil. Onun böyle geçmişten getirdiği avantaj ve İspanya futbolunun da kültürün olması da De La Fuente'nin
0: Çok
1: kurtarıcısı
0: eskiden
1: oldu.
0: beri o
1: Tabii.
0: takımla birlikte olması, hani şu anda birlikte gibi gözüküyor da az önce senin de saydığın gibi yani 7-8 yıldır U18, 17, 19, 21 olmak üzere hani bazıları elden geçti gitti, çoktan milli takıma giremedi ama az önce benim saydığım bu sabah gördüm çünkü haberini. Unai Simon, Oyarzabal, Mikel, Mikel dediğim Merino yani, işte ve 3-4 kişi daha yine U19'larda, 18'lerde bulup şu anda buraya getirdiği çok eskiden beri bildiği bir takım, oyuncu takımı.
1: Burada bir avantajı da tabii Barcelona ekolünün milli takıma da bence hakim olması.
0: Doğru.
1: Lucescu zamanında eleştirmişti çok fazla takımdan oyuncu gelmesi, işte Dinamo Kiev gibi, ne bileyim Shakhtar gibi, onlar hani milli takımın ana iskeletini oluşturuyorlardı. Bizde hani Galatasaray'dan var, Fenerbahçe'den var, yurt dışında çok oyuncu var. Yani böyle bir takımın da bulunması bence bir milli
0: Doğru.
1: takım için çok büyük avantaj. Diğer
0: Doğru.
1: oyuncular da buna adapte oldular bu oyuna.
0: Ya yani biz Mert bunu en yakından bilen, futbol kültürüne sahip olan, futbol geçmişine sahip olan ülkeyiz.
1: Galatasaray'ın o
0: Galatasaray'ın
1: dönemki.
0: 2002 Dünya Kupası kadrosunun iskeletini oluşturması, Galatasaray'ın 96-2000 yıl arasındaki Türkiye şampiyonluğu, işte Şampiyonlar Ligi'nde sürekli bir ileriye gitmeye çalışması, hep elenmesi, en sonunda UEFA Kupası'nı kazanması ve o iskeletin 3 ya da 4 oyuncu haricinde tamamının Dünya Kupası'nda milli takım formasını giymesi. Ya bu tabii ki çok büyük bir avantaj. Yani orada Türk milli takımı da bir milli takım gibi değildi. Oradaki oyuncular birbirini çok iyi biliyordu. O iskeletteki 7-8 oyuncu, işte hep sayıyoruz.

0: Farrell yerine Rüştü, Popescu yerine Alpay, Hacı yerine Yıldıray, bitti. Gerisi Galatasaraylı. Hepsi Galatasaraylı. Yedekler de Galatasaraylı yani çoğu. İşte Elon Musk'ı saymazsan. Dolayısıyla hani hem De La Fuente'nin geçmişten bu ekibi bilmesi, hem Barcelona'nın ağırlığı ve işte De La Fuente'nin oynattığı oyunla Barcelona'nın oynadığı oyun, işte Pep'in oynattığı oyun. Yani bunlar birbirine, o hani işte o son dönem modern futbol, artık öyle mi deniyor, modern futbol buna mı deniyor? Ya Mert, benim hoşuma gitmiyor. Açıkçası benim hoşuma gitmiyor. Ve bu oyunu durdurabileceğine en inandığım takım Arjantin'di. Çünkü ben sadece futbol olarak değil, futbol dışında da, hani ben bazen şey derim, bazen değil derim, futbol dışı faaliyetleri de, ki bunu Latin Amerika takımları çok iyi yapar, işte Paraguay dikkat falan filan, bu da böyle oyunun içerisindedir, sana kart göstermeye çalışmak, seni sinirlendirtmek falan. Arjantin orada işin dozajını çok kaçırdı ve çok antipatikleşti. Yani ben onları Yeşil Burnadaları maçında da artık hiç desteklemiyordum. Mısır maçında da hiç desteklemiyordum. Açıkçası dün de sen de söyledin, hani kıl payı falan kaybetseydi Arjantin belki Messi'ye üzülürdüm dedin. Aynen ben de öyle, ama yani hiç üzülmedim. Artık yani Enzo Fernandez bir dakika içinde iki kere kırmızı kart görmeli. Kırmızı kart görecek hareket yaptı. İkinci sarı kartı görmedi.
1: Alkışladığı için.
0: Bak, alkışladığı için. Zaten anladı, alkışlayınca hata yaptın. Hemen alkışı kesti. Yaptığı faulde hiçbir şey yapmadım falan. Yani artık siz kimi kandırıyorsunuz ya? Siz artık fazla inanmışsınız yani bu 2022'deki gelen o hakem üstünlüğü olayı. Bu ki burada da vardı gerçekten. Ama yani hani mesela 2022 Hollanda maçını bir futbol sever TRT arşivinden bulsun. Açıp izlesin. Hollanda Arjantin maçında, Arjantin maçı 9 kişi tamamlamalıydı. Messi kırmızı kart görmeliydi. Messi'nin sarı kartı varken Ake ile girdiği ikili mücadelede topu eliyle önüne alıyor. Hakem aldatmaya yönelik bariz eliyle topu rakibi geçmek uğruna eliyle alıyor. Yani orada bir görüntü var zaten. Virgil van Dijk'ı çekiyor bir kamera. Virgil van Dijk, sarı kart vermeyecek misin diyor. Hayır diyor hakem. Virgil van Dijk'ın bir gülüşü var. Orada şey yazıyorlar böyle internet mimlerinde. Virgil van Dijk'ın Messi'nin kullandığını en bariz anladığı an. Yani hakeme bir bakışı var van Dijk'ın. Orada o kırmızı kart nasıl gelmez? Paredes dünkü rezaltin baş aktörlerinden biriydi. Maç bittikten sonra 2-3 kişiye saldırdı aynı anda. Maça girdikten sonra da bence direkt kırmızı kart görebilecek çok net hareketler yaptı. Aynı Paredes Hollanda milli takımı yedek kulübesine saatte 100 kilometreyle topu vuran adamdı. Ve bir de mağduru oynadı sonra. Yere düşüp bana vurdu Van Dijk, kırmızı kart vermeyecek misin dedi hakeme. Yani tamam, futbol dışı şeyleri yapmayı seviyor Latin Amerika ülkeleri. Ben de buna karşı değilim ama ya bunlar, çok özür dilerim, dünkü ekip artık soytarılık seviyesindeydi. Ya gerçekten dünkü ekip çok kötüydü. Bir de teknik direktör çıktı ağladı. Ben böyle bir ekibi bir daha bir araya getiremem diye. 2002'de belki anlarım o istekleri şekleri, ama artık siz futbolun dışına öyle çıktınız ki. Ya ben bilmiyorum Ali ne dedi. Ali de Arjantin, Messi falan, ama ya ben Yeşil Burnadaları ve Mısır maçından sonra ya Arjantin'den hakikaten, ben şeyden dolayı da değil ha. Yok işte Arjantin Cumhurbaşkanı, işte İsrail bilmem ne kabul edip, umurumda değil benim öyle politik şeyler. Birçok insan da öyle tweetler attı falan filan, gördüm. Benim umurumda değil. Arjantin düzgün futbol oynasaydı ben ölümünü Arjantin desteklerdim. Ama Arjantin iğrenç futbol oynadı. İğrenç bir futbol etiğine sahip bir ekip vardı orada. Ve hala neleri savundular, neleri yaptılar. Ya buraya kadar gelmeleri bile çok büyük bir şaibeydi.
1: Bir ara vakti aradan sonra devam ediyoruz.
2: Mertelan ve Genco Boran'la Hat-Trick

0: 14-18 saatlerimiz sıcak bir gelişmeyle devam edelim. Yaklaşık bir saat önce Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ye 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri belli olmuştu. Az önce de Beşiktaş'ın Avrupa Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Midtjylland'ı elerse eğer siyah beyaz ekip Tromsø Hradec Kralove eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Tabii Midtjylland bu iki takıma göre çok daha güçlü bir
1: evet, bu arada.
0: Ekip. Yani o yüzden bu turu geçerse playoff turuna kalması işten bile değil. Tromsø bir Norveç takımı. Hradec Kralove de Çekya takımıymış. Ben adını ilk defa duydum bu takımın.
1: Ben de. Tromsø'yu Galatasaray'la çok iyi bilir. Yani biz bayağı iyi biliriz.
0: Aynen, bilinen bir takım. İddiacılar da yakından bilir. Ama önce Midtjylland eşleşmesini, Beşiktaş'ın geçmesi gerekiyor. Perşembe günü o karşılaşmada ilk maç oynanacak. Fenerbahçe'nin ikinci eleme turunu geçmesi halinde, üçüncü eleme turundaki muhtemel rakipleri de Sturm Graz ve Hearts oldu. Bu eşleşmenin galibi Fenerbahçe'yle umarız bir sonraki turda eşleşir. Görece Fenerbahçe'nin yine rahat geçmesi gereken bir eşleşme olarak değerlendirebiliriz herhalde.
1: İlk eşleşme değil mi?
0: Yok, ilk, ikincisi de. Yani ilk eşleşme Gornik Zabrze, zaten onu geçmesi lazım Fenerbahçe'nin. Üçüncü eleme turunda da Sturm Graz Hearts'ı.
1: Yani Hearts'ı sonuçta ilk kez İskoçya'da yıllar yıllar sonra şampiyonluğu son maçta kaybeden bir performans sergiledi ki o da son dakikalarda yediği gollerle. Yani 1-1 gitti bayağı bir uzun süre maç. Hatta burada yayındaydım ama son 5 dakika kala mı yedi golü? Tam hatırlamıyorum. Bir de uzatmalarda yedi. Hiçbir kale boşken bir de uzatmalarda yedi. Hani ya işte hep konuşuyoruz ya. Şimdi bizim ön eleme oynayan takımlarımızın oynadığı şu rakipler, isimler, Midtjylland olsun, bak Midtjylland bile dahil, Tromsø olsun, Temmuz'da, Ağustos'ta değil de Ekim'de, Eylül sonunda, Ekim'de, yani bizim takımlarımızın oynadığı oyun, transferler, oyuncular tam böyle ritmini yakaladığında oynasa aslında çok da fazla rakip olabilecek takımlar değiller ama şu dönemde biz o takımlara karşı oynamayı sevmiyoruz çünkü yapı değişiyor, transferler geliyor, büyük isimler kampa geç katılıyor, onların varlığı, yokluğu, işte genç oyuncuların ne kadar kendine güvenip işte o maçlarda sazı eline alıp öyle potansiyelleri var mı yok mu, buralarda çok biz puan kaybediyoruz maalesef.
0: Evet, bizim için zorlu dönemler ama
1: bunlar, evet.
0: Bakalım inşallah bu sezon daha farklı maçlar izleriz diyelim ve dönelim dinleyici mesajlarına. 61 yaşında bir dinleyicimiz, 74'ten beri Dünya Kupalarını izlemeye çalışıyorum. Arjantin kadar hakemler tarafından kollanan hiçbir takım görmedim demiş, böyle yorumlamış. Helal olsun genco, içimdeki duyguları dışarı çıkardın adamsın diye yorum gelmiş. Hanifi Kaçar Ankara'dan, Güney Amerika ülkelerindeki ve özellikle Arjantin'deki futbolcuların fair play dışı davranışları o kadar soğutuyor ki maçı izlemek dahi istemiyorum. Sadece bireysel yeteneklerden kaynaklanan hayranlıkları anlamakla birlikte bütünüyle birçok futbolcusunun bu şekilde olduğu bir ülkeyi desteklemek birbirinden farklı diye düşünüyorum. Arjantin şımarıklığı yetmişti, hak eden kazandı demişler. Bakıyorum Yusuf Yel, genco tercüman oldu bize. Bu Arjantin takımını hiç sevmedim demiş. Herhalde ilk Dünya Kupası şampiyonluğunda Messi'nin de ilk Dünya Kupası olduğu için insanlar daha sempatik bakıyordu bu Arjantin takımına.
1: Ya sempatik bakıyordu Mert, bir de bak dedim ya sana, Dünya Kupası'nı Arjantin Fransa karşısında kazandıktan haftalar sonra, belki aylar sonra, işte Messi'nin attığı penaltıda top sabit ayağına değdiği, dolayısıyla o penaltının geçersiz sayılması gerektiği falan, yani bunu VAR görmüyor, bize de göstermiyor. Haftalar sonra Dünya Kupası'nı Arjantin aldıktan sonra, yani o zaman insan diyor ki ya olmaz yani, hani bu nasıl şimdi acaba yayınlandı, bu nasıl şimdi servis edildi, daha önce çıkmadı. Şimdi Dünya Kupası'nda olmaması gereken şeyler bunlar ki yani bu Dünya Kupası'nda artık Arjantin takımlarının, ya takımında oynayan oyuncuların artık yaptıkları ve kazandıkları lehteki düdüklerden, hakem kararlarından dolayı artık dediğim gibi şımarıklık

0: en tepeye çıktı. Artık en tepeye çıktı. Ya ben diyorum, ben son tango, hadi Messi bir tane daha kazanabilir misin sempatisi duyuyordum. Ya vallahi tiksindim. Yani bu kadar ağır yani, tiksindim yani. Yeşilburnu Adaları'nda da öyle. Mısır maçında da öyle. Ve yani şu maçta hani nonstop mesela, bak şey dikkatini çekti mi? Hakem de çok kötüydü.
1: Beğenmedim ben de biraz.
0: Arjantinli oyuncular İspanyol oyunculara ceza sahası etrafında sürekli elleriyle itiyorlar. Hani topa vuracak olan oyuncuya, vurmak üzere, pas vermek üzere olan oyuncuya. Yani hakem de final çok karışmayayım diyor ama artık şimdi o ittirmelerdeki faul çalınmadığını gördükçe artık yani dozajı arttırıp çift elle şut çeken oyuncu tam şut çekmeden önce ittirip bir de yere düşen oyuncuya arkadan da kalk kalk ne kendini yere atıyorsun diyor. Vinç işte devam devam deyip duruyor. Artık yani resmen hani futbol dışı saçma sapan bir oyun oynanmaya başladı. Nonstop ittiriyor Arjantinler İspanyollar. Bir de bu olay çok sık kendini tekrarlıyor. Çünkü maç Arjantin ceza sahasının etrafında oynanmaya
1: Tabii.
0: başladı son 20 dakika. O itiş kakışları, ya ben bir arkadaşıma söylemeye başladım, izliyoruz. O da baktıkça ya gene ittirdi, ya gene ittirdi, gene vermedi. Böyle bir sinir katsayımız artık çok arttı gerçekten. Hani hiç olmadı ya bu, hiç olmadı ama bunun sorumlusu da yani ben bu takımları en tepeye çıkaracağım, maçlarını oynatacağım. Yani şimdi şu izlenen finali Allah aşkına kaç tane futbol sever beğendi? Kaç tane futbol severin aklında şu Dünya Kupası finali kalacak? Kalırsa da Arjantin'in çirkinliklerinden dolayı kalacak. İspanya'nın ne kadar hak edip işte 1-0 kazandığı, hani şey de değil bu. Çok korakor bir mücadele olur. Arjantinler hani böyle Pep Guardiola'nın Barcelona'sını Jose Mourinho'nun Chelsea durdurmuştu ya. Böyle inanılmaz bir mücadele, aslanlar gibi dövüştüler. Son anda mağlup oldular diyebileceğim bir destansı öykü de yazılmadı. Çirkinlikti bu. Yani ah Arjantin şöyle son anda kaybetti denecek değil, Arjantin'in çirkinliğiyle hatırlanacak. Hiç daha doğrusu hiç hatırlanmayacak bir final. Ama bundan önceki finallerde yani ne finaller oynandı. İşte ya mesela Almanya Arjantin 90 Dünya Kupası'ndaki final yine Almanya'nın çok iyi oynadığı bir finaldi. Ya onda bile daha böyle Arjantin iyi akılda kalır bir mücadele etmişti. Yani futbol anlamında daha çok konuşulacak finaller hepsi bundan daha fazlaydı.
1: O maçta da Arjantin iki kırmızı kart görmüş. 90'daki kaybettiği
0: Penaltıdan
1: finalde.
0: sonra evet.
1: Öyle
0: Ben
1: mi?
0: zaten aklıma o geldi. Gördüm mü bilmiyorum. Tweet attım yani,
1: Öyle.
0: İspanya öne geçtiğinde büyük bir ihtimalle kıyamet kopacak Arjantin tarafından dedim ama işte tuttular kendilerini. Maçtan sonra o kıyamet koptu.
1: Bir son dakika daha var. UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri belli oluyor 3. eleme turunda. Beşiktaş'ın muhtemelen rakiplerinden bahsettik. Fenerbahçe'de eğer Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze'ye elenirse Avrupa Ligi 3. eleme turuna geçecek. Orada da Twente Ferencvaros eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecekmiş. Tabi bu Fenerbahçe için istenen bir senaryo değil ama bu kuranın da çekilmesi gerekiyor. Fenerbahçe eğer elenirse Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Avrupa Ligi'nden yoluna devam ediyor. Orada da 3. eleme turunda Twente Ferencvaros eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Bunu da aktarmış olalım dinleyicilerimize. Şimdi İspanya ile ilgili yine önümdeki akışta birçok tweet düşüyor. Bir mesela gazeteci Colin Miller demiş ki 2001'den bu yana, Mayıs 2001'den bu yana İspanyol takımlarının İspanyol olmayan takımlarla oynadığı 23 final, ki bunlar arasında Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası, 23 finalin tamamını İspanyol takımları kazanmış. 23'te 23. Bu bahsettiğim 4 turnuvada Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası. Yani kulüp bazında ve milli
0: UEFA'nın en
1: takım
0: büyük.
1: bazında en büyük turnuvalar. Arada tabii istisnalar şu. Mesela Konferans Ligi'nde 2 final kaybetmiş İspanyollar İngilizlere. Bir de Uluslar Ligi'nde Portekiz'e kaybettiler. Hiç yenilmiyor değiller ama bu bahsettiğimiz 4 kategori

0: Kulübü'de 23 final, 23 galibiyet. 2001 Mayıs'tan bu yana. Bence olağanüstü bir istatistik.
1: Öyle.
0: Müthiş yakalamış gazeteci.
1: Hakikaten öyle. Yani işte dediğim
0: Arkadaşımız.
1: gibi şimdi bu artık o oyun sistemini de geliştirdikçe, hatta bunu dediğim gibi işte milli takıma adapte ettikçe, ya ben mesela diyorum ya çok sevdiğimi söyleyemem böyle futbolu izlemeyi. Yani Fransa maçı da böyleydi ki ya Fransa olup olabilecek İspanya'ya karşı en mücadele etmesini beklediğimiz güç anlamındaki takımdı. Sağ dışındaki gücüyle ve orta sahadaki baskısıyla birbirini çok iyi bilen bir ekibin bir arada olmasından dolayı Arjantin'in de bir şeyler yapabileceğini düşünüyordum ama ya iki takım da Mert yanına yaklaşamadı. Yani nasıl olacak bu işin sonu bilmiyorum. Yani sistem, sporda düzen, sistem hakikaten kazanıyor. Bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Hayır, korkum ne biliyor musun? Avrupa'daki sistemle, düzenle insanların acele etmemesi, sabırlı olmasıyla Almanya'dan da böyle sistem çıkabilir, milli takım çıkabilir. İngiltere'den de çıkabilir. Bizden çıkmaz, olan bize olur. Biz mahvoluruz yani. Ya biz zaten böyle anlık saman alevi gibi parlamayla bir yerlere geliyoruz, gidiyoruz, ediyoruz. Ama bu sistemin Avrupa'daki futbola hem kulüp seviyesinde hem de milli takım seviyesinde İspanya'nın yaptığını milli takımlar da yapmaya falan başlarsa biz bayağı geride kalırız yine yani.
0: Ya biz de kendi iyi özelliklerimizi ön plana çıkarmamız lazım. Hani Paraguay iyi özelliklerini tırnak içinde ön plana çıkarıp nasıl zorladı rakiplerini. Biz de kaosla, duygularla,
1: Arjantin olalım diyorsun yani.
0: yani Arjantin gibi. Arjantin'in bir muadili yani çok
1: Evet.
0: çirkefleşelim demiyorum ama kendimizce işte daha spontan oyun, ne bileyim doğaçlama, yetenek üzerinden ki kolay değil böyle bir rakibi yenmek
1: Ama
0: yine
1: işte
0: de.
1: böyle bir rakibi yenemiyorsun gerçekten
0: Ama yok
1: işte.
0: abi Fransa'da bir başa çıkamıyor şimdi yani.
1: İşte
0: Biz de
1: onu diyorum ya, onu diyorum ya.
0: çıkamayamamız çok normal.
1: Onu diyorum ya. Yani Fransa bile hiç başa çıkamıyor. Bırak, hiçbir şey yapamadı yani.
0: İspanya turnuva boyunca kalesinde 2.3 XG görmüş pozisyon olarak. Çok düşük. Çünkü
1: Total değil mi bu?
0: total bütün
1: Ortalama değil yani.
0: maçlarda toplam
1: İnanılmaz.
0: 8 maç mı oynandı finale kadar?
1: E Arjantin
0: 3,
1: maçında yoktu
0: 12,
1: galiba.
0: 16 çeyrek. Tabii 8 maç.
1: 110'da falan ilk geldiyse gelmiştir.
0: 0.3 ile falan bitirdi
1: E işte.
0: galiba Arjantin. Bu Dünya Kupaları tarihindeki herhalde 66'dan sonraki dönem için en düşük XG. Bundan sonraki Brezilya'nın 94'teki şampiyonluğunda 3.6 ki İspanya bir maç daha fazla oynuyor Brezilya'nın o dönemki maç sayısına
1: Ama
0: göre.
1: Mert bak, orada ya sen söyledin ya da pazar günü bana Ulaş söyledi. Ve hangini söylediyse şimdi hatırlamıyorum, hak veriyorum ona. Dünya Kupası'nın eski oynanan versiyonuyla şu anki oynanan versiyonu arasında istatistikleri bence ayırmak lazım. İspanya bir maç fazla yaptı ama Brezilya 94 Dünya Kupası'nda yani kimleri eledi? İşte yarı finalde İsveç'i eledi. 1-1 uzatmalarda mı? Penaltılarda galiba geçti İsveç'i, öyle hatırlıyorum. Çeyrek finalde Hollanda'yı 3-2 yendi. Muhteşem bir maçtı. 2-0'dan 2-2 oldu. 3-2 oldu. Yani hani orada boşu yok. Takımların oynadığı o Dünya Kupası'nda boşu yok. Sen burada mesela Arjantin'sin en basitinden. Yani iki tane eleme turunda Yeşilburun Adaları ve Mısır'la oynayabiliyorsun.
0: Ama İspanya
1: Bu takımlara da
0: zorluydu.
1: güçsüz demiyorum bu arada. Sakın yanlış anlaşılmasın ama evet, İspanya zorluydu.
0: İspanya
1: Doğru.
0: çünkü Avusturya ile oynadı. Portekiz ile oynadı.
1: Fransa.
0: Fransa ile zaten oynadı. Belçika
1: Belçika.
0: ile oynadı. Finalde de Arjantin oynadı. Yani yolunda Avrupa takımlarıyla sona
1: Hayır
0: kadar
1: ama mesela
0: geldi.
1: şimdi bireysel mesela başarılar. Mbappe golcü, yürüyüp gidecek. Ya da bir Dünya Kupası'nda işte 10 gol atmak, 8 gol atmak leblebi gibi oldu. Yani Fransa gibi bir takımda oynuyorsun. Kimlerle oynuyorsun? 10 gol mü 10 gol? Tabii atarsın. Yani ben onu söylüyorum. Mesela benim için Romario'nun 94 Dünya Kupası'ndaki 4 ya da 5 golü ya da 98-2002'de R9'un yani Brezilyalı Ronaldo'nun attığı Dünya Kupası'ndaki 5 golün Mbappe'nin bu Dünya Kupası'ndaki 10 golüne ya da Messi'nin 8 golüne tercih ederim ben. Benim için daha zordur o. Hı hı.
0: Bir mesaj okuyayım. Tayfun Karaman, Arjantin çirkeflik yaparak futbolu çirkinleştirerek Dünya Kupası kazanacağını zannetti. Buna onları inandıran ne oldu acaba demiş. Valla burada İspanya ile İspanya gibi oynayarak bence baş etmeniz mümkün değil. İspanya'yı farklı bir şekilde oynayarak yenebilirsiniz. Arjantin'de biraz işin içine sertlik katarak, tıpkı İngiltere maçında olduğu gibi ya da Genç abinin bahsettiği diğer maçlarda olduğu gibi Arjantin'de kendi özelliğini ön plana çıkarmaya çalıştı. Bence mantık olarak İspanya gibi oynamamaları bence anlaşılır. Çünkü başka türlü İspanya'yı yenemezsin. Biz İspanya'ya önde basmaya çalıştık. 6-0 kaybettiğimiz maçta.
1: Evet.
0: İşte 6-0 kaybettik karşılaşmada. Yani İspanya'ya onlar gibi oynayayım dersen onlar seni
1: faturalandırır.
0: Çok zor şeyler gösterirler, yaşatırlar. O yüzden Arjantin'in mesela sertleşmesi, çok faal yapması ya da geride oyunu kabul etmesi bence çok anormal değildi karşılaşmada.
1: Bence de.
0: İspanya ancak bu şekilde yenebilir. Yani öbür
1: hatta maçın ilk 10-15 dakikasında acayip bir gol kaçırdılar. Messi'ye
0: karşı karşıya
1: kalacağı pozisyonda ben orada bir pas diye bağırdım. O esnada vermedi. 2 ya da 3 adım sonra verdiğinde, bu arada kaleciye de helal olsun, oyunu ne kadar iyi okuyor, takip ediyor ki, aynı Manuel Neuer gibi kendi yarı sahasının ortasında çapraza doğru hatta bekliyordu ve Messi'ye atılan o pasta Unai Simon çıkıp pozisyonun büyümesine geldi ama orada pası zamanında atamayan oyuncuya fatura kesilmeli. Çünkü o pası atsaydı Messi'ye kaleciyi geçerken kırmızı kart gösterttirecek bir pozisyon hazırlardı. Onun öyle bir zekası ve yeteneği her zaman var. İsterse 45 olsun. Hı. Öyle bir şey gerçekleşirdi. Rakibi 10 kişi bıraktırırdı. Ya da golü atardı. Arjantin %110 ile oynuyorken, o maçı uzatmalara götürmüşken, o gol attıktan sonra %130 ile oynarlardı ve belki kazanabilirlerdi.
0: Evet, o pozisyonun tekrarı arka açıdan geldi. Gördün mü onu?
1: Görmedim.
0: Unai Simon yine libero gibi duruyor zaten orada. Önce bir öne gideyim diyor. Sonra vazgeçiyor. Geri gidiyor. En son pas geldiğinde tekrar kendini öne atıp topu kazanıyor. Aslında bayağı kararsız kalmış.
1: Ama işte bak, ama yine neden de biliyor musun? Uygulamayı. Bence büyük bir ihtimalle ilk pası atmasını o da beklemiş. Ben de çünkü evet, ilk pası atmasını orada pas diye bağırdım ben. Orada muhtemelen Unai Simon'da, hele ki Messi o deparı atan oyuncu, pası atarsa çıkayım şansımı deneyeyim demiş ama o pası atmayınca demek ki pası atmazsa da kaleyi boşaltırsa orta sahadan atar şut, yani Arjantin her türlü yapar onu.
0: Orada geri gitti. Sonra pas gelince çıkınca tekrar öne gitti ve hamleyi yaptı Unai Simon. Yarı finalde de bu arada hem ilk yarıda hem ikinci yarıda birer yine açıldığı ve atan tehlikeye dönüşmeden engellediği pozisyon var. Hatta ikincisini belki hatırlarsınız, uzaklaştırdı. Duay'ın önüne düştü top. Duay aşırtma denedi ama yerden gitti. Savunmacı çıkarmıştı İspanya'da. Simon hani kurtarışlarıyla değil, benim aklımda daha çok bu kaleyi terk edişleriyle zamanlı evet. şekilde aklımda kaldı. O da turnuvada tek gol gördü kalesinde ve Dünya Kupası'nda şampiyon olan takımlar arasında tek golle bitiren ilk takım İspanya oldu. Daha önce minimum 2 gol yemiş şampiyon ki bir maç fazla yapıp tek gol yediğini de hatırlatan
1: mesela İspanyol en uzun olarak süre gol yemeyen galiba yine İspanya mı oldu?
0: Tabii Simon kırdı rekoru. Walter Zenga'nın rekoru.
1: Ama işte orada da mesela benim için Walter Zenga'nın rekoru daha önemlidir. Çünkü yarı finalde yedi Walter Zenga ilk golü Arjantin'den. Hı. Canica'dan yedi diye hatırlıyorum. Yani o çok daha önemliydi bence mesela. Ama tabii bu da önemli. Zaten orada daha az maç yapıyorsun. Yani burada daha fazla maç yapıyorsun. Hani bu bir zorluk mudur, kolaylık mıdır, rekoru geliştirmek için daha kolaylıktır bu, o ayrı da. Öbür türlü çünkü finale kadar gol yememen lazım. Yani dediğim gibi, bilmiyorum, genelde izlediğin Dünya Kupası'ndan memnun muydun sen?
0: Yok, sona kadar o kadar değildim ya. Çok keyifli.
1: Bazı sürprizler oldu, güzellikler oldu.
0: Güzel hikayeler çıktı.
1: Her zamanki
0: gibi. Ama
1: bizim
0: milli takımı tabii kötü turnuva geçirmesi tadı kaçırdı en başta.
1: Tabii o hiç... Yani.
0: O yüzden çok iyi aklında kalmayacak bu turnuva ne olursa olsun yani bizim milli takımdan kaynaklı. Ama hani Yeşilburnu Adaları hikayesi, kalecilerin hikayeleri, işte Vozinha'nın çıkmış olması,
1: evet.
0: işte Cabral'ın golü, Arjantin'e attığı, böyle tanımadığımız oyuncular

0: Norveç.
1: transferler olacak. Norveç hikayesi güzel. Yaşanan skandallar mı demek lazım? Maç içindeki tartışmalı kararlar. Yok kabloya değdi mi, değmedi mi?
0: Tabii.
1: İşte
0: Saçına değdi mi, değmedi mi?
1: evet, işte oradaki teknolojiler falan, hani su molalarıdır. Devre arası şovudur. Devre arası şovunun yayınlanmamasıdır TRT'de gibi gibi.
0: Ya o da yani
1: Çok şey
0: ben
1: konuşulur.
0: yani şunu söyleyeyim. Ya hadi şov yayınlanmadı. Ya milyonları bari insan yerine koyup da şovun yayınlanmayacağını söyle. Ya milyonlarca insan bekliyor. Yani bununla ilgili hala ben Twitter'a baktım. Yayından önce hala bir açıklama görmedim ben.
1: Yoktu.
0: Yani ya milyonlarca insan bunun yayınlanmasını bekledi. Aylarca bu devre arası gösterisinden bahsedildi. Yani biz sebebini de söyleme. Ya anlaşmamızda, paketimizde bu yoktu de bir şey de ama bir şey de. Yani milyonlarca insanı insan yerine koymayıp bir açıklama yapmamak bence en büyük ayıp bu. Yayınlamamaktan daha büyük bir ayıp bu. Bir açıklama ya, bir açıklama. Ama tabii bunu hani birisi de çıkıp kendi kafasına göre bir spiker arkadaşımız, bir yorumcu söyleyemez. Üstten bu açıklamayı yapın diyecekler
1: Zaten
0: ki
1: yönetim kurulu kararı
0: gelecek.
1: gibi bir şey
0: E tabii
1: yani.
0: yani onlardan da gelmiyor. Yani bu bence en ayıbı buydu. En ayıbı buydu.
1: Katılıyorum, orada ne olursa olsun hani yalandan da olsa bir açıklama. Hani detay vermese de
0: Evet.
1: bir açıklama olması şu anki halinden daha iyi olurdu.
0: Yaptığımız anlaşmada bu yok mesela. Halftime şovunu satın almadık. Ha yine eleştirilirse.
1: İnandırıcı gelmezdi o da ama
0: Ya bir şey ya bir şey.
1: en azından bir
0: Yalandan da dedin
1: şey.
0: ya o yüzden.
1: Yani öyle olacaktı. Genç abi hani çok gerçekçi bir sebep sunamazlardı. Yani gerçekçi olarak biz sabah konuştuk. Hani herhalde müsteşarlıktan kaynaklı bir endişe vardı. O yüzden yayınlamadılar dedik. Genelde dinleyicilerden de öyle gelmiş.
0: İlginç bir şekilde herkes mesela tweet'te belli bir kitle var. Ben de o kitleyi gerçekten anlamadım. Biz onları izlemek istemiyoruz gibi. Yani sırf illa o şeye sahip olacaksın. Daha doğrusu o düşünce yapısını savunacaksın ya. Ya bir şey de yoktu ortada. Ben izledim.
1: İzlemeyen izlemesin, değiştirsin kanalı
0: Ayrıca
1: zaten
0: da
1: yani.
0: izlemek istemiyorsan izleme. Yani niye izlemek isteyenin önüne
1: Evet.
0: geçiyorsun ama yani ben işte gördüm Madonna. 2 dakika bir şey söyledi Ronaldo ve Ronaldinho öyle çıktı. Sonra Justin Bieber. Gitar çaldı çocukcağız. 2 dakika. Sonra kim çıktı?
1: Güney Koreli bir grup çıkmış herhalde.
0: Aynen bir K-pop grubu mu ne çıktı? Hiç tanımıyorum etmiyorum ama dünyayı sarsıp savuruyorlar. O da farklı bir şey mesela. Ha mesela onu mesela ben izlemeyebilirdim canım istemiyorsa. Sırf ben onu millet izlemiş diye. Bana ne ya ben bunu izlemiyorum niye diyeyim yani. İşte sonra da Shakira çıktı. En çok korkulan demek ki herhalde giyeceği kıyafetlerle ondan korkuluyordu. Gayet yüzlerce dansçıyla hatta çok da güzel bir hikayesi var onun. Shakira provalarını Instagram'dan yayınlıyor Mert. Bütün dünyadaki işte ne bileyim çoluk çocuk 3 kişi 5 kişi Shakira'nın dansını duyuyor ve kendi koreografilerini Shakira'yı taklit ederek işte Instagram'a koyuyorlar. Ugandalı bak Uganda diyorum sana 10-15 tane yaşı en fazla 7-8 olan bak yaşı en fazla 7-8 olan bilemedim 9 olan 15 tane çocuk. Bunlar bir çalışmışlar Mert Shakira'nın koreografisini bir çalışmışlar deliler gibi böyle işte öyle adım böyle adım şöyle adım falan filan ve bunu Shakira'ya izletiyorlar. Dünya Kupası'ndan 1,5-2 ay önce o danslarını izletiyorlar. Shakira ağlıyor. Diyorlar ki bunlar Ugandalı çocuklar ama yani hani şimdi yayındayız. Laflarımı dikkatli seçeyim. Ya üzerlerinde kıyafet yok diyeyim neredeyse. Hani öyle fakirlikten gelen bir çocuk ekibi topraklar içerisinde, çamur içerisinde ve muhteşem yapıyorlar. Shakira ağlıyor ve video çekiyor. Diyor ki bana geliyorsunuz ve Dünya Kupası'nda beraber dans ediyoruz diyor. O 10 tane Ugandalı çocukla direkt kamerada sadece onlar vardı. Hani belki de yüzlerce insan dans etti. Fakat o Ugandalı çocuklarla, o 8 yaşındaki, 9 yaşındaki çocuklarla dans etti. Mesela o da muhteşem bir andı
1: Ha,
0: bilen
1: ben
0: biri için.
1: bilmiyordum. Senden duyunca hoşuma gitti. Güzel
0: Yani
1: bir
0: al ya
1: hikayeymiş.
0: şimdi ya TRT bunu mesela vermedi.

0: Yani hani orada TRT spiker arkadaşımız çok güzel anlatıyor. Yamal işte şey yaptı, yıkandı, ay ne büyük hikaye falan filan diye. Yani bunu birisi anlatsa çok daha fazla insanın hoşuna gideceği inanılmaz bir hikayeydi sana.
1: Mertelan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

0: 14.45 saatlerimiz. Reklam arasında da Twitter'a bir gireyim dedim neler paylaşılmış diye. Arjantinli futbolcuların yaptığı yeni skandallar dediğim, çirkef kelimesini çok sevmiyorum ama.
1: Gördüm, sırtlarını dönmesi değil mi?
0: Onu o da var, o da var. Hepsi o konuşmadık. Molina maç bitiş düdüğünden sonra koşan İspanyollardan birine yumruk atmış,
1: evet,
0: bayağı.
1: Evet.
0: Ayala, Scaloni'nin yardımcılarından bir tanesi, Dani Olmo'nun boğazına doğru bir yumruk atıyor.
1: İşte ben onların hepsini gördüm uydudan.
0: Ben mesela yeni yeni görüyorum. Yani saymakla bitmeyecek gibi.
1: En sonunda da sırtlarını dönüyorlar hepsi.
0: Evet. O da olmuş. Sonra altta diğer bir video. Unai Simon, İspanya'nın kalecisi, tek tek yerde oturan Arjantinli futbolcuları teselli ediyor. Tebrik ediyor belki mücadelelerinden dolayı. Mesela bunca yaşanandan sonra Unai Simon belki tabii farkında değil, bilemiyorum ama ben herhalde tek tek gidip elini sıkmazdım ya da sıksaydım bile doğru olmazmış yani. Değil mi? İspanyol bir oyuncunun hani kendilerine böyle davranan birine hani büyüklük bende kalsın falan, tamam, bu da bir bakış açısı.
1: Ya anlık hani çok büyük bir ızdırap çekiyorlar gerçekten. Ama yani o sahadaki ekip hala maç bittikten sonra bir yumruk atıyor, öbürü yumruk atıyor, yerdeki Gavi'ye de vuruyor. Hele bir de artık kupayı kaldırırken hala hepsi sırtını dönüyorsa, ya kimse kusura bakmasın, bence de hak etmiyor. Yani bak, ben ki bunu söylemem. Benim için futbol çok birleştirici bir unsurdur. Ha, bir tavır da almam. Yapmam, bir tavır da almam. Ya o ekibi öyle mimlerim. Bundan sonra onlara da
0: ne halleri varsa görsünler bunu.
1: Ona göre davranırsın tabii. Yani hani dünyada işte neler var ya, neler yaşandı, ne üzüntülerde, ne hikayeler doğdu, ne arkadaşlıklar büyüdü bu üzüntülerden. Bu değil yani, burada kaybetmeyi asla hak edememişler ve ben burada bir şey diyeyim mi? Ben burada biraz bunu Messi'ye bağlıyorum. Mesela Maradona'nın Pele ile 2016'da bir açılışta yaptığı konuşma çok Twitter'da, Avrupa sayfalarında tekrar gösterilmeye başlandı. 2016 mı 2006 mı şimdi hatırlamıyorum. 2016 olamaz. 2016'da Messi 29'du. 2006'ydı belki. Pele Maradona'ya diyor ki, ya diyor, genç bir çocuk çıktı sizde diyor. Nasıl bir çocuk, bilgin var mı diyor. Maradona da diyor ki, müthiş bir oyuncu, fantastik bir oyuncu, fakat asla saha içi lideri olamaz diyor. Yani böyle bir liderlik vasfı yok diyor. Herkes de onun altına da işte bak ne kadar yanılıyor Maradona. İşte tam bir lider, takımı onun için ölüyor ediyor bilmem ne, bak nasıl mücadele ediyor, iki dünya kupasıdır. Ama bence Maradona haklı çıktı. Maradona, ya bak, Messi'nin Arjantin oynadığı oyunla ilgili bir sağ iç isyanı, bak yani sen kabul eder misin sağ içerisinde takımının böyle oynamasına? Birine bir kız, bir şey yap. Devre arasında yani o toplanmalarda bir takımını alevlendirecek, bir sağ içi liderliğini konuşturacak bir şey yap. Hiçbir şey yapmadı Messi. Yani hiçbir şey yapmadı. Tamam, Messi etliye sütlüye dokunmayan bir karakter. Doğru ama
0: kendi de yapmıyor bu şeyleri, olaylara. Evet, evet. Girmiyor yani.
1: Aynen, ama yani şu maçta bence 39 yaşındaki Messi'sen, 2022'de Dünya Kupası'nı kazandıysan, bu ekibin abiysen bir şeyler yapmalıydı Mert. Ben öyle düşünüyorum.
0: Hı hı. Çok şık olurdu. Katılıyorum sana.
1: Ya bunu engellemek açısından tabii, aynen.
0: Çok şık olurdu. Messi'nin lider karakterli olup olmamasında da ben de çok lider karakterli olduğunu düşünmüyorum. Onun kariyerine belki de insani olarak ilişkilerde seviyor oyuncular. O yüzden onun liderliğini kabul ettiler ama öyle hani kaptan gibi kaptan değil. Yani evet. Hani John Terry'leri, ne bileyim Puyol'ları, böyle bazı oyuncular vardı. Kaptan doğarlar. Tabii. Messi öyle bir oyuncu değil. Messi çok büyük bir yıldız, yetenek ama liderlik başka bir şey. Onun yaptığı da hani bence de liderlik değil. Yani ona saygıdan etrafında birleştiler.
1: Aynen öyle.
0: O görüntülerde özleyeceğim. Yani bu Dünya Kupası'ndan aklımda ısınmaya çıkmadan önce soyunma odası tünelinde bir arada olup sonra Messi koşmaya başladı. Hepsinin arkasından ekip olarak koşması çok güzel görüntüler bence. Yine finalde de olmuş.
1: Aynen.
0: TRT'de onu servis etti. Onlar güzel tabii ki jestler Messi ama genel liderlikle ilgili bence de bir problemi var. Az önceki hani Arjantin'i desteklerim için siyasi tarafı bir kenara falan dedin. Hı hı. Bir dinleyicimiz de mazlumun yanında olanın yanında olurum de. Korkma demiş sana. Burada ben hani devreye gireyim. Burada biz hani Arjantin'i destekliyorsak, sempatik buluyorsak, İsrail'le Arjantin işte devlet başkanı arasındaki sıcak ilişkiden dolayı ben niye İspanya tutayım ki?
1: Yani ben
0: ona aynen. bakılırsa aynen. kulüp takımlarında da terör örgütüne mensup ya da lideri insanların da tuttuğu takımlar var. O zaman onları da tutmayalım. Bu şekilde bakarsak takım kalmaz zaten.
1: Yani.
0: Burada bunlardan bağımsız. Ben Arjantin'i destekledim. Bu kimin neyi tuttu da benim için önemsiz. Filistin'de yanındayım. Arjantin'e destekliyorum. Bu ya, kadar.
1: Aynen öyle.
0: Yani ikisini illa futbolda da Filistin'in yanında olanı tutacağım diye bir kaydı yok. Tutan da saygı duyarım ha bu arada. Ona karışmam. Burada sadece benim söylemeye çalıştığım şey bu, böylesi de var. Ben de Arjantin tuttum dünkü karşılaşmada her şeyi bilerek. Çünkü ben Messi'yi seviyorum.
1: Evet.
0: Bu yüzden dolayı Messi'yi. Onun kazanmasını istedim. Olmadı.
1: Maç esnasında ben de yani Arjantin işte belki o ilk golü atsaydı oyunun gittiği yön biraz daha belki değişseydi bir şeyler olurdu ama yani artık hiçbir şey yapmadan, gol atmadan, gole yaklaşmadan, şut çekmeden, rakip kaleyi değil bulan bulmayan bile şutun yokken orta sahayı bile zar zor geçtiğim bir maçta maç ilerledikçe tabii ki ben de İspanya'nın kazanmasını çok istedim yani.
0: Diğer bir mesaj, Dünya Kupası'nın bir özeti gibi olmuş. TRT ve milli takım sınıfta kaldı demiş. Su molaları gereksiz uzundu. ABD'li oyuncunun kırmızı kartın iptali futbol tarihinin en büyük skandalıydı.
1: Çok büyük skandaldı.
0: Arjantin çok antipati topladı. Messi sonrası kadrosunu acil revize etmezse bu seviyeleri zor görür. İspanya'nın bu genç kadrosu en az bir Dünya Kupası daha kaldırır. Montella'nın hala görevde olması kabul edilebilir bir durum değildir demiş dinleyicimizin aklında Dünya Kupası bu şekilde kalmış.
1: Vallahi güzel bir özet. Bence de güzel bir özet.
0: Evet. Tuchel de az daha yarı final performansından sonra gidiyordu ama o da üçüncülük maçında Fransa'yı 6-4 yenerek herhalde görevde kalmayı sağlamlaştırdı.
1: Ya ama acaba yani İngiltere'de Arjantin maçında hatta Fransa maçının ikinci yarısında yine skoru korumak açısından ne kadar beceriksiz olduğunu aslında gösterdiği o Fransa ikinci yarı, maçının ikinci yarısındaki performansı bayağı ciddi soru işareti yaratıyor İngilizlerin kafasında.
0: O da mı? Olabilir. 4-4'e geliyordu az daha Ulise kaçırmasa.
1: Tabii.
0: Yani oradan 5-4 bile olabilirdi. Şanslıydı ama ilk yarıdan 4 atmak da yine hani nereden bakmak istediğine bağlı.
1: Ya doğru ama işte o da çok ilginç bir maçtı Mert. Yani, bir hazırlık maçı yani İngiltere ile Almanya Dünya Kupası oynamasın, ligler bitsin. Bunlar desinler ki ya biz kendi aramızda şöyle güzel bir maç yapalım. Gel işte Wembley'de gelirini de işte şu yararına yapalım. Hani hiçbir manası yok. Öyle bir maçta bile ancak bu kadar oynanırdı. Hiçbir şey yoktu yani sahada futbol adına. Düzen, disiplin adına, çalışılmışlık adına. Hiçbir şey yoktu. Çok acayip bir maçtı.
0: Fransa'da özellikle Cherki bayağı bir sıkıntı yaratacak galiba milli takımda. Deschamps'la zaten pek yıldızı barışmadı.
1: Zaten gitti Deschamps.
0: Deschamps gitti rahatlasın. Ama Zidane'ın da yönetmesi kolay olmaz bu takımda. Çünkü yedek kalmayı çok kolay kabul edecek bir oyuncu değil. Sonuçta ilk 11'de Doué'yi, Dembele'yi, Olise'yi ve Mbappe'yi tercih ediyor ağırlıkta. Barcola'yı ediyor. Cherki'ye pek bakmadı Deschamps. Zidane da herhalde bu form grafikleri değişmezse. Hani Dembele'nin, Olise'nin, Mbappe'nin yeri garanti.
1: Evet.
0: Doué, Barcola diğer tarafta sol kanat. Cherki'den ziyade onları tercih eder. Zidane'ın da yapması gereken şeyler var ve ilk maçı da bizimle
1: ya.
0: Olacak değil mi?
1: Evet.
0: O da enteresan.
1: Eylül.
0: Eylül ayında ilginç bir milli ara olacak. Son birkaç mesaj şöyle bitiriyoruz. Filistin meselesinden tamamen bağımsız Arjantin kupa boyunca çok antipatikti demiş. Eylül'de Fransa Montella'yı gönderir diye düşünüyorum demiş Mustafa Dürüst. O maçtaki mağlubiyetle ya da üst üste kötü sonuçlarla Belçika ve İtalya'da var grubumuzda.

0: ilk 3 maç kötü geçerse olabilir. Yani Montella'nın kredisi bayağı azaldı.
1: Ya tabii azaldı. Yani şimdi ya bu başka bir günün konusu oldu. Çünkü uzun bir konu. Yani
0: evet, sonuna geldik.
1: Ben Montella'yı ilk geldiğinde de savundum. Eleştirildiğinde de savundum. Ama şimdi yani milli takım öyle bir şey ki bir hata varsa zaten uzun zamandır da birlikte olmuşsun. Bir şey de başarmışsın. Onu yani hatanın seviyesine ve derinliğine göre devam edip etmeme konusu konuşulabilir ama ben de açıkçası yani Montella'nın şu kadroyla şu Dünya Kupası'ndaki aldığı almadığı başarı başarısızlık ne olarak adlandırıyorsanız işte katılması ve katıldıktan sonraki hali bir yana ben de açıkçası gönderilebilir diyenlerdenim.
0: Hı hı. Son mesaj İzmir'den Bülent Gürcüoğlu, o da Messi Maradona kıyasında dünyanın yanıt aldığını tahmin ediyorum demiş.
1: Aslında benziyor. Bak ben tweet attım. 86'yı Maradona kazandı. 90'ı finalde kaybetti. Messi de aynısını yaşayacak dedim. Hı hı. Yani aynısını yaşayacak dedim.
0: Dinleyicimiz hani Maradonacı. Hani özetle onu söyleyeyim. Messi gibi hiçbir maçta ne durdu ne de bekledi ne de gezdi demiş. Ama ben hani kıyasın çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. O dönem farklı. Mesela Maradona 90'da 30 yaşında. Messi 39 yaşında. Şimdi Maradona 39 yaşında Dünya Kupası oynasa yürüyor muydu, yürümüyor muydu? Diyebilirsiniz ki o dönem çok sertti futbol. O da Maradona'nın aleyhine bir durum. Messi bu dönem daha çok kollandı hakemler tarafından şey olarak sertliğe daha
1: evet,
0: az
1: evet.
0: prim verildi. Hani dönemler farklı. O yüzden hani kıyas yapanlara saygım var ama ben kendi içine değerlendirilmesi gerektiğini, bu dönemin tartışmasının en büyüğünün Messi olduğunu düşünüyorum. Maradona ile kıyasla da izlemediğim için de çok bir yorumum yok açıkçası. 14.56 programın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Mert Elam ve Genco Boran'la Hattrick sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanını sunar.
5: Herkese iyi günler, iyi haftalar. Ben Mehmet Sevinç. Spor kazanının başladığını sizlere duyuruyorum. Bugün Ercan Taner yok. Sevgili Ahmet Özölçer'le birlikteyiz. Ahmet hoş geldin.
6: Hoş bulduk. Uzun bir aradan sonra tekrar dinleyenlerle birlikteyiz.
5: Özlemişsindir.
6: Özledim tabii ki. 2 aya yakın bir süre oldu. Sağlık problemlerim, ciddi sağlık problemlerim nedeniyle biraz ara vermek durumunda kaldım. Ama gayet iyiyim. Tekrardan yayınlara başladık.
5: Çok şükür aramızdasın. Birlikteyiz. Devam
6: şükür
5: ediyoruz.
6: Şükür kavuşurana diyelim. Aynen öyle.
5: Ercan abi yıllık izinde. Dolayısıyla bugün ikimiz birlikteyiz. Konuşacağımız çok fazla tabii ki konu var. Dinleyicilerimizle beraber ufkumuz da açılacaktır diye düşünüyorum. WhatsApp hattımız devrede her zaman olduğu gibi. Numarayı da hatırlatalım. 538-052-1487. Bizlere ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız, soru, görüş, öneri, yorum hepsini bekliyoruz sizlerden. Tabii Dünya Kupası finali, hatta bir gün öncesinde üçüncülük maçı, oralardan başlayalım ama kronolojik gidelim. Yani dünden geriye gidelim istiyorum. Finalle başlayalım. Sonra o halı saha maçı tadındaki üçüncülük maçına da değiniriz. 1-0 uzatmalar, İspanya galibiyeti. Nasıl gördün maçı?
6: Önce ben de sana sormak istiyorum. Maç yani

0: Futbol anlamında maç nasıl bir finaldi? Final miydi? finale yakışır bir final mi oldu? Zaten turnuvayı da konuşacağız. Turnuvayı biraz takip ettim. Biraz seçici de davrandım turnuvayı takip ederken. Saatlerden de dolayı seçici davranmak durumundaydım. Gördüğüm yani kötü turnuvalardan bir tanesiydi. Konuşuruz tabii ki. Final olarak futbol anlamında İspanya evet Arjantin'e karşı çok büyük bir üstünlük sağladı. Arjantin'in şutu yok. Finalde şutu olmayan bir final izledik yani. Böyle bir final Dünya Kupası'nda ben 90'dan beri takip ediyorum. Hatırlamıyorum. Ya ilk defa böyle bir durumla karşılaştık. Ama olacak mı? Ama işte olur mu? İşte Arjantin toparlanır mı ki? Arjantin'in son bu turnuvadaki bütün golleri hep son dakikalarda geldi. Uzatmalarda geldi biliyorsun. Uzatmalarda çok galibiyette sonuçlandırdılar karşılaşmaları. Hep bir beklenti vardı ama o beklenti gerçekleşmedi. İspanya'da kompakt oyunuyla gerçekten çok başarıya imza attı. Bir gol yedi turnuvada. Çok önemli bir başarı bu. Sadece bir golle şampiyon oldular. Çok önemli bir başarıya imza attılar ve çoğu oyuncu da yerlerinde oynamadı. Bu arada kendi orijinal yerlerinde oynamayarak da bunu sağladılar. Rodri haricinde tutuyorum ki Rodri de turnuvanın oyuncusu seçildi. Evet. Çok önemli bir oyuncu. Pep Guardiola söyledi turnuvada Dünya Kupası'nda görün onu dedi. Asıl formuna o zaman kavuşacak demişti. Gerçekten öyle. Çok önemli bir Rodri gördük ama ben final maçında hayal kırıklığına uğradım.
1: Şimdi önce Dünya Kupası'nı beğenmedim dedin. Neden beğenmedin? Mesela Dünya Kupası hangi açılardan seni hayal kırıklığına uğrattı?
0: Yani hep konuşulurdu, hep siyasetin dahil olması konuşulurdu, hep işte bazı takımların Dünya Kupası'nda biraz ittirilmesi konuşulurdu. Ama bu kadar ayyuka çıktığını hiç görmemiştim, bu kadar çok itirazların olduğunu görmemiştim. Evet hakemler de çok konuşuldu Dünya Kupası'nda, geçmişte de konuşuldu.
1: Evet.
0: Ama bu kadar konuşulduğunu da hatırlamıyorum hakemler konusunda. Zaten bizim yani bizim için turnuva çok kötüydü bir kere. En başında bir Türk futbol severi olarak turnuva nasıldı diye sorarsan berbattı diyebilirim. Gerçek anlamda bunu söyleyebilirim. Çünkü istediğimiz hiçbir şeyi yapamadık. Amerika maçı formaliteydi. Onun haricinde istediğimiz hiçbir şeyi yapamadık. Baktığımda diğer karşılaşmalara ciddi sıkıntılar gördüm. Özellikle işte çok itiraz gördüm. Hakemlere çok itiraz gördüm. Bazı takımların haklarının yenildiği konusunda bu kadar itirazın olmaması gerekiyordu ve aynı zamanda bir de şu var, şuna alışamadık, gündüz çok maç oynandı. Avrupa saatlerine uygun olsun diye gündüz maçında konsantrasyon ciddi sıkıntıydı. Finalde de bunu gördük. Yani final maçı gibi olmamasının insanlardaki etkisi biraz da bu. Yani gündüz maçlarına biz biraz alışmamız gerekiyor, kopmuşuz. Avrupa olarak kopmuşuz gündüz maçlarından. Evet belki İngiltere gündüz maçlarını yaşıyor. Almanya yaşıyor ama biz mesela kopmuşuz onlardan.
1: Avrupa olarak değil de Türkiye olarak bence koptuk. Yani Avrupa'da 12'de bile İtalya'da maç oynanıyor.
0: Ama yine de önemli maçların tamamı akşam oynanıyor.
1: Evet.
0: Yani bu akşam o karanlığı.
1: 12'deki maçı izlemem diyorsun.
0: O ışığı görmemiz lazım yani. Gece saat 4'te 5'te maç oynanması hele bir de grup aşamasında ciddi Avrupa'daki takımlar ve biz için sıkıntıydı.
1: Ama şu da var ya Avrupa tamam ama dünyanın merkezi de Avrupa değil. Herkes eşit sonuçta. Japon da izliyor Dünya Kupası'nı. Güney Amerika'da da izliyor. Kuzey Amerika'da da izliyor. Yani Avrupa'ya göre de dizayn edilemezdi diye düşünüyorum.
0: Yani şimdi baktığımda Güney Amerika'yı ayrı tutuyorum. Güney Amerika'daki takımları ayrı tutuyorum. Futbola yön veren takımlar olarak. Bu turnuva için özelinde Afrika'yı biraz ayrı tutuyorum. Ama futbolun lokomotifi Avrupa.
1: Yani futbolun beşiği Avrupa diyorsun.
0: Futbolun beşiği futbol Avrupa'da doğdu. Avrupa'da gelişti. Avrupa'da dünyaya yayıldı. Ve baktığında Avrupa futbolunun ne kadar ön plana çıktığını hem kulüp bazında hem milli takım bazında görebiliyoruz. Evet Dünya Kupası biraz farklı. Dünya Kupası adı üzerinde. Ama durum biraz daha farklıydı. Çünkü insanlar izlemediler.
1: Herkes eşit Avrupalı daha eşit mi olsun diyorsun.
0: Avrupalının daha yani Avrupa'dan mesela daha çok daha fazla takımın girmesi taraftarıyım. Güney Amerika takımlarını gördükten sonra açıkçası bunu biraz daha istemeye başladım. Ya da Asya'yı biraz daha fazla takımla koyabilirler. Zaten biliyorsun onu da konuşalım. 64 takıma çıkarma düşünceleri var. O nasıl evet. olacak? 48 takımla zorlanıldı. 64 takımla nasıl olacak? O da ayrı bir konu. Organizasyon konusundaki dinleyicilerimiz neler söylerler bilmiyorum bu konuda. Çok sayıda maç evet futbol severler için güzel ama bir o kadar da kalitesiz çok fazla maç vardı. Yani onu da kabul etmemiz lazım. Kalitesiz
1: futbolun konusunda... gelişimi açısından ve temsiliyet açısından FIFA böyle bir uygulamayı uygun gördü. Yani ne kadar çok ülke Dünya Kupası'na katılırsa futbolun o ülkelerdeki gelişim açısından faydalı olur diye düşündüler. Mantıksız bulmuyorum bu bakış açısını. Evet zorluyor, oyuncuları da zorluyor. 1,5 ay tarihin en uzun Dünya Kupası oldu. 64 olursa daha da uzayacak belki ama FIFA'nın yaklaşımı da yanlıştır demiyorum.
0: Yani 64 takım evet ama yani işte bazı takımlar mesela Güney Amerika'da 9 tane takımın birden katılma ihtimali var şu anda. Bir sonraki Dünya Kupası'na eğer FIFA kabul ederse olursa. 64 olursa. Zaten 10 tane ülke var. Hı-hı. Yani Güney Amerika'da ya bir tanesi haricinde hepsi gelecek. Şimdi Güney Amerika takımlarına bakıyorsun, Paraguay'ı gördükten sonra açıkçası gelmesinler diyorum ya. Gelmesinler yani. Arjantin'in dünkü oyununu gördükten sonra açıkçası bir soru işaretlerim doğdu. Niye doğdu? Futbol anlamında ne yaptı? Arjantin evet son maçlarda biraz daha toparladı, iyiydi. Son bölümde süperstarı Messi gözümüzün pasını aldı evet ama baktığında işte bir Paraguay'a bakıyorsun, bir Uruguay ne yaptı bu turnuvada? Brezilya diyorsun, yılların Brezilyası, efsane Brezilya'yı görebildik mi? Hayır. Bir Japonya maçının ikinci yarısı belki yani bir ihtimal diyebilirim. Onun haricinde gördük mü? Hayır.
1: Şimdi Güney Amerika'yı beğenmiyorsun, Paraguay'ı beğenmiyorsun da Avrupa'dan da Türkiye diye bir takım vardı. Hiçbir şey yapamadan ikinci maçta elendi.
0: Yapamadık.
1: O evet. yüzden o zaman Avrupalıları da eleyelim o zaman. Yani bu bakış açısına ben katılmadım. Senin ama, görüşüne saygı duyuyorum.
0: Ama Avrupa'da mesela Avrupa takımlarında bazı takımları gelemediler. Onlar gelemedi mesela bazı ülkeler.
1: İtalya gelemedi.
0: İtalya mesela. Yılların İtalyası. Kaç tane Dünya Kupası var? 3 tane vardı değil mi İtalya'nın?
1: Evet.
0: Azuriler gelemediler. İşte baktığında bazı takımlar Hollanda, Almanya geldi de ne yaptılar? Şimdi onu da konuşmamız lazım. Geldiler ne yaptılar? Hiçbir şey yapamadılar. Hollanda bu arada yılların Hollanda'sı, sert futbolu da ön planda tutan hatta bazı maçlar vardı Dünya Kupası ile alakalı. Hollanda sertliği konusunda o anılarda yer alır. Hı hı. En centilmen takım seçilmiş Hollanda.
1: Bu Dünya Kupası'nda bir şey yapmadılar ama.
0: Ya yapmadılar evet. En centilmen takım seçildi. Hollanda'daki Avrupa en son Avrupa Şampiyonası'nda da.
1: İyi ki Arjantin seçilmemiş.
0: Yani yani kartların havada uçuştuğu turnuvalardan bahsediyoruz. O turnuvaların hiçbirisi olmadı Hollanda açısından. Bir mesela başarılı diyebileceğim Avrupa takımı İsviçre oldu. Murat Yakın'ı tebrik etmemiz lazım. Hı-hı. Önemli bir başarıya imza attılar. Yani sonuna kadar gelemediler ama.
1: Çok ya fark yaratan Avrupa takımı diye.
0: Evet yani baktığında şimdi ilk 8'de 7 tane Avrupa takımı vardı. Bu bazı şeyleri anlatıyor bence.
1: Ama işte adı Dünya Kupası olunca ya ben o kadar da Avrupa'nın öne çıkarılması gerektiğini düşünmüyorum şahsen.
0: Bu turnuva ile alakalı.
1: Curaçao geldi mesela, renk kattı. Yeşil Burun Adaları evet, geldi, renk kattı. Bizden Afrika, iyi oynadılar.
0: Zaten onun ayrımını yaptım. Bu turnuvada evet. Afrika takımları. Yani Kongo diye bir demokratik Kongo. Gerçekten Demokratik Kongo ülkemizde sosyal medyada dahil olmak üzere bir popüler oldu, bir patladılar. Hı hı. Yani Kongo'nun oyuncuları olsun, işte Kongo'nun durumu olsun, biliyorsun siyaset olarak da Kongo çok farklı noktada Afrika'da evet. ve bunun protestosunu da yapanlar var. Onları da gördük yani, onlar da Dünya Kupası'na dahil oldular. Baktığında çok önemli işlere imza attılar. Yeşil Burun Adası dediğimiz kısım çok çok önemli işe imza attı. Yani baktığında Afrika takımları
1: İspanya'ya da Arjantin'e de yenilmediler
0: yani,
1: değil mi?
0: Mısır ve işte Fas'ı ayrı tutuyorum, onlar zaten mesela Fas geçtiğimiz Dünya Kupası'nın üçüncüsü. Yani Fas zaten belli bir noktaya geldi ama Fas'ın bu noktaya gelmesi biraz Avrupa. Fas oyuncuların çoğu Avrupa'da.
1: İspanya'ya yakınlık.
0: Fas'taki çoğu tesis Avrupa'yı tesisler. En son Afrika Kupası düzenlendiğinde bunu bütün Afrika takımları söylediler. Yani onlar öyle bir yatırım yaptılar ve karşılığını alıyorlar bir şekilde. Mısır dediğin ülke Afrika Kupası'nın çok önemli takımlarından bir tanesi. onların Dünya Kupası hemen hemen geliyorlar Dünya Kupası'na. Yani Afrika takımları biraz daha iyi oldu. Özellikle işte Kongo dediğimiz, işte Yeşilburun dediğimiz takımlar bayağı işe imza attılar. Senegaller, yani biz mesela 90'da Kamerun, yani bizim için evet, çok önemli takımdı. 90 İtalya, Kamerun diye bir kulüp çıktı biliyorsun. Yani ve bütün futbol severleri için çok önemliydi.

0: Evet anlıyorum. Koruma içgüdüsü önemli ama 1-0 değil yani 0-0 ya da 1-0 geride düşünerek oynayacaksın ki o zaman sonuç alabilesin. Karşında mesela çok önemli takımlar var. Senden daha kuvvetliler. Onlara sanki 1-0 gerideymişsin gibi oynaman gerekiyor. Yoksa seni gerçekten yeniyorlar. Sen ne kadar 1-0 korumaya çalışsan da çok daha ikinci yarı iyi oynuyorlar ve yeniyorlar. Arjantin çok iyi örnek. Hep 1-0 geride ya da 0-0
1: 2-0.
0: bir anda kazanıyorlar. Bir anda kazanıyorlar. Çünkü
1: Çünkü
0: niye?
1: yetenekleri var.
0: Süperstarları var. Yani Messi gerçekten bir süperstar. Süper süperstar hatta. Messi'nin oyununu gördüğümüz zaman farklı. Ama finalde yapamadı.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyiciler. Şimdi sen bayağı güzel özetledin. Mesela Balogun'un kırmızı kartının iptali en büyük skandallardan
0: çok büyük
1: biriydi.
0: skandal.
1: Messi'nin
0: ilk maçtaki kırmızı kartı.
1: Kırmızı kartı büyük skandaldı bence. VAR'ın müdahale etmemesi. Birkaç tane böyle pozisyon vardı. Açıkçası hakemlerin performansını çok iyi bulmadım ama.
0: Kuralları çok beğendim bu arada. Su molaları hariç ve devre arası şovları hariç kuralları çok beğendim. Sakatlanan oyuncunun hemen ayağa kalkması çok büyük bir durum. Bütün liglerde uygulanması gereken bir durum. Artık böyle bir zamanı oynayalım düşüncesini atmamız gerekiyor. Futbolun bence zevkini öldüren noktalardan bir tanesi oydu. O zaman geçirme hikayesi. O yüzden bu kuralları bayağı iyi uyguladılar. Destekliyorum. Ağız kapama olayı tartışılabilir.
1: Ama o uygulanmayacakmış UEFA'da.
0: Evet, uygulanmayacak artık o.
1: Evet.
0: Bizim ligde uygulanır mı bilmiyorum. O çünkü bütün kurallar uygulanacak diye sadece su molası hariç bütün kurallar uygulanacak dendi. Ama biz de biliyorsun. Her şey değişebilir.
1: O yüzden.
0: Bu arada bütün dinleyicilerimize de teşekkürler. Aradayken baktım güzel dileklerini iletmişler bana. Çok teşekkürler tüm dinleyenlerimize. Bir dinleyicimiz de yazmış artık sıkıldım Messi, Ronaldo muhabbetlerinden sıkıldım diye. Şöyle anlatayım onu da. Artık dönem kapandı. Eğer 43 yaşında tekrardan Dünya Kupası'nda oynamak istemiyorsa bence kapandı artık.
1: Bence oynamaz.
0: Çünkü ayakkabısını finalde giydiği ayakkabı son tango yani son dans olarak Messi'nin ayağında vardı. Ronaldo'nun da artık bu saatten sonra Dünya Kupası kadrosunda
1: 45 yaşında
0: 4 sene sonra olacağını inanmıyorum.
1: Ben de.
0: İşte Uluslararası Spor Yazarları Birliği AIPS'te bir başlık vardı. Messi'nin işte dönemi bitiyor. Yeni bir dönem, yeni jenerasyon İspanya dönemi başlıyor diye. Hı-hı. Bu arada İspanya'yı her anlamda tebrik etmemiz lazım. Avrupa Şampiyonası'nı kazandılar.
1: Hı-hı.
0: Bir Uluslar Ligi'ni kaybettiler Portekiz'e.
1: Finalde.
0: Finalde. Dünya Kupası'nı kazandılar. Baktığınızda Şampiyonlar Ligi'ni kazanan kadrolarda hep İspanyollar var. İspanyol teknik direktörler var ya da Katalan teknik direktörler var. Basketbolda çok iyiler, handbolda çok iyiler. Yani Amerika'yı bile basketbolda geçtiler. Ki spor anlamında
1: ülkesi oldu 92 Barcelona'dan sonra.
0: Sen de gayet iyi biliyorsun bunu. Spor anlattığın için İspanyollar gerçekten spor ülkesi oldular.
1: Evet, her alanda varlar. Bisikletten tenisine,
0: yaptılar.
1: Futbolundan basketboluna her yerde.
0: Her yerde varlar ve her yerde başarılı işlere imza atıyorlar. Kulüp bazında da, milli takım bazında da, bireysel spor bazında da. Bir örnek almamız gerekiyorsa, yani bir spor ülkesi nasıl olunur? Amerika'yı ayrı tutuyorum, onlar başka bir dünya
1: güzel.
0: Onlar. Gerçekten başka bir dünya ki bu Dünya Kupası'nda da gördük. Statlarının durumundan işte yerleşim noktalarına ve ulaşıma kadar neler olduğunu gördük Amerika'da. O yüzden ayrı tutuyorum. Ama bir spor ülkesi, Avrupa'da bir spor ülkesi olmak istiyorsanız İspanya'yı direkt örnek alın derim ben. Ve örnek alınması da gerekiyor. Nasıl yatırım yaptılar, neler yaptılar, nasıl bir başarıya imza attılar. Tabii ki bu biraz ekonomik de, özgürlükle de kaynaklı bir durum. Ama çok başarılı işlere imza attıklarını düşünüyorum. O yüzden de tebriği hak ediyorlar. Futbol anlamında da Dünya Kupaları eksikti. 1960'larda mı, 50'lerde mi en son Dünya Kupası'nı kazanmışlardı. Onun haricinde Dünya Kupası uzun süredir kazanamıyorlardı. En
1: evet.
0: Sonunda Dünya Kupası'nı da kazandılar. çok önemli bir jenerasyona sahipler. Gerçekten bunu kabul etmemiz lazım. Yani kesinlikle. Forvetsiz diyoruz.

0: Berzabal çok önemli işe imza atıyor. Ben bağlantı oyununda ve pres oyununda bu kadar başarılı olabileceğini düşünmüyordum Oyarzabal'ın. Oyarzabal bile çok önemli ki süperstarları var. Şampiyonlar Ligi'nde kazanırsa Yamal biz ne yapacağız? Ya onu da bir konuşalım Mehmet istersen. Her şeyi kazanmış bir Yamal'dan bahsediyoruz. Bir eksik
1: 19 yaşında.
0: Şampiyonlar Ligi yok. Yani Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'nde kazanırsa
1: Evet.
0: önümüzdeki sezon bambaşka bir durumu ortaya çıkartacak. Her şeyi
1: Kesinlikle.
0: kazanmış bir Yamal'dan bahsediyoruz. İşte Mbappe diyorduk. Her şeyi kazanmış bir Mbappe'den bahsediyoruz diyorduk. Şimdi her şeyi kazanmış bir Yamal'dan bahsedeceğiz. Belki Dünya Kupası'nda çok çok işte ben buradayım dedirten bir performansa imza atmadı ama zaten takım öyle bir takım değil. İspanya. İspanya'da herkes çabalıyor. Herkes mücadele ediyor. Rodri mesela bambaşka bir oyuncu.
1: Gol asist katkısı yapmadan MVP seçildi. Gol asist katkısı
0: Her
1: yok. Ama
0: pozisyona
1: muazzam futbol oynadı.
0: her topa atladı. Her topa atladı. Dünkü finalde her topta Rodri'nin atlamasını gördük hep.
1: Takımın beyniydi. Yani her türlü hem hücumda hem defansta, organizasyonlarda. Şimdi İspanya dedik spor ülkesi. Olimpiyat oyunlarından sonra Türkiye'de de adettir hep bir çalıştay yapılır. İşte sporun önde gelen insanları gider konuşur, rapor yazar, hazırlar. İşte ben de çok katıldım bunlara. İşte anlattım ben de dilim döndüğünce vesaire. Şimdi örnek alınması gereken ülke İspanya, %100 katıldığım bir konu. Çünkü 92'ye kadar 1900 ve 1988 yılları arasında o 90 yıllık dönemde İspanya'nın olimpiyat oyunlarındaki altın madalya sayısı toplam 90 yılda 5. 5. Sadece Barcelona'da 13. Ve devamında zaten her spor dalında tenisinden bisikletine işte
0: Yüzmesine.
1: voleybolundan basketboluna her yerde İspanyolları gördük. Şimdi o sadece bir olimpiyatla nasıl bu kadar büyük ivme kazandığı bunun araştırılması lazım. Bunun da Türkiye'ye bence adapte edilmesi lazım. Adapte edebiliyorsak. Niye
0: Ki
1: dediğin.
0: olimpiyatları düzenlemeyi istiyoruz ülke olarak.
1: Evet. Bir
0: Olimpiyatların
1: numaralı örnek
0: organizasyonu.
1: İspanya.
0: O yüzden de bizim mesela işte olimpiyat sporlarında da ön plana çıkmamız lazım. Bazı dallarda çıkıyoruz işte.
1: Yavaş yavaş.
0: Güreş daha önce halter işte şimdi atıcılıklarda ön plana,
1: Okçuluk.
0: okçulukta ön plana çıkmış durumdayız. Ama daha da artık bütün sporlarda bir şekilde öne çıkmamız lazım. Ve bizdeki sıkıntı bir de şu, bir anda yelkenleri suya indirmememiz lazım başarısız olduğumuzda. Devamın üstüne koya koya gitmemiz lazım. Başka çaremiz yok.
1: Bir de her sporda başarılı olmak zorunda da değiliz. Kendimize bazı branşlar belirleyebiliriz. Bizim fiziğimize uygun. Bizim yapımıza uygun, kültürümüze uygun. Onlardan devam edebiliriz. Yani her sporda olmak zorunda da değiliz. Bir Amerika olmak zorunda değiliz. Bir İspanya, bir Rusya olmak zorunda da değiliz. Yani 4-5 branş, hadi 10 branş kendimize belirleyip oralarda uzmanlaşabiliriz diye düşünüyorum. Bu altyapımızda bence var yani tesis seçme konusunda da bir problemimiz
0: Yok.
1: yok. Bu başka bir konu, başka bir programda belki bunları ayrıntılı konuşuruz. Parayı verimli kullanmamız lazım. Çok para harcıyoruz ama verimsiz harcıyoruz. Yani bunu buraya gelen koçlarla bazen konuşuyorum. Geçen 2-3 yıl önce bir Avrupalı antrenör gelmişti. Yemek yemiştik. Kızı da atletti. Burada İstanbul'da Avrupa Şampiyonası vardı kapalı salonda. Ya dedi Türkiye'yi görüyorum. Çok para harcıyorum ama mantıklı harcamıyor diye düşünüyorum demişti. Mesela işte stadyum yapıyorsunuz, tribünlü yapıyorsunuz. Mesela biz tribünlü yapmıyoruz. Halk gelsin koşsun. Mesela biz tartan pisti bu bırakıyoruz demişti. Çünkü herkese açılsın. Şimdi siz mesela bire mal edeceğiniz şeyi tribün yaparak üçe mal ediyorsunuz. Çok fazla para harcamış oluyorsunuz. Bunlara gerek yok demişti mesela. Her kasabada biz mümkün olduğunca tartan pist koymaya çalışıyoruz. İşte bir Fransa örneğini vermişti, Almanya örneğini vermişti. Bir fark olarak bunu göstermişti. Mesela Türkiye çok para harcıyor ama verimsiz kullanıyor bu parayı. Daha verimli kullanmanın yolları var. Bunları tabii ki konuşabiliriz, tartışabiliriz ama başka yayınlarda. Şimdi Arjantin şut atamadan 90 dakikayı bitirdi. Daha önce de Arjantin iki kez Dünya Kupası finalinde isabetli şut atamadan final oynamış sevgili Ahmet. Bunlar 1990 Batı Almanya Arjantin finali. Orada Batı Almanya kazanıyor 1-0. Arjantin isabetli şut atamıyor.
0: Ki 90 mı dedin?
1: 90.
0: 90. İtalya.
1: Evet, 2014 Arjantin Almanya yine isabetli şut yok. Bu finalin farkı toplam şut yok. Hiç yok.
0: Yok.
1: Yani o iki finalde isabetli şut yok. Burada şut atamadan yani Hani derler ya, uzatmada bir pozisyon namusumuzu var. Kurtaralım, orta sahadan bir tane vuralım da bari istatistiğe geçsin, o da yok.
0: Bak, bir durum anlatacağım. Dakika 8. Messi şu hareketi yaptı. Gel. Orta saha oyuncularına şunu yapıyor. Gel diyor, gel.
1: Gelemiyorlar ki.
0: Gel. Ya gel ki pres yapalım. Yani İspanya'ya gelemiyor. Pres yapalım. Ama İspanya'da al, al gülüm, ver gülüm. Al, ver, al, ver. Çok iyi oynuyorlar. Ya pas oyununu çok iyi oynuyor İspanya. Hı-hı. İspanya hem defansif anlamda çok iyiler. Mesela ben işte defansında genç oyuncuyu oynattıkları için bir sıkıntı olabilir mi? Evet, Barcelona oyuncusu ama Kubarsi'den bahsediyorum. Ki çok hata yapan bir oyuncuydu geçtiğimiz sezonda kulüp bazında konuştuğumuzda.
1: Ama 16 yaşında formayı aldı.
0: Aldı. 16'da. Ama yani bir baktığında sanki yıllardır İspanya milli takımının stoperi olarak oynuyor gibi oynadı. Çok da tecrübeli oynadı. Yani Puyol gibi oynadı diyebilirim hatta. Yani böyle bir defansif anlayış var. Zaten Rodri'nin oynattığı bir oyunda daha başka bir şey de bekleyemezsin. Her türlü topu alıp verip işte ileriye gönderip doğru pres zamanı, doğru bağlantı oyunları çok başarılı. Yanlarda da iyi çıkan oyuncuların varsa kanatlarda başarılı oluyorsun. Yani forvete gerek yok. Yani şimdi baktığında bir İngiltere'de Harry Kane çok üstün performans gösterdi bence bu Dünya Kupası'nda. Bellingham'la beraber. Bellingham da evet ben Bellingham'ım dedi, dedirtti Dünya Kupası'nda ki geçen sezon Real Madrid'de hiç yoktu. Ya yani yokları oynayan bir Bellingham'dan bahsediyorduk ama İngiltere ile beraber geri döndü. Harry Kane muhteşem bir forvet. Şimdi işte Dünya Kupası'nda dersler var dedik ya. Hücum hattı nasıl olacak? Şimdi Fransa'nın bir hücum hattı vardı. Hemen sayayım. İşte Doué ile başlayan ve diğer kanatta işte baktığında Dembele olan, ortalarında Mbappe olan ve arkalarında Olise olan bir hücum hattından bahsediyoruz ki muhteşem bir hücum hattı ama yapamadılar. Yapamadılar yani. Onlar da finale kadar gelemediler. Yarı finalde elendiler. Hı hı. İşte Harry Kane'e baktığında işte ya da ne bileyim Haaland çok önemli forvet oyuncuları olan takımlar da gelemediler. Bir gelen kim vardı? Süperstar Messi ve Arjantin geldi ve takım oyunu oynayan İspanya geldi. Gerçek anlamda takım oyunu oynayan İspanya geldi. Çok büyük bir ders var. Hücum anlamında çok büyük bir ders var. Yani süperstarın varsa evet bir yere kadar gelebiliyorsun ama bir yerden sonra gidemiyorsun. Süper bir forvetin varsa bir yere kadar gelebiliyorsun ama bir noktadan sonra gidemiyorsun. Ya bunları da gösterdi futbol anlamında. Bunlar da futbol severlere bence gösterildi diye düşünüyorum. Artık şu tartışmalarında çıkmamız gerekiyor işte. Türk milli takımında forvet yok. Tartışmasından bir çıkalım yani. İşte İspanya'da kim var? İspanya'da kim var?
1: PSG'de kim var?
0: Yani İspanya'da Oyarzabal. Hadi bir Oyarzabal diyorsun ama Oyarzabal da tam forvet gibi oynamıyor yani.
1: Tam bir santrafor değil.
0: Santrafor değil ya, yok yani, hedef santraforu yok yani, işte çok eleştirildi.
1: Topa hakimsen oynuyorsun futbolu.
0: Futbolda artık evet takımsan oynayabiliyorsun. Bak, takımsan, takım oyunu oynayabiliyorsun. Eskiden forvet at gol atsın. İşte yıldızını at bir şeyler yapsın. Eski futbol buydu, artık böyle bir futbol yok. Yok, değişti. Savunmalar da değişti artık. İşte orta saha çizgisine basan stoperler görüyoruz. Boğazımız bir şey değil.
1: Evet, bir yarış aramız var, devam edeceğiz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Bu arada Opta Dünya Kupası'nın altın 11'ini açıkladı. İstatistiklere göre altın 11. Kalede Kobel var. Pedro Porro, Lisandro Martinez, Kubarsi, Kukureya, Rodri, Bellingham, Trossard, Messi, Mbappe, Haaland. Katıldım ben.
0: Ben de katılırım buna.
1: Yani bir gol yiyen belki Unai Simon olabilirdi.
0: Unai Simon evet yani ama kalede. İsviçre kalecisi de
1: ama
0: güzel.
1: Ama top da gelmedi ki Unai Simon'a. O yüzden
0: final maçı öncesi işte spiker söyledi. %90'lardaydı kurtarış yüzdesi. Şeyin Arjantin kalecisi %50-56 civarıydı. Ama o da 11 top çıkardı.
1: İşte yani 10 top geldi, 9'unu kurtardı. 1'ini yedi. Unai Simon. Dünkü finalde Martinez 11 kurtarış yaptı. Sadece finalde İspanya'ya karşı. Unai Simon turnuva boyunca 10 yapmış. Kurtarış yani, yaptı.
0: Zaten final maçının nasıl bir maç olduğunu özetleyen bir istatistik olmuş bu da.
1: Evet. Opta Kobel'i koymuş. Daha iyi yüzdesi vardı demek, bilemiyorum.

0: Ama orada Unai Simon da olabilirdi. Pedro Porro'yu çok beğendim. Lisandro Martinez, Kubarsi, Kukureya, Rodri, Bellingham, Trossard, Messi, Mbappe, Haaland. Bence tamam.
1: Yani hücum hattı, evet. Hücum hattı konusunda çok büyük bir değişim olmaz.
0: Beşiktaşlılar için de Trossard.
1: Tabii.
0: Güzel. Güzel bir turnuva geçirdi. En çok kilit pas atan, en çok şut pası veren oyuncu.
1: Takımını oynatan oyuncu. Beşiktaş çok iyi transfer yaptı. Çok. Bu arada Beşiktaş biliyorsun Salah, Muhammed Salah transferi konusunda da çok bastırıyor.
0: Mesafe aldı gibi.
1: Baktığında yani Arsenal'in sol kanadıyla Liverpool'un sağ kanadını transfer edecek. Yani lig önümüzdeki dönem çok değişik bir ligye doğru gidiyoruz gibi gözüküyor. Transferlerle işte Greenwood geldi Fenerbahçe'ye. Galatasaray'dan ben çok ciddi atak bekliyorum. Şu anda sessizlerdi ama zaten söylediler.
0: Ben beklemiyorum.
1: Ben bekliyorum. Dünya Kupası sonrası zaten bir atak yapacağız dediler.
0: 10 numaraya bir iyi transfer yani bekliyorum. Başka bir beklentim yok.
1: İyi transferler, özellikle defans hattına Sanchez'i gönderdikten sonra da ciddi isimler konuşuluyor. Yani önemli isimler yine transferi yapacak. Şampiyonlar Ligi için yapmak durumunda Galatasaray. Bunu da söylememiz lazım. Şimdi baktığında değişik bir lig. Trabzonspor çok onu da konuşacağız. İlerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde konuşacağız. Önemli işler yapıyorlar. Ligimiz biliyorsun yarın itibariyle Türk futbolunda yeni sezon açılıyor. Yarın Fenerbahçe'nin maçı var. Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme. Sonrasında çarşamba günü Başakşehir'in karşılaşması var. Konferans Ligi ikinci ön eleme. Inter Turku ile oynayacak Başakşehir. Beşiktaş'ta Perşembe günü Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme ile başlıyor Beşiktaş'ta. Yani 3 takımımız için başlıyor artık. Türk futbolu için başlıyor yeni sezon diyebiliriz.
0: Resmi olarak
1: hayırlı olsun dileklerimizi iletelim. Ağustos'un ikinci haftası itibariyle de ligimiz başlayacak. Çok bir şey de kalmadı baktığında.
0: Bir ay kaldı yaklaşık.
1: Yani bir aydan daha az bir süre kaldı. Böyle bir durum var. Artık tekrardan ligimize geri dönüyoruz yeni sezonla beraber. Umarım sakatlık olmadan, tartışmaların çok olmadığı, ki çok zannetmiyorum.
0: Olacak.
1: Sezon başından itibaren, hatta geçen sezonun sonundan itibaren devam eden tartışmalar var. Dünya Kupası arası ve veremedik. Veremedik ki milli takımımız başarılı olsaydı belki verebilirdik ama başarısız oldukları için Dünya Kupası'nda o arayı da veremedik. Çok fazla tartışmanın olduğu yeni bir sezon başlangıcı var. Umarım kavga gürültünün olmadığı harika bir sezon. Futbolu konuştuğumuz harika bir sezon. Biz konuşuruz da işte ahali konuşur mu?
0: Ahali
1: konuşur mu? O soru
0: mahallede konuşulur mu?
1: Mahallede işte. O yüzden ahali dedim yani. Biraz abiyane tabir kullandım.
0: Tabii,
1: ama öyle yani. Durum bu. Umarım kavgasız gürültüsüz harika bir lig olur. Çok önemli oyuncular geliyor, geldi, gelecek. Konuşulan isimler var. Umarım tartışmasız harika bir lig olur. Şimdiden de 3 takımımıza Avrupa kupalarında başarılar dileklerimizi iletelim. Lütfen katılın. Avrupa liglerine, işte Avrupa'daki kupa karşılaşmalarına kazanarak lütfen katılın. Şampiyonlar Ligi gördük Galatasaray'la beraber. Harika bir platform. Yani yeni işte lig usulü çok güzel oldu. Ben öyle düşünüyorum.
0: Evet kesinlikle. Katılıyorum. Daha zor oldu ama
1: harika oldu yani baktığında. Avrupa Ligi keza öyle. Konferans Ligi keza öyle. Yani bu tarz liglere katılmamız gerekiyor. Takımlarımızın yer alması gerekiyor. Bütün takımlarımızın bulunması gerekiyor diye düşünüyorum. Eleme turlarından elenmememiz gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Şimdi transferlere geliriz. Arjantin bayağı tepki topladı. Özellikle dinleyicilerimizden de mesajlar var. Ya diyorlar ki hiç centilmen bir takım değilmiş Arjantin. Hayal kırıklığına uğradık. Yenilgiyi hazmedemediler. Maç sonundaki kavga görüntüleri de herkesin gündeminde tabii ki. Hatta dinleyicimiz demiş ki Arjantinli oyuncuların dünkü yaptıkları bence futbolda fair play'e karşı hakarettir demiş.
1: Şimdi ama bir parantez açmak istiyorum. Biraz da siyasi bakıyor muyuz, bakmıyor muyuz? Yani dünyada siyasi bakıyor mu, bakmıyor mu?
0: Bakmış dinleyicimiz mesela. Yani. Devam edeyim, sen oradan gir. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilere ev sahipliği yaptılar diyor. Politik yapısına da düşünürsek dikkat edilmesi gereken bir ülke. Gözüm üzerinde Arjantin.
1: Çünkü yani şimdi biraz geçmişi olanlar benim ne dediğimi anlayacaklar. Ya bir Maradona, biz Maradona'nın ben son dönemine denk geldim ama geldim. Maradona'nın ne olduğunu biliyorum.
0: İzledik Dünya Kupası'nda.
1: İzledik yani Maradona kimdir, nedir, nasıl bir oyuncudur, Maradona'nın neler yaptığını biliyoruz ki siyasi olarak nerede durduğunu da biliyoruz Maradona'nın. Şimdi

0: bu kadar Maradona ile beraber övgü almış ve çok sayıda taraftar edinmiş bir ülkenin Messi ile beraber coşması gerekirken şu anda yaşadıkları açıkçası bu tartışılması gereken bir konu. Biraz işte siyaset o yüzden sordum. Yani siyasi mi bakıyoruz? Evet, siyasi baktığımız zaman dünya nereye gidiyor onu da düşünmemiz gerekiyor. Biraz fazla Güney Amerika ülkelerinin bir kısmının fazla işte sağa ve ırkçılığa kaydığını gözlemledim ben kendi adıma söyleyeyim. Ki Paraguay mesela Paraguay'ın bir senatörü Mbappe'ye ettiği lafları bir kadın senatörün Mbappe'ye ettiği lafları duyduktan sonra bir şaşırdım ya. Paraguay gibi bir ülkenin bu hale gelmesi de enteresan geldi bana. O yüzden de biraz araştırdım durumu. Onu diyorum yani futbol haricinde baktığımızda evet Arjantin bize çok kötü gelebilir. Yani futbol harici baktığımızda ama futbola baktığımızda Güney Amerika takımları böyle. İşte Paraguay örneği var. Oynatmadılar. Hiçbir şekilde oynatmadılar.
1: Ama şöyle
0: Ya,
1: şimdi
0: ya bir futbolun kötü yüzü dediğimiz kısım bu. Kazandılar mı? Onlara göre kazandılar. Onlara göre çok başarılı bir şey imza attı. Mesela Paraguay örneğini veriyorum. Ya da Arjantin. Arjantin'de Messi'yi şöyle konuşuluyordu. İşte Messi çetesi. Messi ve 10 kişi. Yani 10 kişi Messi'yi koruyor, kolluyor arkasında. Yani şöyle bir örnek vereyim. Belki yanlış olmaz bu örnek. İşte kraliçe arı ve işçi arılar örneği. Kraliçe arı Messi ve işçi arılar. Diğer 10 tane Arjantinli futbolcu ya da yedeklerle beraber. Hep Messi'nin çevresinde, hep Messi'nin. Başarı getirdi mi? Geçen Dünya Kupası'nı aldırttı bu durum. Bu Dünya Kupası'nda da final oynattı. Yani futbol anlamında baktığında başarılı bir iş. Evet, futbolun kötü yüzü. Göze hoş gelmeyen durum. Bunları da ekliyorum ben.
1: Oynadıkları oyun olarak değil, saha içinde yaptıkları hareketler olarak antipatik geldi.
0: Güney Amerika takımları hemen hemen böyleler.
1: Ama Brezilya yedi yedi kendi evinde Almanya'dan. Dünkü Arjantin'in yaptıklarını yapmadı.
0: Yapmadılar. Ama Brezilya biraz daha farklı. Çoğu Güney Amerika ülkesine göre de farklı takılıyorlar. Yani
1: ki onlar çok
0: şimdi
1: inanılmaz
0: baktığında yani
1: hissederler her
0: dilleri bile farklı yani mesela Brezilya Portekizce konuşuyor. Diğer ülkeler İspanyolca konuşuyorlar. İşte farklılar. Arjantin mesela bambaşka. Ne diyorlar Arjantin için? Güney Amerika'nın İtalya'sı deniyor mesela. İtalyan kökenlilerin olduğu, işte İtalya sıklıkla işte İtalyan kökeninin daha ağır bastığı, İspanyol kökenine göre daha ağır bastığı bir yer olarak lanse ediliyor, söyleniyor. İşte Messi'nin kütüğünü çıkarmışlar. İtalya çıkmış. Bir örnek veriyorum yani. Ve böyle böyle bir sürü oyuncu var. Baktığında işte nasıl bak ya olaya nasıl baktığınla da alakalı yani olaya bu tarz işte siyasi gözlerle de baktığında ki Dünya Kupası'nda bu var. Hep vardı, hep de olacak. 90'da da bu böyleydi. İşte daha önce de böyleydi. İşte Hitler Almanya'sında da böyleydi. Hep olacak yani siyaset hep bu işin içerisinde olacak Dünya Kupası'nda. Eleştiriyoruz yani mesela Amerikalı forvetin kırmızı kartı nasıl iptal edilir diye. Var. Geçmiş tarihte var bunlar. Yani Dünya Kupası'nda
1: Daha
0: siyasetin
1: önce
0: dahil olması
1: Garinçan'ın iptal
0: var
1: edilmiş
0: yani var bunlar hep
1: finalde oynasın diye.
0: finalde oynasın diye var bunlar yani. Siyaset müdahale ediyor. Dünya Kupalarını ediyor.
1: Siyasete müdahale etmediği bir yer var mı?
0: Yok.
1: Yok.
0: Şimdi durum bu. Avrupa'da biz daha farklı bakıyoruz olaya. İşte Avrupa'da daha kurallar var. İşte kural bütünlüğü var.
1: Avrupa'da var, bizde değil.
0: Bizde değil de Avrupa'da dediğin doğru. Ama yani bir şekilde bir durum var yani bir yol var. Dünya Kupası bütün dünyanın katıldığı bir organizasyon olduğu için herkes müdahale ediyor. Arjantinler etmiyor mu? Ettiler. Daha önce de işte Arjantin tırnak içerisinde söylüyorum. Bu lafım yanlış anlaşılmasın. Arjantin mafyası müdahale etti diye kaç tane gazete başlığı vardı. Geçtiğimiz Dünya Kupası'nda da. Bu Dünya Kupası'nda da. Ya mesela Fas Afrika Kupası'nı kaybetti finalde. Geçen Afrika Kupası. Ve sonra Afrika'nın kasıyla geri aldılar kupayı. Senegal'den.
1: Evet.
0: Yani
1: Her yerde
0: siyaset
1: siyaset var.
0: var. Yani siyaset olarak baktığında evet çok yanlış gelebilir bazı durumlar. Ama futbol anlamında baktığında Güney Amerika ülkeleri böyle. Yani Paraguay sana oynatmadı. Mesela Türkiye maçına söyleyelim. Oynattı mı bizi?
1: Oynatmadı.
0: Hiç oynatmadılar. Sıfır. Hatta sinirlerimizle oynadılar. Oynadılar. Çünkü amaçları buydu zaten.
1: Fransa ile de oynamaya çalıştılar. Onlar bu tuzağa düşmedi.
0: Mbappe süperstar hop golünü attı. Yoluna baktı Fransa. Ama ondan önce

0: Almanya oynayabildi mi? Yok. Yok yani adamların oyun kültürü buydu. Evet, bana çok yanlış gelebilir, sana çok yanlış gelebilir, dinleyenlerimize çok yanlış gelebilir. Ama adamların böyle bir amacı vardı ve bu amacı bence başardılar. Güney Amerika ülkeleri, yani Güney Amerika maçlarına baktığında çok sert maçlar oynanıyor. Çok sert maçlar oynanıyor. Öyle böyle değil. Yani bir Ekvator maçına bakıyorsun, Ekvator'da kan gövdeyi götürüyor neredeyse maçta. Kemik sesleri duyuluyor. Ya da işte ne bileyim bir Uruguay maçına bakıyorsun, kemik sesleri duyulabiliyor. Hep böyle yani, hep böyle geldi ve böyle de devam ediyor. Onların futbol anlayışı biraz böyle.
1: İspanya bu arada ülkesine vardı. Ülkeye döndü İspanya. Dünya Kupası Rodri'nin elinde. Havalimanından görüntüler var şu anda bizim önümüzdeki ekranda.
0: Onlar için de teknik direktörlerin de
1: De La Fuente, değil mi?
0: De La Fuente'yi de övmemiz lazım. En yaşlı teknik direktör unvanını aldı Dünya Kupası kazanan. Avrupa Şampiyonası'nın üzerine Dünya Kupası kazandı. Yani ve alt yapılardan işte milli takım altyapılarından itibaren geliyor başarılı. Ve yoluna devam ediyor.
1: Bir yere futbola küsüyor 18 ay. Bir inzivaya çekiliyor. Sonrasında İspanya Futbol Federasyonu bir ilan çıkıyor gazeteye. Diyor ki bizim altyapıda çalışacak birine ihtiyacımız var. Başvuruyor. Yeniden futbola bu şekilde dönmüş oluyor altyapılarla. De La Fuente ve devamında bugün A takımda olan birçok oyuncuyu yetiştiren teknik direktör aslında. Baktığımızda De La Fuente A takımda da başarılı.
0: Çok başarılı.
1: Ha, Türkiye'ye getir bir takımın başına koy başarısız.
0: Kulüp takımı çalıştıracağını çok düşünmüyorum. Bazı hocalar vardır biliyorsun milli takımlarda çok başarılıdır. Bazı hocalar vardır milli takımda başarısızdır ama kulüp takımlarında çok başarılıdır.
1: Bizde düzensizlik hakim olduğu için yani bir düzen içinden gelen adamın başarılı olma ihtimali bizde yok.
0: Yani şimdi öyle diyoruz da bizde de bir düzen var aslında yani bir düzen tutturduk aynı isimle devam ediyoruz biliyorsun. Montella. Hala başarısız olan bütün teknik direktörler istifa ettiler ya da görevden alındılar. Montella devam ediyor bizde. Ama şimdi Montella'yı da başarısız atletmek ne kadar doğru o konuda da soru işaretlerim var. Neden diyeceksin? Biz uzun süredir 24 senedir Dünya Kupası'na katılamıyorduk. Bizi Dünya Kupası'na götürdü mü? Götürdü. Ha başarılı olduk mu? Hayır. O ayrı konu. Çok başarısızlık. Ayrı konu. Avrupa Şampiyonası'nda bizde derece yaptırdı mı? Yaptırdı. Çeyrek final gördük yani baktığında.
1: Ya şöyle bakıyorum ben olaya.
0: Şimdi... Yani Uluslar Ligi'nde C Ligi'nden aldı bizi A Ligi'ne getirtti. Böyle durumlar var. Başarısız mı? Başarısız diyemem. Yani turnuva özelinde evet başarısız. Dünya Kupası'nda başarısız. Turnuva özelinde. Ama uzunca bir süreye baktığında başarısız diyemem. Yani bu olayın bir de bu tarafı var yani. Madalyonun diğer yüzü var. Evet. Değişsin. Ben de çok eleştirdim. Bu mikrofonlarda dinleyicilerimiz bilirler. Çok eleştirdim. Forvetsiz oynuyoruz diye çok eleştirdim. Ama baktığınızda böyle de bir durum var. Başarısız mı? Turnuva özelinde evet ama geri kalan durumda başarılı.
1: Şimdi ben forvetsiz oynuyor diye eleştirmedim. Örnekleri var işte İspanya var, Paris Saint Germain var kazandıkları da ortada. Yani forvetsiz de bir oyun oynayabiliriz. Biz buraya kadar da forvetsiz geldik. O konuda benim bir sıkıntım yok. Benim sıkıntım şu. Ben iki noktadan bakıyorum. Bu yüzden net konuşamıyorum. Yani gitmeli mi kalmalı mı konusunda. Birinci konu eğer Dünya Kupası'nda basının ortaya attığı iddialar doğruysa yani kadro belirlenirken Hakan Çalhanoğlu'nun Merih Demiral'ın etkisi altında kalıyorsa onlar kadroyu belirliyorlarsa ve adaletsizlik varsa kadro seçiminde ki bunu benim bilmem mümkün değil federasyon yetkilileri ancak bunu analiz edip ortaya çıkarabilir o zaman görevine son verilmeli.
0: Bu arada araya giriyorum kusura bakma. Montella nereli? İtalyan.
1: Evet.
0: Bahsettiğin iki isim kim? Bir tanesi Inter takım kaptanı. Evet. Hakan Çalhanoğlu. Yıllardır İtalya'da ve İtalyanca konuşabiliyor. Diğeri Meri Juventus'ta oynadı. Daha önce yine İtalya tecrübesi var. Başka Napoli'de yok. Evet. Bir takımda daha oynadı. İtalyanca biliyor. Yani en iyi anlaştığı kimler bence takımda? Bu iki oyuncu. Niye İtalyanca biliyorlar?
1: Hakan.
0: Mert Müldür'le de iyi anlaştı. O da
1: Zeki Çelik'le.
0: Evet yani İtalya kökeni olan bütün oyuncularla anlaştı. Şimdi şunu da söyleyelim. İtalyanlar başarılı oldu mu bu Dünya Kupası'nda?
1: Olur.
0: Hayır. İtalyan teknik direktörler başarılı oldu mu? Hayır. Yani en büyük örneği Brezilya. Brezilya gibi bir takım sıralama bir takım hüviyetindeydi. Çok şaşırdım. Yani Brezilya'yı izlerken çok şaşırdım. Bizim bildiğimiz Brezilya değildi yani. Hiçbir şekilde.

0: Devam edeyim. Başarısız diye göndermem. Ama bunlar doğruysa gönderirim. Şimdi ben orada ben içeriği bilemediğim için iddialar var. İddiaları doğrulayacak federasyon. Ben federasyon başkanıyım. İddialar doğruysa gönderirim. İddialar doğru değilse başarısız oldu diye göndermem. Montella'ya. Benim Montella görüşüm şu. Brezilya için de şunu söyleyeyim. Brezilya milli takımı işte biz işte 90'dan beri belki işte 86'dan beri izliyoruz değil mi? Dünya kupalarını yaşımız itibariyle ne görüyoruz? Brezilya takımı her zaman yıldızlar topluluğu bir takımdır yani. Şimdi ben Brezilya milli takımını izlerken tribünü gösteriyor. Tribünden yıldızlar var. Ronaldinho'su var, Ronaldo'su var,
1: Daha büyük
0: Rivaldo'su,
1: yıldızlar var.
0: Bebeto'su var. Daha büyük. Ya diyorum ki sahayı gösterme. Sahada bir şey yok. Tribünü göster. Ben bir
1: Bebeto
0: geçmişe
1: çok
0: gideyim.
1: yaşlanmış bu arada.
0: Evet, Bebeto biraz çökmüş. Ama tribündekileri görünce sahaya bakıyorum. Sahadakiler onların yarısı değil. Yıldızlık konusunda. Şimdi o yüzden Brezilya'da bir de böyle de bir eksiklik var. Bir jenerasyon kaybı da var Brezilya milli
1: Çok büyük
0: takımında.
1: kayıp var ve doğru düzgün işte Almanya'dan 7 yemeleri bence çok büyük bir yıkım olmuş. Hala
0: Evet.
1: onun yıkımın etkisi var. Toparlayamadılar hiçbir şekilde.
0: Hı.
1: Kendi evet kıtalarında belki kendi aralarında oynadıkları karşılaşmalarda başarılı olabilirler ama Dünya Kupası'na baktığında çok başarısızlar ve başarısız olmaya da devam ediyorlar. Yıldız dediğin kim var? Kim var yani yıldız sayabileceğin?
0: Brezilya'da işte Neymar var en fazla. O da sakat.
1: Ya Neymar'ın artık yıldızlığı kalmadı.
0: Kalmamış. Sönmüş yıldız.
1: Arabistan'dan milli takıma gittiği anda o sakatlığı geçirdiği anda bitti artık.
0: Başka
1: Neymar
0: da yok.
1: yani toplum baskısıyla tekrar milli takıma davet edildi. Keşke oynasaydı, gözümüzün pasını silseydi ama bitti yani.
0: Oynayabilseydi tabii
1: Bitti
0: başka bir
1: artık.
0: şey.
1: Ya Neymar diye bir yıldız yok artık yani bunu kabul etmeleri lazım.
0: Bu arada 15.30'daki Bursa 5. koşusunun kazananı bir numaralı La Perle Rare. Bursa 5. koşuyu bir numaralı La Perle Rare kazandı. Bir kez daha hatırlatalım ve araya gidelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Montella bizi götürmedi. Kural değişti. 48 takıma çıkınca gittik. Yoksa gidemiyorduk Dünya Kupası'na demiş dinleyicimiz.
1: Yani o kadar da ya ezmeyelim, yok etmeyelim. Var yani bizi her şeyden önce bir kere Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne çıktık. Rakiplerimiz biliyorsun Fransa rakibimiz oldu artık. İspanya'ya 6 tane yedik. İspanya'daki ikinci karşılaşmada biraz daha özellikle ikinci yarı çok umutluydum ben. Oynadığımız futbolu görünce Dünya Kupası için de çok umutluydum. Ama olmadı işte. Avustralya'ya fiziksel anlamda hadi ilk maç diyelim çok diş geçiremedik. Paraguay bizi ezdi yani fiziksel anlamda ezdi bizi. Ya, öyle oynayacaksın. Güney Amerika takımlarında biraz çirkef oynayacaksın. Biraz sert oynayacaksın. Çünkü zaten öyleler.
0: Hı.
1: Karşılık vermek durumundasın. Sporun hemen hemen işte rakip sporların, takım sporlarının kuralı budur. Oynayanlar bilirler. Daha önce de oynamışlar bilirler. Diş göstermen gerekiyor. Karşındaki sert oynuyorsa senin de o sertliğe karşılık vermen gerekiyor ki karşılık veremezsen ezilirsin. Ya bu böyledir, kural budur.
0: O fizikselliği biz gösteremedik. Yani her takım gösterdi. Müthiş bir fiziksel mücadele vardı gerçekten. Tatlı sert dediğimiz çok kırmızı kartlık mücadeleler değil ama tatlı sert topa yakın rakibe baskıyı yapan ikili üçlü sıkıştırmayı yapan
1: Kuralı sündüren diyelim yani.
0: evet ama biz onu maalesef gösteremedik bir orada bir eksiklik vardı bunda
1: Bir iki maça çıtkırıldım yani
0: evet
1: zor.
0: tecrübeye mi bağlamak lazım yoksa yeterince iyi mi hazırlanamadık psikolojik olarak bilemiyorum.
1: Konsantrasyon yoktu yani.
0: Bayağı sindirdiler bizi.
1: Maçın başında gol yeme hikayesi zaten belli yani. Konsantrasyonumuzun düşük olduğunu net belirtiyordu. Bazı açıklamalar vardı işte jet lag çok geç geldik kendimize gibi
0: Yok, yok,
1: açıklamalar
0: yok.
1: gibi.
0: Ona katılmıyorum.
1: Yani
0: O
1: bir
0: yanlış.
1: sürü tartışma vardı. Yok sıcak da sıcak herkes sıcakta
0: Ona da
1: oynadı.
0: katılmıyorum.
1: Herkes aynı şartlarda oynadı. Evet bazı takımlar farklı oyun olmuş olabilir. Kanada daha soğuk olabilir. Ama işte Amerika'nın çoğu yerinde ve Meksika'da bayağı sıcaklık vardı. Bir kere Meksika'da çok yüksek bir rakımda
0: Rakım.
1: oynandı. Nefes almakta zorlandı oyuncular. Yani böyle durumlar da vardı. Biz onları da yaşamadık.
0: Evet.
1: Yani. Ya, bence kötü bir turnuva geçirdik. İşte, turnuva üzerinde çok kötü bir turnuvaydı. Ama onun haricinde İşte Montella konusu başarısız diyebilirim. Yani başarısız

0: turnuva özelinde diyebiliriz. Onun haricinde ben çok başarısız diyemem. Diyemem. Çünkü yani bizi gönderdiği yerler, Avrupa Şampiyonası'nda yaptıkları, işte Uluslar Ligi'nde biz Stefan Kuntz zamanında itibaren girdik ama
1: İrfan Can Kahveci'nin bir açıklaması var Zabze maçı öncesinde, dinleyelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Saatlerimiz 16.18. 16'daki Bursa 6. koşuyu sizlere ulaştıramamıştık. Bursa'daki 6. koşunun kazananı 2 numara El Kimiko. El Kimiko Bursa'daki 6. koşuyu kazandı. Kendisini tebrik edelim. Az önce İsmail Kartal'ın basın toplantısı vardı. Önemli açıklamalarda bulundu. Gornik Zabze mücadelesi öncesinde verdiği en önemli bilgi galiba kadro ile ilgiliydi. Ahmet, ne dersin?
0: Greenwood kadroda olacak dedi. Ake kadroda olacak dedi. Ama 11 konusunda Greenwood hazır değil dedi. Bireysel olarak çalıştırıyoruz dedi. Hı hı. Ake daha hazır durumda dedi. Yani Ake'nin 11 olma ihtimali daha yüksek gibi gözüküyor. Ama ikisi de 11 olmayabilir. Asensio sorusu, ki bence Fenerbahçeliler Asensio konusunda merak ediyorlardı. Hazırlık maçlarında hep ikinci yarılar oyuna dahil oldu. 3 hazırlık maçında toplam 96 dakika süre aldı. Ki o da soruldu. Geçen sezondan yaşadığı sakatlık dolayısıyla tam hazır değil. %100 hazır olmadığı için oynatmıyoruz. Yarın da 11'de olmayacak açıklamasını yaptı İsmail Kartal. Bu kadro konusunda önemli açıklamalardı. Bir başka önemli açıklama Avrupa kupalarındaki başarı durumu, ki Fenerbahçe 99 puanlı sezonda Avrupa kupalarında istenilen noktaya gelemedi, ya da işte daha önce de Avrupa kupalarında istenilen, İsmail Kartallı dönemlerde istenilen noktaya gelemedi, bu tarz bir eleştiri var diye basın mensubu arkadaşlar soru sordular. İsmail Hoca da biraz özgüvenli davrandı orada, özgüvenli bir cevap verdi ve dedi ki ben başarısız değilim, başarılıyım dedi. Benden en çok puan getiren ülkedeki takımın teknik direktörüyüm dedi o dönem için. Hı hı. Ve ilk maçı da kazandık. Olympiakos maçı, ilk maçı kazandık dedi, 1-0 dedi. Sonraki karşılaşmada orada dedi 5 tane oyuncum yoktu dedi. Ya da işte oyuncu eksikliğim vardı dedi. İşte bu tarz bir açıklamada bulundu. Ben dedi başarılıyım mı getirdi. Hı hı. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Şampiyonlar Ligi çok önemli Fenerbahçe için. Bu kadro için çok önemli. Çünkü bu kadro, açık konuşalım, Şampiyonlar Ligi kadrosu değil.
1: Geçen değil, sezondan değil. Itibaren. Bence Şampiyonlar Ligi kadrosu ya.
0: Hayır, düzeltiyorum. Avrupa Ligi kadrosu değil. Ben yanlış söyledim. Çok özür diliyorum. Avrupa Ligi kadrosu değil. Şampiyonlar Ligi kadrosu.
1: Evet.
0: Yani baktığınız zaman şimdi kalede iki tane kalecisi var şu anda. Fenerbahçe'nin bir tanesi Ederson, diğeri Livakovic. Türklere baktığında Mert, Tarık. İrfan Can, ki Gençler Birliği'ne transferi konuşuluyor İrfan Can'ın.
1: Tarık en kötü ikinci kaleci olur burada.
0: Baktığında yani en kötü üçüncü kaleci olur hatta. Yani
1: Livakovic gider, Ederson ardından olması gereken, bence yani benim düşüncem.
0: Kaleci rotasyonu şu anda bahsediyorum. Şu an için. Çünkü
1: 4-5 evet, tane kalecisi var diyorsun.
0: Gideceğini biliyoruz yani. Hı-hı. Ki Ederson'un da soru işareti var. Ben kalacağını düşünüyorum Ederson'un.
1: Kalacak.
0: Ederson'un harcanmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu da benim fikrim. Hı-hı. Yani değişik bakılabilir. Geçen sezonda yaşananlar, ki taraftarla bayağı bir bağ koptu. Hak verebilirim. Gitmesi konusunda da hak verebilirim. Hı-hı. Ama sonuçta Ederson'dur. Yani bunu söylememiz gerekiyor. Bazı maçları kurtarır, bazı maçları verir diyebiliriz. Ama yani Ederson çok önemli bir kaleci. Dünya sıralamasında çok önemli bir kaleci. Haliyle Fenerbahçe'nin yeni yönetiminin de Ederson'a devam etmesini düşündüğünü düşünüyorum. Yani benim de fikrim o yönde. Ama her an her şey olabilir kaleci konusunda. Başka takımlar da istiyor. Arabistan'dan da istenen çok kulüp var. Arabistan'dan da isteniyor Ederson. Ciddi bir bonservis getirisi de olabilir. Hı-hı. Ki Fenerbahçe'nin şu anda bence transfer oyuncu almaktan çok asıl transfer başarısı oyuncu göndermekle alakalı olacak. 17 tane yabancısı var Fenerbahçe'nin.
1: Evet.
0: 17. Bunu 10'a düşürecek. Yani 7 oyuncuyla yollarını ayıracak.
1: Nasıl yapacak bunu?
0: Artı 4'ü saymıyorum yani. Gençleri saymıyorum. Orada da bir sıkıntı var. Bu arada yeni bazı genç oyuncular da var.

0: konuşulan bazı genç oyuncular var. U23 denilen oyuncular var. Yani nasıl olacak? Çok ciddi bir çalışma gerektiriyor bence Fenerbahçe'nin durumu. Evet, şu anda 10 artı 4 kuralıyla alakalı en ciddi sıkıntıyı yaşayan kulüp Fenerbahçe. Bunu kabul etmemiz lazım. Bunu söylememiz lazım. Galatasaray çok daha iyi durumda. Kiralık oyuncular da gittiği için Galatasaray'da çok daha iyi durumda.
1: Onlarda da problem var.
0: Beşiktaş zaten göndereceğini gönderdi, göndermeye de devam ediyor. Beşiktaş senelerdir bir yapılanma içerisinde ve özellikle geçen sezon çok ciddi oyuncu gönderdi. Devre arası çok ciddi oyuncu gönderdi Beşiktaş. Gelen kiralıklar, gönderdiği kiralıklar geri geldi. Geri gönderecek onları da. Trabzonspor çok daha rahat bu konuda baktığında. Yani Trabzonspor hatta bu kural Trabzonspor'a yaradı da diyebiliriz. Bunu da söyleyebiliriz. Ha, bunu da konuşuruz ilerleyen bölümde Trabzonspor'la alakalı. Yani en ciddi sıkıntı bu 16-4 kuralında Fenerbahçe gözüküyor. 17 tane yabancısı olduğu için. Şimdi kaleciyi geçtik. Defans hattına baktığımızda defans hattında yani şimdi Milan Škriniar var. Şimdi Ake alındı. Osterwolde kalıyor mu kalmıyor mu? Kalacak deniyor. Osterwolde de. Baktığında işte Milli Dünya Kupası'na gitti. Çok eleştiriliyor. Çağlar var. Baktığında işte diğer genç oyuncular var. Yiğit Efeler geçen sezon oynadılar. Geçen sezon 11'lerde gördük. Yani defans hattında genç oyuncuları da var. Gelecek vadeden işte dediğimiz oyuncular da var. Tecrübeli oyuncular da var. Ama şimdi bazı soru işaretlerim var Fenerbahçe'nin defansıyla alakalı. Bilmem dinleyicilerimiz ne der, sen ne dersin? Şimdi Fenerbahçe'de hep şu konuşuldu. İsmail Kartal, yeni yönetim ve İsmail Kartal'ın istediği şu denildi. 30 metrede oynanacak. Rakip ceza sahasının çevresi yani rakip sahada oynanacak. Hemen toplar kapılacak ve hücuma yönelik bir Fenerbahçe izleyeceğiz ki İsmail Kartal'ın oynattığı oyun genelde hep hücum futboludur. Hep 99 puanlı sezonda da hücum futbolu oynatmıştır. Bunu kabul edebiliyorum. Ne olacak bu sefer? Arka defans hattı orta sahaya yaklaşacak. Çünkü takım boyunu kısaltman gerekiyor. Uzun olmaması gerekiyor takım boyu. Sen kendi ceza sahasının çevresinde stoperlerin var ve hücum oyuncular rakip ceza sahasının çevresinde ise takım boyu çok uzundur. Ve rakip istediği gibi top oynar. Yani çok kapatman gerekiyor. Hele bir 30 metrelik oyun oynayacağım, hücum oyunu oynayacağım dediğin anda senin takım boyunu iyice kısaltman gerekiyor. Ne olacak bu sefer? Stoperleri orta sahaya yaklaştıracaksın. Bunu en çok kim yapıyor dünya futbolunda? Pep Guardiola yaptı. City'nin defans oyuncuları orta sahaya basıyordu. Şimdi evet City'den sen defans oyuncusunu aldın Ake. Ama Ake geçen sezon çok maç kaçırdı, oynamadı. Ve Guardiola'nın orta saha çizgisine bastırdığı defans oyuncuları çok hızlı oyunculardı. Şimdi Milan Škriniar çok başarılı bir defans oyuncusu. Ama geriye adam kaçırma konusunda artık yavaş. Škriniar yavaş bir oyuncu. Yani o konuda.
1: Fizik olarak ağır bir
0: geriye
1: isim
0: koşma konusunda.
1: İri bir oyuncu.
0: Evet, yani takım savunması kendi oturduğu anda, topun arkasına geçtiğin anda Milan Škriniar çok başarılı bir, hala çok başarılı. Sezgileri çok kuvvetli, çok başarılı bir defans oyuncusu. Hiç ona laf yok ama sen 30 metrede oynayacağım dediğin anda, orta sahaya doğru yaklaştırdığın anda geriye top, ki bunu yeni tartışma bu arada. Bunu da Cannavaro da bu tartışmanın içerisinde. Geçmişteki bütün defans oyuncuları bu tartışmanın içerisinde. Yeni tartışma şu. Yeni futbol düzeninde stoperler geriye çok adam kaçırıyorlar. Hemen hemen bütün takımların stoperleri geriye adam kaçırıyor. Çünkü hücumu düşündüğü için, takım boyu kısaltmak için sen ileriye çıkıyorsun, orta sahaya kadar çıkıyorsun ve geriye çok adam kaçırıyorsun. 4-3-3 mesela sistemde, üçler hızlı kanatlarsa çok ciddi problemim var. Çok ciddi problemim var eğer ağır defans oyuncusuysan. İşte Fenerbahçe'de Ake bu sıkıntıları karşılayacak mı? Artı bir de Fenerbahçe'nin geçen sezonki en büyük sıkıntılarından bir tanesi ortalar, yanlardan ortalardan çok gol yedi Fenerbahçe. Bunları Ake çözebilecek mi? Škriniar, Osterwold'e defans hattı çözemedi. Yediği gollerde baktığında çok sayıda gol var. Hep kanat ortalarından, yanlardan gelen. Ya taçtan gol yedi geçen sezon Fenerbahçe. Ya bunlara önlem, evet Ake tecrübesiyle bunlara bir kısmını kontrol edebilir ama işte takım boyunu kısalttığında ona göre bir oyun oynamak zorundasın. Bunu yapabilecek mi Fenerbahçe? Škriniar bu konuda soru işareti. Ake bende soru işareti. Bunları eğer çözebilirse çok daha bambaşka bir Fenerbahçe izleyebiliriz. Orta saha kurgusu şimdi

0: konuşuluyor. Yani Kante Guendouzi orta sahası var. Ya Fransa milli takımı İspanya karşısında yenildi. Ya İspanya karşısında Kante oynasaydı yenilmeme ihtimali vardı Fransa'nın. Bak onu da ben açık açık söylüyorum. Kante hiç oynatmadı. Hiç.
1: Ama süre almadı.
0: Süre almadı. İspanya maçında oynatsaydı orta sahada ben görmek isterdim. Çünkü Kante o açığı kapatabilirdi. Rodri tek başına Fransa orta sahasını yani yıktı. Tek başına yıktı. Tamam Rodri turnuvanın oyuncusu kabul. Ama yani bir Kante'yi görmedik karşısında. Ya Guendouzi dediğin oyuncu ya Fransa milli takımının havuzunda bulunan bir oyuncu. İsteseler çağırabilirler rahatlıkla. Böyle bir orta sahan var. Bu orta sahanın Türklere baktığında işte İsmail girmekte zorlanıyor. Bizim milli takımımızın orta sahası. Girmekte zorlanıyor bu orta sahaya. Ya Fenerbahçe'nin orta saha üstünlüğü var. Ha satar mı satmaz mı Kante'yi bilemem. Yeni yönetim ne yapar onları bilemem. E baktığında şimdi sıkıntı neydi? Sağ tarafta doğru düzgün adam yoktu Fenerbahçe'de hücumda. Şu anda Greenwood var. Marsilya'daki gol ortalamaları ve asist ortalamalarını ya söylememe gerek yok artık yani. Nasıl bir oyuncu olduğunu ki yaşadığı o sıkıntılı durum ki bence bu bizim işimiz değil futbol. Bizim işimiz yani bu çok konuşuluyor ama bizim işimiz değil bu. Futbolu bambaşka yerdeydi. O olaylar olmasaydı. Yani şu an İngiltere'nin milli takımının sağ açığıydı. Yani bunu da söylememiz lazım. Saka oynamayacaktı. Greenwood oynayacaktı. Öyle bir oyuncuydu yani. Öyle bakılıyordu ki öyle bir oyuncu. Hala öyle bir oyuncu. Ve 24 yaşında Türkiye'ye geldi. Çok büyük bir başarı. Transfer başarısı. Çok büyük başarı. E baktığın zaman sol tarafa oyuncu düşünülüyor. Sol tarafta Kerem oynuyor. Milli takım oyuncusu. E forvet İspanya'da Mbappe'den sonra en çok gol atan oyuncu geldi. Küme düşmesine rağmen takımı. Ki Fenerbahçe'yi de çok iyi bilen Muriç geldi yani. Fenerbahçe'yi çok iyi biliyor. Ve yeni forvet oyuncular düşünülüyor işte. Dortmund'daki oyuncu düşünülüyor. Başka oyuncuların ismi geliyor. İşte Aston Villa'daki oyuncu ismi çok konuşuluyor. Hep bir sürü isim var ya konuşulan. Baktığında yani bu kadro Şampiyonlar Ligi kadrosu zaten. Onu işte tekrar başa dönelim. Avrupa Ligi değil. Katılamazsa zaten sıkıntı. Ya bu kadroyu nasıl motive edeceksin? Evet lig içinde kuruluyor bu kadro. Fenerbahçe'nin çok büyük bir sıkıntısı var ligde şampiyon olamama. Bunun çok büyük sıkıntılarını yaşıyor. Hala yaşıyor. Hala da yaşamaya devam ediyor. Bunu bir şekilde öne geçmek için, sonlandırmak için şampiyon olması gerekiyor. Ama ya bu kadroyu aynı zamanda Şampiyonlar Ligi ile de motive edebilirsin.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet birlikteliğimiz devam ediyor. Biraz da Galatasaray'a geçelim. Transferin sessiz takımı Galatasaray ne yapacak? Sen programın başında onlar da iyi hamleler yapacak dedin.
0: Şampiyonlar Ligi kadrosu Galatasaray'da. Bu arada 10+4 kuralı için eksik oyuncuları var Galatasaray'ın. Bazı oyuncuları da gönderme durumu var. İşte Lemina ile anlaşma yok. Lemina kadroda olmayacak. Evet. Davinson Sanchez'in gitme durumu var. Como çok istiyor deniyor. Davinson Sanchez gittiği zaman o ondan daha iyi bir oyuncu almak durumunda Galatasaray. Yani Galatasaray şansa bırakmaması gerekiyor Galatasaray'ın. Çünkü Şampiyonlar Ligi kadrosu Galatasaray'ın. Kurması gereken, devam etmesi gereken ki Okan Hoca'nın da belirli bir oyun anlayışı var. Fizikli oyuncuların ağırlıklı olduğu yoğun presli bir, hücum presli bir Galatasaray oyunu var. Hep bildiğimiz boğan, rakibi boğan, her anlamda boğan bir Galatasaray oyunu gördük bugüne kadar. Okan Hoca'dan çok da değiştireceğini düşünmüyorum. Tabii ki eklemeler yapacak. O yüzden şansa bırakmaması gerekiyor. Yani işte bu oyuncuyu transfer ettim ben. Bu oyuncu geldi. İşte oynarsa oynar, oynamazsa şans işte. Yani fal bakılır ya papatya falı. İyidir kötüdür denir falan. Öyle bir durumu da yok artık Galatasaray'ın. Galatasaray gerçekten çok önemli oyunculara bence gidecek. Oyuncuları alacak. Şeyden bahsetmiyorum. U23'ten bahsetmiyorum. O evet papatya falı olabilir. U23. İyi olabilir, kötü olabilir. O konuda bir lafım yok. Ama ben Galatasaray'ın da çok ciddi oyunculara gideceğini düşünüyorum. Ciddi oyunculara gitmesi gerektiğini de düşünüyorum. Bir kere her şeyden önce Galatasaray'ın mesela bir forvet ihtiyacı var. Santrafor ihtiyacı var. Evet Osimhen var. Osimhen'den başka santrafor var mı?
1: Yok.

0: Icardi gitti ki onu da konuşmamız lazım Mehmet. Yani Icardi çoğu Galatasaray yeni jenerasyonu Galatasaraylı yapan oyuncu. Evet, inişler çıkışlar var. Evet, farklı bakış açıları var. Evet, şu var, bu var ama ben doğru düzgün bir vedayı hak ettiğini düşünüyorum. Doğru düzgün bir veda yapılmadı Icardi'ye. Ben öyle düşünüyorum. Sen ne dersin bilmiyorum. Yani gelişiyle ve yaptıklarıyla sansasyonel bir oyuncuydu. Gidişiyle de sansasyonel oldu gibi geldi bana.
1: Ya orada ben birkaç kere anlattım Icardi durumunu. İki tarafından da yanlış yönetilen bir süreç bence. Yani Icardi çok uzattı, cevap vermedi Galatasaray yönetimine. Galatasaray yönetimi de iletişim konusunda yine problem yaşadı her sene olduğu gibi. Kendini taraftara iyi anlatamadı. İşte, ve o süreci de çok uzattı diye düşünüyorum. Yani Icardi'nin sözleşmesi 30 Haziran'da bitti. Lig ne zaman bitti? İşte 15 Mayıs. Arada 45 gün var. Sen dersin ki Icardi kardeşim benim teklifim bu. 45 günde süren var. 1 Temmuz itibariyle sana verdiğim teklif geçerliliğini yitirmiştir. Yitirecektir. Sen o zamana kadar bana cevap ver. 1 Temmuz'da cevap vermezsen ben yeni arayışlara gireceğim. Bu süreç uzatıldı, uzatıldı, uzatıldı. Sakız gibi sündü. En sonunda Okan Buruk dayanamadı artık. Dedi ki ya bu sürecin uzaması bize zarar veriyor deyince ertesi gün Galatasaray yönetimi bir sosyal medya paylaşımıyla bu işi sonlandırdı. Bir kere Galatasaray'ın yanlışı bu. Yani net bir tavır
0: Yani
1: koyamadı ortaya.
0: şunu biliyorduk.
1: Icardi de geç cevap vererek yanlış yaptı.
0: Biz de şunu
1: Vermeyerek.
0: biliyorduk. Başkan bu işi hallediyor. Başkan halledecek. Başkan Dursun Özbek anlaşma işte zemini sağladı ya da sağlıyor tarzında hep haberler vardı Icardi konusunda. Şimdi Icardi geçen sezon çok fazla, hatta şöyle diyeyim, Tottenham maçından sonra biliyorsun bir Tottenham maçında yaşadığı sakatlık vardı iki sezon önce. O maçtan sonra Icardi zaten Galatasaray'dan istenilen performansı verebildi mi? Bazı maçlarda verdi. Tamam ama genel anlamda verebildi mi? Veremedi. Zaten 11 yerini kaybetti Osimhen geldikten sonra. Ki plan şuydu, Osimhen Icardi oynayacak. Galatasaraylıların en büyük hayali buydu. Okan Hoca'nın hayali buydu yani. Icardi, Osimhen beraber oynayacaklar
1: Hatta bu yüzden
0: düşüncesi.
1: Singo transferi geldi. Üçlü oynayacağız Singo
0: Üçlü
1: ile
0: oynayacağız
1: beraber.
0: diye geldi ama olmadı işte, bazen
1: Ama
0: olmuyor.
1: olmamasının nedeni Icardi'nin bizzat kendisi. Çalışmadı ki adam.
0: Başka
1: Ne kilo
0: bir
1: verdi, ne fizik olarak hazır hale geldi.
0: yani
1: Her gün geriye
0: yani
1: gitti.
0: özel hayatı konusunda da ciddi sıkıntılar vardı. Çocuklarının velayeti, mahkemeler, şunlar, bunlar. Yani evet, iyi yönetilemedi. Bu iyi yönetilememesi kulübe de zarar veriyordu bir noktada ki Okan Hoca'nın serzenişi geç ama haklı bir serzenişti. Ben daha erken bekliyordum o serzenişi. Biraz geç olduğunu düşünüyorum. Ama işte daha iyi bir veda yapılabilirdi miydi? Bence yapılabilirdi.
1: Ne yapılabilirdi benim aklıma
0: Çünkü
1: gelmiyor mu?
0: işte
1: Cevap vermiyorlar ki mesela sana. İstanbul'a kadar gelmiş Eliyor Pinot, Kasımpaşa'ya oyuncu getirmiş. Galatasaray yönetimiyle görüşmemiş mesela.
0: yani
1: Ya bu da bir
0: Galatasaray'da
1: skandal.
0: da işte bir şeyimiz var, teklifimiz var. Bu teklifi kabul ediyorsun, ediyorsun, etmiyorsun. Biz başka alternatiflere yöneleceğiz
1: Orada
0: düşüncesi.
1: net deadline koyulmaması problem. Yani bekle de bekle. Nereye kadar bekleyeceksin yani?
0: Şimdi o yüzden Galatasaray'ın bence iki tane forvet santrafora ihtiyacı var Osimhen'le beraber.
1: Nasıl olacak? Kim
0: İşte bir
1: olacak?
0: ya bir tane yabancı
1: Biri
0: hakkını
1: ada olur.
0: ya ondan kullanacaksın, bir yerliye yöneleceksin. Yerli de zaten az sayıda. İşte Avrupa'ya bakıyorsun, bir Deniz var. İşte şimdi baktığında Bertu var.
1: Bertu
0: Bilgimize
1: 500
0: baktığımızda.
1: dakika oynadı.
0: İşte
1: Yani çok şişirildi. Biraz balonda gibi geliyor bana.
0: ya
1: Fiyat
0: bilemezsin fiyat
1: olarak.
0: olarak da, ama bilemezsin yani
1: 2,5'a
0: sonuçta
1: geldi. 15 isteniyor
0: bir
1: şimdi.
0: yatırım yaparsın, karşılığını alırsın. Şimdi mesela uzun süredir bir Can Uzun durumu var Galatasaray'da ki bu da bir ister istemez bir Galatasaraylılara bir soru işareti bence veriyor Galatasaraylılara. Yani Can Uzun için bu kadar beklenilir mi sorusu ki Eintracht
1: Fiyat
0: Frankfurt'tan oyuncu
1: düşürmeye
0: almak kolay değil.
1: çalışıyorlar.
0: Biraz şeydir, Frankfurt değişiktir. O değişik kafaları vardır Frankfurt'un.
1: Brown'u sattılar 50-55'e. 50-55'e.
0: Satamadılar.
1: Geri mi döndü
0: Geri
1: Brown?
0: döndü.
1: Brown.
0: Ha, onu sattılar.
1: Brown'u sattılar. Oradan para geldi.
0: Yani
1: Şimdi
0: böyle bir,
1: elleri de güçlü ekonomik olarak. Onu
0: o
1: diyeceğim.
0: yüzden de yani Can Uzun konusu soru işareti ki Can Uzun forvet değil, 10 numara olarak bence düşünülüyor.
1: Ama tam bir 10 numara değil. Bence
0: Değil.
1: 9,5.
0: 9,5 diyebiliriz. İyi bir 10 numaraya ihtiyacı var ki ben Mertens'den sonra doğru düzgün bulunamadı ve onun
1: Hiç bulunamadım.
0: eksiğini çekiyor Galatasaray bence oyun anlamında. Mertens ayarında bir oyuncuya ihtiyacı var, düşüncem var. Orta saha yaşlandı. Şimdi yeni bir oyuncu alındı biliyorsun. Yeni oyuncu için de bekleyip görmek lazım. Gençleri iyi, yerli gençleri Galatasaray'ın iyi. Ki Ümraniyespor maçında da gösterdiler açıkçası. İyi olduklarını gösterdiler. Ama Şampiyonlar Ligi için yeterli mi?
1: Değil.
0: Değil.
1: Değil canım. Yani adayla oynayamazsın Şampiyonlar Ligi'nde. Ya da Armando'yla oynayamazsın. Niyaga'yla da oynayamazsın. Hı-hı. Bir de şimdi 10 artı 4'ün artı 4'teki iki kontenjanı da dolduruldu. Hı-hı. Niyaga ve Ugo Çukwu ile beraber. Şimdi iki tane kanada ihtiyacım var. Bu iki oyuncuyu kanada atsan, kanat olarak kullansan forvetini ve 10 numaran eksik kalıyor. Hı-hı. Muhtemelen biri Ponomarenko tarzı bir oyuncu olacak. Hı-hı. Yedek.
0: Yine şey.
1: Bir tane de sol açık genç, diye düşünüyorum. Bir tane de sol açık artı 4'ten kullanılır. Paranın tamamı 10 numaraya verilir. Transfer biter. Lemina ile de anlaşılır diye düşünüyorum. Galatasaray Lemina ile bence anlaşmak zorunda. Neden zorunda? Çünkü Lemina senin stoperini de yedekleyebilecek bir oyuncu olduğu için.
0: Bu sezon orta saha değil de stoper için oynatabilir.
1: Evet. Ve de elinde hani diyelim Lemina'yı da gönderdin. Bu sefer Lemina'nın yerine bonservisli bir oyuncu alman lazım. İşte adı geçen oyuncular 40-50 milyon euroluk oyuncular. Nerede, o kadar paran var mı ya da paran varsa bile ödeyebileceğin maaş skalan var mı? İşte Kamavingalar, şunlar bunlar. Mümkün değil. O yüzden bence en mantıklısı Lemina'nın kalması, 10 numaraya paranın basılması.
0: Limit problemi olacağını düşünmüyorum Galatasaray'ın.
1: Yok, limit problemi yok.
0: Aha.
1: Ya yani. Sen de kredi işte istersen bankadan 20 milyon kredi verir ama ödeyebileceğin. Problem yani
0: ben işte Şampiyonlar Ligi gelirleri olsun, şu olsun, bu olsun, Galatasaray o konuda bence de ödeyebilir diye düşüncem var.
1: Maaş
0: ama
1: problemi.
0: Onu o işte o hani dedin ya parayı doğru değerlendirme, sporlar konusunda konuşurken işte olimpik sporlarla alakalı. Parayı doğru değerlendirme işte takımda parayı doğru değerlendirebilecek mi Galatasaray? Yani 10 numaraya bütün parayı gömmek, harcamak ya da işte 10 numarayı daha bir alt işte A plus plus değil de A seviyesinde bir oyuncu almak ve forveti işte üçlemek gibi düşünceler olur mu? Ya da işte Davinson gittikten sonra orayı nasıl dolduracak?
1: İşte gidecek mi, o da belli.
0: Gidecek mi? Gideceği konuşuluyor. Komo'nun ciddi manada istediği konuşuluyor.
1: İşte arada bir 10 milyonluk bonservis farkı var benim bildiğim kadarıyla. O fark kapanır mı, kapanmaz mı, vaz mı geçilir, oyuncu kalmak mı ister, gitmek mi ister, orada bir sürünceme var Galatasaray'da. Ama Lemina'nın durumu da şu, işte menajerinin bir alacağı varmış hala Galatasaray'dan 300 bin euro civarında. O ödenmediği için imza atılmıyormuş. Ya çok saçma bir yönetim şekli var Galatasaray'ın. Yani Icardi konusu çok kötü yönetildi. Lemina konusu da kötü yönetiliyor. Mesela Lemina İstanbul'da bireysel çalışıyor, takımda çalışamıyor. Çünkü imza atılmadı. Hı-hı. Ya böyle bir saçmalık olur mu? Yani Sazan Sarmalı'ndaki diyalogtan örnek verdim. İşte para nerede? Müşteri de. Araba nerede? Müşteri de.
0: Müşteri.
1: Şimdi Lemina nerede? İstanbul'da. Lemina nerede? Antrenmanda yok. Niye yok? Sözleşme imzalanmadı. Çok saçma bir durum değil mi bu?
0: Çok.
1: Yani bir yönetimsel problemi var Galatasaray'ın. Olayları transfer döneminde Galatasaray taraftarı bir süre daha bekleyecek bence.
0: Bu arada Sané konusu da bir soru işaretleri var. Geçen sezon ben çok istenilen Sané'nin olduğunu düşünmüyorum Galatasaray'da. Birkaç maç haricinde.
1: Takım arkadaşları anlayamadı diye düşünüyorum.
0: Evet seni. Yani bir uyumsuzluk var gibi geldi bana da. Evet. Bakalım bu sezon bir patlama bekliyorum ben açıkçası. Sané konusunda ki beklediğimiz Sané olması gerekiyor. Ya Galatasaray bir yatırım yaptı Sané'ye ve bir beklentisi var. İşte bir baktığında mesela İlkay konusu soru işareti.
1: İlkay Kaan.
0: Kaan nasıl Ahmet olacak? Gitti. Ahmet gitti, Rize Spor'la anlaştı ve gitti. Bu oyuncuların durumları ne olacak? Milli takımdan moralsiz dönüyor. Fenerbahçe için de geçerli bu. Galatasaray'daki oyuncular için milli takım, yani milli takımımızdaki oyuncular moralsiz bir şekilde gelecekler.
1: Toparlanmışlardır. Bir ay oldu ya. Yani
0: bir ay oldu da yani
1: toparlanırsın
0: işte,
1: artık.
0: Herhangi bir küçücük eleştiride biliyorsun hemen bizi sıkıntılar devreye giriyor.
1: Ya olmaz. Bence toparlanmışlar.
0: Yani bunları da düşünmek lazım. İşte ne olacak, ne bitecek bu sezon.
1: Orada olan Merihe oldu. O podcastler yalan oldu. O kadar hazırlanmış podcastler.
0: Ama yani sen futbolcu musun, podcastçi misin? Onu da bir söylemek lazım yani.
1: Onlar yalan oldu.
0: Onlar oldu. Yani çok eleştirildi biliyorsun. Olması da bence eleştirilmesi de gerekiyordu. Ya yani Galatasaray'da

0: dönelim denildi.
1: Ya mesela Aralık'ı Galatasaray'ın yedek bile olsa alması gerekiyordu bence. Barış'ın alternatifi olarak.
0: Peki mesela şimdi şunu da sormam lazım.
1: Aralık alsa çok problem çözülürdü Galatasaray'da diye düşünüyorum. Artı 4 ile iyi bir kadro kurabilirdin o zaman.
0: O konuda Trabzonspor çok başarılı işe imza attı. Çok ciddi, Trabzonspor için çok ciddi bir para ödedi. Kendi
1: Evet, kariyer şey
0: standartlarının üzerinde bir para
1: tarihi rekor,
0: ödedi.
1: tarihi rekor kırdı.
0: Ama çok bence başarılı bir transferdi. Aral transferi Trabzonspor için. Benim merak ettiğim Galatasaray'da Singo yine stoper hattında mı, yani stoper hattında oynayacak diye biliyorum Singo'yu.
1: Yani Türkiye Ligi'nde oynayamadı stoper ama milli takımda da stoperken iyi oynuyor. Yani orada da bir problem var. Şimdi Sané'yi iyi kullanamadı. Singo'yu verimli kullanamadı Galatasaray. Bence bu oyuncuları verimli kullanacak bir sisteme de geçmesi lazım. Ya bu sistem ne olabilir? Singo'lu belki üçlüye dönmek. Zannetmiyorum döneceğini ama alternatifin olmalı bence bir şekilde. İşte Ponomarenko çok güçlü bir oyuncu deniyor. Orta sahaya kadar geliyor deniyor. Belki bir işte yeniden bir 3-4-1-2 tarzı Ponomarenko'lu bir sistem olabilir.
0: Çok çok güzel bir noktaya değindim. Bunu da sormak istiyorum sana. Şimdi U23 bildiğim kadarıyla.
1: Ponomarenko evet.
0: Evet, genç oyuncu. Yani
1: Evet.
0: haliyle tecrübe konusu biraz düşük. Ben o geriye gelen işte bağlantı oyunu oynayan orta sahaya kadar gelip işte top dağılımında rol üstlenecek oyuncuların daha tecrübeli olması gerekmiyor mu? Yani orayı mesela sen genç bir oyuncuyla kapattığında o tecrübeyi sana sağlayamayacak oyuncu. Yani bu bağlantı oyununda mesela işte İspanya'da farklı bir örnek ama Oyarzabal örneğini vermek istiyorum bağlantı oyunu için. Ya da Fenerbahçe'de eski Dzeko örneğini vermek istiyorum. Ya yani bağlantı oyunu. Icardi örneğini vereceğim Galatasaray'da. Icardi bunu çok iyi yapıyordu
1: Evet.
0: bağlantıyı. Ya yani bağlantı oyununu oynayabilecek genç bir oyuncu fiziksel ki Galatasaray'ın gittiği oyuncuların tamamı fiziksel bu arada. Yani yeni aldığı işte orta sahadaki oyuncu da fiziksel. Yani fizik çok kuvvetli oyuncular ki Okan Hoca'nın oyunu biraz öyle. Yani fizikli
1: Öyle olmak
0: oyuncular
1: zorunda.
0: zorunda yani fiziği hiç ön plana çıkartan oyuncularla oynamayı tercih ediyor. Ki oyunda biraz onu gerektiriyor bence Galatasaray'da. Ama bu tecrübe gerekmiyor mu işte o bağlantı oyununda?
1: İşte artı dört biraz zorlayacak Galatasaray. Öyle bir görüntü var. Ya da 10 numarayı alacaksın. Yeniden eski sistemine döneceksin. Yani 10 numarada Bruno Fernandes ısrarı devam ediyor. Galatasaray
0: Ama
1: sonuna
0: işte
1: kadar zorlayacak
0: yani
1: anladığım
0: 25
1: kadarıyla.
0: milyon istiyorum ma ya geldi nokta işte Bruno Fernandes'in. Hatta
1: United mı?
0: ya kendisi artı şey ben hala İngiltere'de oynamak istiyorum. Hala yapacaklarım var açıklaması var son. Çünkü
1: Evet.
0: Arabistan'dan çok ciddi bir teklif yapılmış
1: Ya
0: kendisine.
1: o zaman vazgeçeceksin, başka bir oyuncuya gideceksin. İşte Odegaard örnek veriyorum. Çok zor bence ama.
0: Ya ismi çıktığında çok heyecanlandım. Yalan
1: Evet.
0: değil. Yani çok heyecanlandım. Çünkü çok önemli oyuncu. Ya, bağlantı oyunu dediğin zaman da, ya, oynatacak oyuncu işte.
1: Oynatacak oyuncu
0: Resmen
1: o Odegaard.
0: oynatacak oyuncu. Galatasaray'da eksik işte
1: Halka.
0: nokta o. Mertens'den sonraki nokta o. Ya olmadı Galatasaray'da. İlkay düşünüldü, olmadı. İlkay bunu yapamadı.
1: İlk aydan ümitliydim ben olmadı
0: Evet
1: evet.
0: yani bu işte oynatacak oyuncu konusunda işte Yunus oynatabilir belki. Ama o da çok istenilen
1: 90
0: seviyeye
1: dakika
0: gelmedi.
1: çıkaramıyor.
0: Bir de sakatlık durumu oldu. Bu geçtiğimiz sezon problemleri oldu. Yani Şampiyonlar Ligi için bir oynatacak oyuncuya da ihtiyaç var. Tecrübeli bir oyuncuya ihtiyaç var, düşüncem var. Sara o konuda ben çok oynatma konusunda bir soru işaretim var. Yani çok başarılı bulmadım.
1: Ya 10 numara değil Sara.
0: Değil.
1: Ama iyi bir
0: Evet.
1: 8 bence.
0: İyi bir
1: Ben
0: 8.
1: iyi bir 8
0: Ayağı
1: olduğunu.
0: çok iyi bir 8. İyi
1: Evet. İyi
0: pas
1: 8.
0: dağıtımı yapabiliyor.
1: Ama ne 6
0: Duran
1: ne
0: topları
1: 10.
0: çok iyi yapabiliyor. 10 numara değil. 10 numara değil.
1: Çok mesafe kat eden bir 8 numara. Bence iyi bir 8. Ama arkasında iyi bir 6, önünde de iyi bir 10'a ihtiyacı var.
0: Kesinlikle katılıyorum
1: O
0: sana.
1: zaman Sara kendini gösterebiliyor.
0: Yani o beklenilen işte Brezilyalı işte dağıtımı yapacak, oynatacak oyuncu mu? Olmadı. Bence olmadı.
1: Olmadı.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet birlikteliğimiz devam ediyor. Galatasaray'da durum bu. Pek bir hareketlilik yok. Muhabirlerden gelen bilgi de bu yakın zamanda da bir hareket beklenmediği yönünde. Yani Ağustos'a kadar bir hareket
0: İspanya
1: beklemiyorlar.
0: milli takımından iki oyuncuyla görüşülüyor diye konuşuluyor en son.
1: Dani Olmo dediler bir ara.
0: Yani bir iki oyuncu var konuşulan ama Ne olur. Sonuçta hep ama şu deniyordu Galatasaray için, Dünya Kupası sonrası bir

0: transfer konuşacağız. Transferleri Dünya Kupası sonrasına düşünüyoruz diye hep konuşuluyordu bu.
1: Yani Dünya Kupası olmadığı yılları da biliyoruz Galatasaray'da. Eylül'ü bulur o iş.
0: Ama rahat o konuda. Yani ya, sonuçta rahatlar, Şampiyonlar evet. Ligi'ne direkt katılıyor. Herhangi bir eleme oynamıyor. Ağustos'ta lig başlıyor. Lige göre kadro bence...
1: Kadro yeterli zaten.
0: Yeterli, rahat bir kadrosu var lige göre. O yüzden de işte Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanmak için dediğin doğru. Ağustos'un 2. 3. haftasından sonra belki transfer harekatı olabilir. Ama zaten dediğin 2-3 tane oyuncu alacak. Başka da bir oyuncu almayacak Galatasaray. Yani
1: tabii 2 tane artı 4'ten bir tane de 10'lu. İşte 10 numara.
0: 10 numara. Yani ciddi bir transfer harekatı olmayacak gibi gözüküyor. Bir yerli santrofor olabilir. Bu konuşuluyor çünkü hep.
1: Bertuğ deniyor.
0: Bakalım.
1: Ya Galatasaray'ın bütün problemlerini Aral çözerdi. Bence orada bir yanlış yapıldığını düşünüyorum. Devam edelim. Bertuğ için de o fiyatlar verilmez. 2,5'a geldi. 15 etmez Bertuğ. 15 iyi para.
0: İyi para. Ama işte artık biliyorsun skala bu.
1: Yerli olunca bu.
0: Sadece yerli de dünyada da öyle. İbrahimovic'in bir açıklaması var. Bir sezon parlayan oyuncu 100 milyon avro diyor. Artık yeter diyor yani. Bir sezon parlayan oyuncuya 100 milyon verilmemeli diyor. Daha yeni açıklaması.
1: Evet, verilmemesi
0: yani
1: lazım.
0: Yani şimdi baktığında 135-139 milyon avro yeni transfer yaptı Aston Villa'dan ve oyuncu gitti. Yani böyle durumlar. Çok ciddi paralar ödeniyor. Hep 100 milyon. Bir sezon iyi parlayan oyuncu 100 milyon Avrupa'da. Bu yanlış.
1: Ya Bertuğ da parlamadı ki, dediğim gibi 500 dakika oynadı ya.
0: Ama işte kulüp yönetimleri bunları görünce diyor ki, ha bir de yerli kuşta 10 artı 4'ü görünce yerliye mutlaka gidilecek deyince fiyatlar artıyor.
1: İşte o 10 artı 4'ün handikaplarından biri de fiyatların anormal artıyor olması. Yabancı fiyatları da artıyor. Çünkü adam diyor ki, bu adamın işte 23 yaş altı almak zorunluluğu var diyor. Hı hı. Bana talip oldu diyor. Ben bunu bir söğüşleyeyim. Yani hem yerli de hem yabancı da söğüşleniyorsun o zaman. Yavaş yavaş Beşiktaş'a geçelim. Çok sabırsız Beşiktaş taraftarı. Galatasaraylılardan mesaj bile gelmiyor. Ümitlerini o kadar kesmişler yani Galatasaray yönetiminden. Teşekkür ediyoruz. Beşiktaşlar diyor ki, ne olacak diyor, Muhammed Salah ismi diyor, geliyor mu, forma hediye edeceğim diyor bir dinleyicimiz, Ramazan Bey.
0: Şimdi
1: sana hediye edecekmiş.
0: Bana mı?
1: Evet.
0: Sağ olsun. Muhammed Salah çok önemli oyuncu. Çok çok önemli oyuncu. Şimdi bir kere geçen
1: formayı
0: hafta...
1: duyunca bir gaza geldi Ahmet.
0: Geçen hafta Perşembe günü itibariyle ben işte radyoya gelmeye başladım. Prodüksiyon işlerimi yapmaya başladım. Hayata geri döndüm Perşembe günü itibariyle, profesyonel hayata. Perşembe günü işte Ercan abi ve Burak sağ olsun benim yerime de yayın yaptı ki yarın itibariyle seninle beraber de yayında olacak. Burak'la ve Ercan abiyle konuşurken şunu söyledim. Muhammed Salah ismi piyasada o gün çok sıklıkla konuşuluyordu. Bir taraf işte Trossard, Arsenal'in sol kanadı.
1: Evet.
0: Liverpool'un sağ kanadı da Muhammed Salah. Ya yani Beşiktaş'ın gittiği oyuncular.
1: Muazzam iki kanat.
0: Muazzam. Yani
1: liginin iyi kanatları olur.
0: Yani bir futbol sever, çok genç bir futbol sever olsam, işte çocuklukta hep bunu yaşıyorduk ya. Rüya, işte hayal kuruyorduk. Hı. Şu oyuncu bize gelse, bu oyuncu. İşte genç bir Beşiktaşlı olsam yani ancak bu oyuncuları hayal ederdim yani ben.
1: Değil mi?
0: Ancak bu oyuncuları. Çünkü Yamal'ı falan alamayacağız. Bu ülkeye getiremeyeceğiz. Yamal gelmiyorsa kimleri getirebiliriz? Salah gelebilir mesela. Şimdi Salah
1: da çok... Ya iki sene önceki Salah'ı, Liverpool'u şampiyon yapan Salah'ın Türkiye'ye geleceğini düşünsen ihtimal verir miydin o performansla?
0: Yani Muhammed Salah Türkiye'ye o performansa gel... Ya zaten iki sene önce zor getirirdin. Çok ciddi paralar ödeyerek getirirdin. Çok ciddi paralar ödeyerek oyuncular geldi Türkiye'ye. Gelmeye de devam ediyor. Getirirdin ama yani gelmezdi. Şimdi bu pencere açıldı. İyi bir pencere açıldı. Ve bu pencereden Beşiktaş bence yararlanmak istiyor. Ama şimdi şöyle de bir olay var. Muhammed Salah'la bitmiyor olay. Menajeri var. Artı şeyler var. Arabistan denen bir olgu var. Hı-hı. Arabistan'dan senin iki katın kadar teklif ediliyor. Muhammed Salah ismi sadece Türkiye'de çok önemli bir isim değil. Yani ya da İngiltere'de çok önemli bir isim değil. Dünyada çok önemli bir isim. Arabistan gibi bir ülke Muhammed Salah'la beraber Arap Ligi'nin reklamını da düşünüyor. Cristiano Ronaldo, Kante, işte Benzema transferler, bak bu transferleri sayıyorum Arabistan'a. Arabistan Ligi'nin marka değerini arttırmak için. Muhammed Salah da Arabistan Ligi için çok önemli bir isim. Onlar da almak istiyorlar. Böyle olunca menajeri de tok. Bir paket var benim duyduğum. Ki Fenerbahçe de bir dönem ilgilendi Muhammed Salah'la. Eski yönetim. Bir paket var ve 20 milyon avro konuşuluyor o pakette. Paket. Yani Muhammed Salah'ın senelik işte imaj hakları olsun, şu olsun, bu olsun. 20 milyon konuşuluyor. Beşiktaş bunu ne kadar işte 12 milyonla geldi en son ama 12 milyon artı işte forma satışı, artı imaj hakları, artı şu yeni sözleşmeler. Şimdi Türkiye'de maalesef bu konuşuluyor. Şimdi yeni yeni bunlar da konuşuluyor. Türkiye'de farklı sözleşme türleri var deniyor. Ben ihtimal vermiyorum, federasyonun bir şeyi var, kural ya bir yasağı var bu konuda yani. Biraz sündürme hikayeleri var yani. Avrupa'da bu konuşuluyor, dünyada bu konuşuluyor. Türkiye'deki işte sözleşme durumları konusunda, işte imaj hakları
1: farklı. Bir ceza da geldi zaten.
0: İşte bunu başka kulüpler de yapıyorlar gibi gibi gibi. Şimdi böyle bir anlaşma ihtimali var mı yok mu? Bunlar da var. Yoksa 12
1: yani milyona, el altından para verme
0: sen
1: durumu.
0: 12 milyona Muhammed Salah'a getiriyorsan el altından değil de işte imaj hakkı deniyor. İşte forma satışı deniyor. Kante'nin mesela forma satışı var. Belli bir yüzdesi var. Satılan formadan aldığı bir yüzde var bildiğim kadarıyla. O sözleşmelerde böyle şeyler var. İmaj hakkı var mesela. İşte imaj hakkıyla Osimhen'in imaj hakkı var. Farklı bir para veriliyor. Şimdi böyle bir durumda eğer şey yapabiliyorsa Beşiktaş, 12 milyona getirebiliyorsa çok büyük başarı.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Birlikteliğimiz devam ederken birkaç mesaja bakalım. Muhammed Salah'ı bu kadar abartmayın. İlkay Gündoğan da geldi. Ne oldu? Kante geldi. Ne oldu?
0: Kante kötü oynamadı.
1: Salah'ın da bunlardan farklı olacağını düşünmüyorum demiş dinleyicimiz.
0: Yani dinleyicimizin görüşüne saygı duyuyorum ama Muhammed Salah oynadı mı oynayan bir oyuncu. Geçen sezon evet, geçen sezon teknik direktörüyle alakalı çok ciddi sıkıntıları vardı. Geçen sezon oynamamasının sebebi biraz o Liverpool'da teknik direktörüyle bayağı bir atıştılar. Hatta yani beni niye oynatmıyorsun, niye yapmıyorsun tarzında, eğer sen devam edeceksen kalmayacağım tarzında çok konuşuluyordu. Ama Muhammed Salah Türkiye Ligi için çok üstte bir oyuncu, yani bunda söylememiz gerekiyor. İngiltere'ni de çok ciddi işler yapmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu kadar da kötü, işte kötülemek çok doğru değil. Evet, yaş kabul ediyorum. Yaş olarak ancak bu yaşlarda getirtebiliyorsun. Kabul. Bunda hiçbir lafım yok ama yani iyi futbol iyi futbolcularla oynanır. Bu klişedir ama doğrudur yani. Yaşı ne olursa olsun yani altın her zaman altındır yani. Bunu bu çamura da bassa altındır, altındır.
1: Çamurlu altını olan varsa alırım.
0: Yani o yüzden bu kadar kötülememek gerekiyor. Bir de heyecanlandıran bir oyuncu. Yani 5 maç 6 maç maçı adamı seçilsin, oynasın. Herkes hayran hayran izleyecek. Net söyleyeyim bunu yani. İngiltere Ligi'ni takip edenler biraz anlayacak yani ne dediğimi. Oynayabilir de. Sakatlık durumu olmazsa oynar da yani. O kadar kötü değil, kötülememiz lazım. Ha evet, parası eleştirebiliriz. Ya bu kadar çok ciddi paralar ödeniyor. Daha başka olabilir miydi? Denilebilir. Denilebilir. Bunda hiçbir lafım yok. Ama ya Muhammed Salah'tan bahsediyoruz ya. Biraz o konuda durmamız gerektiğini düşünüyorum. Ya bu kadar kötülemememiz gerektiğini düşünüyorum. Ya benim şahsi fikrim bu yönde. Heyecanlandıran isimlerden bir tanesi.
1: Şimdi Icardi nasıl çocukları Galatasaray'la yaptıysa Salah da çocukları Beşiktaş'ta yapabilir.
0: Yapabilir. Yani bu potansiyeli var.
1: Var var yani.
0: Var.
1: Salah başka bir oyuncu. Çok
0: var yani.
1: İzlemesi bu, çok keyifli bir oyuncu.
0: Yani şimdi düşün, Beşiktaş'ın harika bir stadyumu var. Mehmet. Harika bir stadyum var. Şimdi bunu eğri oturalım, doğru konuşalım. Boğaz kenarında harika bir stadyumda Muhammed Salah Beşiktaş formasıyla gol ve gollerini attığı zaman dünyadaki herhangi bir futbol sever açıp bakmayacak mı? Açıp bakmayacak mı yani?
1: Salah'ın Ya başka yani, bir oyuncu ya, bilmiyorum ben Salah. Yani. Hangi takıma gelirse gelsin izlenir.
0: Aynen öyle.

0: Allah için Beşiktaş maçını izleyenler olacak.
1: Evet, eleştiriler olacak, tabii ki olur, olabilir. Bu sonuçta transfer işi. Tutar tutmaz ama yani Salah gibi bir oyuncudan bahsediyoruz.
0: İmkan varsa alırım.
1: Heyecanlandıran bir oyuncu. Herkesi heyecanlandıran bir oyuncu. Yani futbol dünyasını heyecanlandıran bir oyuncudan bahsediyoruz.
0: Evet.
1: O yüzden de ama işte Muhammed Salah'la bitmeyecek Beşiktaş'ın bence transferi.
0: Bak ben Ederson'u almam dedim. Linç de yedim. Hala da aynı görüşteyim. Ederson devri bitmiştir bence. Ama Salah'ı alırım.
1: Ama Ederson da yani dünyada...
0: Son sezonunu izledin mi Ederson? Çok kötüydü.
1: Ama biraz da işte bak, orada sadece Ederson'da bakmıyorum olaya. Ya başka bir teknik direktör olsaydı tamam diyeceğim sana ama biraz Pep'le de alakalı. Yani Pep'in denemeleriyle alakalıydı biraz. Pep çok
0: kötülüğü mü?
1: Yani bütün oyuncuların performans düşüklükleri City'deki. Hmm. Yani sadece Ederson'dan bahsetmiyorum, işte Ake'nin durumu.
0: Kafa olarak dağılmış gibiydi.
1: Ake'nin durumu ya da işte şey ya, futboldan soğumuş adam.
0: Evet evet.
1: Fenerbahçe'de futbola geri döndü Ederson. Yani bunu kendi ağzıyla söyledi yani.
0: Ben yayınlarda söyledim, linç yedim. Ben almam dedim Ederson'u.
1: Futbolu yani işte sonuçta bir tercih meselesidir. Yani
0: ama bak Salah için aynı şeyi söylemiyorum. Salah'ı alırım.
1: Herkes alır. Herkes alır.
0: O riske girelim abi Salah için.
1: İşte genç oyuncu ya, gidilir mi gidilmez mi o ayrı konu. Ama Beşiktaş mesela top iyice bir başka oyunculara da gidecek. İşte orta saha için, stoper için oyuncular konuşuluyor. Forvet için bir oyuncu konuşuluyor. Ya bir kere her şeyden önce takımı oynatacak bir Trossard var. Ya şöyle diyeyim.
0: Oyun kurucu kanat
1: en
0: ya
1: son,
0: adam.
1: En son Beşiktaş'ta sol kanat kim vardı? Bana bir söyler misin?
0: Jota Silva vardı.
1: Jota Silva tam bir sol kanat değil.
0: Gerçi Bilal Ture. Yani
1: Safkan bir sol kanat var mıydı? Rebic bir ihtimal.
0: Yok, hatırlamıyorum.
1: Yok. Uzun süredir Beşiktaş'ın eksiğiydi. Sol. Bu yayınlarda çok konuştuk. Dinleyenlerimiz bilirler. Ben çok konuştum çünkü. Beşiktaş, hatta Ercan abi de kulakları çınlasın. Şöyle bir noktaya geldik. Kanatsız Kartal olur mu'ya geldik. Şimdi Beşiktaş'ın kanadı var ve ikinci kanat için, sağ kanat için de dünya yıldızı konuşuluyor.
0: Şimdi Serdal Adalı da yüz yüze görüşme gerçekleştirmiş.
1: Orta sahaya baktığında
0: Salah'la.
1: Orta sahada da Orkun'un arkasına Salih Özcan alındı. Milli takım orta sahası yapıldı.
0: Yok, Beşiktaş Transfer Komitesi bence müthiş bir yaz dönemi geçiriyor. Müthiş.
1: Yani açık konuşalım. Milli takım orta saha. Türk evet. Milli takımının İspanya'daki ikinci maçtaki bu arada bir şey okudum. En son İspanya'ya iki gol atan ülke Türkiye'ymiş.
0: Evet.
1: Ya bu bayağıdır atılmıyor. Biz
0: Salih
1: attı.
0: Gollerden biri de Salih'den geldi.
1: Salih Özcan, Orkun orta sahası yapıldı. Ve şimdi Højbjerg konuşuluyor, başka oyuncular konuşuluyor. Endidi yerine başka oyuncu konuşuluyor. Şimdi Beşiktaş orta sahası da çok kuvvetli bir orta saha. Yani milli takım orta sahası oldu Beşiktaş'ın. Yani yaban atılacak bir orta saha değil. Şimdi herkes oh deniyor. Oha, bir forvet düşünülüyor başka. Şimdi oh iyi bir ho ya da işte iyi bir oyun, çok iyi bir oyuncu. Buldum atan bir oyuncu. Yani onu da şey yapmamak lazım. Yabana atmamak lazım. Defansta sıkıntıları vardı. Defans hattını toparlıyor Beşiktaş.
0: Yok, hiç, benim söyleyecek hiçbir şeyim yok.
1: Sol işte
0: Beşiktaş transferlerini.
1: Sol bek problemi vardı. Onu hallediyor. Sağ bek zaten devre arası halledilmişti Murillo'yla. Yani Beşiktaş çok iyi bir kadroya sahip olma noktasında.
0: Yolunda ilerliyor. Yolunda.
1: Beşiktaş hücum oynayacak. Ona göre de bir antrenör alındı. Ha, İtalyan antrenörler soru işareti. Italiano zaten yani baktığında soru işareti ama o geçen sezon oynattığı oyun çok umut verici bir oyundu Beşiktaş'ın yeni antrenörü.
0: Italiano da doğru teknik direktör bence.
1: Önder Özel
0: Paladino
1: var.
0: Vardı gündemde. Paladino inanılmaz severim, Paladino'yu. İlk tercihim benim Paladino olurdu. Hı. İkinci tercihim de Italiano olurdu. Paladino'yu çok başka bir gözle izliyorum çünkü. Tavsiye
1: çok,
0: ederim.
1: Çok hücumcu bir kadro olmayabilir. İtalyan futbolunda yani defansif yönü iyi bir kadro da olacak. Yani Beşiktaş'ta o anlamda söylüyorum. Yoksa hücumu izleyeceğiz. Beşiktaş haldır haldır hücum yapacak. Açık konuşalım yani. Çünkü Beşiktaş taraftarı da bunu istiyor.
0: Teknik direktör de bence doğru seçildi bana kalırsa. Şu ana kadarki transferlerin de hepsi benim gözümde iyi transferler. Bir şey diyemeyeceğim.
1: O yüzden de birkaç oyuncuyla yollar ayrılacak.
0: İşte bu yüzden Galatasaray taraftarı biz nereye gidiyoruz sorusunu soruyor sosyal medyada.
1: Yani
0: Fenerbahçe'de Greenwood'la çok iyi bir iş yaptı. Müthiş bir iş yaptı bence. İşte Trabzonspor zaten nokta atışı transferlerle. Hem satışta iyi hem adışta iyi.
1: İstersen biraz Trabzonspor'u da konuşalım. Trabzonspor.
0: Bir iki mesaj okuyayım. Tapusunu da versinler Salah'a demiş bir dinleyicimiz mesela. En son Enkudu vardı Beşiktaş sol kanadında demiş bir başka dinleyicimiz. Transferi bitmemiş bir oyuncuyu almış gibi konuşmak futbol cahilliğidir. Teşekkür ediyoruz. Dinleyen daha cahil o zaman bizi.
1: Yani yıkılıyor ortalık Muhammed Salah'la evet, alakalı. Yani anda. Kim hangi Beşiktaşlı'ya sorsam geldi mi geldi mi diye bana soruyorlar. Yani lütfen lütfen biraz Beşiktaş bir de özlemiş. Yıldız oyuncu özlemiş. Yani Beşiktaş takımı taraftarı yıldız oyuncu sever. Geçmişte de severdi. Sever yani. Özlemişler. Yani biraz onlara da hak vermek lazım. Yıllardır gerçekten çok ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Üçüncü, dördüncü sezonları Ekim ayında, Kasım bile değil artık Ekim ayında havlu atılıyor. Ya Beşiktaş taraftarı artık başarı istiyor, iyi oyun istiyor, hücum oyunu istiyor. Beşiktaş taraftarı bunları istiyor artık. Yani bunları doğru, işte sorunu doğru bulup çözümü doğru ayarlamak lazım. İşte sorunlar nerede? Beşiktaş yönetimi artık futbol yönetimi bunu halletmeye çalışıyor. Ha başarılı olurlar olmazlar onu göreceğiz. Onu göreceğiz. Yeni bir oluşum göreceğiz. Trabzonspor konuşalım.
0: Trabzon'u konuşalım son dakikalarda Trabzon'da. Çünkü hem satışta çok başarılı hem alışta.
1: Ben özellikle işte Olay transferi çok çok başarılı iş. Bu arada Olay ile alakalı başka başka durumlar okudum. Yok kaçırıldı. Alman takımı kaçırmış bir de. Hangi Alman takımıysa yani.
0: Ya bu eskiden çok olurdu.
1: Eskiden çok bayağı olurdu yani.
0: Türkiye'de o futbolcu kaçırma.
1: Kimler kaçırırdı.
0: Alırlardı yazlığa götürürlerdi.
1: Yani Mehmet Topuz örneği var mesela.
0: O en yakın dönemdi. En yakın dönemdi o.
1: İşte bir araba markasıyla beraber yani işte biliyorsun öyle bir dönem yaşandı neler. Tanju mesela. Hı. Yani neler kimler kaçırıldı kimler. Tarık vardı bir ara o bile kaçırıldı.
0: Ya çok kaçırılma vardı
1: yani. Ama. Şimdi bunun her böyle bir Trabzonspor'un işte olayın kaçırılması havalimanından ya bana gerçekten bir komik geldi. Geçmişi hatırlattı. Bir de ne oluyoruz geldi. Yani nasıl böyle bir duruma gelir? Trabzonspor doğruyu yaptı. Çok da güzel para kazandı. Çok ucuza mal edip ki bunu Ertuğrul Doğan'ı tebrik etmemiz gerekiyor. Niye? Çünkü bunu
0: Ahmet
1: söyledi.
0: Genç oyuncuyu alıp oynatırsan o oyuncunun hep alıcısı oluyor. Yusuf Akçiçek, Ozan Kabak. Bir sürü örneği var. Al Ulay'ı aldın oynattın alıcısı çıktı. Gencin alıcısı oluyor.
1: Sadece bak değil yani Agusto'yu gönderdiler. İşte Zenit'e para kazanıldı. Yani bir sürü oyuncuyu gönderdi. Trabzonspor kazandılar. Şimdi Onaçu'ya 50'ler 60'lar konuşuldu. Yani
0: yok canım, çok ciddi. Değil de.
1: Çok, o kadar değil ama böyle rakamlar telaffuz ediliyor. Şimdi baktığında Trabzonspor Ertuğrul Doğan'ı tebrik etmek lazım. Niye? Ertuğrul Doğan bunu söyledi. Geçen sezon dedi ki kombine alıyor musunuz dedi. Hayır. Taraftarına söyledi bunu. Bunun basın toplantısını verdik. Bunun üzerine de konuştuk bu yayınlarda. Şey alıyor musunuz dedi. Loca alıyor musunuz? Hayır. Bak Trabzonspor. Maça giriyor musunuz? Gelmiyorsunuz. Bilet almıyorsunuz.
0: Hı hı.
1: Ne yapacağız dedi kulüp olarak. Biz nasıl geçineceğiz? Ne yapacağız? Biz ne yapacağız? Oyuncuyu gençten alacağız. Ucuza alacağız. Oynatacağız.
0: Satacağız.
1: Şu an Trabzonspor bunu yapıyor ve çok da doğru yapıyor. Çok da doğru yapıyor ve çok ciddi paralar kazandı. Yani bazı oyunculardan 60-70 milyon, 2-3 oyuncudan 60-70 milyon avro kazanmak Trabzonspor gibi bir takım için çok büyük bir başarı. Bunu net olarak söylememiz lazım. Ve Trabzonspor geçen sezon kafaya oynadı. Bir noktaya kadar da geldi. Hı hı. Fatih Tekke'nin başarısı. Ha bunu devam ettirecekler mi? Bence ettirecekler. Çok iyi transferler yaptılar. Bayağı ciddi iyi transferler
0: Cabral
1: yaptılar.
0: Cabral da dikkat çekti mesela.
1: Çok büyük transfer. Hı-hı. O fiyata ve çok ciddi bir paraya da onu satacak.
0: Satar.
1: Bunu yapacaklar. Baktığında şimdi bence çok önemli bir transfer Onana tekrardan. Ki hı-hı, başkanın açıklaması biz bu fiyatları alamayız. Transfer olmayacak dedi. Ne oldu? Ona rağmen yine tekrardan kiralandı. Çok önemli kaleci. Ya bakmayın siz.
0: Tabii tabii önemli kaleci.
1: Ya sen konsantre ettiğin zaman

0: Onana'yı. Onana seni şampiyon yapabilme potansiyeli var. Inter'i yaptı. İtalya'da Inter'i yaptı. Sonra Manchester bence yanlış bir tercihti. Gitti oraya. Olmadı. Bazı oyuncular olmuyor. Bazı takımlarda.
1: 55 verdiler galiba değil mi? O civarda ciddi bir para verdiler.
0: Ciddi bir para verdiler.
1: Onana'ya.
0: Ve sen çok önemli bir kaleciye sahipsin. Zaten ligin en önemli baklarından bir tanesi işte kalıplı pivot, santrafor.
1: Senin, en kalıplısı sende.
0: En kalıplısı ve ayağı da iyi olan bir santraforum var. Yani Trabzonspor'u yabana atmayın. Bir de 10 artı 4.
1: Ve de o kalıplı da hızlı bir oyuncu.
0: 10 artı 4'te en şu anda rahat oyunculardan bir tanesi.
1: Kadrolardan.
0: Yılların Ukraynalısı oyuncusunu aldı. Yine. Zubkov kadroda hala. Kanatlardaki eksikliklerini giderdi baktığında. Orta sahada şimdi bir eksiklik var, ona göre transfer yapılacak. Defans hattı, işte defans hattını yeniliyor. Vivo gitmiyor bildiğim kadarıyla. En sonu gitmiyor diye konuşuluyordu ki Vivo'da 30 milyon teklif edildiği konuşuluyor. Ya bu transfer başarısı değil midir? Bence başarı. Yani yarım dönem oynattığın oyuncudan 30 milyon avro teklif alıyorsun. Çok büyük başarı. Yani bunu yabana atmamak gerekiyor. Trabzonspor'la alakalı işte scout şefinin istifası konuşuldu, şu konuşuldu, bu konuşuldu. Bu bir ekip işi. Yani tek bir isimle yürüyen bir durum değil. Bir ekip işi. Başkanından başlayan ve işte profesyonellerle beraber, yöneticilerle beraber teknik ekibin de dahil olduğu bir iş bu. Profesyonel bir iş. Bir ekip işi. Bu işi iyi yapıyor Trabzonspor. Bundan sonra da eğer bu devam ettirebilirlerse çok daha başka yerlerde görebiliriz Trabzonspor'u. Bir kere her şeyden önce şehir takımı. Şehir takımı kimler? Bir sayayım sana. İşte Barcelona'yı sayabiliriz. Liverpool'u sayabiliriz. Bak, şehir takımları bunlar. Hı hı. İstanbul'da bir sürü takım var. Şehir takımı diyemiyorsun İstanbul'dakilere. İşte büyüklere diyemiyorsun.
1: Manchester'dakilere diyemiyoruz.
0: Manchester'da iki tane var.
1: Londra'da çok var.
0: Çok var. Yani bir örnek İngiltere'de verdiğinde. Napoli mesela. Şehir takımı. Trabzonspor'un böyle bir durumu var. Bir artısı var. Yani ve bu artıyla da yoluna devam edebilir. Ki onlar da mesela Avrupa Kupalarında şimdi bu hafta oynamıyorlar. Ya bu sürede oynamıyorlar.
1: Evet.
0: Lige'de ona göre hazırlanacaklar. Yani Trabzonspor'un önü bence açık diye düşünüyorum. Bu sezon fark yine geçen sezonki gibi fark yaratabilirler diye düşünüyorum.
1: Bariz bir eksiğini görmüyorum ben Trabzonspor'un kadrosunda.
0: Biraz stoper konusu sıkıntı. Yani ben hala stoper konusunda işte Cenk'i aldılar toparlamak için.
1: Evet, oraya bir hamle geldi.
0: Geldi. İşte yani Savic'in durumu ne olacak, bir soru işaretim var.
1: Bir istikrarsızlık var, devamsızlık var Savic'te. Ama kadro olarak baktığımızda yani artı dört kuralı da onlara için bir artı. Genç Türk oyuncu olarak da kadroları
0: Aral'ı
1: geniş.
0: Aldılar. Aral çok, dediğin gibi çok iyi transfer.
1: Çok iyi.
0: Yani Joker dediğin kısma katılıyorum. Joker oyuncu aldı Trabzonspor.
1: Evet. Ve tarihinin en fazla bonservis bedeli ödediği transfer oldu Aral.
0: Ve Fatih Hoca'nın mesela bir artısı bitmiş oyuncuları da geri döndürme konusunda yetenekli. Ozan'a örnek verebiliriz. Ozan geçen sezon milli takım seviyesine çıkarttı Fatih Hoca.
1: Mesela dinleyicimiz diyor ki Ertuğrul Doğan 132 milyon euro harcamış, 108 milyon euro kazanmış transferlerden.
0: Daha fena da kazanacak.
1: Değil, fena değil.
0: Daha da kazanacak.
1: Yani bu gelir gider dengesine baktığımızda 24 ekside gibi görünüyor. Diğer takımlarla kıyaslarsak diğer takımlar 200-300 eksideler.
0: Yani o yüzden Trabzonspor konusu bence mantıklı. Son bir cümle de istersen Başakşehir'e de verelim.
1: Verelim, sonra kapatalım.
0: Başakşehir bence kadrosunu korudu. Yani baktığında öyle çok ciddi bir değişiklik yok bildiğim kadarıyla. Evet. O yüzden de
1: Emin Bayram ne oldu? Bitti değil mi?
0: Bitti, o transfer geldi.
1: Emin Bayram geldi. İyi transfer.
0: 10 artı 4 için iyi transferler.
1: Çok iyi transfer.
0: Yani artık 10 artı 4'ü düşündüğümüz için yerli oyuncular transfer etmek mantıklı geliyor. Evet, maalesef bazı oyuncular fahiş fiyatta, yerliler. Ama 10 artı 4 için bence mantıklı transferler. Başakşehir'e de başarılar dileklerimizi iletelim. Avrupa Kupası önemli.
1: Yarın konuşuruz onları da. Ağzına sağlık Ahmet.
0: Çok teşekkürler Mehmet. Perşembe günü Burak'layım. Sen yarın itibariyle Burak'la
1: yayındasın. Ben yarın devam.
0: Aynen. İyi yayınlar dileklerimi ileteyim size.
1: Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Bugünlük bizden bu kadar. Herkese iyi akşamlar. Hoşça kalın.
0: İyi akşamlar.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le spor kazanını sundu.
1: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin. Radyo!

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 21 Temmuz 2026 Salı günündeyiz. Saatlerimiz de 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Dünya Kupası bitti. Dün 2 saate aşkın süre Dünya Kupası final karşılaşmasını, Dünya Kupası'nı konuştuk. Artık onunla ilgili çok fazla bir gündem kalmadı açıkçası. Bugün de Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçı var. Saat 21'de Górnik Zabrze ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe. Dün de basın toplantısı yapıldı. Teknik direktör İsmail Kartal, İrfan Can Kahveci ile birlikte basın toplantısında hazır bulundu ve açıklamalar yaptı ikili. Bugün biraz ağırlıklı olarak tabii Fenerbahçe'yi konuşacağız. Saat 21'de TV 100'den canlı olarak yayınlanacak karşılaşma. Onu da girişte hemen hatırlatmış olayım. Fenerbahçe'de gece UEFA listesi güncellendi. Fenerbahçe geçen hafta ana listeyi vermek durumundaydı. O liste verildi. 24 oyuncu yazılmıştı o listeye. Ama dün İsmail Kartal'ın da söylediği gibi Nathan Ake ve Mason Greenwood listeye dahil edilen isimler oldular. Listeden çıkarılan isimler de Cengiz Ünder ve Oginyan Mimović oldu. Mimović hazırlık dönemine sağ bekte oynayarak başlamıştı. Son karşılaşmada süre bulamadı. Orada Mert Müldür ve Oğuz Aydın'ı kullanmıştı İsmail Kartal. Şimdi listeden de çıktı. Bu iki karşılaşmada forma giyemeyecek Cengiz Ünder. Yine hazırlık döneminin dikkat çeken isimlerinden bir tanesiydi ama tabii sağ kanada Mason Greenwood transferi geldi. İrfan Can Kahveci oranın güçlü adaylarından bir tanesi ki İsmail Kartal döneminde bir önceki Cengiz ve İrfan Can kadrodaydı ama İrfan Can daha çok oynayan ve daha çok performans veren isimdi. O yüzden Cengiz Ünder'in işi kolay değil. Daha Nene onun dönme ihtimali. Oğuz Aydın takımda sağ açık olarak. Cengiz Ünder yine herhalde bir kiralık veya bu sefer bonservisiyle takımdan ayrılacak gibi gözüküyor. İsmail Kartal'ın açıklamaları var dedik. Tabii dünden öne çıkan kısımları İsmail Kartal'ın açıklamalarında Asensio ile ilgili olan kısımdı diyebiliriz. Fenerbahçe'nin yeni sezonunda Asensio'dan beklentisi çok yüksek. 10 numarayı da sırtına geçirdi. Ama dün İsmail Kartal dedi ki Asensio bu maçta ilk 11'de olmayacak. Çünkü daha hazır değil. Geçen sezon bir sakatlık yaşamıştı Asensio son dönemde. Bazı maçları da kaçırmıştı. İlk kampın ilk döneminde bireysel antrenmanlar yapmış. Avusturya'da takımla birkaç antrenmana çıkmış ama henüz ilk 11'de oynayacak seviyede olmadığını İsmail Kartal dile getirmiş. Akşam hatta geceye yakın Asensio'dan da sosyal medyadan bir paylaşım gelmiş. Bir antrenman fotoğrafı ve yarına hazırım demiş İspanyol oyuncu. Burada da acaba hani İsmail Kartal'a bir gönderme mi var? Hazır değil dedi, ben hazırım diyor. O süreçte nasıl yönetilecek merak konusu. Onu konuşuruz program içerisinde. Kadro ile ilgili, transferlerle ilgili yine İsmail Kartal'ın açıklamaları var. Rakip analizi var. Avrupa'da hedefi ne? Bununla ilgili soru geldi. Avrupa'da bir önceki döneminde başarısız olduğuna dair yapılan yorumlara da İsmail Kartal cevap verdi. Bu açıklamaları birazdan Fenerbahçe'nin mevcut durumuyla birlikte değerlendireceğiz. İrfan Can Kahveci de İsmail Kartal'la ilgili tabii çok güzel şeyler söyledi. Fenerbahçe'nin son 10-15 yılındaki en iyi futbolun onun döneminde oynandığını, en başarılı sezonun yine onun döneminde olduğunu dile getirdi. İrfan Can Kahveci de böyle açıklamalarda bulundu. Muhtemel 11'i konuşuruz. Gazeteler herhalde paylaşacaktır. Paylaşmışlardır. Biz de bakar muhtemelleri söyleriz. Kafamızda da tabii şekillendirdiğimiz bazı isimler var ilk 11 konusunda. Hazırlık maçlarına çünkü bakıyoruz. Kimler oynadı, istikrarlı kimler tercih edildi, listede kimler var. Ona göre bir muhtemelde Fenerbahçe için çıkacak. Aşağı yukarı da bence Fenerbahçe'nin kadrosu bu karşılaşma için belli gibi. Program içerisinde onu da
değerlendiririz. Peki Fenerbahçe ile ilgili bir haber de dün Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde ve Konferans Ligi'nde 3. eleme turunun eşleşmeleri de belli oldu. Fenerbahçe eğer bu turu geçebilirse Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz-Harz eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Kağıt üzerinde Fenerbahçe'nin yine favori olarak çıkacağı bir eşleşme olacak rakiplerin gücü, kadro kalitesi düşünüldüğünde. Oldu ya, Fenerbahçe elendi. Bu sefer de Avrupa Ligi 3. eleme turuna geçiş yapacak ve orada da Twente-Ferencvaros eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, onlar da Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkabilirse Midtjylland'i eleyip Tromsø-Hradec-Kralove eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak. Eğer Oldu'ya elendi, Konferans Ligi'ne geçiş yapıyor Beşiktaş. Üçüncü eleme turunda da Bohemians-Balkanya eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Ki hani tabii ki Beşiktaş'ın turu geçmesi önemli. Ama sonuçta elendiği senaryoda da yoluna Konferans Ligi'nden devam edebiliyor. Başakşehir Inter Turku'yu geçmesi halinde onların da Konferans Ligi'ndeki rakibi Vaduz Escaldes eşleşmesinin galibi olacak. Biri Liechtenstein takımı, diğeri de Andorra takımı. Yani Başakşehir normal şartlar altında çok rahatlıkla elemesi gereken takımlar olarak dikkat çekiyorlar. Kura çekimlerinden detaylar bunlar. Transfer gündemi Galatasaray'da dün sanki biraz yoğundu. Galatasaray şu ana kadar transferin nispeten sessiz takımlarından bir tanesi. Ugo Çukwu takviyesi geldi ama daha farklı takviyeler de bekleniyor. Özellikle 10 numaraya ve yedek santrfora ve hatta Lemina'nın takımla çalışması, takıma tekrar geri dönmesi bekleniyor. Bu konuda da hala Galatasaray son imzayı atmış değil ama dün muhabirlerden gelen haberlere göre Lemina ile anlaşma tamamlandı. Başkan Dursun Özbek de oyuncu ve menajer bir araya geldi. Aradaki o son pürüzler giderildi. Lemina da Avusturya'daki kampta takımla birlikte olacak. Eğer Okan Buruk'ta bir süre verirse hazır karşılaşmalarında da forma giyebilecek. Icardi konusu zaten kapanmıştı. Şimdi işte o diğer bölgeler için Galatasaray'ın girişimleri devam ediyor. Santrfor için 2 gündür Nant'tan bir oyuncu yazılıyor Galatasaray'a. Genç bir isim. O artı dörtlü kontenjana uyacak bir isim. O konuşuluyor ki Duran Galatasaray'ın diğer adayıydı. Ama o da dün Benfica ile resmi sözleşme imzaladı. Devre arasında aslında Benfica ilgilenmiş geçen sezon ama olmamış. Şimdi onlar yaz döneminde John Duran'ı kadroya kattılar. Dün bir de Galatasaray'ın Leao'yla ilgilendiği haberleri çıktı. Daha önce de bir ara çıkmıştı ama son dönemde Galatasaray'ın hani sol açık transferine dair pek bir girişimi yoktu. Ama dün çıkan haberlerle birlikte tekrar bir yakınlaşma olduğu söyleniyor. Leao da Milan'da pek mutlu değildi. Son döneminde biliyorsunuz çok da eleştiri almıştı. O da ayrılığa yakın. Galatasaray'ın da ilgilendiği, Leao'nun da Burhan Can Terzi galiba yaptı bu haberi, yakın çevresine Galatasaray'la ilgili bilgi toplamaya başladığı söyleniyor. Şu anda da Antalya'da bu arada tatildeymiş. Zaten Türkiye'deymiş. Oradan da fotoğraf karesi paylaşıldı. Galatasaray'la böyle sıcak bir diyalog olduğu söyleniyor. Beşiktaş taraftarı tabii Salah konusunu merak ediyor ama Salah konusunda dünden bugüne değişen bir şey yok. Hala herhalde görüşmeler devam ediyor. Menajerini Serdal Dalı ikna etmeye çalışıyor. Son haber olarak da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bu soruşturma kapsamında gözaltına alan isimler vardı biliyorsunuz. Bu isimlerle ilgili dün sevkler yapıldı. Kimisi adli kontrol şartıyla işte serbest kalacak şekilde o sevkler yapıldı. Kimisi hapsi istendi.

O detaylı listede var. Programın ilerleyen bölümlerinde de ondan bahsederiz diyelim. 7-10 saatlerimiz, şarkı reklam aramızı verelim. Dönüşte de Fenerbahçe ile başlayalım.

0: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Radyo Spor.
3: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
4: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
5: QNB'ye geçiyorum.
6: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
7: Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın.

0: TV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.17 saatlerimiz sabah sporunda. Şimdi Dünya Kupası sonrası artık biraz daha kulüp gündemlerine kanalize olacağız Ali abiyle birlikte. Ali abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Herkese iyi günler.
0: Teşekkür ediyorum. Yeni sezon resmi olarak artık takımlarımız için bu akşam açılıyor diyebiliriz. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında kendi evinde Górnik Zabrze ile Polonya ekibiyle karşı karşıya gelecek. Kura çekildiğinde de yani şu anda da değişen bir şey yok. Fenerbahçe'nin rahat geçmesi beklenen bir eşleşme sonuçta. İkinci eleme turu Fenerbahçe geçen sezon playoff turuna kadar da işi götürdü. O turda zorlanabiliyor. O turda gelecek rakipler işte Benfica gibi zorlu olabiliyor ki bu sezon Fenerbahçe'nin bir avantajı da Portekiz'den herhangi bir takımın playoff turunda olmaması. O yüzden önü açık. Bu turda önü açık. Bir sonraki turda Sturm Graz'la Hearts eşleşmesinin galibi gelecek. Orada önü açık gözüküyor. Playoff turunda da Bodo Glimt veya Lyon'dan birinin gelmesi muhtemel gözüküyor. Bunlar da Benfica ile kıyaslandığında Fenerbahçe'nin daha rahat elemesi beklenen işte ve gereken diyebiliriz takımlar. Ama tabii bu işler kağıt üzerinde olduğu gibi olmuyor. Bunu Türk futbol olarak daha önce sayısız kez deneyimledik. Her takım açısından söylüyorum. Sadece Fenerbahçe için değil. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Başakşehir zorlandıkları maçlar oldu. Özellikle bu erken dönem karşılaşmalarda sonuçta sezon bizde nispeten geç açılıyor. İlk resmi maçlanan takımlarımız Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Kupaları maçlarıyla başlıyorlar. Tam hazır değiller. Transferlerin büyük bir kısmı hazır olmamış oluyor. Geç gelenler, form tutamayanlar derken ilk maçlar hani kolay geçmesi beklenirken zaman zaman zorlu geçebiliyor. Bakalım bugün nasıl bir Fenerbahçe göreceğiz akşam saat 21'de. Ben de merak ediyorum. Hazırlık maçlarında Fenerbahçe fena bir görüntü sergilemedi. İlk iki karşılaşmada farklı galibiyetler aldı. Admira Wacker'i 5-0 yendi. Üzerine Pogon'u, bir başka Polonya temsilcisi, onu da 4-0 mağlup etmeyi başardı. Son maçı bu hazır karşılaşmaları içindeki en zorlu maçtı. Avusturya şampiyonu Lastins'le oynadı Fenerbahçe. O maçı da kazandı 2-1'lik skorla. Ama oyun olarak bazı eleştiriler yapıldı. Özellikle işin savunma kısmında dengesiz yakalandığı, önde basayım derken geride çok açık verdiği, pozisyonlar verdiği söylendi. Bu bir soru işareti yarattı ama tabii ki Górnik herhalde LASK'a göre biraz daha zayıf bir takım diyebiliriz. Pogon'la belki kıyaslanabilir. O yüzden hani Fenerbahçe'nin bu sefer hem de kendi evinde taraftar desteği önünde ilk karşılaşmada avantajlı bir skor

0: almasını bekliyoruz. Umarız da öyle olur. Fenerbahçe'nin de sonuçta yıllardır süren bir Şampiyonlar Ligi aseti var. Çift takımla katılamıyoruz Şampiyonlar Ligi'ne yıllardır. Bu yıl bence hiç olmadığı kadar yakın Fenerbahçe kura şeyini de düşündüğümde. Kadro kalitesini de düşündüğümde keza. Çok iyi bir kadrosu var. Yeni transferler Akebe Greenwood da bu tur için listeye eklendiler. Belki direkt 11 başlamayacaklar ama sonuçta oyuna girip oyunu değiştirebilecek isimler bu isimlerde. Yani gayet bence pozitif bir tablo var. Fenerbahçeler için gerçi bu pozitif hava genelde sezon başı oluyor. Sezon içinde kayboluyor. Orada da sanki yıprandı taraftar. Hani her sezon umutlanıyoruz ama işte sıkıntı yaşıyoruz sonrasında diye. Ama hani bence problem yok umutlanmakta. Sonuçta gözle görülen de bir şey var. Yani burada umutlanmamak için de bir sebep göremiyorum ben Fenerbahçe açısından.
1: Haklısın. Bir de zaten hani bizim ligimizde büyük takım taraftarları sezon başında umutlanmayacaklar. Ne zaman umutlanacak? Yani ligin ortalama seviyesi belli. Geçmen gereken aslında rakip sayısı belli. Yaptığın transferler son dönemde büyük takımların hem yaptığı transferler hem konuştuğu oyuncular ortada. Hani bu dönemde ümitlenmeyeceksen ne zaman ümitleneceksin gerçekten? Dolayısıyla ben de senin Fenerbahçe ile ilgili çizdiğin tabloya katılıyorum. Gornik 2025-2026'da Polonya Kupası'nı aldı ve 38 yıl sonra bir kupa kazanmış oldu Gornik takımı. Ligde ikinci sırada tamamladılar. Aslında enteresan bir nokta var. Bugün sanki Fenerbahçe Lukas Podolski'ye karşı oynayacak. Çünkü takımın hisselerinin %86'sı Lukas Podolski'nin elindeymiş. Son dönemde işte Zabrze diye mi okusun? Nasıl okuyorsun?
0: Zabrze.
1: Zabrze hükümetinden, yerel hükümetten o hisseleri almış. Yani sanki biraz böyle bizdeki belediye takımları gibi bir havası varmış Gornik'in. Son dönemde Lukas Podolski o hisselerin %86'sını almış. Ve az önce dile getirdiğim gibi bu ekip 38 yıl sonra bir kupa kazanmış. Tarihlerine baktığında özellikle 60'lar bayağı başarılı. Şampiyonlukların büyük bölümü 60'larda gelmiş. Orada yine lig ikincilikleri ve kupa şampiyonlukları görüyorsunuz. Orada net bir dominasyon sağlamışlar. Sonra bir de 80'lerin ortalarında 85, 86, 87 ve 88'de üst üste 4 şampiyonlukları var. Ama 1988 şampiyonluğundan sonra ligde herhangi bir şampiyonluk alamamış bu takım. Kadroya bakınca da mütevazi bir kadro gözüküyor. Bununla birlikte Avrupa kupalarında yine sezon sezon neler yaptığına bakarsanız yine oldukça mütevazi bir Avrupa geçmişi var. Bu katılımdan önce en son 2018-2019'da Avrupa kupalarında mücadele etmişler. Orada da Avrupa Ligi'nde ikinci elemede zaten veda etmişler. Grup aşamasına kalamamışlar. Ondan önce 1995'e kadar geri gitmek gerekiyor. 1995'te Intertoto kupasına katılmışlar. Yani bu takım 1995'ten günümüze geçen 32 yıllık sürede sadece 3 kez Avrupa kupalarında mücadele etmiş ve ikinci elemenin üstüne çıkamamış. Güncel değerlere şöyle göz atıldığında da işte Transfermarkt'ta yapmış zaten o haberi. İki ekibin kadro kalitesi arasında fark değil uçurum var. Onu dile getirmek gerekiyor. 380 milyon euro fark var iki ekibin kadro değerinde, kağıt üzerindeki kadro değerinde. Genç bir takım, onu söyleyelim. Sonuçta geçen sene belli bir kıpırdanma yaşamış. Ligi ikinci sırada bitirmiş. İşte kupayı kazanmış. Fakat şartları itibariyle, kendi imkanları itibariyle oldukça mütevazi bir ekiple Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe açısından tabii yeni eski başkan, yeni eski teknik adam. Ama elde iyi bir kadro var. Ve Fenerbahçe Mason Greenwood ve Ake gibi çok önemli iki transfer de yaptı. İki transferin bugün Fenerbahçe'de kadroda olma ihtimalleri, oynama ihtimalleri bile bu tur için Fenerbahçe açısından en azından şu ana kadar bazı şeylerin doğru yapıldığını gösteriyor. Çünkü seninle de konuştuk. Hani Mason Greenwood'u getirebilirsin de genelde böyle ligin başlangıcına yakın olabilir bu tarz transferler. İşte gene seninle burada dile getirdik. Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya çalışırken genelde böyle bir turu kaybettikten sonra hemen ertesi gün büyük transferler gelirdi. Bu kez öyle bir durum yok. Vedat Muriç de çok zamanlı getirildi. Hatta ilk gelen transferdi. Fakat onun şanssızlığı sakatlanması oldu. Hani Fenerbahçe için zaten geçtiğimiz sezon bittiğinde en önemli konu santrafor transferiydi. Aslında o santrafor transferi de yapıldı ama şanssızlık sebebiyle bugün kadroda olmayacak. Milli oyuncular içerisinde en geç işi biten oyuncu Kante oldu herhalde. Değil mi?
0: Evet, listede yok.
1: Başka bir şey yok. Oyuncu da yok. Ağırlıklı olarak herkes de kadroda. Herkes de sağlıklı. Vedat Muriç dışında. Daha ne olsun? Yani Fenerbahçe için bugün herhangi bir bahane yok. Açıkçası. Karşılaşma öncesinde. Fenerbahçe de bence bu karşılaşmayı kazanacaktır. Ben de yine sana katılıyorum. Yani Fenerbahçe son yıllarda olmadığı kadar Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yakın gözüküyor.
0: Dün gece maçtan 24 saat önceye kadar listede iki değişiklik yapma hakkı vardı Fenerbahçe'nin ve İsmail Kartal'ın gün içerisinde paylaştığı gibi Mason Greenwood ve Nathan Ake listeye dahil edilen isimler oldular. Listeden çıkan isimler de Cengiz Ünder ve Mimović oldu. Şu anda listede 24 futbolcu var Fenerbahçe'de. Normalde 25 hakkı var. 25'e kadar o hakkı kullanabiliyor ama 4 altyapıdan yetişmiş olması gerekiyor. Fenerbahçe o listeye 3 isim yazdı altyapı çıkıştı. O yüzden liste bir kişi eksik. Orada da Tarık Çetin, Mert Günok ve Yiğit Efe Demir o kontenjandan dahil edildiler. Toplamda da 8 Türkiye doğumlu oyuncu da var. Ve UEFA'ya göre yabancı sayılan da 16 isim var. Bunlardan 13'ü bizim açımızdan gerçek yabancı. 3'ü de Levent gibi, Oğuz gibi, Mert gibi yurt dışında doğmuş yerli isimler ama UEFA'ya göre yabancı sayılıyorlar. Böyle bir karma liste var Fenerbahçe'de. Kalede Ederson listede Mert Günok ve Tarık Çetin. Mert Günok herhalde bugün başlayacak karşılaşmaya. Savunmada Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Osterwolde, Semedo, Şikrinyar ve Archie Brown var. Orta saha adayları İsmail Yüksek, Genduzi, Fred, İrfan Can, Levent de burada yazılmış benim önümdeki kaynakta ama Levent'i beke koyalım. Sol bekte. Onu izleyeceğiz büyük ihtimal bugün. Bartu var. Oğuz Aydın ve Talişka yazılmış. Forvet'te de Kerem Aktürkoğlu, Asensio, Musaba ve Sıdıki Şerif gözüküyor. İki oyuncu ekstra eklendi dedim. Ake stoperde. Greenwood da yine forvet rotasyonu, kanat rotasyonunda olacak. Yani yine iyi bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Merkezde hazır karşılaşmalarında hep Genduzi, Bartu Elmas ve Freddy tercih etti. İsmail Yüksek ilk 11 başlamıştı. Bakalım bugün tercih yine Bartu'dan mı olacak yoksa İsmail Yüksek'e mi dönecek? Asensio oynamayacağını dün zaten kendi söyledi İsmail Kartal. O yüzden Asensio bugün 11'de beklenmiyor. Sol kanatta herhalde tahminen son maça bakılacak olursa Fenerbahçe'nin Last Lens mücadelesine. Orada da Kerem Aktürkoğlu tercih edilmişti. Sağ tarafta da İrfan Can Kahveci'yi tercih etmişti İsmail Kartal. Ön tarafta da Anderson Talişka. Vedat Muriç'in sakatlığında bir numaralı aday gibi gözüküyor. Yani herhalde aşağı yukarı son hazırlık maçındaki 11 çıkar diye düşünüyorum ben. Orada da kalede Mert vardı. Sol bekte Levent, sağ bekte Mert Müldür. Şikrinyar Osterwolde tandemi. Genduzi Fred, Bartu orta sahası. Sağda İrfan, solda Kerem. İleri uçta da Anderson. Talişka. Fenerbahçe'nin
1: maç maçına çıktığı. Fanatik'teki 11'de birebir senin verdiğin 11.
0: Neredeki 11?
1: Fanatik'teki.
0: Fanatik'teki 11.
1: Direkt birebir senin verdiğin 11.
0: Yani Ake görece daha hazır dedi Greenwood'a göre ama orada da Osterwolde'yi hemen keser mi? Ona emin değilim. Belki öyle bir

0: değişiklik olabilir. Bir de orta sahada herhalde Bartu yerine İsmail'in oynadığı bir düzen olabilir. Ama İsmail de daha yeni evlendi, kafası ne kadar hani sahada olacak, fizik olarak ne kadar hazır tabii onları bilemiyorum. Normalde hani bu takımda Bartu'dan önde İsmail Yüksek. Onu merak ediyorum. Ama onun haricinde hani sağ kanat, center for sol kanat değişen bir şey olmaz. Archie Brown'un daha yeni yeni zaten form tuttuğunu söyledi İsmail Kartal. Levent olur sol bekte. Kale zaten öyle. Semedo daha yeni geldi. 4 günde herhalde ilk 11 seviyesine ulaşmamıştır. Mert Müldür orada tercih edilir. Yani böyle bir 11 bekleniyor bu akşam için. Vedat Muriç bu arada kadroda yok. Listede yok. Bu tura demek ki yetişmesi pek beklenmiyor. Dün o da bireysel olarak çalışmalara başlamış. Sağ çalışmaları yapıyor. Koşuyordu. Herhalde bir sonraki turda onu listeye dahil edecek Fenerbahçe. Ve bu listeden de çıkarım yapmak gerekirse Cengiz Ünder ve Mimović de pek düşünülmüyorlar gibi şu aşamada. Zaten hani olağan şüpheliler bu takımdan kim gider diye sorsan herhalde Cengiz Ünder ilk akla gelecek isimlerden biri. Tabii hazırlık maçlarındaki performansıyla kafa karıştırabilirdi. Ama demek ki çok da karıştıramamış. Listede yok. Mimović de bir hani artı 4 kontenjanında olduğu için Fenerbahçe'nin de 10 artı 4'ü oluşturmakta zorlandığı için acaba Semedo gidip Mimović takımda kalabilir mi diye biz konuşuyorduk. Hala öyle bir ihtimal olmakla birlikte orada daha çok Oğuz Aydın alternatifini sanki düşünüyor İsmail Kartal. Semedo'yu da şu an hala takımda tutuyor. Ama dediğim gibi daha çok erken, Temmuz'un 3. haftasındayız. Çok sular akacaktır yabancı konusunda. Çünkü hani birileri gidecek yani bu takım şu an Gornik maçında oynayacak takımdan yani sezonun ideal 11'inde çoğu oyuncu olmaz. Hatta bazıları hiç olmayabilir. Yani Osterwold'e bir bakmışsın Eylül'den sonra yok. Gitmiş. Bartu belki kiraya gitmiş. İşte bakayım kim var. Gerçi diğerleri Fred belki olmayabilir mesela. Oluyor çünkü bazen böyle şeyler paylaşılıyor. Ağustos'ta oynadığı maçtaki kadro sezon içindeki kadronun alakası bile yok. O kadar fazla değişmiş ki. Fenerbahçe'de de tahminen 3-4 oyunculuk bir ayrılık olur bu kadroda.
1: Normal. Yani Fenerbahçe açısından 10 artı 4'e sığacak bir kadro yapmak gerekiyor. Ve Fenerbahçe'nin elinde çok fazla yabancı oyuncu var. Fred gibi kafa karıştıran bir oyuncu var. Osterwolde gibi acaba mı dedirten bir oyuncu var. Yani acaba bıraksak mı bırakmasak mı? Çünkü bunu seninle konuştuk. Osterwolde'yi bıraktığın zaman Fenerbahçe'nin 3. stoperi kim alıyor? Asıl soru bu Fenerbahçe için. Bu tarz soruların cevap bulması gerekiyor. Ama bu tarz sorular da sadece sana sorduğum direkt soruyla alakalı değil. Yani onun başka cevapları da olduğu için takım içerisinde onu gönderirsek şöyle olur, bu kalırsa böyle olur, onun yerine böyle olur gibi dediğin için hepsi birbirine bağlı olduğu için beklemek durumundasın. Direkt mesela Semedo konusu da Fenerbahçe için enteresan. Hani Fenerbahçe Mert Müldür, Oğuz Aydın ve Mimović sağ bek rotasyonunu da sezon içerisinde yapabilir, düşünebilir. Risk almadan takımdaki diğer hamlelere göre Semedo da takımda kalabilir ama hepsi bir ihtimal.
0: Hı hı. Evet, o ihtimalleri değerlendiriyor Fenerbahçe'de. Günün sonunda hangilerine karar verecek daha vakti var diyelim. 7.35 saatlerimiz. Bir reklam arasına gidelim. Aradan sonra da dünkü basın toplantısından detaylarla devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere. Direksiyon başı

0: Yılında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
2: dünya katılım var.
0: At yarışı.

0: 7.37 saatlerimiz Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. Bugün Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Polonya temsilcisi Górnik Zabrze ile oynayacak Fenerbahçe. Dün de basın toplantıları yapıldı. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'la birlikte İrfan Can Kahveci basın toplantısında hazır bulundular. Açıklamalar yaptılar. Özellikle tabii İsmail Kartal'ın açıklamaları bayağı bir konuşuldu. Asensio kısmı. Benim gördüğüm kadarıyla bayağı bir gündem olmuş İsmail Kartal'ın. Oradan başlayayım o yüzden en çok konuşulan konu olduğu için. Asensio yarın ilk 11'de olmayacak. Çünkü daha hazır değil. Geçen sezondan yaşamış olduğu sakatlıklardan dolayı kampın birinci döneminde sürekli bireysel antrenmanlar yaptı. Avusturya'da bizde birkaç antrenmana çıktı. Yeni yeni takımla beraber antrenmanların tamamına çıkmaya başladı. Kendisi yarın kadroda olacaktır. Ne zaman %100 hazır olduğunu görürsek o zaman takımdaki yerini alabilir kadroda ama %100 oynayacak diye bir şey yok dedi İsmail Kartal ve bu açıklamayla birlikte gördüğüm kadarıyla sosyal medyada bir tartışma da başladı. Acaba bir problem mi var ikili arasında? Asensio'ya ilgili bir sıkıntı mı var diye konuşulmuş. Asensio'nun bir de üzerine gece yaptığı paylaşımda da işte İngilizce yazmış. Ready for tomorrow. Yarın için hazırım. Mesajı vermesi. O da İsmail Kartal'a bir mesaj mı? Çünkü İsmail Kartal da daha hazır değil diyor. Asensio da yarın için hazırım diyor üzerine. Bunlar zaman zaman takımlarda yaşanabilen problemler oyuncu ile teknik direktör arasında. Asensio ile ilgili sezon bittiğinde takımdan ayrılabileceği konuşuluyordu. Takımda mutlu olmadığı iddia edilen oyunculardan biriydi. Sonra ben şeyde ikna oldum. 10 numarayı almış. Hani 10 numarayı alan bir oyuncunun böyle gitme isteği yoktur. Kalma isteği vardır. Benim için hani o mutsuz yok ayrılmak istiyor defteri o 10 numara olayıyla kapanmıştı. Şu anda da hani Asensio sonuçta önemli bir oyuncu. Kesinlikle bu tarz maçlarda oynamak istiyordur. İsmail Kartal da hazır görmediği için ilk 11'de oynatmayacaktır. Sonuçta şu anda Fred o bölgede hazırlık dönemini çok iyi geçirdi. Hani elinde belki o kadar formda bir oyuncu olmasa İsmail Kartal'ın hazır olmayan bir Asensio'yu da tercih edebilirdi. Ama Fred varken o riske de girmek istemiyor anladığım kadarıyla. Ama burada İsmail Kartal'ın açıklamalarında eleştirilen nokta benim okuduğum kadarıyla kullandığı dil. Asensio'yla ilgili durumu daha farklı acaba kamuoyuna açıklayabilir miydi? Asensio'yu daha onore ederek bu işte durumu açıklayabilir miydi diye söylenmiş. Mesela nasıl söyleyebilirdi başka? İşte yazanlar olmuş şimdi anonim kullanıcılar ama aklımda kaldığı kadarıyla işte Asensio bizim takım için çok önemli bir oyuncu. İşte zaten bir yerde söylüyor geçen sezon sakatlık yaşamıştı. Üzerine titriyoruz. Sezon uzun. Ondan en iyi verimi almak istiyoruz. Acele etmiyoruz. Tam hazır olduğunda da işte sahaya süreceğiz tabii ki bizim için vazgeçilmez bir oyuncu olacak gibi söylemek farklı. Az önce okuduğum şekilde İsmail Kartal'ın söylemesi farklı denmiş. Ki ben buna genel olarak da katılıyorum. Katıldığım için de zaten söylüyorum. Bir konuyla ilgili seçtiğiniz kelimeler, kullandığınız cümleler de o konuya bakışınızı kısmen gösteren unsurlar diye düşünürüm. Burada da ben de İsmail Kartal'ın az önce son söylediğim gibi daha onore ederek bunu söyleyebileceğini düşünüyorum. Çünkü bu açıklamalarda da biraz hani şey havası vermeye çalışmış İsmail Kartal. Bu da bir tercih bu arada. Bunu eleştirmiyorum ama hani bu takımın patronu benim. Ben ne zaman hazır görürsem o zaman oynatırım gibi bir mesaj. Böyle bir sanki Asensio'yla çekişme halindeymiş izlenimi veriyor bana kalırsa da. O yüzden de bazı taraftarlar tarafından eleştiri de almış.
1: Ya ben ortada böyle gündem olacak bir şey görmüyorum açıkçası. Biraz sanki insanlar gene bir kendine dert edinmeye çalışmış gibi. Eğer Fenerbahçeli taraftarlar buna takıldılarsa biraz sanki biraz problem olmadı son günlerde, rahatız, bir problem yaşamadık, bir şey çıkartalım gibi düşünmüşler diye ben okurum böyle bir durumu genel olarak. Çünkü hani birincisi bütün bu konuşulanlar içerisinde İsmail Kartal zaten kameralar önünde çok rahat bir insan değil. Fenerbahçe önceki kariyeri boyunca, Fenerbahçe'deki önceki kariyeri boyunca zaten bu konuda eleştirildi. İkincisi, herhangi bir futbol adamı Fenerbahçe kadrosunu eline aldığında, Fenerbahçe kadrosunu incelediğinde, Fenerbahçe'nin geçen sezonki maçlarını analiz ettiğinde Asensio'nun verdiğini herhalde anlamıştır. Sakatlanana kadar açık ara takımın en iyisiydi. Şu anda da çok fazla bir şeyin değiştiğini düşünmüyorum. Evet, Fred iyi bir hazırlık dönemi geçirmiş olabilir. Fakat Fred'e güvenemezsin. Yani Fred 3 maç iyi oynar, 5 maç kötü oynar. 2 maç ortada olmaz, sonra tekrar geri döner. Fred ile İsmail Kartal'ın arası iyi olabilir. Fakat yine de Asensio varken Fred tercih edilecek bir oyuncu değildir. O yüzden de İsmail Kartal daha Bismillah deyip Asensio'yu karşısına almayacaktır. Zannetmiyorum öyle bir şey olduğunu. Evet, senin dediğin gibi daha farklı bir dil kullanabilirdi ama yani bu da İsmail Kartal'ın iletişimle ilgili genel problemi olarak düşünülebilir. Belki hiç öyle bir durum yok. Asensio peki neden öyle bir mesaj attı? Ben Asensio'nun da çok şey vermek istediğini zannetmiyorum. Hani İsmail Kartal'a mesaj vermek istediğini zannetmiyorum. Neticede İsmail Kartal'ın da söylediği gibi Asensio hani geçen sezon sakatlandı ve yani Asensio, Talisca ve Skriniar benzer dönemlerde sakatlık yaşamasaydı büyük ihtimalle Fenerbahçe şampiyonluk yarışına daha fazla tuturup belki de şampiyon olurdu. O yüzden de hani ben dün bir basın toplantısından İsmail Kartal'ın söylediklerinden ya da Asensio'nun attığı işte sosyal medya postundan böyle bir şey okumazdım açıkçası. Böyle bir şey okumazdım. Hani Asensio için direkt olarak 11'de başlaması gerekir mi bu karşılaşmada? Ondan da çok emin değilim. Daha böyle hani İsmail Kartal'ın düşündüğüne göre daha hazır olsa bile Asensio, hani bu karşılaşmada Asensio'yu illa kullanmak zorunda değil Fenerbahçe. Az önce hani rakibin genel tablosunu çizmeye çalıştık. Fenerbahçe merkez orta sahasından sen bahsettin. Eldeki oyuncularla da Fenerbahçe bu turu geçebilir. O yüzden ben şimdilik hani belki de bu insanlar haklı bilmiyorum. Belki bir şey vardır. Ama ben kendi bakış açımdan ya burada hiçbir problem görmem açıkçası. Hı hı. Çünkü böyle bakarsan her yerde problem görebilirsin. Yani o gözle bakmaya çalışırsan aa bu dedi, o dedi, o böyle yaptı diye her şeyi irdelersen, her şeyden bir şey çıkarmaya çalışırsan o zaman yani problem sayısı 15 falan olur her basın toplantısında, her açıklamada.
0: İnsanların Asensio konusunda bir kriz olabileceğini düşünmesinin sebeplerinden biri de bence Fenerbahçe muhabirlerinin bu süreç içerisinde verdiği bazı bilgiler. Mesela Alper Yemeneciler uzun zaman kulübün içinde olan bir isimdi. Dünkü açıklamayı alıntılamış 16 Temmuz'da HT Spor'da yaptığı yorumun üzerine Asensio sürekli oynamak istiyor. Oynamadığı için mutlu değil. Her

0: oyuncu gibi o da sahada olmak istiyor. Ama işte şu an kendisini hazır hissediyor Asensio ama İsmail Hoca'nın görüşü aynı değil. Teknik heyette tam olarak hazır olmadığı görüşünde diyor. Buradan yola çıkarak ve bu benim sadece önüme düşen Alper Yemenicileri o bir listem var, benim muhabir listesi orada var. Sürekli tweetlerinde okuyorum. Belki okumadığım diğer Fenerbahçe muhabirleri de benzer şeyler verdiyse süreç içerisinde. Hani Asensio oynamak istiyor ama İsmail Kartal oynatmıyor, mutlu değil falan. İnsanlar da o toplantıdaki açıklamaları bunları da bildiği için o gözle okuyor. Şimdi sen mesela büyük ihtimal görmedin bu açıklamaları. Sende öyle bir çağrışım yaratmıyor ama Fenerbahçe'yi yakından takip eden biri bu açıklamaları gördüyse İsmail Kartal'ın Asensio açıklamasını o açıklamadan etkilenerek algılıyor. Bu da normal. Hani ben de senin gibiydim bu arada. Asensio ile ilgili durumu çok öyle okumuştum ama üzerinde durmamıştım. Dünle birlikte çok fazla önüme düşünce anladım yani bu konu birkaç gündür zaten konuşulmuş Fenerbahçe'de. O yüzden insanların dikkatini çekmiş. Ama gerçek anlamda ne kadar bir hani benim de iddiam müthiş bir kriz var falan değil ama orada bir uyumsuzluk var diye ben de yorumluyorum. Bu da
1: Yani
0: olabilir, hayatın akışı içerisinde var böyle şeyler.
1: var tabii, fakat gene Asensio oynamak istiyorsa iyi. Çünkü az önce sen ne dedin? İşte geçen sene gitmeyi düşünüyordu dedin.
0: Mu acaba öyle çıktı yani.
1: İşte eğer şu an kendini hazır hissediyorsa ve oynamadığı için mutsuzsa bu iyi. Yani oyuncular oynamadığı için mutsuz olması lazım. Ben hep bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani oynamadığını kabul eden bir oyuncu, oynamayacağını kabul eden bir oyuncu takımlar için en zararlısı. Defalarca örneklerini verdim. Yani bir oyuncu kendini hazır hissedip oynamak istiyorsa o zaman kulüp için iyi. Ha, tabii oyuncu kalkıp içerisini yakıp yıkmayacak da, o ayrı bir konu da, hani büyük huzursuzluk çıkarmayacak da, ama yani oynamak istediğini söylemesi lazım. Formayı hak ettiğini düşünmesi lazım. Daha çok çalışması lazım ya da çalışmaya devam etmesi lazım. Bunlar iyi bence kulüplerde, ama yani bizim tabii hani futbol iklimimiz kriz üzerine. Onu da unutmayalım. Yani bir takım krizler ve kaoslar üzerine bir futbol iklimi var. Bunlar prim yapıyor. Bunlar konuşulduğu zaman, aa öyleymiş, böyleymiş, şöyle olmuş. Bunlar insanların ilgisini çekiyor. Bence biraz da neye odaklandığınla alakalı, yani futbol dünyasında. Eğer kriz görmek istersen her yerde kriz görebilirsin Türk futbolunda. Yani o şeysiz ne derler, hiç onun şeyi yok yani, şüphesi yok o konuda. Bakarsan böyle her yerde kriz görürsün. Bakmak istemezsen ya da o gözle bakmak istemezsen, biraz daha sakin olmaya çalışırsan da daha biraz normalleşir hayat.
0: Bu arada kriz görmekte ya da her yerde kriz aramakta da bence tam olarak bir problem yok. Yani krize nasıl baktığın da önemli değil mi? Ya yani kriz var diye düşün. Arıyorsun kriz. Olabilir abi diyebilirsin değil mi? Yani kriz olabilir her insan arasında. Takımlarda daha önce görmedik mi? Sen geçen gün ne örneğini verdin? Davinson'un bir maç sonu oynamadığı ile ilgili, sakatlığı ile ilgili söylediği sözü örnek gösterdin. Okan Buruk'a değil mi? Ben hazırım demişti. Okan Buruk sakat mı demişti? Davinson tam tersini söyledi. Bir kriz mi? Bence ufak çaplı bir kriz. Normalde çok alışık olmadığımız bir şey. Yani bir futbolcunun, teknik direktörün tersi bir şey söylemesine. Oldu. Ne oldu sonra? Davinson formayı tekrar kaptı. Şu anda da Galatasaray'ın hani vazgeçmek istemediği bir oyuncu konumuna düştü. Yani bu bence eksik noktalardan biri bizde. Hani kriz var ama kriz olması dünyanın sonu değil. Kriz olacak diye her şey kötü gidecek diye bir şey yok. O krizlerden çok güzel şeyler de doğabiliyor. Belki Davinson'un buraya gelmesinde o krizin de bir payı var. Bunu şeylerde de söylüyorlar. Takip ediyorsanız eğer, böyle bazı Instagram hesaplarında yazıyorlar doktorlar, psikologlar. Evliliklerde de öyle. İlişkilerde de öyle. Krizler olur. Kimse mükemmel anlaşıyor diye bir şey yok. Eşler de tartışıyor birbiriyle. O tartışmalardan ortak bir şey çıkarabiliyorsan sonrasında güçlenerek çıkıyorsun oradan. O kriz bir şeye dönüşmüş oluyor. Avantaja dönüşmüş oluyor. Hatta benim de hala profilimde galiba Sabit de bir ıstakoz hikayesi var. Bence buna benzer bir durum. İşte ıstakoz, stres, büyük ne diyor şey? Onu da tam okuyayım da ona göre söyleyeyim. İstakozların büyüme hikayesini anlatıyor adam. Sert bir kabuk içinde yaşıyorlar. Narin, yumuşak bir hayvan bu ıstakoz. Bu sert kabuk genişlemiyor. Peki nasıl?

0: büyüyor ıstakoz. Şöyle büyüyor. Kabuğunu çıkartıp atarak büyüyor. Yani o sertleştikçe, zorluk yaşadıkça, mesela insanoğluna benzetmiş. İnsanoğlu olsa bu zorluklarda genelde ilaç kullanır, bastırır. Ama burada onu fark eden ıstakoz üzerindeki o şeyi atıyor, daha çok büyüyor. Yani bu stresi, bu sıkışmışlığı bir fırsat olarak kullanıyor diyor. Bunu anlatan kişi benim, hani merak eden, ben çok kötü anlattım şu anda, Twitter hesabından bulabilir. Burada da öyle, yani Asensio'yla ilgili bir kriz olabilir, bir sıkıntı olabilir ama buradan Asensio'da, Fenerbahçe'de, İsmail Kartal'da güçlenerek çıkabilir diye düşünüyorum. Yani kriz demek özünde illa çok büyük bir problem olacak anlamına gelmiyor. İnsanları nasıl yönettiğine bağlı olarak gerçekten çok büyük problem de olabilir. Ama tam tersi güzel bir şey de çıkabilir. Bence eksik noktamız ülkece bu krizler konusunda bu olduğunu düşünüyorum. Asensio ile ilgili açıklamadan bahsettik. Şimdi o zaman bununla ilgili mesajlar gelecektir. Mesajlara saat başı da birlikte bakayım, toplayacağım, okuyayım. Açıklamaların diğer bir dikkat çekici kısmı da bu Avrupa kupalarındaki, işte bir önceki dönemindeki durumla alakalı gelen bir soru. Başarısızlık olarak işte adlandırılmasıyla alakalı cevabı İsmail Kartal'ın. Orada da diyor ki o sezon Avrupa'da en çok galip gelen ve puan alan takım bizdik. Ülkemiz en çok puanı kazandıran da bizdik. Elendiğimiz maçta 5 stoperin 5'i de sakattı. Elimizde oyuncu yoktu. Yusuf oynadı. Altyapıdan onu kimse bilmezdi diyor. Sonra Mourinho da oynattı ve kulübe çok fazla para kazandırmış olduk. Bu bir cesaretti. Ben böyle başarısız olmaya razıyım. Gençlerin önünü açmak için diyor İsmail Kartal. Olympiakos maçını ise burada kazandık. Penaltılarla elendik. Oradaki maçı 3-2 kaybettik ama kazanabilirdik de. İlk 15-20 dakika net pozisyonları atamadık. Bireysel hatalardan goller yedik. Penaltılarla çeyrek finalden yarı finale adım atarken elendik. Eğer bu başarısızlıksa ben kabul etmiyorum. O sezon başka takımlar ne yapmış baksınlar. Nerelerde elenmişler? En çok puanı alan ülke, puanı en çok puanı kazandıran bizdik. Orada kendimi başarısız görmüyorum demiş İsmail Kartal. Dünün yine en çok paylaşılan kesitlerinden birisi İsmail Kartal'ın basın toplantısından bu kesit oldu. Burada da benim aklıma Vincenzo Montella'nın açıklamaları geldi. Hani teknik direktörler zaman zaman böyle hani suçlandıklarında böyle hemen savunmaya geçiyorlar. Montella da bunu yaptı. İşte şu kadar şut attık, şu kadar baskı kurduk, biz yapacağımızı yaptık, olmadı gibi. Ama taraftarda pek geçmiyor. Bilmem İsmail Kartal'ın dünkü açıklamasıyla ilgili neler düşünüyorlar ama onu çağrıştırdı. Evet, kendisini başarısız görmüyor olabilir ama olmadı sonuçta. Yani Fenerbahçe'nin daha favori olduğu bir eşleşmeydi. Kazanması bekleniyordu. Olmadı. Bunu önce o şekilde anlatıp sonrasında da bu söylediği şeyleri söyleyebilirdi. Ama direkt olarak böyle savunmaya geçmesi yine benim nazarımda pek doğru bir iletişim stratejisi değil. Zaten böyle sözlerle insanları pek fazla ikna edemiyorsunuz. İnsanların çünkü belli bir şeyi var, algısı var sizinle ilgili, oynattığınız futbolla ilgili. Böyle söylerek, yani İsmail Kartal ben başarısız değildim, şöyleydim, böyleydim diyerek bence insanları kendine çekemez. Bence insanlara ya da taraftarlara biraz daha böyle yaklaşması lazım iletişim olarak. İşte Montella'nın düştüğü hata gibi oluyor. O konuda da bilmiyorum, ben daha farklı yine kelimeler seçebileceğini düşünüyorum.
1: Ya burada bir de mesela hani o dönemi tekrar değerlendirmenin de yeni sezon öncesinde ne gibi bir yararı var? Ben onu da anlamadım. Hani artık o sezon oynandığı şartlar, kaç çok zaman geçti üzerinden. Hani orada da aslında biraz da senin dediğin gibi hani savunmak yerine tamam o geçti artık, biz önümüze bakıyoruz. Yepyeni bir sezon başlıyor yarın deyip böyle biraz daha hani geleceğe yönelik mesajlar verilebilirdi. Senin dediğin gibi yani o tarz bir savunma. İsmail Kartal çünkü hep zaten aynı şeyi yapıyor yani. Geçmişte çok iyi oynattığını, geçmişte çok başarılı olduğunu, iyi işler yaptığını, yaptığı konusunda aslında kamuoyunu ikna etmeye çalışan bir teknik direktör. Ona çok gerek yok. Zaten hani Fenerbahçe İsmail Kartal'ı seçti artık. İsmail Kartal'la devam edecek bu sezona. Dolayısıyla İsmail Kartal'ın böyle kendini tekrar tekrar anlatmasına, tekrar tekrar çok iyi işler yaptığını anlatmasına bence pek gerek yok. Yepyeni bir sezon başlıyor Fenerbahçe için. Yepyeni bir hikaye, yepyeni bir defter.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
6: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB

0: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
1: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
3: Şampiyonla son düzlükte.
5: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
6: Sağlam bankacılık.
7: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
8: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
9: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

Yeni saatteyiz. 8 yaptık. Fenerbahçe'den bahsediyorduk. İsmail Kartal Fenerbahçe Teknik Direktörü dün basın toplantısının açıklamalarda bulundu. Şimdi dinleyicilerimizden sorular gelmiş Umut Bey İstanbul'dan. Nene'nin son durumu nedir? Ben çok takip edemedim hazırlık maçlarında da izlediğimi hatırlamıyorum demiş. Nene geçen sezon sonundan bir sakatlık yaşadı, ameliyat oldu. İsmail Kartal da dün dedi ki geçen seneden Nene hala sakat. Zaten az önce paylaştığım listede de Nene'nin ismi yok. Musaba listede. Ama Nene eğer iyileşirse Musaba listeden büyük ihtimal çıkar. Takımda da yeni sezonda olması beklenmiyor. Artı 4'e de uymuyor. 10 yabancı arasında olması da beklenmiyor. O yüzden Nene artı 4 avantajıyla kadroda olma ihtimali yüksek. Ama bu turda

da nereden faydalanamayacak Fenerbahçe. Sinan Bardak, o da Osterwolde giderse 3. stoper kim olur diyor herkes ama Osterwolde normalde sol bek, yine o mevkiye dönebilir demiş. Tabii ki dönebilir, tercih meselesi ama şu anda artı 4'e uyan bir Archie Brown varken orada yabancı olarak Osterwolde'nin sol beke döneceğine ben pek ihtimal vermiyorum. Stoperde alternatif olarak tabii ki düşünülebilir ama orada da yine onluk dilimde olacağı için Osterwolde kadro planlamasını görmek lazım. Fenerbahçe'nin şu anda stoper rotasyonunda hani yabancı olarak Osterwolde, Ake ve Skriniar var. Çağlar Söyüncü ve Yiğit Efe Demir de diğer opsiyonlar yerli olarak. Şeyleri saymıyorum artık. Bekay'la Diego Carlos'un yeni sezonda ben olmalarını beklemiyorum. O yüzden Fenerbahçe'nin şu anda yeni sezonda gözüken stoper rotasyonu en iyi ihtimalle bu. Skriniar, Ake, Osterwolde, Çağlar ve Yiğit Efe. Ama muhabirlerden yine gördüğüm kadarıyla Osterwolde'nin de satışına sıcak bakıyor Fenerbahçe. O yüzden o bölgeye Fenerbahçe bir takviye yapacak. Ya artı 4'ten yana kullanacak hakkını ya da bir yerli oyuncu transferi yapacak. Yerli olarak da okuduğum kadarıyla en çok gördüğüm isim Adil Demirbağ Konyaspor'dan. Onun ismi geçiyormuş Fenerbahçe ile. Ama tabii Skriniar, Ake'ye alternatif Adil, Çağlar, Yiğit Efe yaparsanız hani as oyuncularla yedek oyuncular arasındaki fark, o makas da çok yüksek olabilir. Böyle düşünen eminim çok sayıda taraftarda olacaktır ama işte o 10 artı 4'ün takımları zorladığı noktalar işte bu tarz noktalar. Mesela dün İsmail Kartal'la Kartal da benzer şeyi söylemiş. En çok sıkıntılı olduğumuz konu bu 10 artı 4 kuralı diyor. Sadece bizim değil bütün kulüplerin bundan sıkıntılı olduğunu düşünüyorum demiş. Ama yapacak bir şey yok artık, federasyon hala kararında ısrarcı, yeni bir düzenlemeye gitmedi. O yüzden bu 10 artı 4'ü bir şekilde uydurmak zorunda takımlar. Bir yerde de o fedakarlık yapılacak. Yani stoperde belki o fedakarlığı yapacak Fenerbahçe. Yedek kulübesini Çağlar, işte Adil, Yiğit Efe yapacak. Ya da Çağlar, ne bileyim, Ümit Alanya'dan Yiğit Efe yapacak. Ya da artı 4'ten yana kullanacak. Bir yerde şey olacak, hani kadro 22 oyuncu da hani ilk 11'e değil de çok iyi bir kadro kurması takımların mümkün değil. O yüzden o hakkını bakalım Fenerbahçe nerede kullanacak? Mesela sağ bek için de konuştuk, işte Mert Oğuz yapabilir mi yeni sezonda? Hani Mert birinci sağ bek, Oğuz onun alternatifi, Semedo gönderilir, Mimović gönderilir. Kötü mü sağ bek rotasyonu geçen sezonun kıyasla? Evet, biraz kötü ama işte bir yerden de o şeyi yapmanız gerekiyor. O işte hangi bölgede yapacak Fenerbahçe onu Ağustos sonu Eylül başı gibi anlamış oluruz. Peki diğer bir mesaja geçeyim. Hakan Yılmaz, sevgili Mert demiş, İsmail Kartal'ın Asensio ile ilgili söylediklerinde bir hani öküzün altında buzağı aramayın bence demiş. Bu futbolcular milyonlarca euro maaş alan profesyoneller demiş. Evet, yani milyonlarca euro maaş alan profesyoneller olduğu açık ama bu oyuncuların da senin, benim, sizin, bizim gibi insanlar olduğu da açık. Hani milyonlarca euro alıyor diye bu oyuncunun duygusu yok değil. Bu oyuncunun küsmediğini, bozulmadığını iddia etmek de mümkün değil. Hani ben parama bakarım, beni oynatmazsa oynatmaz diyeceklerini pek zannetmiyorum. Hele ki böyle oyuncuların. Mutlu değildir zaten, muhabirler de söylüyor. Azık maçlarında da çok fazla süre almadı Asensio. Bundan dolayı mutlu değil. Ali abi de söyledi. Mutlu olmaması da güzel bir şey. Oynamadığı için. Mutlu olsa daha mı iyiydi? Burada sadece hani mutlu olmadığındaki iletişimi, vücut dili ya da çok büyük problem çıkarıp çıkarmadığı, çok büyük bir kriz çıkartmıyorsa, yönetilemeyecek bir kriz çıkartmıyorsa bunlar olacak. Bunlar zaten teknik direktörlüğün bu durumları yönetmek, hani lügatında olan şeyler, yapmak zorunda oldukları şeyler. Hatta daha zoru, bunu hangi teknik direktör söylemişti şimdi tam hatırlamıyorum ama yedek kulübesindeki oyuncuları yönetmenin, yani oynamayanları yönetmenin oynayanları yönetmekten daha zorlu olduğunu dile getiriyordu gerçekten de. Hele ki böyle kadro kalitesi yakın bir takımsanız, yani oynayanla oynamayan arasında çok az fark varsa, oynamayanı idare etmek gerçekten zor ama
Hani o

0: Kimenin arkasında bekleyen santrforu Icardi değilseniz, daha genç bir oyuncu mesela transfer ettiniz. Onu idare etmek kolay. Osimhen'i kesemeyeceğini biliyor işte. Sané'yi Galatasaray üzerinden gidersek kesmekte zorlanacağını biliyor ama yakın takımlarda o iş, onu yönetmek çok daha zorlu tabii ki. Mesajlara bakıyorum demiştim bu bölümde. Yine bu Asensio konusuyla ilgili dinleyicimizin ismini de hemen söyleyeyim. Zahit Aydoğan demiş ki Asensio'da İsmail Kartal'la arasında bir kriz olduğu konusunda sana katılmıyorum. Hoca gayet normal bir şekilde hazır değil. Hazır olduğunda oynayabilir ama yarın oynamayacak dedi. Futbolcu her zaman hazır olduğunu düşünür, oynamak ister. Hırslı olması çok iyi demiş. Güzel. Yani özünde ben de müthiş bir kriz var diye bir şey söylemiyorum. Orada bir gerginlik, bir şey var bence. Ama bu illa kötü bir şey demek değil. Onu söylemeye çalışıyorum. Farklı isimleri okuyayım. Serdar Aziz ne oldu? Bıraktı mı futbolu diye bir mesaj gelmiş.
1: Nereden aklına gelmiş ya Serdar Aziz?
0: Serdar Aziz.
1: Sabahın bu saatinde mesela Serdar Aziz'i nereden düşündü acaba? Nereden gitti aklı yani?
0: Hangi... Yerli oyunculardı herhalde. Ben yerli stoperler saydım ya.
1: Büyük ihtimalle orada.
0: Çağlar dedim, Yiğit Efe dedim, Adil dedim. Herhalde oradan gelmiş. Serdar Aziz valla geçen sezonu kulüpsüz geçirmiş. Şu anda da bir takımla anlaştığı gözükmüyor. Futbolu bıraktığını da bilmiyorum açıkçası. Resmi bir açıklama yaptım ama piyasada yok son bir sezondur. Onu söyleyeyim. Kahraman Bey Almanya'dan yazıyor. Fenerbahçe son yıllarda kadro teknik direktör uyumunu bir türlü sağlayamıyor. İyi teknik direktör, parantez içinde Jesus, kötü kadro. İyi kadro, kötü teknik direktör. Bunu yapmayı nasıl beceriyorlar? Demiş. Bu mevcut kadro için de İsmail Kartal üzerinde böyle bir şey var tabii, algı var. Sonuçta Greenwood geldi, Ake geldi. İşte Asensio'su, Talişka'sı. Ön tarafta işte Vedat Muniç belki çok daha yıldız bir oyuncu, Watkins tarzı ya da Girassi tarzı. Şikrinyar'ıdır, Ederson'dur. Evet, çok yıldızlarla dolu bir kadro. Başında İsmail Kartal, böyle burun kırılabiliyor. Normal, ona da hiçbir itirazım yok. Ama hani Mourinho'da geldi. Kötü kadrosu yoktu Mourinho'nun. Ama olmadı. Yani şu anda da hani dünyaca ünlü kimi getirebilirdi Fenerbahçe teknik direktörlüğe? Getirse kesin olarak başarılı olur muydu? O da bir tartışma konusu. Bizde de artık her geçen yıl bu yabancıların işi de zorlaşıyor. Yani Zico'dan beri hala bir yabancı teknik direktör Süper Lig'de şampiyonluk yaşayamadı. Dünya Kupası'nda da biliyorsunuz ilk düzenlendiği tarihten bu yana herhangi bir yabancı hoca takımıyla şampiyonluk yaşayamadı. Bu Dünya Kupası'nda da bir İspanyol hocayla İspanya şampiyonluğa ulaştı. İspanya ulaşamasa Arjantin yine bir Arjantinli finaldeydi. Bu değişmiyor hani dünya futbolunda, Avrupa şey, dünya kupalarında. Bizim ligde de böyle bir şey var. Artık yerleşti yani yıllardır. 2007'ydi herhalde Zico'nun şampiyonluğu. O tarihten bu yana bir yabancının şampiyonluğu yok. Gelen yabancılar da işte olmadı Fenerbahçe'de. Çok sayıda isim denendi. Olmadı. Yerlilerde de gerçi son dönemde olmadı ama İsmail Kartal'la çok yakındı Fenerbahçe. Bakalım bu sezon nasıl ilerleyecek. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi elemelerinden elenirse İsmail Kartal yine psikolojik bir kaosun içine düşer demiş Hüseyin Bey gönderdiği mesajda. Bir başka mesaj. Fenerbahçe ve İsmail Kartal'a olumsuz bakışınız hoş değil. Olaylara hep olumsuz gözle bakarsanız böyle konuşursunuz diyor Erdem Polat. Valla genel böyle bir olumsuz bakışım yok. Ben dünkü basın toplantısından dikkatimi çeken noktalardan bahsediyorum. Hani çok olumlu gördüğüm bir taraf var mıydı dünkü basın toplantısında İsmail Kartal'ın açıklamalarında? Hani çok olumlu olarak çok fark yarattı diyeceğim bir kısım benim yok. Mesela açıklamalarında daha bahsetmedim ama rakip Gornik'le ilgili bir değerlendirme yapıyor İsmail Kartal. Merak eden varsa onu söyleyeyim. Polonya futbolu tamamen ikinci bölgede bekleyerek kazandıkları toplarla geçiş oyunu ve hızlı futbol oynayan bir kültürleri var. Rakibimizin güçlü bir santrforu ve hızlı iki katan oyuncusu var. Bunlar üzerinden sonuca gitmeye çalışıyorlar. derin koşular

0: yapabilen 2-8 numaraları var. Antrenörümü gönderdim. Orada bir iki maçlarını izledik. Hafife alınacak bir takım değil. Oynadıkları tüm maçları izledik. Disiplinli ve koşan bir ekip. Biz de kendi taraftarımız önünde böyle bir takıma karşı ne yapmalıyız diye kaç gündür çalışıyoruz. İnşallah yarın akşam güzel bir galibiyetle ayrılırız diye düşünüyorum demiş İsmail Kartal. Bu arada şu bilgiyi de vereyim. Gornik ilk resmi maçını yaptı yeni sezonda. Onların ligleri başlamadı ama Süper Kupa maçında Leh Poznan'da ayın 16'sında yani geçen hafta Perşembe günü karşı karşıya geldiler ve 3-1 kaybetti Gornik. Leh Poznan Süper Kupa'nın sahibi oldu. Gornik maçta aslında öne geçmiş 14'te. 27'de 1-1'e gelmiş, 47'de 2-1 olmuş, 69'da 3-1. Leh Poznan mücadeleyi ve Süper Kupa'yı kazanmış. Gornik ilk resmi maçından mağlubiyetle ayrılmış. Herhalde Fenerbahçe'den bir ekip o maçı yerinde takip etti. En net veriler o karşılaşmadan çıkmıştır. Hazırlık maçlarında da Gornik'in tablosunu, bilançosunu söyleyeyim. Son hazırlık maçına 10 Temmuz'da çıkmışlar. Norjalen karşısında 2-0'lık bir galibiyet almışlar. 4 Temmuz'da Beşiktaş'ın yaptığı gibi aynı gün iki maç gözüküyor. Bir Salzburg'a 2-1 kaybetmişler. Tirol'le 0-0 berabere kalmışlar. 24 Haziran'da da ilk hazırlık maçında zayıf bir ekip herhalde rakipleri 3-0 mağlup etmiş Gornik yeni sezon öncesi. Yani 4 hazırlık maçı, 1 Süper Kupa maçı, 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 de beraberlikleri bulunuyor. Lig'de onlar da bu hafta sonu başlıyor. Slask Wroclaw maçıyla yeni sezona başlayacaklar. Maçın tekrar bir kontrol edeyim ama ertelendiğine dair bir haber yok. Genelde bu tarz eleme dönemlerinde federasyonlar erteleme kararı alabiliyorlar kulüplerin başvurmasına göre zaman zaman ama Fenerbahçe'nin rakibi yok. Hafta sonu maçını da yapacak. Sonra bir de rövanşta Fenerbahçe'yi kendi evinde ağırlayacak Gornik. Fenerbahçe'nin iki resmi maç arasında herhangi bir karşılaşması yok. Direkt olarak bu tura konsantre olacak. Bizde lig ilk karşılaşma Ağustos'un işte 14'ü 15'i civarı başlayacak. Yani bir sonraki turun ilk maçında da Fenerbahçe lig maçı oynamamış olacak. Onu da ek bir bilgi olarak söyleyeyim. Mehmet Salih, o da diyor ki İspanya'nın teknik direktörü de dünya ünlü bir teknik direktördü değil mi demiş zaten. İsmail Kartal'a burun kıvırıyorlar. Evet, yani o da dünya ünlü bir teknik direktör değildi ama dünya ünlü nice teknik direktörden çok daha başarılı bir turnuva geçirdi. Ancelotti'lerin, işte Nagelsmann'ların, Tuchel'lerin, Deschamps'ların olduğu turnuvayı De La Fuente kazandı. Yani sadece tabii ki isim, algı önemli değil. O teknik direktörün takımla olan uyumu. Yani bir size soru sorsam, böyle körlemesine bilmeseniz, işte Fenerbahçe 99 puanla ikinci yapan teknik direktör kimdir? İşte Mourinho, Jesus, İsmail Kartal, ne bileyim işte Koku desem, hani Mourinho veya Jesus der insanlar ama gerçek öyle değil. O yüzden hani tamamen bunun üzerinden de ben okumaması gerektiğini düşünüyorum. Mevcut şartlarda da Fenerbahçe teknik direktör tercihini yaparken işte Aykut Kocaman olacak gibi gözüküyordu. Son anda İsmail Kartal oldu. Ben hani İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'nin oynatmak istediği futbola daha uygun bir teknik direktör olduğunu düşünen taraftayım. O yüzden ben hani İsmail Kartal kararını da doğru olduğunu düşünüyorum. Hani bugün açıklamalardan dolayı İsmail Kartal'ı bayağı böyle eleştirmiş gibi oldum. Çok beğenmiyormuşum gibi oldum. Hani açıklama kısımlarını çok gerçekten beğenmediğim söyleyebilirim ama ben hani İsmail Kartal'ın da mevcut şartlar içerisinde olabilecek en doğru aday olduğunu da düşünüyorum. Ama bu demek değildir ki İsmail Kartal eleştirilmeyecek. Onu da dile getireyim. Beni eskiden beri tabii
1: herkes bilenler bilir. Herkes eleştiririm.
0: Kimse eleştiriden muaf değil.
1: Evet.
0: Yani. O yüzden İsmail Kartal da tabii ki eleştirilecek. Övülecek. Yeri geldiğinde her şeyin bir zamanı var.
1: Sizlendirmeyin
0: Mert'e gayet öyle abi. Yani eleştirinin de bir tonu var. Ben böyle yakıp yıkmadan eleştirmeye çalışıyorum. Benim yaptığım eleştiriler de hani gocunabilir insanlar da diğer eleştirilere baktığımda kamuoyundaki onların yanında solda sıfır. Yani kusura bakma ya, benimkinden de bu kadar alınıyorsanız.

işiniz yaş. Republic of Fenerbahçe yazıyor WhatsApp nickinde dinleyicimizin. Almanya'dan yazmış. Hamburg'dan Osmanmış ismi. İsmail Hoca Fenerbahçe'nin ilk 11'ini, kemik kadrosunu belirlemeli. Her maç değişik oyuncularla bu iş olmaz. Asensio konusunda da sizinle aynı fikirdeyim demiş ama Ali abiyle mi aynı fikirde, benimle mi aynı fikirde? Onu, çünkü çok aynı tarafta değildik Asensio konusunda. Kemik kadro belirlemeli. Evet.

0: kafasında belirlediği bence bir kadro vardır ama sezon başı olduğu için eklemeler, çıkarmalar, değişiklikler olur. Ama sezon başladığında bence kafasında kemik bir kadro olur. Yani kalede Ederson ise Ederson olur. Sol bekte Archie ise Archie, sağ bek işte Mert ise Mert, Skriniar, Ake. İşte Guendouzi kalırsa Kante, işte Asensio, sağda Greenwood, solda Kerem, ileride Vedat veya yeni gelecek Santrfor. Yani bence kafasındaki tablo şey nettir İsmail Kartal'ın. Şu an form grafiğine göre Asensio yedek başladı, Fred'i oynatmak daha mantıklı geliyor olabilir. Bu da normal. Sonuçta Asensio'nun gönlü olacak diye de tam hazır değilken oynatmak ve maçta olası bir kötü sonuçta Asensio üzerinden okunmaktansa daha hazır gördüğü Fred'le oynaması kadar ben doğal bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta takımı en iyi bilen şu anda İsmail Kartal. Siz biz değiliz. Biz antrenmanları takip etmiyoruz. Hazırlık maçlarını tabii izliyoruz herkes gibi ama o da tam yeterli değil. İsmail Kartal'a burada Fenerbahçe taraftarının o tercihlerde güvenmesi gerekiyor. Son iki mesaj, öyle de reklam arasına gideceğim. Eyüp Bey yazmış. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gidemez diye bir şey söylemiş. İkinci elemeyi geçse bile Sturm Graz eler Fenerbahçe. Yine hedef UEFA Kupası olur demiş.
1: Fenerbahçeli bir dinleyici değil herhalde. Bunu söyleyeyim.
0: Valla geçmişine bakmıyorum. Ben rastgele açtım mesajları. Ona göre okuyorum. Cemalettin İzmir'den. Mert Bey 4 yıldır şampiyon olan Okan Hoca'yı bile eleştirdi, eleştirir demiş. Zaten buna hani benim eleştirmem değil de Okan Buruk'ta ne kadar fazla eleştiriliyor yani. Şampiyon yapan teknik direktör. Bu işin doğası. Diyelim iki mesajı da okumuş olduk. 8-18 saatlerimiz, reklam arasına gidelim. Bakıyorum aradan sonra Fenerbahçe ile ilgili söyleyeceğim bir şey kaldı mı? Bir bakalım duruma reklamda, sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Radyo Spor!
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
9: Temmuz ayına özel elektrikli modellerde avantajlı fiyatlar ve sınırlı sayıda 20.000 TL ZES şarj desteği Hyundai İmar Sancaktepe'de.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Beşiktaş'ın Avrupa Kupaları yolculuğu Esport Plus'ta başlıyor. Beşiktaş, Midland UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçı Perşembe 21'de Esport Plus'ta.
12: Böyle bir dünya var.
13: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
14: Dünya Katılım var.
15: Futbolda en pahalı transfer değil, en mantıklı transfer kazandırır. Teknoloji alışverişinde de durum aynı. Detmobil, Ticaret Bakanlığı onaylı yenilenmiş telefonlarda 1 yıl garanti ve vade farksız 12 taksit imkanıyla mantıklı telefon dönemini başlatıyor. Hayalinizdeki telefonu bütçenizi yormadan vade farksız 12 taksitle almak veya eski cihazınızı 3 adımda nakde çevirmek için hemen detmobil.com'a tıklayın. Mantıklı telefonun adresi Detmobil. Akıl var, mantık var, Detmobil var.
16: Akıl

0: %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her adımda güven.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

8.22 saatlerimiz Fenerbahçe'yi bu bölüme kadar konuştuk. Bayağı mesaj da geldi. Onlara da yer vermeye çalıştım. Şimdi son bir mesaj, onunla devam edeyim. Farklı da bir konu açacağı için onunla devam ediyorum. Sıtkı İncesoy göndermiş. Adana'dan bizi dinliyormuş. Beşiktaşlıyım diyor. Beşiktaş'la ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum demiş. Genel bir soru. İkinci konu olarak da bizim milli takım hocası hariç herkes istifa etti. Bizde mi bir gariplik var halk olarak, yoksa yönetenlerde mi diye bir soru yöneltmiş. Evet, yani Dünya Kupası esnasında çok sayıda hoca gitti, gönderildi veya kendileri istifa ettiler. Dünya Kupası bitti, yankılar hala devam ediyor. Belçika'da dün Rudi Garcia'yla yolların ayrıldığını duyurdu. Hani bir çete de tutsak herhalde 10'dan fazla takımda teknik direktörle yollar ayrılmıştır. Belki daha da fazladır sayı. Biz de normalde turnuvanın en büyük hayal kırıklığı yaratan takımlarından biriyiz. Bu kadar büyük hayal kırıklığı yaratıp görevinde kalan hoca olmamış olabilir. Yani düşünüyorum, bunu daha önce de konuşmuştuk. Mesela grup aşamasında çıkması beklenirken çıkamayan en büyük sürprizler işte Uruguay, Güney Kore, Çekya'yı da söyleyebiliriz. Hadi Güney Afrika'nın olduğu grupta üçüncü olup belki onlar çıkmayı düşünebilirdi. Mesela hepsinin teknik direktörü gitti. Bir sonraki turda erken elenenler de işte ne bileyim Almanya'nınki Nagelsmann gitti. Şimdi Klopp gelecek. Yani çok teknik direktör gitti. O yüzden hani bizde de gidebilirdi rahatlıkla. Aslında kamuoyuna bakarsan, bir anket yapsan Montella gitsin diyen kişi sayısı da bence bayağı ağırlıktaydı, çoğunluktaydı. Ama federasyon buna bakmadı. Hani 3 maçta karar vermek istemedi herhalde. Daha önceki süreç, hani Montella ile milli takım oyuncular arasındaki uyumdan hep bahsediliyor. Oyuncularla bağı kuvvetli Vincenzo Montella'nın. O yüzden hani bu bir tabiri caizse yol kazası olarak değerlendirip önüne bakmayı tercih etti Türkiye Futbol Federasyonu. Bu da bir tercihtir. Ben görüşünde değildim. Hani ben de çok memnun değilim Dünya Kupası performansımızdan. Ama hani Montella kesin gitsin diye bir düşüncem yoktu. Gitse şaşırmazdım. Ama hani gitti, kimi getireceksin? Orada yine yeniden bir birliktelik. Şimdi en azından tamam, kötü bir turnuva geçti belki ama oyuncularla o bağ var, bir oyun istikrarı var. Görüyoruz, oyun istikrarı da milli takımlar için önemli. Kadro istikrarı yine milli takımlar için önemli. Biz bunu yakaladık Vincenzo Montella ile. Bunu da daha da geliştirebiliriz diye düşünüyorum. Ben öyle çok karamsar değilim bundan sonrası için. Sonuçta bu hoca, bu oyuncu grubu bize Euro 2024'te de o başarıları getirdi. Uluslar Ligi'nde işte birinci tarafa çıktık, birinci lige çıktık, A ligine çıktık, iyi sonuçlar aldık. Bazen de böyle kötü dönemler olacak. O yüzden hani ben çok sıkıntılı bir karar olduğunu düşünmüyorum. Diğer soruya gelecek olursak, dinleyicimiz Beşiktaş'la ilgili genel bir soru yöneltmiş, hani nasıl buluyorsunuz diye. Vallahi Beşiktaş geçen sezonki transferlerle de aslında özellikle Orkun Kökçü beni çok şaşırtmıştı. Bu sezonki transferlerle de daha da şaşırtmaya devam ediyor. Ben haberleri çıktığında işte Trossard ilk çıkan isimlerden bir tanesiydi. Çok gerçekçi bulmuyordum. Yani Arsenal'la Premier League şampiyonu yaşamış, Belçika milli takımının direkt oyuncusu, Şampiyonlar Ligi'nde oynamayacak bir takıma bu yaşında pek gelmez diye düşünüyordum. Beşiktaş ikna etmeyi başardı. Nübel kaleye geldi ki hani Nübel gelmez diye düşünmüyordum. Ama hani bir Alman kaleci, Bayern Münih'in yatırım yaptığı bir kaleciyi bu yaşta getirebilmek, Alman milli takımının kalecilerinden biri şu anda havuzda. Ben geçen programlarda Neuer'den sonra birinci kaleci olacak dedim. Galiba orada Baumann rotasyonda daha önde Nübel'den. Bir Klopp eğer farklı değerlendirme yapmazsa Baumann bir, Nübel ikinci kaleci sanıyorum rotasyonda. Onu da söyleyeyim, düzelteyim kendimi. Bir de şimdi Muhammed Salah haberleri çıktı ve gayet de ciddi Serdal Dalı bu konuda. O transferin de hani o veya bu şekilde ben biteceğini düşünüyorum. Yani buraya kadar getirdikten sonra Serdal Dalı altından girer, üstünden çıkar.
o menajeri ikna eder. Edemiyorsa da parayla en azından ikna edip bu transferi gerçekleştirir diye düşünüyorum. Çünkü çok büyük bir hava yarattı. Yani Trossard'ın imza törenindeki taraftarın tezahüratları, sosyal medyadaki işte o hava çok büyük fark yaratır. Sabah bizim yayının tekrarı vardı. Radyo Spor'un yayınının tekrarı vardı. Mehmet Sevinç ile Ahmet Özölçer konuşuyorlardı. Orada galiba Mehmet Sevinç dedi. Yani Icardi gibi hani birçok çocuğa dokunabilecek ve Beşiktaş'ı yapabilecek bir oyuncu diyordu Muhammed Salah için. Gerçekten de öyle bir marka. Premier Lig'in markalaşmış, Liverpool'un markalaşmış oyuncularından bir tanesi. Ve Müslüman coğrafyada da çok taraftarı olan bir isim Muhammed Salah. O yüzden hani Beşiktaş, Türkiye, Salah gerçekten çok farklı şeyler vaat ediyor. Bir de bunu saha içindeki tabii performansla değerlendirmesi lazım. Onu harmanlayabilirse acayip bir hikaye çıkabilir buradan. Zaten takım şu anda iyi yolda. Hani sol taraf Trossard, işte sağ taraf Salah olursa orta sahada Orkun'un liderliğinde bir takım. Agbadu çok iyi bir transfer geçen sezondan. İşte kaleye Nübel takviyesi geldi. Bekte Murillo, işte solda genç dinamik bir isim. Hoca İtalyano önde oynatmayı seven bir teknik direktör. Hani çok şeyler vaat ediyor Beşiktaş. Az önce Fenerbahçe için söylediğim şeylerin bir benzerini Beşiktaş'ın da söylemem lazım. Yani umutsuz olmak için hiçbir sebebi yok şu anda Beşiktaş taraftarının. Gayet umutlu olabilir. Salah da gelirse yani daha ne olsun? Hani Trossard, Salah, Orkun. Ön tarafa da bir yıldız hamle daha düşünülüyor. Orada da Vlahovic herhalde en gelebilecek profili yüksek oyuncu. Öyle bir oyuncu da alırsa zaten bu takımın hedefinin zaten şampiyonluk da çok daha güçlü şekilde şampiyonluk olması. Hatta katıldığı o Avrupa Kupası'nda artık hangisine devam ediyorsa Avrupa Ligi veya Konferans Ligi orada da bu yatırımda çok yukarıları hedeflemesi gerekiyor. O yüzden şimdilik Beşiktaş'la ilgili düşüncem bu. İşin ekonomik tarafına zaman zaman giriyoruz. Farkındayım yani ekonomik taraf nasıl kotarılacak bilmiyorum. Çok bana gerçekçi gelmiyor bu rakamlar ama artık oraları açtık. Onu da Beşiktaş yönetimi düşünsün. Mert Bey demiş, sizin Montella ile ilgili yaptığınız yorum iyi gitmeyen bir evlilik var. Bir çocuk olsun toparlanır. Boşanmayın hesabı demiş. Bir sorun var. Büyük bir başarısızlık var. Bu durumda hocanın da takımda kalması sadece bizim ülkede olur maalesef demiş. İşte burada evlilikte gerçekten iyi gitmeyen şeyler var mı? Ben ona pek emin değilim gördüklerimden. Yani bu evlilik bence iyi gidiyor gözüküyordu. Oyuncu grubuyla Montella arasında çok büyük problemler yoktu. Ne oldu bu Dünya Kupası'nda? Kriz olarak söylenebilecek. Orkun Kökçü'nün babasının otelde bir serzenişi olmuş. Kadro tercihiyle ilgili. Şu an en büyük kriz herhalde o. Yani Hakan takımın kaptanı sahada kalmak istiyor. Belki Montella da hani Hakan bir şey demiyorsa bile onu sahada tutmak istiyor kaptan olduğu için. Orkun'un forma şansı daha azalıyor. Orkun da bu durumdan memnun değil. Şu anda en büyük kriz herhalde burada milli takımda. Bunu yönetmek kolay değil. Çünkü hani Orkun'la Hakan'ı aynı anda oynatsan, İsmail'i oynatmasan defansif olarak zafiyet gözükebilir. Üçünü aynı anda oynatsan işte Arda'yı kanada çekmek zorunda kalıyorsun. Arda kanatta çok iyi mi tartışılır. Kanatta işte Barış Alper, Kenan gibi isimler var. O biraz zorluyor Vincenzo Montella'yı. En büyük problem o. Diğer konuda zaten kronik bir problem. Santrfor konusu kamuoyunda bir türlü insanlar santrforsuzluğa alışamadı. Orada da hani Montella'yı kurtaracak olan Deniz Gül'ün Porto'nun bir numaralı santrforu olması, düzenli

0: oynaması. O senaryoda Deniz Gül, Kerem Aktürkoğlu'ndan ya da Barış Alper Yılmaz'dan Santrfor'da formayı alır. Bir daha da arkasına bakmaz. Yaşı da genç. Vincenzo Montella da bence oynatır o senaryoda. Ama o da kolay değil. Porto'da birinci Santrfor olabilmek. Şimdi Porto'nun bu sezonki transferlerine tekrar bir bakayım. Porto'ya çok hakim değilim ama Samu normalde oradaydı. Birinci Santrfor. Hala orada gözüküyor ama o da mesela sakat gözüküyor. Geçen sezon sonundan taşıdığı bir sakatlık var demek ki oyuncunun. Şu anda Andres Silva gözüküyor. Bir santrfor. Elche'den yeni gelmiş. Diğer santrforda Deniz Gül gözüküyor.
1: Andres Silva kiradan geldi. Değil mi?
0: Bilmiyorum. Ben transfer
1: bildiğimiz gibi... Andres Silva değil mi?
0: Elche'den transfer gibi okuyorum. Bakacağım. Yok, bedelsiz gelmiş. Direkt Elche'den transfer olmuş Andres Silva.
1: Aa. Andres Silva bildiğimiz Andres Silva mı peki?
0: Evet evet. Eski Portekiz milli takımın birinci santrforu.
1: Vay vay vay.
0: O gelmiş Porto'da. Yani şu an sağlıklı oyuncular arasında Andres Silva ile Deniz Gül var Santrfor'da. Samu hala sakat. Yani Deniz Gül yeni sezona ilk 11 başlayabilir. İyi performans gösterirse de formayı bence kolay kolay bırakmaz diye düşünüyorum. Samu'nun sakatlığı neymiş ki bu kadar uzun süredir forma şansı bulamıyor. Çapraz bağını koparmış. Şubat ayında dönüşü de Transfermarkt'a göre Ekim sonunu buluyor. Yani yeni sezonun başında kesin yok Samu. O yüzden Deniz'in önünde büyük bir fırsat var. Eğer Ağustos ayında bu fırsatı iyi değerlendirirse Eylül'deki bizim Uluslar Ligi karşılaşmalarında dahi ilk 11'e yerleşebilir. Ama diyebilirsiniz ki son karşılaşmalarda Deniz yerine Barış Alper oynattı Kerem oynatmadığında. Evet. Barış Alper'i belki daha önde görüyor ama
1: ama zaten
0: değişebilir
1: orada,
0: işler.
1: Yani hani sen diyorsun ya Deniz Gül Montella'yı kurtarır. Montella'nın öyle bir niyeti olduğunu ben pek düşünmüyorum. Yani bu kadar geldiğinden beri konuşuluyor. Orayla alakalı olarak pek şeyini değiştirmedi Montella. Görüşünü değiştirmedi. Hani Deniz Gül parlama yapsa dahi ya da düzenli oynasa dahi Montella'nın pek niyeti yok. Ki Montella için de herhalde Uluslar Ligi'ndeki maçlar belirleyici olacak. Uluslar Ligi onun için adeta bir tekrar güven oylaması olacak. Eğer o güven oylamasını geçerse şu anki böyle çatlak sesler durulur. Ama zor bir tabii eşleşme oynayacağız Uluslar Ligi'nde. Çünkü ilk kez A Ligi'nde mücadele ediyoruz. Dün de biraz bahsettik yani. Mesela Zidane'ın Fransa milli takımının başına geliyor olması bile Montella açısından bir şanssızlık. Yepyeni bir dönem başlayacak çünkü Fransa milli takımında. Normalde Uluslar Ligi belki takımlar için çok çok büyük şeyler ifade etmese de bazı işte böyle duruma göre özel motivasyon çıkabiliyor. Kısaca Uluslar Ligi bir de kısa bir dönemde oynanacak. Şimdi onu değiştirdiler. 4 tane maçı üst üste oynayacağız Uluslar Ligi'nde. Eylül'de bir milli araya giriyoruz. Eylül'ün 20'sinden sonra. Orada 4 tane maçı üst üste oynadıktan sonra Montella'nın da durumu belli olur zaten. İyi işler yaparsa federasyonda İbrahim Hacı Osmanoğlu der ki bakın ben size söylemiştim. Montella çok iyi teknik adam. Zaten yakında Türk vatandaşı olacak der. İşler kötü giderse de Montella ile yolları ayırırlar. Ondan sonra da Avrupa Şampiyonası elemelerinde büyük ihtimalle yeni teknik direktörle gideriz. Doğru mu bu yol? Vallahi bence mantıklı. Mantıklı. Hani Montella'yı şu güne kadar milli takıma kattıkları sebebiyle belli bir kredisi olması gerekiyordu. O kredinin tamamını belki fazlasını şimdi Montella biraz kredisi vardı. Hani krediyi kullandı bir de üstüne yeni kredi çekti gibi oldu. Şimdi biraz bankaya borçlandı Montella. O borcu Uluslar Ligi'nde ödeyebilir. O zaman tekrar işler normale döner. Ama ihtiyacı var. Yani Uluslar Ligi'nde iyi sonuçlara ihtiyacı var. Eğer Uluslar Ligi rakiplerden bağımsız. Rakiplere bakmazlar artık. Uluslar Ligi'nde işleri iyi gitmezse Montella da gider diye düşünüyorum ben.
0: Emre Bey, şahsen ben Montella ve Hacı Osmanoğlu futbolun başında olduğu sürece milli takımı izlememe kararı aldım demiş. Böyle görmüş durumu.

0: İzmir'den selamlar, Hasan Bey yazmış. Montella gitmeli, Fatih Terim gelmeli demiş. Net bir mesaj daha var. Türkiye'nin Uluslar Ligi'ndeki tüm rakipleri yeni hocalarla Uluslar Ligi'ne başlayacaklar. İtalya'da hoca arayışında daha demiş Mehmet Ünlü. Evet, Fransa yeni hoca Zidane'la başlayacak. Belçika'da Rudi Garcia gitti. İtalya'da da hala bir arayış var. Dün Maldini'nin Pep Guardiola'ya teklif götürdüğü söylendi ama Guardiola kolay değil bence bu sezon ikna etmek. Onlar bir İtalyan bulur yine. Bu da bizim adımıza bir avantaj diye düşünüyorum bu taraftan bakarsan. Yani onlar yeni isimlerle başlayacak. Biz eskiden beri bizde olan Montella ile başlayacağız. Bir hani oyun kimliğimiz belli. Ne istediği belli Montella'nın. Diğerleri ilk resmi maçlarında ilk antrenmanlarını yapıp 3-4 antrenman öyle maça çıkacaklar. Eğer eski hocanın alışkanlıklarına devam ettirmeyecekse zorlanabilir o milli takımlarda. Ali Erim yayında mıydı? Ben sizi yalnız sandım bugün Mert Bey demiş. Evet, burada Ali abi de. Mesajlarımı neden okumuyorsun abi demiş. Eleştiri açık ol lütfen. Aynı fikirde olmayan kişilerin de mesajlarını oku bence demiş. Ne yazmıştı okumamışım dinleyicimiz? Şunu yazmış okumadığım, görmemiştim bu arada. Hakan Çağaloğlu Montella'nın gitmesine izin vermez. Montella ile milli takım oyuncuların arası nasıl iyi oluyor demiş. Berk Özer konusu var, Semih Kılıçsoy var. Şu anda da Orkun'a haksızlık yapılıyor. Sorun yaşanabilir demiş. Ben genel olarak söyledim oyuncularla arası iyi diye. Tek tek bakarsan evet, Berke ile bir sıkıntısı oldu. Semih ile bir sıkıntı oldu ama o da bence biraz daha böyle yöneticilerin köpürttüğü bir sıkıntıydı. O da şu anda zaten Semih o rotasyonun bir parçası değil. En büyük sıkıntı hani Orkun'u söylemiştim. Berke'yi de ona ekleyebiliriz. O da bir sıkıntı milli takım için. Ama orada da Montella'yı kurtaran Uğurcan Çakır'ın kadroda formda bir isim olarak olması. Montella'nın Dünya Kupası maçları sonrasındaki basın açıklamaları bile gitmesi için yeterli sebep bence demiş. Olabilir yani o açıklamalar, az önce İsmail Kartal'la ilgili eleştirilerim Montella için de geçerli. Zaten Montella'ya da örnek verdim. Daha farklı tonda açıklamalar yapsa. Burada ben daha çok mesela takımdaki belki en genç oyuncu ama Arda Güler'in açıklamaları ilk olarak o en sağduyulu açıklamaları yaptı bence turnuva bittikten sonra. Sonra sosyal medya paylaşım yapan futbolcular oldu iyi şekilde. Ama ilk Arda Güler'den çıktı. O konuda Montella'nın daha yolu var gibi geliyor bana da. Hiçbir ülke federasyonu iki başarısız turnuva geçiren hoca ile devam etmiyor. Biz tüm Avrupa'dan ve dünya futbolunu daha iyi bildiğimiz için sokakta halkta saygısını kaybetmiş bir hoca ile devam ediyoruz demiş. Avrupa Şampiyonası'nda demek ki başarısızlık olarak değerlendiriyor dinleyicimiz ama sonuçta elendiğimiz takım Hollanda. Evet, avcumuzun içinden kaçtı. Değişiklikler geç kaldı. Bir hata var mı? Var. Sonuca bakarsa ama ben yine de başarısızlık olarak söylemezdim o turnuvadaki oyunumuzu. Arada bir de Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne çıkardı. Ve o bir kredisi var Vincenzo Montella'nın. Hoca değiştirmeye ne kadar meraklı bir milletiz demiş Taner Bey. Montella bu ülkeye çok bile demiş. Arda Turan'ın bir anda konu milli takıma geldi. Murat Karakış, Arda Turan'ın milli takım hocası olması için erken mi sizce demiş. Çok erken şu anda. Arda Turan kulüp takımında Shakhtar'la önemli işler yapıyor. Oradan bir sıçrama daha yapabilir Avrupa'nın 5 büyük ligine. Yani Arda'nın bir bence 10-15 senesi var milli takım teknik direktörlüğü için. Gerçi hani böyle diyorum, tersi örnekler de yok değil. Yani Nagelsmann çok genç bir teknik direktör. Arda Turan'la yaşıt bildiğim kadarıyla. Genç yaşında milli takım teknik direktörü olmayı kabul etti. Bu biraz da şeyle alakalı. Herhalde kulüp kariyeriyle alakalı. Nagelsmann zirveyi gördü orada. Bayern Münih'le. Sonrasında da belki diğer kulüp takımlarındansa Almanya gibi bir takımı çalıştırmayı tercih etti. Arda Turan da öyle olsa mesela bu Okan Buruk için şimdi geçerli olabilir. Hani Galatasaray'la bu sezonda oldu ya mesela, şampiyon oldu. 5 yıl şampiyon yaptı. Hani yapacağımı yaptım artık. Zaten Türkiye'de gideceği başka bir takım yok. Avrupa'da olursa olur, olmazsa milli takımı çalıştırabilir. Mesela Okan Buruk bence Arda Turan'dan daha yakın şu anda A milli takım teknik direktörlüğüne diye düşünüyorum ve reklama gidiyorum. 8.41 reklamdan sonra da gündem milli takıma döndü. Çok sayıda mesaj geldi, bilmiyorum. Reklamdan sonra okur muyum ama belki onunla belki kulüp takım gündemleriyle devam ederiz.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
2: Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için kazancım net Sigortam.net.
3: Radyo Spor.
4: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
5: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
6: TEP o kadar iyi ki TEP.
7: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
8: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
7: Şampiyonla son düzlükte.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: At yarışı.

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.

8.45 saatlerimiz. Şimdi gündemdeki diğer gelişmelerle devam edelim. Bu bahis soruşturması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü. Kademe kademe orada da biliyorsunuz gelişmeler oluyor, futbolcular, hakemler. Şimdi de yöneticilerle ilgili geçen cuma günü haberler yapıldı, gözaltılar yapıldı. Dün de bazı yöneticiler için tutuklama talebi, bazıları için ev hapsi şeklinde bir adli kontrol talebiyle sevk edildiler. Bazıları da yurt dışı çıkış yasağıyla adli kontrole sevk edildiler. Tutuklamaya sevk edilen isimler Beşiktaş'ın eski yöneticileri Tolga Kırkız ve Kerem Gürel oldu. Bandırma Spor'dan Ünsal Yamaner, Adana Spor'dan Savaş Tatil ve Gençler Birliği'nden Özgür Durşen. Ev hapsi adli kontrole sevk edilenler Galatasaray'ın eski yöneticisi Maruf Güneş, Erzurumspor'dan Avni Akdemir, Bodrumspor'dan Hüseyin Gözütok ve Boluspor'dan Halil İbrahim Yavaş. Yurt dışı çıkış yasağıyla adli kontrole sevk edilenler de Beşiktaş'tan Ahmet Akçelik, Boluspor'dan Ali Gürsoy, Gençler Birliği'nden Sezgin Özkan, Balıkesirspor'dan Kemal Aydın, Karaman'dan Ömer Çetin ve

Altın Ordu'dan Barış Orhun Bilge oldular. Bu konuda tabii işin içinde Galatasaraylı bir Beşiktaşlı üç isim olunca böyle kulüp takım taraftarlarının gündemine geldi. Çok farklı iddialar da ortaya atıldı bu konuyla alakalı olarak. Özellikle Maruf Güneş'in geçmişte oynadığı iddia edilen işte o Muslera konusu bu paylaşıldı. Dün Galatasaray Kulübü'nden de konuyla ilgili bu seklerden sonra bir açıklama geldi akşam saat 7 civarında. Galatasaray Kulübü dedi ki bu soruşturma üzerinden bazı kişi ve çevreler tarafından hiçbir bilgi ve belgeye dayanmayan gerçek dışı içerikler üretilmiş. Bu içerikler organize bir şekilde dolaşıma sokularak kamuoyunu yanıltmaya kulübümüz ve yöneticilerimiz hedef gösterilmeye çalışılmıştır. Bu girişim Galatasaray Spor Kulübü'ne yönelik açık bir algı operasyonudur. Öncelikle herkes bilmelidir ki gerçeğe aykırı bilgi ve haber üreten, bunları yayan veya sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda dolaşıma sokarak kamuoyunu yanıltmaya çalışan kişi ve hesaplar hakkında yalan bilgi yaymak başta olmak üzere ilgili tüm hukuki ve ceza yollara başvurulacak gerekli suç duruları yapılacaktır dendi. Son kısmı da okuyayım. Bugün yalanı da yılanı da boğmanın günüdür. Bu kirli oyunun sahipleri bundan sonra her türlü mecrada gereken cevabı hak ettikleri şekilde alacak. Attıkları her iftiranın ve yaydıkları her yalanın hesabını hukuk önünde vereceklerdir. Galatasaray dün olduğu gibi bugün de sahada mücadelesini vermeye, sağ dışında ise haklarını sonuna kadar korumaya devam edecektir. Dedi Galatasaray'ın açıklaması bu şekilde. Maruf Güneş'in hangi tarihlerde bahis yaptığına dair muhabirlerden de haberler geliyor. Bunlar, bu bilgiler tabii nasıl ulaşılıyor bilemiyorum. Servis mi ediliyor? Yani kendileri ulaşacak hali yok tabii ki. Hacker olup bulacakları yok. Servis ediliyor. Muhabirlere geliyor. Maruf Güneş'le ilgili de paylaşılan muhabirler tarafından Maruf Güneş'in sportif AŞ'ye atanmadan önceki dönemde en son kuponunu yaptığı, sonra atandıktan sonra oynamayı bıraktığı, yasal bahis platformlarında en azından böyle olduğunu muhabirler paylaştı. Tarihler verildi. 2022 dönemine gidiyor AŞ'ye atanması. Son kuponda işte atanmasından herhalde birkaç ay önce oynamış kendisi. Yani yönetici olduğu dönemde bir bahis yapmadı muhabirler tarafından söyleniyor. Ama burada biz tabii karar merci değiliz. Devam eden bir soruşturma var. Burada da incelemeler tabii ki yapılacaktır. Günün sonunda tutuklama talebi şimdilik yok. Kendisi için adli kontrol şartıyla serbest bırakılması istenmiş. O yüzden hani şimdilik çok aleyhinde bir durum yok gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi devam eden bir süreç. Günün sonunda tutuklama talebi de olabilir, tutuklanabilir. Değişiyor, görüyorsunuz yani. Tutuklananlar çıkıyorlar, adli kontrol şartıyla serbest kalıyorlar. Bunlar bir süre daha devam edecek bu süreçte. O yüzden hani şimdiden öyle büyük büyük gerçekten sözler söylemeye gerek yok. Cuma günü de sıcağı sıcağına benzer şey söyledim. Yani daha önce defalarca gördük bu soruşturmalarda. Hakemlerde de gördük. İşte bir şey çıkıyor. Kendi oynamamış. İsim benzerliği. Başkasının numarası kayıtlı. İşte o an görevde değilken yapmış gibi gibi. Yani yöneticiyken böyle bir ihtimal de var. O yüzden erken konuşmanın bir alemi yok. Net bir benim de yargım yok açıkçası. Şu anda ben de süreci, haberleri takip ediyorum. İşin tabii diğer tarafında şunu da yazıyor muhabirler. Bu içeriden bilgi alan adliye muhabirleri diyeceğim. Hani spor muhabirleri değil, adliye muhabirlerinden de böyle kendi takımlarına değişik bahisler oynayan yöneticiler olduğu da söyleniyor. Herhalde bu tutuklamaya sevk edilen isimler arasında böyle yöneticiler var. Onların da işte kulüp aleyhine mi oynadıkları, oynamadıkları, ona göre alacakları herhalde cezalar da değişecektir. Bu işin tabii adli tarafı, işin sportif tarafında da zaten yöneticilerin, futbolcuların, paydaşların futbola bahis yapmaları yasak. Futbol yöneticisiyseniz, futbolla ilgileniyorsanız. Hani gidip yöneticiler için gerçi basketbola da yapmak yasak olabilir kulüp olduğu için ama hani futbolcular gidip basketbola ya da tenise bahis yapabiliyorlar. Futbola Avrupa maçlarında dahi bahis yapmaları yasak mevcut düzenlemeye göre. Bunlar belki bilinmiyordu

0: Belki biliniyordu ama işte soruşturma olmaz, yakalanmayız diye düşünüyorlardı. Şimdi bu operasyonlarla birlikte bence herkes her şeyi artık öğrendi. Bu saatten sonra oynuyorlarsa da artık göz göre göre bu cezaları çekmeyi göze almış denir. Yani bu, çünkü operasyonlardan, kurallardan haberin olmaması bir insanın, bu işle uğraşan bir insanın mümkün değil. Bence o mesajı vermek açısından da bu operasyonlar güzel oldu. Ama tabii yeterli mi? İşin bu tabii gördüğümüz şu ana kadar yasal tarafı var. Bir de işin yasa dışı tarafı var. Yani kolay kolay takip edilemeyecek tarafı da var. Burada da benim anladığım MASAK tarafı devreye giriyor. Onların banka hareketliliklerindeki hayatın olağan akışına aykırı şeyler varsa onları tespit ederek herhalde bazı şeyler saptanıyor. Çünkü hani yasal sitelerden bilgileri talep ediyorsunuz. Güzel. Çıkıyor. Güzel. Ama yasa dışılarda böyle bir şey, böyle bir imkan yok. Ulaşamıyorsunuz. Zaten bir muhatabınız yok. Olsa bile vermek zorunda değiller herhalde. Uluslararası belki bir anlaşmayla olabilir ama kolay değil. O yüzden orada da banka hesap hareketlilikleri devreye giriyor. Şimdi diğer soruşturmaları da büyük ihtimal takip ediyorsunuzdur. Orada da insanlara bu gözaltına alınan o hesap hareketleri hep soruluyor. Şu para nereden geldi? Bu para niye geldi? Burada da yönetici kısmında, futbolcu kısmında da varsa açıklanamayacak bir şey, onun üzerinden soruşturma derinleştirilebilir. Umarız da yani hak eden kişiler hak ettikleri cezaları çekerler bir nebze olsun. Yani piyasa temizlenmiş olur. Sonuçta bu kadar paranın döndüğü bir noktada bu tarz şeylerin olmaması bence mümkün değildi. Bunlar ligimizde, en üst ligde de bence, birinci ligde de, alt liglerde zaten çok daha fazla olduğu söyleniyor. Var yani, var, sadece bence ortaya çıkmıyor. O yüzden ara ara bence böyle operasyonlara ihtiyaç vardı. Umarım dediğim gibi iyi bir şekilde sonuçlanır. Hak edenler hak ettikleri cezaları alırlar. Evet, bu bölüme de bununla başlamak istedim. Bakayım konuyla ilgili mesajlar var mı? Geçen cuma isimleri söylemeyelim, emin olamadım dediniz. Aygün abi direkt programa girer girmez isimleri söyledi demiş. Ben de söyleyebilirmişim bu arada. Zaten o açıklanmış. Karşılarında yazan hani kaç kupona bahis yaptıkları falan, bunlar şeyden gelmiş herhalde. Yetkililerden gelen listeymiş. Ben de açıklasam olurmuş. Yani Aygün abinin yaptığı yanlış değildi programda, onu söyleyeyim. Ben fazla tedbirli davrandım orada. Ama hiç pişman değilim yani. O an için öyle doğru olduğunu düşündüm. Maruf Güneş Mustar haberleri size mantıklı geliyor mu bilmiyorum demiş. Ama sosyal medya sorununun geldiği en büyük nokta, bir kuyu gördüm herkes bir taş atıyor. Gerçek sorunlar tartışılmadan geçiriyor demiş. Evet, o Mustar haberleri mantıklı gelmiyor bana. Zaten insanlar orada bir matematik hesabı da yapmış yani. Öyle bir para yatırıldığında kazanacağı parayla şu an neler yapılıyor ki, öyle bir kazanç da yok hani denmiş sonrasında. Yani öyle bir orandan o kadar para yatırıp onu karşılayabilecek bir yasa dışı bahis sitesi de yok denmiş. O yüzden bana da tabii ki çok gerçekçi gelmedi o haberler, iddialar. Futbol uzun süredir takip eden bir dinleyicimiz. Hani bir takım ismi kastetmeden, bu hani yasa dışı paralar, kara paralar futbolda hep var. Kim de transfer yaparsa şaşırmam, heyecanlanmam demiş. Genel bir yorum yapmış. Bunu herhalde yurt dışı takımlar da dahil diye anlıyorum. Ara vaktimiz geldi mi Yücel abi? 8:56 saatlerimiz, bir reklam arasına gidelim. Aradan sonra bu konuyu artık kapatacağım. Galatasaray'da transferle ilgili birkaç gelişme var dünden bugüne. Onlarla devam edeceğim.
1: Mertelen ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin

0: araya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Radyo Spor.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: At yarışı oynuyorsan,
5: bir talihin olacak.
4: An be an yarışı izliyorsan,
5: bir talihin olacak.
4: Hep kampanya istiyorsan,
5: bir talihin olacak.
6: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
7: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
8: TEB o kadar iyi ki TEB.
9: Isuzu kamyonlarda kaçırılmayacak Temmuz fırsatı. Anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız 12 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Isuzu kamyonlar anlaşmalı Isuzu yetkili satıcılarında. Kampanya 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
0: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Abi ne oluyor ya?
11: Açlık basıyor, bir şey yok.
10: Niye basıyor ki?
12: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
10: Nasıl duracak?
11: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
13: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
14: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara Vakıf Katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
15: Reklam.
16: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
17: Radyo Spor.
16: Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
15: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Radyo Spor.
18: Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.

Yeni saatteyiz. Galatasaray'la devam edeceğim dedim. Salah transferi programı içerisinde çok soruldu ama orada yeni bir gelişme olmadığı için bir bilgim yok. En son nerede kaldıysa orada menajerinin ekstra talepleri olmuştu. Beşiktaş başkanı da onu ikna etmeye çalışıyordu. Bakalım bugün haberleri takip ederiz. Yarın ya da öğlene kadar bir gelişme olursa değerlendiririz ama şu an dediğim gibi yeni bir şey yok. O yüzden Galatasaray'la devam ediyorum. Galatasaray'da şimdi transferde 3 not almışım. Bunlardan bir tanesi Mario Lemina. Bir iç transfer gibi bakabilirsiniz. Sözleşmesi bitmişti. Kemerburgaz'daydı ama çalışmalarını bireysel olarak devam ettiriyordu. Okan Buruk'un da canlı yayında takımda kalmasını istediği isimdi Mario Lemina ama anlaşma sağlanamamıştı. Dün Başkan Dursun Özbek'te bir araya gelindiği ve son o pürüzlerin de giderildiği ve Lemina ile sözleşmenin

0: İmzalanacağı söylendi. Birçok farklı kişiden gördüm. Emre Kaplan'dan, Burhan Can Terzi'den, Gökhan Dinç sabah herhalde ya da gece yaptığı yayında paylaşmış. Lemine konusunda tamamen pürüzler giderilmiş. Yeni sezonda Mario Lemina Galatasaray'da olacak. Sözleşmesiyle ilgili Galatasaray tabii kapı açıklamasını yapar ama konuşulan rakam 3,5 milyon euro Mario Lemina için. Bakalım yani kapı açıklaması tabii beklemek lazım. Galatasaray Lemina transferle birlikte 9 yabancı oldu o. Onluk dilimde 9 yabancı oldu. Eğer giden biri olmazsa tek bir boşluğu kaldı. Gidenlere göre tabii ki oraya da takviye yapılabilir. Bu konu giderildi. Galatasaray herhalde bugün yarın Avusturya'ya gidecek. Lemina'nın da Avusturya kampında olması bekleniyor.
1: Yani Lemina konusu da Galatasaray'da enteresan. Çünkü hani Lemina ile alakalı olarak da mesela Galatasaray'ın çözemediği ne bu kadar uzun süredir? Galatasaray çalışmalara başlamadan çözülemeyen ne? Mesela Lemina ile alakalı olarak. Bu konularda Galatasaray yönetimi bayağı ağır. Yani bu oyuncu sözleşmeleri, oyuncuların zaman varken bu kadar uzun süre bekletilmesi pek anlaşılır işler değil bana göre. Neticede Okan Buruk Lemina'nın kalmasını istiyorsa Galatasaray 10+4 kuralı çerçevesinde bu değerlendirmeyi yapıp çoktan sonuca varmalıydı. Lemina gidecekse de yine 10+4 çerçevesinde gidecekti belki. Yine karar verilmeliydi. Bu bakımdan enteresan ama çözülecek mi? Evet çözülecek. Yine de Galatasaray yönetimi elini daha çabuk tutabilir. Bu tarz konularda hani Lemina bilmediğiniz, yeni görüştüğünüz bir oyuncu değil çünkü. 3 aşağı 5 yukarı oyuncunun talebi de belli. Galatasaray'ın vermeyeceği de belli. Ama uzuyor Galatasaray'da enteresan şekilde bu tarz durumlar. Tabii Lemina ile alakalı olarak hep ben söylüyorum yani. Okan Buruk Lemina'yı beğeniyor. Ama aynı zamanda Lemina'nın 3 maç üst üste oynayamadığını da dile getiriyor. Galatasaray'da fikstürü yoğun bir takım. Galatasaray'ın Lemina'ya ihtiyacı var. Fakat herhalde Lemina'yı bu kendi söylediği zaafına rağmen takımda tutma sebeplerinden bir tanesi de yeri geldiğinde stoper olarak da kullanması. Kendi stoperlerine güvenmeyip Lemina'yı tercih edebiliyor Okan Buruk. Galatasaray'ın biz hafta sonu Cuma günü Ümraniye Spor karşılaşmasını verdik. Orada Galatasaray'ın merkezdeki iki genci de forma giydi. Niyaga da forma giydi. Yeni transfer Leslie de forma giydi. Niyaga'dan tabii çok fazla beklenti var. Mesela Emre Özcan Niyaga'yı bayağı beğendi o karşılaşmada yorumcu olarak. Çok hareketli. Topun olduğu yere gidebilen bir oyuncu. Ama aynı zamanda fizik olarak da çok zayıf bir oyuncu. Yani benim kadar bir oyuncu. Benim kadar olduğunda yani bir omuz yediği noktada hemen dengesi dağılabiliyor eğer faulü alamazsa. Maç sonunda Okan Buruk'a da sorduk. Okan Buruk da memnun oyuncudan. Özellikle diyor kaybettiği topu geri kazanmada çok hızlı diyor. Niyaga ile alakalı olarak o özelliğini beğeniyor. Bu da iyi. Okan Buruk'un gözüne girmiş olması. Fakat tekrar söylüyorum. Hani orta sahada oyunda artık sertlik, fizik güç bu kadar yükselmişken Niyaga'nın fiziği yetersiz. Ki hani oynadıkları rakip en üst seviyede bir rakip değil. Ümraniye Spor. Oradaki oyuncularla girdik ikili mücadelede. Hani herhangi bir omuzda bir ikili mücadelede dengesini ciddi şekilde kaybediyor. Ama avantajı ne? Avantajı gerçekten çok hareketli olması. Eğer o ikili mücadelelere girmeden topla buluşabilirse o zaman etkili oluyor. Fakat ikili mücadeleye girdiği anda bir orta saha oyuncusu olarak dezavantajlarını yaşıyor. Bakalım bu sezonki performansı bende de merak konusu uyandırdı. Leslie'yi herhalde Galatasaraylı futbol severler izlemiştir. O da pek iyi bir başlangıç yapamadı açıkçası.
0: Evet. Niyaga ile ilgili fizik olarak zayıf olması tabii büyük bir dezavantaj ama işte Pedri örneğinde olduğu gibi diğer yönlerinizi ön plana çıkarabilirseniz fark yaratabilirsiniz.
1: Ama işte Pedri, Vitinha gibi oyuncular değil ki bu oyuncular.
0: İşte belki

0: ki bilmiyorum hani oyun yani
1: topla
0: profili.
1: İlişkisi o kadar üst seviyede olan oyuncular değil. O yüzden de işte fizik olarak da daha tabii çok genç oyuncu. Fizik olarak da daha gelişebilir, daha kuvvetlenebilir. Ne kadar yere kuvvetli basarsa o zaman diğer özellikleri artı yazacak ona. Çünkü hareketliliği gerçekten etkileyici. Yani topu veriyor. Ondan sonra hareketleniyor. Topu alıyor, hareketleniyor. Bu çok ciddi bir avantaj merkez orta saha oyuncular için. Fakat aynı zamanda işte hani topla olan ilişkisinde o senin bahsettiğin seviyede olmayınca tabii topu kontrol ederken, pası verirken bazı hatalar oluyor. Bir de ikili mücadeleye girdiği anda o zaman işte zorlanıyor. Ama neticede bu oyunculardan Galatasaray bu sezon hani olağanüstü katkılar da beklemiyor. Fakat rotasyonu kuvvetli tutmasını bekliyor bu oyunculardan. Bu oyuncular biraz daha oynadıkça, belki biraz daha kuvvetlendikçe, biraz daha alıştıkça daha iyi olur. Ama mesela Niaga'dan daha çok hani Leslie bir soru işareti yarattı bazı pozisyonlarda. O hiç hazır gözükmedi. Çoğu pozisyonda, hatta bazı pozisyonlarda demeyeyim, çoğu pozisyonda. Onu biraz daha beklemek gerekiyor herhalde.
0: Galatasaray'da dün Rafael Leao gündemi oluştu bir anda. Ben hiç yoktan diyeceğim. Son dönemde çünkü genelde Galatasaray 10 numara ve yedek santrfor transferine kanalize olmuş gözüküyordu. Bruno Fernandes, Can Uzun, işte Enciso gibi isimler gündemdeydi. Bir anda Leao gündemi ortaya çıktı. Leao da bir normalde sol kenar oyuncusu, kenar forvet diyebiliriz. Galatasaray'ın gündemine gelmiş. Hatta Burhan Can sanıyorum söyledi. Leao da yakın çevresinden Galatasaray'la ilgili bilgi toplamaya başlamış. Galatasaray'ın da hani ilk önce menajer önerdi ama Galatasaray'ın da ilgi gösterdiği söyleniyor Rafael Leao'ya. Açıkçası hani 10 numara arayışında olan bir takımın Leao'ya gitmesini pek ben anlamadım. Niye böyle bir transfer operasyonuna girişti? Bizim acaba es geçtiğimiz ya da bilmediğimiz başka şeyler mi var? Barış Alper mi takımdan ayrılıyor? Sané mi takımdan ayrılıyor ki Rafael Leao gibi bir isme gidiliyor? 10 numara transferini düşünüyorken Galatasaray. Hadi 10 numarayı almış olsun, İşte fırsat transferi gibi düşünebilir ama daha 10 numara asıl ihtiyacı varken ve oraya da çok ciddi bir yatırım yapması beklenirken Leao yatırımı da ciddi bir yatırım gibi gözüküyor. Eğer kiralık olarak ikna edemiyorsanız o da belki bir ihtimal ama bana çok gerçekçi gelmedi açıkçası.
1: Yani şu an 10 artı 4 kuralı varken büyük takımlardan hiçbirinin milli seviyede bir yerliği bırakma lüksü yok bence. Çok zor çünkü 10 tane oyuncuyu hani 10 artı 4'ü oluşturmak şu an takımlar için çok zor bir görev. O yüzden bir tane yerli oyuncu, düzenli oynayan yerli oyuncuyu, iyi oynayan yerli oyuncuyu o denklemden çıkardığınızda bütün yapı taşı bozulabilir takım içerisindeki. Dolayısıyla hani eğer Barış Alper'le alakalı öyle bir transfer durumu varsa Galatasaray zorlanır. Şu an zaten Lemine ile beraber 9 olmadı mı Galatasaray? Değil mi?
0: Evet.
1: O zaman olmuyor. Galatasaray için tam olarak denklem tutmuyor. Çünkü az önce sen de söyledin. Hani Galatasaray'ın...
0: Tutabilir bu arada hala.
1: Nasıl tutar?
0: Can Uzun'u alırsan tutar.
1: Yani tek alternatif bırakıyorsun ama kendine. Yani o da...
0: Ya da U23 bir oyuncu, yabancı.
1: Yani konuşulan isim Bruno Fernandes. Şimdi Galatasaray'da.
0: O olursa olmaz.
1: Hani Can Uzun, çünkü Leao'yu aldın, biz bir tek Can Uzun'u almak zorunda kalırız 10 numaraya dersen sana inanılmaz pahalıya patlar. Ve çok büyük riskler beraberinde getirir. O opsiyonu Galatasaray artı 10 kontenjan içerisinde kullanırsa bu kez başka bir oyuncunun çıkış yapması gerekir. Galatasaray'dan ayrılması gerekir. Yani gördüğün gibi bir tane yerli ayrıldığı zaman aslında bir tane daha yabancıyı da düşünmen gerekiyor. Takımdan ayırman gerekiyor o transferi yapmak için. Çünkü oynayan şimdi rotasyondaki bir yerliyi hani eyvallah demek ayrı bir şey. Düzenli milli takım seviyesinde oynayan bir yerliye veda etmek ayrı bir şey. O yüzden bana da pek mantıklı gelmedi. Yani Galatasaray çok ekstra bir durum olmazsa ama ekstra durum da hani Galatasaray'da gene şöyle söyleyeyim. Farz et ki ekstra durum Davinson Sanchez. Davinson Sanchez transfer yaptı. Davinson Sanchez giderse Galatasaray oraya ne yapacak? Yani U23'ten bir transfer yapmaz Galatasaray. Gene iyi kaliteli belli bir yaşta bir stoper almaya çalışır Galatasaray. Yani oradan da kontenjan çok açamıyorsun.
0: Yani Sara'dan açabilir. Ya da Fenerbahçe'de konuştuğumuz sağ bek gibi sol bekte Jakobs'tan çıkıp Eren Elmalı, Kazımcan Karataş'ta. Hani Mert Oğuz dedik ya orada. Öyle opsiyonları var. Zorlama diyebilirsiniz. Hiçbir itirazım yok. Ben sadece fikir olsun diye söylüyorum. Bunlar mantıklı diye değil ama ihtimal olarak da hani zorlarsan yani açabilirsin.
1: Açabilirsin ama onu yapmaz Galatasaray. Kazımcan da bu arada Ümraniye maçının en iyilerinden biriydi. Tabii hani Galatasaray çok genç bir kadroyla çıktı. Kazımcan o kadroya göre çok daha tecrübeli ama fizik olarak çok diri gözüktü. Çok iyi gözüktü fizik olarak. Diğer takım arkadaşlarının önündeydi. Zaten Galatasaray'da forma şansı bulduğunda da en çok övdüğümüz yanı oydu. Yani fizik olarak kendini hazır tutmuş bir oyuncu görmüştük. Genelde Türk yedeklerle alakalı olarak, yerli oyuncularla alakalı olarak benim en büyük eleştirimden biri budur. Eleştirilerimden biri budur. Kazımcan'da o hiç yok. Mesela sezona da o şekilde başlaması benim çok hoşuma gitti Kazımcan'ın. Yani Ümraniye maçı Galatasaray yani çok genç oyuncularla başladı. Kazımcan da orada motive olmayabilirdi. Hazır olmayabilirdi. Hiç öyle değildi. O bakımdan da yeri gelmişken onu da tebrik edeyim.
0: Rafael Leao, ona dönecek olursak geçen sezon bittiğinde Milan'dan ayrılmak istediğini resmi olarak sosyal medya hesabından duyurmuştu. Milan'da tarih yazdığım için gurur duyuyorum ama yeni bir sayfa açmak istiyorum. Başka bir ligde oynamaya hazırım. Artık yeni bir meydan okumayı deneme zamanı demişti Rafael Leao. Hani bir aksilik olmazsa Milan'dan ayrılacak. Ama böyle transfer piyasasında da ben yani çok yakından takip ettiğimi iddia etmeyeceğim ama Leao ile ilgili başka bir haber de görmedim. Hani Tottenham ilgileniyor, ne bileyim Crystal Palace'ın gündeminde, yok Chelsea istiyor gibi bir şey okumadım. La Liga takımlarından herhangi bir şey okumadım. Bundesliga takımlarından bir şey okumadım. İtalya içi zaten başka bir ligde oynamaya hazırım demiş herhalde. İtalya içi transfer düşünmüyor. Fransa desen zaten orası da kapalı Leao için. Hani Premier League alternatifi kalıyor bence Avrupa içinde. Türkiye bu tarz oyuncular için iyi bir alternatif ya da Suudi Arabistan kalıyor Rafael Leao için. Ama dediğim gibi ben herhangi bir haber görmedim. Hangi takımla adı anıldı? Anıldı mı? Galatasaray'dan başka bir takım görmedim. Merak ediyorum onun da transferini. Milan'la bu arada 2028 yılına kadar da sözleşmesi var. 2 yılda sözleşmesi gözüküyor. Yani ciddi bir bonservis ücreti ödemeniz gerekiyor. Ya da Galatasaray'ın Nesli'de yaptığı gibi belki bir madde koyarak satın almalı kiralık transferi de Leao'da yapılabilir.
1: Milan'ın başına kim geldi? Amorim geldi.
0: Evet.
1: Amorim bir Portekizli. Belki orada Leao'yu da tutmak isteyebilir. Ya da ona bir şans vermek isteyebilir. Yeni bir sayfa olarak görebilir her iki tarafta bunu. Leao'nun açıklamaları var, ben de biliyorum. Ama kalma ihtimali de yok değil bence. Amorim'le beraber. Öyle hani sıfır direkt olarak ayrılıyor bence. Denemez.
0: Yani açıklaması net ama hayatta fikirler, kararlar değişiyor. Duruma göre değişiyor. Yani o şartlarda ayrılmak istiyordu ama belki Amorim gelince kalmak da isteyebilir. Yani o konuda evet fikirler değişebilir. Leao Aston Villa yazmış bir dinleyicimiz Emir Bey. Tabii bunu orada kendi yakıştırdığı için mi? Yoksa yazıldığı için mi acaba?
1: Amorim taktı yine Amorim'in. Üçlü oynuyor. Hı hı. Orada 3-4-3 oynadığında olur. Oraya da bakmak lazım tabii. Yani taktiksel olarak da ona tam olarak uyuyor mu uymuyor mu? Onun beklentilerini karşılayacak mı? Hani ikisinin sadece Portekizli olması işi kurtarmaz. O kadar basit değil bu işler. Belki bir şey olabilir. Hani iletişimde kolaylık olur Leao için. Orada yaşadığı problemleri anlatır. Amorim'de düşündüğünü daha rahat anlatır. Birbirlerini daha rahat anlarlar ama yetmez tabii. Bakmak lazım hem taktiksel olarak hem performans olarak. İşte Leao'daki zaten genel sıkıntı da çok kaliteli bir oyuncu olmasına rağmen size ne zaman ne vereceğini tam olarak bilmemeniz. Yani her zaman için öyleydi. Milli takım için de aynı şey geçerli Leao da

0: devam edecek.
1: Reklam.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Radyo Spor.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Böyle bir dünya var.
7: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
6: dünya katılım var.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
9: Umran Oto Ekspertiz.
10: Beşiktaş'ın Avrupa Kupaları yolculuğu Esport Plus'ta başlıyor. Beşiktaş, Midland UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçı Perşembe 21'de Esport Plus'ta.
11: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Radyo Spor. Reklam.
12: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
13: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
0: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
14: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif Piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu anda bir Bitcoin 65.720 dolardan işlem görmekte. Kendini 65 bin doların üzerine attı dün gün içerisinde Bitcoin ve orada da bir kısa vadeli kalıcılık sağlamış gözüküyor. Yeni güne de 65 bin doların üzerinde başladı. Hani kısa vade için pozitif bir hava var. TL olarak da 3.085.170 de şu anda.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.

9.21 saatlerimiz iddia bölümüne geldik. Bugün Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turunda ilk karşılaşmalar başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe'de saat 21'de Gornik Zabrze karşısında oynayacak. İddiada Fenerbahçe çok ağır favori karşılaşmada. Fenerbahçe'nin düz galibiyetine verilen oran sadece 1.07. Beraberlik 6.18, Gornik galibiyetine de 10.85 verilmiş. 2.5 gol üstü 1.28, karşıda gol yok. Düşünüyorsanız eğer Fenerbahçe'nin gol yemeden kazanacağını veya 0-0 biteceğini. 1.56'lık da bir oran var. Şu anda tabii düz galibiyet oynamak çok mantıklı değil. 1.07'lik oran çok düşük. Burada alternatiflere gitmek lazım. İyi yaşa. 268 bahis seçeneği var tabii. Dünya Kupası'ndaki binler, 1400'ler, 1800'ler gördükten sonra şu anki seçenek sayısı tabii çok kısıtlı. Özel kısma baktığımda

0: Orada da kısıtlı. İki takım da işte en az iki gol atar denmiş. 1'e 7'lik bir oran var. Çok gerçekçi değil o da. Kafa vuruşuyla gol atılır. Ceza sahası dışından gol atılır. Valla Talisca oynadığı için belki denenebilir. Ama yani alternatif neler üretilebilir bilmiyorum. Ben de daha henüz iddia yazımı yazmadım. Ali abi de yazmamış. Şu an kafanda bir şey yok açıkçası. Bahis.
1: Burada tabii Fenerbahçe galibiyeti üzerinden gidilebilir. Fenerbahçe galibiyeti ve 2.5 gol üstü mesela bir alternatif. Oran çok yüksek değil. Ama denenebilir gibi gözüküyor. Ya da belki biraz daha risk alıp sadece ev sahibi 2.5 gol üstü gidebilir. Yani Fenerbahçe'nin 3 gol bulma ihtimalini düşünerek oynanabilir. Orada da oran hani 1.62 vermişler. O da çok yüksek değil. Fakat herhalde böyle alternatiflere gitmek gerekir gibi gözüküyor. İlk yarıdan bir Fenerbahçe galibiyeti denemek isteyenler olacaktır. Orada da yine oran böyle çok çok yüksek değil. Belki ilk yarı 1.5 üst. Şu ana kadar benim gözüme çarpan arada söylediklerim içerisinde en yüksek orana sahip 1.81'lik bir oran var. Öyle bir deneme yapılabilir bu karşılaşmada. Evet. Ya da maç başlar. İlk vuruştan sonra biraz daha maçın üzerinde canlı seçeneklerde bir daha yüksek bir oran kovalanabilir.
0: Takım sekmesi altında Fenerbahçe'nin şut bahsi var. 17 ve üzeri şut çekerse 1.62, 19 ve üzeri şut çekerse 2.11, 21 ve üzeri şut çekerse de 2.93'lük bir oran var. İsabetli şutlarda da yine 6 ve üzeri çekerse 1.64, 7 isabetli en az çekerse 2.28'lik bir oran verilmiş. Bu alternatiflere de gidilebilir. Bunun haricinde Şampiyonlar Ligi'nde diğer maçları da söyleyeyim. Saat 19'da başlayacak bugün. Fenerbahçe'nin maçı MBS 1. Tek buna bahis yapıp kupon yapabiliyorsunuz ama diğer maçların hepsi MBS 3. Onu hatırlatayım. 19'da 4 maç gözüküyor. Sabah Kupyon, İberya Slovan Bratislava, Mialbi Lincoln Red, Ararat Shamrock Rovers karşılaşmaları var. 20'de Aarhus Lech Poznan mücadelesi. Fenerbahçe ile aynı saatte Tun Dinamo Zagreb. 21.30'da Sturm Graz Hearts. Fenerbahçe'nin bir sonraki turdaki muhtemel rakipleri bu iki takım. Sturm Graz burada da favori Hearts önünde. 1.58 kendi evindeki galibiyet oranı. 21.45 Klask Vik Zalgiris Kaunas. 22 Larn Kızılyıldız ve Vikingur Hapoel Beersheva. Günün Şampiyonlar Ligi'ndeki karşılaşmaları bu şekilde. Konferans Ligi'nde de bugün 3 maç var. 20'de başlıyor orada da maçlar. Göteborg Levadia Tallinn, 20.30 Floriana Drita, 21.15'te de Atert Bissen Eto Gyor. Macar ekibi herhalde Gyor. Bu 3 maç var. Bülten'de hepsi MBS 3, tekrar hatırlatayım. Yarın Başakşehir'in Perşembe günü de Beşiktaş'ın karşılaşmaları oynanacak. Başakşehir'de Inter Turku karşısında çok net favori. Oranlar orada da belli. 1.07 Başakşehir'in galibiyet oranı. Beşiktaş'ınkine de hızlıca bakayım. Beşiktaş Mitchell'in önünde favori ya da bir adım önde. Çok arada bir oran. 1.85 Beşiktaş'ın galibiyeti kendi evinde. Beraberlik 3.05. Mitchell'in galibiyetine de 3.06'lık bir oran verilmiş. Bunlar şimdinin oranları ama yarın öbür gün elbette değişebilir. Diyelim 9.26 bu bölümü kapatalım. Aradan sonra da Galatasaray'dan bir haberle devam ediyorum.

0: 9.27 saatlerimiz. Galatasaray'dan bir haberle devam ediyorum. Galatasaray'da Osimhen'e alternatif santrfor transferi içinde girişimler sürüyor. Adaylardan birinin John Duran olduğu söylenmişti. John Duran dün Benfica'ya resmi imzayı attı. John Duran defteri Galatasaray'da kapandı. Okan Buruk zaten bir girişimimiz yok demişti en son verdiği röportajda. Şu anda yerli olarak da konuşulan bir isim yok. Yabancı ve U23 isimler o liste konuşuluyor. İşte Dinamo Kiev'den bir isim vardı. Dün de Nant'ın 2003 doğumlu Fransız santrforu Ablin gündeme gelmiş Galatasaray'da. Nant bu sezon Fransa Lig 1'den küme düştü. Oyuncu alt lige düştü. Takımdan ayrılmak da bir isteyebilir. Ve şeye de uyan bir profil 2003 doğumlu olduğu için. 1 metre 82 santimetre boyunda. Santrfor ana mevkii gözüküyor ama kanatlarda da kariyerinde 15-20 maç 15-20'şer maç hatta iki kanatta da oynamış. Bu anlamda da Okan Buruk'un sevebileceği bir profil çok yönlü olması sebebiyle Barış Alper Yılmaz'da da benzer özellikler var. Oyuncu Rennes altyapısı çıkıştı. Rennes'de kiralık dönemleri olmuş. Le Havre'a gitmiş, Auxerre'e gitmiş, Nant'a gitmiş. En sonki Nant performansı beğenildikten sonra Nant 10 milyon euro ödeyip oyuncuyu 2024'te kadrosuna katmış. Ve 2 sezonda hatta kiralık döneminde katarsak 3 sezondur Nant forması giyiyor. Geçen sezon 32 lig karşılaşmasında ki 34 hafta lig 1 6 gol 5 asistlik bir performansı var. Küme düşen bir takım için hani fena değil mi desem bilmiyorum. Tabii santrfor olduğu için yine 6 gol 5 asist düşük. Ama geçen sezon mesela ağırlıklı Nant'ta önümdeki Transfermarkt kaydı beni yanıltmıyorsa sol kanat oynamış. 16 maç solda gözüküyor. Santrfor'da 7 maç oynadı gözüküyor oyuncunun ilk 11 çıktığı karşılaşmalarda. O yüzden 6 gol 5 asist yine fena değil. Kanatta değerlendirdiyse sağ ayaklı bir oyuncu, onu da söyleyeyim. Geçen sezon Marsilya'ya bir gol bir asisti var. Strasbourg'a gol atmış, Lorient'e atmış, Paris FC'ye atmış. Le Havre Paris FC diye gidiyor oyuncunun şeyi, performansı. Geçen sezon herhangi bir sakatlığı gözükmüyor. Sadece bir maç kart cezası sebebiyle forma şansı bulamamış. Kariyerinde de sayfasında herhangi bir sakatlık geçmişi yok oyuncunun. Bu da iyi bir şey. Transferde bakılan şeylerden biri bu sakatlık konusu. Bakalım tabii burada Galatasaray kiralık mı düşünüyor bu oyuncuyu yoksa bonservisiyle mi? Piyasa değeri Transfermarkt'ta 20 milyon euro oyuncunun. Sözleşmesinin bitiş tarihi de Nant kulübüyle 2028. Yani şartlar... Durum bu oyuncuda.
1: Valla bildiğim bir oyuncu değil açıkçası. Ama Galatasaray, az önce sen söyledin, hani direkt bu oyuncuyu bence bonservis vererek almaz. Leslie'de yaptığı gibi yapmaya çalışır. O da eğer bu oyuncu gelecekse daha mantıklı olur. Evet. Daha doğru bir tercih olur.
0: Bakalım.
1: O Ukraynalı oyuncu ne oldu?
0: Bilmiyorum.
1: Bir tane daha konuşulan bir Ukraynalı vardı.
0: Ponomarenko mu bir şeydi?
1: Evet. O bir iki gün yazıldı. Ondan Pono sonra Marenko gündemden düştü.
0: O da o çok daha genç bir oyuncu. 2006 doğumlu bir isim. Ponomarenko. Ablin 2003 doğumlu bir oyuncu. Ama ikisi de o artı dörde uyuyorlar. 2003 doğumlu ve sonrası olması gerekiyor. O oyuncunun da piyasa değeri 12 milyon euro. Dinamo Kiev'deki ismin. Piyasa değeri daha düşük. Ama
1: daha genç.
0: Tabii daha genç. Ve Dinamo Kiev'in Avrupa Ligi 1. tur elemelerinde 2 maçta da oynamış. 2. maç uzatmaya gitmiş. 120 dakika sahada kalmış. Santrfor'da gözüküyor. 4-2 bitmiş karşılaşma. Penaltılarla gerçi 4-2 bitmiş. Maç 0-0 mı bitmiş? Maçta bir 0-0. 2 maçta 0-0 bitmiş. 210 dakikası penaltılarla Dinamo Kiev turlamış. Ve Ponomarenko da takımının 3. penaltısında isabet sağlamış. Golü atmış. 4'te 4 yapmış Dinamo Kiev. Genç yaşında Dinamo Kiev'in birinci santrforu gözüküyor şu anda. O yüzden hani birinci santrforsa, eğer başka bir sakatlık takım içinde yoksa, santrforda, şimdi ona da bakacağım. Maşallah çok santrforu var takımın ama yok, piyasa değeri en yüksek oyuncu bu oyuncu. Birinci santrforda çekmek kiralıkla kolay değil bence.

0: Galatasaray tabii şimdi bu sezon Osimhen'i ne kadar sahada tutacak? O bir kere çok önemli Galatasaray adına. Çünkü Osimhen sahadayken Galatasaray'da herhangi bir problem olmuyor. Gol yollarında da bir problem olmuyor. Performansta da bir problem olmuyor. Fakat geçen sezon Osimhen belki de beklenildiği kadar sahada kalamadı. Onun sahada kalmadığı bölümlerde Icardi sahadaydı doğal olarak. Fakat Icardi'nin de performansı düşük kaldı. Ancak gösterdiği performansa göre attığı gol sayısı da çok yüksek Icardi'nin. Yani Icardi de zaten kafaları öyle karıştıran bir oyuncu. Bunu neden söyledim? Şimdi Galatasaray'da Osimhen'in arkasına gelecek olan ismin hani genç bir oyuncu olduğu şekillendi. Ama ne olursa olsun bir beklenti olacak oyuncudan. Hani Galatasaray'da oraya yetiştirme amaçlı bir oyuncu almayacak açıkçası. Belki kiralayacak o yatırımı yapmamak için. Ama bir beklenti olacak sahada olduğu bölümlerde. O yüzden oradaki seçim de Galatasaray adına önemli. Eğer orada Galatasaray isabeti sağlayamazsa tabii bir şansı var. Barış Alper'i büyük ihtimalle Okan Buruk Icardi'nin pozisyonuna kaydırır. Eğer bu genç yabancı santrafor konusunda Galatasaray istediğini alamazsa, Can Uzun'u alırsa Can Uzun'u oraya kaydırabilir. Öyle bir avantajı olur Can Uzun'un. Ama ne olursa olsun tekrar söylüyorum. Hani Icardi belki performans olarak kalmayı hak etmedi ama gol sayısı çok yüksekti. Yani bu gelen oyuncunun da ya performans ya gol ya ikisi beraber bir şekilde Galatasaray'a bazı doneler vermesi gerekecek. Yani öyle mesela Galatasaray'ın ben Sidiki Şerif performansını çok kabul edeceğini zannetmiyorum. İkinci santrafor konusunda. Hemen o oyuncuyu Galatasaray taraftarı bence puanlar ve yenisi için yönetime baskı yapar. Öyle olmaz yani Sidiki Şerif tarzında bir oyuncu.
1: Evet, Türkiye şartlarında goller
0: üçüncü olur
1: atmamız
0: belki.
1: lazım.
0: Hani üçüncü olur. Ama Galatasaray 2 numaraya düşünüyor bu oyuncuları.
1: Peki 9.34 saatlerimiz Galatasaray ile ilgili Ablin haberinden başladık. Ponomarenko dedik. Şu anda listedeki isimlerle ilgili son durum bu haberlerde. Bu bir araya gidelim. Son bölümde çok fazla bir haberim kalmadı ama belki mesajlar üzerinden ilerleriz.
2: Mertelan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Radyo Spor. Reklam. Umran Oto Ekspertiz. Bir gram altını bile kapınıza getiren...
3: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
4: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
5: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
3: TEP o kadar iyi ki TEP. Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
6: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Radyo Spor. Reklam. Beşiktaş yeni sezonu Midtjylland maçıyla açıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
7: Radyo Spor!
2: Teknik direktörlüğe Vincenzo Italiano'yu getiren, kadrosunu Nübel, Uttara ve Trossard gibi yıldızlarla güçlendiren Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı ağırlıyor. Midtjylland'ı ağırlıyor. Beşiktaş'la Midtjylland arasındaki Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk karşılaşması 23 Temmuz Perşembe günü 21'de Esport ve Esport Plus ortak yayınıyla sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
8: Mertelan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
7: Radyo.

0: 9.37 saatlerimiz, dinleyici mesajlarıyla devam ediyorum. Tahsin İstanbullu dinleyicimiz demiş ki, Mert Bey merhaba, Galatasaray'ın transfer haberlerinin spor sayfalarında az yer alması Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göre hareketsiz olduğunu mu gösteriyor? Yoksa bu transfer bilgilerini yönetim içerisinde sıkı tutulduğu anlamına mı gelir demiş. Valla ikisi de olabilir ama ben daha çok iyi ki tarafındayım. Galatasaray'ın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göre daha hareketsiz olduğunu düşünüyorum. Bu da normal. Galatasaray'ın zaten sezon içerisinde, yaz dönemi yani içerisinde yapacağı hamleler rakiplerine göre çok daha kısıtlı gözüküyor. Galatasaray son 4 sezonun şampiyonu, kadro iskeletini büyük ölçüde korudu. Geçen yaz döneminde olduğu gibi bu transfer döneminde de öyle çok fazla transfere ihtiyacı yok. Şunu yapabilirdi. İhtiyacı olmayan bölgelerde de değişim yapabilirdi. Hani Jakobs tamam performans veriyor ama ben onu değiştirmek istiyorum diyebilirdi. Ne bileyim işte Torreira artık yeter değiştirelim. Lemina yeter değiştirelim. Başka kim olur? Davinson konuşulan isimlerden biri. Hani artık miadını doldurdu gitsin onun yerine bir takviye yapalım da diyebilirdi. Şu ana kadar öyle bir hava yok. Davinson takımda tutmaya çalışıyor. Jakobs'tan memnun gözüküyor. Şalay'ı takımda kaldı gibi şu ana kadar haber çıkmadı. Orta sahada Torreira, Lemina kalıyor. İşte bir 10 numaraya transfer. İkinci santrfora bir transfer. Kanat rotasyonu herhalde bir takviye düşünülüyor. Onun haricinde işte başka da bir şey yok Galatasaray'da. Belki sağ bek için bilmiyorum bir şeyler düşünür mü Singo'nun sık sakatlanması sebebiyle. Devre arası boyu transferi gelmişti. Şimdi o da gitti. Singo da sakat. Belki sağ beke bir takviye düşünebilir alternatif olarak. Ama hani kısıtlı Galatasaray'ın yapacağı hamleler. O yüzden gazetelerde az yer alıyorsa da sebebi budur. Çünkü yönetim içerisinde haberler öyle çok sıkı tutulmuyor. Olmuyor yani. Yönetimden sızmasa menajerden sızıyor bir şekilde. Galatasaray'da da hani Galatasaray'ın şöyle bir algısı yok. Transferleri böyle sır gibi tutup yapan bir takım da değil Galatasaray genel olarak. Bu konuda bence en iyi takım Fenerbahçe'ydi uzun yıllar boyunca. Onu söyleyebilirim ama Galatasaray'da böyle bir bende algısı yok. Ama işte Galatasaray'da da hani hareketsiz olduğu dinleyicimiz demiş. Yönetim içerisinde sıkı mı tuttuğu bilmiyorum. Fakat Lemina sürecinin bile bu kadar uzun sürede çözülmesi. Şimdi Burancan'ın tweetini gördüm sabah atmış. Şöyle demiş. 10 Mayıs'ta anlaşılan Lemina 7 Temmuz'da takım sezonu açarken 20 Temmuz'a kadar antrenmanlara çıkarılamadı. Şimdi sorun çözüldü diye aradaki 70 günde neler yaşandığını tüm şeffaflığıyla bir kişi kamuoyuna anlatmayacak mı diye tweet atmış 22 dakika önce. Şimdi burada bile bu kadar büyük bir problem yaşanıyorken Galatasaray yönetimi içerisinde o veya bu sebeple artık. Hani bu süreç bile sonuçta Lemina Galatasaray'ın oyuncusuydu. Anlaşma büyük ölçüde tamamdı. Ama takım sezon açarken Lemina takımla çalışamadı ve geç takıma katılıyor. Bunu da işte halledemeyen yönetim 10 numara transferini ya da yedek santrforu nasıl yapacak? Geçen yıl Uğurcan Çakır'ı son ana kadar transfer edemeyen, kaleci transferini son ana bırakan yönetim. Hani bunlar böyle alt alta konduğunda taraftar nezdinde de bir güvensizlik yaratıyor ister istemez. Bence bir haklılık payı da var taraftarın böyle bakmasında. O yüzden yönetimin de bu konuda algısını belki biraz daha güçlendirmesi lazım.
1: Yani Dursun Özbek işte futbol aklı nedir ki? Futbol aklı olmadan biz bu işi kıvırdık dedi. İşte futbol aklı aslında buralar için ihtiyaç. Yani bir yönetici kararı verebilir. Oyuncuyla alakalı olarak anlaşabilir, el sıkışabilir. Ama detayları o işi bitirecek olan futbol aklı ve profesyonellere ihtiyaç var. Eğer tüm işi kendiniz yapmaya çalışırsanız ya da her onay sizden geçerse, her onayda size danışılmak zorunda kalınıyorsa siz kendi hayatınız var, kulübün başka işleri var, o yoğunlukta işte bu süreçler uzayabilir. Benim anladığım bu Galatasaray'da. Yani öyle bir arada bir şey yok gibi, ara eleman yok gibi Galatasaray'da. Her şey başkan ve Abdullah Kabukçu üzerinden gidiyor gibi gözüküyor. Şimdi tekrar söylüyorum yani bu iş sadece futbol değil ki 50 milyon tane şey var kulüpte ilgilenmeleri gereken. O kadar kapsamlı bir iş ki, o kadar büyük bir iş ki, O kadar büyük bir organizasyon ki, o yüzden hep söylüyorum. Yani artık bu kulüpleri yönetmek şirket yönetmekten çok daha zor. Yani siz aslında büyük bir holding yönetiyorsunuz. Holding nasıl parçalardan oluşur? Kulüpler de parçalardan oluşuyor. Yani basketbolun organizasyonu, voleybolun organizasyonu, hepsi o kadar zor, başlı başına büyük işler ki. Yani bir seyahat planlaması bile inanılmaz bir iş. Yani işte biz de burada arada başımıza geliyor, ekipleri gönderiyoruz. Yani biz 3-4 kişilik ekibi gönderirken onun çıkardığı işi görseniz şey olarak, hani zaman ve ilgilenme olarak, bizim şey patlayacak galiba. Kolay işler değil. Dolayısıyla Galatasaray'da işte bu program içerisinde ben de dile getirdim. Hani Lemina konusu bile bir aslında sinyaldir. Çözüldü mü? Çözüldü. Ama neden bu kadar uzun zamanda çözüldü? Yani sezonun bittiği tarih belli. Şimdi Lemina mesela milli takıma gitti mi? Dünya Kupası'na gitti mi?
0: Yok.
1: Oyuncu bitti, tatilini yaptı. O kadar. Çok daha hızlı olması gerekir bu işlerin. Aynı zamanda geçen ara transfer dönemini de düşün. Ara transfer döneminde Galatasaray bir merkez orta saha oyuncusu için çok bekledi. Çok önemli isimler konuşuldu. Ondan sonra oraya da Galatasaray istediği takviye yapamadı. Galatasaray'ın şu an hani yöneticileri yatıp kalkıp dua etsin, Galatasaray ne eleme oynuyor ne de öyle çok acil, çok büyük, geniş kapsamlı bir transfer şeyine ihtiyacı var Galatasaray'ın. Hani transfer dönemine ihtiyacı var. Bazı eksikleri var takımın ama çok büyük eksikler değil. Aynı zamanda işte ligin ve Şampiyonlar Ligi'nin başlama tarihi de geç. Yoksa Galatasaray taraftarı şu an yıkardı ortalığı. Galatasaray yönetiminin normal böyle gitseydi elemi oynayacak bir takım. Ben düşünemiyorum şu an Galatasaray'ın bu hantallığıyla. Yani Icardi ve Lemina konuları net örnek.
0: Peki ben de futbol aklı konusunda daha profesyonel bir yapının olması gerektiğini savunanlardan biriyim. Ama iş Türkiye olunca, iş Süper Lig büyük takımları olunca, o yapılanmaların da zaman zaman kulübü de hantallaştırdığını düşünenlerdenim. O yüzden mesela Lemina konusunun çözülmesi için Galatasaray'ın illa profesyonel bir futbol aklına sahip olması...
1: Hızlanması için. Çözülmesi için değil. Hızlanması için.
0: Hayır. Hızlanması için. Tamam. Hızlanması için illa bir futbol aklına da ihtiyaç duymaması lazım. Bu futbol aklı olsaydı da belki bu kadar uzayabilecek bir süreç. Galatasaray futbol akılsız da, aklı olmadan da bir sürü transferi öyle veya böyle erken de çözdü. Sané'yi de Haziran'da çözdü. O zaman da herhangi hızlandıracak bir unsur yoktu. Tam olarak hani oradaki problemin bu olduğunu herhalde söyleyemeyiz. Yani olsa, dediğim gibi, ben de tekrar söylüyorum, futbol hakkının olması gerektiğini düşünenlerdenim.
1: Ama Sané zaten bir sürecin sonucuydu. O da hemen başlayıp bitirilen hızlı bir operasyon olmadı. Bunu zaten Galatasaray kendi de söyledi. Aralık ayında başladık dedi Sané ile görüşmeye, hatırlarsan. Galatasaray bunu kendi söyledi. Yani o da devam eden bir sürecin sonucuydu. O da durduk yere olmadı. Ama bazı kararlar var, daha hızlı olması gerekiyor. Net şekilde. Şimdi Lemina'da olay böyle olduğu noktada, ya Galatasaray'da tamam olabilir böyle dersen, yarın öbür gün çok daha bence Galatasaray büyük problemlerle uğraşır. Yani burada futbol aklı işi sadece şey olarak düşünme. Lemina'yı çözmek. Çok fazla karar olduğundan bahsediyorum ben. Ve her şeyde başkan bakamaz. Her şeyde bir yönetici bakamaz. Yani bu işi eğer ikisi omuzlanırsa Galatasaray'ın her sürecin uzaması kaçınılmaz.
0: Peki
1: bu durum hani basketboldaki kararları da etkiler Galatasaray kulübünde. Voleybol şubesindeki kararları da etkiler. Başka şubelerdeki kararları da etkiler. Senin gittiğin Galatasaray adasındaki bir kararı da etkiler. Çünkü orada da Galatasaray başkanının dahli var, kararları var. Yani bu işi sadece biz şeye indirgersek, futbol takımındaki 25 oyuncunun gelişi gidişi ya da futbol takımları ile ilgili kararlarla değerlendirirsek, o zaman evet gerek yok.

0: Ama tekrar söylüyorum, kulüpler tahmin edebileceğimizden çok daha büyük hale geldi. Ama her şey dönüp dolaşıp başkanla ve bir yöneticiyle ya da iki yöneticiyle çözülür hale getirilirse zaten yarın öbür gün o işim gittiği zaman da büyük problemler yaşarsınız. O yüzden anlatmaya çalışıyorum. Kulüplerin devam eden karar mekanizmaları olması lazım. Oradan hep uzağız. Oradan hep uzağız. Bu Fenerbahçe'de ya da Beşiktaş'ta daha iyi yapılıyor da değil bu arada. Hani öyle bir durumda olduğunu hiç zannetmiyorum. Hiç zannetmiyorum. Yani hepsi benzer şekilde yönetiliyor. İşte kimi daha kısa sürede çözüyor bir şekilde, kimi biraz daha uzuyor. Ama kulüpler bu mevcut hantal yapılarından ve sadece kişilere bağlı hani yönetim anlayışlarından uzaklaşmadığı sürece, yani kulübü yönetenler rolleri paylaşmadığı sürece bunlar daha da katlanarak başlarına gelecek. Çünkü büyümeye devam ediyorlar. Yani bu hani kulüplerin ekonomik anlamda bir durumu da yok. Yani geçen sene aldığının daha pahalısını alıyor. Geçen sene aldığının daha iyisini, daha detaylısını almaya çalışıyor her anlamda. Rakamlar zaten ortada. Verdikleri, aldıkları, yapılan sözleşmeler ortada. Bu kadar olamaz yani.
1: Ben de, yani burada ayrılıyorum senden. Şöyle ayrılıyorum. İşte Galatasaray daha önce de transferler yaptı. Bu yani bu sıkıntının öyle söyleyeyim daha kısa olsun. Lemina ve Icardi üzerindeki sıkıntının dönemsel bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani futbol aklının, profesyonel bir aklın olmamasından ziyade dönemsel, işte Lemina'da ne olmuş olabilir? Bu 10 artı 4 kuralının artık kesin olarak uygulanacağını düşündüğü için süreç uzamış olabilir. Galatasaray 12 artı 2 olsa belki daha erken imzalayacaktı. 10 artı 4 olduğu için belki biraz beklemeyi tercih etmiş olabilir. Bir de hani diyorsun ya kulübün birçok işi var. Kesinlikle öyle. Ama kulüp her zaman neye öncelik verir? En önemli şeylere öncelik verir, değil mi? Yani Lemina en önemli şeylerden biri değil miydi? Yani kulübün çok işi olması belki diğer işler dediğin gibi aksamıştır. Ama Lemina işini aksatacak bir durumun olduğunu ben zannetmiyorum. Sen de söylediğin gibi Lemina ile görüşmeler sence Mayıs'ta mı başlamıştır? Aralık'ta onunla da başlayabilir sonuçta. Takımın içinde olan bir oyuncu. Geç kalmayı gerektirecek bir şey yok yani. Sané'den daha hızlı çözülebilecek bir konu. Takımın içinde oyuncu zaten. Hmm. Dışarıdan bir oyuncu değil. Her an görüşebilirsin. Sané ile görüşmek için belki izin alman gerekiyor. İşte araya birini koyman gerekiyor. Lemina'yla her gün birliktesin istesen. O yüzden hani dönemsel 10 artı 4'ün getirdiği de bir aksaklık olduğunu düşünüyorum. Icardi konusuyla ilgili herhangi bir şeyim yok. Futbol hakkı da olsa olmasa da o başkanın zaten belli ki ilgilendiği bir konu. Orada Okan Buruk bile söz sahibi değildi. Yani net şekilde anlıyoruz bunu. Ben biraz dönemsel olarak değerlendiriyorum bu sıkıntıyı.
0: Vallahi işte hani senin dönemsel dediğin sıkıntı bugün Galatasaray'ın hala ikinci santraforun netleşmemesini beraberinde getiriyor. Benim de anlatmak istediğim durum bu. Çünkü kararı bir kişi veriyor. Bir kişi uygulamaya çalışıyor. Ne yapacağını bilmiyor. Teknik direktörüne danışmıyor. 10 artı 4'ü bekliyor diğer tarafta. O zaman sen işte şimdi pazarda belki çoktan halledeceğin ikinci santrafor konusunda o mu bu mu, kim gelsin, nasıl gelsin, orada bir arayıştasın. Benim anlatmak istediğim zaten olay bu. Yani bugün dönemsel olur, yarın o anı ilgilendirir ve kalıcı bir sorun haline gelir. O zaman zaten işler senin için çok daha zor olur. Aynı zamanda sana hak vereyim, dönemsel diyeyim. Peki merkez orta saha transferi ne oldu Galatasaray'da? O da mı dönemseldi? Yani Galatasaray'ın geçen sene başladıktan sonra Galatasaray taraftarı net şekilde merkez orta saha, merkez orta saha, merkez orta sahada eksiğiz, merkez orta sahada eksiğiz dedi. Ve Galatasaray ara transfer dönemine merkez orta saha transferi arayarak girdi. Yani bu gün gibi belliydi. Bunu futbol severler Ekim sonu Kasımpaşa gibi söylemeye başlamıştı. Şimdi orada ne oldu mesela? Galatasaray yönetimi, ki transfer sezonları da bizde uzun. Geçtiğimiz kış transfer sezonu da uzundu. Ne zaman başlayacağı, ne zaman biteceği belli. Galatasaray Fabian Ruiz'lerle başladı. Ondan sonra Niega ile çıktı. Niega ne yaptı mesela Galatasaray'da? Yani Niega acaba almış olmak için mi aldı Galatasaray? Hiçbir şey yapamadık demek için mi aldı? Yoksa oraya gerçek takviye Niega mı aldı? Tabii ki bir şeyleri yapmış olmak için

0: getirdi oyuncu. Hiçbir şey yapmadık dememek için getirdi. Belli bir potansiyelli oyuncu da getirdi. Ama Galatasaray geçen sene merkez orta saha diye kendini parçalarken, herkes kendini parçalarken getirdiği merkez orta saha oyuncusundan fayda aldı mı? Almadı. Demek ki çok da dönemsel değil. Demek ki bazı şeyler Galatasaray'da istenilen seviyede halledilemiyor ki Galatasaray taraftarının şöyle bir eleştirisi var. Orada da ben katılıyorum. Galatasaray kulübü herhalde imkan olarak son yılların en geniş imkanlarına sahip. Her anlamda. Yani oyuncuyu ikna etme anlamında. Neden? Çünkü Şampiyonlar Ligi takımı, sportif başarısı var. Kadrosunda yıldızlar var. Yıldızlar sürekli olarak Galatasaray'ı tercih ediyor. Galatasaray taraftarı takımına büyük ilgi göstermiş. Şampiyonlar Ligi geliri, 4 sene üst üste şampiyonluğun yarattığı ekonomik gelir. Bütün bu imkanlar varken hani zor durumda olan bir yönetim olur. O zaman dersin ki ya işte ekonomik zorluklar, o şu bu. Öyle bir durum da yok. Şimdi bunlar üst üste geldiği zaman zaten Galatasaray taraftarının endişeleri de o hani atılan işte videolar, o şu bunların hepsi bence bir birikimin sonucu. Sadece tek bir yönetim kararına bakıp Galatasaray taraftarı ya bu yönetimde de şöyle bir zaaf var demiyor. Genel olarak sürece bakıyor. O süreçte gördükleriyle beraber ve işte bugünkü durumla birleştirince diyorlar ki burada bir sıkıntı var. Ben öyle görüyorum. Galatasaray taraftarının isyanı sadece bir günde işte Icardi'yi çözemedin ya da onu yapamadın bu yapamadığından ziyade bütün süreçleri okuyorlar. O süreçlerde yönetim ne yaptı, nasıl karar verdi, o karar nasıl takıma yansıdı? Onlara baktıktan sonra da artık o eleştirinin dozu yükseliyor. Ki bir de Galatasaray yönetimi 4 sene üst üste şampiyon olan bir yönetim.
1: Evet, 9.54 saatliğimiz programın sonuna geldik. Benim de daha diyeceklerim vardı ama programın sonuna geldi. Vaktimizi de çok aşmayalım. Aygün abi bizden sonra programda olacak. Bugünlük veda edelim. Akşam Fenerbahçe Gornik karşısında başarılar dileyelim. Yarın da tabii ki gündemin ilk maddesi Fenerbahçe Gornik Zabrze maçı olacak. Şimdilik bizden bu kadar. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Radyo Spor.
3: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Beşiktaş yeni sezonu Midtjylland maçıyla açıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
1: Radyo Spor!
0: Teknik direktörlüğe Vincenzo Italiano'yu getiren, kadrosunu Nübel, Uttara ve Trossard gibi yıldızlarla güçlendiren Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı ağırlıyor. Beşiktaş'la Midtjylland arasındaki Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk karşılaşması 23 Temmuz Perşembe günü 21'de Esport ve Esport Plus ortak yayınıyla sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
2: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
3: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
4: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
5: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
1: Radyo Spor!
6: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
7: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek, saatlerimiz şu anda 10.01'i gösteriyor. Saat 10.30'a 11.30'a kadar sizlerle beraber, yani yaklaşık 1,5 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah olduğu gibi biliyorsunuz gündeme dair soru, görüş ve önerileriniz 0212 363 0434 0212 363 0434 numara telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yeni içerisinde okumaya çalışacağım. Tabii Gibir'de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538 052 1487. 0538 052 1487 WhatsApp hattımız. Bugün ilk tabii ki Fenerbahçe maçını konuşacağız. Onu net size söyleyeyim ama benim açımdan biraz Riva'ya çevrildi. Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık makamına çevrildi. Neden öyle diyorum? Evet, Fenerbahçe'nin birazdan Şampiyonlar Ligi yolculuğu başlıyor. Bunu konuşacağız. Fenerbahçe avantaj peşinde. Fenerbahçe bu akşam sahne alıyor. Ama benim için önemli olan bugün itibariyle. Yani ben bu haberi...

0: biraz daha ön plana çıkardım. Fenerbahçe maçını zaten detaylı ikinci bölümde çok rahat bir şekilde konuşacağız. FIFA Dünya sıralaması açıklandı. FIFA Dünya 2026 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından FIFA Temmuz ayında dünya sıralamasını belirledi. Dünya Kupası'nda D grubunda bir galibiyet, iki mağlubiyetle turnuvaya grup aşamasında veda eden Türkiye 1582 puanla 27. sırada yer aldı. Neden ben gözler Riva'da dedim? Bu da bir başarı. 27. sıradayız. Acaba buna bir prim verilebilir mi? Bununla ilgili bir çalışma yapılabilir mi? Şimdi gidiş 250, dönüş 250, 500 bin euro cepte. Artı Bodrum'da villa. Artı 27. sıradayız. Buna da acaba Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı nasıl bir prim verecek? 27. sıra başarısından dolayı diyelim. Merakla bekliyorum. Açıklamayı bekliyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan. Günaydın. Alo, günaydın.
1: Günaydın Aygün abicim.
0: Kimle görüşüyoruz?
1: İzmir'den arıyorum, Mustafa ismim. Fenerbahçe taraftarıyım.
0: Mustafa, hoş geldin kardeşim.
1: Valla bugün ilk arayan oldum. Çok heyecanlıyım.
0: Eyvallah kardeşim. Farz et ki cepten beni aradın. Konuşuyoruz Mustafa.
1: Valla abi öyle oldu ya. Çevirdim direkt düştü. Ben de çok şaşkınım.
0: İyi, güzel.
1: Keşke dedim piyango falan oynasaydım diye düşündüm yani.
0: İnşallah kardeşim. İnşallah kardeşim.
1: Abicim çok uzun tutmayacağım. Fenerbahçe'mize bugün başarılar. İnşallah güzel bir skor alırız.
0: İnşallah kardeşim.
1: Benim
0: Beşiktaş'ımıza, başkana, Başakşehir'imize, Galatasaray'a da başlar. Söyle kardeşim. Aziz başkanımıza.
1: Abi Aziz başkanımıza bir konuda yani güzel şeyler yapmaya başladı gelir yanada ama özellikle bir konuda çok teşekkür ediyorum. Bu ön eleme maçları sanırım şifresiz olacak.
0: Evet. TV yüzde
1: bu konuda tebrik ediyorum. Yani artık biz her sene bir sürü platforma üye olmaktan yani çok zor olmuştu. Bu konuda kendisine de çok teşekkür ediyorum abi. Sana da iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Dedikodularla değil, gerçek gündemi korkmadan konuşan spor medyasının gerçek baronu. Baron demeyelim. Çünkü medyanın baronu Şansal Büyükadır. Şansal abidir. Ona da saygılarımızı iletelim. Ha, sonradan kendini baron ilan edenler, balonlar var ama onlar farklı. Aygün Özbey Amsterdam'dan günaydın demiş. Sevgiler, saygılar, ben Yaşar demiş. Yaşar Bey'e de teşekkürlerimizi iletelim. Bugün 10.40'a kadar dinleyeceğiz arkadaşlar. Biraz uzattık süreyi. Dün çok fazla mesaj vardı. Telefonda bugün biraz daha uzun açtık. Günaydın. Alo, günaydın. Günaydın.
2: Selam aleyküm abi.
0: Aleyküm selam.
2: Aygın, Adana'da İbrahim Çelik.
0: İbrahim, nasılsın kardeşim?
2: Hamdolsun abi, sen nasılsın?
0: İyi, İyi İbrahim, nasıl gidiyor çalışmalar?
2: Çok şükür abi, sıcak. Bayağı bir sıcak.
0: Daha da sıcak olacak. Şarkısı bile var İbrahim. Daha da sıcak
2: abi,
0: olacak.
2: Abi diyor. Senin yatın var, hafta sonu kaçıyorsun, biz ne yapalım?
0: Güzel. İbrahim golü attı abi. Bak golü attı, golü attı. Şu an sesim çıkmıyor. Var'a baktım, Var da dedi ki dönmez bu dedi. Gol bu dedi.
2: Yok. Evet. Yok abi, biz Fenerbahçeleri gol atmıyoruz. abi söyle. Sen bu öncelikle Fenerbahçe'mize başarılar dilerim. Abi bu prim konusuna gelince herhalde bir sefer de Bodrum Mersin'e birer tane yap verirler.
0: Verecekler
2: abi. Sana da konuşuyorlar herhalde.
0: Abi o, ama şu bu sefer de 20-30 tane tekne de oluşacak etrafımızda yani. Doğru söylüyorsun, olabilir. Olabilir.
2: Abi kardeşim, barbekü partisi yaparsın.
0: Teknede barbekü. Peki. Peki bak, görüşürüz.
2: Abi bir de sana başlayalım. Porto transferi. Bu Leo diye geçiyor ya.
0: Evet.
2: Böyle şey var mı hocam?
0: Birazdan bir Fenerbahçe bağlantısı yapacağız. Dinlersen orada bütün detaylı her şeyi konuşacağız kardeşim. Hiç merak etme, tamam mı İbrahimciğim?
2: Abi tüm Fenerbahçeler selam olsun.
0: Sağ ol kardeşim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Günaydın Aygün abi. Sinan ben. Seçim döneminde kürsülerden kontrolsüz transfer kulübü batırır, küme düşürür deniliyordu. Bugün ise Ake, Greenwood ve Vedat Muriç gibi yıldızlar kadroya katıldı. Yeni transferler de gelecek. Ancak aklımdaki soru şu. Bu oyuncuların lisansları neden hala çıkarıldı? Neden UEFA listesinde yer almadı? Yer aldı. Yer aldı. Bundan sonra nasıl bir yol izlenecek? Transfer devam edilecek diyeyim ben. Ben bir taraf olarak merak ediyorum ve endişeleniyorum demiş. Endişelenmene gerek yok sevgili Sinan kardeşim. Alo, günaydın. Günaydın.
3: Alo, günaydın. Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam. Kimle görüşüyoruz?
3: Ben Ankara'dan Murat Sökyiğit.
0: Murat, hoş geldin kardeşim.
3: Hoş bulduk. Her zamanki gibi Beşiktaş taraftarıyım.
0: Biliyorum kardeşim. Beşiktaş'ı inşallah keyifle de izleyeceğiz sevgili kardeşim.
3: İnşallah. Bütün takımlarımız da başarılı olur inşallah Aygün Bey.
0: İnşallah kardeşim.
3: Bir şey söyleyeceğim Aygün Bey. İlki
4: bu Muhammed Salah transferini bir bolda attılar ortaya. Ama ben de bu daha önceki gibi bu Arjantinli vardı ya. Neydi adı?
0: Messi mi diyorsun? Kimi diyorsun?
4: Yok yok. Real Madrid oyuna da bize transferi gündeme geldi de sonra transfer yapmıştı ya.
0: Aa, bilmiyorum kim olduğunu, bakmak lazım.
4: Benim ucunu da getiremedim. Onun gibi sevincimiz kursağımızda kalacak gibi geliyor. İnşallah kalmaz. İkincisi de Aygün Bey, bu takımların harcama limitleri açıklıyorlar. İşte yok şu kadar olacak,
0: doğru,
4: bu kadar
0: doğru
4: olacak. Ya bunlar hepsi balon Aygün Bey. Bunlar kime, neyi açıklıyorlar ki?
0: Ne anlamda?
4: Atıyorum Fenerbahçe 40 milyon euro bonservis veriyor, 10 milyon euro maaş veriyor. Beşiktaş 20 milyon euro.
0: Ama şöyle düşün Murat. O, onu şöyle parça parçaya bölüyor. Anladın mı şimdi? 40 milyon bonservis, 39'u adam 3'e taksite bölüyor. Yani bu sene onun neyini 13 milyonluk kullanıyorsun. Beşiktaş diyor ki mesela 20 milyonluk bonservis şey aldın diyor. Bazıları diyor ki sezon sonu satın alma opsiyonuyla kullanıyor. Yani bu sene kullanmıyor. Veyahut da onu da 3 veya 4 taksite bölüyor. O yıl anlamında 40'a o yıl kullanmıyorsun sevgili Murat.
4: Yok yok, onun için demiyorum Aygün Bey. Tamam, onu ben biliyorum, anladım. Ya şimdi hani takımların borçları işte şu kadar oldu bilmem, 26 milyon oldu, 30 milyar oldu.
0: Anladım, anladım.
4: Evet, ya. Ya böyle olduktan sonra bu borçlar hiç azalmaz ki, sürekli yükseliyor. Sürekli
0: ki.
4: Doğru. Takımlar batağa gidiyor yani.
0: Doğru. Orada haklısın.
4: Yani bu bir yerde patlayacak. Bence bunun önüne alınması lazım. Yani. Geçti. Zaten Avrupa'da yaptığımız bir şey yok.
0: O geçti. Bu dakikadan sonra bunun önlemi anlamaz. Sana söyleyeyim.
4: Aynen
0: geçti.
4: Bence de öyle. İnşallah da şampiyon oluruz Aygün Bey. Size de iyi yayınlar.
0: Sağ ol kardeşim. Görüşmek üzere.
4: Kendine eyvallah. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun.
0: Sağ olun. Salah'la ilgili konuşalım. Ondan sonra araya gidelim istersen sevgili Yücel. Dinleyici soru alırız. Menajeri normal şartlarda Sayın Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Adalı her şeyi bir halletmiş vaziyetteydi. Fakat son anda menajerin %35'lik bir komisyon artışı ve futbolcunun parasına bir artış yapınca biraz sıkıntıya girdi. Ama görüşmeler devam ediyor, onu söyleyeyim. Yani herhangi bitti olayı yok. Ama Salah'ı da izlemeye giderim ben abi ya. Vallahi gidilir, yemin ediyorum giderim. Saha içine de girer, oradan daha yakından izlemek için vallahi. Salah abi ya. Bak Salah Beşiktaş'ta forma satışlarını artırır. Doğru mu? Kombineyi artırır. Her şeyi artırır. Kısa bir ara.
5: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
6: Reklam.
7: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
8: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
11: Böyle bir dünya var.
12: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

0: mesela. On milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Beşiktaş yeni sezonu Midtjylland maçı

0: gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
1: Radyo Spor!
0: Teknik direktörlüğe Vincenzo Italiano'yu getiren, kadrosunu Nübel, Uttara ve Trossard gibi yıldızlarla güçlendiren Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı ağırlıyor. Beşiktaş'la Midtjylland arasındaki Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk karşılaşması 23 Temmuz Perşembe günü 21'de Esport ve Esport Plus ortak yayınıyla sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
2: Evet, Ankara Taş Ocağı'ndan Ali demiş ki Aygün abi Sayın Kartal'ın içine Sayın Kocaman kaçmış, bu şekilde Fenerbahçe otorite mi kurulur demiş Asensio açıklamasından dolayı. Onu birazdan konuşacağız zaten. Aygün abicim günaydın, yayınlar. Bismillah diyerek yeni sezon sezona bir Avrupa maçıyla başlıyoruz. Bu vesileyle bütün takımlarımıza Avrupa'da başladılar ama şu eleştiri yapmak istiyorum. İsmail Hoca 99 puanda kalmış, bir mikrofon uzatma basın toplantısı 99 puan olayını dile getiriyor. Hep bir sonraki maça analizi olursa daha başarılı olur diye düşünüyorum demiş. Mustafa Demirkaya teşekkürlerimizi iletelim. Alo, günaydın. Günaydın.
3: Günaydın Aygün abicim.
2: Kimle görüşüyoruz?
3: Aygün abi benim mesajımı okudu şu an. Bana konu kalmadı konuşacak. Mustafa Demirke.
2: O zaman Mustafa'yı kapatalım, sıradakini alalım.
3: Kapatalım yüzünü Mustafa'nın.
2: Söyle kardeşim.
3: Günaydın. Yani gerçekten bu konu benim için hassas bir konu. Neden? Çünkü şöyle bir şey Aygün abi. Geçenlerde hatta bununla ilgili ben bir mesaj yapmıştım buna benzer. Siz de demiştiniz ki Mustafa işte... Bizim yöneticilerimiz işte böyle İsmail Hoca ile alakalı dalga geçer gibi şey yaptı dediğiniz 99 puan üzerinden.
2: Evet.
3: İsmail Hoca kendisi bu duruma dedi. Mesajında dediğim gibi. Yani,
2: anladım ne demek seni şimdi. Şimdi
3: ne zaman mikrofon uzatılırsa 99 puanla bahsediyor. Hani tamam, orada artık orası bitti. Orada kalmaması
2: gerekiyor. Kalmaması gerekir. Doğru. Doğru.
3: Yani ben eğer ki benim yaşımın iyi olursa ben daha iyi olurum. Şimdi ben bizim elimizde böyle koz görünürse bizim tatlı çatılmalarımız olur. Sen 99 aldın, sen ben de 102 aldım, siz ne konuşuyorsunuz derim.
2: Doğru.
3: Bunu demem için benim rakibim iyi olsun. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, diğer takımlar ki lig rekabetli olsun. Fatih'e bize bu bir şekilde geçtim. Bu vesileyle zaten mesajımda okumuştur Aygün abicim. Bu vesileyle önce bugün Fenerbahçe, yarın
2: Beşiktaş Başakşehir'in maçları var, doğru.
3: Evet, hepsine başarılar diliyorum. Umarım hepsi iyi galibiyetler, güzel galibiyetler alıp ülkemizi sevindirler. Teşekkür ederim.
2: Sağ ol, kendine çok iyi bak. Almanya'dan selamlar. İyi yayınlar Aygün Bey. Gündemde yaşanan olaylar bana şu atasözü hatırlattı. Çok laf yalansız, çok kupa haramsız olmaz. Elbette bu söz herkesi kapsayan bir genelleme değildir, ancak yapılan bazı olaylar insanı bu atasözünü yeniden düşünmeye sevk ediyor demiş. Dinleyicimizin adı neymiş bakalım, Ayhan Bey. Abi günaydın, iyi yayınlar. Ben Yolova'dan Harun. Eğer TFF FIFA sıralamasında yerimiz için prim vermeyi düşünüyorsa aynı 25'inde... 25'te maaş alacağım. Takıma ben de prim dağıtabilirim. Üstüne bir de Halıdere sahilinde birer bardak çay gene bonkörlüğüm üzerinde demiş. Vay, Halıdere de benim köyüm ya, onu da araya katmış hemen. Ama ben biliyorsun oraletçiyim. O tat yok ya Yücel. Eskisi gibi değil, biliyorsun değil mi? Vallahi o oraletin tadı o da bozuldu be Yücel. Oraletimizi de bozdunuz ya. Günaydın. Alo.
4: Günaydın Aygün abi. Artık hiçbir şeyin tadı kalmadı ki Aygün abi.
2: Vallahi hiçbir şeyin tadı kalmadı ya. Kimle görüşüyoruz?
4: Tayyip ben İstanbul'dan.
2: Tayyip hoş geldin kardeşim.
4: Hoş bulduk abi. Bodrum'a ne zaman gidiyorsun abi?
2: Haftaya. Haftaya birkaç gün izin yapacağım.
4: Bodrum seni bekliyor abi.
2: Söyle kardeşim.
4: Yalnız abi hala bu geçen sene lahmacun olaydı. Bu sene de herhalde bir top dondurma 400 lira falan diyorlar oralarda. Yani
2: vallahi bilmiyorum. Şimdi bir şey de diyemiyorum. Abi yemeyin. Bak ben hep şunu söylüyorum. Bodrum'da eğer lahmacun 1500 lirasa yeme abi lahmacun. Doğru mu?
4: Evet, bir top dondurmayı da 400 liraya almayın abi.
2: Almayın ya. Abi ben almıyorum mesela. Yani bir top dondurma 400 lirasa 500 lirasa yemiyorum. Açık ne söyleyeyim? Almayın. Almazsanız ne oluyor o zaman? Satamadıkları zaman da isyan başlıyor. İşte gene görüyorum. Bodrum bomboşmuş. Televizyonlarda görüyorum. Birçok

0: yeteneği vardı sadece ama. Hı-hı. Şimdi dün açıklamalarını gördüm. Ya bir iletişimci tutamaz mı kendine?
1: İletişimde hata var. Katılıyorum.
0: Yani sonuna kadar katılıyorum. Şimdi Asensio dün bir açıklama yapıyor Instagram'da. Ben yarın hazırım.
1: Ben hazırım diye açıklama yapıyor. Doğru.
0: Evet. Peki sen yani şöyle bir konuşma yapamaz mı Aygün abi? Yani işte futbolcumuzu koruma amaçlı işte bu karşılaşma işte tamam önemli ama ileriki turlar daha önemli diye böyle yumuşatıp en azından futbolcuyu koruma amaçlı diye söylese ama hazır değil oynatmayacağım Asensio hazırım diyor. Şimdi zamanında Aykut Hoca da bazı futbolcularla sorun yaşamıştı. Yani daha şimdiden bismillah lig başlamadı. Asensio, İsmail Kartal krizi çıkmaya başladı. Yani
1: bu kullanılır. Doğru söylüyorsun. Bu kullanılır. Yani, bunu kullanacak insanlar.
0: Bir de biraz önceki arkadaşın da söylemiş olduğu gibi artık yani bu 99 puan mevzuna falan bilmiyorum girmemesi lazım İsmail Hoca'nın. Tamam biz de biliyoruz onları ama artık onların bir faydası yok. Onları konuşmanın bir faydası yok.
1: Doğru.
0: Bilmiyorum İsmail Hoca artık kendi ceminden beri kulüp beri böyle bir iletişimciyle çalışsa açıklamalarla ilgili bence daha iyi olur. Golcü konusunda da bu Dortmund'un golcüsü geliyor herhalde abi anlaşıldı diye söyleniyor ama.
1: Öyle bir dedikodu oluşuyor ama şimdi net olmadan bir şey de söylemek yanlış olur. Önce şu tur bekleniyor ondan sonra bakılacak.
0: Tur bekleniyoruz yok. Abi yani şimdi Fenerbahçe'nin herhalde bir 10 tane yabancı göndermesi lazım.
1: En az.
0: Ya, alacaksa da bir iki tane daha şimdi Allah yardım etsin Fenerbahçe yöneticileri gerçekten. Hangisini gönderecek, nasıl gönderecek, nasıl şartlarda gönderecek?
1: Yani hoca zaten açıklamadı. Bir iki transfer daha yapacağız diye açıklama yaptı zaten İsmail Hoca.
0: Parasını veriyor. Yerli alternatif de yok abi hiçbir şekilde. Yabancı almak zorunda. Yani gerçekten çok zor. Bu akşam Fenerbahçe'ye başarılar diyorum. Yalnız herhalde sırtın koltuklarını boyamışlar abi ama üst tarafla alt tarafın rengi pek tutmamış gibi geldi bana abi yani bilmiyorum.
1: Resimden renk de öyle ama. Olabilir ya gidip görmek lazım. Şimdi detayına bakmadım ama resimlerden evet, de öyle gözüküyor olabilir.
0: Bu akşam bir gidip görelim o zaman.
1: Aynen. Bu akşam maçtasın sen belli yani. Oldu.
0: Peki. Görüşmek üzere.
1: Sağ
0: abi.
1: Sağ ol kendine çok iyi bak görüşürüz. Evet. Evet neymiş bu bakayım ne göndermiş? Ay vay vay afiyet olsun ya. Aygün abi Acun ben. O Acun değil tabii ki. Canım kardeşim ya. Artvin Şavşat'tan günaydın iyi yayınlar. İsmail Kartal hocamızın normalde çok tutan biri değilim ama... Bu sene ona çok güveniyoruz. Onun için beyaz boğazlı kazakları biz de giyeceğiz. Yeni yolculuğumuz bu akşamki maçla başlıyor. Fenerbahçe'mize yeni sezonda başarılar dilerim demiş ama ya bu çözemedim bu şeyi ya. Mıhlama mı bu? Yoksa menemen mi bu? Tam çözemedim ya. Onu da yazsana. Şahane bir fotoğraf atmışsın. Kahvaltı yaparken hem de. Afiyet olsun. Bak böyle şey oldu. Fark ettin mi Yücel? Alo günaydın. Günaydın.
2: Günaydın Ergun abicim. Aygun abicim ben şeyi soracaktım.
1: Barış kimle görüşüyoruz? Ertuğrul. Kimle görüşüyoruz?
2: Ahmet ben İzmir'den.
1: Ahmet Bey hoş geldiniz. Barış dediniz evet. Hangi Barış? Ertuğrul mü?
2: Barış Ertuğrul ayrıldı mı radyosu?
1: Yok arada? Efendim Barış Ertuğrul yönetimde biliyorsunuz. Yani holdingin yönetim kurulunda. Ondan dolayı daha çok holdingin işleriyle uğraşıyor. Devam ediyor tabii ki. Yönetimde Barış Ertuğrul.
2: Anladım.
1: Yani daha program ayrıldım. Yapmıyor. Ama çok ısrar var. Ben de davet edeceğim bir gün inşallah. Ama hakikaten holdingin biliyorsunuz çok yoğun işleri var. Sadece radyo gibi düşünme. Televizyondan tut ajansına kadar. Onlarla ilgileniyor şu an sevgili Barış Ertuğrul. Yoğun
2: anladım
1: şekilde.
2: Google'da ayrıldı gibi şeyler yazıyordu.
1: Siz bunlara inanmayın. Hepsi yalan.
2: Anladım. Tamam Ergün abi.
1: Google neler yazıyor yemin ediyorum. Google'a Aygün de bak orada da neler yazıyor. Google'a çok inanmayın. Tamam. Çok teşekkürler. Kendinize iyi
2: bakın. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum abi. Allah'a emanet.
1: Sağ olun. Siz de Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kendinize bakın. Fenerbahçe'mize, Beşiktaş'ımıza, Başakşehir'imize, Galatasaray'a bu şekilde ne demiş? Seni dinlemeyeceğim demiş. Fenerbahçe'mize, Beşiktaş'ımıza, Başakşehir'imize ve Galatasaray'a bu şekilde ayrıştırdığın sürece. Ne demek lan? Niye ayrıştırmışız ki biz? Kimmiş bunu yazan arkadaş? İşletme hesabı yazıyor. Holdingin şeyinden atmış, WhatsApp'ından atmış hem de. Yani kendi çalıştığı kurumun WhatsApp'ından atmış. Dinleme kardeşim, sıkıntı yok. Dinleme. Eğer böyle düşünüyorsan dinlemeyeceksin. Ama yazdığına göre dinliyorsun. Dinliyor musun, dinlemiyor musun? Bence dinliyorsun. Abi futbol basit değil. Avrupa'da Türkiye gibi kısıtlamalar yok. Kısıtlamalar yüzünden sarra transfer yapılamıyor. Bizim için çok olan paralar onlar için çerez paralar. Allah aşkına Aston Villa'daki oyuncu 130 milyon eder mi? Chelsea alacak. Bizim Türkiye'deki nakden yayın geliri ya tek başına Hull City aldı. TFF'ye kimler yönetiyor demiş falan filan demiş. Şimdi bu nakden yayınla ilgili Ben hep söylüyorum sevgili

0: dinleyicilerimiz. Dört büyük kulübün yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un naklen yayın gelirinin 10 milyon euro. Yani şöyle sana söyleyeyim. Naklen yayın gelirinden Galatasaray Osimhen'e galiba 25 ödüyor değil mi? Osimhen'in parasının yarısının belli bir kısmı. Fenerbahçe'de diyelim ki Kante'nin parasının yarısı gibi düşünelim. Şimdi Trossard geldi. Yani bu paralar o transferde yani almış olduğun naklen yayın parası senin bir transferinin parasını karşılayamıyor. Abi vermeyin. Kulüplere söylüyorum, vermeyin o rakamlara. Vermiyoruz deyin. Ama diyemiyorsunuz işte. Ama diyemiyorsunuz. Geçen sene Sayın Saadettin Saran naklen yayın ihalesine girmeseydi ben size söyleyeyim mi? Yani 150-160'ların çıkmasını sağlayan Sayın Saadettin Saran'dır. Söylüyorum bakın ben size. Hak etmesine rağmen almadı biliyorsunuz. Eğer Sayın Saadettin Saran geçen sene girmeseydi ben size söyleyeyim mi kaça verilecekti naklen yayın ihalesi? 60-70 milyon dolarları geçmeyecekti. O zaman da bizim bu 3 büyüklerin 4 büyüklerin alacağı rakamları ben size söyleyeyim mi? 4-5 milyon dolarları geçmeyecekti. Günaydın. Alo günaydın.
1: Ha, günaydın. İsmail ben Ankara'dan.
0: İsmail Bey hoş geldiniz. Katılıyor musunuz naklen yayın hikayesine İsmail Bey?
1: Katılıyorum ben. Zamanında Aziz Yıldırım da bu şeyde çok çaba verdi.
0: Mücadele evet. Verdi doğru.
1: Doğru. Türk futbolunda ben şu kısa çekişmelerden bıktım artık ya gerçekten.
0: Gene kendi kendine çekiştiriyorlar. Gene başladık çekiştirmeye.
1: Şöyle ben yani kendim de dahil olmak üzere bir öz eleştiri şöyle. Yani bir X var, Instagram var, şey var. Burada çok kirlilik var. Atıyorum siz Aygün Özbek olarak kendiniz bir yer açmışsınız. Sanki siz orada bir görüşünüz söylüyorsunuz. Diyorlar ki size işte Aygün Özbek burada böyle söylüyor Radyo Spor'da. Tabii ki Radyo Spor'da tarafsız olmak zorunda, tabii şey ki. Yapmak zorunda. Orada ise kendi görüşlerini şey yapmak. Ya şöyle ben size bakın ben sizi işte eleştiriyorum, yazıyorum ama hakaret etmeden veya şey yapmadan da yazabiliyorum, şey yapabiliyorum. Bunu yapabilmek önemli. Bilinçli şekilde yapabilmek önemli.
0: Doğru söylüyorsunuz.
1: Siz yaklaşık 40 yıl bu meslektesiniz değil mi? Yaklaşık evet. Diyorum yani. 40
0: doğru,
1: yıl.
0: Doğru.
1: Bakın
0: doğru.
1: Bu duayen sınıfındasınız.
0: Estağfurullah. Değiliz tabii ki.
1: Ya öyle ama ya. Öyle yani. Bakın yani bağladığınız kişiler Osman Şener Galatasaray şeylidir, kökenlidir ama hiçbir zaman tek taraflı bakmaz, hep yapıcıdır.
0: Hakan Can'ı bağlarız biliyorsun.
1: Hakan Bey Fenerlidir ama bazıları da Beşiktaşlı, bazıları da Galatasaraylıdır. Halbuki Fenerbahçelidir. Olabilir. İnsanların gönlünde bir aslan yapar. Biz hepimiz kardeşiz. Hepimiz. Bugün Fenerbahçemizin maçı var. Ben gönülden isterim ki Fenerbahçe şey yapsın, atlasın. Ama bazıları da diyor ki kesinlikle istemiyorum. Ona da saygı duyuyoruz. Yani ama kim ekmeden yani bunu bir noktada bırakmak lazım yani Aygün
0: doğru,
1: Bey.
0: Doğru söylüyorsunuz.
1: Bir noktada bırakmak lazım.
0: Doğru.
1: Hepimiz bir öz eleştiri yapmak zorundayız. Ben size bağlanırken ben Aygün Bey'i eleştireceğim diyordum. Sesiniz duyunca ben ılıman oluyorum yani böyle bir şey oluyor. Bir böyle şey oluyor. Çünkü
0: abi, şimdi ben çünkü, bağlananı hissediyorum bazen. Eyvah diyorum. Şimdi bana
1: yok, ya,
0: hayır,
1: ya,
0: sizin için demiyorum.
1: Samimi olan insanlar
0: hayır,
1: şöyle.
0: Sizin için demiyorum. Ben, sizin için demiyorum. Ses evet. Tonundan diyorum. Geliyor Aygün. Gol geliyor diyorum. Tamam
1: hayır,
0: mı?
1: Hayır. Şöyle
0: sizin
1: ama.
0: Sizin için demiyorum bakın sakın yanlış
1: evet,
0: anlamayın.
1: Evet,
0: sizin
1: evet,
0: için demiyorum. Geliyor evet. Gol diyorum. Ondan sonra bir anda dinleyicisin dediğiniz gibi farklı bir şeyler konuşmaya başlıyor.
1: Ya ama sizlerden şunu bekliyoruz. Sizlerden yayında da çünkü siz 40 yıldır Türk futbolunun içindesiniz ya. Yani mesela burada kendi içinde bir sürü amigo şeyler var yani.
0: Yorumcular var.
1: Şeyler var, yayıncılar var. Bunu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ayırt etmiyorum bakın. Yani kesinlikle ayırt etmiyorum. Yani eski futbolcu bir tane Fenerbahçeli futbolcu var. O sanki Fenerbahçe düşmanı gibi yayın yapıyor. Belki de öldü. Ama bunlar çok acı bir şey yani. Ya sen Fenerbahçe forması giymişsin. Hiç olmasa o taraftarına saygı duyuyor yani. Niye öyle yapıyor? Ben onu da anlamıyorum yani. Mesela böyle şeyler de var. Yani demek istediğim şu. Siz 40 yıl bu şeye hizmet verdiniz. Şimdi Radyo Spor'da mükemmel bir yayın yapıyorsunuz. Hiç kimse sizden şunu beklemesin yani. İşte X'de Aygün Bey aynı Radyo Spor'da. Hayır. Orada da o kendi görüşlerini orada belirtecek. Biz de onu eleştireceğiz ama hakaret etmeden, ama küfür etmeden, şey yapmadan. Bu biz hepimiz bir havuzun içindeyiz. Yanarsak hepimiz yanarız yani.
2: Doğru, doğru.
1: Yani renkler, Galatasaray hep derler ya, Galatasaray olmadan Fener olmaz, Beşiktaş olmadan Fenerbahçe.
2: Aynen.
1: Bu böyledir yani. Bu böyledir. Bu böyle bilinmesi lazım. Biraz önce ne dedi Sayın Saadettin Saran? Geçen sene girmeseydi, hakikaten ben dün gibi hatırlıyorum. Belki 80, belki bilemediniz 90 milyon şey. Şimdi iki katına çıkmış.
0: 90 İsteriz ki, ben size söyleyeyim mi? Bana gelen bir 60-70 milyonlardaydı. Bakın ben size söylüyorum.
1: Evet. Yani neden biliyor musunuz? Bakın biz bir Dünya Kupası oynadık. Kendimizi ne yaptık giderken? Uçtuk. Biz yarı final oynayacağız şey. Ha ne oldu? Dersimizi aldık değil mi?
2: Evet.
1: Dersimizi aldık.
2: Doğru.
1: Biz Barış'la, Adem'imizle, işte Hakan'ımızla şey, kusura bakmayın şey. Biz bunları işte biz kişilerle şey, kişilerle uğraşmayacağız ya. Kişilerle uğraşmayacağız. Evet. Siz dilinizde tüy bitiyor. Bakın hep hakemlerle ilgili şey yapıyorsunuz. Haklısınız. Bir tane hakemimiz yok ya. Bir tane hakemimiz yok.
0: Valla ben hiçbir şeye giremiyorum. Ben Riva'ya giremiyorum. Yani ne diyeyim ben? Bu kadar bunu konuşan benim burada. Hakemlerin para konusunu, davaları ben konuştuktan sonra biraz değişiklik yaptılar biliyorsunuz değil mi?
1: Yani dışarıdan ben düşünüyorum da o bakın, Güneyt Çakırlara şeylere haksızlık yapmışız ya. Yani bu yeni hakemler, bunlara da kızmıyorum. Çünkü bunların gerisinde kalan şey, yani gittikçe felaket bir ortama gidiyoruz yani. Dünya Kupası'ndaki hakemleri izliyoruz. Turuslu bir hakem atıyorum. Ya mükemmel maç yönetiyor ya. Diyoruz ki adam düşmüyor ama aynı futbolcuyu getir burada, aynı hakemi getir. Burada maç yönetemez Türkiye'de. Doğru. Yönetemez.
0: Peki. Çok teşekkürler.
1: Rica ederim. Dediğim gibi bir şey söyleyeceğim burada. Benim herhalde WhatsApp'tan yazamıyorum. Belki engel olmuş olabilir. Yapmayacağım da
0: kapatmayın,
1: bir kusur. Affola, bir açabilirseniz sevinirim.
0: Telefonunuzu kapatmayın. Kapatmayın. Şimdi arkadaşım alsın numaranızı. Kapatmayın.
1: Yani bir şeylik yaptıysam affola. Açarsanız sevinirim yani.
0: Kesinlikle bizde şey yok, bilginiz olsun. Öyle engelleme yok. Telefonunuzu kapatmayın. Yücel Bey şimdi alacak. Zaten araya gidiyoruz. Telefonunuzu kapatmayın lütfen. Kısa bir
1: çok
0: ara.
1: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim efendim.
0: Kapatmayın telefonunuzu. Kapatmayın telefonunuzu. Kısa bir ara. Aradan sonra ters köşe devam edecek.
3: Aygün Özipek'le ters köşe devam edecek.
4: Reklam. Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
4: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
3: 1 gram altını bile kapınıza getiren
6: böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
7: Beşiktaş'ın Avrupa Kupaları yolculuğu Esport Plus'ta başlıyor. Beşiktaş, Midland UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçı Perşembe 21'de Esport Plus'ta.
6: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
4: Radyo Spor. Reklam.
3: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
8: Radyo Spor.
3: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Aygün abi İzmir'den Yusuf Yeşilyurt iyi yayınlar diliyorum. Severek dinliyoruz. Fenerbahçe'mize başarılar demiş. Teşekkürler kardeşim. Aygün abi kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Biz de klima arızasına gidiyoruz. Fatih, Cengiz, Yusuf hep beraber demiş. Size de Allah yardımcınız olsun ama bu ara tabii abi klima fiyatları da uçmuş ya. Yemin ediyorum. Ha? Şöyle şey aldım ben ya, 200 liraya hani böyle şarj olan var ya, füfü. O da abi 3 dakika sonra bitiyor. Tekrar şarja takıyorsun. Bakayım elektrik faturası ne gelecek, onu çok merak ediyorum. Kararsız kaldım. Klima mı alsam yoksa şey mi alsam diye. O ufaklar var ya, şahane ya. Metrobüste falan inanılmaz. Alo, günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.
2: Günaydın.

0: Yiğit hoş geldin kardeşim.
1: Hoş bulduk kardeşim.
0: Yiğit'ciğim nereden konuşuyorsun? Araba şeyinden mi, kulaklıktan mı bir sıkıntı var? Ses gidip geliyor sevgili kardeşim.
1: Şu an sahil yolundaydım. Kulaklıkla konuşuyordum. Telefonu aldım. Şu an iyiyim abi.
0: Tamam, sahil yolundasın değil mi? Doğru anladım.
1: Evet evet doğrudur. Şu an sesini iyi geliyor mu?
0: Şahane. Dinliyoruz seni Yiğit. Dinliyoruz.
1: Süper. Abi Fenerbahçe'mize ve diğer Türk takımlarımıza başarılar diliyorum Avrupa yolunda.
0: Teşekkürler tekrar.
1: Hı-hı. Yayın hakları ile ilgili bir şey söylediysen ben duyamamış olabilirim. Radyoyu yeni açtım da.
0: Yayın hakları ile ilgili şunu söyledim Yiğit'ciğim. Şu an kulüplerimiz 10'ar milyon dolar alıyor dedim. Eğer Sayın Saadettin Saran yayın ihalesine girmeseydi bu paranın yarısını alacaklardı. Bugün yayın ihalesinin artmasının en önemli sebeplerinden biri Sayın Saadettin Saran'ın ihaleye girmesidir dedim sevgili kardeşim.
1: Doğru abi, ben tahmin yürütmüştüm, doğru anlamışım o zaman. Ben de şunu söyleyecektim abi, iyi ki Saadettin Saran girdi. Bir de özellikle bu aramızdaki insanların kulüplerin arasındaki çekememezlikten dolayı Saadettin Saran alsaydı belki bir sonraki sene ya da sözleşme bittiğinden
0: sonraki
1: sene daha da artacaktı.
0: Aynen, aynen.
1: Bu kulüplerimizin işine gelecekti ama maalesef Fenerbahçe kimliği, işte Galatasaray kimliği oldukları için bunların önüne geçemiyoruz. Hayırlısı
0: doğru.
1: Diyelim.
0: Doğru.
1: Ben Fenerbahçe transferinde forvet konusunda ne durumdayız? Herkesten böyle bir haberler geliyor ama senden böyle
0: birazdan Haldun Erkal bizlerle beraber olacak. Bütün Fenerbahçe gelişmelerini saat 10.40 gibi Haldun Bey bizle beraber olacak. 11.10'da da Salah konusu önemli gelişmeler varmış. Tuğba mesaj attı. Tuğba Hacı Bayramoğlu bizlerle beraber olacak diyelim. Birazdan bu konuları açıklama yapacağız sevgili kardeşim.
1: O zaman Haldun abicim teşekkür ediyorum.
0: Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.
1: Çok sağ olun.
0: Eyvallah. Selamünaleyküm demiş. Günaydın Aygün abi. Koltuğun gıcırdıyor demiş. Koltuk mu gıcırdıyor ya? Ses mi geliyor? Mustafa kardeşimize selamlarımızı iletelim. Kusura bak Mustafa kardeşim o zaman. New York'tan Fenerbahçeli Mehmet, Fenerbahçe'm vurduğun gol olsun. Champion League hedefimiz. İnşallah bunu başarırız. Annem komada. Çok geçmiş olsun Mehmet Bey'e. Dinleyicilerden dua bekliyorum demiş. Bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum annenize de. Saygılarımı ileteyim. Mehmet kardeşim Allah sabır versin diyelim tekrar. Bir an önce dualarımız sizlerle beraber. Alo günaydın. Günaydın.
2: Günaydın. Günaydın Aygün.
0: Kimle görüşüyoruz?
2: Taraftarıyım.
0: Kim?
2: Az önceki arkadaş da çok güzel söyledi de.
0: İsim alamadım özür dilerim. İsminizi alamadım. duyamıyorum ya. Kulaklıkla mı konuşuyorsunuz? Duyamıyorum. Çok özür dilerim ya.
2: Şimdi duyuyor musun Aygün
0: harika.
2: Abi?
0: Harika. Şimdi harika. Kimle görüşüyoruz? Ha.
2: İstanbul'dan arıyorum Ayhan, Fenerbahçe taraftan.
0: Ayhan hoş geldin. Hoş geldin.
2: Merhaba.
0: Merhaba.
2: Abi. Şimdi az önce arkadaşla dinledim de çok güzel konuştu. Abi gerçekten ülkemizde herkes sınırda geziyor maddi anlamda. Evet. Ya böyle paralarımız yok. Gerçekten yok yani. Ya bir futbolcuya 30'lar, 40'lar, 60'lar, 70'ler yani inanılmaz paralar ödüyoruz yani. Gerçekten. Şimdi bizde bir Semedo var. Yani Semedo tarzı oyuncuları söyleyeyim abi, tamam mı? Ya geldi. Ya Barcelona'da oynadığın futbolun yarısını oyna bari yani. Alıyorlar paraları, oynamıyorlar abi. Yani gerçekten çok ilginç. Ha şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Greenwood gerçekten ben geçen sene de takip ettim onu. Gerçekten çok iyi bir futbolcu.
0: Çok
2: iyi. Ya adama ya, yaşı da genç. Önünde geleceği de var. En azından genç futbolcuları alırsak ileride kendilerini Avrupa'ya atabilmek için, daha iyi transfer yapabilmek için biraz çaba gösteriyorlar ama yaşlı futbolcuları alıyoruz. Yani oynasalar mı oynamasalar mı hep böyle muallakta kalıyor. Özellikle bizim Fenerbahçe'de çok var abi. Yani bir Kante 34 yaşında adama 15 milyon dolar para veriyormuşuz yani. İnanılmaz. Şimdi Beşiktaş Salah için öyle konuşuluyor. Ya bizim böyle ülke olaraktan, ekonomi olaraktan gerçekten böyle paralarımız yok ya. Az önce ne dediniz abi? Büyük takımlarının yıllık naklen yayın gelirleri ne kadar? Siz söylediniz abi ya böyle bir para yok yani gerçekten.
0: Yok,
2: ya gerçekten çok üzüldü. Kendi evlatlarımıza şey vermemiz lazım, imkan vermemiz lazım. Milli takımda da aynı şişirdik. Ya tabiri caizse tam bir balon oldu yani. İnanılmaz, sanki balonun ucunu açıp bırakırsın o şekilde döndük yani.
0: Peki. Ekleyeceğim bir şey var mı Ayhan?
2: Yok abi, çok teşekkür ederim.
0: Kendine çok iyi bak, görüşmek üzere. Aygün Bey günaydın. Valla terapi gibi program, seviyoruz seni. Beşiktaşlıyım, bu sene sizinle biz çekişiriz demiş. Mahmut Zorer kardeşimize de sevgilerimizi iletelim. Sevgili kardeşimize de. Devam edelim. Aygün Bey, Arjantinli futbolcu dediğin Real Madrid'de oynayan Di Mario'ydu. Di Mario aklıma geldi şu an demiş. Ben demedim ya, dinleyici söyledi. O an aklımıza gelmedi. Teşekkürler tekrar desteğinden dolayı. Sevgili kardeşimizin ismini söyleyelim.

0: örnek veriyor çünkü. Murat kardeşimize teşekkürlerimizi iletelim. Şunu okuyacaktım. Aygün Bey selamlar. Sizi her sabah severek takip ediyoruz. Galatasaray ve Trabzon aldığı oyuncuların bonservisi yıllara yayılan maaşın kuruş kuruşuna açıklarken Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan açıklanmıyor. Şeffaflık. Ya bununla ilgili yapılan ya şeyler var. Borsa ile ilgili yapılan, SPK ile yapılan bir anlaşmalar var. Belli bir rakam altındakini açıklamama, belli bir rakam üstüne açıklama tarzı bir şeyler var. Ama SPK açık şirketler, yani burada ben bir usulsüzlük, yani kulüplerin, Fener Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon gibi kulüplerin usulsüzlük yapacağını tahmin etmiyorum. Sadece yapılan anlaşmayla alakalı. Diğer takımlar da ona göre bir anlaşma yapsaydı açıklamak zorunda kalmazlardı. Sevgili Sercan Kayacan kardeşim, dinleyicim var. Son dinleyicimiz mi alıyoruz? Son dinleyicimiz. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
1: Nasılsın abi?
0: İyiyim. Kimle görüşüyoruz?
1: Ya Nurettin, ben aslında mesaj yolladım da ben telefon açtım, bağlandı. Mesajla beraber bağlandım.
0: Kusura bak. Estağfurullah. Ses keşke zaten çok kötü geliyor zaten sesin.
1: Çok kötü.
0: Çok kötü geliyor.
1: Tamam o zaman Aygün abi. Ben zaten mesaj yazdım.
0: Şu an biraz daha iyi. Söyle, dinliyorum seni kardeşim.
1: Ya bak şimdi konuşuyorsunuz. Ben de dinliyordum. Telefon kesatı dönüştü.
0: Peki.
1: Bu Türkiye'de spor konuşuyoruz da. Yani daha konuşacağım çok şey var da. Ama sizin sayenizde böyle düzgün...
0: Ha, sağ olasın kardeşim.
1: Allah razı olsun.
0: Sağ ol kardeşim benim. Peki.
1: Biz bu yayını biraz kaliteye yükseltiyoruz.
0: Peki yayında. Çok teşekkürler kardeşim. Sizlerle beraber kalite yükseliyor sevgili kardeşim. Kendine çok iyi bak. Sen de Allah'a emanet ol kardeşim benim. Saygılar, sevgiler. Herhalde çalışırken gelen ses. Adana'dan hak verdi Aygün Bey. Az önce Murat Bey tam bir Türk futbol izleyicisi olduğu birini gösterdi. Muhammed Salah alalım, kursağımızda kalmasın. Ama bu kadar transfer, bu kadar para verirlerse bu işin sonu nereye varacak? Ya şimdi burada şunu söyleyeyim. Ya kulüpleri de sizler zor durumda bırakıyorsunuz. Başlıyor tribünler Salah diyor. Öbür taraf başlıyor Greenwood. Öbür taraf başlıyor işte Osimhen diye, anladın mı? Yani ondan dolayı, taraftar istediğinden dolayı da kulüpler bunu yapmak zorunda kalıyor. Sosyal medya baskısı yapılıyor. Yapmadığı zaman bu sefer de vay efendim, bak şimdi Galatasaray'la görüyorum şu anda 4 yıl üst üste şampiyon olmuş Galatasaray'da yönetime tepkiler var. İstifalar konuşulmaya başlanmış vaziyette. Twitter'dan bir sürü Galatasaray taraftarının atmış olduğu tweetleri görüyorum. Yani bir yandan istiyorsunuz, bir yandan da geldiği zaman da kulüpler borç batağına gidiyorsun. Yani bunda arayı bulmak lazım diyelim, değil mi? Arayı bulmamız lazım hakikaten. Sosyal medya biraz daha mı fazla yönetiyor acaba şeyi, kulüpleri ya? Veya kulüpler çok mu fazla, kulüp yöneticileri çok mu fazla sosyal medya etkisi altında kalıyor? Bence kalmaması gerekiyor kulüplerimizin. Evet, saatlerimiz 10.40. Şu dakika itibariyle taraftar kısmını kapattık. Şu anda okumaya bekleyen yaklaşık 70'in üzerinde mesaj var. Ara ara okumaya çalışacağım. Şu anda attığımızda spor yazarı sevgili Haluddin Erkal var. Sayın Erkal, yeğenimiz hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Günaydın sevgili Aygün Özipek.
0: Günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz?
2: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi bir gün, sağlıklı bir gün diliyorum.
0: Teşekkürler. Evet, bugün Fenerbahçe Avrupa'da sahne alıyor. Fenerbahçe avantaj peşinde. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi yolculuğu başlıyor. Bugün gazetelerde buna benzer başlıklar vardı. Oradan başlayalım isterseniz. Gornik Zagreb'i bu akşam konuk edecek Fenerbahçe. Maçla ilgili neler söylersiniz? Gornik Zagreb ile ilgili neler söylersiniz? Dikkat edilmesi konular var mı yok mu? Sevgili Haldun Erkan, sizden dinliyoruz.
2: Sağ olun. Herkese günaydın. Bugün hakikaten Fenerbahçe'mizin adına son derece önemli bir gün. Çünkü sadece bir Avrupa maçı oynamayacağız. Aynı zamanda yeni sezonun karakterini, oyun anlayışını ve kurulan kadronun sahaya nasıl yansıyacağını ilk kez taraftarlar önünde resmi bir maçta izleme şansımız olacak. Bu akşam saat 21'de Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Polonya temsilcisi Gornik Zagreb ile Çobani stadyumunda konuk olacak. Konuk edecek, özür dilerim. Revanş öncesinde alınacak avantajlı bir skor bence büyük önem taşıyor sevgili Aygün Özipek. Yeni sezonun bence ilk ve ciddi sınavı. Hazırlık maçlarında zaman zaman olumlu sinyaller gördük. Yani yapılan hazırlık maçlarında. Ancak takdir edersiniz ki hazırlık maçlarıyla resmi maçların atmosferi
0: çok farklı.
2: Hiçbir zaman evet fark aynı değildir yani. Biz bunu geçmişte de gördük. Şimdi ben şunu merak ediyorum açıkçası. Bu akşam oyuncuların baskıya vereceği tepki, takım savunmasının uyumu, Hücumdaki üretkenlik, yeni transferlerin adaptasyonu, bunları üst üste koyduğumuz zaman bunların hepsi birlikte test edilecek diye düşünüyorum.
0: İsmail Kartal'ın oyun anlayışını da sahaya yansıyıp yansımayacağı da test edilmiş olacak. Doğru söylüyorsunuz. Doğru.
2: Yani şunu söyleyebilirim. Benim için skor kadar önemli olan, hani bu perspektiften bakıyorum ben, takımı sahaya koyacağı futbol kimliği olacak sevgili Aygün İpek. Çünkü şampiyonluk hedefleyen takımlar önce oyun karakterini oluşturur. Yani benim futbola bakış açım da böyle. Artı şöyle bir konu daha var. Yani bir Mason Greenwood heyecanı var. Fakat son dakikada hani bir değiştirme hakkımız var. Mason Greenwood da Ake takımı alındı.
0: Evet.
2: Cengiz'le Mimović, Cengiz Ünder'le Mimović çıkarıldı.
0: Çıkarıldı.
2: Acaba Mason Greenwood hazır mı? Değil mi? İsmail Kartal'ın dün basına açık yaptığı basın konuşmasında henüz hazır değil şeklinde, yani Nathan Ake hariç diğer transferlerini zaten Vedat Muriç sakat biliyorsunuz. Hazır olmadığını, hatta Asensio'nun da bugün ilk 11'de olmayacağını, geçmiş seneden gelen bir sakatlığın üzerinde çok ciddi bir tedavi uygulandı ve bunu da riske etmek istemediğini belirtti.
0: Ama Asensio sonra ben hazırım diye sosyal medya hesabından paylaşım da yaptı.
2: Evet, orada bir çelişki oldu. Evet. Onun ben de farkındayım. Gece geç saatlerde dikkatimi çekti. Bekleyelim görelim. Yani maçın gidişatına göre mutlaka teknik direktör İsmail Kartal bununla ilgili bir karar verecektir diye düşünüyorum. Şimdi tabii Mason Greenwood'a geleceğim. Kulüp tarihinin en yüksek bonservisi transferlerinden biri olarak takıma katıldı. Takımda taraftarın beklentisi çok büyük. Yanlış mıyım?
0: Doğru.
2: Ancak burada önemli bir noktaya da ben şahsen dikkat çekmek istiyorum. Bir futbolcuyu tek başına kurtarıcı ilan etmek bence doğru değil sevgili Aygün. Değil.
0: Yanlış, doğru.
2: Evet, bana göre öyle. Fenerbahçe'nin başarısı bireysel yıldızlardan değil, takım organizasyonundan geçecek. Onun için de daha yayının başında şunu söylemek istedim. 4 tane maddeyi sıraladım. Bunlar test edilecek dedim bu maçta. Şimdi hepimiz biliyoruz ki, yani özellikle yakından izleyenler, yakından takip edenler, Greenwood'un kalitesinden kimsenin şüphesi yok. Ama asıl mesele o kaliteyi doğru sistem içerisinde kullanabilmek.
0: Sahaya yansıtmak.
2: Burada da iş hem takım arkadaşlarına hem de tabii ki İsmail Kartal'a düşüyor. Transfer gündemine geçelim mi bilmiyorum.
0: Hani şunu sormak istiyorum size.
2: Yani tabii ki bugün, tabii ki buyurun.
0: Bağlanan dinleyicilerimiz de söyledi. Dün şimdi şöyle söyleyeyim. Dün Sayın İsmail Kartal'ın basın toplantısını dinledik. İki tane soruda biraz sinirlendiğini gördük. Biraz iletişim anlamında sıkıntı yaşar mı, yaşamaz mı? Ya hala bir dinleyicimiz bağlandı. Hala 99 puana takılmış vaziyette. O dönemlerin artık geçmişte kalması gerektiğini söyledi. Bir de Asensio konusu var. Bunun çok fazla taraftan önünde konuşmaması gerektiği tarzda da bir konuşma, bazı dinleyicilerimizin konuşmaları oldu. Katılıyor musunuz? Bir iletişim anlamında İsmail Kartal'da bir destek alması gerekiyor mu? Neler söylersiniz?
2: En son söylediğinize derhal kendi naçizane düşüncemi beyan edeyim. Kesinlikle destek almalı. Çünkü bundan evvel de bu 4. gelişi Fenerbahçe'mize.
0: Evet.
2: Camiamızın evladı. Fakat olabilir. Siz 40 yıldır bu işin içindesiniz ve işinizi neredeyse mükemmel boyutta yapan bir insansınız.
0: Teşekkür ederim.
2: Ama nedir bu? Bu 40 senelik emeğin içerisinde eminim siz de bir takım insanları İdol almışsınızdır, örnek almışsınızdır diye
0: tabii
2: düşünüyorum.
0: Tabii ki.
2: İsmail Kartal'ın ben burada, ben yaptım, ettim, bitti tarzı eğer devam ettiği takdirde aynı handikapları yaşayacaktır. Beden dilinden tutun iletişime kadar mutlaka destek almasında fayda var diye düşünüyorum. İsmail Kartal'ın diğer bir dikkatimi çeken tarafı da bundan evvel de biliyorsunuz özellikle maç sonu veya maç öncesi, özellikle maç sonu röportajlarda eğer olumsuz bir sonuçla bittiği zaman sürekli yere bakarak konuşuyor. Halbuki bir teknik direktörün duruşunun ne kadar önem taşıdığını bu kadar senelik
0: dün bu da sosyal medyada vardı. Yani hocanın devamlı başı önüne konuşmasından rahatsızlık duyan taraftarlar da var. Doğru söylüyorsunuz.
2: Var değil mi böyle var, bir şey? Yani ben bunu çok dikkat ettim sevgili Aydın.
0: Var doğru
2: söylüyorsunuz. Yani şimdi ben konuşurken dikkat eden bir, dikkat etmeye çalışan bir insanım. Hatta sizle yaptığımız bir

0: YouTube yayınında da bir çok yakın bir arkadaşım, bu işin yani eğitimini yapmış, doktorasını yapmış bir insan. Haldun dedi, bazı konularda kafanı sallama, daha dikkatli ol, daha ekrana bakarak ol ve beraber programı yaptığın kişiye odaklan gibisinden beni uyarmıştı. Ondan sonra daha çok dikkat etmeye başladım ben mesela. Yani bir şeyler öğrenmek, bir şeylerden eğitim almak, kendini geliştirmek, bu konuda Sayın İsmail Kartal hocama futbol konusunda herhangi bir şey söyleyecek durumda bir insan değilim. Ama bence iletişim, yani bu komünikasyon dediğimiz konuyu bence iyi irdelemesi lazım. Çünkü 3 kulvarda birden ve bu sene takdir ederseniz ki şampiyonluk parolasıyla girildi. Taraftarın sabrı artık böyle şey seviyede. Bakmayın siz şimdi güzel 3 tane nokta transfer yapıldı. Affedersiniz taraftarın o
1: gaza geçmiş
0: senelerden, evet geçmiş senelerden birikmiş olan stres kat sayısı biraz yumuşatıldı. Ama burada böyle bir takım kurdunuz, arkasından da İsmail Kartal'ı mı getirdiğinize de hazır olsunlar. Bak ben bunu özellikle söylemek istiyorum. Evet bunu özellikle belirtmek istiyorum. İsmail Kartal'ı tabii ki hem oyunculuğundan bilenim hem de çok seven bir insanım. Ama hepimizin olduğu gibi onun da eksikleri var ve bunlar önemli eksikler. Siz öyle bir konuya geldiniz ki bakın dün Asensio konusunda da yine orada bir iletişim bozukluğu var yani.
1: Evet.
0: Haliyle bir şey söylediniz, ben çok uzattım belki ama.
1: Yok bence, doğru söylüyorsunuz, doğru.
0: Bence hocamızın gelecekteki hem basın toplantılarında hem birebir röportajlarda çok daha dikkatli olmasını ve bu konuda da destek almasını tüm kalbimle tavsiye ediyorum.
1: Evet, demin de söylemiş olduğunuz gibi Mason Greenwood ve Nathan Ake listeye eklendi. Cengiz Ünder ve Mimović de kadrodan çıkartıldığını söyleyelim Fenerbahçe'de. Demin bir yerde muhtemel 11'i gördüm ha. Bugün Fenerbahçe'nin sahaya muhtemel olarak Mert Günok, Mert Müldür, Milin Skriniar, Jaden Osterwalt, Levent Mercan, Bartu Elmas, Genduzi, İrfan Can Kahveci, Fred, Kerem Aktürkoğlu ve Anderson Tarişka 11 ile çıkması beklendiğini söyleyelim. Gornik Zane'ye elemesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakip de Fenerbahçe'nin Sturm Graz Hertz karşı eşleşmesinin galibiyle olacağını tekrar belirtelim. Devam edelim. Yavaş yavaş da müsaade ederseniz transfere dönmek istiyorum. Fenerbahçe'de tabii ki büyük takımlarımızda transfer, sadece Fenerbahçe'sinden değil Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzon'da olsa da aynı şekilde söylüyorum. Büyük takımlarımızda transfer asla bitmez. Her an her şey olabilir. Fenerbahçe'nin transfer politikasında neler yaşanacak? İsimler var mı? Hangi bölgelere transferler düşünülüyor? Dün çünkü Sayın İsmail Kartal da bir veya iki transfer daha yapacaklarını söyledi. Neler söylersiniz sevgili Haldun Erkal?
0: Tabii benim toparladığım bilgiler doğrultusunda tabii sosyal medyayı da ister istemez. Çünkü çok doğru haberler de var. Çok alıntı haberler de var. Hayal haberler de var takdir edersiniz ki. Transfer çalışmalarında yönetimin bence yönetim hareketliliğini sessiz sedasız sürdürüyor sevgili Aygün. Yani şunu söyleyebilirim. Mesela en son kulağıma gelen, hala daha Ederson'la bir görüşme yapılmadı. Ama arka planda da kaleci konusunda arayış devam ediyor gibi yani ciddi kaynaklardan böyle bir söylem aldım ben.
1: O zaman Ederson görüşmeyi
0: yapılmasına... Şimdi tam oraya geleceğim. Buyurun. Ederson ismi tamamen kapanmış değil. Ancak yani yönetim, şöyle toparlayabilirim, yönetim farklı alternatifleri de değerlendiriyor. Bunu da çok böyle bariz.
1: Olumsuz bir duruma karşılık mı diyorsunuz? Yani belki anlamında.
0: Bir B planı içindeler. Yani çok da doğru yapıyorlar bu konuda. Doğru yaptıklarını düşünüyorum. Yani Avrupa eleme süreci nedeniyle bu dosyada, yani bu Ederson dosyası diyorum ben buna, bu dosyada aceleci davranılmıyor. Ki bu konuda da yönetimin politikasını gerçekten destekliyorum. Bunun yanında malum hem yayınlarımızda hem siz her gün yaptığınız yayınlarda dile getiriyorsunuz. Kadrodan ayrılabilecek oyuncular için de kulübe gelen teklifler bence dikkatle takip ediliyor. Ve her günde bir haber çıkıyor ama daha henüz gerçekleşmiş bir şey yok. Önümüzdeki birkaç hafta transfer açısından oldukça hareketli geçeceğe benziyor. Bu işte bir Borussia Dortmund'da forvet için hala bir görüşmelerin devam ettiği, zaman zaman durduğu ama tekrar başladığı şeklinde bilgiler alıyoruz. Watkins var Aston Villa'dan, ondan da bir ön görüşme yapıldı.

0: Yani şöyle, acelecilik yok, panik transfer yok. Ama hiçbir zamanda yani hedef oyuncularla ilgili ya tamam artık biz bunun şartlarda anlaşamadık gibi bir açıklama da yok dikkat ediyorsanız. Yani bizim hiçbir ilgimiz yoktur diye bir açıklama gelmiyor. Yani ne Girassi ile ilgili ne de Watkins ile ilgili.
1: Sanki Girassi biraz olacak gibi gözüküyor. Ne diyorsun Watkins'e?
0: Bana da, bana da öyle geliyor. Yani orada bir bonservis konusunda tahmin edin oyuncu. İlk başta geçenlerde şöyle bir haber çıktı sevgili Aygün. Ben Avrupa'dan gelecek teklifleri bekliyorum. Avrupa'dan teklifler istediğimiz teklifler gelmezse o zaman Fenerbahçe'yi düşünebilirim gibisinden ama burada biliyorsun menajer oyunları da var. Fiyatı arttırmak için menajer oyunları da var. Bu son zamanlarda da özellikle sosyal medyada Fenerbahçe üzerinden ne yazık ki affedersin yani yalan haberler veya algı tarzında haberler yaparak esasında kulüplere sadece Fenerbahçe'ye değil kulüplere zarar veren kişiler var. Haberciler var biliyorsunuz. Yani evet. Orada isimleri telaffuz etmek
2: salak
0: istemiyorum.
2: Salak konusunda da Beşiktaş bunu yaşadı zaten.
0: Yani. İşte gördünüz yani. Aynı şeyi biliyorsunuz Mason Greenwood'da da yapmaya kalktılar. Yani böyle haberler çıkartılıp bizlere ne kadar zarar verildiği seçim öncesindeki Mason Greenwood'da yapılan ön anlaşmanın yani prensip anlaşmasıyla bizim sonradan ödediğimiz para arasında 10 milyon euroya yakın fark var. Yani doğru. Bizim lehimize anlamında. Ama ne oldu? Süreç çok profesyonelce yönetildi ve neticede Mason Greenwood'u aldık. Bir de bugün ben bir 4 tane daha konuya çalışmıştım. Müsaade
3: buyurun efendim. Buyurun, buyurun.
0: Yani buyurun. Transferden tekrar maça geçeceğim.
3: Tabii ki.
0: Şimdi bunu şunları belirtmek istiyorum. Takım yani şimdi İsmail Kartal'dan bahsettik ya takım önde baskıyı ne kadar doğru yapacak? Bunu görmek istiyorum.
2: Arkaya atılan toplarda onu ben hazırlık maçlarında gördüm. Önde baskı biraz iyi de yani defansın arkasına atılan toplarda Fenerbahçe şu an çok büyük sıkıntı yaşıyor sevgili Haldun Erkal.
0: Bence de şimdi oraya da geleceğim.
2: Buyurun efendim.
0: Hücum geçişleri ne kadar hızlı olacak? Şimdi söylenenler üzerinden gidiyorum İsmail Kartal'ın. Yanlış anlamayın. Ben kendi kendime bunları hazırlamadım yani. Hı hı. Şimdi hücum geçişlerinde çok daha hızlı ve süratli olunacak deniyor. Duran toplarda yeni organizasyonlar görecek miyiz? Biz biliyorsun duran top hasretine girdik Alex'ten sonra. Doğru, veya işte Tadiş'ten sonra. Oralarda yani yan toplarda olsun, kornerlerde olsun sonuç odaklı maalesef ciddi bir düşüş yaşadık geçmiş yıllarda. Bir de tabii ki çok genel bir başlık olacak ama yine transferler büyük maç atmosferine ne kadar hazır eğer oynayacak oldukları takdirde bunları da görmüş olacağız. Tabii bu cevapları bize sezonun geri kalanıyla ilgili önemli ipuçları vereceğini düşündüğüm için dile getirdim. Bunun dışında taraftarımız adına Fenerbahçe taraftarı uzun yıllardır başarı bekliyor sevgili Aygün. Hepimiz elbette galibiyet istiyoruz.
2: Bu hocanın o zaman şöyle söyleyeyim sevgili Haldun Erkal. Biraz da Sayın İsmail Kartal'ın dünkü basın toplantısındaki vücut diline baktığımız zaman biraz gergin olduğunu görüyoruz. Bu baskı hoca da hissetmeye başlamış olabilir mi? Onun gerginliği de olabilir mi?
0: Bence ilk maçın gerginliği olabilir. Çünkü takdir edersin ki hem şampiyonluk parolasıyla göreve getirildi. Ve ben bu şeyi göreve talibim alırım ve işte... Biliyorsun başkana kadar teşekkür etti. Baskıyı kaldırır mı? Bunu zamanla göreceğiz. Ama dünkü basın toplantısında evet sizin de tespitlerinizde olduğu gibi ben de stres altında gördüm. Yani kısmi bir stresi vardı. Hem cevap veriş şekillerinde hem de cevapları verirken ki içinde kullandığı kelimelerle ilgili hani kalkıp bunun ben birebir analizini yapmam ama bir vatandaş olarak bir yani spor muhabiri olarak ben de bunu gördüm yani. Ama sezonun ilk resmi maçında sadece skora odaklanmamak gerekiyor. Fakat bu bir ön eleme maçı. Ya benim görmek istediğim mücadele, disiplin, takım ruhu ve sahada ne oynadığını bilen bir Fenerbahçe görmek istiyorum. Çok mu erken düşünüyorum? Hayır. Yani en azından bir taslak deriz ya, şablon deriz.
3: Evet.
0: Şablonu görmeliyiz. Eğer bunları görebilirsek sevgili Aygün, skor ne olursa olsun... Geleceğe daha umutla bakabiliriz diye düşünüyorum sevgili Aygün.
2: Tabii şu futbolda her türlü sonuç da var. Yani sonuna kadar sonuçlar ne olursa olsun hep onu söylerim. Takımlarına camialar sahip çıkması

0: gerekiyor. Onu da söylememizde fayda var. Yani zor bir maça çıkacak Fenerbahçe. Kolay değil, onu tekrar belirtelim. Ama sonuçlar ne olursa olsun camialarına, takımlarına sahip çıkması gerekir Fenerbahçe taraftarının.
1: Tam o bölüme gelecektim. Bu akşam hep birlikte tribünde, ekran başında veya radyolarımızın başında olacağız. Doğru mu?
0: Doğru.
1: Temennimiz sakatlıksız, hakem tartışmasının yaşanmadığı ve Fenerbahçe'mizin tur kapısını sonuna kadar arayacağı güzel bir 90 dakika izlemek. Temennimiz bu. Ve söylediklerine %100 katılıyorum. Ben inanıyorum Fenerbahçe bu sezon sadece maçı kazanmak için değil, yeniden Avrupa'da ses getirmek için sahaya çıkıyor. Hepimize akşam iyi seyirler diliyorum.
0: Peki.
1: Sonu iyi olsun inşallah.
0: İnşallah. Ekleyeceğiniz son olarak bir şey var mı sevgili Haldun Erkal?
1: Yok, çok teşekkür ederim. Eğer sizin sormak istediğiniz bir şey varsa memnun olurum.
0: Yok, herhangi bir şey yok. Zaten bütün konuları konuştuk. Çok teşekkürler yayınlarımıza verdiğiniz katkılardan.
1: Başarılar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum sevgili Haldun.
0: Sağ olun. Evet, hattımızda spor yazarı sevgili Haldun Erkal vardı. Sevgili Haldun Erkal'a da çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz ama aradan önce şu mesajı okuyayım. Çok da mesaj var. Aradan sonra okuyalım. Peki.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Reklam.
4: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor. Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Radyo Spor.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
2: Evet, saatlerimiz 11.01'i gösteriyor. Yayınlar diliyorum. Denizler Hakimi önümüzdeki hafta Bodrum'da teknesine tatil yapmaya gidiyormuş. Gündem tam yoğunlaşmışken bizi kim haberdar edecek? Sizin ağzından Fenerbahçe'nin transfer haberini dinlemek ayrı bir zevk. İnşallah denizlerde bir yerde karşılaşmak üzere demiş. Nedim Küçük'e teşekkürlerimizi iletelim. Aygün Bey günaydın. Siz Bodrum'da yaşıyorsunuz. Hiç mi ucuz yerler yok? Hep pahalı yerleri söylüyorsunuz. Bilgilendirseniz sevinirim. Musa Yiğit Kayseri demiş. Musa kardeşim, ben halk plajındayım. Bodrum'un her yerinde halk plajları var sevgili kardeşim. Beach'leri bırakın, halk plajına gidin. Bak ne en güzeli. Yanınıza yemeğinizi alın, sandviçinizi yapın, suyunuzu alın. Şahane tatil yaparsınız. Yandakiler milyonları derken siz orada canım canınızı ne çekiyorsa. Mısırsa mısırınızı yaparsınız evden. Suyunuzu götürün. Dondurmanızı alın marketten. Bırakın etraftan. Öyle şahane tatil yaparsınız. Şu an hattımızda MK Haber TV yorumcusu sevgili Tuğba Hacı Bayramoğlu var. Tuğba'da çok haber var. Sevgili Tuğba, yayınımıza hoş geldin. Bu ara bayağı yoğun bir yayın akışı oldu sevgili Tuğba. Dün de
3: ayrılamıyoruz senden. Öğlen akşam sabah. Radyo, televizyon şeklinde günaydın.
2: Devam ediyor. Şunu sana sormak istiyorum Tuğba. Tabii bütün herkesin aklındaki tek bir soru var. Salah ne oldu? Salah geliyor
3: Habibi
2: mu?
3: Habibi dedik. Habibi. Dün akşam bir Salah'ı bekliyor. Herkes dört gözle bekliyor ama aslında dün yayında da söylemiştim ya televizyondaki yayında. Ya bu transferler öyle bir günde hemen olacak şeyler değildir. Büyük transferler öyle çok bir iki günde olmaz. Geçen sene hatırlarsınız Galatasaray'da oynamasına rağmen bonservisini almak için Galatasaraylılar Osimhen için bir ay belki daha fazla bir süre beklediler. Şimdi hani şöyle şey haberler çok çıkınca Salı, Çarşamba bitti. Öyle söylendi. Evet.

0: olacak. Son
1: sen
0: gelişme.
1: De yalnız çarşamba dedin, unut, hatırlatırım ben sana. Çarşamba gibi bir ek görmedin.
0: Ben de söyledim. Bu yani Serdar Adalı menajerlik ücretindeki artışı kabul etmedi. Bakın o kısma kadar ki her şeyde anlaşıldı.
1: O kısma kadar ki anlaşılan rakamlar 3 aşağı 5 yukarı nedir sevgili Tuğba
0: Bayramo? Aşağı yukarı şöyle söyleyeyim. 15 milyon eurodan kapıyı açmışlardı. 12 milyon euroluk bir maaş diliminde anlaşıldı.
1: İmza parası başka var mı?
0: İmza parasını o net açıklanmadı. Ama dediğim gibi imza parası aslında kulüpleri çok zorlamıyor. 1+1 yıllık tahmini yapmayı planlıyorlardı. 1+1 yıl olduğunda siz imza parasını diyelim ki 10 milyon malında onu işte şeye verebiliyorsunuz. 2 yıllık taksitlere verebiliyorsunuz. Hı hı, atıyorum aylık 500 bin gibi. Burada menajerin normal komisyonunun üstüne yani %15 komisyon yani real UEFA'nın kurallarına ya da bizim Türkiye'de uygulanan sisteme göre %15 civarı bir komisyon almanız gerekirken %35 komisyonda ısrar ediyor Rami Abbas, Salah'ın menajeri yani. Bu da aşağı yukarı 8 milyon üstü bir para yapıyor. Hı hı. Bütün kriz yani o 3,5 milyon euroluk komisyonluk ücretini 8 küsur milyon euroya çıkarmakta yaşanıyor. Onu çözebilirlerse oyuncu Beşiktaş'a gelecek. Ancak tabii ki daha önemli bir şey var. Perşembe günü Beşiktaş'ın maçı var. Ya bu Rami Abbas da burada sabah radyo dinleyenlere bir kez daha anlatayım. Rami Abbas çok böyle bildiğimiz klasik bir menajer değil. Mısırlı oyuncunun aslında bir nevi her şeyi. Hukukçusu, avukatı, finansörü, imaj maker'ı her şeyi. Uzun yıllardır onunla birlikte çalışıyor. Kendisi de Arapça konuşan Kolombiya doğumlu. Ancak işte bizim bu Lübnan'dan gidenler vardı ya Arjantin'e vesaire.
1: Evet, evet, evet.
0: O Ertuğrul'lar evet öyle bir ailenin çocuğu. İyice Arapça biliyor. Yolları kesiştikten sonra Muhammed Salah'la birlikte oluyorlar. Çünkü hukuk eğitimi almış İngiltere'de. Ve o saatten sonra da artık o kıran kırana pazarlıklar, yatırımları, pazarlıkları, şuları, buları, hukuk sözleşmelerin her şeyini Rami Abbas yürütüyor. Dolayısıyla şu anda menajerlik ücretinde bir görüşmeler var. Dün başkan da görüştü. Ama net bir şey gelse haberimiz oldu. Şu ana kadar netleşmedi. Sanırım herhalde maçı mı bekleyecekler bilemiyorum. Çünkü Perşembe günü Beşiktaş çok önemli bir maça çıkıyor. Trossard'ın da olmayışı o maçta. İşte biraz aslında Beşiktaş'ların hep herkes bekliyor umutla Salah'ı. Ancak şimdi senin Avrupa kupalarında yol yürüyebiliyor olman lazım. Yani Avrupa kupalarında yol yürüyemezsen ne olacak? Çünkü sol kanata gerçekten müthiş bir isim getirdi Beşiktaş. Burada en büyük sıkıntı aslında şuydu. Trossard'ın imzasını konuşurken bir yani o şov
1: evet.
0: 5-6 senede Beşiktaş sol kanata oyuncu bekliyor. Sol kanadı yoktu, kanadımız yok diye yırttık kendimizi. Sol kanada en iyilerinden biri geldi. O gün imza töreninde daha imza atılmadan oyuncu sahaya çıkarken ya Allah bismillah Muhammed Salah. Yani orada bir iletişim yanlışlığı yapıldı. Bunun altını çizmek istiyorum. Ya orada bu Muhammed Salah taraftarlar bağırmasaydı, etmeseydi ne oluyor diye herkes bir anda kurcalamaya başladı. Bu sefer medyada kurcaladı. Herkes daha sola arabaya başladı. Derken tabii işin rengi değişti. Dolayısıyla da orada
1: ama bir tane yönetici galiba sık sık böyle bir paylaşımlarda bulundu. Değil
0: paylaşım ben yapmış. Ama yani o paylaşımdan önce zaten statta herkes Allah diye bağırıyor. Yani o sufle kim uçurduysa taraftarları suçlamıyorum onlara o sufle gelmese. Nereden bilecekler?
1: Doğru.
0: Dolayısıyla da orada bir tabii başkan orada şey de diyor bu kürsüyü kaldırmayalım diye daha büyük gelecek diye en büyük gelecek dünyanın en büyük falan. Bunlar tabii işte bir anda millet başlıyor doğuluyor hayırdır kim geliyor eski futbolcular başkan arıyor o arıyor bu şeyden sonra hani böyle şeydir ya kar topu etkisi vardır ya.
1: Evet.
0: İşte böyle attığınızda büyüyor. O yüzden şimdi hani herkes sabırsızlık arıyor. 2 günde, 3 günde, 5 günde bu transferler tabii ki olmaz. Normalde süreç aslında çok şey değil, sıkıntılı değil. Zaten daha Temmuz ayını yani ortalarındayız neticede. Ancak bu taraftar tabii ki o gazı aldı ya heyecanla bekliyor doğal olarak. Şimdi sakin olmakta fayda var diyorum. Görüşmeler sürüyor. En büyük sıkıntı da menajer.

0: ücretinin, komisyon ücretinin yüksek olmasıyla ilgili o sorunu da çözeceklerdir diye bekliyorum. Ama dediğim gibi çok da önemli bir şey var. İlk defa Beşiktaş Perşembe günü taraftarın önüne çıkıyor. Ve burada yeni, yani şu maça değişiklik yapılmazsa bugün akşama kadar, Trossard mesela yok. Kadro öyle çok...
1: Niye yok Trossard?
0: Yani şimdi Trossard sonuçta Dünya Kupası'ndan döndü ve tatile çıktı imzaya.
1: Ondan dolayı.
0: Aynen, ama ikinci maça ben gelir ve oynar diye tahmin ediyorum.
1: Yani şey diyorsun, ikinci maçtan kastın şey söylüyorsun tabii ki yani...
0: Deplasman'da 30 Temmuz'da deplasman maçı. Yani bir hafta sonra. Dolayısıyla da o maçta oynar diye bekliyorum. Çünkü neticede kilit açabilecek bir oyuncu. Ama çok yani kolay da bir rakip değil Midland. Ve senin şu anda kadronda Trossard'ın yok. Yeni transferlerden Quartara var. Evet. O oynayacak. Yani sonuçta kaleci Nübel kadroda. Ama öyle çok mesela bu kadroya, bu UEFA'ya bildirilen kadroya Amir alınmış yazılmış. Felix de yazılmış ama Felix Udokai geçen son Avrupa maçında kırmızı kart görmüştü. İki maç oynayamayacak. Dolayısıyla niye yazıldı ben onu çok anlayamadım.
1: Kaçırmış olabilirler mi? Onu atlamış olabilirler mi? Yanlışlık yapmış olabilirler
0: ya
1: mi?
0: Ya da bilinçli. Yani ya yanlışlıkla ya bilinçli. Ben onu anlayamadım çünkü iki maç zaten cezalı. Yani iki maçta da oynayamayacak olduğu için çok da emin olamadım. Şu an için yani şu kadro, çünkü bu kadro eksik. Bu kadroda şu anda Perşembe günü çıkacak kadroda Trossard'ın yok. Salah diyoruz ama Muhammed Salah yok. Forvet'te. Onun için de çok eksik bir kadro. Yani şu Perşembe günkü maç çok şeyleri, çok denklemleri değiştirebilir. Çünkü o maç kazanılır, bir de iyi bir skorla kazanılırsa Beşiktaş'ın bir üst tura çıkması anlamına gelir ki bir üst turdaki rakipleri çok zor değil. Dolayısıyla da onu da altını çizeceğim, söyleyeceğim. Dolayısıyla da bu Salah'ın gelişini de kolaylaştırır. Arkasından Salah gelirse, atıyorum Vlahovic de gelir. Yani herkesin gelişi bu süreçte kolaylaşır. O yüzden çok önemli bir karşılaşmaya çıkıyor Perşembe günü kendi sahasında Beşiktaş. Bu süreci yani tüm transfer sürecini etkileyecek bir şey. Keşke Türkiye Kupası'nı alsaydı. Bir sene önce de geçen yaz aynı şeyleri yaşadık. Türkiye Kupası'nı almış olsaydı şu anda Beşiktaş bir ay sonra Avrupa Kupası'nın ilk maça çıkmış olacak.
1: Doğru. O zaman kısa bir ara yapalım sevgili Tuğba. Tamam. Kısa bir ara, aradan sonra sevgili Tuğba Cibayramoğlu sohbetimiz devam edecek. Çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Reklam.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Kamp macerası mı başlıyor? Hotline. İstediğin enerji olsun.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. MHK Haber TV'den sevgili Tuba Cibayramoğlu'yla sohbetimiz devam ediyor. Selam Aygün abi, ben Ahmet Duran Ümraniye'den Beşiktaş'la ilgili olarak Kaya Çiringol'unu bağlar mısın? Salah için yorumlarını duymak istiyoruz. Tüm çalışanlar olarak Atölye'de komple seninle izlemiş. Teşekkürlerimizi iletelim de Kaya abi aldık zaten yani. Devam da alamayız. Yeter Aygün der yani. Şey derler, Yeter Yıldırım Demirören derlerdi ya. Tuba Kaya Çiringol'u hakikaten acayip bir reytingi var. Ben yorumlarını da çok beğeniyorum Kaya abinin. Hakikaten.
0: Ben de beğeniyorum. Genel olarak beğeniyorum. Şeyleri bizim yayın yapıyor ya İbrahim'le, Kırkayak'la.
1: İbrahim'i.
0: İbrahim gördüğümde söylüyorum. Bazen öyle bir şey oluyor ki hatta aynı düşünüyoruz ya da ben bir gün önce kendi kanalımda ya da buralarda bir yerlerde bir şey söylüyorum. Aynısını Kaya Çingir'i ondan diyorum. Diyorum ki resmen birçok konuda aynı bakıyoruz. O açıdan ben de beğeniyorum yorumlarını.
1: Evet, gelelim. Salak kısmında ekleyeceğim bir şey var mı sevgili?
0: Salak kısmında dediğim
1: yani
0: gibi.
1: Tam yani ne zaman netleşir bu? Yani bu derler medyada deriz ya işte son 72 saat, ne bileyim son 48 saat. Ne zaman net olarak bu Salak gündemden kalkacak? Ya transfer olacak ya da olmayacak anlamında. Ne zaman?
0: Gündemden hemen kalkmaz. Gündemden bir yere imza attığı zaman kalkar yani mantıklı gerçekçi olursak. Şöyle yani birazcık bir sessizlik istenildi. Yani sessizlik normalde dediğimiz gibi salı çarşamba getirilmesi planlanıyordu. Prensip imzasını da atmışlardı. Şimdi bu pazarlıklar için menajeriyle görüşmeler sürüyor. Dolayısıyla da biraz daha beklemekte ne olursa olsun fayda var diye düşünüyorum. Yani bu perşembe mi günkü maç bakın. Yani Trossard'ın orada oynamayacak olması biraz can sıkıcı. Tamam oyuncuya yeni almışsın hiç tatil yapma diyemezsin ama kadroya yazılmadığı için ikinci maçta da benim bildiğim kadarıyla çünkü kadroya ikinci maç öncesi değişiklik oluyor mu bilmiyorum. Şu an için kadroya yazılmadığı için.
1: Eğer kadroya yazmadınsa oynatamazsın.
0: Evet işte yani niye kadroya yazmamışlar onu anlamadım. Hani kadroya yazıp en azından ikinci maça alabilirler ya da oyuncu acaba sözleşmesi onu koydu mu? Hani bilirsiniz profesyonel futbolcular hani şey diyebilir ben ilk şey maçında şey yokum dinleneceğim kendisini şey yapmak istemeyebilir muhtemelen öyle bir sözleşmesinde bir madde vardı diye düşünüyorum. Şimdi Midland'a evlense Beşiktaş Tromso, Karadek Karaleo ve Norveç ve Çekya takımları bunlar bunlardan biriyle eşleşecek çok zor bir eşleşme değil. İlk maçı da 6 Ağustos'ta evinde oynuyor. Ve ondan sonra artık gruplara kalabiliyor. Ancak elenirse bu sefer konferans ligine düşüyor. Bohemia Balkani eşleşmesi. Yani çok zor değil. Ancak yani bu 3 tur oynayarak gruplara kalabilmek çok büyük sıkıntı. Bir de çünkü ilk takım hazır olmadan başlıyorsunuz ya bu maçları oynamaya.
1: En avantaj, onu birazdan detayına gireceğim ben. Günaydın benim güzel abim. Tek söyleyeceğim seni çok seviyorum. Senin Allah'ına kurban olurum. Ben Sivaslı Metin Küskün. Tek gerçek var o da sensin. Benim canım abim. Rabbim hayırlı uzun ömürler nasip eylesin demiş. İnşallah amin kardeşim. Allah razı olsun sevgili kardeşim benim. Şimdi demin şeye baktım ben sevgili Tuğba. Bu sen konuş. Beşiktaş'ın yolu biraz daha açık gibi gözüküyor. Yani UEFA Avrupa Ligi 2. döneminde Midland'la karşılaşacak. Bu tura geçerse 3. eleme turunda nispeten daha rahat olacak gibi gözüküyor.
0: Evet.
1: Yani Tromsa Kralove değil mi? Kralove eşleşmesinin evet. Kazanını oynayacak. Yani eğer oynayacak. Eğer Kara Kartal eğlenirse Konferans Ligi 3. eleme turundan devam edecek. Onu da söyleyelim.
0: Aynen. Yani bu Burak tabii ki UEFA Ligi'ne kalabilme ihtimali Beşiktaş'ın bu devam eden transfer sürecinde 4 Eylül'e kadar transferlerini de çok etkileyecek. Yani burada aslında yine kilit nokta bakın Perşembe günkü maç. Perşembe günkü maçta alacağın galibiyet, iyi skor, oynanan oyun ve o şeyi hissedilirse, o görünürse bu birçok transferin kapısını çok daha rahat açacaktır.
1: Avrupa'da olmak diyorsun biraz daha.
0: Avrupa'da olmak yani çok büyük oyuncular, çok üstü ayaklar. Sadece Türkiye Ligi için transfer olmazlar.
1: Bir şekilde kendini gösterme anlamında söylemek istiyorsun.
0: Kendini göstermek isterler. Dolayısıyla da bu maç hakikaten çok önemli bir viraja çıkıyor Perşembe günü. Dediğim gibi bir önceki senede aynı sıkıntı yaşadı Beşiktaş. Türkiye Kupası yani ondan 2 sene önce Türkiye Kupası'nı almıştı. UEFA Kupası'na bit eleme oynayıp direkt gidebilmişti ve 9 puan da aldı o dönem. Fakat sonraki iki sezonda aynı şeyi yaşadı, aynı döngüyü maalesef.

0: gerekiyor. Elen Cardona takım bulması gerekiyor. Onana Eyüpspor'la çok büyük ihtimalle anlaştı ama
1: öyle mi?
0: Onana Eyüpspor'a gidiyor ama %90'larda. Ben evvelsi gün sormuştum Eyüpspor yöneticilerine. Yani anlaştılar ama %100 demediler. Joe Mario'nun takım bulması istenecek kendisine. Burada Pelik gidilecekler listesindeydi. Kendisine takım bulması istenmişti ama şimdi UEFA kadrosuna alınmış. O biraz bana enteresan geldi. Felix Udokai'nin takım bulması istendi. Salah gelir ise Kerni ne olur? Yani sağ kanatta Kerni.
1: Kerni de çok büyük umutlarla geldi. Evet. Olmadı yani. Niye olmadı? Onu da anlamış değilim aslında.
0: Bekleneni veremedi. Bir şekilde parlayamadı. Yani geçen sene aslında işte parlayan oyuncu olmadı. Bakın yani çok ilginç bir şekilde. Teknik heyetinin dokunabildiği oyuncular olmadı. Şimdi mesela Amuchi gitti. Trabzon'da parladı mı parlattı mı Fatih?
1: Parlattı.
0: Her şeydir bu, böyledir yani. Hocalar bir iki oyuncuya dokunur. Çok fazla Cengiz Ünder, çok zaten Sergen Yalçın, Sergen Hoca'nın en çok eleştirilmesi bir Cengiz Ünder'de Gökhan'da fazlalığındaki şeydi, ısrarıydı. Dolayısıyla da onlardaki ısrarından dolayı eleştirilmişti ve onlar da zaten parlayamadı.
1: Doğru.
0: Maalesef. Onlar da parlayamadı.
1: Devam edelim. Mesajda kahkahalarınla afyonumuzu patlatan, patlatıyorsun vallahi Aygün kardeş. Selamlar Ankara'dan Saffet Bey'e de teşekkürlerimizi iletelim. Evet Tuba, Salah'ın haricinde yani transfer politikasında herhangi bir şey var mı?
0: Transfer politikası o kadar çok Salah'a kilitlenmiş durumda ki. Çünkü Salah gelirse Vlahovic netleşir, doğru. Salah ve Trossard'lı bir takıma Vlahovic tabii ki gelmek ister. Ve hep söylüyorum, eski hocası zaten sevdiği onu da. Mesela Vlahovic ile parlatan isim Beşiktaş'ın şu anki teknik direktörü İtalyano.
1: Öyle mi?
0: Fiorentina'da, evet. Fiorentina'da onu parlatan isim. Partizan'dan geliyor Fiorentina'ya genç bir çocuk ve en prime dönemine sonrasında zaten Juventus'a transfer oluyor. O en prime dönemini teknik direktör İtalyano öyle yaşamış bir oyuncu Vlahovic. O da henüz bir yerle anlaşmadı. Biraz imza parasını attım peşine. Çünkü oyuncunun bonservisi elinde. Şimdi bonservisi elinde oyunculara gidiyorsunuz. Bu sefer de oyuncular kendileri imza paralarını istiyor. Yani bu denklem çok böyle kolay çözülemiyor. Ama %90 Vlahovic şey olarak gelir. Allah'ın olduğu, Trossard'ın olduğu bir yer düşünsenize. Siz yeniden uçuşa geçersiniz bir forvet olarak. Yani bir anda bambaşka bir forvet olursunuz. Yani sol kanattan Trossard, sağ kanattan Muhammed Salah, Vlahovic beslerler yani.
1: Tabii
0: dolayısıyla şöyle. Da oyuncunun popülaritesi artar. Premier Lig hayalleri varmış. Oraya gitmesi ihtimali yükselir. Dolayısıyla da biraz her şey hani bakıyoruz o denklem öyle bir şey ki Avrupa Kupası işte Salah'ın gelişi yani o kupada senin tur atman transferleri arttıracak transfer seçeneklerine hepsi birbirine çok fazla bağlantılı geliyor.
1: Zaman her şeyin ilacı diyorsun.
0: Yani zaman mı diyelim artık bilmiyorum. Şimdi bu arada Muçi Trabzon'a gitti. Ersin El Cezire ile anlaştı Beşiktaş'ın kalecisi. Emre Can Iğdır'a gitti. Tayyip Tanha Çaykur Rize'ye gitti.
1: Evet. Yok.
0: Gökhan Sazlı Çorum Spor'a gitti. Göktuğ Baytekin de Sakarya Spor'la anlaştı. Şu an için Beşiktaş'tan giden oyuncular da bunlar.
1: Bakıyorum bir yandan mesajlara da bakıyorum. Son gelen mesajlara bakayım ki eğer Beşiktaş'a ilgili evet. Soranlar varsa. Aygün Bey Konya'dan selamlar. Salah Arapçayla iyilik, üyelik, düzgünlük demek. Acele etmeyelim. Düzgün bir şey olsun demiş. Öyleymiş.
0: Evet Salah. Doğru. Salih insan olabilmek de vardır. Yani Salih kökeninden gelir. Öyle tahmin ediyorum. Hani doğru, düzgün, iyi insan. Bakalım iyi insanı bekliyoruz. Öyle söyleyelim.
1: Şey nasıl? Formalara ilgiler nasıl?
0: Çünkü Salah olsa bakın çok net, muazzam yani patlama yapar. Bir anda muazzam bir satış patlaması yapar. Formada eğer Salah gelirse forma satışı yıldız ister. Yani forma satışı gerçekten yıldız ister.
1: Trossard'ın imza töreninden sonra bir formalarda artış oldu.

0: mu satışlarda? 20 binin civarında taraftar vardı çünkü orada.
1: Ya oldu. Ancak mesela o akşam olduğu için sonuçta orası bir kapanıyor. Şu marketin konusunda Beşiktaş şey yapamıyor. Yani Türkiye'nin dünyanın en iyi yerlerinden birinde noktasında bir yeri var. Orada mağazası da var altında. Köşelere kiosklar koyup böyle mini böyle yani mobil bir şeyler koyarsın. Oralardan bir şeyler satabilirsin falan yani. Turistlere yönelik bir şeyler yapabilirsin. Yani marketing açısından başarılı işler yapamıyor. Ama bir muhtemelen Salah transferiyle birlikte bence profesyonel bir destek almaları gerekir diye düşünüyorum. Hem marketing hem iletişim açısından profesyonel bir destek almaları gerekir.
2: Abicim iyi yayınlar demiş. Salah gelecek mi Beşiktaş'a? Klimacı Fatih onlar da klima takmaya çıkmışlar.
1: Klima.
2: Yoldalar.
1: Bekliyoruz Klimacı Fatih Bey. Bekliyoruz ki. Muhammed Salah.
2: Ama yani hakikaten ben de bekliyorum. Açık ve net sana söyleyeyim. Yani bu dakikadan sonra geri dönüş olmaması lazım Salah konusunu. Başkanın bitirmesi lazım.
1: Bence de bitirmesi gerekir. Yani %99.9'du. Çünkü Salah bir Suudi Arabistan kulübüyle görüşüyordu. O kulüpte olmadı. O kulüpte iş olmayınca zaten
2: Beşiktaş. Şu an bu rakamları da bu rakamları da Avrupa'da verecek takım zor. Yani 15 milyon 14'lere vereceksin bir de %40 vergisi falan filan adamın maliyeti bir anda 20'ye geçiyor. Ondan dolayı aynen bu öyle. Rakamları vermek zor. Bekleyip göreceğiz.
1: Avrupa sevgili için zor. Tuba Avrupa için zor.
2: Doğru.
1: Dediğin gibi.
2: Kolay değil. Ekleyeceğin son bir şey var mı sevgili Tubacı Bayram?
1: Ekleyeceğim son bir şey yok. Perşembe günü maçta başarılar diliyorum Beşiktaş'a. İnşallah turu geçirecek bir skorla biter o maç.
2: Evet hem bugün Fenerbahçe'mize hem Başakşehir'e
1: hem de
2: Beşiktaş'ımıza Avrupa yolunda başarılar dileyelim. Çok teşekkürler sevgili Tuba yayımıza bağlandığın için.
1: Görüşmek üzere. Sana da iyi günler.
2: Sağ ol. Görüşmek üzere. Evet. MK Haber TV'den sevgili Tubacı Bayramoğlu bizlerle beraberdi. Kendisine çok teşekkür ederiz. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. İnşallah yarın sabah Fenerbahçe'nin zafer galibiyetiyle programımızı açarız. Keyifli bir yayın olur inşallah. Ne yapıyoruz? Her zaman olduğu gibi Radyo Spor'dan ayrılmıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
4: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
3: Beşiktaş yeni sezonu Midland maçıyla açıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
5: Radyo Spor!
3: Teknik direktörlüğe Vincenzo Italiano'yu getiren, kadrosunu Nübel, Uttara ve Trossard gibi yıldızlarla güçlendiren Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçında Danimarka temsilcisi Midland'ı ağırlıyor. Beşiktaş'la Midland arasındaki Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk karşılaşması 23 Temmuz Perşembe günü 21'de Esport ve Esport Plus ortak yayınıyla sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
6: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
3: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
6: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
3: Radyo Spor, sporun tek adresi.
7: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
5: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Radyo Spor. Beşiktaş'ın Avrupa Kupaları yolculuğu Esport Plus'ta başlıyor. Beşiktaş, Midtjylland UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçı Perşembe 21'de

0: kazanır.
1: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte kazanır.
0: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: ...21 Temmuz 2026 Salı gününden herkese merhaba. Radyo Spor'da son düzgün sunduğu Foto Finish'teyiz. Ben Ufuk Çakır. Günün yarışlarını konuşacağız. Ankara Kocaeli'yi değerlendireceğiz ama dünkü yarışlarda hem Bursa'da hem Elazığ'da gayet güzel başarılı tahminlerle bizi dinleyen dostlara inşallah güzel ikramiyeler kazandırdık diye düşünüyorum ki tahminlerimizde de hem Serkan'da hem bizim Bursa'da çok başarılı tahminler geldi. İnşallah sizler de yararlanmışsınızdır diyelim ve bugüne geçelim, Ankara'ya geçelim. Ankara'da da Aykut Balcı bizlerle birlikte olacak ve 9 koşuyu beraber yorumlayacağız Aykut'la. Aykut hoş geldin.
4: Abi hoş bulduk. Asıl sen hoş geldin abi. Tatildeymişsin. Öyle duydum abi.
3: Biz tatilde de olsak çalışıyoruz biliyorsun. Öyle bir tatil yapma imkanımız yok.
4: Onun için... Ama sesin çok enerjik geliyor. Acayip bir enerji aldım. Bilgin olsun yani.
3: Ona göre sen de bugün bu enerjiyi tahminlere aksat. Yansıt ve buna göre artık ne kadar buluruz, ne verir bilinmez ama bu altını yakalayalım beraber.
4: İnşallah elimizden geleni yapacağız abi, her zaman olduğu gibi.
3: Ne diyorsun, Ankara programını nasıl gördün? Bir tane koşmayacak at var. Senin evet, tahminin.
4: 11. Evet. Var, ikinci atım çıkmıştı. Alternatif Bankom'un yanında ikinci at vermiştim. O yarıştan çıktı, bilgim var. Ama bugün Ankara yarışları güzel. Şart 1 var, 2 tane. Güzel yarışlar bizi bekliyor. Aslında birbirine denk isimler var. Yani 1. 6'da 5'li Ganyan diyebileceğimiz net bankumuz var. Güzel yani, ben aslında birçok tek çıkardım. Bakalım yarışseverlere inşallah faydalı oluruz diye düşünüyorum.
3: Yani 6'lı Ganyan olmasa sabit ihtimalli bahislerde mutlaka değerlendirebilecek isimlerimiz var dedik ve başladık. 1. koşu saat 14. Satış 3 koşusu 2000 metrede kumda 8 safkan var. Söz sende, burada kimleri tutuyorsun?
4: Abi satış koşusu olunca ben genelde tek yazmam ama idman pistinde bak Adana Bey'de galop yapan Şafak Bey var. Yani dışına kadar geldi, tamam Adana Bey çok komdu, ondan yana sıkıntım yok da Şafak Bey'de ya şu anda grup atının yanında o kadar güzel bir iş yapması, bir de son yarışında ikinci olması benim zaten net bankı yazmama sebep oldu. Çünkü yarışta biraz süratli gidecek gibi duruyor. Şafak Bey de düzlükte yapacağı ataklarıyla ben kazanmasını bekliyorum. 6 numara Şafak Bey benim net bankom abi.
3: 6 numara

0: Şafak Bey Bankosu ile başladık ki son yarışına Ankara'da İlker Akın'la koşmuştu. Bu sefer Mehmet Akyavuz üzerinde kilo olarak da bir kilo daha da aşağı koşacak. 55 kilo ile koşacak. İkinciliğini birinciliğe taşıyacak dedik bankoyla. Şafak Bey Bankosu ile başladık. Altınmalı Şafak Bey Banko. İkinci koşu şartlı 3. 2 yaş İngilizler. 1300 metre kumdalar. 5 safkan var. Büyük favori var. Beautiful Light. İlk yarışında ikinci olmuştu Bursa'da şartlı 27. Sonra Ankara Meydan'a geldi 1200'de kazanmayı başardı. Yine Mehmet Akyavuz üzerinde ikinci 2'de 2 Mehmet Akyavuz mu diyoruz ilk koşu için?
1: Evet, aslında Bursa'dayken de yarışı kazanacak yarışı kaybetmişti. Tecrübe de kazandı. Buradaki Ankara'daki yarışını canlı da seyretmiş oldum. Sonlarını 24 lira kadar rahat bir şekilde indirebiliyor abi. Bugün de seri stiliyle yer uçağı bence. Kimseyi liderliği vermez. Beyaz bayrak aynı yarışı yapar. Diğer isimler zaten herhalde daha Maiden gibi gözüküyor.
0: Maiden
1: olduğu gözüküyor. Yani bir aksilik olmazsa biz böyle söylüyoruz ama bir light bugün Türkiye'nin kalesi diyelim.
0: Evet. %80'e yaklaşan bir AGF oranı var. 79 şu anda. Beautiful Light bir numaralı safkan, bir Klimt yavrusu ki ilk yarışında ikinci, sonra birinci, bu sefer de 1300 metreye çıkıyor. Şartlı 3 koşuyor. Yine önde kendi temposunu bulur gider. Kimseye şans tanımaz dedik. 2 koşu 2 tane bankoyla. Şafak Bey Beautiful Light bankolarıyla Ankara'ya başladık. 3. koşuya geldik. Handikap 15. 1200 metre çimde 8 safkan var. 8 safkan içinde kimleri yazalım?
1: Burada da bir alternatif bankom var. Takibimde olan bir isim vardı. Biraz arası olsa da idmanlarında çok sağlıklı gözüküyor. Yani startla beraber hemen önlere hamle yapacak olan bir 3 numara havacı var. Ben kazanmasını bekliyorum bu ismin. Takibimde olan bir isim. Gene alternatif bankom. Rakip yazmak isteyenler hazırlık durumunu beğendiğim bir 6 numara Sikreş. Çim performansı olan 1 numara Tuva. 4 numara Wolfshine serisiyle son olarak da sürprizde de 2 numara Barbun diyeceğim. Ama 3 numara Havacı bende çok çok önde abi.
0: Havacı ara vermişti ama arada bu fedai kahramanın safkanı iyi hazırlanmış bakıyorum. En son Ankara'da koştuğu Nisan ayındaki yarıştan sonra düzenli galoplarla buraya geliyor. Hani yatmamış, dinlenmemiş, devamlı çalışmış, uzun uzun çalışmış, 1000 metrelik 1200 metrelik işler yapmış. Bu koşuyu hedeflemiş gelmişler. 3 Havacı başta, daha sonra 6, 1 4 ve 2 dedin, burayı da ya tek ya da çok at olarak geçtik. İkinci Altıgay'ın başlangıç ayağına, günün dördüncü koşusuna geldik. Handikap 14'te 2000 metrede uzun mesafede bir yarışla ikinci Altıgay'ın başlayacak. 10 safkan var. 10 safkan içinde kimleri yazalım?
1: Abi günün bence en zor yarışı Handikap 14. İstikrarsız isimler bence bir arada koşuyor. Belli isimler ön plana çıkmış olabilir ama ben bu yarışı hepsiye kadar gittiğini düşünüyorum. 7 numara Ferhat başta favorim. 2 numara Rüzgar Su. 1 numara Boğaziçi Bey. 3 numara Uçan Kafkaslı. 8 numara Büyük Sultan. 5 numara Kuruçay. Son olarak da 10 numara Türkiye'den. 3 deniz varsa hepsi diyeyim, bence bu yarışı rahat rahat seyredin diye düşünüyorum.
0: Bir sıralama verdik ama zor bir yarış olduğunu belirttik ki günün dördüncü koşusu ikinci altının başlangıç ayağı 7-2-1-3-8-5-10 şeklinde bir sıralamamız var. Ferhat yarışın favorisi, AGF'de de çıkmış ama Ferhat'ın da son kazandığı yarış Ocak ayından sonra kazandığı yarış yok. Yani zor bir yarış. Boğaziçi Bey'i ilk defa dilbağı takısı var Boğaziçi Bey'in de. O da Şubat ayının başında kazanmıştı. O günden beri kazanamadı. Zor oldu buradan belli. Favoriler bile çok zor kazanan isimler. Bizim sıralamamız 7, 2, 1, 3, 8, 5 ve 10 şeklinde oldu. 5. koşuya geldik. Başta da yayının başında da söylemiştik. 11 numara Susik koşmayacak. Engin Bekiroğulları bununla ilgili bir paylaşım yaptı X platformunun üzerinde. 11 numaralı Susik ki yarışın favorilerinden biri koşmuyor. Ne diyorsun, bu 10 safkan kaldı. 10 safkan içinde kimleri yazıyorsun?
1: Evet, yarış ayaklarına başlayacak tayların ayaklarını düz basmasını temenni ediyorum. Yani İshak Şahin'in biliyorsun tayları çok ön planda çıkıyor bu hazırlık sürecinde ki inanılmaz işlerle hazırlanan bir 9 numara Koseder Lavita. Ben bugün kazanmasını bekliyorum abi. Ayağına seri bir isim de gözüktü yani. Ben bugün yanına at yazar mıyım? Evet, hani Ankara'da meydanlar, şartlılar genelde patlıyor ama bugün bu ismin geçeceğini düşünmüyorum ama rakip arayanlar 11 numara yarıştan çıktığı için 3 numara King Berke, 7 numara Rosinante, 1 numara Bayfuri, 4 numara Kuzey Sanchez, son olarak da 5 numara Lidl North diyeceğim. 9 çok önde, ben yatlayayım diyenler

0: 3-7-1-4-5 değerlendirebilirler abi.
1: Evet, 19 numaralı Cose della Vita, Alice Karataş'la koşacak. Hayatının ilk yarışında ilginç bir orijini var. Harry Angel Baba. Hazır bir taymış, tek yazılabilir diyorsunuz diyoruz ama bu ilk defa koşacak safkanlar böyle yarış içinde de ne olacak, ne bitecek? Çime de ilk defa çıkacaklar. Kalabalığa ilk defa çıkacaklar. Galop gibi, idman gibi olmaz. Onun için rakiplerini de değerlendirmek isteyenlere 3, 7, 1, 4 ve 5 dedik. 5 safkanda rakip önerdik 9 numaranın yanına. 6. koşuya geldik, kısa vade 8 yarışa. 1500 metre kumda koşulacak yarışta 7 safkan var. Burada da Sert Kaleli yarışın favorisi olsa da diğer rakipleri de en az onun kadar AGF'de birbirine yakın görünüyorlar. Ne diyorsun, nasıl bir sıralama yapalım?
0: Abi ben bu koşuyla çok kafa patlattım. Gerçekten çok kafa patlattım. Ve ben uzun bir arası var Adana'dayı. İdmanların da gerçekten çok sağlıklı. Verdiği ara dinlenmiş, tedavisi de olumlu geçmiş. İdmanlarına yansıyor. Yarı süratli gidecek. Sonlarda çok kuvvetli gelecek. Ya ben hani riski seven bir insanım. Ben burada Adana'dayını gerçekten tek yazın diyeceğim. Yani oraya kadar geldi dün. Ama dedim baktım hani dedim nefes yönünden, kondisyon yönünden etkilenirse o zaman ne olur falan diye düşündüm. Adana benim, ben net kazanmasını bekliyorum. Bir numara rakip yazmak istiyorlarsa ya tek ya çok hata abi. Altı numara Cebrail Kan, üç numara Sert Kaleli, iki numara Muhlif Baba, son olarak da Azerin My Heart diyeceğim. Ama bir numara Adana beyini ben bugün net kazanmasını bekliyorum abi.
1: Adana Bey'i hazırlıkları tam, gidişat da tam ona göre olacak sanki ve Adana Bey alternatif tekimiz ama at yazacaksak 6 Cevahir Kan, 3 Sert Kaleli, 2 Muhlif Baba, 5 Azerin My Heart dedik. Burayı da ilk altılı için 2 tane tekle girmiştik, burayı da kalabalık tuttuk. 7. koşuya geldik, burada da 7 safkan var, 7 safkan içinde 1200 metre kumda Tale of the Dream, Mehmet Kıyak'la bugün ilk defa, aprantisiyle bugün ilk defa koşacak ve kilo düşmüş safkan, AGF'de ilk sırada çıkmış. Yine birbirine yakın isimler var burada. Sen kimleri tutuyorsun?
0: Şimdi abi telef birim, evet, son yarışını güzel kazandı. Satış pozisyonu o koşu. Mükemmel bir yarış çıkartmıştı o gün. Hatta 2-3 gidip virajda avlamıştı. Çok rahat bir şekilde kazanmıştı ama ben burada farklı bir isme yöneleceğim. Mesafe kısa olunca yarı süratli gidecek. İdman pistinde gördüm. Sonlarda uçarak gelecek olan bir 4 numara Yesper Asyas. Benim net favorim. Sonrasında son yarışını çok beğendiğim 3 numara Mavi Topaz iyi isimlerle yer aldı abi. Calvados, Malvados'larla falan arkasında bitirdi. Calvados bugün 2 gün önce koştu biliyorsun. Mandrake'nin ayağında falan koştu.
1: Ben 4-3 geçeceğim. Grup 3 yarışta 3. oldu Calvados.
0: Aynen öyle abi. Yani onun arkasından yani kafa burun yoktu aralarında. Mavi Topaz'ın o yarışını çok beğenmiştim. Ben 4 numara Yesper Aslas benim favorim. Rakibi de 3 numara Mavi Topaz olur dedi.
1: Evet, Müslüm Çelik ve Mehmet Akyavuz dedik. Yesper Aslas başa yazdık 4 numaralı safkanı ve rakibi de 3 numaralı Mavi Topaz dedik. 4-3-2 safkanla da burayı geçtik. 8. koşuya geldik. 8. koşuda handikap 15 dişlere ait yarışta 1900 metre çimde 10 safkan var. 10 safkan içinde Aykut Balcı, kilo farkları da var. Bu kilo farkları yarışa yansıyacak mı? Nasıl bir sonuç bekliyorsun?
0: Ya şimdi Henat Son çok çok iyi durumda. En son İstanbul'da yarışını kazandı diye hatırlıyorum abi. Burada da çok iyi durumda olduğunu da biliyorum. Burada hazırlanıyor. Sonlarda çok kuvvetli gelecektir. Ben bugün bir numara Henat Spon'un çok rahat yarış kazanmasını bekliyorum. Banko verdim abi.
1: Henat Spon bankosu geldi Aykut Balcı'dan. Yarış birazcık hızlı gidecek. Bu safkanda iyi bir bekleme yapacak. Sonlarda etkili gelecek. Ayhan Kurşun'la kendini 61,5 kilosuna rağmen birinciliğe atacak dedik. Ve ikinci altılı için bankomuzu Henat Spon olarak önerdik. Geldik son koşu. Mountain Cat adına düzenlenen şartlı bir yarış. 2 yaşlı İngilizler 1200-1300 şimdi koşacaklar. 11 safkan içinde kimi tutuyoruz?
0: Abi şimdi şurada bir kağıt üzerinde 6 numara Royal Dynasty dediğimiz isim. Burgas'la, Upamecano'yla baktığın zaman şampiyon bir orijin kağıt üzerinde. Hazırlık durumu da çok çok iyi 6 numara Royal Dynasty'nin. Favorimiz ama ben biraz araştırma içine girdim. Bu 9 numara Ford Adel Destino çok çok iyi durumda olduğunu, hatta kazanır pozisyonu tuttuklarını öğrendim. Sonra hazır görüntüsüyle ben 3 numara Non Malara, son dakikada duyduğum biz 7 numara Starface ve 8 numara Bo, neydi abi, Bo şeydi, öyle bir şeydi geçiyordu.
1: Robar, Selim Robar, evet. Kösel EQ'sini sattın.
0: Son dakika 8'i duydum Robar'ı, ama dediğim gibi hani kağıt üzerinde şu yarışı koştursak, şu orijine baktığı zaman 6 numara Royal Dynasty kazanması lazım. Rakip yazmak isteyenler 9, 3, 7, 8 değerlendirebilir. Bir yandaki 9'a çok inanıyorlar, haberin olsun abi.
1: Evet, bu bahsettiğimiz safkanın Upamecano'nun anneden kardeşi olduğunu söyleyelim. Royal Dynasty, Upamecano'nun anneden kardeşi. Upamecano'da zaten 8 yarış 6'sını kazanmış. Gazi koşusu koşmuş bir safkan. Gazi koşusundan önceki yarışa kadar hiç geçirmemişti. Buraya kadar gelmişti. Bakalım Royal Dynasty nasıl yarış hayatına başlayacak. 6 önce... Sonra 9 Forza del Destino, 3 Non Mollare, 7 Starface ve son dakika duyumu 8 numaralı Vobar sahanın dilindeymiş gibi geliyor, evet. Görünüyor. Bayağı GF'de yükseliyor. Evet, Ankara'yı da böyle kapadık. Ya 6 tek ya çok atla yazacağız. Sonraya o şekil geçeceğiz diyelim. Sana da teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Bol şanslar diliyorum Aykut.
0: Ben teşekkür ederim abi. Size yayınlar diliyorum. Radyo Spor'da kalın. Hoşça kalın.
1: Evet. Ankara'yı Aykut Balcı ile yorumladık. Ankara'yı konuştuk ki Ankara'da 9 koşu var. 9'unu da değerlendirmeye çalıştık. Şimdi Kocaeli'ni yapacağız. Kocaeli için de ben size yardımcı olmaya çalışacağım ki sabah Kocaeli için yine çalışmaları yaptık. Kocaeli'de satış bir koşusuyla 17.45'te satış bir koşusuyla güne başlayacağız. 2000 metre kumda koşulacak yarışta Grand Mission gibi önemli bir favori var. Bana göre favori. AGF'de çok çok ön planda çıkmamış ama ben son 3 yarışındaki tabelaları, 3.lüğü, 4.lüğü sert gruplardaki başarılarıyla bu safkanın çok iyi koşmasını bekliyorum ki bu gruba göre bir sınıf hazırlığı var. Yani bir sınıf fazla gözüküyor. 853.26 işini de yapmış. Genel durumunu iyi. 2000 metre uzayan mesafede Grand Miss'in çok koşar, iyi koşar. Ön gruba yakın gider ve sonlarda yapacağı ataklarla bence bugün çok etkili olur. Mustafa Çiçek üzerinde, Mustafa Çiçek'le 22 koşuda 4 tane birinciliği var, 7 tane ikinciliği var. Mustafa Çiçek de zaten safkanı çok iyi tanıyor ve bugün de kendilerini birinciliğe atabilirler. 2 numaralı Grand Miss'in başta, sonra yanına yazarsak 3-4 numaralı Bay Ture diyelim. Araya rağmen iyi hazırlanmış gelmiş. Bugün önde kendi kuracağı temposuyla birinciliğe kendini atabilir safkan. King of the Night ve Sönmez İt de daha sonra şanslı olacak isimler. 2 başta 4 daha sonra 1, 3 ve 8'de geniş kuponları diyelim ama 2 tek yazılırsa da hayır demem, öyle girilirse de. Hayır demem. Alsaroud ikinci koşuda, şartlı 3 koşuda 1500 metrede yaptığı, bugüne kadar yaptığı yarışlarla ön plana çıkan isim. Safkan 5 yarışta 2 birincilik, 2 ikincilik, 1 üçüncülük elde etti. Grubun en istikrarlı safkanı. Daha önce aynı pistte 1500 metre mesafede kazandı. Öne yakın gider, kontrollü gider, rakiplerini kontrol ederek gider. Akın Sözen zaten üstünde. Gelen olduğunda verir. Önde biri çok kaçmak isterse onun arkasına yatar. Yani bugün her halükarda bir numaralı Alsaroud yarışın gidişatını kendi kontrol eder ve yarışı birincilikle bitirir gibi görünüyor. Daha önce geçtiği rakipler, önde kaçacak rakiplerin hemen arkasına yatıp yarışı kontrolünü elinde tutabilecek bir safkan. Akın Sözen tercihi önemli. Alsaroud'un yanına at yazmayacağım. İkinci koşuda bir numaralı Alsaroud banko olacak. Zaten büyükte favori çıkmış. Üçüncü koşu bir numaralı Süper Lyon. Bir öncelikli olarak değerlendirmesi gereken isim Mahmut Turan. Bu safkanı İki kere bindi. İkisinde de ikinci oldu. Birinciliği atamadı. Hayatının ilk yarışında Bursa'da binmişti. Son şartlı 4 yarışta Kocaeli'de de üstündeydi. İkisinde de bu hep beraber yarısıyla ikinci oldular. Bugün Mahmut Turan 60 kilo olmasının bir handikapı var. Rakiplerine göre ağır kilo olmasının bir handikapı var. Ama yine de favori olmayı hak eden isimlerin başında geliyor. Daha sonra 5 numaralı Onur Bey'im, 6 numaralı Talin diyeceğim ki ikisi de AGF'de zaten bu safkanı takip eden isimler olarak çıkmışlar. Fedai Kahraman'ın safkanının Sinan Özen'le ilk yarışındaki dördüncülükten sonra start alacak. 2 numara, 1 numaralı Süper Leon'un rakibi. Öncelik 5 Onur Bey'im, 6 Talin. Daha sonra 2 numaralı Temer Radio. Yarış görme avantajı var, tecrübesi var. Bodrum Master temsilcisinin ve

9 numaralı White Wrist. 2, 1 başta, 5, 6 daha sonra yazarsak 2 ve 9 3. koşuda. 5'li Ganya'nın başlangıç ayağı günün 4. koşusu 1800 metre kumda koşulacak. Eküller, Make Fun Of, Fatih Sultan Mehmet Sansar'la bugüne kadar koştu yarışlarla bu grupta yine sırıtan bir isim. Devamlı tabelalar içinde 6 yarış koştu. 6'sında da tabela yaptı. 2 kere birinciliği var. Ekürüsü de var. Mi Prinsesa Şükran Ekürüsü ile birlikte çok şanslılar. Kariyerindeki 6 yarışın tamamında tabelaya girdi. Ankara'da 2000 metre kumda kazandı. Bursa'da 2100 metrede 3. kaldı. Bu sefer 1800 metre. Birazcık kısalmış ama son işi gayet iyi. Kilosu 56,5 uygun. Rakiplerine göre uygun. 60-63 kilo olan rakipleri bence en ciddi rakipleri aşağıdakilerden çok yukarıdakiler. Ağır kilolular kendisinin rakibi olur. Bence de Fortunello rakibi olur. 4 tek yazabiliriz. Yazarsak da 4-2 olarak 4. koşuyu değerlendirebiliriz. 5. koşu kısa vade 6 yarış 3 yaş şarapların 1200 kumda koşacakları yarışta çok at yazmamız lazım. Hani böyle azalta geldik ama burayı azaltmak mümkün değil ki. 1 numaralı Gurek her ne kadar yarışta ilk şans verdiğim isim olsa da son yarışları başarılı bir isim. Bugün ilk defa Nevzat Avcı biniyor. 57 kilo bu kaya yürekli yavrusu. En şanslı isim olarak gözükse de 2 numaralı Gümbür Baba, 4 numaralı Cihanberk ve 3 numaralı Salgursuz da oynanmaz gibi görünüyor. Yani 1-2-3-4 aslında her kuponda olması gereken 4 isim. Sıralama bile o kadar önemli değil. 1-2-3-4 her kuponda olsun. Daha sonra 5 numaralı Starşah ve 7 numaralı Devran Bey diyelim. 1-2-3-4'ün yanına 5-7 ilavesi mümkünse yapalım. 6. koşu handikap 16 yarış 2000 metre kumda koşulacak bir yarış ki burada da Kestenoğlu AGF'de ilk at çıkmış. Kestenoğlu son 2 yarışını kazanarak uzun mesafeli kum pistte yüksek form seviyesini gösterdi. Daha önce Kocaeli'de 2000 metreyi 2:27.31 ile kazandı. 56 kiloluk uygun sikleti ve Nevzat Avcı faktörü var. Yine Nevzat Avcı bu ara çok dikkat çeken yarışlar yapıyor ve bugün de Kestenoğlu'nun üstünde bu safkanı birinciliğe atmaya aday, en güçlü aday, bugün kazanmaya en güçlü aday şeklinde görünüyor. Bir numaralı Sonyel en ciddi rakip ki onun da son işi 41.8 27.7 oldu. Formunu koruduğunu gösteriyor. Yine son yarışında ikincilik elde eden ve bu pist ve mesafeye alışık bir isim Kazdağ Efes'i 4 numaralı safkan da kuponlarda değerlendirilmeli. Yine Bayalov yarışın şanslarından biri. Onu da yazmakta fayda var. 6-1-4-5 benim buradaki sıralamam. 4 safkanla geçeceğim. Burayı da 4. Tanju Bey hep oynadık. Kazandırdığımızda sürprizi yapmıştı. Bugün 52 kilo ama kupona yazmadım. Dileyen ekleyebilir diyelim. 6. koşuda 4 numaralı Kazdağ Efes'ini yine Mustafa da şimdi Mustafa Demirkaya da mesaj attı yazmış. Ona da bol şanslar diyelim. Kazdağ Efes de bizim yine kuponlarda olan isimlerden biri. 7. koşuya geldik. Handikap 16 dişlere ait koşuda 1700 kumda koşulacak yarışta. Birkaç isme şans vereceğiz. Bunların başında 2 numaralı Amoni geliyor. Efe Akpınar'la bir kere koşmuştu. Onda da ikinci olmuştu. Bu Kuloğlu temsilcisi uzun mesafeyi bu tip mesafeleri giden bir isim. Hani 2000 olsa 2100 olsa daha da iyi koşacağına eminim de bugün Kocaeli'de 1700 metrelik bu yarışı yakalamışlar. 57,5 kilo ile yakalayınca buraya gelmişler ki aprantisleri de birazcık kilo düştü. Daha sonra 1 numaralı Hartspet yazılacak. 2 ve 1 öncelikle 2 isim olarak kuponlarda yer almalı. Daha sonra finali It's Time 3 numaralı Safkan ve 8 numaralı My Hazel Ice'la 6 numaralı Van Hike diyeceğiz. Burayı da 2-1-3-8-6 bence 5 safkanla geçmek lazım. Burada fazla sürpriz beklemiyorum. Bu oynanan isimlerin içinde bir tanesinin kazanması gerekiyor. Son koşuya geldik. Son koşuda bir tane banko adayımız var ama yarış zor aslında. Handikap 14 yarış. 4 ve yukarı Arapların 2000 metre kumda koşacakları bir yarış. Kilo olarak rakiplerine göre bir tık uygun. Birge Dağ'dan bahsediyorum. Kilo olarak bir tık uygun. Son iki yarışından önce ikincilik ardından üçüncülük elde etti. Formunu belirgin bir şekilde yükseltti ki Kocaeli'de 2000 metre yarışında Kestenoğlu'nun arkasında ikinci kalmıştı. Ardından Sonyel'in kazandığı mücadelede yine tabela içinde kendine yer

0: bulmuştu. Son hazırlığı da gayet iyi olmuş. Bu sabah konuştuğum dostlar, Kocaeli'deki arkadaşlar, idman pistini takip eden dostlar bu safkanı artık kazanır dediler. Kazanmasını bekliyorlar bu Galiboğlu temsilcisinin. Bursa'dan çok hazır geldiğini söylediler. 56.5-27.8 işte gelmiş ki İzzettin Güreki hazırlıyor. Devamlı o hazırlıyor. O da çok inanıyor. Bugün Kocaeli'de Birge Dağı'nın kapanışı yapmasını bekliyorlar. 54,5 kilo Sercan Tırpan'la bir türlü kazanamadı. 3 yarışta bir tane, bir kere ikinci oldular. Bu Gelibolu temsilcisi bugün kapanışı Kocaeli'de yapacak dedik. Uzun mesafeyi, kumu seven bu safkanı hayatın ilk birinciliği alması için sizlere önerdik ki daha kazanamadı ama bugün handikap 14 ile artık o şanssızlığını da kıracakmış gibi düşünüyoruz, öyle görüyoruz. Ankara'dan sonra Kocaeli'de böylece bitirmiş olduk. Sonunda 10 numaralı Birge Dağı kuponumuzu getirdik ikinci altılı için. Evet, Radyo Spor'da Son Düzgün sundu. Foto finish'teydik ki programı bitirdik ama Son Düzgün kampanyaları bitmiyor. İkili, sıralı ikili, çifte de 500 liraya varan %25 ekstra kazanç yine sizleri bekliyor. Altılı Ganyan'da 100 bin liraya varan ekstra kazanç var. Altılı Ganyan oyunlarında 100 bin liraya kadar ikramiyenin üzerine biz de ilave ediyoruz. İkili, sıralı ikili, çifte de 500 liraya kadar ekstra kazanç ilave ediyoruz. Yeni üyelere 2500 lira hediyemiz devam ediyor. Altınız 5'te kalırsa 500 liraya kadar %25 iade. Yine sonucuk.com'da kampanyalar sayfasında detaylarıyla sizlere anlatılmış durumda. Sabit ihtimalli oyunlarda da oyna kazan, oynadıkça kazan diyoruz. 250 bin liraya kadar hediyemiz var. Ama ne yapacaksınız? Sonucuk.com'a üye olup kampanyalar sayfasına bakıp oradan da kampanyalara katılmanız gerekiyor. Bunu unutmayın diyelim. Herkese bol şanslar diyelim. Radyo Spor'da kalın. Hoşça kalın.
1: Şampiyonlar Son Düzlük'te kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlük'ün sunduğu Foto Finish sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
6: Şampiyonla Son Düzlük'te kazanır.
7: Süper kampanyalarla Son Düzlük'tesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de Son Düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100 bin TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250 bin TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar Son Düzlük'te kazanır.
6: Şampiyonla Son Düzlük'te.
4: Radyo Spor.
8: Sen de katıl derim, katılım evim.
4: Radyo Spor.
2: Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
10: Radyo Spor.
9: Saran Holding kuruluşudur.

0: Beşiktaş yeni sezonu Midtjylland maçıyla açıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
1: Radyo Spor!
0: Teknik direktörlüğe Vincenzo Italiano'yu getiren, kadrosunu Nübel, Uttara ve Trossard gibi yıldızlarla güçlendiren Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı ağırlıyor. Beşiktaş'la Midtjylland arasındaki Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk karşılaşması 23 Temmuz Perşembe günü 21'de Esport ve Esport Plus ortak yayınıyla sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
2: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
3: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
4: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
5: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için, vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
1: Radyo Spor!
6: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
7: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
7: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor.

0: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
1: Radyo Spor.
0: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Salim Manav'la transfer ateşi başlıyor.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Transfer Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav. Instagram'da Salim Manav. Bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde hattımızda konuğumuz bağlantı sağlanırsa Oğuzhan Genç olacak. Oğuzhan Genç ile birlikte Beşiktaş'ın transfer gündemini değerlendireceğiz. Birazdan Oğuzhan Genç bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Habertürk'ten Oğuzhan Genç arkadaşım hattımızda konuğumuz olacak. Bunu paylaşmış olalım. Bugün spor basınından yöneticiler ve muhabirleri yayınımızda ağırlayacağız. Bunu da tekrarlamış olalım sevgili dinleyenler. Birazdan Oğuzhan Genç bizlerle birlikte olacak. Radyo Spor WhatsApp hattını hatırlatalım. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538-052-1487. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız. Radyo Spor WhatsApp hattı dışında az önce de bahsetmiştim. Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler sevgili dinleyenler. Birazdan Oğuzhan Genç bizlerle birlikte olacak. Oğuzhan Genç ile birlikte gündemi, Beşiktaş'ın transfer gündemini değerlendireceğiz. Sevgili Radyo Spor dinleyenleri, bu bölümde hattımızda konuğumuz sizlerle de paylaşalım. Oğuzhan Genç, Habertürk'ten Oğuzhan Genç bizlerle birlikte. Oğuzhan hoş geldin, merhaba, nasılsın?
1: Hoş bulduk Salim, bana teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Ben teşekkür ederim, kırmadın, yayınımıza bağlandın. Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Gündemdeki bir numaralı aday Muhammed Salah. Transferde son durum nedir?
1: Salim Manav, menajerinin komisyon oranındaki artışını Beşiktaş geri çevirmek istiyor. Yani bu noktada masadan kalkılmış değil. Süreç devam ediyor. Ve Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı oyuncunun menajerinin komisyondaki o artışını yeniden eski haline çevirmesini bekliyor. Buna yönelik pazarlıklar sürüyor. %15'lik bir komisyonda el sıkışılmıştı Salah'ın yıllık maaşı üzerinden. Ancak son düzlükte anlaşmada artık mali detaylar ve diğer şartlarda mütabakata varılmışken menajerinden bu payın %35'e çıkarılması yönünde bir öneri geldi. Ancak bu da tabii Beşiktaş'ı biraz bu transferde sinirlendirdi. Bu noktada Başkan Serdar Adalı halen pazarlıklarını sürdürüyor. Biraz daha o komisyon olayında indirim bekliyor. Hatta ilk anlaşmaya dönülmesini istiyor Beşiktaş. Tabii transferde de hazır anlaşılmışken taviz de vermek istemiyor haklı olarak siyah beyazlar. Ancak bu sorun da aşılmasını bekliyoruz. Bunu belirtelim. Beşiktaş masadan kalkmadı. İki taraf arasında görüşmeler sürüyor. Salah'la olan anlaşmada herhangi bir problem yok. Salah'ın talep ettiği şartları Beşiktaş karşılıyor. Şu anda sadece pürüz bahsettiğimiz menajer komisyon oranı üzerinden gerçekleşiyor. Bu durumun da kısa süre içinde aşılmasını ve sonrasında da Beşiktaşlı yetkililerin

0: kafala için, ıslak imza için yurt dışına gitmesini bekliyoruz.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Oğuzhan Genç sohbetimiz sürüyor. Oğuzhan, Muhammed Salah'ın menajerinin %35'lik bir talebi olmuştu. Sen de ifade ettin. Bu gerçekten yüksek bir oran. Normal şartlarda menajerlerin talebi %5 ile %10 arasında bir ücret.
0: Hı hı.
1: Muhammed Salah'ın haberinin olmadığını düşünüyorum dedi Başkan Serdar Bey. Yapmış olduğu açıklamada Serdar Adalı. Serdar Bey'in direkt Muhammed Salah'la bir görüşmesi oldu mu bu yaşanan sürecin ardından?
0: Ya şöyle, iki taraf zaten hep birlikte birbirleriyle görüşüyorlar. Yani Sayın Başkan da görüştü, futbol direktörü Önder Özen de görüştü, Vincenzo Italiano da oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirdi planlamaya dair. Bu görüşmeler devam ediyor. Ancak tabii Salah'ın yani bu anlaşmadan bir müdahil, yani bizim de edindiğimiz bilgilere göre tabii onun da menajeri hem de uzun yıllardır birlikte olduğu bir isim. Birlikte zaten iş yapıyorlar. Bu noktada yani Salah'ın bu duruma göre bir tavır göstermesi ya da menajerinden, örnek veriyorum, başka transferlerde bunu bazen yaşadık, menajerinden vazgeçmesi veya farklı bir menajerle anlaşması gibi bir durumun söz konusu olmadığı belirtiliyor. Uzun yıllardır zaten bu iki isim ortak gibi çalışan isimlermiş. O nedenle yani Salah'ın bu durumdan ilk etapta haberi olmasa da sonrasında da zaten olmuştur. Sayın Başkan zaten Mısır basınına da, Arap basınına da bir röportaj verdi geçtiğimiz gün. Bu konuyu detaylı olarak zaten aktardı. Eğer ilk etapta haberi olmasa da zaten şu anda haberi var. Bunu belirtelim. Ama tabii konu menajer noktasında şu anda düğümlenmiş durumda. İlerleyen artık saatlerde diyelim ya da birkaç gün içerisinde diyelim, bu durumun aşılmasını bekliyoruz.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Hattımızda konuğumuz sevgili Radyo Spor dinleyenleri Oğuzhan Genç, sohbetimiz sürüyor kendisiyle. Oğuzhan, Beşiktaş'ın çok önemli bir maçı var. Perşembe günü Beşiktaş Midland'ı konuk ediyor. Danimarka temsilcisiyle ön eleme maçı oynanacak. UEFA Kupası ön eleme maçı oynanıyor. Eksikler var, kadroda yer almayan isimler var. Nasıl bir maç bekliyorsun? Kadro planlaması, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun nasıl olur? Detaylar nelerdir sendeki bu maçlar?
0: Salim Manav, tabii şöyle söyleyelim. Tabii. Zorlu bir maç. Beşiktaş,
1: çok zor bir maç.
0: Sezonun bu dönemleri için zorlu bir maç. Yani Beşiktaş'ın tabii ki de eli yemeyeceği bir takım değil. Beşiktaş'ın kadro kalitesi şu anda rakibin önünde, kağıt üstünde gözükebilir ama sezonun hele bu dönemleri, erken açılan dönemlerinde böyle rakiplerle karşılaşmak tabii takımlarımız için büyük risk. Geçmiş yıllarda diğer büyük takımlarımız da aslında bu dönemlerde büyük hayal kırıklıkları yaşadı. Beşiktaş geçtiğimiz sezon benzer bir, yine sezonu erken açmıştı. Shakhtar yenilgisini yaşamıştı. Sonrasında Konferans Ligi'nde dışında kalmıştı. Tabii akıllara bu hatıralar geliyor. Çünkü fizik gücü yüksek. Her ne kadar gönderdikleri oyuncularla biraz güç kaybı yaşasalar da, tanıdık isimler de var aralarında şu anda Midland'dan ayrılan. Ama istikrarlı bir takım, fizik gücü yüksek bir takım, hazır bir takım. O nedenle Beşiktaş'ın en büyük handikabı bu. Çünkü siyah beyazlar kampa 5 Temmuz'da başladı, ancak çok genç oyuncularla gitmek zorunda kaldı. Çünkü Dünya Kupası vardı malum. Dünya Kupası'nda pek çok as oyuncu forma giydi Beşiktaş'ta. Onların bir kısmı kampın yarısında katılabildi. Yeni transferler eklendikçe ancak kampa katılabildiler. O nedenle Beşiktaş'ın bu maç öncesinde tabii ki tam hazır olmadığını belirtelim. Zaten teknik direktör Vincenzo Italiano da bunu vurgulamıştı son hazırlık maçının ardından. Şunu belirtelim, yani kadro nasıl olabilir? Tabii Nübel'in oynayabilecek durumda olduğunu ifade ederim. O da zaten hazırlıkta İstanbul etabına katılmıştı yeni transferlerden. Bunun dışında hatta şöyle söyleyelim, Trossard bir tek listeye yazılmadı. Bu iki maçta da Trossard olmayacak. Sonraki turlarda Trossard listeye eklenecek.

0: Diğer Beşiktaş'ın 4 transferi de bu maçların kadrosunda yer alabilecek. Bunu belirtelim. Tabii kadroda nasıl bir yol izlenebilir? Aslında geçtiğimiz sezonun da az kadrosu ağırlıklı bir 11. Sahada görebiliriz tabii Vincenzo Italiano'nun ilk 11 konusunda çok titiz olduğunu, çok sürprizlere açık bir isim olduğunu da vurgulamamız gerekiyor. Ama maç öncesinde şöyle bir kadroyu değerlendirecek olursak, kalede Nübel'i bekliyoruz. Savunmanın sağında Murillo'yu, solunda Rıdvan Yılmaz'ın yine ben biraz önde olduğunu düşünüyorum. Ottora'ya göre Ottora tam hazırlık döneminde de önceden geçirdiği bir sakatlık nedeniyle fazla yüklenilmedi. Biraz da bir alışma süreci oldu. Solda Rıdvan'ı görebiliriz. Stoperlerde Agbadu ve Emirhan ikilisini öne çıkarıyorum. Bunun da nedeni hocanın stoperlerde ters ayaklı oyuncu istememesi nedeniyle. Tabii oraya bir sol stoper transferi de gelecek. Ona göre yani Agbadu'nun yerine bir isim aranıyor ama burada Agbadu Emirhan'ı bekleyebiliriz. Orta alanda Endidi, Orkun ikilisi yine formayı alabilir. Tabii Salih Özcan'ın da durumuna bakılacaktır idman performansına göre. Sağda Çerni'nin forma giymesini bekliyoruz. Solda yine genç İlhan Fakalı forma giyebilir. Bunu ifade edelim, aktaralım. Bunun yanı sıra tabii forvette yine 11 için öne çıkan isim, o da Dünya Kupası'ndan geldikten sonra antrenmanlara başlamıştı. Tabii orta alanda bir transfer arayışı da var tabii ki hücuma dönük noktaya dair, ama orta alanda bir diğer isim Salih'te olabilir. Onu da belirtelim. Salih Özcan da kampa zaten ikinci bölümüne katılmıştı. O da hazır durumda. Orta alanda o da görev alabilir. Aşağı yukarı bu tarzda bir 11 bekliyoruz.
1: Oğuzhan, çok kısa aramız var. Hatta beklersen mutlu olurum. Ardından Endidi ile ilgili bir sorum olacak.
0: Tabii, bekliyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek. Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için. Kazancım net, Sigortam.net.
4: Radyo Spor.
5: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
6: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz?
7: Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
8: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi Bu Bilet'te başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi Bu Bilet'ten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarını bekliyor.
9: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. yaralıların ve acil

0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Oğuzhan Genç. Oğuzhan, tekrardan merhaba.
1: Merhabalar.
0: Andy diye Suudi Arabistan liginden teklif var mı, ilgi var mı? Son durum nedir?
1: Salim bana, El Driyah kulübü bir teklifte bulundu Andy diye için. Aslında tekliflerde bulundu da diyebiliriz. Bir süredir peşinde Andy diye için. Yani bu süreçle alakalı bilgiyi şöyle aktaralım. Yani kulüp ilk etapta 5 milyon euroluk bir öneriyle kapıyı çalıyor. Sonra bu rakam 7-8 milyon euro bandına kadar çıkıyor. Ancak Beşiktaş'tan bu rakamlara olumlu dönüş olmuyor. Buradaki gerekçe de şu: zaten Beşiktaş'ın yine 8 milyon euro civarında yatırım yaptığı, yüksekte maaş alan isimlerden birisi Endidi. Ve Beşiktaş'ın şu anki düşüncesi şu: yani Salih Özcan da geldi tabii ki ama orta alana. Yani Endidi'den çıkarsak onun yerini ikame edebileceğimiz bir rakamı da kasaya koyalım. Yani bu ayrılığa biraz böyle tok satıcı gözüyle bakıyor Beşiktaş. Ancak son gelen bilgiyi de ben paylaşayım. Taze olan bilgi de şu: yani Beşiktaş'ın buradaki beklentisi çift taneleri görmek. Yani en azından bir 10 milyon euro bandına çıkılmasını istiyor siyah beyazlar teklifin. Son yapılan görüşmelere göre Arabistan ekibinden de yeni bu beklenen rakama doğru bir yükselme olduğu yönünde bilgiler var. Ama tabii Midland maçı var. Midland maçının ardından Endidi konusunda ciddi bir hareketlilik yaşanabilir. Arabistan'dan ilgi devam ediyor. Beşiktaş'ın beklentisi çift taneler. Eğer bu rakam zaten Arabistan ekibi tarafından karşılanırsa Endidi ile yollar ayrılabilir. Oraya Beşiktaş farklı bir oyuncu planlamasına geçebilir.
0: Van Dijk iddiası doğru mu?
1: Van Dijk'la ilgili ben doğrulatamadım iddiaları. Beşiktaş'ın da gündeminde olduğunu düşünmüyorum Salim Manav. Sol stoper için Beşiktaş'ın gündemindeki isimler, tabii Pereira ismi gündemde uzun süredir ama oyuncuyla maaş noktasında belli bir seviyeye gelinse de son birkaç gündür farklı taleplerin de olduğu belirtiliyor. Orada pazarlıklar sürüyor. Yine Lusumi iddiaları devam ediyor. Beşiktaş'ın yine gündeminde olan bir stoper. Ancak Van Dijk gündemde olduğunu düşünmüyorum. Ben de doğrulatamadım. Şunu belirteyim: Beşiktaş sol stopere sol ayaklı bir stoper istiyor. Yani sol ayaklı bir sol stoper istiyor. Vincenzo Italiano ters ayaklı stoper kesinlikle düşünmüyor. Bunu belirtelim. Sol stoperde de sağ stoperde de hep uygun ayaklı oyuncu forma giymesi bekleniyor. Bu nedenle de sol stoper transferde bu kriterde belirleyici olacak.
0: Berkay Özcan iddiası doğru mu? Bugün ben mesela haberlerde okudum ama bana gerçekçi gelmedi Berkay Özcan iddiası.
1: Benim de doğrulattığım bir bilgi değil Salim Manav. Gündemde benim edindiğim bilgilere göre gündemde yok.
0: Yani yedek kulübesi transferi mi desem, yani Berkay Özcan yani 2 yıl önce gayet iyiydi. 2 sezon önce. Fakat şu anda o kadar iyi diyemem.
1: Yok kesinlikle öyle ve Beşiktaş'ın da şu anda düşündüğü isimlerden birisi değil.
0: Yani direkt yazılıyor. Yani anlamış değilim. Udokai gidiyor mu?
1: Udokai'nin ayrılığını bekliyoruz Salim Manav. Yani özellikle işte Midtat maçından sonra orada da bir ayrılık gerçekleşebilir. Schalke çok ciddi ilgileniyor. Zaten uzun süredir Almanya'dan ilgi vardı farklı takımlardan da. Tabii bir satın alma opsiyonu, kiralama formülü konuşuluyor. Beşiktaş bir yandan da oyuncudan da hani alabileceği kadar para kazanmak istiyor. Ama görüşmeler devam ediyor. Zaten devre arasında da ayrılması gündemde olan bir isimde ayrılacaktı. Sonrasında işte Paulista'nın ayrılığı sonrası yeniden takımda kaldı. Ama bu transfer döneminde Udokai ile yolların ayrılmasını yüksek ihtimal olarak gösterebiliriz. Çünkü yabancı kontenjanında da yer açması lazım Beşiktaş'ın yine transferleri. O nedenle Udokai ilk adaylardan birisi.

0: Bir soru var Oğuzhan. Sevgili Salim Bey, iyi yayınlar. Oğuzhan Bey'e de selamlar. Ben bir Galatasaray taraftarı olarak durum tespiti yapmak istiyorum. Geçen sezon Fenerbahçe Kante ile çok vakit kaybettiği için santrafor bölgesinde başarılı olamadı. Şimdi ise aynı şeyi Beşiktaş yapıyor. Salah'la zaman kaybediyor. Bence öncelikle santrafor bölgesine odaklanılmalı. Tekrardan selamlar Oğuzhan Bey'e demiş Mustafa Bey. Katılır mısın?
1: Ya şöyle söyleyelim. Ben bir yandan katılıyorum. Bir yandan da farklı bir yorum yapacağım. Tabii ki Beşiktaş'ın planlamasını biraz etkiledi Salah transferi. Yani şu anda
0: santrafor pozisyonunda oynaması söz konusu. Forvet
1: yani bu da konuşulan formüllerden birisi. Tabii ki 10 numarada evet. Da oynayabilir. Yani sonuçta Muhammed Salah'a sahipsiniz. Yani formunu bulduktan sonra Süper Lig'inde seviyesini düşündüğümüz zaman Salah'ın neler yapabileceğini az çok tahmin ediyoruz. Evet, Beşiktaş'ta bir transfer planlaması vardı. Salah biraz böyle bir fırsat olarak ortaya çıktı. Beşiktaş'ta bu fırsatı görmezden gelmedi. Şu anda tabii süreç devam ediyor. Transfer noktalanacak mı yoksa masadan tamamen kalkılacak mı, bu kısa süre içinde belli olacak. Ama şunu belirtelim. Her ne kadar evet bu transfer biraz o planlamanın dışında gibi gözükse de, Beşiktaş'ın farklı bir yola girişi gibi gözükse de, bir yandan da Başkan Serdar da şunu da düşünüyor. Yani Beşiktaş'ın o uzun yıllardır kaybolan bir cazibesi var. Bir cazibe merkezi olmaktan uzaklaşmış bir görüntüsü vardı Beşiktaş'ın uzun süredir. Salah transferiyle aslında diğer transferler içinde bir prestij noktası oluşturulması hedefleniyor. Taraftarın yeniden motive olması, havaya girmesi, forma satışları, loca satışları gibi konularda Beşiktaş'ın yeniden o özlenen günlere dönmesi hedefleniyor. Aslında işte bu öneri gelince Beşiktaş biraz da bu yönle Salah'a odaklandı. Bunu belirtelim. Yani teknik taktik konu konuşulur, tartışılır ki bir kısmına ben de katılıyorum bu noktada. Çünkü Beşiktaş'ın çok farklı bir planlaması vardı. Salah dışında da kanat bölgesi için aslında planlaması farklıydı. Yani Çerne'nin devam ettiği bir senaryoda Raşit Say'la yolların ayrılıp oraya bir U23 kontenjanı olan genç bir oyuncu takviyesiyle devam edilmesi planlanıyordu. Ama şu anda tabii Salah transferi gelince aslında planlamada biraz bekletiliyor şu anda. Çünkü forvet transferi bundan sonraki süreçte ne olacak? Sağ kanattaki gidişat ne olacak? Çerni ve Raşit Say ile devam edilecek mi Muhammed Salah gelirse?
0: Halil Demir yazmış. Raşit Say ne zaman gidiyor? Oğuzhan Bey'e sorar mısın diyor.
1: Raşit Say için teklifleri değerlendirmesi bekleniyor. Yani ama yolların ayrılmasını bekliyoruz. Beşiktaş'ın devam etmek istemediği bir futbolcu. Yani Beşiktaş oradan çıkmak istiyor. Bu noktada oyuncuya teklifler var ama oyuncu da henüz bu teklifleri yeterli bulmadığını ifade ediyor. Ya transfer döneminin sonuna kadar Raşit Say'ın durumu beklenecek. Çünkü kadroda düşünülmüyor. Ve hele ki Muhammed Salah da zaten gelecek olursa sağ kanatta çok köklü bir revizyonda görebiliriz aslında. Onu vurgulamaya çalışıyorum. Burada ama Raşit Say'ın yine tıpkı Udokai gibi yabancı kontenjanında yer açılacaksa gönderilmesi beklenen ilk adaylardan olduğunu söyleyelim.
0: Yani Udokai ile ilgili de gelişmeleri aktardın. Udokai'ye de gelen teklifler var. Stoper pozisyonuna bir transfer bekliyorsun. Stoper, orta saha hücum attı.
1: Evet.
0: Vlahovic konusu rafa mı kalktı?
1: Salim Hanım, Vlahovic konusu buzlukta. Yani halen buzlukta. Bu da Vlahovic'den dolayı buzlukta. Yani Beşiktaş teklifini yaptı.
0: Bu arada
1: yaptı.
0: Oğuzhan, kutluyorum seni. Transfer haberciliğinde yeni bir kelime getirdin transfer haberciliğine. Buzlukta kelimesini hiçbir zaman duymamıştım.
1: Ya dondurulmuş durumda şu anda.
0: Rafa kalktı var ama buzlukta yani, güzel.
1: Şu an
0: kullanabilirim bunu.
1: Bekliyorum. Tabii ki. Yani şöyle söyleyelim ama süreci de anlatması açısından aslında kullanmak istedim. Çünkü
0: tabii ki.
1: Şimdi Vlahovic hiçbir şey demedi Beşiktaş'a. Ben Türkiye'de oynamak istemiyorum da demedi. Oynamak istiyorum da demedi. Beşiktaş, Vlahovic'e biz senin istediğin maaşı karşılarız. İmza paranı da veririz. Gel bizim forvetimiz ol dedi. Evet. Burada şimdi Vlahovic'ten henüz bir olumlu yanıt yok. Çünkü oyuncu halen Avrupa'nın büyük liglerinden, hatta büyük takımlarından teklif bekliyor. Yani hayalinde Barcelona'lar falan var ama şu anlık öyle de bir teklif yok kendisine açıkçası. Ama Salim, bana sen de biliyorsun, dinleyicilerimiz de biliyor. Bu tarz transferler Eylül'e doğru, yani bizim Türkiye'ye
0: Ağustos'un son haftası, Eylül'ün ilk haftası olur.
1: Zaten Beşiktaşlı yetkililer de 15 Ağustos'u aslında işaret ediyor tarih olarak. Yani Ağustos ortası. Çünkü Dünya Kupası da bitti. Transfer piyasası şu an tam anlamıyla bütün dünyada hareketlenecek. Avrupa piyasası da yeniden hareketlenecek. Artık o beklenen fırsat transferleri yavaş yavaş gözükmeye başlayacak.
0: Bir ismi sormak istiyorum. Denizli'den Kasım Bey yazmış. Vlahovic'i defterini kapattık. Vlahovic ile ilgili bekleniyor süreç. Oyuncu da teklifleri görmek istiyor. Çok güzel bir soru var. Sen Beşiktaş'ın gündemini yakından takip ediyorsun. Önemli bilgiler aktarıyorsun. Hem yayınlarında, HT Spor'da, hem sosyal medya hesaplarında, hem de sağ ol Radyo Spor'da hiçbir zaman kırmıyorsun, bağlanıyorsun olsan. Denizli'den Kasım Bey der ki, Icardi Beşiktaş'a gelecekmiş, doğru mu? Menajerler önermiş. İyi yayınlar, sana ve Oğuzhan Bey'e kolay gelsin demiş.
1: Yok, Icardi Beşiktaş'ın gündeminde net olarak yok.
0: Menajer önerisi oldu mu peki?
1: Yani Salim Manav, aracı menajerler tarafından bunun Beşiktaş'a bir bu noktada bir haber gönderilmiş olabilir tabii ki ama Beşiktaş kadrosunda Icardi gibi bir şu anda bir profili düşünmüyor forvet olarak. Çünkü hem yabancı sınırı, hem form durumu, hem son süreçleri. Hani Beşiktaş şu anda Icardi ile ilgili kesinlikle bir gündem yok, bunu belirtelim.
0: Trossard transferinde George Gard etkili miydi? Twitter'da gündeme geldi.
1: Vallahi Salim Ana, pek çok iddia gündeme geliyor. Yani biz bunu net olarak teyit edemedik. Buna dair çok haberler okuyoruz. Farklı isimlere dair de haberler okuduk bu arada. Yani sadece evet, Gard için değil. Farklı isimler de gündeme geldi ama şimdi bununla ilgili şu anda teyitli, evet böyle oldu diyebileceğim bir durum yok.
0: Bu arada şunu da söyleyeyim Oğuzhan. George Gardi sonuçta menajer. Galatasaray'ın transferlerinde etkili olsa da bu isim menajer. Bir galerici düşün. Salim Manav'la yakın arkadaş diye.
1: Daha önce de Beşiktaş'ta çalıştı.
0: Daha önce de çalıştı.
1: Tabii yani Gardi'nin yıllar önce de yani Mario Gomez transferindeki etkisinden bile bahsediliyor yani. Hani muhakkak burada bir kontak sağlanmışsa da sağlanmıştı. Bu anormal bir durum değil. Zaten George Gardner dünyanın en bilinen menajerlerinden, oyuncu temsilcilerinden
0: birisi. Yok ya, o kadar değil ya. Bizim ülkemizde abartılıyor. Ciddi söylüyorum. Yani ben biliyorsun yani yaptığım iş gereği menajerlerle, futbolcularla, teknik direktörlerle, kulüp başkanlarıyla birebir muhatap olan bir kişiyim. Şunu da söylüyorum. Hı-hı. Futbol camiası, seni tenzih ediyorum yanlış anlama, çok kötü bir camia. Özkan Sümer rahmetlinin çok güzel bir sözü vardı. Allah rahmet eylesin. Yüzüne bakmayacağınız insanların, ben biraz sadeleştirdim, yüzünü öpmek zorunda kalıyorsunuz diyor. Gerçekten çok zor ve kötü bir camia bu futbol camiası. Biz de yapmış olduğumuz iş gereği insanlarla ne yazık ki selam vermeyeceğimiz insanlarla konuşmak zorunda kalıyoruz. Yani öyle değil ya. Çok abartıldığını düşünüyorum. Spor basınında, futbolda, bizim ülkemizde her şey abartılıyor. Yani o kadar etkili değil yani. Koyunun olmadığı yerde keçi Abdurrahman Çelebi derler olsun. Ya, bu söz de benden gelsin sana. O kadar etkili değil kardeşim.
1: Yok doğrudur. Ben hani şey anlamda söyledim. Yani uzun yıllardır tanınan, işte Türkiye'de de temasları bulunan menajer. Hani
0: bir de ben şunu anlamıyorum. Mesela,
1: o dediğin soruya dair bir bilgim yok.
0: Mesela Galatasaray tarafta. Yani. Evet, çok teşekkür ederim. Yani. Mesela Galatasaray taraftarı, transfer gündeminde olduğumuz için bahsedelim. George Gardner'in yapmış olduğu transferleri işte ikna etti, getirdi falan filan. Ya arkadaşlar, kendi cebinden mi para verip getirdi?
1: Tabii bunun karşılığında
0: yani
1: zaten
0: ne yaptı? Profesyonel hizmet. Adana'da derler yani. Çok iyi adam derler. Adana'da halk arasında vardır. Ya nasıl birisi, çok iyi adam, karşısındaki de cevap verir. Ne yaptı kardeşim der. Bizim arka mahalleye cami mi yaptırdı der. Yani gerçekten öyle.
1: Zorlukları parasını alıyor zaten. Evet öyle. Yani parasını alıyor. Hakkıdır bu arada. Yani
0: herkes hizmeti vermiyor ki. Evet. Abi. Yani çok böyle yani... bu Bazen böyle bizim ülkemizde işte sıkıntı şu, duygusallıkla profesyonellik ayrılıyor. Ben net
1: bir şey söyleyeyim mi? İyi gidince övgüler hep bizde biliyorsun. İşler evet. İyi gidince övgüler ölçüsüz. İşler kötü gidince yergiler ölçüsüz.
0: Evet.
1: Böyle bir futbol piyasamız olduğu için tabii bazı şeyleri dediğin gibi hemen abartıyoruz. Bazı şeyleri evet. Hemen çok kötü yeriyoruz. Bu da onların birisi aslında.
0: Ben yani Beşiktaş özelinde de şunu söylemek istiyorum. Beşiktaş'ın Midland maçı çok zor bir maç. Hı-hı. Sen de zaten bahsettin. Beşiktaş Allah göstermesin oldu da Midland'a elendi. Olabilir. Bu futbolun doğasında var.
1: Tabii.
0: O süreci taraftar tepkisi ne kadar az olursa daha hasarsız bir şekilde atlatacaktır. Ben yeni sezonda da Beşiktaş'ın iyi bir kadro planlaması oluşturduğunu düşünüyorum. Şampiyon olur mu bilmem. Yani bu zor bir maraton. Fenerbahçe Galatasaray'ın hali hazırda kadrosu var. Fenerbahçe transferler yapıyor. Ama yarış içerisinde olur diye düşünüyorum.
1: Yani benim de beklentim senin söylediğin gibi. Şimdi şampiyonluk cümlesini kurmak çok iddialı bir laf. Ama olabilir mi? Tabii ki her takımın şansı var şampiyonluk için. Trabzonspor'un da şansı var. Sadece Fenerbahçe Galatasaray'a odaklanıldı son birkaç yıldır ama hani geçtiğimiz sene Trabzonspor da çok iyi bir çıkış gösterdi. Bu seneki transfer politikaları herkesin malumu. Şampiyonluk için kimse adına bir şey söyleyemem ama evet. Beşiktaş'ın evet ana hedefi şu an şu. Yani bu seneyi Avrupa'sız bir kere geçirmemek. Geçtiğimiz sene çünkü konferans ligine de kalamamıştı Beşiktaş.
0: Evet.
1: Bu sene tabii hani bu Avrupa Ligi senin dediğin o kötü senaryo olursa bu sefer yoluna konferans liginden devam edecek Beşiktaş. Evet. Orada bir eleme macerasına girişecek. Ama ana hedef tabii ki bu sene artık Avrupa'da bir şeyler yapmak. Bu sene artık o lig yarışını sonuna kadar götürmek. Yani Nisanlar, Mayıslar çünkü Beşiktaş biliyorsun Salim Manav yani Eylül'de, Ekim'de, Kasım'da havlu atan bir takım haline dönüştü 5 yıldır. Yani biraz Önder Hoca önderliğinde bu yeni yapılanmayla birlikte biraz da Beşiktaş artık onu kırmak istiyor. Yani bu şampiyonluk yarışına girip artık o yaz aylarını, bahar aylarını görmek istiyor. Bütün planlama da bunun üzerine yapılıyor.
0: Çok teşekkür ederim Oğuzhan Genç değerli yorumların için. Perşembe günü maçta görüşmek üzere.
1: Teşekkürler. Görüşürüz. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde HT Spor Beşiktaş muhabiri Oğuzhan Genç'ti. Şimdi çok kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Futbolda en pahalı transfer değil, en mantıklı transfer kazandırır. Teknoloji alışverişinde de durum aynı. Getmobil, Ticaret Bakanlığı onaylı yenilenmiş telefonlarda 1 yıl garanti ve vade farksız 12 taksit imkanıyla mantıklı telefon dönemini başlatıyor. Hayalinizdeki telefonu bütçenizi yormadan vade farksız 12 taksitle almak veya eski cihazınızı 3 adımda nakde çevirmek için hemen getmobil.com'a tıklayın. Mantıklı telefonun adresi Getmobil. Akıl var, mantık var, Getmobil var.
5: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Tatil başlıyor mu?
8: Hotline.
7: İstediğin enerji olsun.
3: Radyo Spor.
8: Reklam.
2: Beşiktaş yeni sezonu Midland maçıyla açıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
3: Radyo Spor!
2: Teknik direktörlüğe Vincenzo Italiano'yu getiren, kadrosunu Nübel, Uttara ve Trossard gibi yıldızlarla güçlendiren Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçında Danimarka temsilcisi Midland'ı ağırlıyor. Beşiktaş'la Midland arasındaki Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk karşılaşması 23 Temmuz Perşembe günü 21'de S Sport ve S Sport Plus ortak yayınıyla sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
3: Radyo Spor.
8: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, hattımızda bu bölümde konuğumuz Kütahya Spor Teknik Direktörü Erkan Sözleri. Erkan Hocam, nasılsınız? Nasıl gidiyor çalışmalar?
1: Teşekkür ederim. İyiyim, sağlıyım. Dinleyenlere selamlar, sevgiler, saygılar.
0: Hocam, özlettiniz. Sesinizi özledik. Uzun bir süreç oldu.
1: Ya biraz yoğunuz Salim. Klasik, biliyorsun, transfer mevsimi. Çok zorlu bir süreçten geçiyoruz transfer mevsiminde özellikle. Çünkü yaptığınız transferler ister istemez hem yaş ortalaması olsun, hem oyuncuların oynamışlıkları olsun, hem işte hedefe oynayacaklar mı oynamayacaklar mı noktasında oyuncular olsun, bayağı bir zorlu bir süreç geçiyor. Ama ortak akılla beraber, başta başkanımız Sayın Erkan Güral, NG ailesi ve başkanımız Osman Altınkaya beraber, ortak akılla beraber güzel yürütmeye çalışıyoruz. Biraz ağır gidiyoruz. Niye? Çünkü yani
0: piyasa doğru, yüksek mi hocam? Piyasadaki oyuncu fiyatları mı yüksek?
1: Yani kesinlikle, özellikle bu lige, ikinci lig diyelim. İkinci ligde hakikaten bence yüksek bu rakamlar, ama şampiyonla oynayan takımlar aşağı yukarı bu rakamları veriyorlar. Dolayısıyla da bu ligin oyuncu havuzu ortada. Yani gençlerden, altlardan çok oyuncu gelmediği için oyuncu havuzu belli bir limit dahilinde. O yüzden evet, de oyuncularında belli bir skalalar var, fiyat skalaları var. Onları çok aşmak mümkün olmuyor, ama biraz beklerseniz, ki biz öyle yapıyoruz, biraz beklerseniz fiyatlar düşüyor. Ondan sonra ona göre daha iyi transferler yapabiliyorsunuz. Özellikle de hani biz kampa çarşamba günü, yarın başlayacağız ve fırsat transferleri de bekliyoruz açıkçası. Yani çok acele etmememizin en büyük nedenleri de bu. Çünkü Sayın Başkanımız Erkan Güral, Osman Başkan'la beraber şey diyorlar. Yani Süper Lig'den, birinci Lig'den fırsat transferi olursa onları da alabiliriz diyorlar. Bu noktada onun için biraz acele etmemiz açıkçası.
0: Peki hedefler nelerdir hocam?
1: Ya hedefler şöyle. Şimdi ben Elazığ Spor'da, biliyorsunuz, yani 15 maç, son 12 maç gittim. 3 maçta final oynadık. Yarı final, final. 15 maç mağlup olmadan bitirdik çok şükür. Tabii zorlu bir süreçten geçtik. Yani bazı oyuncuların gerçekten huzur anlamında sıkıntı yaşattığı, ama hiçbir oyuncuyu dışarıda bırakmadan, kadro dışı bırakmadan süreci idare ettik ve final oynadık. Finalde penaltılarla kaybettik. Tabii oradan hareketle, yani nasıl, şöyle değerlendiriyorum, 15 maç yenilmeyen bir hoca niye gider diyebilirsiniz. Hani ben oradan başlayayım. Şimdi Dünya Kupası'nda da yarı finale, finale, çeyrek finale kalan hocalar da ister istemez bırakabiliyor yani. Bunlar futbolun doğal akışında var. O yüzden de Kütahya Spor'da büyük bir adım attı aslında. Geçen sene 3. Lig şampiyonu olarak, ki burada emeği geçenlere, futbolcu, teknik heyeti, herkese, başkan da dahil, herkese çok teşekkür etmek lazım. Gerçekten büyük bir iş başardılar. 24 sene sonra Kütahya Spor'u büyük lige taşıdılar. Şimdi Kütahya Spor'da NG ailesi, Erkan Güral başta olmak üzere babası Nafi Güral, şimdi bunları söylemem lazım ki insanlar bilsin, bilgilensin diye söylüyorum. Çok büyük bir hedef koydular. Süper Lig'e kadar yürüyelim diye. Ben hani şuna benzetiyorum. Akşar takımı, biliyorsunuz, bir bal ligindeydi. Oradan yürüdü. Süper Lig'de yıllarca barınır. Türkiye Kupası'nı Okan Buruk zamanında Türkiye Kupası'nı kazanmıştı. Ben yani benzer, ona benzetiyorum. O büyük bir adımın yürüyüşünü görüyorum. O yüzden Kütahya Spor'dan böyle bir teklif gelince, hedefler doğrusunda sen de az buçuk beni tanıyorsun Salim. Yani hedef olmayan yerde çok değil, bulunmam ben, gitmem. Ama sağ olsun başkanımızın, başkanlarımızın ve yöneticilerimizin söylemleri, Süper Lig'e kadar biz bir yürüyüş içerisinde olacağız. Böyle bir proje içerisinde olacağız. Bu projenin içerisinde senin de olmanı istiyoruz dediler. Bundan da çok mutluluk duydum. O yüzden de Süperspor'la anlaştım, ama şöyle söyleyeyim, yani yanlış anlaşılmasın, Kütahya Spor'la anlaştım derken şunu söyleyeyim. Kütahya'ya adım attığımdan itibaren hem yöneticilerimiz, başkanımız, hem de oradaki sokakta gezdiğim zaman halkı çok büyük teveccüh gösterdiler bana. Bu bana daha büyük sorumluluklar yüklüyor. Daha büyük çalışma yüklüyor. O yüzden de ben spora güzel bir proje anlamında geldim. Bunu da devam ettirmek en büyük amacımız. Tabii futbolda biliyorsunuz bazı işler ters gidince ister istemez değişimler oluyor ama biz burada o kadar güzel bir anlayış var ki, o kadar güzel bir yönetim kurulu başkanlarımız var ki, o yüzden burayı ben hem kendi adıma hem de Kütahya Spor adına çok önemli proje olarak görüyorum. Onun için de buraya geldim. Çok da mutluyum bana gösterilen teveccühten dolayı. Dediğin gibi senin Salim, hedef ne dersen hedef kesinlikle Süper Lig. Çünkü şöyle, hani daha birinci lige gitmeden nasıl böyle bir şey diyorsun diyebilirsin Erkan Hoca diyebilirsin ama Sayın Erkan Güral böyle artık işi gücü bıraktı. Derdi, hani tırnak içinde söyleyeyim, derdi şey oldu, Kütahya Spor oldu. Ve bu projesini bize anlattı. Ya ben dedi, yani bu insanlar başarılı iş adamları biliyorsun Salim. Başarılı iş adamları da her zaman hep başarmak ister. Yani o hangi alanda olursa olsun, bu futbol olur, iş hayatında olur, özel hayatında olur, hep başarılı olmak ister. Şimdi zaten özel hayatında, iş hayatında çok başarılı bir insandan bahsediyoruz. Özellikle Erkan Güral kısmından, NG ailesi. Ve Osman Başkan da tabii ki yanına koyuyorum. Ve o başarılı iş adamı şimdi bir hedef koymuş. Ben demiş büyük bir adım atacağım. Burada başarısız da asla tahammül yok. Onun için bunun da bilincindeyim ben. Dolayısıyla çok ciddi, çok iyi bir kamp dönemi geçirip inşallah herkesin beklediği, Kütahya Şehir'in hedeflediği, camiasının hedeflediği mutluluğuna ulaşırız diye düşünüyorum. Tabii grubumuz kolay değil, zor ama bana bir soru geldi böyle. Basın toplantısında, imza töreni toplantısında basın mensubundan bir soru geldi. İşte grup için ne diyorsunuz? Kolay mı, zor mu? Ben grupların kolay ya da zorluğundan bakmıyorum. Ben sadece kendi oyunumuzu nasıl karşıya ikna edebiliriz noktasına bakıyorum. Çünkü bakın Fransa değil mi? Çok favoriydi. Ondan sonra Arjantin çok favoriydi ama olmadı. Futbol öyle bir şey değil ya. Futbol, siz sahada ne kadar iyi oynuyorsunuz, oyun anlayışınızı rakibe nasıl kabul ettiriyorsunuz, o mantıkta bir oyun. O yüzden biz grubun iyi ya da kötü değil, zor ya da kolay değil, kendi oyunumuzu en güzel şekilde oynayıp hem İyi sonuçlar hem de iyi futbol oynatmak amacımız. Zaten bunu ben gittiğim takımlarda çok şükür asgari müşterisi yaptım. Burada da yapacağıma inanıyorum.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım Erkan Sözer'i. Erkan Hocam, kontenjan durumu var ikincilikte ve üçüncülikte.
1: Evet.
0: Birincilik ve Süper Lig'de yabancı sınırı, ikincilik, üçüncülik ve bölgesel amatör lig. Yeni ismiyle profesyonelliğe geçiş liginde ise kontenjan durumu var. İkinci ligdeki kontenjan durumu nedir hocam? Detaylandırdığınızda.
1: Ya şimdi şöyle Salim Bey, geçen sene 4 taneydi. 4 tane 2004 ve üzeri oyuncu 21 kişilik kadroyu alabiliyorduk. Bu sene federasyon 6'ya çıkardı.
0: Evet.
1: Bak bunda hiç tereddüt yok Salim Bey. Yani bu konuyu ben hep bağlantılarımda sana söylüyorum. Ya bu konuyla alakalı ben konuşursam sabaha kadar konuşurum altyapıyla alakalı. Şimdi 6 tane 2004 ve üzeri oyuncuları 21 kişilik kadroda bulundurmanız lazım. 21 kişiden 6'ya çıktığınız zaman ne oluyor? 15 kalıyor geri. Bir de yedek kaleciyi çıkın 14 kalıyor. 11'i sahaya sürdünüz 3 tane o kadar özellikle oyuncu olması lazım ki her mevkide oynayabilecek kalitede oyuncu olması lazım ki bu süreci devam ettirebilelim. Ha tabii öbür taraftan 2004 ve üzeri oyuncular da biz titiz araştırıyoruz. Yani sırada

0: işte olmasın, hani hamle oyuncusu olsun, oyuna girdiği zaman etki edebilsin noktasında orada da dikkatli davranıyoruz. O yüzden bu federasyonun 6 tane yapması, isterse 8 tane yapsın hiç problem değil. Ama altyapıları biz düzenli bir hale getirmediğimiz sürece, altyapılara önem vermediğimiz sürece, ki bunu hep söylüyorum, hep ifade ediyorum ve bütün hocalar da söylüyor ama bir türlü hayata geçmiyor. Yani altyapılara mutlaka önem verilmesi lazım. Hani bu tırnak içinde söylüyorum, dayatmayla olmaması gerekir. Ya yani 6 tane genç oyuncu alman lazım. Tamam, 6 tane alalım genç oyuncu ama aşağıdan gelen var mı? Yok. O zaman nasıl alacağız? İşte bu sefer genç oyuncuların rakamları yükseliyor, genç oyuncuların beklentileri farklı oluyor gibi gibi. O yüzden biz altyapılara önem verip oradan oyuncu havuzunu daha çoğaltırsak, o zaman işte 6 değil ben 8 tane 10 tane olsun yani 2004 ve üzeri oyuncu ben varım, ama alttan oyuncu gelmediği için de maalesef bu kurallar ister istemez hepimizi sıkıntıya sokuyor. Olsun. Belki bir tane, iki tane genç oyuncu çıkarsa bile bizim için, Türk futbolu için kârdır diyelim. Ama mutlaka ben buradan bir mesaj da vermiş olayım. Yani tüm Türkiye'ye mesaj da vermiş olayım. Lütfen Sayın Federasyon Başkanımız İbrahim Hacı Osmanoğlu, bu işlere çok dert edinen bir insan. Çok mesai harcayan bir insan. İbrahim Hacı Osmanoğlu ve ekibine buradan bir mesajım olsun. Mutlaka altyapılara, İşte tesisleşme olsun, oradaki antrenörler olsun, oradaki yaşam alanları, deplasman masrafları filan, bunları hepsini bir araya getirip eğer oraları tedavi edebilirsek göreceksiniz 86 milyon ya da artık 90 milyona yaklaştı belki de. 90 milyon Türkiye'de mutlaka iyi oyuncu çıkacaktır. İşte Yeşilburun adaları değil mi? Yani evet. Nüfus nedir? 300 bin, 400 bin belki nüfusu yok ama bir 11 işte Dünya Kupası'na gelecek, orada iyi futbol oynayacak bir 11 çıkarabiliyorsa biz 86 milyondan mutlaka çıkarırız, ama mutlaka bu işin bir yerden, altyapı işinin bir yerden başlaması lazım diye düşünüyorum.
1: Hocam, özellikle bu kontenjan durumuyla ilgili siz de yani tüm liglerde çalışan bir teknik direktörsünüz. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Ben de aynı fikirdeyim. Sorun, evet, yaş sınırlaması değil, sorun altyapı ve tesisleşme problemi.
0: Bravo Sadık. Evet.
1: Yani ben bu kontenjan durumunu da yanlış buluyorum hocam. Siz hiç kimsenin yaşından dolayı mesleğini elinden alamazsınız. Ona bir kısıtlama getiremezsiniz. Sırf bunun yapılması, papaz futbolcu olarak tanıtılan oyuncuların ön planda olmamasından kaynaklı. Genç oyuncuları teşvik etmeye çalışıyorlar ama içi boş bir yöntem. Şöyle ki, tesis yok, altyapı yok. Futbol okullarında, futbol okulları halı sahada eğitim yapıyor. Halı sahada suni çimde, bildiğin halıda evet, eğitim yapılıyor. Bilek hareketleri, bileği Messi gibi olsun deniliyor. Hiçbir evet, hani hocam ben burada yani biraz sert konuşacağım. Şöyle ki, ben 1991 doğumluyum. Yani bana yaptığım meslekte yaşımdan dolayı sen bu mesleği yapma demiyorlar. Ülkemizde önemli teknik direktörler var. Mustafa Denizli, Fatih Hoca. Hepsinin yaşı da yaş itibariyle 70 yaşı üzerinde. Yani ne diyecekler? Siz 70 yaşınızı geçtiniz, teknik direktörlük yapmayın denebilir mi? Yani futbolun yaşı olmaz hocam ya. Futbolcunun iyisi vardır, kötüsü vardır. İnsanlar gibi. İyi insan vardır, kötü insan vardır yani. Yeteneklisi vardır, yeteneksizi vardır. Bence bilmiyorum hocam yani. Sizin elinizi de zorlaştırıyor. Genç oyuncular sırf kontenjan oldukları için ciddi ücretler istiyor.
0: Evet.
1: Yani mesela transfer dönemindesiniz. Transferde oturuyorsunuz oyuncuyla. Kontenjandan dolayı oyuncu 3 lira isteyecekse 5 lira istiyor. Yani buradaki olay evet, nedir ki?
0: Bravo.
1: Üzüm yetiştirmek mi, bağcıyı dövmek mi? Transfer haberi bunu yazacağız mesela. Dünya Kupası döneminde ikincilikten, birincilikten, süperlikten hocalar arıyorum, başkanlar arıyorum. Bana verdikleri cevap, maddi sıkıntı var biliyorum kulüplerde. Dünya Kupası'nı bekliyoruz. Abi ne yapacaksın? Messi'yi mi alacaksın? Oyar Yabalı mı alacaksın? Kim alacaksın?
0: Ya zaten iyi oyuncu, mesela diyelim ki Dünya Kupası'nda iyi performans gösteren oyuncuyu nasıl kadrona katacaksın?
2: Evet.
0: İki katı, üç katı yükseliyor.
1: Şey ya hocam katı. Siz yani Süper Lig'de orta segment bir takımsın, Dünya Kupası'nı bekliyoruz diyor. Yani Dünya Kupası'ndan kim gelecek? Messi mi gelecek? Mbappe mi gelecek? Yani evet. Bu bahane, para yok demiyorlar. Dünya Kupası'nı bekliyoruz diyorlar. Piyasanın sakinleşmesini bekliyorlar. Yani bu şey gibi... Emekçi insanlar vardır. Pazarlarda pazar böyle dağılmaya yakın gider. Pazara alışveriş yapar. Bizim transfer piyasamız öyle. İşte böyle be Erkan hocam. Yani yetkim yok. Yetkim ya, olsa evet. Birçok şeyi değiştiririm.
0: Ya böyle aslında orta katılla Salim. Sen A-Spor'da da çok güzel yayınlar
1: yapıyorsun. Teşekkür ederim hocam.
0: Estağfurullah. Gerçekten güzel yayınlar yap. Hem habercilik anlamında ilk haberler senden geliyor. Hem de bu altyapı konusunda gayet güzel şeyler söylüyorsun. Buna da devam edelim.
1: Hocam ya, devam edelim. Ya Allah razı olsun hocam. Çok güzel düşünüyorsunuz ama ben şunu da düşünüyorum. Lütfen futbolcu arkadaşlarımız, futbol camiasındaki insanlar yanlış anlamasın. Bizim ülkemizde mesela bizlerin annesi babası çalıştı, emekçi insanlar. Emekli ikramiyesiyle ev alma hayali, araba alma hayali kuran insanlar, futbolcular 17-18 yaşında Allah vergisi yeteneklerinden kaynaklı tamamıyla futbol oynamaya yeteneği var adamın. Bundan kaynaklı bizim emekçi insanlarımızın ömür boyu çalışacağı ücreti bir yılda, bir sezonda çalışıyor. Çalışarak kazanıyor.
0: Evet.
1: Ve bu insanlar parayı çok çabuk buldukları için kişilikleri oturmuyor. Tamamıyla kültürel anlamda eğitim almaları gerekiyor, mentor tutmaları gerekiyor. Bunu düşünüyorum. Bununla birlikte de hocam son olarak yöneticiler, zengin iş adamları, ne yazık ki şöyle bir kanı var. Parası olan insan her şeyi bildiğini düşünüyor ama günün sonunda zenginle güzele küsülmez hocam. Çok teşekkür ediyorum. Başınızı ağrıttım. Kusura bakmayın.
0: Estağfurullah. Ben de hemen bir şey söyleyeyim.
1: Buyurun hocam.
0: Kapatayım konuyu. Yani şimdi az önce oyuncuların dedin ya, kişilikleri falan ister istemez.
1: Evet hocam öyle.
0: Oturmuyor biliyor. Mesela ben bir çarpıcı örnek vereyim. Şimdi bir oyuncu var, ismini vermeyeceğim. 35-36 yaşında. Ben alınmasını isterim ama başkan dedi ki yaşlı hocam olmaz dedi.
1: Evet.
0: Neyse biz de oyuncuya bildirdik bunu. Dedi ki yani başkan yaşlı oyuncu istemiyor.
1: Evet.
0: Ya oyuncu bana baba diyen oyuncu, bana baba diyen oyuncu bana hakaret dolu mesajlar atmış ya. Böyle yani, demek ki hani kişiliklere oturmamış dedin ya, oraya örnek olsun diye söyledim.
1: Evet hocam öyle yani bu iş.
0: Sen şimdi o zaman şöyle... Evet. Bana baba diyorsun. O zaman senin bana dediğin baba samimiyetsiz demek ki.
1: Evet.
0: Senin işin olmayınca ben demek ki çok hakaret ederim.
1: Bu iş böyledir hocam.
0: O yüzden bu oyunculara da mentor da lazım. Çok katılıyorum sana.
1: Evet.
0: Özellikle isim de vereceğim. Hiç çekinmeden Turgay Biter diye bir...
1: Evet. Milli takımlarda uzun yıllar çalıştı hocam.
0: Uzun yıllar çalıştı milli takımlarda. Büyük şirketlere çalışıyor. Turgay Biter ve onun gibi mentörlere çok
1: ihtiyacımız var. Erkan hocam çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Çok çok sağ olun. Kusura bakmayın, zaman zaman lafınızı böldüm. Hoşça kalın hocam. Hoşça kalın hocam. Görüşmek üzere. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Kütahya Spor Teknik Direktörü Erkan Sözer'iydi. Şimdi reklam, saat başı, şarkı, at yarışı bandımız var. Sonrasında saat başından sonra biz buradayız.
3: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek. Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Radyo Spor. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo
3: Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: Mutlu günler değerli Radyo Spor dinleyicileri. Günlerden salı. Bugün Ankara'da gündüz gece ise Kocaeli programlarını analiz edip yorumlayacağız. 9 koşu var Ankara'da. 2. altılı Ganyan 4. koşuyla birlikte start alacak. 1 numaralı Boğaziçi Bey'i. Son 4.lüğü dikkat çekici ve 28 gün ara. Benim en sevdiğim aralardan bir tanesi. Periyodik ara olarak değerlendirebiliriz. 1 numaralı Boğaziçi Bey'i. Göktürk ekürüsünün safkanı bu kez farklı koşabilir. Ancak bu safkanlar kazanmayı zor beceren safkanlar. 2 numaralı Rüzgar Su, 4 numaralı Terken Hatun, 7 numaralı Ferhat. Özellikle bugün 8 numaralı Büyük Sultan'ı ihmal etmeyin ve 5 numaralı Kuruçay. 1-2-4-7-8-5 ilk ayak. İkinci ayak iki kez koşacak. 2 yaşlı İngiliz taylarının sahiplerine, antrenörlerine, seyislerine, hepsine bol şanslar, sağlıklı bir yarış yaşamı olsun diliyorum. Safkanların ayakları yere sağlam ve düzgün bassın. 9 numaralı Cosa della Vita ekip arkadaşlarımın bankosu. Ben de onlara güveniyorum. Üçüncü ayakta kısa vade 8 mücadelede 2 numaralı Muhlif Baba her yerde olduğu gibi benim de favorim ama 3 numaralı Sert Kaleli'den vazgeçmiyorum. 4. ayak ekip arkadaşlarım Tell of the Dream dediler. Ancak ben dün Mavi Topaz'ın sahibi sevgili Murat Aktaş'la bütün gün beraberdik. Yarış süratli geçecek Mavi Topaz'la eşlik edebilir. 2-3 öncelikli olsa da gelin bu ayağı kapatın derim. 5. ayakta Henna Spawn'u banko olarak öneriyorum. Son ayakta bir kez daha 2 yaşlı İngilizlerin bölünen şartlı bir mücadelesinde 6 numara Royal Dynasty ve 8 numara Wubar ikilisini yeterli olarak görüyorum. Bu şekilde Ankara programını paylaşmış olduk. İlerleyen vakitte Kocaeli programı için hazırlıklarımız devam etmekte. Görüşünceye dek hoşça kalın.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Son düzlüğün sunduğu Foto Finish hafta içi her gün saat 11.30, hafta sonu ise 11'de Radyo Spor'da.
2: Radyo Spor. Radyo Spor.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Beşiktaş yeni sezonu Midtjylland maçıyla açıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
2: Radyo Spor.
3: Teknik direktörlüğe Vincenzo Italiano'yu getiren, kadrosunu Nübel, Uttara ve Trossard gibi yıldızlarla güçlendiren Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı ağırlıyor. Beşiktaş'la Midtjylland arasındaki Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk karşılaşması 23 Temmuz Perşembe günü 21'de Esport ve Esport Plus ortak yayınıyla sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuklarımız olacak. İkinci bölümde planladığımız bağlantılar var. İkinci bölümde müsait olursa Gaziantep FK'yı yakından takip eden muhabir Ali Budak bizlerle birlikte olacak. Adana 01 FK Başkanı Menderes Kutlu yayınımızda konuklarımız arasında yer alıyor. Galatasaray'ı yakından takip eden Nevzat Dindar bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Bunu belirtelim. Müsait olursa Giray Bulak bizlerle birlikte olacak. Erdem Akbaş, planladığımız bağlantılar bu şekilde. Fenerbahçe'deki transfer gündemini de Erdem Akbaş'la konuşacağız. İkinci bölümde Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Anadolu'nun önemli kulüpleri yayınımızda konuşacağız sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Gaziantep FK'yı yakından takip eden Ali Budak. Ali abi, hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
1: Merhaba Salim kardeşim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim Ali abi. Ne var ne yok? Nasıl gidiyor çalışmalar?
1: İyi valla. Gaziantep FK şu anda Sırbistan kampında.
0: Gidecek misin?
1: Yarın büyük ihtimal yola çıkacağım. Ben de bir 3 gün takip etmek istiyorum. Evet. Bir aksilik olmazsa. Planlarımı, programlarımı yaptım. Şu anda Gaziantep'te de sıcak bir hava var aslında. Güneydoğu biraz kavruluyor bu aralar. Belki bizim için de bir değişiklik olur, Sırbistan biraz derin. Bu aralar zaten spor muhabirlerinin en çok sevdiği şey kampları takip etmek, serin olduğundan dolayı. Biz de öyle bir işlem yapacağız.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Gaziantep FK yakından takip eden muhabir arkadaşımız Ali Budak. Ali abi, Sırbistan kampında hazırlık maçları da olacak illaki. Bu kamp süreci kaç gün sürecek? Planlanan hazırlık maçları hangileri?
1: Şimdi hazırlık maçlarıyla alakalı tam netleştirilmedi ama Sırbistan kampı da yeni başladığı için Gaziantep Futbol Kulübü de aslında kamp sürecini biraz uzattı. Normalde her sene 1 Temmuz'da başlayan kamp bu sene 7-8 Temmuz'da başladı. İlk yüklemeler Gaziantep'te yapıldı. Sonra Sırbistan'a geçildi. Burada 3 Ağustos, 4 Ağustos'a kadar Sırbistan'da kalacak takım. Tabii bu arada transfer çalışmaları da bir yandan devam ediyor.
0: Evet.
1: Sol beke Stefan'ı transfer ettiler. Gaziantep FK. Yine Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu transfer oldu.
0: Evet.
1: Fuat Bavuk, Alt Lig'den gelen

0: gelecek vadeden aslında Gaziantep PK'nın da beklentisi olduğu bir forvet. Alternatif olarak düşünülüyor ama tabii Anadolu kulüplerinde biraz rekabete dayalı bazı şeyler.
1: Evet.
0: Yine Gaziantep PK forvet hattını, kaleci pozisyonunu tamamlamak istiyordu. Bu doğrultuda dün biz de duyurduk, Stewart'ı transfer ettiler Maccabi Haifa'dan. Aslında geçtiğimiz sezon transfer olduğunda Maccabi Haifa'ya Stewart bir beklenti içerisinde olmuştu İsrail kulübü. Orada işler yolunda gitmedi oyuncu için. Nasıl yolunda gitmedi? Bir kulüp ilişkisi, teknik direktör ilişkisi pek yolunda gitmeyince sezon sonunda da şartlar oluşması durumunda bu Stewart'ı satmayı düşünüyordu Maccabi Haifa bizim aldığımız bilgilere göre. Bu doğrultuda Gaziantep FK iletişime geçti. Oyuncu da buraya gelmek istedi. Hatta öncesinde sıkı bir pazarlık yapıldı. Haifa kulübü 300 bin euro bir kiralama bedeli istedi. 400 bin euro istedi. Sonra 300 bin euroya düştü. Gaziantep FK da oyuncunun buraya gelmek istemesini göz önünde bulundurarak bu kiralama bedelini vermek istemedi aslında. Nitekim de öyle oldu. Oyuncuyla satın alma opsiyonu karşılığında, zorunlu değil bu opsiyon, bir anlaşma sağlandı ve iş imzaya kaldı. Oyuncu da yarın büyük ihtimal ya bugün ya yarın Sırbistan kampına dahil olacak. Kaleci pozisyonunda eli kulağında diyebiliriz. İki aday var. Üçe ilk kadar inmişti bu adaylar. Bugün saat 3 gibi belli olacak. İki aday arasında bir karar verecek. Seçimi de başkan yapacak. Yani bizim Sırbistan saatine göre saat işte buraya, orada bir saat geride olduğu için bir karar verilecek. Bugün de kaleci pozisyonu netleştirilecek. Bir kaleciden anlaşıldı. Şimdi ismini vermek istemiyorum kulüp menfaatleri doğrultusunda. Bir kaleciyle anlaşıldı. Diğer kaleciden haber bekleniyor.
1: Verebilirsin abi. Bize özel bir var ya.
0: Şöyle bir şey. İnan Talip kardeşim. Şimdi ben de zor durumda kalırım. Çünkü benden
1: hangi ligden? Özel,
0: İsviçre liginde. Yani böyle bir evet, böyle bir durum olunca biliyorsun sen de bu işlerin güven esaslı olduğu
1: doğru için. Yani sen yazdıktan evet. Sonra direkt haber evet. Gerçekleşmeyebiliyor. Benim birkaç kez başıma geldi.
0: Evet, yani bu sen de transfer işlerinin içinde olan birisi olduğun için beni de daha iyi anlayabilecek bir pozisyondasın. Evet. Çünkü bazen bir oyuncu sen yazıyorsun olmuyor. Bayağı menajerler araya gidiyor. Başka birisi arıyor. Başka bir kulüp giriyor. Veya daha önce kulüpten sorun olmuş bir futbolcu araya giriyor. Oraya gitme diyor. Benzer şeyler
1: bu durumlar yaşanabilir. Oluyor.
0: Evet, bu transfer sürecini yıllardır takip ettiğimiz için, bu işlerin içinde olduğumuz için daha iyi bilebiliyoruz. Bugün kaleci netleşecek. %100 1-2 saate kaleci duyurulabilir. Yani en azından bizim sosyal medya mecralarımızdan bunu duyurabiliriz. Şu ana kadar çıkan isimler vardı. Birçok isim. Gaziantep FK'ta yapmak istemiyordu. Bir de maliyetler artık çok yüksek, biliyorsun, eski gibi değil. Yani bugün bir oyuncuya talip olduğunuzda milyon eurolardan ağızlarını açıyorlar. Evet. O yüzden daha mantıklı, daha uygun maliyetli oyuncuları kovalıyor taban adalı kulüpleriyle. Kaliteli çıkması durumunda da şansına zaten. Bu vesileyle tabii Gaziantep FK'nın transfer tahtası kapalı şu anda. Ama bu tahtanın kapalı olması ve transferlerin açıklanmıyor olması aslında bir engel olarak görmemek lazım. Şu anda Gaziantep FK 200 bin euroyu ödemesi durumunda transfer tahtasını açabilecek. Ki zaten 3 gün önce Spor Tahkim Mahkemesi'nden kastan Sagal'ın menajeriyle alakalı bir Gaziantep FK cezaya hükmedildi. 200 bin euro civarında menajeri, kendisi değil, Sagal'ın belki haberi bile yok bundan. Sagal'ın menajeri 200 bin euro Gaziantep FK'dan tahsil etmek üzere bir cezaya çarptırıldı. Yani dediğim gibi 200 bin euro daha ödenmesi durumunda geçici transfer yasağı açılacak. Gaziantep FK Sagal'ın menajerine bu ödemeyi yapmaması durumunda kalıcı bir transfer yasağı alması söz konusuydu ki bu Ali Lecel'e bulup buluşturulup bir şekilde Başkan Memik Yılmaz tarafından ödendi. Dediğim gibi Gaziantep FK'da transfer bitmeyecek. Sol açık, daha doğrusu her iki kanatta oynayabilecek bir oyuncu takip ediliyor. Yine bir sol stoper arayışı olacak Gaziantep FK'nın. Tabii ki transfer dönemi uzun. Kozlovski ve Kamara'ya talipler vardı. Gaziantep Futbol Kulübü eğer bu iki oyuncuya istediği rakamlar verilmesi durumunda önünü de açabilecek. En azından kulübe para kazandırılması doğrultusunda. Bu son 2-3 ayda çok biraz mali olarak ciddi bir süreçten geçti Gaziantep Futbol Kulübü ki zaten bu sorunlar da çözülüyor. Yani bazı kulüpler gibi borç batağında değil Gaziantep FK. Kendi yağında kavrulan, kendine göre bir borç limiti olan, kendine göre de bir gelir limiti olan, şehrin de destek verdiği bir takım. Hmm. Elbet bir süreç zamanla daha iyi olacaktır. Gaziantep Futbol Kulübü yani Süper Lig'de yine kalıcı olmak adına elinden gelenin fazlasını yapacaktır.
1: Mesela bir Orjan Neyland transferi vardı.
0: Şimdi sonra şöyle bir şey söyleyeyim. Neyland'la alakalı şöyle bir şey söyleyeyim. Başkan Mehmet Yılmaz bir gün antrenmanda ya olsa fena olmaz dedi. Yani beğendiği evet. bir kaleciymiş. Biz de antrenmanda yanındaydık zaten. Orada da bazı taraftar grupları da vardı ki oradan zaten Neyland'la anlaşıldı. Neyland, biliyorsunuz bu işler sosyal medyada çok farklı bir noktaya gidiyor. Evet. Ama işin gerçeğinde öyle bir şey yok. Şu anda yazılan isimlerin içinde şu anda yani sosyal medyada şu ana kadar yazılan isimlerden sadece bir tanesi doğru. Onun haricinde işte taraftarlar veya sosyal medyada artık medyayı bilmeden çok farklı kullanan insanlar doktorluk yapıp adliyede çalışıp dolmuş şoförlüğü yapıp bu meslekleri tabii ki şey yapmıyoruz biz aşağılamıyoruz. Bu tarz meslekleri yapıp ayrıyeten de gazetecilik yapmak gibi bir hobi içerisinde olan insanların uydurmalarıyla ortaya çıkan şeyler. Evet. Bunun da önüne nasıl geçilir bilemiyorum. Önüne geçecek gibi de görünmüyor sosyal medya böyle her geçen gün geliştikçe patlamın ortaya gittikçe. Evet. Neyland konusu da böyle yani başkan Dünya Kupası'nda izlemiş, beğenmiş. Böyle de bir yorum yapmıştı. Tabii ki şartlar, evet. maliyeti çok farklı olduğu için böyle kalecileri getirmek çok zor böyle kulüplere. Evet. O yüzden şimdilik böyle yani Gaziantep'e kan durumu.
1: Çok teşekkür ederim Ali abi. Görüşmek üzere. Hoşça kal.
0: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum kardeşim.
1: Sevgili dinleyenler hattımızda konuğumuz Gaziantep FK yakından takip eden Ali Budak'tı. Şimdi kısa bir ara.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
3: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
7: Her adımda güven, Otokoç ikinci el.
8: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarına bekliyor.
9: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
5: Radyo Spor.
3: Reklam.
8: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda birazdan konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. İkinci bölümde ilk konuğumuz Ali Dudak'tı. Gaziantep FK'nın bugün kaleci transferini açıklayacağını paylaştı.

0: Evet, sahaya çıkıyor ilk resmi maç. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı. Karşılaşmada nasıl bir ilk 11 bekliyorsun? Mevcut muhtemel 11'i paylaşırsan çok mutlu olurum. Ardından transfer gelişmelerini de konuşuruz.
1: Elbette memnuniyetle Salim Manaf. Muhtemel 11'i hızlı bir şekilde seninle paylaşacağım. Kalede Mert Günok'u bekliyorum ben. Ederson kadroda, Tarık Çetin de aynı şekilde ama hazırlık kampında Mert Günok daha çok forma şansı buldu. Mert Günok'u kalede bekliyorum. Sağ
0: Evet.
1: bekte Mert Müldür'ü bekliyorum. Mimović listeden çıkarıldı dün gece. Sağ bekte Mert Müldür olacaktır. Stoper ikilisi Skriniar, Jadon Osterwolde. Sol bekte Levent Mercan'ı bekliyorum. Archie Brown'un hafif ağrıları var. Hemen önlerinde Bartu Elmas Mate'ye beklediğimizi söyleyelim.
0: Evet.
1: Hazırlık kampında oynanan 3 maçta da Bartu ilk 11'deydi. İsmail'in bir problemi yok ama çok fazla takımla çalışamadı İsmail Yüksek. Sağ kanatta İrfan Can Kahveci'yi bekliyorum ben. Fred hemen yanında, sol kanatta Kerem, ileri uçta da Anderson Talisca. Asensio ile alakalı dün İsmail Kartal'ın açıklaması oldu. İlk 11 olmayacağını söyledi. Fenerbahçe'de sakatlıklar var elbette. Onları da ben paylaşayım bilgilendirme olarak. Onu da dinleyicilerimizle paylaşmış olalım. Bazı isimler neden yok. Vedat Muriç sakatlığı var. Tedavi süreci devam ediyor. Bireysel olarak saha çalışmalarına başladı. Dorgeles Nene ameliyat sonrası fizyoterapist eşliğinde kuvvetlendirme çalışmaları yapıyor. Diego Carlos son 2 antrenmanda takımla çalışabildi. O sebeple çok fazla eksiği var. Yiğit Efe Demir'in ağrıları var, bu sebeple yok. Livakovic milli takımdan sakat döndü. 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak. Beko'da da viral enfeksiyon var, o da olamayacak. İmovic ve Cengiz Ünder de Avrupa listesinden çıkarıldı. Nathan Ake ve Mason Greenwood Avrupa listesine dün gece eklendi. Fenerbahçe'nin 2 yeni transferi bugün kadroda olacak. Ben Ake'nin şans bulma ihtimali çok daha yüksek görüyorum. Tabii Greenwood da skorun gidişatına göre oyuna dahil olabilir Salim Manat.
0: Peki Bartu ile ilgili, Bartu Elmas ile ilgili şunu sormak istiyorum. Kiralık isteyen kulüpler var. Devam
1: Evet.
0: edecek mi?
1: Şu an Salim, Fenerbahçe'de bir ayrılık yaşanacak. Orta sahadan ben Fred'in ayrılmasını bekliyorum. Onun da bu eleme maçlarından sonra artık gerçekleşmesini bekliyorum. Mateo Gendüzi, İsmail Yüksek orada N'Golo Kanté takımda kalacak ve Bartu Elmas. Yani buradaki 4 oyuncuyu İsmail Kartal kullanacak. Bu sebeple Bartu'nun bu sezon Fenerbahçe'de kalma ihtimali yüksek. Eğer Fred ayrılırsa, Fred ayrılmazsa Bartu Elmas'la da yollar ayrılacak.
0: Peki Fred ayrılıyor mu?
1: Fred'in ben ayrılacağını çok büyük olasılıkla da. Ya bugün maç olduğu için ben bu konularda çok böyle şimdi keskin ifadeler kullanmak istemiyorum ama Fred ayrılacak Salim Manav. Hani bunu da senin yayınına özel söyleyelim. Fred Atletico Mineiro veya Flamengo, bu iki kulüpten birine gidecek. Fenerbahçe yabancı oyuncu denkleminden çıkamıyor. Ve bu denklemden de çıkabileceği en ideal isimlerden bir tanesi Fred ama İsmail Kartal oyuncunun kalmasını çok istiyor. Şimdi İsmail Hoca'nın buradaki düşüncesi biraz değişirse Fred'le yollara, yani yönetimin inisiyatifi Fred'i göndermek, onu net olarak söyleyebilirim.
0: Yani İsmail Hoca ile ilgili özellikle de şunu söyleyelim. İsmail Hoca ile birlikte performansının yükseleceğinden bahsediliyor. Beckao için gelen teklif var mı? Bugün dış basında bir haber gördüm.
1: İtalya'dan menajeriyle temasa geçen kulüpler var ama Fenerbahçe'ye resmi bir teklif gelmedi.
0: Bir de Erdem inanılmaz şekilde kalabalık bir kadro.
1: Evet, 36 kişi.
0: 36 kişi
1: Evet.
0: inanılmaz derecede kalabalık. Yani
1: Yani bunu...
0: Sofyan Amrabat, Suudi Arabistan iddiası var. El Padişah.
1: Dedim onu Salim, henüz onu teyitleyemedim. Ama Amrabat Fenerbahçe'ye bonservis bedeli kazandıracak gibi duruyor. Dikkat ettiysen Amrabat hala takıma katılmadı.
0: Evet.
1: Dünya Kupası'ndan dönen birçok oyuncu katıldı.
0: Senin
1: Amrabat hala
0: Amrabat'la
1: yok.
0: ilgili Beşiktaş haberin vardı. Yalanlama.

0: da gelmedi. Doğru bir haberdi.
1: Net doğru bir haberdi. Şöyle doğru. Endidi ayrılmadığı için Beşiktaş Amrabat'la ilgili hamle yapamıyor. Endidi'nin ayrılmasını bekliyorlar. Endidi evet. de şu an gitmiyor. O sebeple Beşiktaş'ta o mevkisi dolu olduğu için Amrabat'la ilgili bir hamle yapamadı. Ki zaten Beşiktaş çok daha farklı bir transfer uğraşında şu an. Muhammed Salah gibi bir oyuncuyla ilgileniyor. O sebeple Endidi ayrılırsa Amrabat defterini Beşiktaş adına somut adımlarla açarız. Ama Endidi ayrılmadığı takdirde çok zor.
0: Evet. Yani Endidi'nin ayrılığı da ufukta görülüyor, onu söyleyelim.
1: Tabii o haberlerde sen de eğer Endidi ayrılırsa biz Amrabat defterini açarız. Ama Amrabat'la alakalı Suudi Arabistan konusunu henüz teyitleyemedim.
0: Greenwood'un lisansı çıkmış.
1: Evet, lisansı çıktı. Bugün kadroda olacak. Ben sonlara doğru oyuna da gideceğini tahmin ediyorum. Bir taraftarın önüne çıkacaktır Mason Greenwood.
0: Yani skor durumuna göre, yani olumlu skor durumuna göre ben farklı bir maç bekliyorum. Fenerbahçe'nin farklı kazanacağı görüşündeyim.
1: Ben de yani Fenerbahçe'nin ilk 15-20 dakika skor bularak kazanacağı yönündeyim ama tabii kolay maç yok zalim bana. Sezon başlangıcı. Rakip de hazır değil. Fenerbahçe de tam olarak hazır değil. O sebeple yani kolay geçer diye umuyoruz. İnşallah öyle geçer ama Fenerbahçe adına en azından sezon başlangıcında kolay maç olmayacağını söyleyebilirim.
0: Bir bilgi paylaşalım. Galatasaray Mario Lemina'yla 1 yıl opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer gelişmesini de sizlerle paylaşmış olalım. Fenerbahçe'nin transfer gündemini konuşuyoruz. Hattımızda konuğumuz A Spor'dan muhabir arkadaşımız Erdem Akbaş. Erdem, oyuncularla ilgili özellikle de yabancı oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor. Bu konuda zaten Amrabat'ı anlattın, Fred konusunu anlattın. Kaleci transferi
1: noktasında. Bir ayrılık noktasında. Daha olacak. Bir ayrılık daha olacak.
0: Livakovic mi?
1: Livakovic olacak zaten. O çok kesin artık. Bekliyoruz. Ama hani bu kesin ayrılır dediğimiz isimlerin dışında bir ayrılık daha bekliyorum. O da kimdir? Sağ bek pozisyonunda. Semedo, Nelson Semedo ile alakalı da ben ayrılık kararı bekliyorum. Bununla alakalı bu maçtan sonra bazı haberleri olacak. Nelson Semedo ile ilgili de. Çünkü yabancı sayısını Fenerbahçe başka türlü azaltamıyor ve bir tane kesin ekleme yapacak. Ama ayrılacak isimlere göre iki tane ön bölgeye, biri sol kanat forvet, biri de direkt forvet oynayacak şekilde iki takviye düşünüyor. Ve
0: yani Erdem şunu sormak istiyorum. Semedo ile ilgili ayrılacağına dair bilgileri paylaştın. Semedo'nun ben de ayrıldığını bekliyorum. Peki hemen yani Semedo gitti diyelim. Sağ bek noktasında bir takviye yapması gerekiyor takımın.
1: Mert Müldür, Oğuz Aydın, Mimović. Bu üçlüyle ilerlemeyi düşünüyorlar.
0: Mimović'i hiç görmedi ama taraftar.
1: Ya şöyle, hazırlık kampında oyuncu iyi bir kamp geçirdi. Ben Avrupa listesinden çıkarılmasına da şaşırdım açıkçası. Ancak şöyle bir durum var ki mevcut tabloda Fenerbahçe oraya bir yabancı eklemesi yapamaz. Yerli bir oyuncu transferi olabilir. O da daha önce konuşmuştuk. Göztepe'den Arda Okan Kurtulan yerli eklemesi olarak buraya düşünülüyor. Ama birazcık daha zaman geçmesi lazım. Bunlar Ağustos ayının konuları.
0: Arda Okan'la ilgili gelişme bekliyorsun sen.
1: Tabii. Eğer yani sağ beki yeterli görmezse Fenerbahçe, Oğuz Aydın, Mimović ve Mert Müldür üçlüsünü, o zaman sağ bek için bir hamlede bulunabilir Fenerbahçe. O yerli olur ama yabancı olmaz.
0: Yani ben de aynı fikirdeyim ama şöyle bir durum var. Yani Arda Okan için de kulübünün istediği ciddi bonservis miktarı var.
1: Evet elbette.
0: Peki Erdem, yani Tarık ve İrfan Can Eğribayat konusu var. Gençler Birliği'nin teklifi var. Ben Başkan Bey'le konuştum. Nedir oradaki son durum? Sen öğrenebildin mi Fenerbahçe cephesinden? Ben Gençler Birliği cephesiyle görüştüm.
1: Tarık Çetin'i Fenerbahçe şu an için bırakmayı düşünmüyor. Ben İrfan Can Eğribayat'la yollar ayrılacak. İrfan Can Eğribayat Gençler Birliği'ne gider. Yani oradaki hikaye birazcık İrfan Can Eğribayat'ın ayrılığıyla sonuçlanıyor.
0: İrfan Can üzerine bir ayrılık mı?
1: Evet. Tarık Çetin'i Fenerbahçe şu an için bırakmayı düşünmüyor. Zaten sözleşme uzatıldı Tarık'la. O sebeple Tarık kalacaktır, İrfan gidecektir diye düşünüyorum. Aldığım bilgiler de o yönde. Hatta düşünceden öte İrfan Caner'i bayatta yollar ayrılır.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Erdem Akbaş. Erdem, çok teşekkür ediyorum. Akşam ben de bir aksilik olmazsa maçta olacağım. Görüşmek üzere.
1: İnşallah görüşürüz. Allah'a emanet olun. İyi yayınlar.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde Erdem Akbaş'tı. Erdem Akbaş, Fenerbahçe'nin yeni transferi Greenwood'un bu akşam süre bulacağını, kadroda olacağını ifade etti. Kendisine teşekkür ediyorum. Transfer gelişmelerini aktardı. Semedo'nun ayrıldığını bekliyorum dedi. Semedo'nun ayrıldığı sürpriz bir ayrılık olacak olarak görüyorum dedi. Teşekkür ediyorum. Saatlerimiz 13.30. Şimdi bir ara diyeceğiz. Aranın ardından ikinci bölümde hattımızda önemli konu ve konuklarımız olacak. Yayınımız kaldığı yerden devam edecek. Nevzat Dindar bizlerden telefon bekliyor. Galatasaray'ın gündemini değerlendirebiliriz.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek. Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Radyo Spor!
6: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: İntens bir konu var, bekliyorum.
9: Yetmez. Güzel oldu. Bir tane insan. Yakalandım.
10: Kızlar.
9: Bizi özlemişim.
10: Bizim İntens mi?
9: Bizli İntens akşamlarını. Mutluluk bu işte.
11: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Radyo Spor.
2: Reklam. Beşiktaş yeni sezonu Midtjylland maçıyla açıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
5: Radyo Spor!
2: Teknik direktörlüğe Vincenzo Italiano'yu getiren, kadrosunu Nübel, Uttara ve Trossard gibi yıldızlarla güçlendiren Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı ağırlıyor. Beşiktaş'la Midtjylland arasındaki Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk karşılaşması 23 Temmuz Perşembe günü 21'de Esport ve Esport Plus ortak yayınıyla sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
5: Radyo Spor!
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, hattımızda bu bölümde konuğumuz, yayınımız devam ediyor. Nevzat Dindar, Milliyet Gazetesi ve Galatasaray'dan. Nevzat abi hoş geldin.
1: Salim merhaba.
0: Merhaba Nevzat abi. Lemina konusu çözüme kavuştu. Dursun Bey, Sayın Başkan Dursun Özbek dün bir görüşme gerçekleştirdi oyuncuyla. Oyuncuyla karşılıklı mutabık kılındı. Bir yıl opsiyonlu 2 yıllık anlaşma sağlandı. Son durum nedir? Yani bu sürecin uzamasının sebebi neydi Nevzat abi?
1: Yani şimdi şöyle Salim, bununla alakalı oyuncunun sözleşme süresiyle alakalı bir beklentisi vardı. Bir kere 2 yıllık sözleşme istiyordu. Orada opsiyon maddesine dönüştürüldüler ki ama neticede kolay bir opsiyon. Yani bu böyle 30 maç oynarsa devreye girebilecek bir opsiyon değil. Bunun dışında menajerinin geçmişten kalan bir alacağı var. Lemina sözleşmesinde tabii ki bir iyileştirme istedi. Yani diğer takım arkadaşlarının aldığı ücretleri görerek, bakarak sonuçta o da geçtiğimiz dönemki aldığı rakamın üzerinde bir rakam istiyordu. Neticede orta yol bulundu. Yani bu krize dönüşmedi ama daha erken bence çözülmesi lazım. Yani netice itibariyle Galatasaray bugün Temmuz'un 21'i ve Galatasaray Lemina hala antrenmanlara çıkmıyor. Yani bugün yarın çıkacak, belki 23'ünde takımla beraber Avusturya'ya gidecek. Bunu bekliyoruz. Ama yani ligin başlaması şurada 3 hafta kalmış. Yani Lemina takımla beraber kamp çalışmalarına zamanında başlamamış. Sonuçta tecrübeli, yaşı ilerleyen bir oyuncu. Yani Galatasaray'ın Icardi'den sonraki, Icardi beklenen bir durumda ama teknik adının takımda kalmasını istediği bir kurucudan bahsediyoruz. Yani bunun bu noktaya getirilmesi bence doğru değildi. Galatasaray'ın da kendine göre haklı gerekçeleri vardı. Sonuçta baştan adı konulmuştu. Daha sonradan ortaya çıkan bazı şeyler nedeniyle sarı kırmızılı yönetim rahatsız oldu. Ama neticede Lemina ne alabileceğinizi bildiğiniz bir oyuncu. Yani Lemina sonuçta Galatasaray yıllık maliyeti 3-3,5 neyse maaşı. Lemina'yı gözden çıkardınız, yeni bir kontrat yapmadığınız vakit yerini doldurmak için harcayacağınız para da bunun kaç katı olacaktı? Sonuçta Okan Hoca istiyordu. Okan Hoca'nın istediği oldu ve Lemina takımda kaldı.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde Nevzat Dindar. Nevzat abi, sözleşmenin imzalandığına dair bir bilgi de var bende.
1: Evet.
0: 1+1 yıllık. Evet. Sen teyit edebildin mi bunu?
1: Yani anlaşma sağlandı, yani imza atıldı diye bana söylenmedi.
0: Bana da gelen bilgi 1+1 yıllık anlaşma sağlandı. Yani buradan döneceğini düşünmüyorum dediler.
1: Yok yok, dönmez, buradan dönmez. Lemina Hoca şöyle planlıyor.
0: Evet.
1: Hem orta sahada
0: hem stoper pozisyonunda
1: başta, hem de stoperde bir alternatif olarak, yani Lemina'da o pozisyonda oynayabildi. Ugo çok buydu transferde Galatasaray. Orta sahada bir alternatif de oluştu. Şimdi 10 numara ve özellikle tabii diğer ön taraftaki alanlara Galatasaray'ın arayışları var.
0: Bruno Fernandes'de durum nedir?
1: Bruno Fernandes'de durum, ya bana göre yani Galatasaray bir yoklama çekti. Sonuçta Manchester United'da iyi bir sezon geçirdi ve Manchester United Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Bruno Fernandes için Galatasaray'ın niyeti vardı. Sonuçta evet. Yani o pozisyonda dünya üzerindeki en oyunculardan bir tanesinden bahsediyoruz. 35-40 milyon euro, evet, bu pozisyon için Galatasaray'ın gözden çıkardığı, çıkarabileceği bir rakam. Ki Bruno Fernandes de bunu çok rahat yani bu paranın karşılığı olabilecek bir oyuncu. Bruno Fernandes'in yıllık maliyet noktasında ise şimdi geçenlerde bana hani konunun içinde olan birisi dedi ki yani 25 milyon euro. Hatta şeyden fazla. Osimhen'e biz işte 15+6.
0: Evet.
1: Bruno Fernandes totali 25'e geliyor.
0: Evet.
1: Biz bu, zaten yani meblağ bir kere yüksek ama daha da önemlisi yani ben ihtimal olarak bunu biraz zayıf görüyorum. Yani Galatasaray sonuçta son transferini yapacak. Ben açıkçası isterim. Bruno Fernandes beni heyecanlandıracak futbolcu. Yani 2 sene 3 seviyede Galatasaray 3 sene hatta hizmet eder. Bir sonraki transferi yani para kazandırmayabilir ama netice itibariyle Galatasaray markasına değer katacak. Ne bileyim, taraftarı heyecanlandıracak bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani şöyle diyelim, 10 numara pozisyondaki diğer seçenekler de var. Şimdi Brahim Diaz var, yine Real Madrid'den fazla futbolcu. Şimdi mesela dün Aspor'da benim yayında aldım. Yeni Hüseyin telefon trafiği yaptığım vakit bana Brahim Diaz ihtimalinin daha güçlü olduğu söylendi. Yani Brahim Diaz sonuçta Real Madrid'de son senesi. Galatasaray 26 yaşındaki futbolcu renklerine bağlaması ki Okan Hoca istiyor. Okan Hoca aslında Brahim Diaz'ı doğramamıştı. Ama Galatasaray'ın girişiminin olduğunu, bir sene kontratı kalan fazla futbolcunun satılması durumunda Galatasaray'a sıcak baktın ki orada muhtemelen Brahim Diaz'ı elden çıkaracaklar.
0: Evet.
1: İhtimal olarak şimdi Brahim Diaz 10 numara pozisyonu tam bir Bruno Fernandes midir? Yani, evet, zaman zaman sağ tarafta ama Brahim Diaz Milan'dan hatırladın. 10 numara pozisyonu çok rahat oynayan. Zaten esas pozisyonu burası olan bir oyuncu.
0: Abi zaten 10 numara sağ kanat. Evet, yani Brahim Diaz'ı zaman zaman da kırık santrafor.
1: Evet, ben Brahim Diaz'ı bekliyorum. Yani onu söyleyeyim. İhtimal olarak daha yüksek bir ihtimal. Bruno Fernandes kapanmış değil. Sonuçta Galatasaray'ın hala yani ilgilendiği bir isim ama yani Brahim Diaz'ın daha yakın olduğu
0: gerçek. Brahim Diaz'ın yaşı 26.
1: Evet, biri 31 yaşında, diğeri 26 yaşında. Fas'ta dünya futbolunda son dönemde iyi performanslar gidiyor. Dünya şampiyonlarına damga vuruyor.
0: Evet.
1: Fas'ın yıldızlarından bir tanesinden bahsediyoruz. Kreatif bir oyuncu. Yani Galatasaray'da Osimhen'i besleyebilecek, o paslar atabilecek, asistleri yapabilecek özelliklere sahip bir oyuncu. Sonuçta hala genç ve onu da açıkçası Galatasaray'ın oluşturmak istediği kadroya uygun bir isim olduğunu ben de söyleyebilirim. Teknik kadronda sıcak bahsediği isim. Bruno Fernandes ama tabii ki gönüllerde ki isim Bruno Fernandes. Ama ihtimal olarak Brahim Diaz'ın Galatasaray'a daha yakın olduğunu söyleyebilirim. Ama Brahim Diaz olacak diye bir şey de yok. Yani Brahim Diaz
0: da... Transfer yani gibi. Bu evlilik gibi. Transfer evlilik gibidir. Birçok yani evlenene kadar kadınlar, erkekler birçok kişiyle görüşür ama evlendiği kişi sabittir. Doğru mu? Bu da böyle abi.
1: Orada da biraz daha profil olarak farklı bir isim. Enciso yani Strasbourg'dan Paraguaylı futbolcu.
0: Evet.
1: Tam bir 10 numara değil. Yani o daha çok kanat, ikinci forvet olarak dikkat çeken bir oyuncu. Özellikle pas verme noktasında ya da pozisyon hazırlama noktasında bir Brahim Diaz şeyle kıyaslanamaz. Yani bu özellikleri zayıf olan bir oyuncu ama fiziksel noktada fark yaratabilecek bir oyuncu. Özellikle ön tarafta güce, fiziğe, atletizme dayalı bir takım yaratmak istiyorsanız bunun için de ideal bir oyuncu. Ki Okan Hoca zaten doğrulamıştı. Paraguay'la iyi bir dünya kupası da geçirdi. Piyasa değeri 25-30 milyon bandında. Galatasaray kiralık satın alma şeklinde bir teklif, zorunlu satın alması şeklinde teklif yapmıştı Strasbourg'da. Orada da görüşmeler devam ediyor. 23 yaş altı olması bir avantaj. Yani Galatasaray'ın bu denklemin içerisinde hem Bruno hem Diaz'ın kıyaslandığı vakit onlara göre tek avantajı Enciso'nun yaşı. Yani 23 yaş altı profiline uygun bir oyuncu. Diaz da olmazsa işte Bruno gerçekleşmezse ki gerçekleşme olasılığı zayıf. Burada işte Enciso ismi o zaman ağırlık kazanabilir.
0: Geçen sezonda göz attığımızda abi 2 defa forvet arkası, 3 defa 10 numara, 7 defa sağ kanat oynamış.
1: İşte o her karışık tarafta en azından çok kullanışlı bir oyuncu. Yani aslında hocanın istediği özelliklere sahip. Ben ona biraz şey diyorum Salim. Enciso bana Barış Alper Yılmaz'ın 10 numara versiyonu gibi geliyor. Barış Alper nasıl evet, bir kanat oyuncusu, işte ne bileyim her pozisyonda oynayabiliyor ama fiziksel işte özellikleriyle dikkat çeken bir oyuncu ya. Enciso evet, da onun başka bir pozisyondaki farklı bir versiyonu gibi.
0: Evet.
1: O yüzden Enciso konusunda da hoca beğeniyor. Yani sonuçta Okan Hoca'nın istekleri doğrultusunda çalışmalar yapıyor. Evet. Burada da şimdi Galatasaray tarafta doğal olarak tepki gösteriyor. Yani Fenerbahçe transfer yapmışsa Greenwood'lar, Muriç'ler, Ake'ler, işte ne bileyim Rashford konuşuluyor, Watkins konuşuluyor. Fenerbahçe, Beşiktaş Trossard'ı almış. Salah'a indirecek. Yani Trabzon neredeyse transferini bitirmiş. Galatasaray son 4 senenin şampiyonu. ortada bir tek Goçuk var. Yani şimdi Galatasaray taraftarı da doğal olarak beklenti içerisinde ve tepkilerini sosyal medyada da çok yüksek şekilde dile getiriyorlar. O yüzden yani ben Okan Hoca ile başkan arasındaki transfer konusunda belli noktalarda belki hani bundan bir ay önce fikir ayrılığı olabilirdi, vardı ama geçtiğimiz hafta yapılan toplantıyla beraber o sis bulutu dağıldı. Yani ikili belli bir noktada buluştular. Başkan Okan Hoca'nın isteklerini yerine getirme garantisi verdi. Hoca da biraz daha rahatladı. Hocanın vücut diline baktığımızda zaten çok şey değildi, böyle mutlu değil süreçten dolayı. Ancak yani Galatasaray'ın bir kere şöyle ben bakıyorum. Buradan yönetim, avukatlığı falan yaptım. Ben de eleştiriyorum. Yani bizi çok eleştirmişimdir. Ben sorduğum vakit şöyle. Yani üst seviye isimlere sorduğum vakit. Ya Galatasaray'ın transfer problemi yok diyorlar. Sonuçta biz transfer yapacağız. Nereye transfer yapacağız? İşte yedek forvet. Şimdi Icardi gitti, yedek forvet alacağız. Şimdi yedek forveti kimi alacaksın mesela? Ponomarenko istediler. Ponomarenko için işte Dinamo Kiev'le hala süresi devam ediyor. Yani sonuçta iyi bir oyuncu. Porto

0: olsun işte ne bileyim Ajax'ın. Yani iyi takımların nazarında olan bir oyuncu. Galatasaray direkt 25 vermekten ziyade işte yine kiralık satın alma. O da eleştiriyor taraftarı. Yani biz de o zaman maça kiralık satın alma ya da formayı kiralık satın alma. Yani o şekilde yapalım diyorlar. Netice itibariyle Pono Morenko, Ukraynalı golcü Galatasaray'ın şu an ilgilendiği isimlerden bir tanesi ama abim özellikle Nansu Fransız forveti 22 ya da 23 yaşında. Hocanın şu an birinci tercihi o. Abdin'i özellikle Okan Hoca tarafından tercih ediliyor ama yani futbol izini isteyen Avrupa'da dev kulüpler var. Monaco, Roma, Crystal Palace bunlar arasında. Okan Hoca bu isme çok sıcak bakıyor. Yani futbolcu sonuçta hem hücumda en uçta santrforda hem de diğer işte kanatlarda oynayabilme özelliğine de sahip. Ama Avrupa'nın dev kulüpleri de bu transferde Galatasaray'la rekabet halinde, bunu belirteyim. Şimdi bir kere yani yedek forvetten başladık. Yedek forvette Galatasaray Osimhen'i yedekleyecek. 23 yaş altı bir golcü arıyor.
1: Evet.
0: Bununla ilgili isimler zaten işte Ponomarenko, Şabin böyle geliyor. Tel de var yine.
1: Evet.
0: Onda işte listede olduğunu belirtelim.
1: Çok Can teşekkür Uzun, ederim.
0: Evet, Can Uzun da var. Evet, Can Uzun da var. Klasik. Yani evet. Bakalım işte hayırlısı.
1: Çok teşekkür ederim Nevzat abi. Vakit ayırdın, bağlandın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Rica ederim. Hoşçakalın.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Nevzat Dindar'dı. Nevzat Dindar'la birlikte Galatasaray'ın transfer gündemini değerlendirdik. Bu bölümde hattımızda konuğumuz teknik direktör Giray Bulak olacak. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Sağ olun. İyi yayınlar.
1: Hocam Dünya Kupası süreci boyunca hiçbir zaman kırmadınız. Yayınımıza bağlandınız. Dünya Kupası'nı İspanya kazandı dediğiniz gerçekleşti. İspanya kazandı hocam. Ne dersiniz bu noktada?
2: Hak ederek kazandı.
1: Evet.
2: İyi oynadı. İyi oynadı. Her şeyi yaptılar. O bakımdan yani Arjantin'in oynadığı o vahşi futbol, futbol dışı davranışlar İspanya'nın kupayı almasını bir kat daha büyüttü diye düşünüyorum.
1: Evet.
2: Yani onun için ben çok hak ederek kazanılan bir kupa olarak görüyorum. Zaten bunun birçok insan bunun şeylerini yapıyor, eleştirisini yapıyor, analizini yapıyor. Niye bu kadar değerli oldu diye. Şimdi İspanya'nın 30 yıllık yaptığı yatırıma bakarsanız ya burada hak edilmiş bir şey var. Yani ta 30 yıl önce futboldan veya spordan nasıl ülkemiz gençlerini faydalandırırız, nasıl buralara geliriz'in hesabını yapmışlar. Yani evet. Enteresan şeyler. Enteresan şeyler yani. Çünkü koşulsuz harika işler yapmışlar. Sadece futbola yatırım yapmamışlar. Bisiklete yapmışlar. Biliyorsun tenise, dünyanın en iyi tenisçileri de onlardan çıkıyor. Yüzmeye yapmışlar, moto yarışlarına yapmışlar, voleybol yapmışlar, basketbol zaten NBA'de bir sürü oyuncuları olmuş. O bakımdan İspanya'nın yaptıklarını ben çok önemsiyorum. Sadece futbolu sahada oynadıkları açısından değil, yani doğru planlamayla, doğru güçlü altyapılarıyla, nitelikli antrenörleriyle, onları geliştirmesiyle, her işe bilimsel yaklaşmasıyla, yani bir defa genç sporculara çok önemli derecede yatırım yaptılar. Bunları neyle yaptılar? Sponsorlarla yaptılar. Ülkenin işte spor bakanlığıyla yaptılar. Federasyonlarıyla yaptılar. Genç insanlara değer verdiler. O insanlar da ne yaptı? Daha ekonomileri özgür olunca, daha fazla para gelince ve kazanınca, yani geçim sıkıntısı yaşamadıkları için daha özgür spor yaptılar. Yani sanatçıdır. Sporcuların hepsi sanatçıdır. Bu yüzücü de dahil, futbolcu da dahil, boksör de dahil. Sanat sergiliyorlar orada. Bu insanlar baskı altında değillerse sanatlarını iyi icra ederler Salim. O bakımdan yani ülke bunlara yatırım yaptı, ülke gencine yatırım yaptı. Yani bunu ya fiziksel olarak da kullanabilirler. Yani çok iyi bir coğrafyaları var. Yani çok geniş saha olabilecek alanları var. İklim olarak güneşten çok faydalanıyorlar. İşte çok göçmen alıyorlar. İspanya'da konuşan ülkeler var. Yani Güney Amerika'ya bakıyorsun, Orta Amerika'ya bakıyorsun. Amerika'nın bir kısmı. Afrika'nın zaten önemli bir kuzey kısmı. O insanları faydalandılar. Onların mesela böyle mix olmasından, işte o evliliklerden ve doğabilecek çok farklı karakterlerden çok faydalandılar. Ülke de bu gençlere yatırım yaptı. Birçok ülke yapıyor gencine yatırım ama bunlar daha akıllı yatırımlar yaptılar ve kazandılar. Ben sadece futbol açısından bunu değerlendirmek istemiyorum. Yani onun için ben çok takdir ediyorum kazandıkları birçok şeyi ve bunu helal olsun. Şimdi krallarının ailesinin onların karşılamasını izliyordum. Şimdi biraz önce onu izliyordum sizi aramadan önce. Yani her şey var ya, zerafet var, liyakat var, anlayış var, güler var. Yani daha ne diyeyim sana, yani bir aile fotoğrafı, bir işte oradaki insanlarıyla, basınıyla, işte kraliyet ailesiyle, futbol federasyonuyla, sporcularıyla, hocalarıyla, staffıyla beraber oradaki o karşılamanın cantiliği, güzelliği, farklı bir şey ya, farklı bir duygu. İnşallah biz de böyle yatırımlar yaparız. Bu yatırımlarla beraber biz de bir şeyler öğreniriz diye aklıma geliyor, gelmiyor değil.
1: Hocam, Trabzonspor'da Vivo'nun ayrılığı söz konusu. Olay gitti. Trabzonspor'da Vivo'da giderse 3 oyuncunun satışından yaklaşık 90 milyon euro kazanmış olacak Trabzonspor takımı. Bu oyuncuların toplam maliyeti ise 15-16 milyon euro civarında.
2: Ne kadar güzel. Sağ olun.
1: Ne dersiniz
2: Trabzonspor'dan,
1: hocam?
2: Ya Trabzonspor'dan kimler gitmiyor? Ya Trabzonspor'dan gidenlerin yeri mutlaka dolar Salim. Yani biz bunu fazla yani bu gibi şeylerden fazla karşılaşmadığımız için bize enteresan geliyor. Halbuki hiçbir enteresanlığı yok. Dünya böyle kazanıyor. Portekiz takımları böyle para kazanıyor. Birçok Kuzey Avrupa ülkeleri böyle para kazanıyor. Ve takımlarına, oyuncularına, kulübüne yatırım yapıyorlar. Futbol akademilerine yatırım yapıyorlar. Ve bundan da büyük karlar elde ediyorlar. Yani Trabzonspor olay olmadan, biz Galatasaray maçını kazandığımızda olay var mıydı? Bir maçta vardı, diğerinde yoktu değil mi?
1: Evet, doğru, yoktu.
2: Kazandığımız maçta yoktu. Ne olacak? O maçta kazanmışız, baksana. Olay olmadan da kazanabiliyoruz demek ki. Yani önemli olan Trabzonspor'un çok iyi bir santrofor bulması, çok iyi bir kaleci bulması. Bunları bulduğu an diğer sorunlarını yine çözer. Ya o maçta olmadığı zaman Trabzonspor kaybediyor. Doğru. Bak, buna katılıyorum. Burayı Trabzonspor tamamlaması lazım. Burayı tamamlaması lazım. 10 aç yoksa tamamlaması lazım.
1: Evet.
2: 10 ana da yoksa burayı tamamlaması lazım ki tamamladı. 10 ana. Şöyle diyorum, Trabzonspor diğerlerinin hepsinin sorunu çözer. Yok işte pozitif direktörü gitmiş. Yok hocası gitmiş. Yok işte scout'taki çalışanlar gitmiş. Yani Trabzonspor mutlaka futbol aklını kullandığında bunları yapar. Yıllardır da böyle ayakta duruyor. Trabzon'dan kimler geçti? Yürüyüş yaptılar. Ali Kemal Denizli Trabzon'dan ayrıldığı zaman halk sokaklara döküldü. Yürüyüşler yapıldı. Ama onun yerine gelen oyuncular, mesela Necdet geldi. Ali Kemal abi aratmadı neredeyse.
1: Evet.
2: Için, bunlar olacaktır, gidecektir. O stoper de iyi stoperdi, çabuk stoper, hızlı stoper. Ama Trabzonspor yine oyuncu bulacak. Yeter ki.
1: Yani biz, Fulham'a gidecek hocam. Fulham
2: güzel. Bak,
1: prensipte anlaştı Trabzonspor'la, ödeme planı konuşuluyor.
2: Çok. Biri Fiorentina'ya gidiyor, biri Fulham'a gidiyor. Gittiği an
1: Augusto Zenit'e gitti.
2: Evet. O, güzel. Yani bunları biz buluruz, çoğalırız. Hiç problem değil Salim. Trabzonspor akıllı işler yapıyor, evet. İyi işler yapıyor kardeşim. Tamam söylüyorum, iyi işler yapıyor Trabzon.
1: Hocam, Çerle'den Augusto 6.650 bin euroya geldi. Milyon euroya geldi. Olay ve Vivo 5.5 milyon bonservis bedeline geldi. Burada 30 milyona gitti. Direkt bonuslarla birlikte daha da fazla artabilir Olay'ı. Yine 30'a gidecek bu noktada.
2: Trabzonspor 7-8 katlara
1: geldi. ZRT'de Augusto 20'ye gitti hocam kolay bonuslarla. Yani direkt bir çırpıda yaklaşık 80-85 milyon euro. Çok iyi bir ücret.
2: Ne diyorsun Salim? Çok iyi ücret demek. Ne demek yani? Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey var mı kardeşim ya? 7-8 kat bir yılda para kazanıyorsunuz. Hatta 6 ayda kazandığım var yani.
1: Evet.
2: Onun için müthiş. Müthiş. Gene bulacaksın, gene kazanacaksın. Evet. Yine yarışacaksın. Trabzonspor'un, ben her zaman söylüyorum, bütün kulüplerin yapması gereken şey şudur. Bulacaksın, oynatacaksın, geliştireceksin, satacaksın. Sattığında yatırıma döndüreceksin.
1: Evet. Bul, oyna, sat.
2: Yatırıma döndür. Tabii. Ve yatırıma dön.
1: Evet.
2: Yani bunu akademine, yansıt, altyapına yansıt.
1: Evet.
2: Kulübüne yansıt. Fiziki şartlarına yansıt. Ona göre tesisleş. Evet. Anlatabildim mi Salim? Yani ona göre ikinci, üçüncü takımını bul. Yani evet. Göztepe bak nasıl. Göztepe kaç takımdan bir tanesi? 6 takımdan bir tanesi değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet. Doğru.
2: Yani bu kıtalara da yayabilirsin bunu.
1: Evet.
2: Yani Trabzonspor'un yapacak olduğu bundan sonra hem antrenörünü yetiştirecek, geliştirecek. Hem futbolcusunu geliştirecek, yetiştirecek. Bak şimdi İspanya'da evet. Real Madrid'in, Barcelona'nın aşağı yukarı her yıl 20'ye yakın oyuncusu liglerde oynuyor.
1: Evet. Yani
2: şöyle diyorsunuz.
1: İnşallah hayırlısı olsun diyelim hocam. Evet, Giray evet, hocam evet. Çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun hocam. Kırmadınız, yayınımıza sağ bağlandınız. Sağ olun hocam. Hoşçakalın.
2: Sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz teknik direktör Giray Bulak'tı. Kendisiyle Trabzonspor ve Dünya Kupası'nı kazanan İspanya'yı konuştuk. Şimdi yayınımızı noktalıyoruz. Benden hemen sonra Mert Elam, Ali Erim ve Genco Boran Hattrick programında sizlerle olacaklar. Yarın saat 12'de görüşmek üzere. Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
3: Salim Manav'la transfer ateşi sona erdi. Radyo Spor. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo
4: Spor. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
5: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
7: Beşiktaş yeni sezonu Midtjylland maçıyla açıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
8: Radyo Spor!
7: Teknik direktörlüğe Vincenzo Italiano'yu getiren, kadrosunu Nübel, Uttara ve Trossard gibi yıldızlarla güçlendiren Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı ağırlıyor. Beşiktaş'la Midtjylland arasındaki Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk karşılaşması 23 Temmuz Perşembe günü 21'de Esport ve Esport Plus ortak yayınıyla sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
8: Radyo Spor. Radyo Spor.
9: Radyo Spor, sporun tek adresi.
7: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
8: Radyo Spor.
7: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
9: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

0: Herkese merhaba, Radyo Sporometre hoş geldiniz. 14.02 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Her zaman olduğu gibi WhatsApp hattımız açık. 0538 052 1487. Bugün Mert'le birlikteyiz. Genco yok. Neden yok? Çünkü Genco haftanın devamında 3 gün Ayhan Şensoy yerine akşam program yapacak.
1: Dün geldi.
0: Dün geldi. Çünkü cuma gelmemişti.
1: Onu o, bahsetmedi, bilmiyorum.
0: O kendini affettirme şeyiydi, gelişiydi. Cuma yoktu. Pazartesi geldi. Şimdi çarşamba, perşembe, cuma Ayhan Şensoy yerine yapacak. Ayhan Şensoy izinde. O yüzden akşam Radyo Spor dinleyeceklere Allah sabır versin, cesaret versin. Yanlarında olsun. Yar ve yardımcılar olsun. Yani, 18.30-20.30 arası Genco ile beraberler.
1: Dün Genco abinin dediği, bu hafta işte Ayhan yok. Çarşambadan itibaren sen geleceksin. Pazartesi, salı gelme demiş.
0: Aynen.
1: Güya. Öyle sen mi? Öyle demişsin.
0: Öyle dedim, öyle dedim.
1: Cuma gelmemesine rağmen o şeyi verdin. Genco abi de kendi inisiyatif kullanıp dün o zaman geldi.
0: Aynen. İşte Cuma çünkü ulaşamadık yani. Baktık, bekliyoruz, Genco yok. Aradık, yok.
1: Enteresan.
0: Gene yok oldu, yok.
1: Yani. Ya enteresan değil artık. Bu haber diye taşımıyor gerçi.
0: Aynen. Kayıp güzelinden biriydi Genco'nun.
1: Nadir olması lazım. Evet. Nadir olan bir şey değil.
0: Uzun lafın kısası. Bugün Mert'le birlikteyiz. Mert hoş geldin.
1: Hoş buldum. Bu arada Ayhan Şensoy'u Instagram'dan da takip ediyorum. Yakında arkadaşım. Şu an çok güzel bir yerde.
0: Ordu'ya gitti değil mi?
1: Ordu'da herhalde. Ben de öyle tahmin ediyorum. Ormanın
0: ailesi
1: içinde.
0: Ailesi oraya gitti. Aynen. Çok
1: yemyeşil. Güzel. Çok da güzel bir paylaşım vardı en son. Yağmur yağıyor. Hava kapalı. Full orman. Beton göremedim. Paylaştığı açıda.
0: Ah.
1: Bir mesaj da yazdım. Çok hoşuma gitti. Özeniyoruz öyle. Arada.
0: Oralar çok güzel ya.
1: Bizim, ben hiç Doğu Karadeniz, hani Orta Karadeniz oralara hiç gitmedim.
0: Mehmet Uzundurukan da biliyorsun paylaşıyor öyle şeyler.
1: Doğru.
0: O da aynı
1: şu an takip etmiyorum onu ama... Hmm.
0: Onun da öyle. Evet, WhatsApp numaramızı söyledik mi? 0538-052-1487. Bugün yeni sezonu resmi olarak başlıyoruz. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turunda Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi ağırlıyormuş. Mert'ten öğrendik.
1: Yani sabah Górnik Zabrze Forvo yazdım. Forvo'da çıkan abiye güvendik. Zabrze diye okuyorum ama Górnik de diyebiliriz herhalde, çok dilimiz dönmüyor çünkü çok yatkın değiliz.
0: Zabrze zaten şehir. Górnik takımın adı. Bizim ekip gelecek hafta oraya gidecek.
1: Dinamo Zagreb gibi yani. Hani.
0: Onun gibi, aynen. Aynen.
1: O yüzden Górnik desek de bir şey olmuyor.
0: Evet, Fenerbahçe tabii Şampiyonlar Ligi'ne uzun süredir katılamıyor. Bu sezonda Fenerbahçe hem bu turda hem de 3. eleme turunda seri başı olacak. Dün Fenerbahçe'nin zaten bir sonraki turda olası rakipleri de belli oldu. Orada da Sturm Graz ve Hartz eşleşmesinin galibiyle Fenerbahçe eğer Górnik'i elerse 3. eleme turunda karşı karşıya gelecek. Hani Górnik, Sturm Graz, ondan sonra Hartz, Fenerbahçe'nin hep dişine göre rakipler. Ben bugün biraz Sturm Graz'la Hartz'a da baktım. Hartz da teknik adam değişikliğine gitmiş. Geçen sene şampiyonluğu kaybettikten sonra.
1: Ama orada ben şöyle yorumladım. Rangers sanki almış
0: yani
1: hocayı.
0: Işte sonuçta bir Belçikalı.
1: Yani kendileri göndermemiş de.
0: Yeni bir Belçikalı teknik adam gelmiş. Onunla beraber işte şu ana kadar onlar da 3 hazırlık maçı yapmışlar. Sturm Graz 6 tane hazırlık maçı yapmış. Sturm Graz bir eşleşmenin favorisi olarak gözüküyor o eşleşmede.
1: Hartz da bu arada en golcü oyuncu da Rangers'a gitmiş. Geçen sezon en golcü ismi. Yani bayağı bir
0: tabii,
1: yaprak dökümü var. İşte hoca değişikliği 8-9 oyuncu gitmiş.
0: Yağmalanan takımlardan biri haline gelmiş.
1: Evet.
0: Onlar da.
1: Sturm Graz biraz daha istikrarlı. Onların da hocası geçen yıl yeni yılla birlikte Ocak ayında gelmiş gibi 26'da ama
0: evet.
1: Onlar da son 4 yıl tamamında işte Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi, galiba bir sezon Konferans Ligi de var. Grup aşaması veya lig aşamasını hep mücadele ediyorlar. Bir alışkanlıkları, bir tecrübeleri var.
0: Bir istikrar var.
1: Ben o yüzden maç tercihimde de maç sonucu biri. Sturm Graz galibiyetini yazdım ilk maç için.
0: Evet, Fenerbahçe bu akşam 21'de rakibini ağırlayacak. Fenerbahçe'de dün basın toplantıları yapıldı. Sabahta biraz konuştuk. Bununla birlikte dün Mason Greenwood ve Ake'de Fenerbahçe'de maç kadrosuna dahil edilen isimler oldu. Bugün kalede Mert'in olması bekleniyor Fenerbahçe'de. Sağ bekte yine Mert. Diğer tarafta Levent Mercan'ın olması bekleniyor. Stoper ikilisi de Skriniar'la Osterberg'de olacak gibi gözüküyor Fenerbahçe'de. Merkezde Fenerbahçe'de Fred, Bartu, bir de kim?
1: Guendouzi.
0: Guendouzi oynayacak. Doğru. Fenerbahçe'deki merkez zaten hazır karşılaşmalarında da aynı merkezdi. Değil mi? Değişmedi. Sol tarafta Kerem, merkezde Talişka, sağ tarafta da İrfancan Kahveci. Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i bu şekilde. Dün işte oyuncular hazırdı değildi. Ake biraz daha hazır dedi. Asensio'ya göre İsmail Kartal. Düzeltiyorum. Greenwood'a göre. Ama Asensio da dün akşam attığı bir sosyal medya paylaşımıyla maça hazır olduğunu söyledi. Yani Fenerbahçe hangi 11 ile başlarsa başlasın yedek kulübesi ya da duruma göre yedek kulübesi oldukça kuvvetli olacak rakibine göre. Polonya temsilcisi geçen sezon kupayı kazandı. Ligi kazanmışlar mıydı? Ligi kazanmadılar.
1: İkinci oldular.
0: Kupayı kazandılar.
1: Pozdan
0: 38 sene sonra Gornik bir kupa kazanmayı başarmış. O bakımdan tabii onlar adına çok çok iyi bir sezon geçti. Bununla birlikte sabah da söyledim. Lukas Podolski şehirden, Zabrze şehrinden, onun belediyesinden kulübün hisselerinin büyük bölümünü almış. %87'si şu an Lukas Podolski'nin elindeymiş. Yani Lukas Podolski'nin takımı demek doğru olur. Gornik Zabrze için.
1: Bu arada Lukas Podolski de Hüseyin abiyle, Hüseyin Özkök'le aynı uçaktan Amerika'dan yola çıkıp İstanbul'a gelmiş. Bu karşılaşma için.
0: Ha, bu karşılaşma için gelmiş.
1: Dünya Kupası finalini takip etmiş yerinde. Birçok efsanenin takip ettiği gibi.
0: Güzel.
1: Aynı uçakla İstanbul'da o da maçta hazır bulunacakmış.
0: Evet. Peki Mert nasıl bir karşılaşma olur? Dün İsmail Kartal biraz bahsetti rakipten. Rakip takımın oyun anlayışından. Hani aslında iyi bir şey çizdi. İki tane hızlı kanat oyuncuları var dedi. Santraforları etkili dedi. Merkez oyuncuları ceza sahasında sızıyor dedi. İyi şeyler söyledi yani. Herkesin isteyeceği şeyler bunlar normalde. Ama

0: Hani profil olarak da çok yüksek bir şey değil. Takımın kadrosu yüksek bir profil değil. Transfermarkt'te sabah ben de söyledim, haber yapmış, iki ekip arasında kadro değeri olarak gerçekten uçurum var. Fenerbahçe tabii son transferlerle iyice kadro değerini arttırdı. Normalde Fenerbahçe'nin hani fazla zorlanmadan kazanması gereken bir maç gibi gözüküyor.
1: Evet, yani iki takım arasındaki güç dengesi çok farklı. Son hazırlık maçı, Last Dance maçı kazanıldı ama o maçtaki en büyük eleştirilerden biri önde basmaya çalışırken geride verilen boşluklardır. Rakip iyi organize olduğunda, iyi paslaştığında Fenerbahçe'nin ikinci bölgesini bypass edip direkt kaleye gidebildi. Eğer bugünkü karşılaşmada Fenerbahçe ön attığı iyi bir pres yaparsa tek taraflı bir maç görebiliriz. Ama Lask'ın yaptığı gibi o baskıdan çıkabilirse, ki çizdiği profilde kanatlarıyla, merkez oyuncularıyla çıkabilir gibi de gözüküyor, o zaman işin rengi tabii değişir Fenerbahçe için. Umarız ilk dediğim senaryo, Fenerbahçe'nin o kapattığı senaryo olur. İlk iki hazırlık maçında da herhalde ağırlıklı böyle oynadı Fenerbahçe. Çok sayıda da gol buldu, pozisyon buldu. Bugünkü maçında benzemesi, o maçlara benzemesi temennimin tabii ki benim de. Ama bunu tabii şey gösterecek, zaman gösterecek. Sonuçta futbol rakiple de oynanan bir oyun. Rakip ne kadar hazır, ne kadar gününde olacak onlar da Fenerbahçe'nin bu baskılı oyunu karşısında, ki dengeli bir oyun herhalde çok olmayacak İsmail Kartal'dan. Ben yine önde oynamaya çalışacak bir Fenerbahçe bekliyorum. Sonuçta o mesajı da hem futbolculara hem taraftara da vermek isteyecektir. Zaten hani bazı kesimler tarafından çok tutulmayan bir teknik direktör. Bir de dengeli bir oyun oynatırsa kendi evinde zayıf bir rakibe karşı, bir de iyi oynamazsa, hani dengeli oynatıp iyi de oynayabilir, sonuç da alabilir, ama sonuç da alamazsa çok eleştirilir. O Fenerbahçe'nin kafasındaki kimliği yansıtacağı bir takım göreceğiz diye düşünüyorum.
0: Emir şöyle bir soru sormuş. Sizce bugün statta bir atmosfer değişikliği hissedecek miyiz?
1: Yani düzen ve renk değişimi galiba oldu statta Aziz Yıldırım dönemiyle birlikte. Ama profil olarak, seyirci kitlesi olarak nasıl bir şey olur bilmiyorum. Yeni bir dönem olduğu için, eski yeni sonuçta ama yeni bir dönem. Aziz Yıldırım da yeni seçildi. İsmail Kartal da tekrar geldi. Yeni transferlerin havası. Greenwood herhalde yedek kulübesinde olur.
0: Bir de Isınma da olur. Zamanlı transferler.
1: Erken geldi tabii transferler. Ake geldi. İşte
0: Büyük
1: Vedat
0: transferler.
1: Muriç tribünde olur. İyi bir hava olur. Yani
0: Bence
1: her
0: de olur.
1: sezon başlangıcı zaten Fenerbahçe için, sabah da söylediğim, iyi oluyor. Yani havaya giriyor Fenerbahçe bir şekilde transferlerle. Sonuçlarla da desteklediğinde o hava bir süre daha devam ediyor. Desteklemediğinde çatlak sesler çıkıyor. O sağ sonuçları belirliyor. Yani daha sağ sonuçları gelmediği için resmi olarak, havanın kötü olması için bir sebep yok.
0: Ama saha sonuçlarından bağımsız da yok şu an. Hani mesela bu turda Fenerbahçe çok eksik olur. Hazırlanamamıştır kadrosunu. İşte bazı oyuncular gelmemiştir. Ne bileyim, kadro çıkarmakta zorlanıyordur. Öyle bir durum da yok Fenerbahçe'de. Çok kuvvetli bir kadro yani. Şu kadro, hani bırak eleme oynamayı, Şampiyonlar Ligi'nde normalde hani ilk aşamayı bile geçmesi beklenebilecek bir kadro. Yani Skriniar'ı var, Ake'si var, Greenwood'u var, Guendouzi'si var. Hani bu kadroya yakın zamanda Ederson, Kante gibi isimler katılacak. Yani belki bazıları kalacak, bazıları gidecek, ama hani şu kadronun normalde Şampiyonlar Ligi lig aşamasında mücadele etse ilk 24'e girmesini beklersin. Yani Fenerbahçe girse Şampiyonlar Ligi'ne biz herhalde şey demeyeceğiz. Fenerbahçe çok zorlanır ilk 24'e girmekte demeyeceğiz. Normal olması gereken Fenerbahçe'nin ilk 24'te bitirmesi deriz herhalde. Bu kadroyla girse Fenerbahçe, öyle
1: Yani
0: değil mi?
1: şu gelmeyenleri kastederek söylüyorsun değil mi? Ederson'suz, Kante'siz kadrosu da ilk 24'e girer mi diyorsun?
0: Yok, onlarla beraber diyorum.
1: Ha,
0: Onlarla
1: onlar
0: beraber
1: dönecek, bir de
0: diyorum.
1: sonrası için diyorsun. Tamam.
0: Ya bu Fenerbahçe şu an elindeki oyuncu grubu Şampiyonlar Ligi şeyde olsa, lig aşamasında olsa herhalde böyle konuşuruz.
1: Tabii
0: Başka bir
1: ki.
0: şey konuşmayız.
1: Tabii ki.
0: O yüzden hani Fenerbahçe'de atmosferi iyi olur, ama Mert'in dediği gibi tabii oyunun ve mutlaka skorun da Fenerbahçe adına bugün destekleyici olması lazım. Orası kesin. Esport Plus'ta mı olacak demiş bir dinleyicimiz Beşiktaş maçıyla alakalı olarak. Evet, Esport Plus'ta olacak karşılaşma. Esport Plus platformu üzerinden takip edebileceksiniz Perşembe günü Beşiktaş'ın Mitchell'en karşılaşmasını. Devam edeyim.
1: Ederson döndü mü Fenerbahçe'de?
0: Döndü mü? Daha tam dönmedi galiba. Emin değilim ama.
1: Değil mi? Semedo döndü.
0: Döndü diye bir haber okumadım.
1: Ederson dönmedi. Şu yüzden sordum şimdi. İki oyuncu da aslında son 16 turunda elendiler takımlarıyla. Semedo'nun ayın kaçı bakayım bugün? 21. 17'sinde bir fotoğrafı vardı. Ederson'u hatırlamıyorum. Belki de dönmüştür. Ben kaçırmış da olabilirim de. Acaba aradaki fark neden var? O aklıma geldi. Bir anda Semedo çünkü. Bugün maç kadrosunda olur. Ederson'la ilgili Mert'in oynayacağı söyleniyor. Ederson'la ilgili bak bir şey okumadım ben yok diye kodladım ama umarım bir hata yapmıyorumdur.
0: Bu maç için mi söylüyorsun?
1: Genel şu an İstanbul'da takıma çalışıyor mu Ederson? Yok normalde listede var yani, Ederson da.
0: Ederson dün okuduğum haberde Ederson dönecek. Ederson'la bir toplantı yapılacak diye okudum. Foto maçın haberiydi.
1: Daha dönmemiş yani.
0: Ha, köşede haber vardı. Tamam. İşte döndükten sonra devam edilecek mi edilmeyecek mi diye herhalde bir toplantı yapılacak Ederson'la. Bu arada Fenerbahçe için mesela Ederson giderse kaleci formülü bir şey konuşuluyor mu? Okudun mu onunla alakalı bir durum?
1: Yok.
0: Okumadın değil mi? Yok. Ben de okumadım.
1: Livakovic için Dinamo Zagreb'e transferi konuşuluyor.
0: Tamam o zaten beklenen.
1: Ederson'un da Aziz Yıldırım'ın konuşup onun çok kaliteli olduğunu düşündüğünü biliyoruz. Devam etme niyeti olduğunu biliyoruz. Açıklamalara ve haberlere bakılırsa ama hani giderse diye bir plan, B planı bir isim yabancı yerli görmedim.
0: Fenerbahçe'nin de elinde Hırvatistan milli takım kalecisi, Brezilya milli takım kalecisi ve Türk milli takım kalecisi var.
1: Evet.
0: Ve ikisinden yollar ayrılabilir Fenerbahçe için. O da ilginç gerçekten. Kolay kolay bir yere getirilebilecek bir kaleci rotasyonu yok. Bayrampaşa'dan Ramazan şöyle bir mesaj atmış. Bir aydır bizi dinliyormuş. Çok güzel yayın yapıyorsunuz demiş. Ama sizden sonraki yayın daha güzel demiş.
1: Hmm.
0: Ya Mert Elam. Bunu da kulağımızın bir tarafına yazalım.
1: Ne güzel.
0: Şimdi 14-16 saatlerimiz, ilk aramıza gidelim, aradan sonra devam edelim.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam edecek. Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Radyo Spor! Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Beşiktaş'ın Avrupa Kupaları yolculuğu Esport Plus'ta başlıyor. Beşiktaş, Midland UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçı Perşembe 21'de Esport Plus'ta.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
6: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarını bekliyor.
7: Umran Oto Ekspertiz.
8: Radyo Spor.
9: Reklam.
10: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
11: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick

0: az önce bir dinleyici mesaj göndermişti. Ben de o konuya getirecektim lafı. Mesela bugün İrfan Can Kahveci için çok önemli maç olduğunu düşünüyorum ben. Geçen sene takımdan uzak kaldı. İşte takımdan uzak kaldığında önce bir anlaşılamadı neden ayrıldığı. Ondan sonra Kasımpaşa dönemi pek etkili geçmedi İrfan Can adına. Ona rağmen milli takıma çağrıldı ki bekleniyordu milli takımla Dünya Kupası'na gitmesi. Dünya Kupası'nda herhangi bir etki bırakamadı. Şimdi Fenerbahçe'ye tekrar döndü. Hani İsmail Kartal onun için büyük bir şans. Kariyerinin en iyi dönemini İsmail Kartal'la geçirdi ama bugün bence Fenerbahçe taraftarına bir şeyler göstermek zorunda olan oyunculardan bir tanesi.
1: Valla bu durumun kıymetini bilmeli İrfan Can Kahveci. Bugün İsmail Kartal değil, herhangi bir farklı bir teknik direktör, yerli de olsa Aykut Kocaman ya da yabancı fark etmez. İşi şu anda olduğundan çok daha zor olurdu. Ama İsmail Kartal olduğu için, İsmail Kartal'la o uyumu bilindiği için dün hakkında bayağı verdi İrfan Can Kahveci İsmail Kartal'ın oynattığı oyunla ilgili vesaire. O yüzden ben de bugün ve diğer rövanş karşılaşmasında İrfan Can Kahveci'den daha farklı şeyler bekliyorum. Ama tabii daha sezon başı olduğu için İrfan Can'ın vücudu da öyle çok atlet özelliklere sahip olmadığı için bazı zorluklar yaşayabilir. Çok hazır bir İrfan Can da görmeyebiliriz. Yani
0: Dünya
1: kendi çok
0: Kupası
1: istese.
0: avantaj mı olur, dezavantaj mı olur? Ne dersin?
1: Orada maç yapmadı doğru düzgün ama.
0: Ama çalıştı. Hani çok da kopmadı bence. Fena değil diye düşünebilir miyiz?
1: Valla o geçişi bilmiyorum. Sen de geçen yine konuştuğumuzda sen Dünya Kupası'ndan dönenlerin çok gerilemeyeceğini düşünüyorsun.
0: Bir
1: Benim
0: süre.
1: kafamda hani o tatile çıktıkları için 2 hafta, 3 hafta neyse gerileyebilirler gibi geliyor. Bir de bizim hani yerliler o programlara ne kadar uyarlar, o da ayrı bir tartışma konusu. İrfan Can'ın da hani vücut tipini genel olarak bildiğim için bilmiyorum. Bende çok şey intiba uyandırmıyor. Hani çok hazır bir İrfan Can görürüz gibi gelmiyor. Hazırlık maçlarında da hani çok dikkatli izlediğimi söyleyemem. Ama genel ağırlığından yine bahsediliyordu. Hazırlık maçlarında da. Cengiz o açıdan mesela daha hareketli bulunmuştu İrfan Can Kahveci'ye kıyasla. Hani çok istiyorsa bile belki sahada o performansını gösteremeyebilir.
0: Mesela Mert Müldür geçen sezonu Fenerbahçe'de kötü kapatan oyunculardan biri. Taraftarlar arasına kara kedi giren oyunculardan biri. Onun için de bu maç önemli bence.
1: Evet.
0: Direkt.
1: Yani İrfan Can da zor geçen bir sezondan sonra İsmail Kartal'la acayip bir sezon geçirmişti. Artık hani kariyeri, Fenerbahçe kariyeri bitme noktasındayken
0: Aynen.
1: önüne Cengiz transferi yapılmıştı. Yerli 8 artı 3'tü o dönem kural. Cengiz'in transferi gerekmişti Fenerbahçe için ama İrfan Can o formayı kapmıştı. Mert'in önünde tabii ki bir fırsat var. Yeni bir sayfa onun içinde. Geçen sezonki o kötü anıları göstereceği performansa unutturabilir. Yani balık hafızalıyız insanoğlu olarak, hani sadece Türkiye değil. Geçen sezon Mert'e hani küfredenler, hakaret edenler 2-3 iyi performanstan sonra yokları da çıkarır. Yani bu işler böyle.
0: Doğru, ama o balık hafızalı mıyız yoksa mesela işler kötü gittiği anda da hemen zaten ilk bu oyuncular protesto ediliyor. Bir de işin o tarafı var. Hani sen iyi tarafından baktın, ben de kötü tarafından bakayım. Mesela işte Mert Müldür, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu. Bugün onlar için ben önemli olduğunu düşünüyorum. Ve dikkat ederseniz hep de yerli oyuncular. İlginç şekilde.
1: Aslında yabancılara da say bence. Ederson da oynasa, Ederson da
0: Ederson da
1: geçen
0: tabii.
1: sezondan
0: Ben
1: sonra
0: Ederson'da emin değilim ama.
1: neydi?
0: Kalacak mı?
1: Ha.
0: Kalmayacak mı?
1: Yani ben kalırsa ve oynarsa
0: Hani
1: o da
0: kalırsa kesin öyle.
1: yerlilere eklenir.
0: Kalırsa kesin öyle. Ama bilmiyorum yani, Ederson ya da Kante ikilisinden bir tanesinden herhalde Fenerbahçe bence çıkmaya çalışır.
1: Kaleci yerli Berke'den başka opsiyon
0: Evet,
1: yok.
0: dinleyici yazmış zaten. Berke konuşulmuştu dedi.
1: Ama yabancıya da gider mi? Ya orada risk almaz gibi geliyor bana ya. Bana Ederson kalır.
0: Kalır.
1: Kante'yi sanki gözden çıkarır gibi. Çünkü çok haber yapıldı Kante ile ilgili olumsuz. Ederson'la ilgili hep olumlu haberler yapıldı. Yeni yönetim seçildikten sonra. Aziz Yıldırım göreve geldikten sonra. O yüzden ben hakkımı Kante'den yana kullanırım şu an.
0: Evet, dünkü düzeltiyorum. Az önce söylediğim konuyla alakalı dinleyicimiz mesaj atmış. Fenerbahçe'nin diyor 4 kalecisi var. 3'ü milli takım kalecisi. Sizce hangisi güven veriyor? Bana hiçbiri güven vermiyor demiş. Şahsi görüşüm bu demiş.
1: Yani Fenerbahçe özelinde evet, Livakovic de çok güven vermedi ki.

0: O yüzden zaten gönderildi. Kadroda düşünülmedi. Ederson da güven vermedi. Mert de o güveni vermiyor şu an. Etiketi milli takım ama bence başka bir hoca da o milli takım kadrosundan da yani seçilemez belki Mert Günok. Hani Uğurcan, Berke, Altay seçse ya da Muhammed'i seçse, seni çok sevdiğin, kimse şaşırmaz şu an Mert'in form durumunda. Diğer kalecilerde kim var? İrfan Can var hala. Bir de Tarık Çetin, hı-hı, var. Şu anda Tarık belki en çok güven veren isim Fenerbahçe'de ilginç şekilde.
1: İsmail Kartal'ın gelişi onu hırslandırabilir. Ek olarak Greenwood bölgesi netiken diğer kanat bölgesi soru işareti olduğu için bunu fırsata çevirebilir demiş. Burada herhalde İrfan Can için söylüyor ama İrfan Can
0: solda oynamaz.
1: Solda bence de zor.
0: Greenwood da sağda oynuyor.
1: Evet. Yani Greenwood sol ayağını bayağı iyi kullanıyor.
0: Burada Oğuz için bir fırsat olabilir. Oğuz Aydın için. Sol tarafta hani Kerem'le bir rekabete girecekse ya da Nene'yle, Kerem'le Oğuz arasındaki fark Greenwood'la Oğuz arasındaki farktan daha yakın. Yine de Kerem önde tabii bu arada. Kerem başlar her türlü de. Ben kötü senaryoda Oğuz'un formayı alma ihtimali daha fazla.
1: Evet, artı Oğuz'un solda, hani bekte kullanılma ihtimali de orada Oğuz'u bu sene bayağı değerli bir oyuncu haline getirebilir. Tabii bunu da oyuncunun kullanması lazım. Yani Oğuz eğer iyi bir sezon geçirebilirse fiziki olarak, mental olarak, o zaman Fenerbahçe'de kendine bayağı yer bulabilecek gibi gözüküyor bu sezonki hani 10+4 ve Fenerbahçe'nin şu an elindeki oyuncu grubuyla.
0: Ben onun probleminin ne olduğunu merak ediyorum. Yani Fenerbahçe'de bir türlü istikrarlı bir performans ortaya koyamadı. Yoksa ben biliyorsun burada kimle kıyaslarken, Kerem veya Barış Alper'le kıyaslıyorduk herhalde. Çok daha sade, çok daha efektif. Böyle Hollanda altyapı eğitimi aldığı sanki belli. Topu ne zaman ayağından çıkarması gerektiğini, ne zaman çalıma girmesi gerektiğini çok iyi bilen, efektif bir oyuncu profili görüyorum. Topsuz hareketliliği var. Atletizmi belli bir seviyenin üzerinde. Yaş olarak iyi bir dönemde, hani 26 yaşında. Ya performans vermemesi için mentalden başka bir şey göremiyorum ben Oğuz'da. Belki hoca güveni kazanamadı şu ana kadar. Mentalle ilgili bir sıkıntı yaşıyor olabilir. Yoksa futbol özelliği olarak bence lig için çok yeterli bir oyuncu.
1: Ya orada da işte büyük takımda ileri uçlu oynamanın yarattığı dezavantajlar ortaya çıkıyor. Yani o skor katkısı, yani Oğuz Fenerbahçe'de skor katkısı veremedi. Hı hı. Asistler yaptı ama attığı gol sayısı yeterli olmadı. Belki girdiği pozisyon sayısı bile yeterli olmadı Oğuz'un. Bence onun eksikliğini yaşıyorlar bu tarz oyuncular. Hani ben Oğuz'la ilgili söylediklerin hepsine katılıyorum. Ama günün sonunda baktığında, şimdi bakacağım rakamlarına. Hani oynadığı maç sayısına göre bildiği pozisyon ya da işte attığı, verdiği gol katkısı, onlar çok değerli oluyor.
0: Alanya'da mesela sağ kanat oynarken Fenerbahçe transferinden önce 6-7 gol atmıştı. Fenerbahçe de genelde sağda tercih ediyor. Acaba sağda sağ ayaklı olduğu için kaleye uzak, o yüzden mi az pozisyona giriyor? Solda oynasa daha farklı olur mu diye düşünüyorum ama solda oynasa da bir Kerem kadar oralarda golü koklayan da bir oyuncu değil. Onu evet, da aynen kabul ediyorum. Yani o konuda eksik. Büyük takım oyuncusu olmak için gol asist rakamlarını da belli bir seviyede tutman lazım.
1: Dinleyicimiz Kahraman Bey Almanya'dan yazmış. Fenerbahçe'de bariz bir kaliteli yerli oyuncu sıkıntısı olduğunu düşünüyorum. Çağlar, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan, Cengiz, bu oyuncular hala nasıl Fenerbahçe kadrosunda?
0: İsmail var herhalde saymadığı ve kaliteli gördüğü, hı hı, tek. Mert'i de saymadı herhalde.
1: Yok, Mert'i de saymadı.
0: Mert de İsmail. Yani bu kadro 2 sene öncesi için en iyi yerli kadrolardan bir tanesiydi Türkiye'de. Şu an hala bu arada Fenerbahçe'yi Galatasaray'la, Beşiktaş'la ve Trabzonspor'la kıyaslarsak Galatasaray en iyi yerli kadroya sahip takım deriz. Fenerbahçe'yi de ikinci sıraya koyarız. Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un önünde bence.
1: Doğru ama mesela çok dramatik yani form düşüklükleri oldu. Mesela Cengiz şimdi, yani Cengiz'in Fenerbahçe'de kendini kabul ettirmesi için az önce senin söylediğin o İrfan Can'ın sezonu gibi bir sezona ihtiyacı var. 3-5 maç da olmaz artık. Yani Cengiz için. Çağlar yani geçen sene bütün kredisini yedi neredeyse. Evet. İrfan Can Kahveci soru işareti. Hani herkes aynı şeyi söylüyor da işte bekliyorsun İrfan Can Kahveci için de. Yani bir sezon var, bir sezon yok, o da zor. Mert Hakan hani zaten ne kadar katkı verir.
0: İşte İsmail de formasını kaybetti. Oraya çok önemli yatırım yaptı Fenerbahçe. Genduzi ve Kante'yi alınca

0: İsmail'in de hani en iyi performansını da gösterse bu ikiliyi kesmesi çok mümkün gözükmüyor. Mert'in de önünde Semedo vardı. Mert'in işi daha kolaydı burada Semedo, çünkü performansı ben çok yeteri kadar verdiğini düşünmüyorum sezonun ilerleyen bölümlerinde. Ama Mert de takımla birlikte düşen oyunculardan bir tanesi oldu. O yüzden evet, yani yerli konusunda performans almada sıkıntı yaşıyor Fenerbahçe. Ama burada yani takımla, teknik direktörle birlikte yükselebilir bu performanslar. Dediğim gibi yani Oğuz'da da bir yükselme potansiyeli ben görüyorum. Mert'te olabilir. İşte bazen hocayla anlaşamıyorsun. Hani yabancının biri geliyor. İşte İsmail Kartal'la oynuyorsun bir sezon. O sana bir özgüven veriyor. Yabancı geliyor. Yüzüne bakmıyor senin. Düşüyorsun yani. İnsan sonuçta oradaki futbolcularda. Düşmemesi lazım belki profesyonel olduğu için ama engelleyemiyor. Şimdi İsmail Kartal'la birlikte yerlerin de ben çok klişe ama performansın artacağını düşünüyorum.
1: Evet. Oğuz Aydın az önce Mert bahsetti. Altyapı eğitimini Hollanda'da aldı. 2000 doğumlu bir oyuncu. 18 yaşındayken Buca'ya geliyor. Buca'dan Alanya Spor'a geçiyor. Alanya Spor'daki son sezonu 2023-2024 sezonu. Lig performansından bahsediyorum. Orada 2023-2024'te 35 maç, 13 gol ve 8 asist yapmış. Alanya Spor'daki son sezon performansı. Ve 35 karşılaşmada 21 gole direkt katkı. Tabii çok çok iyi bir Anadolu takımında böyle bir gol katkısı bir kanat oyuncusundan. Zaten ondan sonra Fenerbahçe'ye geldi. Fenerbahçe'deki ilk sezonunda 25 maç ligde 7 gol. Bu iyi bir rakam. Sonuçta direkt düzenli olarak oynamadı 11'de. Onu da unutmamak lazım. 3 de asist yapmış.
0: İyi.
1: Ama geçen sezon hem oynadığı maç sayısı düşüyor hem de golü yok. Mesela ligde gol atamamış. 21 maç sadece 2 asistle tamamlıyor. Oğuz Aydın. İşte bu tablo az önce bahsettiğimiz direkt olarak eleştirileri de zaten beraberinde getiriyor. Fenerbahçe'de toplamda 46 Süper Lig maçı ve 7 gol. 9 asist, 5 asistlik bir performans. Yani Fenerbahçe'de son 2 sezonda yaptığı asist sayısı Alanya Spor'daki o iyi sezonundaki asist sayısına daha yaklaşamadı bile. O zaman 8 asist vardı tek sezonda. Fenerbahçe'de ligde 2 sezonda toplamda 5 asist. Yani bu sezon 3 asist yaptığında anca onu yakalayacak. İşte bunlar, bu rakamlar büyük takımlarda çok daha değerli hale geliyor. Bakalım İsmail Kartal'la beraber çıkış yapacak oyunculardan biri olacak mı? Onu da hep beraber göreceğiz. Şimdi 14.33 oldu saatlerimiz. İkinci aramıza gidelim. WhatsApp hattımız da açık. Mesajlar da sizlerden geliyor. Mesajlara da bakacağız. 0538 052 1487.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
3: Kredi? Radyo Spor.
6: Temizlik günü mü? Hotline. Hotline. İstediğin enerji olsun.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor.
4: Reklam.
8: Beşiktaş yeni sezonu Midland maçıyla açıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
3: Radyo Spor!
8: Teknik direktörlüğe Vincenzo Italiano'yu getiren, kadrosunu Nübel, Uttara ve Trossard gibi yıldızlarla güçlendiren Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçında Danimarka temsilcisi Midland'ı ağırlıyor. Beşiktaş'la Midland arasındaki Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk karşılaşması 23 Temmuz Perşembe günü 21'de Esport ve Esport Plus ortak yayınıyla sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Radyo Spor.
8: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14.35 saatlerimiz. Bir dinleyicimiz İrfan Can 90 model futbol oynuyor demiş. Topu alınca bir çalım kendine, bir topa bir rakibi atmaya çalışıyor demiş.
1: Evet yani belli dönene kadar bir de çok vakit geçiyor. Çok oyunu yavaşlattığı düşünülüyor, evet.
0: Ya orada aslında İrfan Can hani biraz da kanat oyun kurucu gibi artık kendini konumlaması lazım. Onu yapabilecek aslında yetenekli oyuncular bunlar. Ama orada da mesela çok fazla böyle etliye sütlüye karışmıyor gibi. Yani top sadece ayağına geldiğinde aksiyon alan oyunculardan biri haline geliyor. Aslında biraz daha merkezde pas istasyonu olarak kendini gösterse, alsa, biraz daha hareketlendirse oyununu hepsini yapabilir bunların.
1: Ama topu mesela çok iyi de tutamıyor sanki İrfan Can. Hani mesela iyi sezonunda Tadiç'le mi karşılıklı kanatlarda oynuyorlardı? Mesela Tadiç de oyun kurucu bir kanat, değil mi? Yani sol kanatta topu tutuyor, takım arkadaşlarını oyun içine sokuyor. Ama İrfan
0: Değil mi?
1: Can da
0: Neden
1: mesela,
0: işte Tadiç daha fazla topla buluşuyor?
1: ya
0: Bence takım arkadaşlarına o güveni verdiği için. Ya takım olarak sen topu tutabildiğin sürece ben seni bulmak isterim sahada.
1: evet, senle reklam arasında konuşuyorduk. Sen bu bacak kuvvetinin öneminden bahsediyordun futbolcular için, işte kimisinin çok zayıf, kimisinin çok güçlü. Hatta Arjantin'deki Paredes, Messi ve De Palma mıydı? Enzo Fernandez.
0: Enzo.
1: Hani üçünün fotoğrafında bacakları ne kadar kalın dedin. Tadiç de çok yere sağlam basan bir oyuncu. İrfan Can Kahveci'de öyle bir özellik şu an yok. O yüzden hani top geldiğinde topu tutayım, rakibi arkamda tutayım falan. İrfan Can öyle bir oyuncu değil. Tutsa yani aslında o potansiyel var oyun kurma konusunda, ama öyle bir gücü olmadığı için orada da zayıf kalıyor. O beklenen şeyleri bir türlü yapamıyor. Bu saatten sonra da kolay gelişecek bir şey değil artık. İrfan Can'ın çalışarak tabii olur ama dramatik bir değişik yok herhalde şu an onda. O yüzden bu şekilde devam edecek gibi.
0: Yani Greenwood'un da genelde bayağı oynayan bir oyuncu olduğunu düşünürsen İrfan Can gene az süre alacak. O sürede kendini göstermesi gerekecek.
1: Aynen.
0: Bir fayda sağlaması gerekecek. Yani o da işte yerli oyuncular için mental anlamda bayağı zor bir iş oluyor. Onu pek yapabildiklerini ben düşünmüyorum. İrfan Can'ın da bu sezonki herhalde sınavı o olacak. Yani Greenwood'un olmadığı anlarda ya da Greenwood'un dinlenmesi gereken anlarda o performansı vermesi istenecek. Bakalım onu hazırlanabilecek mi? Onu hep beraber göreceğiz ama bugün elinde bir şey var. Bir şans var. Tekrar kendini Fenerbahçe taraftan hatırlatması için. Aynı şeyi Mert için de söyledim. Bakalım hep beraber göreceğiz. Bu yıl Avrupa maçlarına çok umutluyum demiş bir dinleyicimiz. Takım kaliteleri bayağı yükseldi. Şampiyonlar Ligi'ne iki takımı özledim demiş.
1: Yani her sene aynı şeyi ben de söylüyorum ama bir türlü de olmadı. Ama bu sene de söyleyelim. İnşallah bu sezon iki takımı görürüz Şampiyonlar Ligi'nde.
0: Dün Gence Boran Arjantin'in içinden geçti. O yüzden mi yayını almadınız Ali Bey demiş Mustafa Karataş. Evet, bir Arjantin düşmanlığı sosyal medyada yükseldi. Onu ben de fark ediyorum. Ama tabii son maçta olanlardan sonra Arjantin'in eleştirilmesi de normal. Fenerbahçe Berke'yi 15 milyon euroyu alabiliyor. Madde var demiş. Sen okudun mu böyle bir madde?
1: Yok, ben denk gelmedim.
0: Ben de okumamıştım.
1: Olabilir
0: İki
1: ama.
0: yabancı kaleciden çıkar Berke'yi alırım. Böyle bir planlama yapmış kale için. Daha önceden de söyledim. 10 artı 4'te özellikle kaleci yerliyse size bir avantaj sağlıyor. Hani yabancı bir kaleci alacaksanız bayağı üst düzey olması lazım. Eğer hani ortalama bir yabancı kaleciniz varsa ortalama bir yerliyle oynamak da çok büyük bir şey fark etmez. Kale performansı olarak ama o diğer seçeneği içeri attığınızda o zaman bir avantaj sağlıyorsunuz.
1: Peki Berke ile ilgili bir şey sormak da istiyorum. Berke'nin Eyüp performansı da iyiydi. Ama mesela Eyüp'te kaç Berke maçı izlemişizdir? Ya da dinleyicilerimiz kaç maç izlemiştir?
0: Çok
1: Berke'nin
0: izlememişizdir.
1: Lille gitti. Lille'de bir Lille maçının 90 dakikasını takip ettiniz mi? Çünkü Berke ile ilgili genelde paylaşılan şeyler kurtardığı penaltılar.
0: Tabii.
1: Ama futbol sadece penaltılardan oluşmuyor. Yani maç içinde topu oyuna nasıl soktuğun,
0: Bakalım geçen
1: hata
0: sene
1: yapıp
0: kurtarış
1: yapmadığın,
0: yüzdesi kaçmış?
1: kurtarış yüzden basit goller yedin mi? Mesela basit yediği goller paylaşılıyor muydu acaba Berke'nin? geçen sezon. Hani şu an algısı tabii çok kuvvetli Berke'nin. Yani bende de öyle bu arada. Hani bu bende farklı diye demiyorum. Ben de sizler gibi. Hani şu an Berke olabilir diyorum Fenerbahçe'nin yerli kalecisi tek. Ama biliyor muyuz yani Berke nasıl bir sezon geçirdi gerçekten? Yoksa sadece o penaltıların etkisinde mi kaldık kurtarışlarının? Onu da merak ediyorum.
0: Geçen sene benim baktığım sitedeki reytingi 7'ymiş.
1: Ama diğer kalecilerle tabii
0: Berke'nin
1: kıyaslasak Ali abi.
0: Kurtarış yüzdesi %67.9. 32 maç oynamış.
1: Yüksek değil herhalde %67'ler. Ama bir de ligle kıyaslamak lazım. Ligdeki diğer kalecilerle herhalde.
0: Tabii.
1: Tek başına hani 67 düşük geldi.
0: Eyüp'ten gittiği sezon 34 karşılaşmada oynamış. O zamanki kurtarış yüzdesi de yani bu 2024-2025 sezonu oluyor. %73.5'muş. Bir önceki Eyüp sezonu alt ligde %76'ymış kurtarış yüzdesi. Burada shutouts dediği gol yemediği maç mı acaba?
1: Shutouts mu?
0: Yani ne anlama geliyor bu?
1: Shootouts mu? Shutouts.
0: Shootouts.
1: Penaltı shootouts değil mi?
0: 13 olamaz o. Büyük ihtimalle gol yemediği karşılaşma sayısıdır. Çünkü aynı zamanda CS'de yazıyor. Clean sheet'ten ya. Ama üzerine geldiğin zaman şey oluyor. Böyle bir şey
1: clean yazıyor. Sheet
0: clean sheet ise herhalde o. 13. Gol yemediği maç sayısı da 13 gözüküyor. Berke'nin. Ama Mert'in dediği gibi. Fakat hani bunlara rağmen Berke'nin potansiyeli biliniyor.
1: Berke ama Fenerbahçe'de kaleciydi.
0: Aha.
1: Ve beğenilmiyordu o dönem. Hiç
0: kim
1: güven vermiyordu. Önünde?
0: Bir iki maçta kötü oynamıştı.
1: Altay'ın mı alternatifiydi bilmiyorum da. Yani Tarık Çetin'in yarattığı etkinin yarısını Berke yaratamamıştı Fenerbahçe.
0: 2021-2022'de Fenerbahçe'nin kalesindeymiş en son.
1: 2021-2022. O dönem pek güven vermiyordu. Kalede zayıf gözüküyor, ince gözüküyor, kaplayamıyor kaleyi. Çok eleştiri vardı yani Fenerbahçe'nin bildiği bir isim.
0: 4 sene olmuş.
1: Tabii gelişti de Berke'ye. Boşuna bu transferleri yapmadı hani. Bu evet. Berke'den farklı. Ama dediğim gibi çok uzağız ya Berke'ye. Ben hani Berke şu an nasıl bir kaleci tam olarak bilmiyorum.
0: Berke de henüz daha 26 yaşında. Yani 2000 doğumlu bir kaleci. Önünde bayağı da uzun yıllar var Berke'nin. Hani bu aralar böyle Berke'ye güvenip kaleyi versen ve Berke performansı gösterse
1: müthiş iş olur.
0: Bayağı bir kapatır kaleyi.
1: Müthiş bir iş olur Fenerbahçe için. Yani yaşı da dediğin gibi uygun. Bir de şey aklıma geldi. Şimdi Berke'yle ilgili bilmiyorum dedim. Belki gerçekten çok çok iyi oynuyor. Belki de çok çok iyi oynamıyor. Mesela diyebilirsiniz ki Lille Şövalye'den sonra böyle bir kaleciye yatırım yaptıysa bir bildikleri vardır. Bu güzel bir bakış açısı ama sonuçta Lille böyle denemeleri yapan bir kulüpken Fenerbahçe'nin böyle deneme yapma lüksü olmadığını da bence hesaba katmak lazım. Yani Fenerbahçe daha net isimler istiyor. Soru işareti olan isimleri istemiyor değil mi? Gittiği profillere baksana ilk 11'inde. Hani Greenwood, Kerem, işte Vedat beğenilmiyor birinci santifolak. Daha iyisi isteniyor. Asensio, Talişka, Kante, Genduzi, Şikriyar, Ake, Semedo, sol bek en zayıf gözüken şu an Archie Buran, kalede de Ederson. Hani öyle Berke de Lille'de başarılı belki, tekrar ediyorum. Ama Fenerbahçe'nin şu anki politikasında net bir isim olması lazım.
0: Peki anket yapsak, Berke mi Ederson mu diye sorsak?
1: Berke çıkar.
0: Berke mi çıkar?
1: Berke çıkar. Net. Çünkü uzakta adam ve algısı iyi şu anda. Hani Messi ve Arjantin'le ilgili şu an devam eden bir algı var mesela. İnsanlar etkilendi. Şu an o algı ağır basıyor. Burada da yani Ederson algısı çok kötü. Fenerbahçe taraftarında geçen sezonki anılar. Berke'yle ilgili kötü anlar unutuldu bence yavaştan.
0: Kesin.
1: Lille'deki o penaltı kurtarışları, milli takımda seçilmemesi, Uğurcan'ın da kötü bir turnuva geçirmesi falan. Ben Berke'nin çıkacağını düşünüyorum.
0: Evet, yani ben de çok şaşırmam açıkçası Berke çıksa. Abi spor medyası eskisi kadar rakipleri küçümsemiyor. Bu gözleme katılıyor musunuz?
1: Spor medyası eskisi kadar rakipleri küçümsemiyor.
0: Daha geçen gün gördüm ben ya. Muyum?
1: Bana böyle... Dünya Kupası'nda olmadı mı daha yeni? Biz dahil ya da ben kendimi katayım. Hani Paraguay, Avustralya falan. Grup liderliği hesabı yapıyorduk
0: ya,
1: biz.
0: Paraguay ile Avustralya'yı nasıl yenemedik ya?
1: O yüzden çok değişen bir şey olduğunu ben hissedemedim. Daha yeni Dünya Kupası örneği varken. Bilmiyorum.
0: Ama rakipler küçümsenmedi ki. Bence küçümsenmedi rakipler. Hani rakiplerin durumuna bakıldı, bizim durumumuza bakıldı. Biz bu takımı yeneriz dendi. Yani ortada hani böyle kesin kazanırız, ezer geçeriz öyle bir şey söylenmeden analiz yapıldı. Hı hı. Analizde de bence herkes milli takımı seçti genel olarak yani. Ben hani çok küçümsendi böyle Paraguay ya da Avustralya, hani böyle eskisi gibi Çek bir Avustralya, Çek bir Paraguay gibi konuşulmadı. Uygun rakipler dendi. Bunları hı. yenebiliriz dendi. Grup liderliği için Amerika ile mücadele ederiz dendi. Hani ben öyle küçümseme olarak değerlendirmem. Analizde yanılabilirsin. Hı hı. Yani analizde yanılmak bence başka bir şey. Ama küçümsendi ben pek katılmıyorum.
1: Yani burada kastettiğiniz basının kullandığı değil değil mi? Yani ben de tabii. mesela Paraguay'a 5 atarız demedim ama tamam. Paraguay'ı geçeriz diye yani, düşündüm.
0: Tamam, şimdi o analiz, o bir şey, yorum. Hani bu yorumda Paraguay'ı küçümsemek yok ki. O zaman zaten konuşamazsın futbolla alakalı olarak yani. Eğer iki takımla alakalı konuşuyorsan ama birini seçmen gerekiyorsa birini zaten yukarı çıkaracaksın. Birini biraz daha aşağıda bırakacaksın. Benim tercihim bu diyeceksin ama senin tercihinin o olduğu noktada ötekini küçümsediğin anlamına gelmiyor. İkisi arasından bir tanesini seçiyorsun. Hı hı. Bence öyle oldu Paraguay ve Avustralya.
1: Peki bugünkü tur için yaptığın yorum mesela hani kadro kalite farkı falan küçümsüyor muyuz rakibi?
0: Küçümsemiyoruz işte.
1: Ama Fenerbahçe'nin olanı çok söylüyor. Daha...
0: Tabii ama gerçekte o Mert.
1: Öyle.
0: Arada 300 milyon euro fark var şimdi. Hı hı. Ne diyeceksin? Adamlar 38 sene sonra bir kupa almışlar. Aldıkları kupa da Polonya kupası. Lig şampiyonluğu da değil. Hı hı. Kadro değerleri 25-26 milyon euro civarında bir takım. Şimdi burada hani ne diyebilirsin? Fenerbahçe bu turun net favorisi. Ama bu hani küçümsemek anlamına gelmiyor. O takımın zaman, şeyini çiziyorsun. Hani
1: geçmişte
0: olarak,
1: yaptıklarımız da ya da insanların tabii, abarttıkları da hani küçümsemek değil o zaman yani. Yani gerçi küçümsemek 3 atarız 5 atarız diyenlere yani, herhalde
0: aynen,
1: bu laf da.
0: Ezer geçeriz. Ondan sonra rakip bile değil, takım bile değil.
1: Şu an böyle bir şey demek doğru değil yani tabii ki. Yani güç dengesi farkını biz de görüyoruz ama futbol bu. Yani daha rakip hazırdır. Ters gelir. Kaç kere oldu başımıza geldi yani.
0: Şahin Türk, bütün dünya birlik oldu. Arjantin ve Messi üzerinde kayrılıyorlar diye algı yaptılar. Son maç hariç güzel mücadele ettiler demiş. Bu algılardan da futbolcu etkilenip sertlik yapmış olabilirler. Son maçın kötü görünmesi ise İspanya'nın topu evden getirmiş gibi rakibe vermemesi olabilir demiş. Vallahi katılıyorum ben de. Çok büyük bir şey oldu. Arjantin kayrılıyor diye bir çalışma oldu. İnsanlar da etkilendi.
1: Aynen, kesinlikle. Yani bugün hatta onunla ilgili bir makale önüme düştü Twitter'da. Bayağı da etkileşim almış yabancı bir Twitter kullanıcısı. Böyle madde madde sosyal medyada bu algıların nasıl başladığı, nasıl yayıldığı, nasıl genişlediği, buna dair şeyler söylemiş. Ben de katılıyorum. Gibi'de de Feyyaz Yiğit'in söylediği bir şey vardı. Bir programda ben de söylemiştim. Hani gerçeklerin bir önemi yok. Genel kanı neyse onu yaşıyoruz mu demişti. Hani genel kanı neyse şu an genel kanı gerçekten şeye döndü. Messi ve Arjantin kayrılıyor'ya döndü. Şu an onu yaşıyoruz. Bir kısım aksi şeyler göstersen de düşüncesi değişmiyor. O algı gerçekten doğrudan ya da o genel kanı doğrunun kendisinden daha kuvvetli bir şey. Mesela ben de geçenlerde işte Messi ve Ronaldo'nun İsrail-Filistin konusundaki geçmişten bugüne belgeleriyle neler söylemişler, neler yapmışlar yazdım alt alta. Yorumda katmadım açıkçası. Ama yani insanların bazılarında tamam fikirleri değişti ama bazıları onu görmesine rağmen, okumasına rağmen yok diyor, öyle değil diyebiliyor. Yani o kanı o doğrulardan daha güçlü. Bu da insani bir şey bu arada. İnsanlar, ben de algılara kapılıyoruz. Hani Berke ile ilgili şu an benim de algım iyi ama doğru mu bilmiyorum mesela. Bunu bilmek için de araştırmak lazım. Ve insanlar da araştırmıyorlar. Okuyorlar. Messi ve Arjantin kullanıyor. Kafasında da birkaç örnek var. Aa tamam diyor. Onunla örtüşünce doğrusu ne diye bakmıyor. Buna çok da bakılacak bir şey de değil bu arada. Bu araştıracak bir şey değil. Perde arkasında gerçekten kullanıyor da olabilir. Ama Messi Ronaldo örneğinde mesela bu algıyı araştırarak değiştirebilirsin aslında istesen. Ama insanlar uğraşmıyorlar yani. Niye uğraşsın ki bir de? Bunu değiştirmek için. Adam onunla mutlu zaten. Yani Ronaldo için kafasında bir şablon var. Ona oturuyor. Adam niye bunu bozsun ki araştırıp? Kendi dezavantajına çünkü. Zorlanacak Ronaldo'nun algısı değişecek kafasında. O yüzden önüne düşse bile bakmıyor. Baksa bile değiştirmemeyi tercih ediyor.
0: Fenerbahçe'de nasıl kaleci tartışması yapılıyor anlamış değilim.

0: demiş Samsun'dan Muharrem. Ederson varsa Ederson oynar diye düşünüyorum. Valla biz de öyle düşünüyorduk ama işte az önce Mert'in anlattığı gibi bu şeylerle de mücadele etmek kolay değil. Yani bakış açıları, ondan sonra yerleşmiş fikirler bir anda böyle insanlara işliyor. Ondan sonra bir bakıyorsunuz işte Ederson hata yaptı diye Ederson'un eşine, ailesine, kendine küfürler edenler. Hatırlayın hangi Fenerbahçe geçen sene değil mi?
1: Derbide.
0: Fenerbahçeli dört taraftar sırf Ederson'u küfür etmek
1: Ha.
0: için tribün değiştirmiş.
1: Evet, tespit
0: Onlar
1: edildi.
0: kameralarla tespit edildi. Yani hani işin gücün yok. Maçtan sonra mutsuzsun. Tribün değiştiriyorsun. Gidiyorsun Ederson'un yanına kadar. Ederson'u küfür ediyorsun. Ondan sonra zaten hani oyuncuların ben hep söylüyorum bir aidiyet geliştirmesi çok zor. Yani oyuncuya o parayı verseniz de her şey para değil. Oyuncu ondan sonra öyle mi tamam deyip işi çok bence safsaklayabilir ya.
1: Zaten son derbide değil miydi kırmızı kart gördü Ederson'un göz göre göre? Yani orada zaten bağlar koptu. Gelecek
0: Koptu
1: sezon olmaz.
0: dedik.
1: Sen daha güçlü dedin.
0: Evet,
1: Ben
0: evet.
1: de çok karşı çıkmadım. Oradan şimdi kalması bir bence haber değeri taşır Ederson'u. Yani oradan tekrar Fenerbahçe'nin birinci kalecisi olursa büyük bir olay olur. Yani çoğu kişinin beklemediği bir şeydi çünkü. Sözleşmesi daha yeni yapılmış olsa ve çok da maliyetli de olsa herkes bir şekilde o göze alınır. Ederson gönderilir diyordu. Ederson da gitmek ister deniyordu. Ama ilginçtir. Aker'in transferinde de güya çok olumlu şeyler söylemiş mesela. Değil mi? Bir de o da, onu da hep
0: İşte mesela
1: söylüyorlar.
0: o da PR çalışması olabilir.
1: Ha, Ederson'un kalması için.
0: Evet. Ya
1: Olabilir.
0: ben Ederson'un geçen sene yaşadıklarından sonra çok olumlu bir tablo çizeceğini hiç zannetmiyorum.
1: Ben de. Yani yönetim ne diyebilir de Ederson'un bu algısını değiştirebilir? Hadi taraftan algısı var Ederson'la ilgili bir de Ederson'un Türkiye ile ilgili belki taraftarla ilgili bir algısı var. Onu değişmesi için çok
0: Ha
1: zor,
0: şey
1: çok
0: demiş
1: farklı
0: olabilir
1: şey
0: hani
1: olması lazım.
0: kulüple ilgili şeyler söylemiş olabilir de. Ama taraftarla ilgili iyi bir şey söyledi. Zannetmiyorum ben.
1: İşler kötü giderse yandın.
0: Yani
1: Eşine kadar hakaret edebilirler demiştir.
0: aynen. Aynen. Ya kendinizin yerine koyun ya. Size küfür edilse gittiğiniz bir yerde. Ondan sonra eşinize küfür edilse. Ondan sonra o yerle ilgili size soru sorulsa. Yani siz çok iyi der misiniz? Demezsin
1: Yani
0: yani.
1: Fenerbahçe kulübünü översin,
0: Tamam.
1: tesisleri
0: Ha,
1: översin,
0: aynen. İmkanları
1: falan
0: iyi dersin.
1: imkanları dersin,
0: Sözleşme mi iyi dersin?
1: parasını
0: Yani
1: översin.
0: şehir güzel dersin de. Hani taraftarla ilgili bir şey söylemezsin kusura
1: Mümkün değil.
0: bakmayın yani.
1: O kadar değil
0: O
1: canım
0: kadar
1: aynen.
0: değil aynen. Yani.
1: Yabancı bir adam zaten hani bir sene gelmiş. Niye övsün ki? Bu yaşadıklarından sonra yani.
0: O
1: Bir
0: yüzden
1: de...
0: okuduğumda ben onu algı çalışması diye düşündüm Ederson imajıyla alakalı olarak yani
1: Olabilir.
0: genelde. Bakalım o konuda Fenerbahçe'nin hani çözeceği bir konu mutlaka sezon başlamadan Fenerbahçe onu çözecektir.
1: Galiba 2-3 gündür antrenmanlardaymış Ali abi. Dinleyicilerimiz yazmıştı. Bir
0: 2-3 gündür mü?
1: 2 gün önceden bir fotoğraf gördüm Twitter'da. Şimdi baktım da.
0: Emre Öztekin, Ali abi acı ama gerçek bir daha Arjantin Dünya Kupası'nı final göremez demiş. Vallahi olabilir. Şimdi bu takımdan Messi ayrılacak. Messi ayrıldıktan sonra tekrar bir yapılanma. O yapılanmada bu kadro yeterli olur mu? Liderliğini kim alır? Bir sürü şey var Arjantin'le alakalı olarak. Ama Arjantin'in de özelliği işte çok iyi futbolcular çıkarabilmesi. Yani Mert'le konuşmuştuk Dünya Kupası sırasında. Hani bir ara bu takımda işte Carlos Tevez'lerden tutun Higuain'lere kadar. Ondan
1: Dimaria.
0: sonra Di Maria'ya kadar işte Lautaro Martinez'inden al. Yani başka insan aklına gelmiyor.
1: Orta sahada Mascherano
0: Agüero'su,
1: vardı.
0: hani çok çok iyi oyuncular çıkartabiliyorlar. Ama zamanında da işte Sebastian Veron'lu kadrolar pek başarılı olamamıştı. Olabilir yani bu yani çok garip olmaz ama bir daha Dünya Kupası final göremez. Çok
1: İddialı.
0: iddialı Arjantin
1: Şu
0: için.
1: ana kadar hani 2014, 22, 26 3 final. Mesela Brezilya 2002'den sonra değil mi? Hiç final göremedi Dünya
0: Sen söyledin
1: Kupası'nda.
0: kaçtan sonra bütün yarı final 1978'den sonraki finallerin yarısında Arjantin var demedin
1: Arjantin
0: mi?
1: var.
0: Acayip
1: Yani
0: bir istatistik bu
1: ben
0: yani.
1: karşıma almazdım Messi gitse de. Arjantin finale çıkamaz demezdim.
0: Küfür edenleri bulursun, özür dilettirirsin demiş İhsan İntepe.
1: Yani tribündekileri bulup diletirsin dört kişi de sosyal medyadaki binler yüzler neyse artık sayısı onları tek tek nasıl yapacaksın?
0: Aynen. Kolay değil. Şimdi programın da sonuna gelmişiz. Az önce söylediğimiz bu küçümsemeyle alakalı olarak Ali Yerim unutuyor. TFF'nin başındaki kişi ne demişti diye birkaç mesaj gelmiş. TRT'deki yorumcuları eleştirenler de olmuş o konuyla alakalı olarak. TRT'deki kelli felli adamlar şu kanguruları yenelim de sonraki maça bakalım dedi. İşte Mert'in söylediği gibi yani bu hangi cümleleri kurduğunuz, üslubunuz bunlar önemli.
1: Yani biz de küçümsüyoruz o zaman kağıt üzerinde ama doğru yapıyoruz sonuçta. Biz daha yetenekli oyunculardan, yıldız oyunculardan kurulu bir takımız. Biz kendimizi daha büyük görüyoruz. Daha büyük gördüğümüz için rakibi de küçük görüyoruz aslında. Burada bir şey yok ama kullandığın dil orada belirleyici. 3 atarız, 5 atarız, çantada keklik demek başka. Biz favoriyiz, daha iddialıyız yani, demek.
0: Normalde bu maçı farklı. Kazanırız demek.
1: Kazanmamız lazım demek. Aynen. Demek ayrı şeyler.
0: Aynen öyle. Evet, bugün Şampiyonlar Ligi'nde saat 19 itibariyle ikinci eleme turundaki karşılaşmalar başlayacak. Fenerbahçe saat 21'de sahaya çıkacak. Maçı TV 100 yayınlayacak, onu hatırlatalım. Bir aksilik olmazsa biz de karşılaşmayı izleyip yarın sabah Mert'le bu mücadeleyle başlayacağız. Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Yarın Başakşehir, Perşembe günü de Beşiktaş Avrupa Kupalarında bu hafta sahaya çıkacak Türk takımları. Herkese teşekkür ediyoruz. Az sonra Spor Kazanı sizlerle birlikte olacak. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım net, Sigortam.net.
6: Radyo Spor!
7: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
8: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
9: QNB'ye geçiyorum.
10: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
6: Radyo Spor.
11: Sen de katıl derim, katılın evim.
6: Radyo Spor.
3: Reklam.
12: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
13: Radyo Spor.
12: Saran Holding kuruluşudur.
14: Beşiktaş yeni sezonu Midtjylland maçıyla açıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
6: Radyo Spor!
14: Teknik direktörlüğe Vincenzo Italiano'yu getiren, kadrosunu Nübel, Uttara ve Trossard gibi yıldızlarla güçlendiren Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı ağırlıyor. Beşiktaş'la Midtjylland arasındaki Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk karşılaşması 23 Temmuz Perşembe günü 21'de Esport ve Esport Plus ortak yayınıyla sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta EuroLeague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
15: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
14: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve pazar günleri ise onda dinleyebilirsiniz.
15: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
14: Radyo Spor, sporun tek adresi.
9: Tek adresi.
6: Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Radyo Spor, sporun tek adresi.
14: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanını sunar.
15: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, spor kazanına hoş geldiniz. Ben Burak Alaca, bugün sevgili Mehmet Sevinç'le birlikte saatler 15-17.30 aralığında sizlerle beraber futbol gündemini masaya yatıracağız. Selamlar abi, hoş geldin.
13: Merhaba, hoş bulduk herkese, iyi günler.
15: Evet, yine sıcak bir yaz gününde stüdyoda buluştuk. Neyse ki burada klima var.
13: Serin, serin burası, serin. Sen biraz koşturup geldin galiba.
15: Yok vallahi yukarıda çay içiyordum. Koşturup gelmedim de biraz kilo fazlası var ve malum yüksekliğim falan beni biraz yıpratıyor.
13: Seni yıpratmış, evet belli.
15: Anlaşılıyor değil mi?
13: Ben erken geldim buraya çünkü burası serin. Evet. Stüdyo ortama. Daha rahat oldu benim için.
15: Allah'tan akşam 6'ya kadar inşallah biz çıkana kadar biraz serinlemiş olur. Zorlanıyorum, gerçekten zorlanıyorum. Olur.
13: Tabii.
15: Evet, gündemle başlayalım. Dün Dünya Kupası finalini konuşmuştunuz ama hazır bulmuşken, yani tatmin etti mi seni?
13: Final beni tatmin etmedi.
15: Arjantin'den ötürü galiba.
13: Ya Arjantin bence ya... Şimdi herkes Arjantin'i kötülüyor. Tamam, Arjantin kötüydü ama İspanya'da oynatmadı be. Bunu da sanki kabul etmek lazım. Yani İspanya Fransa maçıyla beraber vidaları sıktı. O ana kadar zaten biz iyi takımız, bir şekilde ihtiyacımız olan seviyede oynayalım da geldi. Fransa maçı gösterdi ki İspanya buradaki en iyi takım. Final gösterdi ki İspanya buradaki en iyi takım. Yani gerçekten de kupayı hak ettiler. Yani orta sahadan bile şut atamadın İspanya kalesine.
15: 90 dakika hiç.
13: Yani 117'ye kadar şut atamadın.
15: Şaşırtıcı oldu. Ben Arjantin'in bu kadar sinmesini beklemiyordum.
13: Ya ben ya şöyle, ben maçı hani 120 dakika savunalım da penaltılarla kupayı alalım muhabbeti yaptığını düşünmüyorum Scaloni'nin. Yani onlar da oynamaya çalıştı. Ama karşılarında öyle bir takım vardı ki yani sanki 11 değil 15 kişi oynuyor. Öyle bir saha parselizasyonu var. Yani topu ileriye taşıyamıyorsun. Seni baskı yapmaya çalışıyorsun.
15: Kırıyorlar.
13: Yani buna izin vermeyen bir İspanya vardı. Arjantin'de yani gücü bu kadardı diyelim.
15: Peki bir kıyas yapsan abi, 2010'da şampiyon olan İspanya kadrosu ya da futbolu mu daha önde görürsün, yoksa 2026 bu son şampiyon İspanya'yı mı?
13: Ya 2010 bence kadro ve yıldız topluluğu olarak daha öndeydi gibi geliyor bana.
15: Oyun olarak?
13: 2010 diyorum sanki yine de.
15: Bakalım, bu sıcağı sıcağına belki tam tesir olmamıştır ama ilerleyen yıllarda bu jenerasyon.
13: 10 bizi çok etkilemişti ya.
15: İlk şampiyonluktu Del Bosque ile birlikte.
13: Evet. Şimdi tabii tam olarak hatırlamıyorum. 16 yıl da geçti üstünden.
15: Tabii.
13: Ama o hani biraz insanları etkilediği için 2010 diyebilirler. Yani benim de aklımda 2010 evet iyi geldi. Ama şimdi buraya da bakıyorum. Bir tane gol yemişsin yani. Dünya Kupası'nda şampiyon olmuşsun bir gol yiyerek. Onu da Belçika'da Decathlon'a atmış sana. İşte Fransa gol atamamış. Çok iyi takım, çok iyi kadro diyoruz.
15: Top oynatmamışsın.
13: İşte Arjantin son dünya şampiyonu diyoruz. Kalene gelmemiş, gelememiş. Yani 2010 çok iyi takımdı ama bu takımın da çok genç oyuncuları var. Uzun yıllar götürecek gibi Avrupa'da, dünyada. Ya öyle bir görüntü var. De La Fuente ile beraber... Ben İspanya'nın başka kupalarda kazanabileceğini düşünüyorum şahsen.
15: Zaten biliyorsun, burayı Euro 2024'e alarak gelmişlerdi ve dediğin gibi kadronun bazı oyuncuları, işte golü atan Ferran Torres, Yamal olsun, çok genç oyuncular var. Kubarsi, Gavi, Pedri çok bu turnuvada bir şey yapmasa da.
13: Evet, yani bir Dünya Kupası daha alır mı bu takım? Yani şu oyunun önüne geçebilecek. Şimdi Fransa diyorduk en iyi takım kadro olarak.
15: Mahvettiler.
13: Yani Fransa... Hiçbir şey yapamadı işte. Arjantin finalde şut atamadı. Yani bu takımın şimdi Avrupa'da kim zorlayabilir? Bir rakibi olabilir mi? İşte Brezilya'ya bakıyorsun. Hali ortada.
15: Bir top.
13: Yani İtalya yok. Almanya yok. Yani bu takımın önü açık gibi yani. 2 yıl sonra bir Avrupa şampiyonluğu daha. 4 yıl sonra bir dünya şampiyonluğu daha gelebilir. Öyle bir görüntü var.
15: İtalya'da da şey vardı bu arada, görmüşken o haberi de araya iliştirelim. Pep Guardiola'nın takımı başına getirilmek istendiği, Maldini'nin bu konuda kendisine bir teklif sunduğu konuşuluyor. Tabii olur mu olmaz mı bunu zaman gösterecek ama diğer adaylar da Conte ve Pirlo. Hadi düzeltiyorum, Mancini ve Pirlo olarak ön plana çıkmış.
13: Evet, yani Conte bir anda Maldini devre dışı bıraktı.
15: Neden acaba?
13: Onu ben anlayamadım. Conte bir numaralı aday gibi görünüyordu. Ama Maldini geldikten sonra Maldini Mancini'yi biraz daha öne koydu. Hatta Pirlo'yu Mancini'nin de önüne koydu.
15: Yanlış işler.
13: Ben onu anlayamadım. Şimdi Mancini Avrupa şampiyonu yaptı bu takımı. Pirlo neye göre Mancini'nin önünde mesela?
15: Karagümrük dönemine göre.
13: Karagümrük'ten çok etkilenmiş o dönemden Maldini. Orayı ben anlayamadım. Yani muhtemelen ikili ilişkiler devreye girdi diye.
15: Nepotizm mi?
13: Nepotizm olabilir. Çünkü Mancini varken Pirlo'nun esamesi okunmaması lazım.
15: Bence Conte varsa Conte de Mancini'nin önünde olabilir bu arada.
13: Conte Mancini'nin önünde olabilir ama hani Conte'nin oyuncularla problem yaşaması, sık sık problem yaşayan bir teknik direktör olması nedeniyle belki Maldini'nin mesafeli davranabileceğini kabul edebilirim. Ama Mancini'de böyle bir şey de olmadı. Yani Mancini Avrupa şampiyonu yaptı. Şimdi Pirlo'nun hepsinin önünde olması bana çok anlamsız geliyor.
15: Sonda olması lazım.
13: En sonda olması lazım.
15: İkinin tartışılabilir olması lazım.
13: Ha, Pep'i koyabilirsin. Pep kabul eder mi bilmiyorum bir milli takım çalıştırmayı.
15: Malzeme sıkıntılı bence. Milli takım çalıştırır ama İtalya olacağını zannetmiyorum. Bu mikrofonu da bir yağlamak lazım bu arada. Bilmiyorum, yayına gidiyorum ama.
13: Evet. O mikrofonda ne zaman ben de oraya otursam sıkıntı var ses konusunda.
15: Ben bir de sabitleyemiyorum. Hani uzun süre yaptığımız için sürekli oradan oraya oynuyorum. Mikrofonu oynatınca sürekli bir şey. Reklam haricinde yapmayacağım artık. Karar verdim şu an.
13: Bir de herkesin oturma tarzı da farklı. Yüksekliği de farklı.
15: Tabii ben sandalye en dipte çünkü öteki türlü beni çok rahatsız ediyor.
13: O yüzden ayarlamak gerekiyor. Şimdi ya ben Guardiola tabii ki iyi bir teknik direktör ama ya milli takım deneyimi şu ana kadar yok.
15: Sıramda sanki ama.
13: O yüzden de onda olabilir. O yüzden de ben sanki hani Conte Maldini, Conte Mancini ikilisinden birini seçerim gibi geliyor.
15: Ben Conte'yi seçerdim. Hani burada oyuncu ilişkileri problemli ama burada şey var. Hani çok birbirini yıpratan ilişkilerde biraz zaman tanıman gerekir ya, ara verirsin falan. Bu milli takım işinin part part olması, oyuncularla sürekli birbirini yıpratmayacak olması faydalı olabilir.
13: Yani o da olabilir, evet. Yani dediğin de doğru.
15: Uzak mesafe ilişkisi.
13: Ama bir, ya bilmiyorum, hani Mancini'ye de bir sempatim var. Conte'nin de biraz sıkıntılı bir teknik direktör olabileceğini düşünüyorum ben şahsen. Yani ben Mancini'yi koyarım öne. Sen Conte'yi koydun, saygı duyarım ama ben iki teknik direktörü getir aynı fiyat, ben Mancini derim. Milli ya, takım için. Lig için Conte derim.
15: Conte'nin sıkıntılı olduğunu ben de farkındayım da abi. Şu İtalya milli takımının son görüntüsünü oyunculara biraz sıkıntı yaratacak biri lazım. Fazla rahat geldiler bana, çok hoşuma gitmedi. Mesela Bosna maçı. 10 kişi Bosna'yı yenemedi.
13: İşte Gattuso İtalya'yı terk ederim demişti. Ne oldu? İtalya'da kaldı.
15: Bir de Lazio'ya gitti. Bir de büyük takım çalıştı ya.
13: Yani büyük konuşmamak lazım. Büyük lokmayı büyük konuşma.
15: Bu geçmiş Milan kadrosundaki oyunculara karşı İtalya Futbol Federasyonu'nun bir zaafı var. Pirlo ismi de oraya geldi mesela. Yani evet. Filippo Inzaghi de mesela bir noktada gelebilir. O da biliyorsun İtalyan futbolunun İsmet Taşdemir'i oldu. Sürekli ikincilikten takım çıkartıp orada kalıyor. İşte geçen sene... Kimi çıkarttı? Pisa'yı çıkarttı, devam etti. Palermo'yu az daha çıkartıyordu, ucundan döndü falan. Misyon edindi mesela. O da denenebilir.
13: Onun kendine göre dediğin gibi bir misyonu var. Serie A niye istemiyor ya da istiyor da bir teklif mi yok, cazip bir teklif mi yok onu bilemiyorum. Kulüpler niye devam etmiyor mesela onunla?
15: Şimdi açık konuşayım abi. Yani o kadar takımı Serie A'ya çıkartmış bir hocanın ben Gattuso'dan daha kötü olduğunu düşünmüyorum ya.
13: Değil mi? Ya bir şans verilmeli diye düşünüyorum. Hadi... Lazio gibi büyük bir takımdan değil de mesela orta sıra bir takımdan.
15: Ya abi Gattuso'nun menajeri bende olsa bak, bugüne kadar Valencia dönemi karavana, Marsilya dönemi karavana, milli takım dönemi karavana, Hajduk Split 1'e karavana. Yani buradan bizi dinliyorsa Ali abi kusura bakmasın ama Gattuso'nun menajeri bende olsa beni ertesi gün elimden tutup ESPN Amerika'ya götürür ya, eminim yani.
13: Öyle bir menajer.
15: Öyle bir menajer.
13: Ayarlayalım sana.
15: Ya ilginç, özledik ama İtalya'yı ya.
13: Ya İtalya tabii ki, yani İtalya'nın olması lazım büyük turnuvalarda. İtalya'nın, Almanya'nın mutlaka her turnuvada ve bir şeyler yapması da lazım. Almanya'da bir şey yapmadı.
15: Seninle hiç konuşmamıştık. Klopp hamlesi için de düşünürsün. Almanya'da artık oraya hak eden kişi orada diyebilir miyiz?
13: Mesela şu ana kadar hak etmeyenler oturdu diyemem. Bu büyük bir konuşma olur.
15: Flick hak ediyordu mesela. Nagelsmann bence biraz soru işareti.
13: Nagelsmann'da soru işareti vardı. Ama Jürgen Klopp orayı doldurur yani. Yani o koltuk için tartışmasız bir isim yani. Kimse ya niye Klopp geldi demez. ne Almanya'da der, ne Avrupa'da der, ne bir futbolcu der. Klopp oranın bence sahibi zaten. Yani olması gereken kişiydi. Doğru bir tercih ama şöyle baktığımızda İtalya'da da hala bir belirsizlik olduğunu görüyoruz. Yani İtalya'nın da net bir hamle yapması lazım artık oraya.
15: Vallahi
13: Montella
15: bakalım.
13: Olabilir mesela. Montella'yı gönderelim.
15: Çok üzülürüz abi ama İtalya. Ya. Ben yıkılırım. Ya bilmiyorum.
13: Sen seviyor musun Montella'yı?
15: Hastasıyım.
13: Ya bilmiyorum.
15: Ben 4-6-0'a bayılıyorum abi. Yani çok teknik oyuncuların varsa. Top rakipte kalsın. Boş kaloriye gerek yok. Atar koşarsın lazım olursa. Mesela Paraguay'a karşı top alıp ne yapacaksın ki? Aldın mı bak saçmalıyorsun yani.
13: Aynen.
15: Adam aslında işi biliyor. Sadece uygulamada biraz sıkıntı.
13: Uygulamada sıkıntı var.
15: Tabii bunlar espri çok. Kendisinin kötü bir teknik direktör olduğunu düşünmüyorum ama oyun sistemi bence bize çok hitap etmiyor.
13: Ya bulsaydı net bir
15: 9.
13: Santrafor 9 bence kullanırdı ama bulamadı. O da elindeki kadroya göre. Yani teknik direktörlük de böyle bir şeydir. Elindeki oyuncu kalitesine göre bir oyun planı belirlersin. Ben teknik direktörlüğü konusunda bir soru işareti görmüyorum ama Dünya Kupası tecrübesi olmaması, bizim oyuncularımızın da hani oradaki o sertliğe, adanmışlığa ki her takımda bu adanmışlığı gördük bizim takım hariç.
15: Evet.
13: Yani o eksikliği çok net bir şekilde hissettik bence.
15: Abi grupta net atlarız dediğimiz Paraguay çiğ çiğ adanmıyordu ya. Biz podcast çekiyorduk şeyden önce bizim oyuncular.
13: Evet. O podcastler de yalan oldu. Elinde patladı biriyim.
15: Ratinglerini merak ediyorum. Kısa bir reklamımız varmış. Ona gidelim istersen sonra devam edelim.
9: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı devam edecek.
16: Radyo Spor. Reklam.
17: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
7: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
8: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarını bekliyor.
3: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
4: Sağlam bank gücülük.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
8: Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Orada İtalya'ya Montella olur mu demiştin. Olsa fena olmaz ama şu anda adaylar arasında yok. En azından bunu söyleyebiliriz.
9: Montella kaldı bizde de, o sular duruldu zaten. Yani o eleştiriler tamam ilk bir hafta devam etti ama şu anda herkes artık lige döndü, transferlere döndü. Türkiye'de de milli takım dönemi kapandı.
8: Yani öyle gözüküyor. Bu arada Avrupa'da da böyle genel değişikliklerden bahsetmişken Zidane dönemi başlıyor Fransa milli takımda. Şimdi Jürgen Klopp Almanya, çok iyi bir İspanya, Zidane'lı Fransa ve biraz daha gelişim beklediğimiz
9: Almanya, İtalya var. Şimdi İngiltere devam edecek mi Tuchel'le? Bir soru işareti. O yarı final performansı herkeste bir soru işareti ama devam edecek gibi görünüyor.
8: 60 yıl sonra ilk üçe girmeyi başardılar. Bence bir kredisi var sanki.
9: Ama o yarı finalde de affedilmez bir hata bence. Yani Arjantin karşısında sen tamam skoru korumaya 20 metreye çekilmezsin ya. 40 metrede bari savunma yap.
8: Yok, kilidi açacak oyuncular var Arjantin'de. Mantıklı bir metot değil sanki.
9: Çok yanlış bir stratejiydi diye düşünüyorum. Yani orada da bayağı bir yani yüksek perdeden eleştiri vardı açıkçası Tuchel'e. Ama o da kalacak gibi görünüyor. Belli olmaz ama İngiltere'de hiç belli olmuyor. Yani tam sular duruldu dediğin anda pat aynı slot gidebiliyor. Bir anda bu tarz değişiklikler olabiliyor İngiltere'de. Pek belli olmuyor bu işler.
8: Ben bu arada şeyden çok hoşlanmıyorum abi. Bu doğru ya da değildir. Tabii ki subjektif bir şey ama bir milli takımı yabancı bir hocanın çalıştırması. İngiltere'nin durumu, bizim durumumuz ya da ne bileyim işte İtalya'da Guardiola isminin masaya gelmesi. Bunlar çok kıymetli hocalar ama
9: Brezilya'ya İtalyan çalıştırıyor
8: mesela.
9: Yani demek ki böyle bir yakın var dünyada. Kabul etmek lazım ama şimdi özellikle İngiltere için hani futbolu biz bulduk diyorlar ama teknik direktörleri bir Alman. Ya bu bir sıkıntı olabilir. Yani ben bir İngiliz olsam ya derim ki bir İngiliz çalıştırsın. Bir Alman çalıştırsın.
8: Hoca da yok bu arada abi. Top 6 takımlarında da yok mesela.
9: Yok İngiliz. Yani evet.
8: Senelerce geri
9: sattık. Ben karşı değilim ya. Bence çalıştırabilir. O yönde benim bir sıkıntım yok şahsen.
8: Ya burada bakıyorum abi. Tarih boyunca başarılı takımların hepsine kendi ulusal çapta hocaları var ama işte. Mesela İspanya'da De La Fuente'den bahsediyorsun. 2022'de Scaloni orada. 18'de Didier Deschamps orada. 14'te İşte Joachim Löw'le birlikte Almanya kazanmıştı. Öncesinde Del Bosque, öncesinde İtalya yine İtalyan bir hocayla kazanmıştı.
9: Tesadüf mü yoksa böyle olması mı gerekiyor acaba?
8: Ben böyle olması gerektiğini düşünüyorum.
9: İşte bizde kim çalıştıracak mesela şu dakikadan sonra? Mesela diyelim bir Türk gelecek Montella'nın yerine.
8: Okan Buruk.
9: Okan Buruk gider mi?
8: Bir noktada, İster mi? Bir noktada. Ya bir şu noktada. An her şey yolunda tabii ki ama bir gün Galatasaray'dan ayrılmış olursa ben net oraya konulacak ismin Okan Buruk olduğunu düşünüyorum.
9: Şu anda bir numaralı aday öyle görünüyor. Okan Buruk gibi görünüyor. İşte Abdullah Avcı var.
8: Denendi daha önce.
9: Denendi olmadı. İşte Ersun Yanal vardı. Bizi istatistiğe boğardı. Hatırlar mısın o günümüzü?
8: Maalesef.
9: İstatistik kasardı hep. O da olmadı.
8: Yani, onu Montella da denedi abi. İki maçta 65 şut attık falan diye bir açıklama
9: boş şutlar evet. 62 şut atmışız. Baktığımızda evet yani Okan Buruk dışında değerli bir teknik direktör kim olabilir?
8: Aykut Kocaman olabilir mi?
9: Aykut Kocaman olabilir bak. Olur bence. Yakışır da.
8: Genel bir turnuva hocası
9: Aykut Kocaman'a yakışır.
8: Karakteri var.
9: Evet evet yakışır. Peki. Ama Aykut Hoca da kendini çok yani Fenerbahçe olmazsa
8: kızağa çekti.
9: Kızağa çekti yani. İllaki Fenerbahçe olacak. Ya bence çalıştırması lazım. Bu takım çalıştırması lazım.
8: Aykut. Arayı fazla açtı bence.
9: Çok açtı evet. Yani ne kadar gündemi dışarıdan takip edersen et, işin olmaktan çıkarsa bir işte meslek diyelim ya da bir işte hobi diyelim ne, işin olmaktan çıkarsa uzak kalıyorsun.
8: Doğal olarak.
9: Doğal olarak uzak kalıyorsun. Yani işin içinde olman lazım bir şekilde. Aykut Kocaman'ın yani ben çok iyi takip ediyorum dese bile uzak kaldığı her yıl teknik direktörlük becerileri konusunda kendini geriye ettiğini düşünüyorum.
8: Olabilir. Burada Ersun Yanal'ın istatistik örneğinden bahsedince mesela şimdi Almanya'dan da bahsettik Nagelsmann örneğinden. Bu teknik direktörlük işi abi sence bu beyaz yaka kafasında işte Tedesco gibi Nagelsmann gibi akademi mezunu hocalarla mı daha başarılı yoksa futbolun içinden gelen eski futbolcular vesaire daha mı başarılı oluyor?
9: Bence bir harman lazım ya sanki orada çünkü işin akademi kısmı da önemli. Bence matematik bilmek de önemli. Çünkü orada yaklaşık 6,5 dönümlük bir araziyi en iyi verimle nasıl kullanacağın büyük ölçüde biraz da matematiğe, fiziğe bağlı. Biraz biyolojiye bağlı, insan biyolojisine bağlı. Bunu bence yani eğitimi de olmalı, saha içinden de gelmenin avantajında kullanmalı bence teknik direktör. Yani ben tamam saha içinden geldim ama işte sırf işte Sergen Yalçın gibi koş koşla bu iş olmuyor.
8: Yok.
9: Yani işin akademisini bilmen lazım. O 6,5 dönümü nasıl kullanacağını bilmen lazım. İnsan psikolojisini bilmen lazım. Birçok oyuncuyu mesela Beşiktaş'tan gönderen teknik direktör oldu. Sonunda kendi de gitti. Belki Sergen Yalçın tercih olmasaydı belki de Rafa Silva şu anda hala Beşiktaş'ın kadrosundaki isimlerden biri olacaktı.
8: Şu an

0: Pozisyonda kaldı ama bölünebilecek bir pozisyon değil ya sanki.
1: Kovalamayan Messi miydi orada?
0: Ben ona hiç dikkat etmedim, yalan
1: söylemek. Ben de
0: için.
1: Dikkat etmedim. Bir oyuncu işte çorabını düzeltirken Ferran topa vuruyor. O oyuncu Messi değil diye görüyorum ben. Messi değil, başka bir oyuncu. Ama takip etseydi de zaten oyuncu kopmuştu
0: Çok
1: o takipçisinden. Yani net bir pozisyonu. Ha şu var. Arjantinli oyuncu son anda Nico Williams itiyor. Topa ulaşamasın diye. İttiği için daha iyi konumda geriye pasını verebiliyor mesela. Onu söyleyebilirim. Değil mi? Yani topun daha fazla önüne gidiyor ve kafayla da geriye indirebiliyor. Belki bu söylenebilir. Eğer o itme olmasa belki de bu denli rahat indiremeyecek Ferran'a.
0: Ferran Torres için de söylersin abi. Onu da konumlandıramıyorum. Çok iyi bir futbolcu mu bence değil. Çok kötü bir futbolcu da değil. Tam düzeyini çözemedim ben onun. City döneminden bu yana söylüyorum bu arada.
1: İspanya milli takımının öyle bir oyunu var ki bazı oyuncuları al oradan çıkar, başka bir takıma koy olmaz. Ya da Barcelona'dan çıkar. Mesela Kubarsi'yi çıkar, Türkiye'de bir takıma koy. Olmayabilir. Olmama ihtimali yüksek. Çünkü orada herkes birbirinin oyununu ezberlemiş durumda. Bu tarz örnekleri çok gördük dünya futbolunda. O yüzden Ferran Torres al mesela şu anda, örnek veriyorum. İşte kime? Beşiktaş'a koy. Olur mu? Kabul eder misin mesela bir Beşiktaş taraftarı olarak?
0: Ederim. Olur mu bilmiyorum ama ederim.
1: Ferran Torres. Evet.
0: Olacağından değil.
1: Olmayabilir ama.
0: Olmayabilir tabii.
1: Tutmayabilir Ferran Torres Beşiktaş'ta. Ne bileyim Galatasaray'da.
0: Ya mesela Salah'ın yerine sağ kenara biliyorsun aslında şu an santrafor oyuna bakma şeydi. Manchester City'de, Valencia'da falan sağ kenar oynuyordu mesela. O yüzden isterim.
1: Olabilir.
0: Tabii. Allah söyletti diyeceğim de oyuncu PSG'ye gidiyor.
1: Çok zor.
0: Bu sefer yani olayı bu yönden yorumlayamayacağım.
1: Benzer futbol oynayan bir takıma gidiyor.
0: Evet.
1: Ya o açıdan orada tutar diyebiliriz yani rahatlıkla.
0: Orada tutar, ben evet. Tam konumlandıramadığım bir oyuncu. Erhan, ben İstanbul'dan Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Galatasaray transferde neden bu kadar geç kalıyor? Eksik bölgeler belli olacak. Transferi niye son güne bırakılıyor? Kampa geç dahil ediliyor oyuncular demiş.
1: Bu Galatasaray'ın DNA'sında var yani. Galatasaray hep son güne bırakır transferleri. Son yıllarda baktığınızda bir tek geçen sene Sané'yi erken aldılar. Sané'yi erken almalarının nedeni de Fenerbahçe'nin devreye girmesiydi. Yani Fenerbahçe de çok zorluyordu. Yoksa Fenerbahçe devreye girmemiş olsaydı orada muhtemelen Sané de Eylül'de falan gelirdi Galatasaray'a.
0: Bir de yani Avrupa'da...
1: Kulübün yaklaşımı bu, bilmiyorum. Bence de yanlış. Ama kulüp böyle çalışıyor Galatasaray.
0: Abi büyük ölçüde oturmuş bir kadro var. Avrupa'da eleme oynama telaşçısı yok. Acele etmesine aslında çok gerek yok bence. Oyuncu kalmadı diyeceksin ama illaki bulursun.
1: İşte şimdi şöyle. Geçen sene mesela illaki bulursun da 20 alacağın Uğurcan'ı belki 30 almak zorunda kaldı.
0: Mesela.
1: Şimdi öyle handikaplar yaşayabilirsin. Gün azaldıkça, çünkü takımların hepsi kampa girdi. Dünya Kupası oynayan oyuncular hariç ya da işte yarı final, çeyrek final oynayanlar hariç herkes kampta değil mi şu anda? Tüm dünya, tüm Avrupa'daki oyuncular kampa girdiler. Şimdi kampta teknik direktörünün gözüne girmeye çalışan bir oyuncu, teknik direktör ne yapıyor? Diyor ki ben kadromu artık şekillendirmeye başlayacağım. Şimdi o oyuncu teknik direktörün gözünde gelecek sene kullanılacak oyuncuysa senin alman zorlaşır her geçen gün.
0: Tabii. Atıl kalması lazım.
1: Yani atıl kaldı kalan bir oyuncuya gitmen lazım. Şimdi Galatasaray'ın istediği isimler kim? İşte Bruno Fernandes'ler. İşte imkansız gibi görünen Odegaard atıyorum. Şimdi bu tarz oyuncuları erken bitirmen lazım ki o takımda işte Arsenal, ne bileyim United desin ki yani ben tamam bunu satıyorum ama yerine de oyuncu alabilirim. Şimdi zaman daraldığında sen bu oyuncuları alma ihtimalin daha da zorlaşıyor.
0: Bir de paraya ihtiyacı kalırsa. Olan kulüpler değil.
1: Bir de paraya ihtiyacı olan kulüpler değil. Şimdi Can'a gidiyorsun. Büyük ihtimalle Can'a ben yüksek bir para vereceklerini düşünüyorum. Çünkü kanatlarda eksik kalıyorsun. Aralı alman lazımdı bence. Aralı almaması büyük hata Galatasaray'ın.
0: Orada Trabzonspor büyük iş yaptı.
1: Evet, büyük iş yaptı Trabzonspor. İşte Emin Bayram'ı almıyorsun. Türk oyuncu almıyorsun. Türk oyuncu alman lazım şimdi. Emin madem Türkiye'ye gelmeyi kabul etti. Yeniden.
0: Kendi oyuncu mu?
1: Kendi oyuncun. Senin alman gereken oyuncu Emin mesela. Onu da almıyorsun. Diyorsun ki tamam Başakşehir'e git. Aralı almıyorsun. Senin Barış'ın yedeği yokken.
0: Belki oynatacaksın da 10 numarada, bilemezsin ki.
1: Yani onu almıyorsun. Ya bilemiyorum Galatasaray'ı, ben anlamadım yönetimini. Ne düşündüklerini de bilmiyorum.
0: Finansal bir problem olma ihtimali var mıdır?
1: Ya şöyle, çok yüksek maaş vermek istemiyorlar anladığım kadarıyla. Bir de 10+4'ün bu sene olmasa bile gelecek sene değişeceğini düşünüyorlar. O yüzden kiralıkla, en azından gençleri kiralıkla almayı düşünüyor Galatasaray. Hani tutmazsa da

0: gelecek sene güvenebileceğim oyunculara gideyim diye düşünüyor. Çünkü genç oyuncular 30'dan aşağı genç oyuncu yok. İşte Ponomarenko'ya gidiyorsun 30. Ogochukwu'ya gidiyorsun 30. Dakika po açılıyor. Genç oyuncular böyle. 23 yaş altı. Onları da vermek istemiyor. Tutmama ihtimali var. Çünkü haklılar bu konuda haklılar. Ben de olsam ben de kiralarım. Ama yani oyuncunun da adaptasyonu için ne bileyim işte taraftar için, teknik direktör için ki kamp başladı 7 Temmuz'da. Aradan geçen neredeyse 2 hafta var.
1: Tam 15 gün.
0: 15 gün var şimdi. Ben bir hareketin olması gerektiğini düşünüyorum şahsen. Yani ben bu kadar beklemem ama kulüp DNA'sına işlendi bu son yıllarda.
1: Allah'tan şey durumu yok abi. Büyük ölçüde hazır bir kadro olduğu için çok hani Beşiktaş gibi mesela 6-7 tane takviye ihtiyaçları yok.
0: Ya şöyle şimdi orada da hep yabancıya gittikleri için şimdi Aral'ı kaçırıyorsun, Emin'i kaçırıyorsun. Yani bu tarz bu oyuncuların ikisine de senin ihtiyacın var. Şimdi Trabzonspor çok iyi iş yaptı. Başakşehir iyi iş yaptı. Bunlara bir şey demiyorum. Ben Galatasaray sorusu geldiği için oradan cevap veriyorum. Ben Galatasaray'da eksik stoper deniyor. Sen Emin'i eski oyuncunu Başakşehir'e kaptırıyorsun mesela. Burada bir sorun var bana kalırsa. İşte Barış'ın yedeği yok. İki tane kanat oyuncum vardı. Lang gitti, Aspiri'ye gitti. Onların yerine oyuncu koyman lazım. Türk koyma ihtimalin varken bunu koymuyorsun. Değerlendirmiyorsun. Bu da bir bence bir problem.
1: Handikap.
0: Bu da bir handikap. Şimdi iki tane kanada ihtiyacım var. Bir tane on numara ihtiyacım var. Nasıl bunu telafi edeceksin? Yani iki, o zaman 6-8 üst düzey bir 6-8 almayacaksın. Bir 10 numaraya parayı vereceksin. İki kanada da 18 yaş altı genç yabancı alacaksın. Transferi bitireceksin. Şu anki görüntü mü Galatasaray için?
1: Yani burada en azından
0: stoper yedeği yok olmayacak yine mesela.
1: Evet. Burada en azından 10 numara ve stoper gibi geliyor bana. Hani kanatlar
0: daha... İşte Lemina ile o stoperi kapatırım diye düşünüyor herhalde.
1: Kurtaracağını zannetmiyorum ya.
0: Lemina, Singo, iki yedek. Normalde planlamada 5 tane stoperin olması lazım. Şu anda Singo ve Lemina'yı da sayarsan 4 tane var.
1: 3,5 hatta.
0: Yani 3,5. Ha, Arda'ya güvenebilir misin? Bence güvenemezsin.
1: Büyük takımda oyuncu yetiştirmek çok zor ya. Baskı çok fazla yani. Potansiyel olan oyuncular bile kendini kaybedebiliyor çoğu zaman.
0: Evet ya, Arda da girdiğinde yaptıklarını gördük yani. Galatasaray taraftarı genç diye çok destek verdi ama olmadı. Olmuyor yani. Çok hata yedim.
1: Orada da şey var abi, işte bir sezonda belki 25-30 maça çıkacağı bir yere göndermen lazım. Yoksa işte 5 maçta bir oynayan oyuncunun orada maç temrini, maç pratiği çok eksik zaten. Normal öyle hatalar yapması da.
0: Oynama zorunluluğuyla göndereceksin. Yani şart. Diyeceksin ki oynama şartı koyacaksın. Bu oyuncu sakat değilse 30 maç oynayacak kardeşim diye bir takıma vereceksin. Gerekirse maaşını da ver. O zaman oyuncu ancak öyle gelişir. Ve genç oyuncuyu oynatırsan her zaman Avrupa'dan da bir alıcısı oluyor.
1: Tabii.
0: Genç oyuncuyu oynattı. Mesela Ulay'ı oynattı Trabzonspor. Pat alıcı oldu Avrupa'da oynamamasına rağmen.
1: Felipe Augusto da öyle mesela.
0: Felipe Augusto.
1: Belçika'dan gelmiş.
0: Yusuf Akçiçek. 3-4 maç mesela oynadı gitti.
1: Ozan Kabak.
0: Arda'yı oynattın 3-4 maç gitti. Ozan Kabak gitti. Yani genç oyuncuyu oynatırsan mutlaka alıcısı da çıkıyor. Ben bir Anadolu takımı olsam en az 2 tane çok genç oyuncuyu mutlaka ilk 11'imde düzenli oynatmaya özen gösteririm. Çünkü mutlaka bu oyuncuların bir alıcısı çıkıyor.
1: İyi de paralar kazanılabiliyor. Bu bahsettiğim isimlerin hepsinden ciddi paralar kazanıldı. 2002 Dünya Kupası'ndan itibaren tüm finalleri izlemiş birisi olarak söylüyorum. Çok tek taraflı bir maçtı. Arjantin'in ilk şutu 120'ye doğru geldi demiş mesela dinleyicimiz.
0: 117 de geldi, evet. Maalesef.
1: Gürkan Bey yazmış. İspanya'ya 2 gol atan tek takım biz miyiz diye. Biliyorsun şeyde...
0: Son dönemde.
1: Dünya Kupası elemelerinde 2-2 bitmişti İspanya'daki maç.
0: Evet. Salih Hoca'nın da bir golü vardı.
1: Övünmeli miyiz? Bir de Deniz Gül atmıştı diye.
0: Deniz Gül atmıştı. Övünmeli miyiz?
1: Bu başarı hepimizin.
0: Bu başarı, evet. Sokaklara dökülelim.
1: Bu şey klişesi vardı ya. Şampiyona elindik en azından.
0: Aynen. Vallahi şu Dünya Kupası nasıl kaçtı ben ona ya bir daha elimize böyle bir fırsat geçer mi zor. Bir de hani ikinci bitirsek Arjantin'in çeyreğinde olacaktık. Yarı final yolu açıktı bizim.
1: Abi bir yarış aramız varmış. Yani Dünya Kupası'na girdik, üzüldük yine ama yarışa gidelim, sonrasında devam edelim istersen.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sunar.
4: O kadar geride dış kulvarda 5 numaralı Kuruçay, içinde 8 numaralı Büyük Sultan Bir ve o kadar geride 6 numaralı Demir Döven Kızı, içeride 4 numaralı Terken Altun, son sırada 3 numaralı Uçan Kafkaslı var. Boğaziçi Bey öndeydi fakat dışarıdan şimdi 10 numaralı Türkören tempoyu artırıp onun yanına kadar gelmeye çalışıyor. 1.5-2 boy kadar geride 9 numaralı Vecihan, 1.5 boy kadar geride 2 numaralı Rüzgar Su, dışında içinde 7 numaralı Ferhat var. 2.5 boy kadar geride 8 numaralı Büyük Sultan, 1 boy kadar geride 5 numaralı Kuruçay, 1.5 boy kadar geride 4 numaralı Terken Hatun, dışında 6 numaralı Demir Döven Kızı, son sırada 3 numaralı Uçan Kafkaslı var. Boğaziçi Bey'i liderliğini koruyor. Son bir mesleğe girilmek üzereyken de önde. İkincilikte 10 numaralı Türk Ören. İçeride 7 numaralı Ferhat. Dışta 9 numaralı Vecihan var. 1.5 boy kadar geride bariyer dibinde 8 numaralı Büyük Sultan. Ortada 2 numaralı Rüzgar Su. Onların dışında 5 numaralı Kuruçay. 2.5 boy kadar geride 4 numaralı Terken Altun. Dışında 6 numaralı Demir Döven Kızı. 5 boy geride kaldı 3 numaralı Uçan Kafkaslı. Son 600 metreye doğru yaklaşılırken de 1 numaralı Boğaziçi Bey'i yarışın lideri, 10 numaralı Türk Ören ikincilikte, içeride 7 numaralı Ferhat var, orta kulvardan 2 numaralı Rüzgar Su'nun içinden Büyük Sultan'ın da gayretleriyle viraj dönülmek üzere. Farklar azalmaya başladı. Boğaziçi Bey öndeydi. İçeriden ortaya doğru geldi. İkinciye girdi Ferhat. En dıştan da Büyük Sultan geldi ve düzeye çıkıldıktan hemen sonra yakalandı Boğaziçi Bey. Ortada Ferhat, dışarıda Büyük Sultan. Az farkta Büyük Sultan, önde içinde 7 numaralı Ferhat var. Boğaziçi Bey de toparlanmaya çalışıyor. Son 200 metreye doğru dıştaki 8 numaralı Büyük Sultan yarım boy farklı önde. İçinde Ferhat da var. 200'e girildi. Yarıştaki lider 8 numaralı Büyük Sultan. Boğaziçi Bey tekrar geliyor. Dışta Ferhat da var. Son metreler, Büyük Sultan önde içeriden. Boğaziçi Bey'in ortadan Rüzgar Su'nun atakları var ama Büyük Sultan rakiplerine direniyor. Koşuyu da Büyük Sultan kazanıyor. 2 numaralı Rüzgar Su ikinci, 1 numaralı Boğaziçi Bey 3. 7 numaralı Ferhat 4. 5 numaralı Kuruçay da 5. oldu. 8 numaralı Büyük Sultan Mert Halis Olmaz da kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
5: Reklam.
6: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
7: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
6: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
8: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
2: Reklam. Beşiktaş yeni sezonu Midtjylland maçıyla açıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
11: Radyo Spor.
2: Teknik direktörlüğe Vincenzo Italiano'yu getiren, kadrosunu Nübel, Uttara ve Trossard gibi yıldızlarla güçlendiren Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı ağırlıyor. Beşiktaş'la Midtjylland arasındaki Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk karşılaşması 23 Temmuz Perşembe günü 21'de Esport ve Esport Plus ortak yayınıyla sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, Evet, spor kazanında kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerle sevgili Mehmet Sevinç'le birlikte ben Burak Alaca. Şimdi reklam arasında konuştuğumuz bir konuyu da aradan çıkartıp dünya futbolundan Türkiye'ye dönelim. TFF cephesinde de gelecek sezonla alakalı bazı gelişmeler var çünkü. Ballon d'Or'u kime verirsin abi?
0: Ya konuştuk, bir arada kaldık. Şimdi Mbappe olabilir dedim ben. Sen Kane olabilir dedin.
1: Rice de olabilir mesela. Dünya üçüncülüğü, Premier Lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi finalisti.
0: Çok iyi bir sezon geçirdi. Ama Rice'a yedirirler mi? Zannetmiyorum ya. Yazıklar Rice olmaz olsun gibi geldi bana. Ya isim biri olması lazım. Mbappe, Kane, hani Rodri yeniden MVP, Dünya Kupası MVP'si iken olabilir mi?
1: City'de bu biliyorsun sakatlıktan sezonun bütününü oynayamamıştı. Başında kaçırdığı yerler var. Bir de City sadece FA Cup'la bitirdi ya sezonu mesela. O büyük handikap bana sorarsan.
0: Orada bir handikap yaşıyor diyorsun. Ya benim bu üç adayım dışında bir aday...
1: Mikel Merino falan diye bir espri yapayım diyeceğim. Mikel her şeyi Merino aldı bu arada. Her şeyi aldı ama yok yani.
0: İşte bu Dünya Kupası'nın da şeyi oldu. Joker oldu.
1: Game Changer Portekiz maçını bitirdi.
0: Evet. Başka ne olabilir?
1: Dembele olabilir mi?
0: Yeniden Dembele.
1: Fransa belki yani üçüncü olsa bence Dembele olabilirdi mesela.
0: Kvara'ya yakışır mesela.
1: O da Dünya Kupası'nda olsa net alırdı bu arada. Ben çok hak ettiğini düşünüyorum.
0: Kvara'ya yakışır da Dünya Kupası'nda yok.
1: Olise?
0: Olise Dünya Kupası'nda yoktu. O da yoktu.
1: yok beden yani. Oradaydı ama ruhunu Bavyera'da bırakmış.
0: Yoktu yani Olise. Tamam ben hatta şöyle hani en çok dikkat çeken oyuncu kim olur muhabbetleri de vardı. Bunlardan biri benim aklımda Olise'ydi.
1: Ben hemfikirim.
0: Ama Dünya Kupası'nda yoktu. Gelmemiş adam.
1: Yamal da çok yoktu mesela.
0: De La Fuente bizim için, o takım için oyununu değiştirdi dedi.
1: Bu da 19 yaşında büyük bir olgunluk bu arada.
0: Evet yani bizim için dedi oyununu değiştirdi dedi. Bireysel oynamadı, takım oyunu oynadı dedi. Yani o yüzden Yamal'a da gideceğini düşünmüyorum. Yamal hani kendini göstermedi bu Dünya Kupası'nda. Yani bireysel oynamadı. İspanya milli takımında hani Rodri, Mbappe, Kane bu üçlüden biri gibi geliyor bana olursa.
1: Çok zor oldu ya.
0: Dünya Kupası performansıyla vermezler mi mesela Rodri'ye?
1: Abi tek başına normalde yeterli olmaz ama yani bu bütün kulvarlarda da işte Dünya Kupası'nda bir araya katıp başarı sağlayan bir oyuncu da olmadı mesela.
0: Şimdi Mbappe evet gol kralı La Liga'da.
1: Şampiyonlar Ligi.
0: Şampiyonlar Ligi'nde yok.
1: Şampiyonlar Ligi'de de gol kralı oldu ama. Şampiyon olamadılar mı?
0: Gol kralı oldu. Olabilir.
1: La Liga'da oldu. Dünya Kupası'nda oldu.
0: O zaman Mbappe'yi bir adım öne koyabilir miyiz?
1: Şeyin de altını çizeyim bu söylediğini desteklemek adına. Kazansın istemiyorum bu arada. Kendisi çok sevdiğim biri değil ama. Ballon d'Or'u Fransızlar düzenliyor biliyorsun.
0: Mbappe olur o zaman.
1: Yani
0: Mbappe. %51 Mbappe o zaman şu anda.
1: Yani.
0: Sesli düşündük.
1: Bu iş içime sinmedi ya.
0: Sevmediğin için. Adam her şeyi de gol kralı. Daha ne yapsın
1: ya? Ama yani hani şey var ya. Başarı yok somut. Kupa yok. Teneke parçası bile yok. Yani ne Copa del Rey almışsın. Ne Süper Kupa almışsın, ne La Liga, ne Şampiyonlar Ligi, Dünya Kupası yok. Hani bu verimli midir mesela?
0: Ama işte Ballon d'Or takıma verilmiyor ki, oyuncuya veriliyor. Adam orada, başarılı, adam atmış. Takım alsaymış kupayı ne yapsın kardeşim?
1: Orada da şey var şimdi abi. Mesela istatistikte boş gözüken pozisyonu itibariyle Rodri City şampiyon olduktan sonra Şampiyonlar Ligi'nde aldı mesela Ballon d'Or'u. Ya da Modric aldı mesela işte. Golleri çok şişirmese de.
0: Evet.
1: Zor bir durum şu an.
0: Evet zor bir durum yani birçok kriter var.
1: Harry Kane alsın istiyorum ya.
0: Mesela Dembele aldığında şaşırdın mı?
1: Her şeyi başarmıştı abi.
0: Dembele.
1: Yani isim olarak hani 3 sene önce sorsan Osman Dembele Ballon d'Or alır diye yok canım yok, derdim ama hak etti ya bence.
0: Ya bunun dışında başka da oyuncu yok yani aklımda benim.
1: Ben Kane'e veririm ya.
0: Kane mi?
1: Kane.
0: Nuri Şahin bir numaralı forvet Kane diyor dünyadaki. Katılıyor musun?
1: Ya şimdi Haaland yıkım makinesi gibi ama Kane yeri geliyor oyun kuruyor. Nispeten bir şut menzili daha yüksek. Teknik kapasitesi daha yüksek. Eminim IQ'su bir 10 birim falan daha yüksek Haaland'dan. Kane derim yani.
0: Kane mi? Ya Nuri Şahin'in röportajını izledim de tartışmasız Kane dedi. O orada hani Haaland'la kıyaslama da çok da yapmadı yani.
1: Sen hangisini tercih ederdin? Yani bu biraz da zevk işi gibi farklı oyuncular çünkü ama.
0: Vallahi ben sanki Haaland'ı seçerdim ya. Tabii yok. O teknik direktör gözüyle bakıyor. Yani ben de bir futbol sever gözüyle bakıyorum. Başka gözlerle bakıyoruz.
1: Burada şey ikilemi var abi. Yani iyi bir takımda Haaland'a 30 gol attırabilirsin.
0: Evet.
1: Ama iyi bir takımda da Harry Kane mesela kanat oyuncularına 30 gol attırabilir. Öyle bir adam.
0: Ha, öyle bir adam tabii.
1: Farklı oyuncular ama evet, farklı. Zor şaşırtması. Ben de Kane'ciyim ya biraz. Aslında ben eski tip Haaland gibi böyle vurdulu kırdılı aksiyon kahramanı gibi 9 numaraları severim ama.
0: Yani Viking değil mi?
1: Tabii.
0: Yani daha bir şey yırtıcı geliyor bana.
1: Turnuvada gördün mü abi, istatistikler çıktı. Günlük 6000 kalori tüketiyormuş.
0: İnsan değil ya.
1: Ya ben hani görmeyenler bilmeyenler için arada söyleyeyim. 120 kiloyum ben, günlük 2500 kalori falan tüketiyorum. Tabii hareketle alakası var da 6000 kaloriyi yakamazsın ya.
0: Yakıyor demek ya adam.
1: Bilmiyorum. İlginç bir metabolizm.
0: Değişik, değişik. Ama yani Haaland'ı, Harry Kane Haaland, ben sanki Haaland'ı seçerim gibi geliyor teknik direktör olsam.
1: Vallahi dediğim gibi ben de o tarafta biraz Kane'deyim.
0: Tek başına karıştırıyor çünkü ceza sahasında. Tek başına adam başka bir şey ya.
1: Normal bir insan değil abi.
0: Evet.
1: Ya herhangi bir spor branşında da mesela fizik kuvvetle fark yaratabilecek bir adam.
0: Evet. Bir Kırkpınar'a çağırmayı düşünüyorum ben Haaland. Güreştirelim bizimkilerle.
1: Norveç'e yağma işlerine girmeyebilir o ya. Yani.
0: Yıkarız sonra, bir şey olmaz.
1: Saçlar çok efsane.
0: Pehlivan yani. Hamamı var yani şeyden sonra. Mücadeleden sonra.
1: Adam zaten şampuan markasının reklam yüzü biliyorsun. Ha, bir de klip çeker orada. De, hamamda şey maşrapayla kafasını önüne koyurken.
0: Güzel olur.
1: İlginç. Onun fotoğrafları var meşhur. Arkadan gözüken fotoğrafları falan. Arkadan saçlar falan inanılmaz güzel gözüküyor. Değişik.
0: İşte tam Viking adam ya. Tam yani.
1: Vallahi Dünya Kupası'nda iyisiyle kötüsüyle atlattık. Son olarak şeyi sorayım abi. Dünya
0: reklam
1: Kupası
0: şey, şovu çok güzeldi devre arası. İzleyemedik.
1: İzleyenler için.
0: İzleyemedik ama çok güzeldi.
1: Vallahi sahne performanslarını ben de beğendim de 27 dakika Rooney'nin bir açıklaması var, gördün mü?
0: Gördüm.
1: Dünya devre arası şovuna dair en beğendiğim kısım bittiği anda hayatımın en anlamsız geçen 27 dakikası gibi, böyle tam bir İngiliz kibriyle açıklama yapmış.
0: Aynen, diğer yorumcular hatta orta bir şey daha güzel müzel falan yapıyorlar böyle. Hiç oralı olmuyor. Berbattı diyor.
1: Abi galiba Rooney'nin program kaşesi önceden yatmış. O kendini biraz güvende hissediyor evet, galiba.
0: Ama biz de izlesek iyi olurdu yani, izleyemedik.
1: Neden peki, bunun sence gerekçesi ne?
0: Abi ben TRT'de 6 yıl çalıştım. Muhtemelen yani benim tahminim hani işte danslarda biraz cinselliği çağrıştırıcı bir şeyler olabilir diye korkmuşlardır.
1: Yani bu bütün dünyada yayınlandı ya. Bu hani sadece bizim için bir tabu değil ki mesela.
0: Bütün dünyada yayınlanmadı. Afganistan'da yayınlanmadı. Bizde yayınlanmadı. Bangladeş'te. Bir de bir ülke daha var. Dört ülkede
1: bütün yayınlanmadı. Bütün dünyada yayınlanmadı. Öyle diyebiliriz yani.
0: Yani yayınlanmayan ülkeleri yayına koyarsan ne dediğimi anlayacaksın.
1: Yani çok o potada bulunmak çok hoş değil gerçekten. Yani, pota, bakış açısı olarak.
0: İyi bir pota değil. Dört ülkeden biriyiz. Yayınlanmayan.
1: Şey çok iyiymiş ama.
0: Muhtemelen böyle korkudan.
1: Özel bir araçla Ronaldinho ile Ronaldo'nun kullandığı, arkadan Madonna geliyor, Shakira çıkıyor, Justin Bieber çıkıyor falan. Tabii, Coldplay tabii çıkmış. Çok iyiymiş gerçekten ya.
0: Ya o ben izlemek isterdim yani, dört tane kıllı adam izleyeceğime. Ben o devre arası şovunu izlerdim yani.
1: Yani dört tane şey tüysüz adam da izlemek istemezdim ya. Devre arası şov bayağı iyiymiş. Ama şey, ne denir ona? Bu da ciddi bir reyting kaynağı değil mi? Futbolla alakası olmayan biri de mesela atıyorum TRT'de Shakira çıkacakmış diye dönüp bakabilirdi mesela.
0: Ya şimdi TRT'nin de reyting kaygısı bir yok. İki.
1: Doğal olarak.
0: İkincisi şöyle, eminim ki bu dört adamı gören herkes bir şekilde internetten işte kaçak yayınlardan bir şekilde o devre arası şovunu izlemek için ya bilgisayar başına geçti ya telefon başına geçti. Çünkü insanlar onu izliyor yani, onu merak ediyorlar. Ne oluyor şu anda orada? Niye bu adamlar burada konuşuyor boş boş? İnsanların bu adamları dinlememiştir kimse. Herkes o şovları merak etmiştir diye düşünüyorum.
1: Orada bu arada tarihte de büyüktü biliyorsun. Futbol tarihinin en uzun devre arası oldu. 27 dakika. 100 küsür
0: evet.
1: Futbol tarihinin kaçması kötü oldu. Bu arada ben şeyi
0: kaçmamalıydı.
1: Hani, turnuva boyu genel TRT'nin yorumcularını çok beğendim. Çok keyif aldım ama o geri orası değildi bence. Maç sonu yapılabilirdi.
0: Tabii tabii, maç sonu olması lazımdı onun. O dediğim gibi belli bir korkudan dolayı oldu. Bir diğer nokta mesela, hiç özel röportaj yaptılar mı?
1: Ben görmedim.
0: Ya özel röportaj yoktu.
1: Kupa seremonisinden sonra oldu mu olmadı mı bilmiyorum. İspanya'da oyuncular tek tek elden ele dolaşmaya başladı. Ben Arjantin'i destekliyordum. Hani çok hoşuma gitmedi. Kapattım
0: bir
1: sonra.
0: Saat çok geçti zaten. Ben de yattım. Maç bir de uzadı. Ama yani 45 günde de birkaç özel röportaj yapman lazım diye düşünüyorum.
1: Valla ben televizyonculuk deneyimim hiç olmadığı için olayın iç yüzünü bilmiyorum abi. O konuda senin yorumun daha kıymetli.
0: Yani yapılması gerekiyordu. Herkes kendi sosyal medyasına bir şeyler yapmaya çalışıyor. Artık herkes bireysel yayıncı oldu günümüzde. Kimsenin kurumunu düşündüğü de yok. Ama hiç ben özel röportaj görmedim.
1: Bu bireysel yayın işi abi. Sen sektöre uzun yıllarını vermiş biri olarak, hani ben bunu kendi merakım içinde soruyorum bu arada. Sadece sohbet olsun diye değil. Bireysel yayın işinin gideceği noktayı nerede görüyorsun?
0: Bireysel yayıncılık insanları ekonomik olarak kurtaracak bence. O yüzden herkes oraya yöneldi.
1: Yapmaya çalışıyoruz. Buradan Burak Alaca YouTube kanalına abone olabilirsiniz diyerek.
0: Evet. Burak Alaca YouTube kanalına abone olalım. Çünkü başka yolu yok yani. Televizyonculuk şu anda yani bitme emareleri gösteriyor. TRT dışında yayıncı var mı Türkiye'de?
1: Dünya Kupası için mi diyoruz?
0: Ya diğer organizasyonlar için her şey TRT'de var mesela. Bu arada diğerleri para vermiyor mesela.
1: Genel olarak insan kitlesi sanki ilgi alanı olarak biraz daha dijital mecralara, YouTube'a, Kick'e, ne bileyim Twitch'e, bu gibi mecralardan işte ne bileyim yemek yerken ya da kafasına göre bir şey izlemek istiyor. Yayın akışıyla artık kimse ilgilenmiyor. Bugün ne varmış gibi bir durum yok. Yani açıp zaten dizileri falan da tekrar izleyebiliyorlar ya dijitalden.
0: Televizyon izliyor musun mesela sen? Ben izlemiyorum.
1: Yok, ben film izliyorum yani.
0: Ya ben de film izliyorum mesela. Film izliyorum, dizi izliyorum. Onlardan sıkılırsam YouTube'a giriyorum. Instagram kaydırıyorum. Başka bir şey yaptığım.
1: O da çok şey oluyor. Yani. Neden olur? Dijitale çok bağımlı olduk abi. Ben bazen mesela 10 dakika falan balkonda oturuyorum, çayımı alıp boşluğa bakıyorum falan. Çok bir çıkınca baş ağrım azalıyor ya.
0: İşte evet, o çok da zararlı bir şey aslında.
1: Tabii.
0: Ekran bağımlılığı oldu hepimizde. Ya bundan da artık bağımlılık.
1: Tabii canım.
0: Bana kalırsa.
1: Ya bir de şey var abi, en basitinden Instagram'da Reels kaydırırken bile kafanı sürekli meşgul ediyorsun. Günde ekran süresi mesela ortalama şu an 8-10 saat kişilerin. Bilmiyorum baktığımda.
0: İnanılmaz.
1: Günde 10 saat boyunca bir veriye maruz kalıyorsun. Bak hani orada şey var, hadi attım gitti desem bile oradan bir veriye maruz kalıyorsun. Beyni de yoruyorsun. Bu normal bir düzen değil bence.
0: 8-10 saatini kendini geliştirmeye adasan.
1: Yapmaz kimse ya. Ben de yapmam.
0: Ben de yapmıyorum zaten. Ben de yani ben yeterince gelişmişim zaten diyorum. Daha ne gelişeceğim?
1: Ben daha gencim abi tabii. Haşa öyle bir iddiam yok ama o biraz yılgınlık var üstümde. Yalan yok.
0: Ya işte evet, biraz insanları tembelliğe itiyor bazı şeyler. Bu tarz gelişen teknolojiler diye düşünüyorum.
1: Ama dijitalde de çok ciddi bir gelir kapısı açıldı. İşte az önce sen de söyledin. Mesela ben...
0: Tabii. Oradan kazanacaksın.
1: Bu YouTube'da bir kriter var biliyorsun, işte iş ortağı olman için, işte olayı gelire döndürmen için 1000 abone ve 4000 saati doldurman lazım. Ben açalı daha 1 ay oldu neredeyse kanalı. Şu an işte abone sayısı 400'e geliyor. Bir videodan sadece 900 saat izleme almışım mesela. 4'te 1'ini bir videodan tamamlamışım geçen hafta.
0: Ne güzel. Evet. Ondan sonra ajanslara mı gideceksin, ne yapacaksın? Sistem ne?
1: Vallahi onu şimdi söylemeyeyim abi.
0: Akıl vermek gibi olmasın.
1: Yok, o anlamda değil ya. Onun tabii ki yordamları var işte. Bir de yapmak isteyenler için söylüyorum bunu. Büyük markalar artık reklam verirken şey yapmıyormuş abi. Atıyorum bugün senin Mehmet Sevinç hesabın var. 2 milyon takipçin var YouTube'da.
0: Keşke.
1: O bütçeyi olur bu arada ya. Buradan Mehmet Sevinç'e de çağrıda bulunalım. Sizlerden de mesajları bekliyoruz. Şey vermiş.
0: Üşeniyorum abi ya ben. Hatta bana o kadar çok baskı var ki içerik üret diye. Ya ben evde de bunun sıkıntısını yaşıyorum. Mesela eşim de bana dersin. Sen bir şey biliyorsun ya der. Hepimizin bildiğini zannediyorsun diyor. Biz bilmiyoruz mesela diyor. Bize de anlat diyor mesela. İşte dışarıdaki insanlara da anlat diyor bildiklerini. İşte Tunç abi bana mikrofon hediye etti sağ olsun, Tunç Kayacı.
1: Selamlar, sevgiler.
0: İşte ya diyor içerik üret falan. Ama şimdi ya diyorum montaj yapacağım. İşte montaj bilmiyorum.
1: Çok kolay bu arada.
0: 25 yıllık televizyoncuyum ama işte nasıl yapacağım? Ekranı bölüyorlar. Onu ne yapacağım? Onları bilmiyorum. Ama herhalde ucundan kıyısından artık bu baskılara dayanıyor. Ben Instagram'a da girmiyordum mesela. Benim şu anda şifremi bilmiyorum. Arkadaşım girdi benim Instagram şeyimi, kaydımı. O açtı. Bir kere kaybettim. Tekrar beni soktu.
1: Facebook'tan mı takılıyordun abi?
0: Yo, ben Instagram'ım yoktu. Ben saçma buldum Instagram'ı. Çünkü ya dedim, İnsanların fotoğraflarına mı bakacağım ben, ne kadar saçma bir uygulama bu falan dedim. Sonra dediler ki ya bu ileride gelişirsen gir buraya. Ben girmedim ısrarla.
1: Orada da ciddi reklam işleri var bu arada.
0: Evet, yani bana çok saçma gelmişti. Milletin fotoğrafına mı bakacağım falan demiştim. Benim fotoğrafımdan millete ne falan diyordum ben böyle. Instagram'ı bu gözle görüyordum. İlk çıktığında da böyle bir şeydi zaten. Fotoğraf atıyordun sadece. Sonra bir arkadaşım benim yerimi açtı. Sonra şifreyi kaybettim. Tekrar açtı. Şu anda bilmiyorum mesela. Şifrem ne ben bilmem. Instagram şifrem.
1: Ters bir şey olursa Mehmet Sevinç adına hemen bir hesap açıp biz yürütmeye gidiyorsun.
0: Tekrar o da unutmuştur herhalde, birkaç yıldır aynı açık sürekli olduğu için o da unutmuştur herhalde. Şey var mı, şifremi unuttum böyle.
1: Var var abi. Telefon numaranı falan gönderiyorlar ya da mail adresine.
0: Ha, bir şekilde.
1: Halledilir.
0: Halledilir o ama... İşte uygulama kullanmam lazım. Biraz bir şeyler montaj falan yapmam
1: montaj
0: lazım.
1: Montajı kolay bu arada. Ben onu çok kısa zamanda anladım.
0: Bilgisayardan mı yapıyorsun, telefondan mı?
1: Bilgisayardan yapıyorum.
0: O zaman görüntüyü telefondan çekeyim. Bilgisayara aktarıp bilgisayardan tekrar telefona aktarıp mı basıyorsun yayına?
1: Orada kurduğum düzeni anlatacağım. Bir reklamımız anlat. Varmış abi. Sonrasında tamam. Sizlerle birlikteyiz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
5: Reklam.
11: Böyle bir dünya var.
12: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek

0: Abi ne oluyor ya?
1: Açlık basıyor, bir şey yok.
0: Niye basıyor ki?
2: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
0: Nasıl duracak?
1: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
3: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla,

0: Yetmez. Güzel oldu. Bir tane yesem. Yakalandım.
1: Kızlar.
0: Bizi özlemişim.
2: Bizim intense mi?
0: Bizli intense akşamlarını. Mutluluk bu işte.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
6: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
8: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
9: Evet, spor kazanında kaldığımız yerden devam ediyorduk. Dijital çağın bizleri araladığı gelir kapılarından bahsediyorduk sevgili Mehmet abiyle. Durum bu. Şu an şöyle bir durum gelişmiş, şöyle bir algı gelişmiş sektörde. Burada hani YouTube'la alakalı ya da dijital platformlarla alakalı içerik geliştirmek isteyenler için hadi bir iyi haber vereyim. Bugün dediğim gibi abi, az önce bir örnek verdim ya. Velev ki Mehmet Sevinç adına senin 2000 abonen var. Bir marka atıyorum, Burak Alaca bilmem ne. Bir marka. Tekstil moda markası. Yani işte, tabii abiye giyeyim Burak Alaca. Sana sponsor olmak istedi. Şöyle bir şey olmuş abi. Mehmet Sevinç'e biz kanalına reklam vereceğiz. 300 bin lira mı? Adamlar şöyle bir yaklaşım içine girmiş. Benim reklam sektöründe de çok arkadaşım olduğu için. Diyor ki 300 bin lirayı biz 5 bin aboneli, 10 bin aboneli birden fazla mikro influencer'a bölüştürelim.
10: Daha mantıklı.
9: Daha fazla kişiye ulaşır, daha fazla kitle, daha fazla tarzda insana ulaşır diye. O yüzden şu an para kazanmak orta vadede biraz daha mümkün. Buradan bir umut ışığı olalım herkese.
10: Ya bu şimdi gelir kapısı olması çok önemli. Yani çok özellikle bizim sektörde çok fazla işsiz kalan insan oluyor. Bu insanların en azından bir şekilde hayata tutunmaları açısından ben... hem Instagram'ın hem YouTube'un bir gelir kapısına dönüşmesine memnunum şahsen. Ben kullanmıyorum belki ama bu arkadaşlarımızın da hayatta kalma kapıları oldu bence.
9: Tabii.
10: Hayat yoksa hayatta kalamazlardı.
9: Yani. Şimdi madalyonu öteki yani tarafında...
10: Kendilerini hayatta kalamazlardı derken yani hayatlarını idame ettiremezlerdi manasında söylüyorum.
9: Madalyonun öteki tarafında da bir kalifikasyon sıkıntısı da oldu tabii. Şimdi burada hiç elinden hiç alakası olmayan biri çıkıp bir şeyle ilgili konuşabiliyor mesela.
10: Var, evet, çok var. Yani. Çok var yani, onlardan da çok var.
9: Maalesef. Ya burada şey var
10: ve abi. Ve onlar çok ilgi de çekiyor.
9: Ben rahatsızım bu durumdan.
10: Çoğu insan saçmaladığı için izliyor bir de. Aa diyor, bu saçmalıyor, bakalım izleyelim diyor.
9: Ben rahatsızım.
10: Ya tabii onlara da gazeteci gözüyle bakarsan ben de rahatsızım ama bakmayacaksın onlara. Onlar başka bir gözle bakacaksın yani.
9: Onlar kendilerine öyle bakıyor. Abi herkes gazeteci
10: herkes
9: olmuş.
10: Herkes gazeteci olmuş, çok enteresan.
9: Ben mesela asla öyle bir iddiam yok. Ben hani... 6 yıldır sektördeyim. Bir sürü özel haber yaptık, röportaj yaptık. Hatta şöyle söyleyeyim, mesela Cedi Osman geçenlerde konuşmuş muyduk? PAOK'a imza attıktan sonra Yunan basında benimle röportaj yapmak istediler. İşte Live Sport Greek diye. Okey.
10: Evet.
9: Ama ben gazeteci değilim. Millet neler yapıyor. Yani biri bana iki kelam ettirdi diye ben birinden işte bir röportaj yapabilir miyim, izledim, konuştu. Bu gazetecilik değil. Herkes bu kadar kolay sanmasın. Ben değilim açıkçası.
10: Ya da YouTube hesabı açan herkes gazeteci değil yani.
9: Ya sorma abi ya.
10: Herkes orada ben gazeteciyim ayağına takılıyor ama.
9: Bir de çok şey başlamış, gördün mü? Fanatizmle insanların çok, fanatik çok. Duygularını sömürüp yürüyenler var.
10: Ya onlar inanılmaz para kazanıyor mesela. Yani mesela biri açmış işte Fenerbahçe hesabı, biri açıyor Galatasaray hesabı. Oradan biri Fener'e giydiriyor, Galatasaray'a o biri giydiriyor. Buradan o fanatizm duygularını besleye besleye alıp yürüyorlar. Ama bakıyorsun adamın herhangi bir şeyle hiçbir bilgisi yok.
9: Uzmanlığı yok.
10: Hiçbir şey bilmiyor adam ama işte rakibe sallayarak, kendi takımını överek bir yerlere geliyor. YouTube'da, Instagram'da. Bu da kötü bir şey tabii.
9: Birkaç yıl önce bir video var abi, ikonik oldu. Bak şimdi isim zikretmeyeyim, adamın adını hatırlamıyorum bu arada. Hani buna espri olsun diye söylemiyorum. Ben kendi ifadelerini adamına aktarayım, ne diyorsanız. Beşiktaş'a Miralem Pjanić gelmişti Barcelona'dan, hatırlarsın değil mi?
10: Evet.
9: Aynı dönem Fenerbahçe'ye gelen, hiç oynamadan giden Max Meyer için bir beyefendi şey demişti. Pjanić'ten 5 gömlek üstün topçu demişti.
10: Bir başka yine şeye düşüyor.
9: Karim Adem'i.
10: Timeline'a düşüyor, sen de görmüşsündür. İşte Beşiktaş Salah'la ilgileniyor haberleri var. Bundan 10 yıl önce tabii, daha İngiltere'de.
9: Fiorentina zamanı.
10: Fiorentina zamanı. Bunu alacağınıza Jermaine Lens'i alın diye bir adam var.
9: Böyle de uzun vadeli yatırım yapacaksın abi.
10: Evet. Ya futboldan böyle anlayacaksın işte, anladın mı?
9: Ya çok, ben şeyi anlamıyorum ya. Çok reytingi de yüksek, anladın mı? Burada hani prestijli bir kurumda iş yapıyoruz.
10: Mesela. Her şeyin bir alıcısı var ya.
9: İlginç değil mi?
10: Her şeyin bir alıcısı var. İnanılır gibi değil. Yani kaliteli yapınca da alıcısı var. Saçmalayınca da alıcısı oluyor yani.
9: Bu arada burada büyük bir potansiyel olduğunda aslında işaret eden bir cümle.
10: Evet.
9: O zaman ne duruyorsun? Helva yapsana.
10: O zaman ben hemen bir programı bırakıp gidiyorum.
9: Yeni bir kariyere ufuk açıyoruz.
10: Yani ya bir de ben de şey, yani kendi reklamını yapan bir adam değilim zaten. Yapabilen de biri değilim. Şimdi çıkıp orada her şeyi biliyormuş edasıyla da konuşmayı da sevmem. Yani onu da yapabileceğimi düşünmüyorum. Benim karakterim biraz farklı.
9: Maalesef. Orada da şey var, bu bence fazla mütevazılık. Neden diye sorarsan, her şeyi biliyormuşum edasıyla diyorsun ama bulunduğun alanda zaten birçok kişiye nazaran birçok şeyi çok daha fazla biliyorsun. Yani bunu sen yapmayacaksın da kim yapacak, anladın mı? O da farklı bir perspektif değil mi?
10: İşte evet, yani bir de çekiniyorum yani, işte insanlar beni niye dinlesin falan diyorum. Sonra işte senin gibiler çıkıyor, diyor ki sen yapmayacaksın, kim yapacak? Eşim diyor ki ya senin bilgini kimse bilmiyor falan.
9: Ha bak, futbol üzerinde böyle mesela, voleybolda sen yapmayacaksan Velasco mu yapsın mesela? Guidetti mi yapsın? Çıkıp Santana'yı YouTube mu yapsın, anladın mı? Kim yapsın? Yani
10: doğru.
9: Burada şey var ama katılır mısın bilmiyorum. Televizyonculuk kültüründen geldiğin için orada yapılan işin kalitesini, prodüksiyonunu vasat bulup çok seni çekmiyor da olabilir. Doğru mu?
10: Doğru, birincisi bu. İkincisi, ben genelde hep moderatör olduğum için, evet çok biliyordum, yorumculardan daha çok biliyordum çoğu yerde.
9: Ama içine atıyordum.
10: Ama moderatördüm, yorumcu değildim. Şimdi yorumculuk başka bir şey, kendini ifade edebilmek başka bir şey. işte o anı doğru kelimelerle yorumlayabilmek başka bir şey. Moderatörlük başka bir şey. Ben... yani işte Wimbledon'dan Kırkpınar'ına, ne bileyim işte NASCAR'ından voleyboluna, her yerde bulundum. Sahadaydım,
9: içerideydim. Ekstrem sporlar bile var abi.
10: Ekstrem sporlar, her şeyde bulunduğum için birçok spor kültüründe belli bir seviyeye geldim. Ama hep şeydim, anlatıcıydım. İşte bu böyle oluyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Şimdi oradan yorumculuğa geçmek de biraz sıkıntı yaşıyorum gibi düşünüyorum. Çünkü orada hep gördüğümü anlatırdım. Arada işte bilgi verirdim, bu neden böyle olduğunu anlatırdım. Mesela bir şey oluyor, İşte bu şu nedenle böyle oldu, bu nedenle böyle oldu gibi gibi. Ama şimdi direkt olarak oturup monolog yapmak bana, ya biri olsa yanımda müthiş yaparım. Tek başına yapmak biraz zor geliyor.
9: Orada bende şey var mesela, katılmakla birlikte sana şunu ekleyeyim. Mesela kameraya göz kontağı kurmuyorum, dikkatim dağılıyor kendi başımayım diye. Dediğin gibi ben tek başına biraz boşluğa konuşuyormuşsun gibi geliyor ama...
10: Evet.
9: Senin yaptıkların üzerine bence bu arada moderasyon yapmak yorumculuktan daha zor olabilir orada. Birden fazla insanı yönlendirmek hakikaten, ya çünkü hani fikrini sorduklarına söyleyebiliyorsun ama moderasyon yapan biri bence bir yorumculuk yapar ya.
10: Ya şu anda yorumculuk yapıyoruz mesela. Burada mesela yapıyoruz yani. Ya yapar evet. Yani üstüne gitmiyorum herhalde. Eve gittiğimde ne bileyim tekrar bilgisayarı aç, kamerayı aç, üstüne konuş, montaj yap biraz zor geliyor. Oturup YouTube izlemek ya da Netflix izlemek daha cazip geliyor belki, bilmiyorum.
9: Yani olabilir. Gündelik hayatta da çok yayın yaptığın için öyle bir hani artık boş zamanda onu değerlendirmek istemiyor olabilirsin. Ona da saygı duyuyorum.
10: O da olabilir tabii.
9: Devam edelim. İlginç konulara yine temas ettik bol bol.
10: Seninle akıyor ya konu. Nereden girdik, nereden çıktık biz yine?
9: Ben şöyle bir şey yaptım abi. Sizin bu programa hani yaklaşık 2 aydır falan dahil olurum. Ercan abiye falan bende bir şey anksiyete olmuştu. Sürekli soruyordum abi, ters bir şey var mı, memnun musun? Normal akışa da çok vakıf olmadığım için daha iyi dedi. Seninle de konuşmuştuk. Şöyle bir şey mütabık kaldım. Şimdi konuşacağımız gündem var, atlamayacağız ama. Sabah 7'den beri aynı şeyler konuşuyor. Bizim söyleyeceğimiz çok uçuk farklı bir şey var mı bilmiyorum. Hı hı. Biraz da sohbet ediyoruz. Ben bunu arıyorum mesela bir şey izlerken. O yüzden tüketici kafasıyla böyle yaklaşıyorum olaya.
10: Radyoda daha çekici geldiğini düşünüyorum ben bu tarz muhabbetlerin.
9: Dinleyicilerimize sormak lazım.
10: Motomot sadece bilgi ya da sırf yorumdan ziyade günlük hayattan da bir şeyler bence paylaşmakta fayda var.
9: Ya burada haber spikeri değiliz. O yüzden çok hani bir de insanları da sıkmamak lazım.
10: Ya bir de yaptığımız iş spor yani. Dünyayı kurtarmıyoruz biz.
9: Ben hep söylüyorum meslekle alakalı. Yani çok kıymetli bir meslek olmakla birlikte işte ne doktorluk gibi insanların hayatını kurtaran, ne öğretmenlik gibi işte çocuk yetiştiren tarzda bir şey değil. Burada biraz da eğlence sektörü olarak bakıyoruz. İnsanlar keyifli vakit geçirsin diye arabalarında nerede dinliyorsa. O yüzden sohbetin de keyifli olduğunu düşünüyorum. Bir sürü konuya girip çıkıyoruz işte.
10: Evet. Ya belki de insanlara daha faydalı oluyoruz. Birçok şey söyledik mesela burada. Dediğin gibi sabahtan beri işte Fenerbahçe'nin rakibini konuşmuşlardır diğer arkadaşlarımız. Biz de konuşacağız zaten.
9: E tabi. Bakalım. Peki abi sektörün genel son sorum olsun, yine konulara döneceğiz ama mesajlara bakarız sonrasında dilersen. Sektörün genel gittiği bu yönden uzun yıllarını vermiş biri olarak bu sektöre memnun musun?
10: Yok değilim. Her sene geriye gidiyor çünkü sektör bence.
9: Bir yarış aramız varmış abi. Araya gidelim, sonrasında devam edelim.
8: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
2: Radyo Spor.
11: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
12: Eternal Wolf'ta yerini aldı Junior Paşa. Son at 1300 metrede yapılacak şartlı bir Mountain Cat koşusu için Junior Paşa'yı bekliyoruz artık. Junior Paşa da starttaki yerini aldı. Tyler hazır. Start verildi, yarış başladı. Geç çıkan Tyler var. Bunlardan bir numaralı King Fury 5-6 boy kadar gecikti. 2 numaralı Junior Paşa da 2 boy kadar oyalandı. 5 numaralı Little North diye ilerliği aldı. 10 numaralı Eternal Wolf ikincilikte 7 dışından geldi. Red Bat ikinciliğe girdi. Bu ikilinin 1 boy kadar gerisinde. Ortada 7 numaralı Rosinante dış kulvarda. 9 numaralı Cose della Vita içeride de 4 numaralı Kuzey Pençesi var. 1 boy geride 3 numaralı King Berke. 1,5 boy geride 2 numaralı Junior Paşa ve dışında 8 numaralı Velaris var. 10 boy 12 boy geride kaldı Bay Fury. Atlar virajı dönmek üzere. 5 numaralı Little North lider. 6 numaralı Red Bat ikincilikte. 10 numaralı Eternal Wolf üçüncülükte. 1,5 boy kadar geride de 7 numaralı Rosinante var. Dışta da Cose della Vita. Tyler virajı dönüyor. 5 numaralı Little North düzlüğe önde çıktı. İkinciliğe girip arayı azalttı. 10 numaralı Eternal Wolf geriden de 7 numaralı Rosinante'nin dışarıdan da Cose della Vita'nın atakları var. 5 numaralı Little North önde, ortadan 10 numaralı Eternal Wolf'un gayretleri var. Cose della Vita'da da gelmeye çalışıyor ama Little North da mücadeleyi bırakmıyor. Farkı tekrar açtı. 5 numaralı Little North önde. 5 numaralı Little North kazanıyor. 10 numaralı Eternal Wolf ikinci. 9 numaralı Cose della Vita üçüncü. 7 numaralı Rosinante dördüncü. 3 numaralı King Berke de beşinci oldu. 5 numaralı Little North Mehmet Akyavuz'la kazandı.
11: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
8: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Radyo Spor.
8: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
9: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Sevgili Mehmet Sevinç'le birlikte ben Burak Alaca. Az önce konuştuğumuz konuya ilişkin baya bir mesaj gelmiş abi. İstersen biraz bakalım yorumlar, geri dönüşler nelermiş. İyisini kötüsünü ayırmıyorum bu arada, eleştiriye de açığız.
10: Tabii.
9: İyi yayınlar. Kedi yavrusu izleyen yayıncıyı izleyen yayıncılar var. Bazı platformlarda ve inanılmaz saçma olmasına rağmen çok fazla izleniyor. Tabii bot hesaplarda satın alıyorlardır diye düşünüyorum demiş Yenal Bey.
10: Ya evet, o da bana garip geliyor. Mesela başkasının yayınını izleyip kendi yayını yapıyor, para kazanıyor. Ya çok garip değil mi?
9: Bir gün abi YouTube işine girersen senin yayınları izleyeceğim ama canlı yayında izleyeceğim.
10: Tamam.
9: Mehmet Sevinç üstünden rahat kazanacağız. Seni belki de bu yüzden teşvik ediyorumdur abi, bilmiyorum.
10: Olabilir, olabilir ama o bana hep garip gelmiştir yani, başkasının yayının.
9: Çok zahmetsiz değil mi ya?
10: Mükemmel ya. Alıyorsun işte, yorum yapıyorsun adamın söylediği ya da kadının söylediği üstüne. Muazzam para kazanıyorsun. Yani. Ya bir de hiçbir şey üretmeden.
9: Orada geçen şeyi duydum abi. Hani arada durdurup videoyu yorum yapıyorsun falan ya. Sen durdurdun, videoyu izleyemiyoruz diye millet hakaret ediyormuş. İşte ne bileyim, gerginlik oluyormuş. Hazırı var, gidip izleseniz o zaman. Siz niye buradasınız şu anda ya?
10: Değil mi ya? Ya mesela şey, son zamanlarda öyleme düşüyor. Bir tane hanımefendi var, yemek yapıyor. Evde bulduğu mahtapotla falan işte. Aa, değil mi? Onun üstüne yorum yapan bir
9: arkadaş. Banyoya tamire gelen ustama el yapımı ahtapot yapıyor.
10: Ahtapottan lahmacun.
9: Geçen gördüm abi, lahmacun yapmış, üzerine pesto sos gezdiriyor, kavyar koyuyor.
10: Evet.
9: Yapmayın Allah aşkına. Lahmacun da bu arada bardak altı kadar yani, usta da şey demiştir ya, keşke şey dışarıda kendim söyleseydim.
10: Ama ya muazzam yemekler yapıyor gerçekten, tanımıyorum kendisini, buradan da selam olsun. Ama onun üstünden yürüyüp para kazananlar var ya. O kadar uğraşıyor ediyor. Evinde arıyor işte koltuğuna, kanepenin altından köpek balığı falan buluyor. Yemek yapıyor.
9: Orkinos çıkarıyor.
10: Orkinos çıkarıyor. Sen onu yorum yaparak para kazanıyorsun.
9: Ama valla çok güzel iş ya.
10: Çok güzel iş.
9: Ya kadın orada fine dining bir şeyler hazırlıyor. Sen harbiden Orkinos.
10: Yani. Çok güzel yemekler yapıyor bu arada.
9: Yeni jenerasyonlarda lider doğanlardansa lider yapılanlar ön planda. Hiçbir vasfı olmayan insanlar sosyal medyadan besleniyor ve kendilerini bir şey olduğum sanıyor. Bu yani yanlış bir yorum değil bence, evet. Ama ağır tabii.
10: Evet.
9: Bakalım. YouTube işini bence ortak yapın. Programlarınız çok uyumlu geçiyor. Ayrıca Mehmet Bey'in yaşından ve gördüklerinden ötürü bir bıkkınlık var gibi üzerinde demiş. Mehmet abi genç ama bıkkınlık olabilir.
10: O da olabilir ya. Beni çok hor kullandılar ya. Ya çünkü ben NTV'de de çok ya sömürüldüm. TRT'de de çok sömürüldüm ya. İnanılmaz sömürdüler.
9: Burada
10: yani.
9: Mesai saatleriyle alakalı bir şey mi bu?
10: Yok. Her şeyi ben bildiğim için bütün işleri ben yaptım. Ya çünkü ben işte Wimbledon geliyor, NASCAR geliyor, işte Dünya Rally Şampiyonası geliyor, atletizm geliyor, o geliyor, bu geliyor, hepsi bende. İşte diğerleri bilmiyorlar diye yapmıyorlardı. Öyle yırtıyorlardı, ben de hepsini bildiğim için hepsini ben anlatıyordum. Sabahtan akşama kadar ben, mesela Wimbledon'ı almıştı Fuat abi, ya dedim saat 3'te yayın başlıyor, gece 12'ye kadar, 9 saat,
9: aralıksız bütün
10: maçları ben anlatıyordum ya. 9 saat, ben işte off tube yayın anlattığımız yer. Bana tosmos getiriyorlardı böyle. Pipetle besliyorlardı falan beni.
9: Öyle, çıkışta öyle, nasıl bir ruh halinde oluyordun abi?
10: Öyle kor kullandılar beni yani NTV'de. TRT'de aynı şekilde. İşte voleyboldan çıkıyorum, atletizme giriyorum. Oradan çıkıyorum işte Cumhurbaşkanlığı bisiklet turuna giriyorum. Oradan çıkıyorum, başka bir şeye giriyorum falan. Akşam yayın oluyor, şu oluyor. Bir hor kullanılma var bende yani.
9: Bu söylediğinle ilgili bir mesaj geldi. Abi böyle bir ses varken, bu kadar çok bilgi varken sömürmeleri normal değil mi? İzmir'den selamlar, iyi yayınlar Hakan ben demiş.
10: Çok sömürüldüm ya. Ya onun da bir bıkkınlığı var, evet.
9: Ya bu yorum güzel bir yorum ama her zaman emekçinin yanında olalım. Patronun değil falan diye. aman. Espri tabii ki bu.
10: Ay Allah.
9: Yani peki abi, o 9 saatlik maratondan çıkınca Haleti Rüyen nasıl oluyordu mesela?
10: Abi inanılmaz yorgun oluyordun zaten.
9: Yorgunken uyumuyor falan da bu arada. Çok
10: tabii
9: uzun
10: tabii yani, çünkü ertesi gün yine aynı mesai. Bir de şöyle, sadece yayın değil, yayın öncesi bir de program yapıyorsun. İşte bugünün maçlarıyla ilgili program, saat 2'de programa giriyorsun. 3'te çıkıp yayına giriyorsun, maç anlatımına. Gece 12'ye kadar sürüyor. İngiltere'de de o sırada işte güneş geç batıyordu. Merkez kortta ışıklandırma vardı. Maçlar bitene kadar, canın çıkana kadar anlat babam anlat.
9: Bir de bazı maçlar da uzadıkça uzuyor abi.
10: Evet ya, o şey rekoru da bendedir. 3 gün süren maç. Nikola Mahü-Can İzner maçı.
9: Cunayzler de iyi tenisçiydi bu
10: arada. 3 gün sürdü maç. 3 gün anlattım ben yani.
9: Büyük eziyet.
10: Eziyet tabii canım.
9: Spikerliği seviyor musun abi peki?
10: Ya seviyorum tabii.
9: O da zor bir meslek. Hata payın yok şimdi. Burada bir dilimiz dolansa, damp olur, bir şey olur, bir şekilde toparlayacak vaktin var da, akışta da kalmak zorundayken spikerlik hakikaten zor.
10: Evet evet ya, zor bir iş ama severek yaptığım bir işte. Bu çok hor kullanılmasaydım daha enerjim olabilirdi.
9: Evet, medya sektörünün laneti herhalde biraz bu.
10: Evet yani.
9: Kısa bir reklamımız varmış abi. İlginç yorumlar geldi. Sonrasında onlarla devam edelim.
8: aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
2: Radyo Spor.
6: Reklam.
13: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
14: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
15: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
16: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, Filenin Efelerine başarılar diler.
17: Sağlam bank gücülük.
18: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarını bekliyor.
19: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
20: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo Spor.
6: Reklam.
7: Sporun tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
18: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
9: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Yorumlar yağmur gibi geliyor. İlginç fikirler, ilginç öneriler var. Hazır mısın
10: bakalım,
9: abi?
10: Bakalım. Tabii canım. Her zaman açığız.
9: Bak, çok net bir cümle bu, şey değil. Hani önerme ya da bence gibi bir cümle değil. Avokadosuz lahmacun olmaz, olamaz.
10: Ben yemem zaten. Avokadosuz lahmacun hayatımda yemedim.
9: Ümit Görgülü Bey.
10: Ama yani şey de olması lazım. Eksik yazmış.
9: Havyar.
10: Havyar hani opsiyonel de, o yenilebilir çiçek olmazsa da ben yiyemiyorum ya.
9: Ne, önüne özen göstermeden atmışlar. Yemezsin,
10: evet,
9: zaten.
10: Tabii, yani, olmuyor.
9: Tabii canım. Peki abi, lahmacun elle mi, çatal bıçak mı? Yenilebilir çiçek koyuyorsan da apur apur elle yemezsin mesela.
10: Ya, tabii canım, çatalla.
9: Abiler dert etmeyin. Ekşi Sözlük'ten bulduğu üfürük transfer haberlerini kendi haberiymiş gibi lanse eden Sözde gazeteci ve yorumcular var. YouTube'da her şey yapılır demiş.
10: Olabilir, deneyelim.
9: Devam edelim. Bursa'dan Onur Bey, gönülden selamlar. Bireysel sporların izleme keyfi takım oyunlarına nazaran daha iyi demiş bir dinleyicimiz.
10: Ya o kişiden kişiye değişiyor ya. Takım sporları, yani futbolun reytingi belli. Dünyada bir takım sporu. Ama Wimbledon'un da fena bir reytingi yok.
9: Ama yani. Tenisin şahikası ya. Diğer Grand Slam'lerden de çok daha büyük. Mesela Avustralya çağı, Roland Garros'a göre de daha büyük bir ağırlığı var.
10: Bireysel sporlarda bir numara her zaman tenistir. Yani Grand Slam'lerdir ve onların da en babası Wimbledon. En çok reytingi o alır. Ve takım sporlarında da futbol.
9: Merhaba. Adana'dan Mustafa ben. Harika program yapıyorsunuz. Dünya Kupası ile ilgili düşüncem şöyle. Milli takımımız elendi. Kırmızı kartlar beklemeye alındı. Messi'ye VIP hizmet verildi. Devre arası dizi reklamı kadar uzadı. Su molaları derken futbol yerine farklı bir organizasyon izledik. Bence turnuvanın aklımda kalan en güzel şey İspanya'nın şampiyonluğu ve El Salvador'lu hakemi tanımış olmamız, gerisi bol tartışmalı bir senaryoydu demiş.
10: Kabral'ın golü de güzeldi be.
9: Trabzonsporlu Kabral.
10: Evet. Turnuvanın en güzel gollerinden birini attı Kabral. İspanya'nın şampiyonluğu bence yakıştı. Ve yani o Salvador'lu hakemi de tanıdık. Çok beğendik ya. Ben ligimize de davet edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
9: Bizim ligde teveccüh görmüyor ya. Finali yöneten hocaya bir sene önce şey demişlerdi. Yerli hocalar bizim senden daha iyi diye bir teknik direktörümüzün kendisine karşı bir cümlesi vardı biliyorsun.
10: Ben finali de çok iyi yönettiğini düşünüyorum. Yani hatta işte bizzat hani hakemi de takip ettim. Dünya Kupası finalinde ne yapıyor, ne ediyor, işte koşu mesafeleri, o topa yakınlığı, durduğu yer falan. Ben çok beğendim yani Vinçic'i.
9: Zaten şey biliyorsun, Avrupa'da bir numaralı iki hakemden biri Polonyalı bir hakemdi. Neydi adı şu an?
10: Marcinyak.
9: İki de Vinçic şu an Avrupa bölgesinin iki hakeminden biri işte.
10: Evet yani ben beğendim, final yönetimini de çok beğendim.
9: Rahmet...
10: Yani Yasin Kol kadar iyiydi.
9: o kadar abartmayalım abi, o kadar olamaz da. Kendi çapındaydı.
10: Yani.
9: Rahmetli Sabri abi de yeni başlamıştı. Çok güzel içerikler üretiyordu. Keşke daha fazla dinleyebilseydik.
10: Keşke, Allah rahmet eylesin.
9: Allah rahmet eylesin. Evet, buradan Sabri Ugan'a tekrardan rahmet dileyelim bu vesileyle. Mekanı cennet olsun. Burak kardeşim, ne zaman Burak Alaca dediğinde Fatih'te bir ayakkabıcı var. Aklıma o geliyor demiş Savaş Bey. Benim adıma isim benzerliğidir. Biz o sektörlerde yokuz. Bakalım. Dilersen şeye geçelim abi. TFF'nin yeni açıkladığı kurala geçelim. Kurallara geçelim. Daha doğrusu.
10: Geçelim. Yani Dünya Kupası'ndaki her şey uygulanacak. Ağız kapatmaya sarı kart var. UEFA ağız kapatmaya sarı kart olmayacak dedi ama Türkiye Futbol Federasyonu ağız kapatmaya kart olacak dedi. İşte kornerlerde bariz hata varsa VAR devreye girebilecek. İkinci sarı kartlarda bariz hata varsa VAR devreye girebilecek. Bunları söyleyelim. 32 derece veya üzerindeki hava sıcaklıklarında su molası olacak. Orada da 32 derece olma şartı koyulmuş. Bunun dışında diğer kurallar yine aynı şekilde devam ediyor. İşte 10 saniye içinde oyuncu değişikliği olacak. Oyuncu eğer sedye istiyorsa ya da sağlık görevlisi istiyorsa kenarda bir dakika kalacak. Bunların hepsi uygulanacak.
9: VAR süresinde bir kısıtlama getirilmeli mi sence?
10: Ya bizde... Ya ben geçen sene şunu da gördüm. Senin dikkatini çekti mi? O kadar bariz bir görüntüyü önüne koyuyorsun ki hakemin. Yani gördüğü anda zaten oradan uzaklaşması lazım. Yani iki saniyede görüp kararını vermesi lazım. O kadar bariz bir görüntü. Şimdi bizim hakemimiz... Şimdi ne kadar çabuk, hep eleştiriden dolayı. Baskı altında olduğu için işte ne kadar çabuk karar verdin demesinler diye öyle bakıyor. Şöyle yana eğiliyor bakıyor. Başka görüntü istiyor. Hepsinde de aynı görüntü var aslında işte. Belli ki orada bir ihlal var. Sen onu kaçırmışsın ve VAR seni uyarmış. Orada belli bir süre geçirmeyi kafasına koymuş olarak geliyor zaten monitöre. Bu eleştirilmemek için. İşte çabuk karar verdiğinde de çünkü eleştiriliyor. Çok kaldığında da eleştiriliyor. Hakemler kendi kafalarına göre bir 30 saniye falan her türlü kalacaklar orada anladığım kadarıyla. Bir standart gerekir mi? Bence VAR'ın çabuk karar vermesi lazım. Yani hakemin monitöre gitmesi değil de VAR'ın, mesela Dünya Kupası'nda VAR çok çabuk kararlar verdi. Bir konu hariç bir yerde çok bekledik. Mbappé'nin penaltısında mesela çok bekledik orada.
9: Paraguay maçı.
10: Çok gereksizdi o kadar beklemek. Orada bizi çok bekletti. Var. Bunun dışında VAR'ın kararları

0: Hın.
1: Orada ne bileyim orada da bir şey olmaz mı? Kronometre mi tutacak mesela 1 dakika için? Ya da göz
0: Mesela
1: kararı mı?
0: kronometre
1: Kronometre.
0: standart olacak yani.
1: O da hakemi strese sokmaz mı mesela?
0: Abi hakem abi, eğer Süper Lig düzeyinde hakem yönetiyorsa bir nebze de artık stres yönetmeyi öğrenmiş olması gerekmiyor mu?
1: Yani. Ama dediğim gibi baskı yüzünden hatalar geliyor ya.
0: Ya burada çünkü şeyi düşünerek söylüyorum bunu. Hani işte ikinci sarı kart kararlarında hatalı diğer kararlarda var bir daha devreye girebiliyor ya. Bizim ülkemizde varın 3-4 dakika sürdüğü bile oluyor. Maçı biz 200 dakika izleyecek miyiz mesela?
1: Ha
0: Abartıyorum
1: o
0: tabii, mübalağa var da.
1: şey monitöre gitmeden VAR'ın karar vermesi lazım. Yani VAR'ın VAR merkezinin 1 dakikada karar vermesi lazım diyorsun sen.
0: Yani
1: Ben
0: şöyle
1: ona daha yakınım.
0: mesela
1: VAR merkezinin ya da
0: kararın
1: 30
0: çıkması,
1: saniye
0: aynen.
1: içinde.
0: Nihai kararın çıkması için belli bir süre olsun. Çünkü ucu çok açık abi. Burada 6-7 dakikaya giden varlar gördük. Öyle hani oyunu da soğutuyorsun bak. Bir ay boyunca Dünya Kupası'nda işte 3 dakika su molası oyunun tüm ritmini kaçırıyor diyorsun. Biz maçta 3-4 kere 5-6 dakika maç durduruyoruz yeri geliyor. Olacak iş mi?
1: Yani belki ilerleyen dönemde olur ama çok düşünülmesi gereken bir konu bu. Ya tam
0: Anladım.
1: oturmadı bende.
0: Su molası haricinde geri kalan kurallar ama okey gibi bence.
1: Evet, onlar tamam.
0: Faydalı olabilir.
1: Hı.
0: Bakalım bakalım bakalım. Yasin Kol dediniz, bütün iş yeri ona kopmuş. Senin Yasin Kol ismin üzerine abi. Ümit Bey yazmış. Selamlar bizi dinleyen herkese. 1 dakika dolunca VAR ekranı kapansın. İlk karar geçerli olsun demiş Mesut Utku Bey.
1: Olabilir, olabilir. Ama
0: Mesela.
1: düşünülmesi, geliştirilmesi gereken bir değişiklik olabilir bu.
0: Üzerine konulabilir,
1: Üzerine
0: evet.
1: bir şeyler düşünülebilir.
0: İstiridye mantarını unutmayalım beyler diye lahmacun üzerine çeşitli öneriler gelmeye devam ediyor.
1: Oo.
0: 1000 yıllık lahmacunu füzyon mutfağına evretmeyi başardık programda. Tebrik ederim buradan herkese.
1: Konu nereden nereye gelmiyor? Yayıncılıktan lahmacuna nasıl geçtik bilmiyorum.
0: Öğle yemeği saatinde 1-2 saat geçip artık akşam yemeğine doğru gelirken herhalde genel insanımızda şey var şu an, bir akşam
1: Tabii beş
0: kıyıntısı
1: çayı şu anda
0: ihtiyaç
1: beş
0: var.
1: çayı yaklaşıyor.
0: Ha, 5 çayı peynirli börek kısır biraz da çay aynen.
1: Ama kısıra böyle çikolatalı pasta diyecek.
0: Yo yo hayır hayır o
1: Değil
0: kadar
1: mi?
0: da değil abi. Kısır hassas bir konudur. Kısırın içine biraz frenk soğanı, üzerine soya sosu gibi böyle şeylerle bezeyebilirsiniz falan diye iyice saçmalıyor burada.
1: Bisküvi pastasının o çikolatası kısıra değecek abi.
0: O bu arada müthiş mütevazı, müthiş lezzetli bir şeydir ya.
1: Çok güzel bir şeydir.
0: Hindistan cevizi olur mu olmaz mı?
1: Olur. Bende o. Bende Hindistan cevizi vardır yani.
0: Sergen Yalçın gibi ben de yok hocam.
1: Benim menümde vardır Hindistan cevizi.
0: O çok başarılı bir şey. O Türklerin buluşumu yoksa Avrupa'da mesela mozaik falan var ama bunun birebir bir karşılığı var mıdır?
1: Şey mi, pastanın mı?
0: Aha.
1: Bisküvi pastası mı? Bilmiyorum. Vardır ama bence.
0: Keşfedemedilerse büyük kayıp. Bak öndeyiz bir konuda galiba Avrupa'nın.
1: Olabilir.
0: Olabilir. Olabilir.
1: Olabilir. Ama yani o gerçekten çok iyi tatlılardan biridir.
0: Çok başarılı, iyi yapılırsa.
1: Evet. Puan
0: Merhabalar.
1: önemli.
0: Çok özür diliyorum. Merhabalar, iyi yayınlar abiler. Sizi çok seviyorum. Orta sahası zayıf olan bir takımın hücum hattı Mbappe, Dembele, Olise ve Barcola gibi yıldızlardan oluşsa bile 80 dakika boyunca yeri geliyor şut atamıyor. Rezil oluyorsun.
1: Evet.
0: Beşiktaş'a çok iyi bir 6 ve 8 numara şart. İstediğin kadar hücum hattı kur. Sonuçta orta sahan kadar takımsın demiş Bayrampaşa'dan Ramazan Bey.
1: Şimdi Orkun 8 olacak galiba. Salih oynarsa 6 olur ama bir tane daha oraya sağlam bir 6 ister. Bence ister Beşiktaş'ın orta sahası.
0: Gerekebilir.
1: Başka kim var? Endidi mi var Beşiktaş'ta?
0: Endidi gider diye tahmin ediyorum.
1: Ben de öyle düşünüyorum şahsen ama ister bir tane.
0: İstersen gündeme ufaktan giriş yapalım abi. Hazır
1: Evet, bu
0: kulüplerle
1: soruyla
0: ilgili
1: girmiş
0: sorular
1: olduk.
0: gelmişken. İlk olarak bu akşam maçından başlayalım. Fenerbahçe Gornik'le, Polonya ekibiyle karşı karşıya gelecek. UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda. Son Polonya Kupası şampiyonu Fenerbahçe için kağıt üstünde güzel bir eşleşme gibi gözüküyor.
1: Bir sonraki eşleşme de fena değil. Yani Fenerbahçe'nin ben burada turu geçeceğini düşünüyorum. Rakibi tanımıyorum yani, izlemedim hiç maçını. Dün İsmail Kartal'ın basın toplantısından izlediğimiz kadarıyla biraz orta sahaları iyi dedi. 2 tane 8 numaraları gayet başarılıymış. Dikili oynayabilen bir takım dedi. Buna göre önlem alacağız dedi zaten. Ben Fenerbahçe'nin 3-0, 3-1 gibi bir skorla kazanacağını şahsen düşünüyorum. Çünkü rakibe baktığımızda dişe dokunur bir oyuncusu yok kadrosunda. Fenerbahçe'ye baktığımızda, ki bazı oyuncuları ilk 11 oynamayacaktır. Yeni transferlerden işte Greenwood yok mesela, oynamayacak.
0: Üçü de ilk 11'de gözükmüyor bu arada.
1: Evet, Asensio oynamayacak. En azından ilk 11'de. Ama Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'la beraber hazırlık maçlarını izlediğimde çok tempolu,

0: istekli, arzulu, ön alanda ne yaptığını bilen bir takım gördüm. Bu akşam da iyi bir Fenerbahçe izleyeceğimizi düşünüyorum şahsen.
1: Farklı bir galibiyet gelecektir diye düşünüyorum.
0: Ya ben 3 gol bekliyorum Fenerbahçe'den, daha fazlası da olabilir.
1: Abi sana o zaman muhtemel 11 bir sayayım. Yani olmayan oyuncuları zaten biliyorsun. Yeni transferler yok. Vedat Muriç sakatlığından ötürü yok. Yine bakıyorum.
0: Belki rövanş da olabilir.
1: Burada Nene, Kante gibi oyuncular statü gereği listeye yazılmadığı için yok. Kalede Mert Günok olması bekleniyor. Savunma ikilisinde Milan Skriniar, Jadon Osterwolde. Sol kenarda Mert Mercan, Levent Mercan. Sol kenarda Mert Müldür. Tam tersi sağ kenarda. Orta sahada Guendouzi, Bartu Elmas, Fred. Sağ kenarda İrfan Can, sol kanatta Kerem, en uçta Anderson, Talisca.
0: Yani bu kadro yeterli diye düşünüyorum bugünkü rakip için.
1: Gornik'in kadrosunu sayayım mı? Bizde bir şeyler uyandırır mı?
0: Ben de uyandırmaz.
1: Bende de uyandırmaz. Merak eden varsa hemen sayabilirim.
0: Bir say bakalım. Bak, lehcen nasıl bakalım?
1: Tuzak ama şimdi. Çok bir telaffuz zor oyuncular. Deniyorum. Yanlışımız varsa akşam maçı spikerini anlayacağız bakalım. Bir kenara not alalım. Kalede Schulze. Doğru mudur?
0: Schulze doğrudur.
1: Nereliymiş? Alman. Schulze doğrudur.
0: Schulze doğru.
1: Savunmada Sanchez, Sasek. Sanchez muhtemelen Güney Amerikalıdır. Sasek nereliymiş? Çekya. Sasek mantıklı.
0: O Şasek olabilir.
1: Saçek olabilir.
0: Evet.
1: Bakacağız. Janicki sağda.
0: Evet.
1: Kendisi Polonyalıymış. Janicki mantıklı geldi.
0: Evet.
1: Sol bekte Erik Janza.
0: Bu da mantıklı geldi bana.
1: Orta sahada Sadiek. Bakalım Çekyalıymış. Bu Polonya takımı ama yarısı takımı Çek oyunculardan oluşuyor. İlginçmiş. Bir ekol var belli ki. Kasper Urbanski orta sahada yine. Polonyalı.
0: Urbanski galiba hocanın dikkat çektiği isimlerden biriydi.
1: Olabilir abi. Bastian Donio. Fransız. Yani
0: Urbanski diye baktığımda iyi futbolcu ismi.
1: Şüpheli. Sağda bak sadece soyadını okur mesela. Nijeryalı bir oyuncu. İsmail. Evet. Adını okumak istemiyorum şu an. Gerçekten kendimi burada zorlayıp rezil rüsva olmayalım. Solda Klan, Maxim Klan. Ortada da Prekop. Slavia Prag'dan almışlar. Var mı heyecan uyandıran?
0: Urbanski. Ona dikkat edeceğiz sanki.
1: Doğrudur.
0: Yani bana hocanın bahsettiği oyuncunun ne olduğunu düşünüyorum. Urbanski'nin. Sistemleri nasıl?
1: Hemen formasyonu da söylüyorum abi sana. 4-3-3.
0: 4-3-3. Dün hocaya soruldu 4-3-3 oynar mı Fenerbahçe diye. Biz her şeyi oynarız dedi. 3-2-5 dahil dedi. Her formasyonu çalışıyoruz dedi. 4-3-3 yani hücumcu bir takım anladığım kadarıyla. Hücumu seven bir takım. 4-3-3 hücum formatıdır. Kanatlar muhtemelen içeriye giriyor. 4-5-1'e dönüyorlar top rakipteyken. Ya bakıp göreceğiz. Dediğim gibi oyunu bugün sahada ancak görebiliriz. Ben izlemedim rakibi.
1: Urbanski bu arada Polonya milli takımında henüz 21 yaşında olmasına rağmen 9 kere maça çıkmış. Legia Varşova, Monza ve Bologna gibi takımlarda daha önce de İtalya'da da oynamış.
0: Ya Urbanski benim bildiğim bir oyuncu. Sadece Urbanski'yi biliyorum zaten. Orta sahanın en önemli oyuncusu bu takım için. Bunu diğer oyuncuları bilmiyorum şahsen.
1: Ben de bilmiyorum. Fenerbahçe'nin rahat geçmesini bekliyorum bu turu.
0: Ya ben Fenerbahçe'nin dediğim gibi 3'ten aşağı atacağını düşünmüyorum.
1: Burada hep şey vardır ya, bazen rakibi zayıf görüp bir tökezleriz. Bu öyle bir rakip değil sanki. Hakikaten arada ciddi siklet farkı var.
0: Yani İsmail Kartal'ın takımları genelde çok tempolu başlar. Golle başlayacağımızı düşünüyorum. Devamı da rahat gelir bana kalırsa.
1: İkinci maça Fenerbahçe daha rahat
0: gelir. Rahat çıkar ve daha iyi bir kadroyla çıkar.
1: İkinci maçta sence yeni transferleri risk eder mi Fenerbahçe maç temposu olsun diye, yoksa bir sonraki tura mı kalır oynamayan oyuncular?
0: Burada mesela 4-0 kazandı Fenerbahçe. Öyle gitti. İkinci yarılarda sahaya atabilir mesela Vedat Muriç'in durumunu görmek için mesela 60'ta attı. Diyelim son yarım saat sondu, bir durumu nasıl diye görelim diyebilir. Greenwood'a bir hafta daha işte
1: mühlet verebilir.
0: Son 10 dakika onu atabilir. Yani olabilir, o oyuncuların fiziksel durumuyla alakalı biraz.
1: Fenerbahçe için güzel bir eşleşme. Burada peki Fenerbahçe'deki transferleri de biraz konuşalım. Şimdi önemli eklemeler yapıldı. Vedat Muriç, Ake gibi. Evet. İşte son olarak Mason Greenwood gibi. Peki bundan sonraki santrfor, bir transfer daha yapılacağı açıklandı geçen imza töreninde. Herhalde bu eşleşmeden sonrası için de Fenerbahçe'nin biraz daha temkinli hareket edebilecek vakti var. Yani çünkü Vedat Muriç var. Acele bir transfer değil bence.
0: Tabii zamanı var artık Fenerbahçe'nin. Yani burada zaten çok fazla da ihtiyacı yoktu öyle Girassi ya da Watkins seviyesinde bir santrafora. Oralarda Fenerbahçe'nin bir çalışması olduğunu da biliyoruz. Muriç'in önüne iyi bir santrafor gelecek anladığımız kadarıyla. İyi bir kadro kuruyor Fenerbahçe. Vardı iyi kadrosu.
1: İsim özelinde de konuşuyoruz. Kısa bir yarış aramız varmış. Yarışa gidelim, sonra devam edelim abi.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor!
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: İki boy, iki buçuk boy gerideyse 6 numaralı Cevahir Kan. 5 numaralı Azerin Mayhart önde fark 1 boy. 7 numaralı Teyar ikincilikte. 1,5 boy geride 2 numaralı Muhlih Baba. Onun dışında 3 numaralı Sert Kaleli. 4 boy kadar geride 4 numaralı Şimşek Kıran. 2,5 boy geride 1 numaralı Adana Bey. 2 boy geride 6 numaralı Cevahir Kan var. Son 600 metreye doğru 5 numaralı Azerin Mayhart yarıştaki lider. Teyar takipte, içeride Muhlih Baba, hemen dışında Sert Kaleli yer tuttu. 2,5 boy kadar geride 4 numaralı Şimşek Kıran. 2 boy geride 1 numaralı Adana Bey sırasıyla viraj dönülmek üzere. Teyar geldi, düzlüğe lider çıktı. İçinde Azerin Mayhart, ortada Muhlih Baba, onların dışında da Sert Kaleli var. Son 400 metreye girildi. Teyar önde, içeride Azerin Mayhart, dışta Sert Kaleli, arkalarında Muhlih Baba. Son 200 metreye doğru 3 numaralı Sert Kaleli geldi. İçteki iki rakibine hakim olmayı başardı. Liderliği aldı. Farkı da açmaya başladı bu safkan. Geride Azerin Mayhart ve Teyar da araya azaltmaya çalışıyorlar ama Sert Kaleli tempoyu arttırıp fark açıyor. 3 numaralı Sert Kaleli Selim Kaya ile kazanıyor. 6 numaralı Cevahir Kan ikinci oldu. 1 numaralı Adana Bey yarıştan üçüncü olarak ayrıldı. Dördüncülük için 5 numaralı Azerin Mayhart ve 7 numaralı Teyar fotoyu beraber geçtiler. Koşuyu 3 numaralı Sert Kaleli Selim Kaya ile kazandı.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
3: Radyo Spor.
2: Reklam.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Handi Kredi. Radyo Spor.
7: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
8: Böyle bir dünya var.
9: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimiz

0: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, Spor Kazanı'nda kaldığımız yerden devam edelim. Abi, Fenerbahçe'den bahsediyorduk. Artık golcü transferi için herhalde çok gaza basmaya gerek yok. Vedat Muriç de sakatlığından döndüyse ama... Sana şunu sorayım. Ortaya farklı profiller atılıyor. Mesela Watkins ve Girassi birbirinden farklı oyuncular. Fenerbahçe'nin sence ne tarz bir santrfora ihtiyacı var? Burada aklına gelen ikisi hangisi ya da bu konuda mesela?
2: Ya orada Girassi üstünde çok duruldu. Sonra Watkins gündeme geldi Fenerbahçe'de. Bence ikisi de olur. Yani ikisi de fiziksel anlamda güçlü oyuncular. Ceza sahası hakimiyeti sağlayabilecek oyuncular diye düşünüyorum. Ya Girassi de geçtiğimiz sezon çok iyiydi. Gerçekten Watkins de bence çok iyiydi. Burada ben ekonomiye bakarım. Yani hangisi daha makulse ben şahsen o oyuncunun alınması taraftarıyım Fenerbahçe için.
1: Aynı yaştalar.
2: Aynı yaştalar. Yaş da aynı.
1: Şartlar da benzer. 40 milyon bandında biteceği tahmin ediliyor ikisinin de. Seçmeyen hala geliyor biraz sanki.
2: Yani ben Premier League biraz oyuncular hani hor kullanma dedik ya. Yorabiliyor. Girassi'ye gidebilirim.
1: Burada bir de şey benim dikkatimi çekti abi, fikrini merak ediyorum. Premier Lig'deki antrenman tempoları, bireysel antrenmanlara keza takım haricinde buradan farklı olduğu için buranın dinamiklerine, buranın akışına alışan oyuncular 3-4 ay sonra sıradan oyunculara dönüşüyorlar bence geldikten sonra.
2: O niye oluyor bilmiyorum yani. Geldikleri takımın oyunuyla buradaki oyunun farklı olmasından dolayı mı? Oyuncunun buraya adaptasyon problemi mi yoksa antrenman kalitesi mi?
1: Antrenman kalitesi olabilir. Weghorst'un bu konuda bir eleştirisi vardı biliyorsun.
2: Antrenmanı beğenmiyordu.
1: Evet.
2: Buradaki antrenmanları beğenmiyordu, bilemiyorum. Ama mesela şunu da biliyorum ama orada şöyle bir durum da var. Şimdi Galatasaray Zaniolo'yu gönderdiğinde Unai Emery çok hazır geldi demişti. Ama Zaniolo kendisi de çalışan bir oyuncu. Yani bireysel de çok iyi çalışan bir oyuncu. Biraz da o zaman oyuncuya da bağlı. Demek ki kendin çalışırsan o açığı kapatabiliyorsun.
1: Ferdi Kadıoğlu hiç zorlanmadı mesela.
2: Evet yani. Bireysel çalışmayla hani diyelim ki Türkiye Ligi'nde daha az antrenman yapılıyor ya da yoğunluğu az. O açığı sen biliyorsan kendin çalışarak ekstra yarım saat kapatabilirsin rahatlıkla.
1: Yani burada bakalım. Ben de biraz daha Girassi ismine daha yakınım. Daha fizikli bir oyuncu olduğu için, evet. Ki Gineli olmasından mütevellit, hani Watkins ki bundan 2 sene sonra İngiltere'ye gitmek için ayak sürmektense Orta Doğu piyasasına da satabileceğim yani. Bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.
2: Ben de sana katılıyorum yani. Girassi biraz daha bende önde açıkçası.
1: Fenerbahçe ile alakalı
2: şöyle bir şey var, kusura bakma. Estağfurullah. Premier Lig'den gelen oyuncunun gözü tekrar Premier Lig'de oluyor.
1: Doğal olarak.
2: Doğal olarak oluyor yani. O yüzden hani Girassi'yi Bundesliga'dan alacaksın. Öyle yani, Bundesliga zaten genelde her sezon iki takımla oynanan bir lig. Diğerleri figüran. Biraz daha kabul ettirebilirsin Girassi'ye Türk Ligi'ni. Ama Premier Lig'den gelen bir oyuncuya burayı kabul ettirmek çok kolay olmuyor.
1: Hem öyle hem de dediğin gibi hani İngiliz bir oyuncuyu elden çıkartırken de iyi teklif gelen yere satma imkanı çok yok. O İngiltere'ye dönmek istiyor çoğu zaman.
2: Evet yani Abraham.
1: Ya da Chamberlain işte mesela, şimdi İskoçya'da.
2: Gibi.
1: Fenerbahçe ile ilgili
2: çok eklemek istiyor. Matah bir coğrafyaları yok ama orada olmayı istiyorlar. Mesela.
1: Futbol anlamında tatminkar,
2: evet,
1: bir coğrafya.
2: Evet, futbol olmaları. Onun anlamında tatminkar.
1: Fenerbahçe ile ilgili eklemek istediğim şey var mıdır abi?
2: Ya başarılar diliyorum ben Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'nin de bu sene Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılmasını bekliyorum.
1: Ben öyle ümit ediyorum. Ben de başarılar diliyorum. Artık iki takımla katılalım. En son 2007-2008 galiba, değil mi?
2: Evet, evet, yanlış hatırlamıyorsam. şu kadronun da oraya ait olduğunu düşünüyorum.
1: Hakkı odur.
2: Evet yani hakkı odur.
1: Evet, Fenerbahçe'ye başarılar dileyelim. Gelelim Galatasaray'a. Bunu program başında da biraz konuşmuştuk ama derinlemesini konuşalım. Galatasaray taraftarı rahatsız transferin gecikmesinden. Genel kanı bu.
2: Ya şimdi dediğim gibi yani yayının başında da söyledim. Bir alışkanlık haline getirdi Galatasaray yönetimi bunu. İşte ilk iki ay bir kutlamalar devam ediyor. Şampiyonluk kutlamaları. İşte listeler hazırlanıyor. Toplantılar yapılıyor ama pek bir ilerleme sağlanamıyor oyuncularla ilgili. Şimdi bunun nedenleri olabilir. Nedenleri nedir? İşte Sarı'ya bir teklif gelir mi? Sarı'ya gelirse işte Sarı'nın yerine de oyuncu bakalım. İşte Singo'ya teklif gelir mi? Şalay gündemdeydi. Şalay'a ilgi var deniyordu. Bu tarz oyuncuları belki de elden çıkarmıştı. Davinson durumu var. Como. Ama bu transferin yavaş ilerlemesi için bir bahane değil. Bu oyuncuların yerine sen zaten oyuncu bakmıyorsun şu anda. Sen 10 numara bakıyorsun 2 yıldır. Mertens gittiğinden bu yana 2 sezondur. Sen 10 numara bakıyorsun, 10 numara bulamıyorsun. Ya da buluyorsun pahalı. O zaman bütçene göre bir 10 numaraya gideceksin.
1: Hibrit çözümler üretiyorsun.
2: Evet. Stoperin yok. Eksiksin o bölgede. Stoper bulman lazım. Bunun gidecek kişilerle alakası yok. Zaten kadronu korusan bile oraya bir takviye yapman lazım. Bunu yapmıyorsun. Kanat, Aspiriye, Lang ikisi de gitti. Yerlerine oyuncu almak zorundasın. Ki bu iki oyuncu varken bile Galatasaray, hatırla, Sané Beşiktaş maçında ceza almıştı. Lang ve Aspiriye sakattı. Galatasaray Şalay'ı kullanmak zorunda kalmıştı mesela. Şimdi sen bu iki oyuncun varken bile kanatta eksik kaldığın anlar oldu ligde.
1: Ahmet Kutucu bile gitti biliyorsunuz.
2: Evet, Ahmet Kutucu gitti. Şimdi senin oralara oyuncu lazımken hala hareket olmaması, tepkiyi anlıyorum, haklı da buluyorum tepkiyi. Ama yönetimin anlayışı bu yani. Yapacak da bir şey yok yönetim. Mesela benim en anlamadığım konu, bugün imzalandı deniyor. Ben yayına girmeden önce baktım. Bazı muhabirler imzalandı Lemina ile deniyor ama mesela Lemina konusu. Şimdi adam İstanbul'da 2 haftadır ama anlaşma yok. Antalya maçından sonra muhabir soruyor. Diyor ki işte kalacak mısın? %99 kalıyorum diyor. Demek ki önceden
1: arzusu var.
2: Önceden bir anlaşma sağlanmış zaten en azından sözlü olarak. Şimdi Lemina İstanbul'da bireysel çalışıyor, takımla çalışmıyor. Hazırlık maçı oynuyorsun, Lemina yok. Lemina'yı kadroda tutacağım diyorsun. Tamam. Nerede oyuncu? Şimdi burada da bir problem var.
1: Kamp başladı.
2: Kamp başladı, takımla çalışmıyor oyuncu, bireysel çalışıyor.
1: Bir de bu iç transfer, dışarıdaki transferde tolere ediyorsun bunu ama.
2: Yani Icardi olayı kötü yönetildi, Lemina olayı daha kötü yönetiliyor. Bundan sonrası için de Galatasaray taraftarına ben sabır diliyorum. Yani kötü bir transfer, Galatasaray için en kötü dönemler transfer dönemleridir. Galatasaraylı taraftarlar için.
1: Hep bir karın ağrısı.
2: Hep bir karın ağrısı ya. Hep yani. İşte sağ bek bakıldı yıllarca. Alınamayınca taraftar artık yeter dedi ya. Kamp başladı. İkinci kamp geliyor. Nerede sağ bek diye yangın yaptı. O da haklı bir yangındı. Gittiler apar topar 11 milyon verip Yelert'i aldılar.
1: Şu an nerede bilmiyorum. Southampton'da da oynamıyordu mesela.
2: İşte orada da oynayamadı. Fiziği yok oyuncunun çünkü.
1: Çatısı çok dar.
2: Yani o yüzden bu sene de kadroda düşünülmüyor. Acele etmen lazım. Acele derken yani zamanında bazı transferleri bitirmen lazım. Senin 2 yıl sağ bekin yokken takım toplanmadan sağ beki bitirmen lazım mesela. 10 numaran yokken takım toplanmadan 10 numaranı bitirmen lazım. Ya da en azından belli bir seviyeye getirmen lazım. Bunlar yok Galatasaray yönetiminde.
1: Oyuncuların ücretleri, bedelleri de artıyor. Transfer döneminin süresi azaldıkça. Karşı takım senin çaresizliğinin farkında oluyor. Tok satıcı oynuyor.
2: Tabii geçen sene mesela
1: Uğurcan Çakır.
2: Uğurcan 1, Hakan Çalhanoğlu 2. Yani son 15 günde Inter dedi ki ben kadromu oluşturdum. Hakan'ı verirsem dedi sana. Kimi alacağım Hakan'ın yerine dedi. Zaman kalmadı dedi yani. Lig başlıyor dedi. Vermedi mesela. Alamazsın ya da almak istesen fahiş fiyat vermek zorunda kalırsın. Zamanında alacaksın oyuncuyu ki o oyuncunun yerine de o oyuncunun geldiği takım başka bir transfer yapabilsin.
1: Vakit tanıyacaksın.
2: Vakit tanıyacaksın yani. Geç kaldıkça bu problemler daha kolay çözülmüyor. Bilakis daha da tersine gidiyor. Daha da zorlaşıyor.
1: Burada şu an yapılan tek hamle Galatasaray'da Lezio Ugoçuk bu. Galiba öyle gözüküyor.
2: Evet. Da oyuncu herkes bekliyor. Ben beklemiyorum orta sahaya. 10 numara bekliyorum bir tek.
1: Bir 10 numara, bir santrfor, bir sol kanat, bir sağ kanat, bir stoper, bir de sağ bek. Aslında az da değil. Adet olarak.
2: Ya şöyle baktığında Türk oyuncu almadığın takdirde kadronu kuramıyorsun.
1: Tabii.
2: O yüzden Emin Bayram önemli senin için. O yüzden diyorum ya Aral senin için önemliydi. Çünkü Lemina da bugün imzaladı deniyor. Bir tane yaş sınırı olmayan yabancı alma şansın var. Bir tane. Onun muhtemelen 10 numara alacaksın. İki tane de 23 yaş altı alabileceksin. Onları da muhtemelen kanat alacaksın. Stoper yedeğin yok. 6-8'in yok. Yok yani. Bu nasıl bir kadro planlaması ben anlamadım.
1: Ya aslında iskelet oturmuş bir kadro için bu noktadan da transferde afallarsa Galatasaray yönetimi bence çok büyük eksi.
2: İşte Türk almazsan Türk alacaksın abi. Türk buldun mu? Bak belli bir seviyenin üstünde Türk buldun mu alacaksın. Büyük takımsan. Yani şeyine bakmayacaksın. İşte bu bizde olur mu olmaz mı? Ahmet Kutucu'ya nasıl 6 verdin? Denedin, olmadı. Olmayabilir. Ama en azından 2 sezon Türkiye Kupası'nda şurada burada oynattın. İşte Aralı yedek oyuncuya bu kadar para verilir mi? Türk abi vereceksin. Emin Bayram zaten yıllardır yurt dışında oynuyor, alacaksın. Senin oyuncun eski oyuncun yani. Ben burada yanlış yönetildiğini düşünüyorum Galatasaray transfer konusunda, yine hata yapıyor.
1: Burada bakalım finalde daha önce Osimhen'de olduğu gibi sürpriz isimlerle buradaki görüntüyü toparlayabilecekler mi?
2: Sürpriz isim işte dediğim gibi 2 tane 23 yaş altı şansım var. Bir tane de normal yaş sınırı olmayan oyuncu. Onları nereye alacaksın mesela? 6-8 imkanın yok. Saray'ı gönderip ya da Lemina'yı anlaştı deniyor bugün. Hadi Saray'a da teklif geldi diyelim. Gönderdin. Saray'ın yerine gelebilecek ancak bir oyuncu olabilir.
1: Saray'la ilgili şunu çok net duydum kulübe yakın kaynaklardan. Aston Villa'nın oyuncuya bir teklifi vardı sezon bitmeden. 34 milyonluk. O dönem Galatasaray 38 istedi işte. Bu da şey var tabii. Saray'ın Brezilya milli takımına uzuna girmesi vesaire. Galatasaray biraz ayak sürdü değer kazanma ihtimaline karşın. Aston Villa son olarak 60 milyona Manzambi'yi bitirdi Freiburg'dan. Bu defter de kapandı.
2: 34'e vermen lazım Saray'ı bence.
1: 20'ye aldın. 20 artı bonus aldın. 10 milyon
2: 23 yoktu. Diyelim.
1: Fena değil.
2: 10 milyon euro karla göndereceksin abi Saray'ı.
1: Aston Villa sayfası kapandı şimdi. Manzambi'yi aldı onlar.
2: Kötü oyuncu değil ama daha iyisini alman lazım Şampiyonlar Ligi için.
1: Ki tam değerini bulmuşken işte Juventus maçı.
2: Daha da fazla etmez. 34'ten yukarı etmez Saray.
1: Çok iyi bir dönemde en fazla 40 çıkarabilir. Çok genç bir oyuncu.
2: Max yani max. İyi niyetli bir yorum.
1: Burada Can Uzun transferine çok saplandığını düşünüyor musun Galatasaray'ın? Süre olarak söylüyorum bunu.
2: Galatasaray'ı kurtarabilecek, hani bu yabancı sınırından çıkarabilecek, kadroyu biraz olsun toparlayabilecek oyuncu Can Uzun olur. Türk olduğu
1: katılırım.
2: İçin.
1: İyi bir oyuncu aynı zamanda.
2: Türk olduğu için ama 10 numara değil 9.5 numara. 4-4-1-1 gibi bir şey olur.
1: Burada Mertens gibi değerlendirilebilir aslında. Burada mesela Mertens de öyle. Öndeki forvetin yarattığı bütün boşluklara sızabiliyordu mesela. Yani sadece oyun kurmaktan ziyade çok skor katkısı da vardı ya.
2: Ama Mertens yeri geldiğinde savunmadaki son adam da olabiliyordu.
1: Mertens çok akıllı bir oyuncu tabii. O becerinin ötesinde zekası da farklı bir seviye.
2: Ya, yani şimdi Can öyle bir oyuncu değil. Orta saha desteği de muhtemelen sınırlı olur Can'ın. Ya yani mesela oranın tam has adamı bence Odegaard Galatasaray için. Mantıklı. Hem oyun kuracak, hem orta sahaya gelecek, hem ileri gidecek, hem gol atacak. Ama çok zor transfer tabii.
1: Ben de Joao Felix gibi düşündüm mesela.
2: Joao Felix olur.
1: Griezmann olurdu.
2: Griezmann olur. Benim çok beğendiğim, kimsenin konuşmadığı ve 23 yaş altı Angelo Borges var. Al Nassr'da. Çok beğeniyorum.
1: Chelsea çıkışlı. Strasbourg'da da kiralık oynamıştı. Sol kanat orijinli. Şimdi orta sahaya devşirdiler.
2: İnanılmaz bir oyuncu bence. Çok
1: Beşiktaş
2: maçını anlattım.
1: Geçen sene.
2: Çok maçını anlattım ve her seferinde bayıldım oyuncuya. Kimse de ilgilenmiyor. Ve hala çok genç. 22 yaşında. Ben yani gözüm kapalı alırım. Eğer tabii param yeterse.
1: Geçen sene Beşiktaş da çok istemişti biliyorsun sol kanadı onu. O dönem kanat oynuyordu.
2: Chelsea kanat oynar, 10 oynar, orta 8 oynar, Borges oynar yani.
1: İnce uzun bir oyuncu bir de şey değil, kısa boylu
2: çok,
1: değil.
2: Çok yetenekli bir oyuncu.
1: Angelo.
2: Evet.
1: Yani Galatasaray'ın biraz daha gaza basması gerektiğine katılıyorum. Ben dediğim gibi tabii ki şeyden
2: ötürü. Türklerin de hepsini kaçırdı ama yani Türk alman lazım. Kimse düşünmüyor mu acaba bunu, matematiği yapmıyor mu?
1: Abi bu yabancı sınırın en büyük sıkıntılardan biri şu, Türk oyuncularının piyasası gereksiz enflasyona uğruyor ya. Olmayacak paralar vermek durumunda kalıyoruz. Şimdi böyle bir negatif tarafı da var. Hani piyasa buysa vereceksin, mecbursun ama.
2: Artık.
1: Ben yabancı kuralına genel hepten karşıyım ya.
2: 10+4'ün yanlış olduğunu ben sayısız kez burada söyledim zaten. Nedenlerini de anlattım. Tekrara düşmeyelim. Ama 10+4 seni bazı şeylere mecbur kılıyor.
1: Görüldüğü üzere.
2: O yüzden sen de yani oyunu kuralına göre oynayacaksın. Abi, Türk alınman gerekiyorsa Türk alacaksın yani.
1: Şu an belki tüm kariyerinde Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın kapısından içeri giremeyecek oyuncular için kulüpleri 8-10 milyon euro talep ediyor mesela.
2: İşte Bertu örneği var. 2.5'u aldı. 500 dakika oynattı. 4-5 maç oynadı çocuk. 15 isteniyor şu anda.
1: Hiç makul bulmuyorum bu arada.
2: Makul değil canım. En fazla hani 5.5-6 fiyatı Bertuğ'un.
1: O da yaşı bir tık genç olduğu için. Bence çok yani, fizikli bir forvet oyuncusu ama iyi bir santrafor, iyi bir golcü olduğu kanısında değilim ben kendisini. Bilmiyorum
2: yani
1: kastır mısın?
2: Işte, dediğim gibi yani 2.5'a geldiyse hadi maksimumu 5.5-6'dır. Hadi olsun 8. Max.
1: Ya da 6 verir, oyuncu verirsin üstüne de bir tane.
2: Yani.
1: Enteresan bu. Oyuncu maaşlarına da yansıyan bir şey. Bu enflasyon bence Türk futboluna zarar veriyor. Zamanında hatırlarsın Tarık Çamdal transferlerini vesaire, tabii, tabii, paralar tabii. Çıktı.
2: Ve yıllarca Galatasaray Tarık Çamdal'a maaş ödedi ama faydalanamadı. Türk oyuncu ya zorlamayacaksın aslında takımları, zorlamaman lazım ama yani şu andaki federasyon yönetimi böyle bir karar almış durumda var. Mecbur kulüplerde uyacak.
1: Bakalım, bir reklam aramız varmış abi. Sonrasında biraz mesajlara bakıp oradan biraz da Beşiktaş'ı değerlendirelim. Kısa bir reklam.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Radyo Spor.
6: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
7: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
8: TEB o kadar iyi ki TEB.
9: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
10: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
11: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Abi hazırsan birkaç mesaj bakalım, sonrasında da Beşiktaş tarafına geçelim. Bakalım. Bak yine lahmacun konusundan iki mesaj vermiş. Onu aşamadık, dinleyicilerimiz de.
2: Abi insanlar acıktı.
1: Yemek saati yaklaşıyor. Bu lahmacunun geyik etinden olması kaçınılmazdır demiş.
2: Geyik mi?
1: Denedin mi abi hiç geyik eti?
2: Yok, denemedim.
1: Ben de denemedim.
2: Ya da benim haberim olmadan yedirdilerse bilmiyorum tabii.
1: Yani merak ettim şu an açıkçası. Merhaba, kolay gelsin. İyi yayınlar. Rakibi bu kadar basit görmek bence doğru değil. Fenerbahçe şampiyonluk yolunda ilerlerken Türkiye Ligi'nde küme düşmüş takımlara kendi evinde puan vermişti bu sene.
2: Evet, Karagümrük mağlubiyeti vardı değil mi Fenerbahçe'nin?
1: Evet.
2: Ya İsmail Kartal döneminde daha az oldu bu.
1: Bir Konya Spor maçı var beraber biten. O da şampiyonluk gitti zaten.
2: Orada da sayısız gol kaçtı ama yani top bir türlü girmedi. Orada
1: tabii.
2: Da yani Fenerbahçe yine iyi top oynadı. O maçı ben izledim.
1: Ona şanssızlık denebilir.
2: Şanssız bir maçtı, evet.
1: Beşiktaş'ın Højbjerg söylentileri var. Sizce bu transfer gerçekleşirse nasıl olur? Pierre-Emil Højbjerg'di galiba.
2: Højbjerg, ben ilk defa duydum şimdi dinleyicimizden. Bence çok iyi oyuncu.
1: Beşiktaş'ın orta sahası çok ağır kalmaz mı abi? Salih Højbjerg'le. Bence iyi oyuncu.
2: Ama mu? Orta sahayı tamamen toparlar. Tam toparlayacak oyuncu profili. Højbjerg. Yani, toparlamaz mı?
1: Oyuncu özelliği olarak toparlar ama orada topla çıkabilecek, topla daha çabuk bir oyuncu yok ama mesela. Üçü de çok
2: topla çıkacak var. Oyuncu orada Orkun olacak işte.
1: Ben oraya biraz daha box to box bir 8 düşündüm abi, Orkun'la Salih'in arasına. Getson gibi mesela.
2: Hadi ay. Tekniği daha yüksek diyorsun.
1: Daha atletik.
2: Kim olabilir?
1: Getson düşündüm. Belki Olaytan. zaman zaman değerlendirilebilir. Vardır herhalde muadilleri, bilmiyorum.
2: Olaytan oldu mu ya da içine siliyor mu Olaytan'ın şu anki performansı?
1: Ben Olaytan'ın performansına bir
2: güvenir şey... misin Beşiktaş'a?
1: Yani şöyle, iyi bir Beşiktaş'ta daha faydalı olacağını düşünüyorum. Geçen sene de çok kötü olduğunu düşünmüyorum ama Beşiktaş kötü bir dönemden geçirdiği için çok göze battı. Oyuncunun hani sadece teknik becerileri haricinde Konyaspor maçından sonraki görüntülerini gördün. Oyuncu hırslı da bir oyuncu, yani kazanmak istiyor, onu görüyorsun. Bulunduğu yerin büyüklüğünün de farkında. Ben Olaytan'a da süre verirdim bu sene mesela, ciddi şekilde.
2: Ya bir de şu var, iyi etrafında iyi oyuncular varsa sen de performansını yükseltebiliyorsun. Yani iyi takımda iyi oyuncu kendini daha rahat gösterebiliyor.
1: Abi iyi bir atlet, fiziksellik var, teknik kapasite çok belli bir düzeyde var. Dikine topla çıkabiliyor, kesicilik özelliği var. Yani yeterli değil mi mesela bir orta saha için?
2: Yeterli.
1: Yani. Galatasaray'a Asensio gibi biri lazım.
2: Yani bulabiliyorsa.
1: Her eve lazım.
2: Her eve lazım yani Asensio.
1: Saray'a, Singo'ya ya da Salah'a bir teklif gelecek olsa şimdiye kadar gelmesi gerekmez miydi? 4 yıldır şampiyon olan takımın hiçbir oyuncusuna ve hocasına teklif gelmemesini bir tek ben mi yadırgıyorum demiş Harun Bey.
2: Yiyordu işte, Komo Davinson'a teklif yaptı orada. Bonservis'te bir anlaşmazlık var. Saray'a dediğin gibi sen söyledin zaten, teklif vardı. Ama şu
1: Salah'a da vardı bu arada, Ipswich'ten.
2: Salah'a vardı. Teklifler var Galatasaraylı oyunculara. Ama beklenilen seviyede değil. Yani bu yüzden çok fazla da Galatasaray satmak istemiyor. Çünkü gelen gideni aratabilir. Şimdi sattın Salah'ı 15'i, 15 seviyesinde ya bu kadar verim alacağın bir sağ bek bulamazsın bence. 15 milyona. Çok iyi verim alıyorsun.
1: Sağ bek dedi bu arada. Yeri geliyor sol
2: her yer. Sol bek oynattın. Ajax maçında sol kanat başladı. 10 numaraya geçti. Gerektiğinde forvet oynattın. Yani oynatıyorsun Salah'ı. Asker bir adam. Okan Buruk'un sevdiği bir profil. Yani 15'e onu çıkarmaz elden. İşte Saray'a teklif vardı. Düşük bulundu. Komo Davinson'u hala istiyor.
1: Komo'nun ilk teklifini de duymuştum abi mesela. 12 milyon euro. Galatasaray 24'ten kapıyı açmıştı. Şu an görüşmeler ne aşamada bilmiyorum ama.
2: Şu an Galatasaray 30'dan aşağı satmak istemiyor diyor muhabirler. Ben de onlardan biliyorum.
1: Onun da ikamesini bulmak zor.
2: Zor tabii yani. Kim Minje'ye diyorlar. Kim Minje daha maliyetli. 40 milyon civarında. Bir oyuncu şimdi neden satasın?
1: Takımı kim, biliyor. Ligi
2: yani
1: biliyor.
2: Takımı biliyor. Ligi, yani Kim Minje'ye de olur mutlaka Galatasaray'da. İyi de olur ama daha maliyetli bir oyuncu sonuçta. Daha yüksek maliyetler.
1: Attığın taş ürküttüğün kuşa değmeyecek.
2: Yani evet.
1: Bu arada Harun Bey şey demiş. Abiler şu yemek mezunu kapatsak mı? 8'den beri mesaideyim. Akşam yemeği saati geldi ve tersanelerde yemekler gerçekten çok kötü demiş.
2: Kolay gelsin.
1: Bahsettiklerimiz de çok iç açıcı, canını çekeceği insanlar değil ya. Avokadolu, havyarlı, lahmacun. Hani ben canım çekmez de açıkçası. Bilmiyorum tabii, herkesin rafine zevkleri olabilir ama.
2: Gurme zevki vardır belki arkadaşımızın.
1: Ben yani bilemedim. Neyse, afiyet olsun şimdiden. İlkay Gündoğan bu sezon 10 numara oynamaz mı?
2: Oynamaz. Geçen sene denendi, olmadı.
1: Denenmişi denemek yok. Hadi senin de dediği gibi hiç olmadı kitabımda.
2: Olmadı. Bu sene Galatasaray'ın ben olsaydım yönetimde mutlaka Aral'ı, ne bileyim işte Emin'i almak isterdim. Ondan sonra yabancılara bakardım. Yani yerlini alacaksın, kadron geniş olmak zorunda. Ya Türkiye Ligi'nde iç sahada Emin'le oyna mesela, Abdülkerim'i dinlendir. Arka arkaya Şampiyonlar Ligi oynayacaksın. Minimum 8 maç.
1: Emin senelerdir Westerlo'da oynuyor bu arada.
2: Oynuyor yani adam. İşte Aral'ı al. Sen Barış'ı dinlendiremediğin kaç maç oldu? Barış'ı dinlendir. 60'ta al Barış'ı.
1: Mesela.
2: At Aral'ı. O kadar da sırıtmaz yani. Aral o kadar kötü oyuncu değil.
1: Ya, Danimarka Ligi'nde yılın oyuncusu seçilmiş.
2: Yani kötü oyuncu değil yani. Al. Ben niye bu kadar ellerinin tersiyle ittiler anlamadım.
1: Öncelik sıralamasında bir yanlışlık olabilir.
2: Ben önce Türk alırım ya. Hemen ya Türk bulursam alırım ya ben. Türk alacaksın abi. Türk önemli. Türkiye Ligi'nde.
1: Katılırım. Burada biraz bir ilginç bir son dakika ver ekranda şu an. Zamanda bir yolculuk adeta.
2: Evet.
1: Neyse devam edelim. Altyapıdan oyuncu çıkartılamaz mı? Hazırlık maçlarında belki yeni Arda Turanlar çıkacaktır. Mesela Can Armando Güner var. Can Armando Güner'i ne kadar izledim ve fikrin nedir abi? Ben çok fikir sahibi değilim açıkçası.
2: Ben de değilim de Can'dan olacağını düşünmüyorum. Şimdi bunlara, bu tarz oyunculara yatırım yapıyor ama yanlış oyuncuya yatırım yapıyor gibi geliyor Galatasaray. Yani Can'a da bir maliyet ödendi. İşte Yusuf'a maliyet 6 milyon ödendi.
1: Yusuf Demir.
2: Yusuf Demir'e. Şimdi Niyaga'ya verildi para. Bence Niyaga fizik olarak çok küçük bir oyuncu.
1: Biraz kütle kazanmış bu arada, fotoğraflara bak.
2: Ama boy yok yani, bacak boyu uzamamış. Kütle kazanmış ama yani bacak boyu uzamamış. O yüzden zaten Ugo Chukwu'ya gittin. Yani yatırım için alınan gençlerin, Ugo Chukwu'yu bir kenara bırakıyorum, o kiralık. Niyaga olsun, Armando olsun, işte Yusuf daha önce denendi. Çok mantıklı tercihler de olduğunu düşünmüyorum.
1: Katılırım. Ya burada mesela Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz hamleleri de atılabilir bir zardı ama bu kadar yabancı maliyetli Niyaga'ya da 6 milyon verdin mesela.
2: 6 verdin Niyaga'ya. Can'a da o civarda bir para verdin. Yani Can Armando'ya da.
1: Görmek lazım. Oyuncu gerçekten, hani oturup dikkatle izlemedim Can Armando günleri.
2: Ya o da fizik olarak handikaplı bir çocuk.
1: İnce yapılı. Geyik muhabbetine ithafen lahmacunu geyik etinden olması diye bir espri yapmış. Bir yarış aramız varmış. Dinleyicimizin adını da söyleyeyim. Mustafa Bey. Yarış arasına gidelim, sonra Beşiktaş'la devam edelim.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
5: Radyo Spor.
12: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
13: Mavi Topaz. İçeride 6 numaralı Galibe, dışta 4 numaralı Yes Gracias var. 7 numaralı General Sherman koşunun lideri. Fark 2 boy. İkincilikte 5 numaralı Kupa Avcısı. İçinde 1 numaralı Nice Flyers var. İçeride Tale of the Dream sırasıyla viraj dönülmek üzere. 3 boy farklı düzey lider çıkıyor General Sherman. 1 numaralı Nice Flyers ikinciliğe girdi. İçeride Tale of the Dream dışarıda. Mavi Topaz sırasıyla son 400 metreye de önde girdi General Sherman. Dışarıdan Nice Flyers'ın, içeriden Tale of the Dream'in atakları var. Bunlardan Nice Flyers geldi. General Sherman'ı yakaladı. Tale of the Dream de dışarıya çıktı. 1 numaralı Nice Flyers öne geçti 200'den sonra. Farkı da 2 boy kadar çıkarttı. Son 100 metre Night Flyers farkı daha da açıyor. 1 numaralı Night Flyers koşuyu kazanıyor. 3 numaralı Mavi Topaz ikinci oldu General Sherman'la. 7 numaralı General Sherman'la 2 numaralı Tale of the Dream'de üçüncülük için aynaya beraber geçti değerli yarışseverler. Geri planda da 6 numaralı Galibe'de yarıştan 5. olarak ayrıldı. 1 numaralı Night Flyers Mert Uyar'la kazandı.
12: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
0: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
14: Kocaeli programı için bir kez daha birlikteyiz. 8 koşu var ikinci Altılgayan 3. koşuyla birlikte start alacak. Başlangıç saati 19. 2 yaşlı İngilizlerin maiden mücadelesi. Henüz yarış kazanmayan safkanlar start alıyor. 1 numaralı Superline. Yarış kazanma olasılığı en yüksek isimlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Daha sonra 5 numaralı Onur Bey'imi de rakip olarak öneriyorum. İlk ayak tercihlerim 1 ve 5. İkinci ayakta 4 numara McFanoff. Bu safkan Fatih Sultan Mehmet Sansar'la start alıyor ki ekürsü 5 numaralı Mi Princesa Şükran'ın da bu kadar performansının kötü gideceğine inanmıyorum. Ekürüleri banko olarak öneriyorum. 4 numaralı McFanoff banko. 3. ayakta ise 2 numaralı Gümbür Baba ve 4 numaralı Cihan Erk arasında bir mücadele bekliyorum. Daha sonra 1 numaralı Gürek, 7 numaralı Devran Bey, 3 numaralı Salgur, 8 numaralı Papetti gibi isimleri de, hatta 10 numaralı Şener Han'ı bugün günün sürpriz adayı olarak vurgu yapmak istiyorum. 2, 1, 7, 4, 3, 8 ve 10. 4. ayakta 1 numaralı Sonyel, 5 numaralı Bay Olof ve 6 numaralı Kestenoğlu üçlüsü. Bu zorlu ve keyifli mücadelenin şanslı isimleri olacaklar. 5. ayak 3 yaşlı İngilizlerin start alacağı handikap 16 dişilere mahsus mücadelede 2 numaralı Amoni. Efe Akpınar da çok formda. Yarış gidişatını bu tür performansını olumlu olarak yansıtıyor. 3 numaralı Finding Stein. Değerli arkadaşım, sevgili Hayrettin Aktuman'ın antrene ettiği, bu kez hemcinsleri arasında koşacak 3 numaralı Finding Stein. Hata affetmez. Gelin 6 numaralı Weinach ve 1 numaralı Herspeth'i de ekleyerek 2-3-6-1 şeklinde 5. ayak için tercihlerimizi tamamlayalım. Son ayakta 2 numaralı Kıvırcık Kız, 3 numaralı Zemberek, 4 numaralı tutmaç ki tutmaç nasıl bu kadar kötü koşuyor? Gerçekten çok anlam veremiyorum değerli Radyo Spor dinleyicileri. Bugün tutmaçı bir parantez açarak belirtmek istiyorum ve 10 numaralı Bilge da bu kadar istikrarını bu kez kazanarak süsleyebilir. 2-3-4-10 şeklinde son ayak tercihlerimizi sizlerle paylaşalım. Yarın İstanbul ve Elazığ programlarında buluşuncaya dek hoşçakalın.
15: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: Radyo Spor.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Artık programın son çeyreğine girdik. Hızlı geçti, ilginç konulara değindik. Sıra Beşiktaş'ta. Taraftar heyecanlı.
2: Değinmediğimiz konu kalmadı ya.
1: Tabii ama hayata dair. Lifestyle.
2: Hayat, tabii.
1: Yani bir yarım saat daha olsa sağlıklı tariflere girecektim. Tam yapay zeka zamanına bakıyordum.
2: yarın devam ederiz.
1: Bel bölgesini incelten 3 tarife. Beşiktaş'ta taraftar heyecanlı. Daha Trossard'ın heyecanını atlatamamışken Muhammed Salah ismi ortaya atıldı. Son aldığım bilgileri paylaşayım, sonra yorumlamak üzere topu sana atayım abi. Muhammed Salah'ın menajerinin farklı takımlardan da gelen ilgiler üzerine taraftarın oluşturduğu işte sosyal medyadaki verdiği olumlu reaksiyonlar üzerine biraz komisyon talebini arttırdığı için transfer şu an bir tıkanıklık yaşıyor.
2: Salah'la anlaşma tamam galiba.
1: Salah'ın ikna olduğunu duydum. Bugün gerçekleştirecek zannediyorum bir görüşmede, artık transfer iyice şekillenecek. Bu akşam bir görüşme var.
2: Ya bu menajerler de iyi para kaldırıyorlar. Bence YouTube'dan daha iyi bir gelirleri var. Menajer mi olsak Burak?
1: Abi burada sana bir şey söyleyeyim. İşin ilginci, menajerlerin aslında hiç kafasında yokken taraftarlar vesaire sosyal medyadan, işte çevre basın kuruluşlarından o kadar fazla heyecanlarını belli ediyorlar ki adamlar elinin güçlü olduğunu anlıyor herhalde bir şekilde.
2: Yani mesela Trossard'ın o imza töreninde işte tribünlerin tezahüratları değil mi? Orada Sayın Serdar Adalı'nın işte tebessüm. Verdiği tebessüm. Beşiktaş taraftarı istiyor Salah'ı. Trossard Salah kanatları da müthiş olur.
1: İrrasyonel bir şey.
2: Ya, evet yani bir Liverpool'dan alıyorsun, bir diğer tarafı Arsenal'den alıyorsun.
1: El Bilal Ture'den sonra Trossard'ı koydun, şimdi Cherny'nin yerine de Salah'ı koyuyorsun mesela.
2: Ya, küçük bir upgrade sanki, küçük.
1: İnsanlık için küçük ama Beşiktaş için büyük bir upgrade abi bu. Yani,
2: ya çok büyük upgrade gerçekten. Ya, heyecanlandırır. Ya İngiltere'de binlerce insanı Müslüman yapmış bir adamdan bahsediyoruz. Öyle bir etkiden bahsediyor. Yani Icardi hani Türkiye'de çocukları Galatasaray'la yaptı diyoruz ya. Yani din değiştirtti.
1: Tuttuğu takımdan da öte tabii.
2: Yani din, ya insan, Hristiyanları Müslüman yaptı adam yani.
1: Ya enteresan bir figür abi.
2: Çok farklı bir insan ya Salah. Ya ben gelmesini inanılmaz isterim. Hangi takım olursa olsun fark etmez yani.
1: Yani bir de şey var abi, geçen sene Arne Slot'la takıştı diye eski gücünde değil falan diyorlar da bir önceki sene 29 gol 18 asist yapmış Premier League'de. Ne kadar uzaklaşmış olabilir ki?
2: Ya Türkiye Ligi için ya Salah tartışılmaz ya.
1: Airbag açmadıysa?
2: Ya airbag açmadıysa aynen.
1: Kaputta bir şey yoksa yok, bence evet. Her türlü
2: takla
1: yürür yani.
2: Takla atmadıysa bir şey yoktur yani bence.
1: Gol asist katkısında 25'i bulur diye düşünüyorum gelirse.
2: Bence de bulur. Rahat bulur.
1: Salah, Trossard bir de en
2: ucu. Bulması lazım, rahat bulur diyor sanki kahiniz de, yani bulması lazım bildiğimiz Salah'ın. Yani %50'siyle gelse bulur burada.
1: Ya şimdi şey var abi, hani tabii kahinlik değil de Premier Lig'de son 10 senede çift tane de, geçen sene en ölü sezon dedikleri sezonda bile 12 gol 10 asist yapmış. Yani bunu beklemek de herhalde çok uçuk bir fikir
2: değil. Tabii yani o yüzden diyorum. Hani sonra 24'te kalır bize yazmasınlar ha, hani 25'ti falan demesinler diye diyorum yani. Kendimiz bir sağlam alalım da.
1: Sonradan döner dolaşır bizi bulur.
2: Bizi bulmasın. Ama yani normal şartlarda yapması lazım Salah'ın 25 gol. Toplam gol asist katkısı olarak.
1: Yani
2: Trossard'la beraber hele.
1: Trossard benim mesela daha çok heyecanlandıran bir transfer. Tabii benim Arsenal'la biraz zaafım olması bunda efekttir. Hani Salah'tan daha iyi oyuncu demiyorum. Haşa, öyle bir yorumum yok ama Trossard beni daha çok heyecanlandırdı mesela.
2: Yani ben de Salah ya. Ya gelirse gidip karşılamam ama heyecanlanırım yani. Salah'ı izlemek güzel bir şey olur.
1: Tabii. Burada santrafor için bir isim gündemde aylardır biliyorsun. Ortada şey ismi var. Dušan Vlahović. Oyuncunun Süper Lig'e gelme fikri yoktu. Barcelona, Bayern Münih, bazı Premier League takımlarına menajer vasıtasıyla önerildi. Şartlar ve rol muhtemelen tatmin etmedi. Burada Beşiktaş'ın yaptığı 3 yıl yıllık 8 milyon eurodan bir teklif vardı. İmza parası da daha ilave olan. Tekrardan değerlendirmeye aldı ve menajerinin bu hafta içi Beşiktaş heyetiyle tekrardan bir görüşme talep ettiği iddia ediliyor.
2: Şimdi Trossard, Salah, Vlahovic arkalarında Orkun mu olacak?
1: Çok fena. Mahşerin dört atlısı.
2: Yani bayağı güzel bir sezon Beşiktaş taraftarını bekliyor diyebiliriz. Olursa. Vlahovic'i çok beğeniyorum. Mesela işte bazı oyuncular için şerh koyuyorum mesela ben burada. İşte Leao gelmesin.
1: Aması var.
2: Aması var. Vlahovic'in bende aması yok. Sakat değilse, yani o geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlığın nüksetme durumu söz konusu değilse Vlahovic bu ligde gol kralı olabilecek bir profil. Müthiş bir profil yani.
1: 1.90 boyunda hava hakimiyeti var. Birebir de adam eksiltebiliyor. Şut menzili yüksek. Free kick atabiliyor.
2: Her şey var yani.
1: Adam bağlantı oynuyor.
2: Komple paket ya Vlahovic.
1: Juventus'un da 85 milyon aldığı bir oyuncudan böyle çıkması. Bu arada şeyi de söyleyeyim. Juventus'la da hala görüşüyor. Orada kalma ihtimali de hatır sayılır. Onu da belirtmekte fayda görüyorum.
2: 85'i de 4 yıl önce verdi. Şu anki 100.
1: Belki daha fazla.
2: Belki de daha fazla yani. Düşün. Vlahovic çok büyük potansiyel.
1: Ve daha 26 yaşında.
2: Ve yani çok rahat 5-6 yıl faydalanırsın. Çok üst seviyede.
1: Satabilirsin bu arada.
2: Satabilirsin.
1: Yani 40'a satsan mesela gayet iyi sanki.
2: Yani Vlahovic, ben sana şunu söyleyeyim. Bilgi değil. Yorum. 10+4 olmasaydı Galatasaray Vlahovic'e kesin giderdi. Çift forvette oynamak için. Kesin giderdi.
1: Tottenham maçında denendi biliyorsun.
2: Kesin giderdi yani. Vlahovic ve Osimhen çok farklı iki profil ama iki çok yırtıcı profil. Bence kesin, ya ben olsam giderdim. Vlahovic, Osimhen ikilisi bambaşka şeyler düşündürtür insanı. 10 numarada istemeyebilirsin. 4-4-2 oynarsın.
1: Bunun benzeri bir Tottenham maçı vardı. Bir reklamımız var abi. Son reklam sonrasında bunu da bir masaya yatıralım.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
16: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
7: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
8: TEB o kadar iyi ki TEB.
17: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
18: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
19: Böyle bir dünya var.
20: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran Taşıt Finansmanı var. Hepimizin dünyası.

yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir kraksla. Kraks patlayan lezzetle kafayı kraksla.

0: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
3: Evet, Spor Kazanı'nda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Vlahovic'in eğer şartlar mümkün olsaydı, bunu yabancı sınırı belki mali olarak söyledik, Galatasaray'ın ilgilenebileceği bir oyuncu olduğunu söylemiştin, orada ara vermiştik abi.
4: Çünkü yani Icardi ile devam etmeyecek bir Galatasaray, Icardi seviyesinde ikinci bir oyuncu isterdi bence.
3: Bu çift santrfor dediğinde aklıma geldi, şeyden de bahsetmiştik arada, Galatasaray'ın Avrupa'da Tottenham'ı yendiği bir maç vardı. 3-4, evet. 1-2 oynamışlardı mesela.
4: Aynen.
3: 60 yani. Dakikada 3-0 olmuştu maç.
4: Olabilir, öyle bir şey olabilir. Yani mesela Kasımpaşa maçı vardı, ilk kere 3-0'da. Sonra 3-3'e gelmişti. 3-3 oldu. Orada da işte Osimhen, Icardi beraber oynamıştı. Ki Vlahovic, ki Icardi hareketsiz bir Icardi'ydi. Vlahovic hareketli bir oyuncu.
3: Bir de Icardi'den daha iyi bir oyuncu. Fizik gücü de
4: tabii, daha tabii, yüksek. Tabii.
3: Aygır diyebilir miyiz?
4: Kesin deriz.
3: Stallion.
4: Yani Gazi koşusunu bile kazanabilir yani.
3: Bakalım gelecek mi? Sence Beşiktaş'a sıcak bakar mı? Nedir o konudaki düşünce?
4: Vallahi. Şimdi Vlahovic cephesinde şöyle bir durum var. Oyuncu ve menajeri başka yani büyük, beş büyük kulüpten teklif istiyor. Ve oraları kovalıyorlar. Bunlar olmazsa Beşiktaş'a gelebilir. Yani ama oyuncunun ilk tercihi buralar. Ve Juventus'ta da dediğin gibi görüşüyor hala.
3: Bakalım, bu süreçte de bu hafta önemli gelişmeler olması bekleniyor. Sol stoper için bir isim var ortada. Léo Pereira. Flamengo'nun 30 yaşındaki Brezilya milli takımı uzunda da bulunan sol stoperi. Oyuncuyu biraz izledim. Nedir abi düşüncelerim? Ben
4: bilmiyorum oyuncu.
3: Soru işaretlerim var. Yani
4: bilmiyorum oyuncu. Bir şey diyemem.
3: Şöyle özetleyeyim. Şef bir stoper. Ayak kalitesi yüksek. Oyun kurabiliyor. Hücumda orta sahaya kadar gelip, dediğim gibi, orada bir pas istasyonu daha olabiliyor. Oyun sezgisi yüksek ama çok hantal.
4: Oyun kurucu.
3: Evet ama hantal.
4: Hantalsa sıkıntı olur. Çünkü Beşiktaş çok önde oynayacak bu sene. Belli. Arkaya top kaçırmayan bir stoper lazım.
3: Ya şef bir oyuncu dediğim gibi, hani teknik kapasitesi olarak çok üst düzey. Oyun algısı yüksek, zeki.

0: Ama dediğim gibi çok hamleleri bir tık ağır kalıyor bana sorarsan.
1: Ya o yüzden ya Hantal'sa bende bir soru işareti olur.
0: Ben çok sıcak değilim şu an kendisine.
1: Yani İtalya Ligi'nde mesela orta sıra takımlar toplu hücum toplu savunma yaparlar.
0: Total futbol.
1: Total futbol ve hani o tarz oyuncu kompanse edilebilir. Çünkü savunmada çok başarılı olurlar dar alanda. Ama şimdi Beşiktaş yarı sahaya maçı yıkmaya çalışacak bu sezon. Şimdi uzun topla çıktı, kanada bir top atıldı. Bekin arkasına, sol bekin arkasına top geldi. Ouattara'nın arkasına top geldi. Ne olacak? Yetişebilir mi?
0: Sanmıyorum.
1: O zaman sıkıntı.
0: O total futbol anlayışını Türkiye'de neden göremiyoruz abi? O Rita'da 60'lardan Rinus Michels'le birlikte başlayan işte Cruyff'un falan yaptı. Yeni bir şey de değil. Burada neden diyeceğim de rakip takımlar çok kapandığı için o savunmayı bir arada kolektif yapma ihtiyacı da doğmuyor belki de. Bundan kaynaklı olabilir.
1: Muhtemelen ondandır diye düşünüyorum.
0: Burada peki orta saha eklemesi için ortaya çıkan çok net isimler yok işte. Brandt ismi konuşuluyordu 10 numara için ama işte Højbjerg ismi çıkmış onu öğrendik. Bunu da tartışmıştık. Sence ne tarz bir orta saha oyuncusu lazım? 10 numara mı lazım? 8 numara mı lazım? Toparlayıcı bir oyuncu mu? Atlet bir oyuncu mu?
1: Bence biraz da stoper profiliyle alakalı. Eğer oyun kurucu stoper bulamazsan oraya bence iki stoperin arasına girip oyun da kurabilecek ayağı temiz bir 6 numara gerekir. Endi de bu değil.
0: Yok. Galatasaray
1: Salih de
0: maçında
1: değil.
0: yaktı zaten.
1: Salih de değil. Orkun'u o kadar geride oynatamazsın zaten. O yüzden oraya yani stoperlerin iyiyse iki stoperin de oyun kurucuysa o zaman biraz daha box to box oyuncu Gedson gibi bir oyuncu olabilir. Senin dediğin gibi. Daha çok 8 gibi.
0: Olaytan o rolün ben biçilebileceğini düşünüyorum. Hani idealim bir
1: Yapabilir
0: defansa
1: mi?
0: güvenirim. Bence yapabilir.
1: İşte o İtalyano onu değerlendirecektir mutlaka. Bir de Beşiktaş'ın da göndermesi gereken oyuncular var. O da zor bir iş.
0: Çok fazla.
1: Fenerbahçe'nin da çok daha zor bir işi var. Onların çok daha fazla oyuncusu var.
0: Nusratisi, Onanası.
1: İşte adını unuttuğumuz oyuncular bazen işte ekrana veriyor tık şeyler
0: Şey var,
1: televizyonda.
0: Elan Ricardo var mesela.
1: Değil mi? İşte Omar Fayet, Mimovic hala
0: Amrabat.
1: Fenerbahçe'nin kadrosundaki oyuncular bunlar. Ya bunların elden çıkarılması daha zor.
0: Transfer yapmaktan daha zor bu hakikaten. Alıcı bulamıyorsun çünkü oynatmadığın oyuncular.
1: Ya çıkarırsın da maliyetli çıkarırsın. Hem alırken maliyet hem satarken maliyet. Türkiye'de bunun dengesini sağlamak kolay olmuyor maalesef.
0: Mesela geçenlerde şey konuşuluyordu. N'Golo Kanté Paris FC'nin bir ilgisi oldu ama maaşının sadece 6-7 milyon euroluk kısmını karşılamak istedikleri. Oynatmayacağım bir oyuncuya 7 milyon euro maliyet yapmak da sıkıntı. Elde tutup 14 vermek de eğer düşünmüyorsan sıkıntı. Mesela bunlar zor durumlar.
1: Şimdi Kante düşünelim. 15 alıyor desen 6'sını karşılıyorsa ya da 7'sini 8 sen ödeyeceksin.
0: Oynatmadan.
1: Oynatmadan. Oynatmayı mı tercih edersin 15 verip oynatmadan 8 vermeyi mi?
0: Zor durum.
1: İşte İsmail Kartal'ın oyun planının neresinde olduğuyla alakalı Kante.
0: Ben
1: Elzem bir
0: oynatmayı...
1: oyuncu benim için derse 15'i verirsin. Sıkıntı yok ama Elzem değil derse o zaman onu gönderip yani o 10 kontenjanını daha verimli kullanmayı da düşünebilirsin.
0: Zor durum abi burada biraz daha tabii İsmail Kartal'ın ne arzuladı, ne düşündüğü önemli.
1: Ya sürekli tabii yabancı oyuncu sayısını azaltmak da mantıksız.
0: Yani.
1: Yani geçen sene 12'ydi, şimdi 10, seneye 8.
0: Ya bu seneye de mesela oyuncu göndermek ayrı bir dert olacak.
1: Tabii seneye de yine oyuncu göndermek zorunda kalacaksın. Hatta kadrondan oyuncu göndereceğim. Mesela 10 tane oyuncum var ya.
0: Oynayanları
1: 8'e düştü
0: göndereceğim.
1: 2 tanesini göndereceksin. Nasıl olacak o iş?
0: Oynattığın oyuncuları göndereceğim.
1: Mesela sözleşme yapıyorsun şimdi. En az 2 yıllık yapıyor oyuncular. Seneye 8'e nasıl indireceksin sayıyı?
0: Satacağım.
1: Sözleşmeli oyuncu.
0: Senin bu durumunu gören Avrupa kulüpleri de belki 30 milyon edecek oyuncularını yok pahasına alacak.
1: 10 verecek.
0: Mesela.
1: Ya Singo'yu satacaksın diyelim Galatasaray'da. 50 bekliyorsun ama adam diyecek ki 20'ye alayım ben bunu.
0: Federasyon bunu öngöremiyor mu mesela?
1: Ya federasyon umurunda mı ondan da emin değilim ki.
0: Hayır bu fikir babası kim bunun mesela? Kimin önergesiyle böyle şeyler ortaya çıkıyor?
1: Hiçbir fikrim yok. Futbolla alakalı olmayan biri. Olduğu kesin.
0: Ya da ne bileyim yerli oyuncuların transferinden menajerlerine ha bir, hadi onlar komple teorisi de yani futbolla alakası yok gibi evet.
1: Ya bak şimdi aklıma ne geldi şimdi. Yönetim kurulu toplantısı var. Başkan var orada. Yardımcıları var. Lahmacun sipariş edilmiş.
0: Oo.
1: Kurye geliyor. Ya başkan şu yabancı sayısını bir 10 yapalım. Seneye de 8 yapalım diyor. Başkan da o olur diyor mesela.
0: Az da ol tabii o sırada.

0: Kuralı değiştirerek.
1: İşte seneye işte 8 olacak deniyor. Nasıl olacak?
0: Bence sıfırlasınlar ya. Yabancı da oynamasın.
1: Yabancı oynamasın. Yabancısız lig.
0: Şey düşün mesela abi, halı
1: sahaya... Avrupa'ya da gitmeyelim.
0: Halı sahaya gittiğinde arkadaşların yabancı getirdiği zaman bunun burada ne işi var abi, haksız rekabet falan diyorsun, gitmesinler. Full yerliye dönelim mesela. Bu da yeni bir model olsun. Enflasyon da artmaz bu arada. Hepsi yerli olunca yani 3 eden oyuncu 3'ü alırsın. O yoksa bu var dersin. Şimdi iki taraftan da kusurlu bir model. Full yerliye dönülmeli bence. Şu anda burada bir fikir ortaya atayım.
1: Çok güzel. Ama o zaman da diyecekler ki yerliye daha çok ihtiyaçları var. Daha da pahalı hale gelir. Bertu 15'ten 25 olur bir anda. Ya Türk forvet bulman lazım ya, kaç tane var?
0: Ya milli takıma bakacak olursak yok.
1: Yok yani, o zaman Bertu bir anda 25 oldu.
0: Hayda.
1: O da olmadı ya, işte. O da olmadı.
0: Nasıl yapalım?
1: Futbolu kapatalım abi Türkiye'de.
0: Voleybol ve basketboldan devam edelim. Aynen, biraz da bizim önümüz açılsın.
1: Okçuluk, atıcılık, bak başarılıyız buralardan, devam.
0: Karting sporlarına dönebiliriz.
1: Belki. Teniste Zeynep var.
0: Mesela.
1: Tenise yönelelim. Golf'ten bir iki oyuncu çıkaralım. Golf de çok keyifli spor yani.
0: Futbol kendi haline bırakabiliriz ya, bu yabancı sınırı yani falan.
1: Yeşillik kaldırıp seviyorsak golf abi.
0: Kırkpınar yağlı güreşleri var ya, ne golf abi, gözünü seveyim.
1: Hani Kırkpınar kısa sürüyor yani, bir hafta sonu bitiyor.
0: Senelik, her senede bir kere yapılacağı Kırkpınar gibi mesela. Bir Grand Slam mi? Yanına da Roland Garros gibi işte Avustralya gibi farklı çeşitli güreş organizasyonları
1: besleyebiliriz. Var canım, onlar var işte, tarihi Elmalı'da var.
0: Mesela.
1: İşte Karagümrük var. Karamürsel var.
0: Mesela.
1: Var ya, çan güreşleri var. Onların sayısını artırabiliriz. Bütün yazı da böyle değerli. Kışın ne yapacağız o zaman?
0: Mesela yani böyle ilginç bir konuya daha girdik abi. Süremizin de sonuna gelmişiz.
1: Futbolu kapatalım abi Türkiye'de. Yönetemiyoruz madem. Ya bu...
0: Lav edelim.
1: Ya CEO getirelim ya. Yabancı biri gelsin yönetsin Türk futbolunu. Belli ki biz yönetici çıkaramıyoruz.
0: Vallahi bu konuların içinden çıkamayız. Vedat abi de şimdi yeni geldi. Rejide bir oyuncu değişikliği. Onu da germeyelim başlar başlar.
1: Vedat süremiz kapatın bitmiş diyor.
0: Dükkanı kapatın diyor. Ağzına sağlık abi. Çok teşekkür ederim.
1: Senin ağzına sağlık.
0: Evet, bugünlük spor kazanından bu kadar diyelim. Yarın aynı yerde aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanını sundu. Radyo
3: Spor. Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Radyo Spor!
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
8: Sağlam gücülük.
9: Beşiktaş'ın Avrupa Kupaları yolculuğu Esport Plus'ta başlıyor. Beşiktaş, Midland UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçı Perşembe 21'de Esport Plus'ta.
10: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
11: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
12: QNB'ye geçiyorum.
13: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarını bekliyor.
14: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
15: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirebilirsiniz.

0: sürmeye başlayın. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
1: Tep o kadar iyi ki tep.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla

0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
2: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans
3: Spor ve Zeklav. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek

0: Reklam.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sunar.
2: Üç beygoriyi açtı İngiliz kısraklarının yarış oldu çak 1900 metrede Çin pistte. Falcon Girl'ün hazırlığı devam ediyor.

0: Balkın girl yerini almadı henüz. Şimdi kullarına yaklaştırıldı, daha da yakın artık Falcon Girl. O da yerini aldı. Rojat Kurt da kısrağa binecek şimdi. Artık son kontroller yapılıyor. Start verildi ve yarış başladı. Çıkışta 10 numaralı Kemal Elf ve 3 numaralı My Blue Heaven. İkişer üçer boy kadar oyalandılar. 8 numaralı Southern Secret liderliği almayı başardı. 1,5 boy fark yaptı. İkinciliğe şimdi dışarıdan gelen Hena Spoon girdi. 6 numaralı Iskesen üçüncülükte 2 boy kadar geride, 7 numaralı Alpeka, içeride 4 numaralı Doğan Ayşe. 2 boy geride 2 numaralı Zeyrek, iç kulvarda 5 numaralı Euro Power. Daha sonra 10 numaralı Kemal Self, içeride 3 numaralı My Blue Heaven, dışta 9 numaralı Falcon Girl var. Safkanlar 1200'e doğru ilerliyor. 8 numaralı Southern Secret yarıştaki lider. 1 numaralı Hena Spoon yine ikincilikte, üçüncülükte 6 numaralı Hız Kesen var. 2 boy kadar geride 7 numaralı Alfeka, iç kulvarda 4 numaralı Doğan Ayşe. En dışta 10 numaralı Kemal Self, orta kulvarda 2 numaralı Zeyrek, iç kulvarda 5 numaralı Euro Power. Orta kulvarda 3 numaralı My Blue Heaven, son sırada 9 numaralı Falcon Girl. 8 numaralı Southern Secret'ın liderliği devam ediyor. Fark 1,5 boy kadar. Hena Spoon ikincilikte, dışarıdan 10 numaralı Kemal Self önlere geldi. İçeride de 6 numaralı Iskesen var. Daha sonra Alfeka. 1,5 boy geride 4 numaralı Doğan Ayşe. Ortada 2 numaralı Zeyrek. Onun dışına geldi My Blue Heaven. İçeride Euro Power. Son sırada Falcon Girl. Kısraklar virajı dönmek üzere. 8 numaralı Southern Secret önde. Hena Spoon yine dışında. Onun dışında 10 numaralı Kemal Self. İçeride Hız Kesen, orta kulvarda Alpeka. En dışta My Blue Heaven, aralarında Zeyrek. Viraj dönüldü. Southern Secret düzlüğe önde çıktı. Ortadan 1 numaralı Hena Spoon geldi. Onu yakaladı. Orta kulvarda yine Hız Kesen var. Enişte Doğan Ayşe, daha geriden Alpeka'nın, Zeyrek'in, My Blue Heaven'ın çabaları var. Southern Secret direnmeye çalışıyor. Ortada 1 numaralı Hena Spoon, dışında Alpeka, en dıştan Zeyrek, içeriden Hız Kesen geliyor. Southern Secret direnmeye çalışıyor. İçinde Hız Kesen var. Southern Secret, Hena Spoon, Alpeka, Zeyrek, 4 safkan beraber geçiyor fotoyu. Alpeka, Hena Spoon, Hız Kesen, Southern Secret dörtlüsü beraber geçtiler fotoyu. 2 numaralı Zeyrek de 5. oldu. En iç kulvarda 6 numaralı Hız Kesen, 1 numaralı Hena Spoon, 8 numaralı Southern Secret ve 7 numaralı Alpeka birincilik için aynaya beraber geçti.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.
5: Radyo Spor'dan herkese merhaba. Nesine Saatlerinde sizlerle birlikteyiz. Ben Emirhan Avcı. Dünya Kupası'nın artık sonuna geldik ve ligler yaklaşıyor. Şampiyonlar Ligi serüveni artık temsilcilerimiz için, Avrupa Ligi serüveni yine temsilcilerimiz için önemli bir hale gelmiş durumda. Ve bugün itibariyle de orada da bizi zorlu serüven bekliyor. Tabii ki yayın sırası boyunca hem Fenerbahçe'yi hem Beşiktaş'ı değerlendireceğiz. Mertcan Bulca bizimle birlikte olacak Nesine'den. Mertcan, nasılsın? Hoş geldin.
6: Miran, hoş bulduk. Sen nasılsın?
5: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Dünya Kupası'nın sonuna geldik. Çok uzun bir süreçti aslında, yorucu bir süreçti. Süreçle ilgili aslında bir şeylere değinmek ister misin?
6: Yani bu kadar takımın katıldığı bir turnuvada bildiğin gibi sezon bitti. 10 günlük bir ara, takımların aslında hazırlık dönemi olmuştu, bu maçlarla geçti. Ve ondan sonra başlayan bir serüven birkaç gün önce bitti. 40-45 gün sürdü ve neredeyse her gün maç vardı bildiğin gibi. Ve 4 yıl sonraki turnuva artık ne olur bilmem ama 64 takıma çıktı da aslında resmi olarak belli oldu. CONMEBOL'un başkanı tarafından atılan dün bir paylaşımda. Herhalde 4 yıl sonra daha da karmaşık bir hal bizi bekliyor gibi gözüküyor. Zaten yaz dönemleri artık aslında iyice futbolun da içinin içine girdiği bir durum olmuştu malum. Dünya Kulüpler Kupası serüveninin de başka bir duruma geçmesiyle beraber. Avrupa Şampiyonası, Copa Amerika derken Yani neredeyse dünya futbolunda artık takvimde boş yer kalmayacak. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hatırla yine Afrika Kupası da kış döneminde oynandığı için orada verilen ara veya ligler devam ederken de bir yandan oynanan bir kupa oynanıyordu. Böyle herhalde bundan sonra dünya futbolu 12 ay boyunca tıpkı Brezilya futbolunun getirdiği etkiden bahsetmek lazım. Yani bundan 10 yıl önce Brezilya futbolu dalga geçiliyordu. Bildiğin gibi eyalet ligi var önce, işte 3-4 ay oynanıyor. Aradan sonrasında tekrardan bir lig başlıyor. Lige ara veriliyor, Brezilya kupası derken. Sürekli 12 ay boyunca futbol topu döndüğü için Brezilya'nın hani bu durumdan hep etkilendi ya da futbolsuz bir durum olmadığı söyleniyordu. Ama gün gelirdi ki hani dünya futbolunda da artık durum oraya gitti ve neredeyse maçın olmadığı bir gün yok. Yani bunu rahatlıkla söyleyebiliriz Covid dönemi sonrasında.
5: Evet, artık dediğin gibi Covid döneminden itibaren futboldaki yoğunluk başka bir seviyeye ulaştı. Eskiden ben hatırlıyorum, yazın daha müsait boş günler oluyordu ama çok uzun süredir hemen hemen her gün bu işi yapan herkes medyayı, futbolu ve maçları takip etmek zorunda. Bugün de Fenerbahçe önemli bir sınava çıkacak, temsilcimiz Gornik Zardze ile karşılaşacak ki Şampiyonlar Ligi yolunda Fenerbahçe'nin ben uzun süredir işte bu kadar yolunun açık olduğunu hatırlamıyorum. Bu bir fırsat olabilir gibi geliyor. Ne söylersin Fenerbahçe-Gornik maçı ile ilgili?
6: Ya direkt aynı fikirdeyim abi. Çünkü 3 önemli tur olarak kağıt üzerinde ama burada ne seri var? Bu ciddi bir avantaj. Zaten bu tura dikkat edersen 2 tane eşleşme şansı vardı. Ya Gornik Zabrze gelecekti ya da Hart gelecekti. Ya ben aslında Gornik Zabrze'yi daha çok tercih ediyordum. Neden daha çok tercih ediyordum? Hart biliyorsun geçen yıl çok iyi bir sezon geçirdi. Son haftaya kadar verdiği bir şampiyonluk mücadelesi vardı. Biraz şanssız, biraz hakem kararları derken tartışılır. En nihayetinde o yarışta durdu ve bir senelik oluşturulan bir kadro ve antrenörle bu başarı elde etmişti. Gornik Zabrze'nin ikinciliği ise bence biraz aldatmacalı. Yani şöyle anlatayım. Lech Poznan geçen son şampiyon olurken üst üste ikinci kez 2 puanın barajını bile geçemedi yani maç başı ortalamasını. Bu gerçekten çok düşük bir durum. Hatta çok uzun süre düşman yarışmalarına gitme durumu bile söz konusuydu. Bundan 3-4 maç bitime kala. Hani öyle söyleyeyim. Şampiyonluk yarışından neredeyse 7-8 tane takım kesin olarak vardı matematik olarak. Şimdi böyle bir yarışta Gornik Zabrze'nin ikinci olması kesinlikle kendi başarısı kadar rakiplerinin etkisiyle ilgili bence. Hele ki şöyle anlatayım. Jagiellonia, Rakow gibi uzun süre Avrupa'da yer alan takımların da birden fazla kulvarı götürmekte zorlandığı bir ortamda. Gornik Zabrze yanlış bilmiyorsam sezonun son 11 maçında bir defa kaybetti ve çok sayıda maçta beraberliklerle aldı düzenli puanlar sayesinde. İkinci bitirdi. Bu aynı zamanda 90-91'den beri ligde en iyi derecesi. Hatta 8 yıl sonra Avrupa'ya dönüş. Yine 30 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönüş arenasında şunu söylemek lazım. İlk defa bu isimle yer alacaklar. Yani bu takım en son Şampiyonlar Ligi'ne yer aldığı zaman bildiğin gibi ismi Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası'ydı. Yani böyle bir durum var. 38 yıl sonra ilk kupa geldi. Bir hafta önce biliyoruz Süper Kupa'ya 88'den sonra ilk defa kazanma şansları vardı ama başaramadılar. Ya bugüne dönecek olursak abi, istikrarlı bir takım. Bundan yıllar önce iflas edip tekrardan kurularak bir noktaya gelmiş bir camia. Uzun yıllardır hatta Podolski'nin önce futbolculuk, aktif futbolculuk döneminde yönetici gibi çalışarak hem transferlerde hem sponsorluklarla etkisinin olduğu bir profilde. Bugün kulübün en büyük hissedarı olarak ilk ciddi deneyiminde Fenerbahçe karşısında olacak. Ama takımda aslında ciddi kayıplar var. Bunlar muhtemelen sen de dikkatini çekmiştir. Yani orta saha hattında en önemli 3 isimden ikisi artık yok. Hem Ambros hem Hellebrand. Bu ikili satıldı. Sadilek sadece kaldı orada. O da bir önceki maç normalde 6 numara olmamasına rağmen defansif orta saha olarak oynamıştı ve çok bocalamıştı. Hem top çıkartma konusunda hem de savunmayı kontrol etme konusunda. Zaten antrenör ikinci yarıda formasyon değişikliğine de girerek onu 8 numara atarak biraz daha rahatlatmıştı. Ve bugün orta sahanın yine önemli isimlerinden birisi Kubiçkin'in Süper Kupa'da sakatlandığını söyleyelim. Onun da oynamama ihtimali var. Yani bir anlamda geçen iki ideal 3-4 orta sahası 3'ü kesin olarak neredeyse yok. İkisi zaten yok, bir tanesi de oynaması beklenmiyor. Savunma sakar bir takım açıkçası. Yani gömülü savunmada fena değiller ama hem oyun kurulumu hem de öne doğru çıktıkları zaman hamle kısmında bazen problemler yaşayabilir. Zaten geçen yıl ligin en çok kontra atak yapan takımıydı liginde de ve bu kadar az gol atıp az yiyerek aslında ikinci oldular. İstatistiklere de bu yansımıştı. Ya bugün bence maçı şifresi abi merkez orta saha. Yani orayı Fenerbahçe'nin ben bir şekilde almasını bekliyorum. Bu kadar zayıf, deneyim konusunda da problemli. Bir hafta önce baskı oyununda sorunlar yaşamış bir takım karşısında çok rahatlıkla bugün hangi blokla çıkarsak çıkalım, Gendüz'ü Fred, fark etmez Gendüz'ü Bartu, bir şekilde orayı halledeceğimizi ben düşünüyorum. Çünkü kenar oyuncularımız da tam bir kenar oyuncusu değil. İçe doğru biliyorsun gelebiliyorlar. Orada sayısal kalabalık yakalayacağımızı tahmin ediyorum. Tek endişem şu benim aslında. Bek toplarla kontraya iyi çıkan bir takım. Sol tarafta Kılan, sağ tarafta da İsmail'e. Yani birisi toplu daha iyi kılan, İsmail'e biraz daha genişte arka koşuları yapan sprintçi bir kanat oyuncusu. Ya bu iki oyuncuya önlem alırsak ben yeni forvetleri Prekop'un da çok etkili olabileceğini zannetmiyorum. Çünkü son bir yılda çok düzenli süreler almadı Slavia Prag'da. Hatta takımın üçüncü forvet alternatifi, ama buna rağmen ilk iki golcüsü aynı anda yokken bile hem Kvitil hem de Chori dönem dönem hoca Stripolski düşünmedi bile bu adamı. Yani çok hazır olmadan geliyor. Zaten ilk maçta da etkili değildi. Bir de parantez açmamız gereken isim kuvvetli muhtemelen Urbanski. Tıpkı bir dönem Szymański gibi iyi bir yetenek olarak parlayıp İtalya'da şanslı denetlerde tam olarak tutturamayıp geçen yıl kısa bir lece var şu macerasından sonra bu kez golünü sadece geldi. Yetenekli bir on numara ama hem oyun içinde çok kaybolabiliyor topsuz oyunda hem de bazen oyuna küsebilen bir oyuncu. Yani bunu rahatlıkla söyleyebiliriz baskı oyunlarında özellikle de. Ve bunu da durdursak bence bugünkü maçta aynı Last Kings maçında olduğu gibi Fenerbahçe'nin koparma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum ki biliyorsun İsmail Kartal oyunlarda her zaman agresif başkanlıksa hani 15-20 dakikada çözülebilecek maçlar özetleri olabiliyor. Hazırlık döneminde de bunun sinyallerini almıştık. Yani o yüzden ben maçın ilk 15-20 dakikada bir gol gelirse tarafımızdan daha rahat olabileceğini düşünüyorum ki aslında beklentim de şu: ilk yarıda minimum 2 farka kalıp maç sonunda da böyle minimum 3 farklı bir galibiyet, yani 3-0, 4-1 tarzında bir rövanş maçına daha iyi götürecektir malum. Çünkü burada tek farklı bir galibiyet demek abi, Gornik Sabzen'in yeni stadındaki ilk Avrupa maçına, çünkü 8 yıl sonra dönüyorlar ve bu haliyle ilk maçları olacak. Haliyle biraz işin rengi değişebilir. Daha farklı maç olacaklardır, daha istekli olacaklardır. Bu atmosferler bazen sorun yaratabiliyor bizim temsilcilerimizde bildiğin gibi. O yüzden ben bugün ilk yarıdan maçı koparıp ikinci yarıyı biraz daha rahat geçirip artık rövanş maçını daha böyle nasıl diyeyim atlatabilecek bir idare maçı temenni ediyorum. Çünkü bütün şartlar, bütün detaylar bizlerden yana. Hem kadro seviyesi hem deneyim faktörü birçok bu avantajları kullanarak hazırlık dönemindeki sinyalleri de düşündüğümüz zaman olumlu anlamda bence Gornik Sabri'ye geçinecek bir engel değil. Ben hata yapacağımızı pek zannetmiyorum.
5: Ya ben özellikle bu transfer döneminde Fenerbahçeli taraftarların mesela ya bu Gornik maçında kimler oynayacak, hangi futbolcular yetişecek telaşını anlamamıştım. Çünkü konuşmamın da başında dediğim gibi Şampiyonlar Ligi ön elemesinde eşleşebileceğiniz göreceli olarak kolay rakiplerden bir tanesi Gornik ki bugün muhtemelen işte Greenwood kadroda olacak ama oynamayacak gibi gözüküyor. Ake'nin de oynamasını beklemiyoruz. Vedat zaten sakatlığı dolayısıyla yok ama geçen seneki Fenerbahçe kadrosu, ki buna Asensio'nun da yedek başlayacağını söyleyerek devam edeyim. Geçen seneki Fenerbahçe kadrosu bugün Gornik karşısında ben farklı bir galibiyete gidebileceğini düşünüyorum. Özellikle İsmail Kartal'ın oyunuyla birlikte.
6: Ya dün mesela hocanın açıklaması vardı Gornik Sabzen'in. Hücumcu bir anlayış benimseyeceğiz dedi mesela, dikkatini çekmiştir.
5: Evet.
6: Ya ben o açıklamanın çok altına dolu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yıllar önce yine Tırnava çalıştırırken iki Fenerbahçe maçında da çok kafalı oyunlar oynatmıştı. Ki çalıştırdığı takım Tırnava, Slovakya'nın iki büyük kulübünden birisi. Ve 7 yıldır Bratislava'nın bildiğin gibi bir şampiyonluk hegemonyası var. Bu süreçte yanlış biliyorsam 4 yıl Tırnava'nın antrenörüydü. Ya ikinci ya üçüncü oldu ama hiçbir zaman hani zirveyi ele geçiremedi. Hep savunma karakter gibi antrenördü ve rakiplerin hep böyle kitleyerek sonuç alma felsefesinde olan ve sıkıcı bir model olduğu için aslında hedefe gitme konusu sorunlar yaşayan bir profildi. Gornik Sabzen'in uçmasının sebebi de o aslında. Dağınık bir takım devraldı, savunmayı düzeltti, orta sahayı daha sert bir hale getirdi ve ligin bu dengesiz yapısında oyunu tutma ve iki yönlü oynama problemleriyle burada fark yaratmıştı. Yani bugünkü maçta Fenerbahçe kalibresinde Gornik Sabzen'in uzun yıllardır bir takımla oynamadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ya çünkü liginin bile seviyesini düşünürsek abi, hani tepe takımlar aslında belli. Lece Varşova, Lech Poznan. Ya bunların da standardı çok yüksek kalite takımlar olmadığı için ilk defa çok uzun yıllar sonra böyle bir takımla karşılaşacaklar. Ben bu anlamda bu baskıyı da olumsuz olarak yansıtacaklarını düşünüyorum kendi adlarına. Ve bir detay daha vereyim. Az kaleci Lubic de satıldı. Yani onun yokluğunda yeni kaleci Almanya'nın alt liginden geldi. İlk maçta oynadı Lech Poznan'a karşı ama yani bizim ligimizden giden mesela Matosic daha iyiydi Lech Poznan kalesine, güven vermişti. Bu yeni kalesini ben hiç beğenmedim Lech Poznan'a karşı Gornik'in. Savunmayla uyum iyi değildi. Haliyle bütün bunları değerlendirdiğimiz zaman bizim şutörlerimiz de malum biliyorsun ön tarafta dikkat çekici. Haliyle yani bu maçı çözmek için çok fazla seçeneğimiz var. O sebeple de erken bir gol ben rakibin direncini kırıp daha da farkı götürebilecek detay olduğuna eminim.
5: Benim mesela bugün Fenerbahçe ile ilgili beklentilerimden bir tanesi İlk yarı 1.5 üst Fenerbahçe golü, ben
6: aynen
5: gelecek golden sonra 45 dakika içinde bir gol daha bulabileceğini düşünüyorum Fenerbahçe.
6: Direkt onu denedim ben de. Bir de skorda 4-1'lik bir beklentim var.
5: Ya karşılıklı gol var tercihine gider misin? Ben mesela sen tabii skor beklentinden dolayı normal ama ben biraz daha uzak durabilirim ya.
6: Ya şöyle biliyorsun Fenerbahçe

0: Savunması hala biraz sıkıntılar var. Kale konusunda hani bugün Mert Günok'un oynaması bekleniyor malum. Hı hı. Bir de biliyorsun Lans Gibi maçındaki belli bölümlerde yaşanan sorunları düşünürsek bu geçişlerden iki kenar oyuncu süreden etkili olabilirler. Prekop'la beraber Skirtle'ın birebir eşleştiği bir oyunda Jayden'ın biliyorsun bazen zamanlama hataları olabiliyor. Bekler konusunda bazı soru işaretleriniz var. Evet sen de bahsettin oyun pratiği var ama ne olursa olsun Mert Müldür ve Levent'te biraz savunmada aksak yaşayabilen isimler. Yani bir farka gidebilecek durumda konsantrasyon eksikliğinin yaşanabilme durumu da söz konusu olabileceği için orada bir Gornik'ten şeref sayısı da gelebileceğini düşündüm ben. Ama tabii ki yani direkt benim de değerlendirdim. Hatta kuponumu aldım ilk tercih. İlk yarı 1 ve 1.5 gol üstü oldu. Çünkü oran çok cazip. Aslında kafamdaki direkt ilk senaryoda ilk yarıya dair 2-0. Yani sonuç olarak. Maç sonunda en az 2 gol daha bulup hani rakibinde bir tane sıkıştırabileceği bir senaryoda 4-1'lik skorda gayet güzel gözüküyor. Ama tabii ki önceliğim ilk yarı 1 ve 1.5 gol üstü.
1: Fenerbahçe maçını konuşmaya devam ediyoruz. Tabii bireysel oyuncular anlamında da bakmak gerekir. Bugün Asensio yedek kalacak bunu. Hı hı. İsmail Kartal açıkladı basın toplantısında ki Asensio'nun da bence biraz sosyal medya paylaşımı tepki niteliğindeydi. Hazırım diyor Asensio. Orada herhalde ufak da olsa bir anlaşmazlık var gibi. Yani hoca seviyesini yeterli görmüyor olabilir Asensio'nun şu anki.
0: Ya evet ya biliyorsun bir de sakatlık dönemi yaşamıştı geçen sezonun son döneminde. En iyi hazır haliyle muhtemelen bunu düşünüyor ki hatırla bir önceki dönemde İsmail Kartal'ın yaşadığı en büyük sorunlardan biri zaten sakatlık kriziydi. Hani kimileri buna antrenman sistemine bağlıyordu. İşte kendi ekibinin yetersizliğinden söz ediliyordu veya işte oyuncular hazır olmadan sahaya atmasından kaynaklı diye düşünüyorlardı. Ama bugünün gerçeğinde veya bugünün maç özelinde abi ben yani çok Asensio'ya gerek duyacak bir durum olduğunu düşünmüyorum. Ha, tabii ki oyuncular daha duygusal bakabiliyor. Asensio biliyorsun kariyerinde hep bu duygusallığı yaşamış bir oyuncu. Real Madrid'de de dönem dönem antrenörlerle bunları yaşadığı için zaten ayrılmış veya ayrılmak zorunda kalmıştı. Hatırla İngiltere döneminde yedek kaldığı süreç vardı. Ya bunları yaşamış bir oyuncu. O yüzden iyi bir iletişim kurmak çok önemli. Hani kimileri için İsmail Kartal bu anlamda yetersiz. Kimileri için işte yönetme konusu çok başarılı olduğu geçmiş oyuncuların işte açıklamalarından okuyoruz. Hani burada bir karmaşa var. Ama günün gerçeği ben Asensio'nun hani bugün özelinde duygusal yaklaştığını düşünüyorum. Ve tam ona göre net bir oyun durumu yok. Yani çok ihtiyacımız duyulan bir oyun değil. Zaten ilerleyen dakikalarda bir aksi durum olması halinde oyun illaki girecektir. Ama ben de bugün başlangıç 11 olarak yani Asensio'ya çok gerek olduğunu düşünmüyorum. Biraz da yavaş yavaş hazırlayıp hani Ağustos ayını düşünerek gitmek daha doğru olacaktır. Aksi bir durum yaşanmaması için. Sadece tabii ki burayı idare etmek çok çok önemli. Burada da elbette iletişim devreye giriyor. İsmail Kartal'ın bu işi çözmesi lazım.
1: Tabii kritik noktalardan bir tanesi Fenerbahçe adına bu maç değil sezon. Yani Fenerbahçe Gornik'i Asensio olmadan da yeni transferleri olmadan da özellikle içeride rahat bir şekilde mağlup edebilecek kadro kalitesine sahip ama Asensio'nun performansı Gornik maçında değil Fenerbahçe'ye sezon boyunca lazım gibi duruyor. Ufak bir reklam arası vereceğiz. Hı hı. Daha sonrasında Fenerbahçe sohbetimiz kaldığı yerden devam edecek Mert Canlı.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında, daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye getir yaz çekilişinde. Getir ve getir büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
9: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
10: Sporda eğlendiğinin ilk adresi Milyoner.
11: i20 Temmuz ayına özel 250 bin TL 12 ay %0.99 faizli kredi imkanıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.

0: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
1: Nesine Saatleri devam ediyor. Mertcan, benim özellikle bugün bireysel oyuncu performansları açısından Tarışça'dan beklentim yüksek. İsmail Hoca'nın ben oyun sistemine uyacağını düşünüyorum. Hoca iyi hücum oyunu oynatmayı beceriyor bence. Bugün de gol veya goller bence Tarışça'dan gelecektir.
2: Evet, yani mutlaka. Ben hatta Kerem de başlarsa onun için de çok etkili bir maç çıkacağını düşünüyorum. Malum santrafor olarak da oynayabiliyor, ikinci forvet gibi girip ceza sahası içerisine. Ve Gornik savunmasının ağır hantallığında daha hani ellek bir oyuncu olduğu için tabiri caizse orada fark yaratabilir düşüncesindeyim. Yine orta sahada da hani kuvvetle muhtemelen maçın yoğunluğu rakibin birinci ve ikinci bölgesine sıçacağı için burada bütün dönen topları Fenerbahçe'nin alıp tekrardan sizi çevirip sonuç üretme ihtimali yüksek. Muhtemelen eğer İrfan Can bugün 11 başlarsa, ki gördüğün gibi aslında ideal 11'lerde yazılıyor, onun için de kendini tekrardan öne çıkartma ve taraftarı bir kez daha kendini ispatlayıp neden oynadığını göstermek için bir şans olacaktır düşüncesine. Bu yüzden ben bugün aslında Fenerbahçe'den bolca şut da bekliyorum. Özellikle de eğer o kapalı savunmaya karşı net forvetsiz oyunda bazı zorluklar yaşarsak muhtemelen bunları da daha sık deneyeceğiz. O yüzden bugün 23 üstü baremi de gelir bence Fenerbahçe'den. Bilmiyorum özel etkinliklerde var mı ama onu da mesela göz ardı etmemek lazım. Bir de şunu hatırlatayım abi. Şimdi Gornikler bize geçmiş dönemlerde Polonya'nın gerçekten önemli bir kulübü. Hatta 1957-88 arasında 21 kupa var. 14'ü lig. Ülkenin başarılı takımı, ama bu kulüp ne zaman ülkede işte komünist rejim çöktü, piyasa ekonomisinde geçiş oldu, bu anlamda büyük zorluklarla karşı karşıya kaldı. Çünkü kulübün aslında oluşumunda madencilik sektörünün bir etkisi vardı. Oradan bir para desteği geliyordu. Ve yine kulüpteki bazı oyuncular maden işçisi olarak da çalıştığı için iki ayrı yüksek maaşlı şekilde çalışıyorlardı. Bu durum ne zaman bozuldu? 90'lardan itibaren. Ve kulüp aslında son 30 yılda ciddi problemler yaşıyordu. Ve işte 38 yıl sonra ilk kupanın gelmesi, ligde 90-91'den sonra ilk defa ilk ikide yer almaları biraz da bu yüzdendi. Şimdi her ne kadar düzen bulsalar da, ben Fenerbahçe karşısında elenseler bile bu takımın bir şekilde Avrupa Ligi ya da Konferans Ligi üzerinden yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü böyle bir düzen var. Ama gelecek sezon desen ki tekrardan ligde ilk üçte yer alırlar mı, hiç ihtimal vermiyorum. Çünkü ne kadro derinliği ne de kalitesi şu an için çok gerçekçi gözükmüyor. Zaten geçen yıl tek kurvarda ilerlemeleri bu yönden çok büyük avantaj olmuştu. Avrupa'nın olmadığı senaryoyu söylüyorum. Avrupa'da devam edecekleri bir durumda 8 yıl sonra muhtemelen bu takım daha orta çap bir takım haline gelecektir. O yüzden ben artık bu turu bir şekilde geçip abi Sturm Graz Hart eşleşmesini düşünmeyi daha doğru bulacağım. Umarım orayı görürüz. Hatta biliyorsun sonraki playoff biraz daha zor kağıt üzerinde, ama artık güncel şartlarımızda kabul edelim ki bu turu geçtiğimiz zaman bir sonraki turda Greenwood'un, Ake'nin olası bir yeni, evet, transferin ekleneceği bir durumda o iki rakibe karşı da favori olacağız. Haliyle artık biz playoff'ları hedeflemeyiz ve oradan sonra tekrardan 2008-2009'dan sonra ilk defa Şampiyonlar Ligi için bu kadar hazır hale gelmeliyiz ki biliyorsun o dönemden beri hiç iki takımla gidemedik. Yani böyle de bir durum var.
1: Sturm Graz Hartz'ı eşleşmesini de soracağım ama şut dedin. Şut demek bence maçta korner sayısını arttırmak demek.
2: Mantıklı.
1: Benim bu maç özelinde ilk yarıdaki korner beklentim de Fenerbahçe baskısıyla birlikte böyle 4.5 üst zaten bekliyorum ama 5.5 üst de ilk yarıda beni şaşırtmaz.
2: Güzel, güzel tercih olur. Yani Mert Müldür ile Levent'in oynayacağı bir senaryoyu düşünürsek ikisi de bindirecektir fazlasıyla. Zaten bu oyunları seven çizgi oyuncuları malum. Burada ikili oyunlarla beraber de orada kuracağımız üçgenler, buralardan korner çıkartabiliriz. Çünkü rakibin gerçekten zayıf olduğu taraflar savunma tarafı. Çünkü kenar oyuncuları bile aslında çok savunmacı karakterli değiller kanatları. Beklerinin de çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Daha düz oyuncular. O sebeple orada bizim baskıyla beraber hataya zorlayıp sık sık oyuna kazanma ihtimalimiz de bence fazlasıyla yüksek.
1: Özellikle kapanan savunmalarda da sürekli savunmadan seken toplarında kornere doğru çıktığını çok fazla şahit oluyoruz. Şimdi Fenerbahçe adına bence iyi eşleşmelerden bir tanesi. Zaten Gornik karşılaşmasını, elemesini geçeceğimizi düşünüyorum ama daha sonrasında da Sturm Graz Hartz eşleşmesinin galibi bizim için yine bence kolay bir eşleşme, ama sen hangi takımı tercih edersin bu iki takım arasında?
2: Ya şimdi biliyorsun bu turda aslında Hartz'a gelebilirdi Fenerbahçe. %50-%50 ihtimal vardı. Hartz geçen son malum biliyorsun bir tarih yazdı. Son haftaya kadar yarışta kaldı ve 85'ten sonra ilk defa Celtic ya da Rangers dışında bir şampiyon çıkma ihtimali belirmişti. Gerçekleşmedi ama Genel olarak Tony Bloom kutu kulübü aldıktan sonra tıpkı biliyorsun Brighton ve Gilloas yaptığı etki burada da gösterdi ve neredeyse şampiyon yapacaklardı ve tarihe geçeceklerdi. Bir kere o tarafta biraz değişiklikler var zorunluluktan kaynaklı. Antrenörleri McInnes Rangers'ın başına geçti. İşte golcüleri Shankman Rangers'a gitti. Orta sahadan çok önemli bir isim kaptanları Rangers'a gitti. Yine bunların meşhur bir veri tabanı var transferlerde kullandıkları. Çeşitli Avrupa'nın liglerinin alt liglerinden oyuncular geldi. Bilinmeyen hatta İskoç basının bile çok aşina olmadı. Biraz böyle sürpriz olarak beklenen isimler. Hazırlık döneminde yeni bir antrenör var. İlk defa Belçika'nın dışına çıkan Buraken. Yani Belçika Ligi standartlarına çok iyi bir hocaydı. Son yıllarda işte Saint-Truiden'i biliyorsun geçen yıl Avrupa'ya taşıdı. Bir önceki yıl yine önceki takımı Gent'te çok işler yapmıştı. O geldi, hazırlık dönemi fena geçmese de yeni oluşan bir takım ve soru işaretleri barındırıyor. Sturm Graz'a geleceğim. Yani tabii ki Sturm Graz'ı nasıl anlatırız? Birkaç yıl önce Christian Izer ve Scheinecker ikilisiyle beraber Salzburg hegemonyasını bitiren ikili. Ne zaman bu ikili abi Hoffenheim'in başına geçti? İkili olarak spor direktör ve hoca olarak. Sturm Graz biraz da yavaş yavaş gerilemeye başladı. Evet yine şampiyon oldu ama hazır kurulu düzenli olmuştu. Yine Salzburg'un kendine alıp Rapid, Avusturya Wien uzun süredir şampiyon olamama ve biraz da oyuncu satma odaklı mantıklarından dolayı. Fakat geçen yıl işte Fenerbahçe'nin de hazırlık döneminde karşılaştı Lastins. 66 yıl sonra hem ligi hem kupayı kazanırken çok dominasyondu. Graz'da bu sene bazı değişiklikler var. Sol bek ve stoperini kaybetmiş. Onu okudum. 3 tane önemli isminin sakatlığı vardı. Hepsi kamp dönemini kaçırmışlar. Şimdi ellerinde 8-9 tane forvet rotasyonu var. Ama bunların birçoğunu düşünmüyorlar. Yani hala transfer konusunda beklentiler söz konusu olan bir takım. Ve hazırlık döneminin soru işaretleriyle geçtiği görülüyor. Ya bugün itibariyle bakarsak yine aslında hani hangisi gelirse gelsin yine Fenerbahçe için kolay bir rakip olmaya muhtemel. Ha, tabii ki kimi isteriz? Ben iki takımı da şöyle gözümde hani korkuyor. İkisi de çok iyi duran top takımı. Geçen yıl birisi ligde 16 korner golü attı. Aberdeen. Diğeri de son iki yılda Avustralya'nın en çok duran top gol atan takımı lig özelinde. Şimdi bunları çok iyi kullanan takımlar. Biliyorsun bizim takımlarımız Avrupa'da milli takım düzeninde hep yaşadığımız sorun duran topları savunamama yönündeydi. Haliyle yani turu geçip bu ikisinden kimle karşılaşalım duran toplar bizim için ciddi sıkıntı olacak. O sebeple yani yapacağımız faullerin nerede olduğu da çok önemli olacak abi. Ben böyle dikkat ediyorum. Ama tabii ki iki takım arasında kimi daha öncelikli isterim? Hearts'ı isterim. Sonuçta biliyorsunuz ki Sturm Graz biraz daha tecrübeli bir takım. Biraz daha ne oynadığı bilinen agresif ve daha iyi oynayabiliyor bu tarz maçları. O sebeple de Hearts'ın gelmesi oradan daha iyi olur. Tabii ki biz önce bir Gornik Zabrze'ye geçelim. Ondan sonra oraya düşünelim derim. Ama tabii ki önceliğim Hearts'ın gelmesi olur.
1: Özellikle ya orada Britanya bölgesinde İngiliz takımları hariç tabii son yıllarda bir Van Bronckhorst'un Rangers'ın Avrupa Ligi finali vardı ama oradan gelen takımların İskoçya'dan İrlanda'dan gelen takımların çok fazla Avrupa playofflarında elemelerinde iyi serüvenler geçirmediğini görüyoruz. Yani çok fazla buraya uyum sağlayamıyorlar. Bir Avrupa kulübü gibi değiller. Çok yerel oyunculardan oluşuyorlar özellikle zaten geneli. Hearts'ın da geçen sezonu biraz bence sürprizdi. Yani beklenen malumun ilanı bir sezon değildi. Biraz hani Bursa Spor'un örnek veriyorum şampiyonluk sezonu gibi ekstra bir sezondu. Yani tamamıyla sürprize dayalıydı bence. Çok da fazla maçlarını izledim ama ben de sana katılıyorum. Sturm Graz'dansa mesela Hearts daha iyi.
2: Ya Hearts bence abi organizasyonu çok iyi ayarladı. Yani ligin dinamiklerini bilen kişileri getirdiler göreve ilk olarak. Transferde belli bir sistem geliştirdiler. Ligi çok iyi bilen bir antrenörü çektiler St. Mirren'den. Ve bütün bu kurulu düzen aslında bildiğin gibi Rangers o kadar kötüydü ki Amerikalıların eline geçmişti ama hem teknoloji hem oyuncu noktasında çok istikrarsız bir sezon yaşadılar. Oyuncuların önündeki sistem gelişmedi. Antrenör seçmeleri bir o kadar saçmaydı. İşte hep getirdikleri hoca dikkat et. Ya birinci adamlıktan tam geçememiş isimler veya ikinci adamlıktan ilk görevini devralan tecrübesiz hocalardı. Sadece oyun tarzları itibariyle çalıştıkları hocaları temsil ettikleri gibi düşünüyorum ama kulübün ağırlığını kaldırdıkları için problem oldu. Biliyoruz ki Celtic'te bu sorunlar yaşasa da ne zaman işte Martin O'Neill tekrardan göreve geldi. Yani ben ilk defa bir antrenör sezon içinde iki defa göreve devraldığını hatırlıyorum. Evet. Hiç bende böyle bir örnek yok ve ikisi de geçici olarak devralma bahsettiğiniz hoca da kulübe efsanesi. Yani orada net bir antrenör başarısı vardı. Hearts'ın ben bu etkisinin devam edileceğini düşünüyorum çünkü yine Rangers'ın ne verdiğini bilmiyoruz. Diğer takımların biliyorsun sen de söyledin seviyeleri çok üst düzey değil. Dönem dönem farklar yaratabilir. İşte Motherwell'ın iç sahada suyun içim avantajından bundan bahsedebiliriz. Veya işte St. Mirren'in uzun süredir aynı antrenörle çalışması gibi. Yani böyle çeşit çeşit faktörler devreye giriyor. Veya Hibernia'nın aynı antrenörle 3-4 yıllık çalışması gibi. Ama ben Hearts'tan uzun vadede buralarda kalmayı öncelik edineceğini düşünüyorum. Zaten böyle bir ezberi vardı kulübün. Özellikle Rangers'ın olmadığı süreci dikkate alırsak ikincilik, üçüncülük noktasında. Ama tabii şu anda Graz'a göre Avrupa'daki tecrübesi daha az bir takım olduğu için ve yenilenme süreci daha kapsamlı, ondan ötürü elbette bir sonraki tur için daha uygun bir profil olacaktır bize.
1: Şimdi at yaşına pas atacağım. Daha sonrasında dönünce de bültendeki diğer maçları tabii seninle ufak bir değerlendirelim istiyorum.
0: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Royal Dynasty son sayı olarak yerini almıştı. Son kontroller tamamlandıktan sonra başkentte son koşu başlayacak. Evet, start verildi ve son koşu başladı. Vubar geç çıkmıştı. O şimdi toparladı. Yine 5 numaralı Regista grubun yaklaşık 5-6 boy kadar gerisinde kaldı. Yine Hell Angel'da 4-5 boy kadar oyalandı. Çıkışta liderliği alansa Non Mollare oldu. 1.5 boy fark yaptı. 7 numaralı Starface ikincilikte içeride. 6 numaralı Royal Dynasty var. 2 boy kadar geride. 4 numaralı Pipoda'yı 1.5 boy kadar geride. 2 numaralı Mirkaran onun 2 boy gerisine geldi. Vubar daha sonra Forza del Destino. 3 numaralı Non Mollare yarışın lideri. Royal Dynasty ikinciliğe girdi. Dışarıya doğru açıldı biraz Starface, avantaj kaybetti. Mirkara'nın, Pipoday'ın dışarıdan da Forza del Destino'nun gayretleri var. 3 numaralı Non Mollare düz ve lider çıkmayı başardı. Royal Dynasty ikincilikte, üçüncülükte de Vubar sırasıyla Tyler düz ve çıkıyor. 3 numaralı Non Mollare düz ve lider çıktı orta kulvardan. Royal Dynasty'nin geriden Vubar'ın gayretleri var. Son 200 metreye doğru Non Mollare önde orta kulvardaki Royal Dynasty peşini bırakmadı. Son 200 metre Non Mollare önde dışarıdan Royal Dynasty geliyor. Son 100 metre Royal Dynasty geliyor. Non Mollare'yi geçiyor. Yarım boy bir boy fark yapan Royal Dynasty kazanıyor. 3 numaralı Non Mollare ikinci, 8 numaralı Vubar üçüncü, 11 numaralı Lady Shampira dördüncü, 4 numaralı Pipoday'ı da beşinci oldu. 6 numaralı Royal Dynasty Mehmet Salih Çelik de kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
0: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
1: Nesine Saatleri devam ediyor. Mertcan Bulca ile bültendeki diğer önemli karşılaşmaları konuşacağız. Tabii Şampiyonlar Ligi serüveni devam ediyor. Aha. İkinci eleme turu karşılaşmaları. Var mı bültenden favori karşılaşmaları?
2: Ya şimdi ilk olarak Tun Dinamo Zagreb maçında ben abi 2'nin oranı düşük ama 2 ile beraber 1.5 gol üstünü değerlendirdim. Biliyoruz ki Tun geçen sezon bir peri masalını yazdı. Şampiyon oldu ama sezonu takip edenler bilecektir ki son dönemde çok zorlanmıştı. Yani rakibinin, yani ikinci sıradaki Lugano'nun kayıpları olmasa değer, belki de sezon biraz daha uzun olsa biz playoff'ta Tun'un şampiyonluğu vereceğini düşünecektik.
1: Playoff'ta galibiyetleri yoktu hemen.
2: Aynen öyle yani. Çift taneli bir puan vardı ve oradan eriyecekti neredeyse. Öyle bir duruma gelmişti. Şimdi o başarının mimarı Rustrelli Hoca Union'a geçti. Golcileri Panathinaikos'a gitti. Orta sahanın lideri Bertone ayrıldı. Yine orta sahadan skorer bir oyuncu gitti. Komple bir değişiklik var. Biliyoruz ki Avrupa'da tecrübesi olan bir takım değildi. 20 yıl sonra dönüyor. Tek avantaj Suniç'im. Ama Dinamo Zagreb 2 yıldır çok iyi yapılandı. Önce efsane golcüleri Boban'ı getirdiler sport direktörü. Ardından Kovačević'i hocalığa getirdiler. Uzun yıllardır istikrarlı bir şekilde ülke futbolunda çalışıp böyle bir görev hak ediyordu. Geçen yıl tekrardan şampiyonu rahat bir şekilde getirdi. Rekortmen golcüleri Belho ellerinde kaldı. Orta saha hattı Zajc ve Mitic de çok iyi işliyor. Stojković var. Yani bir tek soru, tek soru işareti kale. Levakovic transferini en az bitiremedikleri için kale sorunlu ama hazırlık dönemi çok iyi geçti. Ve şöyle diyeyim ben sana abi, Dünya Şampiyonlar Ligi tarihinin öne verdiği en başarılı takımı Dinamo Zagreb. En fazla maç oynayan, en çok galibiyet alan. Ben bu kalite ve deneyim farkının ortaya koyacaklarını düşünüyorum. Dinamo Zagreb bence ilk maçı da gollü bir şekilde kazanacaktır düşüneceğim. 2 ve 1.5 gol üstü bence oranı gayet güzel. 1.85. Bunun dışında Vikingur Hapoel Berşova maçı var. İlginç bir karşılaşma. Ya şimdi İsrail futbolunu tabii ki takip ediyoruz. Savaş dönemi öncesinde de takip ediyorduk. Hapoel Berşova enteresan bir takım. Bir kadın yatırımcının elinde çok uzun yıllardır. Ve 15 yıldır Maccabi Tel Aviv ve Maccabi Haifa seviyesine gelmeye çalışan bir camia. Geçen yıl şampiyon olmuştu. Bu biraz rakiplerinin de etkisinden kaynaklıydı. Ama şöyle bir detay var. Berşeva'nın en önemli ismi Dambiton uzun süredir bir rahatsızlığa sahip ve oynayamıyor. Diğer önemli ismi Kagwa'nın geleceği belirsiz. Bugün oynamama durumu söz konusuymuş. Bir hafta önce Süper Kupayı kaybettiler, hiç hazır gözükmediler. Vikingur Reykjavik bildiğin gibi sezonu devam eden hazır bir takım. İçeride suyun içinde oynuyor ve gerçekten İzlanda Ligi'ni şu ana kadar domine etmiş durumda. Ve evin de dikkatimi çekti. Bir yıldır maç kaybetmemişler. 18 galibiyet 5 beraber 23 maçta. Ve en golcülerinin sakatlığına rağmen hücumdaki etkinliği beni fazlası cezbetti abi. Birkaç maçlarına zaten izledim. Ya burada ben Vikingur'un iki yarıda da gol bulma verilmiş oranı çok cezbedici buldum. 2.80. Yani böyle bir Berşeva karşısında rövanş maçı da hatırla. Taraf sağda oynayacak. Yani bugün bir kazanırsa rövanş maçında da hani turlayıp bir sonraki turu görüp en azından Avrupa'daki yerini garantileyebilir. Şampiyonluğu gözlerine tabii ki söylemiyorum. O yüzden kritik bir maç. Ben Vikingur'un iki yarıda da gol bulacağını düşünüyorum. Bu cazip orandan önerebilirim.
1: Özellikle şutun biraz maçı özelinde biz çok konuştuk hangisi gelsin diye. İddia olarak ne söylersin şutun biraz
2: sansı ya maçı? Ben o maçta açıkçası düşük skor bekliyorum biraz daha. Hartz'ın ön tarafının yenilenmesi, şutun biraz'ın forvetlerindeki özellikle Gürcü oyuncusu Kivesiviya'nın durumunun belirsizlik oynamazsa hem duran toplarda hem de akan oyunda etkinlikleri azalabilir. Çünkü geçen yıl yine çift tane gol atmıştı. Onun yokluğu etkileyebilir düşüncesindeyim. Yani sezon içinde ilk resmi maçı olacağı için bir de daha temkinli futbol ağır basabilir birinci maçta. Ya burada hani düşük skor bekliyorum ama bir taraf Ebre kayacaksa da tek farklı Sturm Graz galibiyeti diyebilirim. Yani direkt bir almaktansa Sturm Graz'ın minimum tek farklı bir galibiyeti düşüncesinde sahibim. 1-0'lık gibi bir skor noktasında.
1: Brezilya'da da maçlar var ama sen Şampiyonlar Ligi özelinde eklemek istediğin bir maç
2: ya
1: var mı?
2: Ya şöyle.
1: Sabah Kuponyo maçı da benim dikkatimi çeken maçlar.
2: Ya sabah da oran çok düştü. O beni biraz hani şey yaptı, alternatifini yaratabiliriz diye. Orada belki ilk yere bile gidebiliriz. Sabahı sen de takip ediyorsun. Zaten evet. Geçen yıl şampiyon olurken başarılıydı. Bir önceki turda çok rahat geçti. Dambrovskis takıma tamamen hakim durumda. İskelet kadro korundu. Kupyon son yıllarda Finlandiya futbolunda zirvede yapsa da ben Vardar maçını da izledim. Çok zorlandılar. Yani uzatmada turlayabilmişlerdi. Bence sabah turun favorisi. İlk ayakta da hani ilk yeri önde bitirebilir. Bunu önerebilirim. Bir size son olarak da İberya Slovan Bratislava. Burada da şöyle bir detay var. Slovan Bratislava'nın yeni hocası Yaya Ture oldu. Aslında net bir birinci adam tercih şeyi yok. Hani tecrübesi yok. Sadece evet. Toplumun altyapısında çalışmıştı. Ama çok hazır bir takım devralıyor. Ben yine başarılı olabileceğini düşünüyorum. Zaten son 7 yılda 6 defa playoff'ları görmüş, bir şekilde lig aşamasına ulaşan bir takım. Ve İberya, Gürcistan'ın şu an en popüler kulübü olsa da yani Flora karşısında çok zorlandı. Savunması çok arızalı bir takım ve stadı dolduramıyor. Yani iç saha avantajını tam olarak yansıtabildiklerini söylemek çok zor. Dikkatimi çeken bir detay da şu oldu. Son 7 yılda hep düzenli Avrupa'da yer almış ama 3 defa tur geçebilmiş. Yani bu gerçekten düşük bir sayı. Ben burada abi Slovan Bratislava'nın iyi hücum hattına güvenerek deplasman 1.5 golüsüne gittim taraf tercih almaktansa. 1.49 ama Slovan Bratislava bugün hazırlık döneminde iyi geçirmişken daha tecrübeli bir takım, daha kaliteli bir takım. Yeni hocası da ilk maçında minimum 2 gol bulacaktır. Çünkü İberya 2 maçta da sayısız pozisyon verdi ve yanlış bilmiyorsam 3 ya da 4 gol yedi. Bu yüzden de burada Slovan Bratislava'nın en az 2 gol atacağını düşünüyorum.
1: Mertcan seninle vedalaşacağız ama son olarak hani senin özellikle Amerika kıtasındaki futbolda ilgini biliyorum. Hı-hı. Güney Amerika, Sud Amerika'nın son 32 turu var. Brezilya Serie A'da Mineiro Bahia maçı var ve bir de Meksika Liga karşılaşması var, iki tane. Bunlardan var mı tercihin?
2: Ya Meksika'da güzel bir ikili var. İstersen onu kupon olarak da devam edebiliriz. Cruz Azul Puebla. Ben 1 ve KG var aldım. Oran 2.51. Cruz Azul geçen yılı şampiyonu. Bence bu sezonun en güçlü adaylarından bir tanesi. İyi bir kadro var. Tek sorun statsızlık ama 2 yıldır zaten bu takım taraf sahalarda oynayarak CONCACAF şampiyonu ve lig şampiyonu oluyor. Puebla iyi başlasa da bugün en fazla gol atacaktı. Direnemez düşüncesinden 1 ve var aldım. Toluca Pumas'ta da ev sahibi 2 yarıda gol atar tercih abi. 2.04 gayet güzel. Pumas son finalin üstünden pek gelememiş gibi. Hem oyuncular kaybetti hem hoca değişti. İlk maçta çok kötü bir izlenim bıraktı. Toluca'yı da ben zaten çok beğeniyorum. 2 yılda 5 kupa kazanan Antonio Muhammad yönetiminde çok iyi oynuyorlar. Kadro hemen hemen aynı kaldı. Golcüleri Paulinho bugün dönecek. Vega sakatlıktan iyi çıktı 10 numaraları. Dünya kupası kaçıran oyuncu. Ya ben Toluca'nın iç saha performansına güvendiğim için yine 2 yarıda da gol bulmasını bekliyorum. Yani Cruz Azul Puebla 1 ve var. Toluca Puebla 2 yarıda da gol atar ev sahibi tercihi. MBS ile 2 olduğu için çok güzel ikili olacaktır.
1: Atletico Mineiro maçıyla ilgili bir tercihin var mı?
2: Ya o maç 2.5 üstü yakın duruyor ama hani net bir tercihim yok açıkçası. Onun yerine mesela Nacional Tigre maçında Sud Americana son 32 turunda var önerebilirim 1.94 oranı. Oldukça da uzun yorumladım o maçı. Yani varın kazandırabileceğini düşünüyorum kendi adıma.
1: Mertcan teşekkür ediyoruz sana.
2: Ben çekim abi, ne demek her zaman.
1: Ufak bir reklam arası vereceğiz. Daha sonrasında da sohbetimiz kaldığı yerden devam edecek.
7: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
8: Reklam. Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
9: Bir gram altını bile kapınıza getiren...
10: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
11: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir.

0: Temmuz ayına özel elektrikli modellerde avantajlı fiyatlar ve sınırlı sayıda 20.000 TL ZES şarj desteği Hyundai İmar Sancaktepe'de.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Futbolda en pahalı transfer değil, en mantıklı transfer kazandırır. Teknoloji alışverişinde de durum aynı. Getmobil, Ticaret Bakanlığı onaylı yenilenmiş telefonlarda 1 yıl garanti ve vade farksız 12 taksit imkanıyla mantıklı telefon dönemini başlatıyor. Hayalinizdeki telefonu bütçenizi yormadan vade farksız 12 taksitle almak veya eski cihazınızı 3 adımda nakde çevirmek için hemen getmobil.com'a tıklayın. Mantıklı telefonun adresi Getmobil. Akıl var, mantık var, Getmobil var.
3: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
4: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporla eğlendiğin ilk adresi
2: Milyoner. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Radyo Spor.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
7: Nesine Saatleri devam ediyor. Biz de sohbetimize devam ediyoruz. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabze ile karşılaşıyor. Mertcan'la sohbetimizi yaptık. O değerlendirmelerinde bulundu. Genel olarak tercihlerimiz Fenerbahçe'nin galibiyeti üzerine ve handikaplı galibiyeti özelinde olacak. Maç genelinde 3.5 üst ve 4.5 üst tercihlerimiz arasında 3.5 üst 1.76 orandan 4.5 üst 2.86 orandan Nesine de oynanabilir durumda. İlk yarı özelinde Fenerbahçe'nin özellikle gollerini bekliyoruz. Bu da ilk yarı 1.5 üstü 1.72 orandan güzel bir tercih olarak gözümüze çarpıyor. Tabii ilk yarı ev sahibi 1.5 üstü de 2.14 orana sahip. Bu özellikle Gornik'ten çok fazla cevap beklemeyen dinleyicilerimiz için yapılabilir güzel tercihler arasında. Bireysel tercihler için Talisca'yı ön plana çıkarttık. Kerem Aktürkoğlu'nu ön plana çıkarttık. Fenerbahçe hücumcularının bugün skor, gol, asistler bulabileceğini düşünüyoruz. Hemen hemen özellikle ilk 11'de oynayan birçok oyuncu bugün skora etki edecektir. İrfan Can Kahveci, o da basın toplantısında özellikle kendimi yeni transfer gibi hissediyorum demişti. Onun da bugün ilk 11'de olmasını bekliyoruz ki iyi bir duran top kullanıcısı İrfan Can Kahveci. Özellikle İsmail Kartal döneminde de kariyer sezonunu geçirdiğini hatırlıyoruz. Bugün de ben İrfan Can Kahveci özelinde gol veya asist yapar beklentisine sahibim. İrfan Can sezona iyi girmeye çalışacaktır bence ki orada da önemli bir forma rekabetinde bulunacak Mason Greenwood'la birlikte. Mason Greenwood'la ilgili de hoca bir açıklamayı zaten yapmıştı. Çok fazla hazır değil diyor Greenwood özelinde, ama o da eğer ki skora bağlı oyuna girerse orada da belki bulduğu süre bazında, tabii orada canlıda bu tercihi yapmak lazım, gollerine gidilebilir. Kadıköy'de Greenwood'da iyi bir açılış yapabilir, bir fırsat maçı olabilir yeni transferler açısından da Fenerbahçe özelinde. Tabii ki değerlendirmelerimiz bu şekilde. Temsilcimize akşam başarılar diliyoruz. Saat 21'de başlayacak karşılaşma. Aynı zamanda yine canlıda Nesine'den tercihlerde bulunabilirsiniz ki benim yine favori tercihlerimden bir tanesi ilk yarı 5.5 üstü korner. Fenerbahçe tarafındayım ben diyebilirim bu maç özelinde. Tabii ki bir diğer önemli karşılaşmada Perşembe günü oynanacak Beşiktaş karşılaşması. Beşiktaş Fenerbahçe'ye göre Avrupa Ligi'nde olsa da daha zorlu bir kura çektiğini söyleyebiliriz. Midtjylland özellikle geçen yıl Avrupa serüveninde Nottingham Forest eşleşmesinde de kalitesini göstermişti Kuzey ekibi, ama birçok oyuncusunun eksik olduğunu da söyleyelim. Aral Şimşir Trabzonspor'a transfer oldu. Osario yine Trabzonspor'la adı geçen oyunculardan bir tanesi. Cun'un da forvet hattında etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ancak o da çok fazla transfer söylentilerinde adına yer buluyor. Savunmada eksiklikleri var, sakatlıklar var. Midtjylland'da özellikle bu maç özelinde Beşiktaş'ın ben göreceli olarak avantajlı olduğunu düşünüyorum. her ne kadar daha istikrarlı bir yapıda olan takım Midtjylland olsa da ben Beşiktaş'ın bu maçta istediği skoru, yani tabii ki kuzeye giderken daha avantajlı gider mi ondan emin değilim. Ne kadar avantajlı gider daha doğrusu ondan emin değilim ama bu maç özelinde Beşiktaş galibiyetini 2.5 üstünü ve karşılıklı gol varını bekliyorum diyebilirim. Tabii ki yarın ve perşembe günü bu maç özelinde daha detaylı değerlendirmelerde bulunacağız. Beşiktaş'ta Trossard'ın kadroda olmadığını belirtebiliriz. İki maçta da Belçikalı futbolcu olmayacak. Dünya Kupası'nın altın 11'ine girmişti. O da ama tabii ki çok uzun bir serüven Arsenal'da. Daha sonrasında Belçika milli takımıyla çeyrek final ve artık anca dinlenme fırsatı bulabiliyor. O da muhtemelen Ağustos ayının başında takıma katılacak. Beşiktaş bu elemede Trossard'dan faydalanamayacak. Bir son dakika gelişmesi olarak Ndidi'nin sakatlığını söyleyebiliriz. O da yaklaşık 2-3 hafta boyunca sahalardan uzak kalacak ve eşleşme genelinde, yani sadece Dolmabahçe'de oynanacak perşembe günkü karşılaşmada değil, rövanşta da olmayacağını söyleyebiliriz. Büyük bir sürpriz olmazsa tabii orada Beşiktaş'ın transfer çalışmaları da devam ediyor. Ndidi'ye teklifler olduğu da konuşuluyor ama bu sakatlık bu tur için Beşiktaş'ı bence olumsuz etkileyecektir. Salih Özcan'ın transferi tabii ki burada daha önemli bir yer almaya başladı ki muhtemelen Salih Özcan Ndidi yerine forma giyecek isim olacak. Burada biraz daha Beşiktaş adına avantajlı durum Salih Özcan'ın savunma çıkışlarındaki ayak kalitesinin Ndidi'ye göre daha iyi olması söylenebilir ama muhtemeldir ki sakatlık yaşanmasaydı Ndidi Salih Özcan orta sahasıyla Beşiktaş daha tutucu bir oyun sergileyebilirdi. Daha ön alan presine uygun oyuncularla oynayabilirdi ama muhtemelen Salih Olaytan Orkun üçlüsüyle perşembe günü sahada olacak. Beşiktaş tabii ki gün yarın ve perşembe daha detaylı değerlendirmelerde bulunacağız ama ben Beşiktaş'ın bu maç özelinde 1.82 galibiyet oranının değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Burada belki ilerleyen günlerde oranda değişir. Bir diğer temsilcimiz

0: olduğunu düşünüyorum ki zaten iddiada Başakşehir'e bir oran vermiyor. Burada handikaplar denenebilir. Ben Inter Turku'nun da skora katkı vereceğini düşünüyorum bu arada. Bir karşılıklı gol var tercihi. 2-0-3 orandan gayet iyi bir tercih olabilir. Tabii ki Başakşehir'de de kadroya da bakmak gerekli. Orada da nasıl bir 11 çıkacak? Muhtemel 11'i de şu an önüme açtım. Hemen hemen geçen yıldaki aynı kadro Başakşehir'de sahada olacak. Emin Bayram tabii yeni transferlerden bir tanesi. Sol bekte Korbovnik yine yeni transferlerden bir tanesi ama onun dışındaki kadro uzun yıllardır birbirleriyle oynamaya alışkın, oynama pratiği olan oyuncular. Bu yüzden bir avantaj olarak görülebilir Başakşehir'in çarşamba günü yani yarın oynayacağı karşılaşma. O da 20.45'te başlayacak. Onun da hatırlatmasını yapalım. Mertcan'la bugünün sohbetini ettik tabii ki ama bugün onun değerlendirmediği bizim ekleyebileceğimiz başka opsiyonlar neler olabilir? Onlara da göz atmak istiyorum artık programın da sonuna doğru gelirken. Brezilya Serie A'da Atletico Mineiro Bahia karşılaşması var. Ben karşılıklı gollerin olacağını düşünüyorum bu maçta. Maç sonucu 1-1.74 orandan önemli bir tercih gibi duruyor. Bahia ligde 6. sırada, Atletico Mineiro'da 11. sırada ama aralarında çok fazla puan farkı yok. Atletico Mineiro'da üst sıralara çıkmak isteyecektir bu maçla birlikte. Ben ev sahibi avantajıyla Atletico Mineiro'nun galibiyetini bekliyorum. Onun dışında İsveç'te tabii ki yine kuzeyde Finlandiya'da karşılaşmalar var. İskoçya Lig Kupası'nda karşılaşmalar var. İsveç liginde ben Falkenberg karşılaşmasında ev sahibinin galibiyetinde yine taraf olacağım 1.77'lik değerli bir oranı var. Maçın da yüksek skorlu geçmesini bekliyorum. 2.5 üstü yine benim tercihlerim arasında yer alacak diyebilirim. Finlandiya'da ise Kapa'yla kulübü karşılaşması olacak. Onlar da yani özellikle kulübünün bu sezonki performansı çok da iç açıcı değil. Kapa'nın da ev sahibi avantajı var ki buna rağmen çok da yüksek bir oran verilmiş. 2.12'lik değerli bir oran. Ben kulübünün çok fazla karşılık verebileceğini düşünmüyorum ki bu sezonda ligde sadece bir galibiyetleri var 14 maçta. Kapa'nın ev sahibinin galibiyeti 2.12'lik orandan bence iyi bir tercih olacaktır diyebiliriz. Dediğim gibi yarın ve özellikle Perşembe günü Beşiktaş eşleşmesini yine daha detaylı konuşuruz ama bugün özelinde bütün ekleyebileceklerimiz herhalde bu kadar. Herkese iyi şanslar diliyoruz. Nesine saatlerinin de artık sonuna doğru geldik. Radyo Spor dinleyicilerine de teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine.
2: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
4: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank daima milletimizle.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: TEB kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
8: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEB bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEB, Cepte TEB işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
9: TEB o kadar iyi ki TEB. bu reklam.

0: sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol.
2: Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

0: Reklam. Beşiktaş yeni sezonu Midtjylland maçıyla açıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
1: Radyo Spor!
0: Teknik direktörlüğe Vincenzo Italiano'yu getiren, kadrosunu Nübel, Uttara ve Trossard gibi yıldızlarla güçlendiren Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı ağırlıyor. Beşiktaş'la Midtjylland arasındaki Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk karşılaşması 23 Temmuz Perşembe günü 21'de Esport ve Esport Plus ortak yayınıyla sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
1: Radyo Spor.
0: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Mantıklı telefonun adresi GetMobil, Ayhan Şensoy'la Derin Pas programını sunar.
3: Akıl var, mantık var, GetMobil var.
4: Evet, Derin Pas'tan bir kez daha merhaba. Ben Aygün Özbek. Sevgili Ayhan tabii ki senelik izinde olduğu için bu akşam da programını ben yapıyorum. Biliyorsunuz gündemle ilgili 0538 052 14 87 WhatsApp hattımız. Çok pardon, 0538 052 14 87 WhatsApp hattımızın şu dakika itibariyle açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özbek Twitter, Aygün Özbek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağız. Tabii ki gündem Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolculuğu bu akşam başlıyor. Fenerbahçe avantaj peşinde. Fenerbahçe Avrupa'da taraftan önünde sahne alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında bu akşam Polonya'nın Górnik Zabrze takımını konuk edecek olan Fenerbahçe'de mücadeleden farklı galip ayrılarak rövanş öncesi avantaj yakalamak istiyor, sağlamak istiyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Górnik Zabrze karşısında sahi süreci de 11'i büyük ölçüde netleştirdi. Birazdan zaten detayını vereceğim. Tabii ki şu an attığımız spor yazarı Tekin Toklucu var. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz? Sayın hocam.
5: Merhaba, hoş buldum. İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
4: Sağ olun hocam, nasıl gidiyor?
5: Gayet iyi, çok şükür. Biraz sıcak ama olsun. Yani kışın soğuk, yazın sıcak. Yapacak bir şey yok. Evet. Önlem alacağız.
4: Evet, Dünya Kupası bitti artık, yavaş yavaş da ligimize dönmeye başladık. Bu akşam da temsilcilerimizden Fenerbahçe, daha sonra tabii ki Beşiktaş ve Başakşehir'de Avrupa mücadelesine maçlarına çıkacaklar. Şimdiden 3 temsilcimize, Galatasaray da dahil, o da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek 4 temsilcimize şimdiden başarılar diliyoruz. Górnik Zabrze maçı neler söylersiniz Sayın Hocam?
5: Şimdi ben de tabii ki bütün Avrupa'da mücadele edecek takımlarımıza başarılar diliyorum. Çünkü burada kazanacak olan puanlar bizim için, ülke puanı için çok önemli. Hep bunu söylüyoruz ama tabii ki kimileri puan kazanıyor, kimileri de bundan faydalanıyor. Bu hayatın doğal akışında var bunlar. Şimdi Fenerbahçe biliyorsunuz yeni bir döneme girdi. Sayın Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kuruluyla birlikte yerli bir hocayla sezona başlıyor ve İsmail Kartal ile sezona başlıyor ve önce Topuk Yaylası'nda, daha sonra da Avusturya'da geçirdiği kamp döneminde oldukça iyi haberler aldık. Özellikle Avusturya'da oynadığı hazırlık maçlarında 3'te 3 yaparak bir giriş yaptı. Tabii ki bunlar bir ölçü değil.

0: Haziran'da oynanan hazırlık maçlarında rakiplerin seviyesi Fenerbahçe'nin tabii ki seviyesinde değil ama şimdi çok önemli bir eşiğe geldi Fenerbahçe. İkinci tur eleme Şampiyonlar Ligi. Evet. İkinci tur eleme liginde Polonya'nın Górnik Zabrze ile karşılaşacak. Öncelikle söyleyelim, hep bunu söylüyorum ama sonra takımlarımız bizi şaşırtacak şekilde sürprizlerle karşılaşıyoruz. İnşallah bu akşam bunu yaşamayız. Çünkü Górnik Zabrze Fenerbahçe'nin seviyesinde bir takım asla değil. Yani hem maddi açıdan değil, hem kadro planlaması açısından değil, kadro kalitesi açısından da değil. Ben bir iki tane hazır maçlarını izledim kendilerini.
1: Öyle mi hocam? Baktınız yani.
0: Evet, baktım. Son derece, mesela defansı son derece yanlış paylaşımlarla ve yerleşmeyle büyük hatalar yapan bir defansı var. Sadece forvette şuna dikkat etmek lazım. Sıfıra inen oyuncu kaleye paralel kesmiyor topu. Ya penaltı noktasına ya yaya doğru kesiyor. Dışarıdan gelenler direkt kaleye vuruyorlar. Yani bunlara dikkat etmek lazım. Zaten futbolun biliyorsunuz en etkili olduğu alanlar oralar. Dolayısıyla forvette de öncelikle genç bir takım. Yaş ortalaması 24 olduğu söyleniyor. Çok koşan ve bu koşu seviyesiyle açıklarını kapatmaya çalışan bir takım. Ama Fenerbahçe her halükarda çok üstün bir kadroya sahip. İyi bir kadroya sahip. Hocalarıyla birlikte iyi bir dönem de geçirdiklerini düşünüyoruz. Ve bu akşam çubuklu forma mutlaka sahadan galibiyet verilecektir. Amaç 2 veya 3 farklı galibiyet olsa zaten tur geçilmiş gibi görünecektir diye düşünüyorum sevgili Aygün.
1: Hocam zaten dün Sayın İsmail Kartal da rakibin maçlarını izledik. Hem iç saha maçlarını hem deplasman maçlarını oynadı, Avrupa maçlarını hepsine baktık dedi. Bu anlamda da yani iyi bir analiz yaptığını düşünüyorum. Siz de çünkü ben de özellikle defansa, stoper bölgede çok büyük hatalar yaptıkları yönünde bilgiler gelmişti. Siz de onu zaten az önce de söylediniz.
0: Evet. Yani Fenerbahçe min kalitesinde bir takım olmadığını söylüyoruz ama tabii ki bugün Avrupa futboluna baktığımız zaman bütün takımlar canla başla mücadele ediyor ve hiç kimse daha oyunun başlarında teslim olmuyor rakiplerine. Dolayısıyla Fenerbahçe tedbiri elden bırakmamalı. Yani şu zaten İsmail Kartal döneminde geride yan pasta, bu haberler geliyor tabii ki.
1: Evet.
0: Geride çok fazla yan pas yaparak oyuna başlamamaktan yana tabii ki bu doğru bir karar. Fenerbahçe geçtiğimiz yıllarda bu konuda çok taraflarının canını sıkıyordu. Yani al ver nereye kadar? Biraz aşama kaydederek, öne doğru çıkarak yapıldığı zaman bu futbolda etkili oluyor. Yoksa öbür türlü rakibin çok güzel yerleşmiş oluyor. Sen orada boşuna hazırlık pası yapmış oluyorsun. Ve gittiğin zaman da zaten duvara çarpıyorsun. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin daha çok önde baskıyla rakip bunaltan ve o hani yerleşme hatası yapan ve acemi defans kurgusunu gördüğümüz Górnik Zabrze'yi şaşkın uğratacak bir önde baskıyla sonuca gideceğini tahmin ediyorum.
1: Hocam şöyle muhtemel 11'e baktığımız zaman kalede Mert Günok gözüküyor. Mert Müldür, Milan Şikrayder, Jaden Osterwald, Levent Mercan, Bartu Elmas, Genduzi, İrfan Can Kahveci, Fred, Kerem Aktürkoğlu ve Anderson Talisca 11 ile çıkması bekleniyor Fenerbahçe.
0: Evet.
1: Kadroyu nasıl buldunuz hocam? Yani tabii muhtemel 11, belki maç saatine doğru değişebilir ama 3 aşağı 5 yukarı bugün gelen bilgiler bu yöndeydi. Neler söylersiniz hocam?
0: Şimdi aynı kadro bende de var. Size bir aynısını saydım sen de. Ben de onu görmüştüm zaten sosyal medyadan, paylaşımlardan. Şimdi tabii Fenerbahçe 3 tane etkili transfer yaptı ama öncelikle Vedat zaten antrenmanda sakatlandı biliyorsun. Daha iyileşmediği için oynayamayacak. Dolayısıyla Ake de bir hafta ya da 10 gün takımla beraber çalıştı. Hazır olmadığı söyleniyor. Greenwood zaten yeni geldi. Bir iki tane antrenman yaptı ama kadroya aldı bunları İsmail Kartal.
1: Evet, Mason Greenwood ve Nathan Aké'yi kadroya aldı. Cengiz Ünder'le Mimović'i kadrodan çıkardı.
0: Evet, sürpriz Mimović mesela. Bizim daha önceki yaptığımız programlarda Aydın arkadaşım ve bazı yorumcular Mimović'in bu sene takımda oynayabileceği görüşündeydi ama İsmail Kartal daha ilk maçta bu kararını vermiş oldu ve Mimović büyük bir ihtimalle takımda olmayacak gibi görünüyor bu durumda.

0: Dolayısıyla bu kadroda zaten Fenerbahçe'nin geçmiş yıllardaki, geçen seneki kadrosu da çok kötü değildi ama eksikleri vardı tabii ki. Önemli özellikle stoper tandeminde ve santraforsuz bir takımdı Fenerbahçe. Şimdi bakıyoruz yine net bir santrafor yok kadroda. Talişka, evet. 10 numara pozisyondaki Talişka'yı önde bırakacak ama bence Kerem'i öne atacak gibi düşünüyorum ben. Milli takımda olduğu gibi Kerem'i öne atacak gibi düşünüyorum. Kerem ve Talişka'yı ikisini oynatıp İrfan Can'la Fred de onların arkasında top kol olacaklar diye düşünüyorum. Yani elindeki Asensio'yu göremiyorum tabii burada. Bir problem var, anlamadık yani.
1: Hocam onu soracağım. Asensio ile ilgili dün basın toplantısında işte sakatlıktan dolayı tam hazır değil falan tarzı bir cümle kullandı Sayın İsmail Kartal ama basın toplantısı biter bitmez Asensio da sosyal medya hesabından herhangi bir sakatlığım yok ben maça hazırım tarzı bir paylaşımda bulundu. Oradan başlayalım isterseniz hocam. Neler söylersiniz bu anlamda? Böyle bir kriz yaratılmaya çalışılıyor gibi geldi bana da. Neler söylersiniz? Buyurun hocam.
0: Ben de şimdi şaşırdım zaten o açıklamaya. Yani hocanın açıklamasının arkasından Asensio'nun sosyal medyadan iyiyim, hazırım gibi bir açıklama yapması bence hiç hoş değil. Daha sezon başında bu sürtüşmeler veya anlaşmazlıklar çıkarsa sezon içinde bunlar daha da giderek büyürse ne olacak yani? Bu defa hocayla oyuncular arasında bir sorundan dolayı mı Fenerbahçe sıkıntı yaşayacak? Bunun iletişim kazası olduğunu düşünüyorum ben.
1: Ben de aynı şeyi.
0: İletişim hatası var burada.
1: Doğru. Doğru.
0: Dolayısıyla İsmail Kartal Hoca'nın bu süreci iyi yönetmesi lazım. Geçmiş yıllardan bir de geçmiş yıllardan artık kurtulması lazım İsmail Kartal Hoca'nın. Yani önüne bak hoca. Bundan sonrasına bak. Geçmiş yıllarda nasıl olduğunu zaten bütün spor kamuoyu görüyor. Onları bir şekilde adalet yerini bulacaktır. Araştırmalar belki yapılıyordur ama sonuç itibariyle sen yeni bir sezona başlıyorsun ve sıfırdan bir takımla hazırlık kampıyla başlıyorsun. Her oyuncu hoca için değerlidir bence. Kaldı ki Asensio bu. Yani geçen sezon çok faydalı işler yapan bir Asensio'dan bahsediyoruz. Bildiğim kadarıyla sakat olarak kapatmadı sezonu. Öyle
1: hayır,
0: mi?
1: Yok sakatlı yoktu hocam.
0: Dolayısıyla o zaman ne var ortada? Nedir? Yani şöyle mi düşünüyoruz acaba satılacak da Şampiyonlar Ligi'nde oynarsa gittiği takımda oynayamaz gibi bir şey mi, hesap mı var? Ben de bunu düşünüyorum mesela şu an. Bilmem sen ne düşündün. Böyle düşündüğünü bilmiyorum.
1: Hocam siz Asensio'nun satılabileceğini mi düşünüyorsunuz? O anlamda mı bunu sizinleriniz?
0: Evet. Evet yani bu buradan onu çıkarıyorum ben. Satmaya çalışıyor gibi Fenerbahçe. Yani düşünsene hem şampiyonla oynayacaksın hem de takımın en iyilerinden birisini satmayı düşünüyorsun. Yani bizim futbolumuz zaten her sene bunu yaşıyor. Bir oyuncu parlıyor, iyi bir seviyeye geliyor. Hemen iyi bir para dediğimizde 20 milyon euro yani. Öyle 60-70 ya da 100 milyon euro olarak satmıyor takımlar bunları. Dolayısıyla onun yerine kalkıp mesela 15 milyona satıyorlar, 20 milyona başka oyuncu alıyorlar. Bu ne terhis, buna lanet uçtusuyoruz biz de o zaman. Haksız mıyız? Yani yanlış bir strateji değil mi o?
1: Ben çok satılacağına ihtimal vermiyorum ama şu iletişimsel bir hata olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle basın toplantısında biraz İsmail Kartal'ın agresif tavır içerisinde olduğunu gördüm hocam. Bilmiyorum
0: evet,
1: siz de hissettiniz mi?
0: Evet, sinirleri gergin biraz İsmail Kartal. Daha böyle larj ve daha sakin kalması lazım. Yani takımın başındaki hocanın bu gerginliği oyunculara da yansıyacak tabii ki.
1: Doğru.
0: Yani, kaldı ki iyi bir hazırlık dönemi de geçirdiğini görüyoruz, biliyoruz.
1: Şunu soracağım hocam. Yani acaba orada biraz daha hocaya biraz daha iletişim anlamında destek verilmesi gerektiğini düşünüyor musun? Şimdi İsmail Hoca'nın özellikle işte bir Avrupa maçıyla ilgili bir şey soruldu. İşte ben 99 hala hocanın oralarda kalması da biraz sosyal medyada tepkiye yol açtı. Artık o dönem geçti. 99 puan aldın ama 102 puanla Galatasaray şampiyon oldu. Onu anlatmaya çalışıyorum yani.
0: Evet. Ben de biraz önce onu söylemeye çalıştım zaten. Bir şekilde olanlar oldu. Sen önüne bakacaksın. Kaldı ki biz görüyoruz zaten. İsmail Hoca'nın zaten bir iletişim problemi var. O görünüyor. Konuşmalarından veya davranışlarından görülüyor ama artık bu şekilde Sayın Aziz Yıldırım'ın onu takımın başına çok güvenerek getirmiş olduğunu görüyoruz ve biliyoruz ve onun daha çok bunu hissetmesi lazım ve ona göre bu konularda da çalışması lazım. Yani iletişim konusunda, hitap konusunda, vücut diliyle alakalı onu uyarması lazım. Bir danışmanın olması lazım diye düşünüyorum. Evet. Hocayı eleştirmek istemiyorum daha sezon başında ama gördüklerimizi söylemezsek de o zaman biz hata yapmış olacağız, öyle değil mi sevgili abi?
1: Sonuna kadar katılıyorum. Yani bu krizin çözülmesi lazım. Yani basın toplantısında değil de maçtan sonra yapmış olduğu toplantıda belki İsmail Hoca'nın özellikle sosyal medyada bir kriz yaratılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bununla ilgili bir Asensio konusuyla ilgili bir açıklama yapması gerekiyor.
0: Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Yoksa Fenerbahçe bu akşam kendi saha ve seyircisi önünde bu takımı rahat geçer diye düşünüyorum. İzlediğim kadarıyla Fenerbahçe'nin kadrosu mesela yanlış bilgi almadıysam takımın değeri 20 milyon euro civarında.
1: Evet hocam, düşük.
0: Düşünebiliyor musun?
1: Düşük. Düşük.
0: Yani Fenerbahçe'nin bir futbolcusunun
1: maaşı kadar belki de. Belki de maaşı kadar.
0: Yani bu artık buraları geçmesi lazım bizim takımların. Yani bundan sonraki rakip de mesela çok fazla üst seviye bir rakip olmayacak. Stumkraz veya Hertz diye. Evet. Geçtiğimiz zaman. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'nde iki takımda neden olmayalım? Niye olmayalım? Kaldı ki bunu en çok hak eden takım da Fenerbahçe. Yıllardır Fenerbahçe'nin topladığı puanlarla ülke puanı bir yere geldi de Türkiye direkt Şampiyonlar Ligi'ne gönderiyor. Haksız mıyım? Yani bunu bütün spor kamuoyu biliyor. Bizler bunu dillendiriyoruz ama bazıları bunu dillendirmiyorlar ve en azından teşekkür bile etmiyorlar yani.
1: Hocam gelen bir iki mesaj var, onları da okuyacağım. Sevgili Aygünöz ve kardeşim, senin yayın saatinde çok denk gelmiyordum demiş dinleyicimiz. Bu saatte sesini duymak güzel oldu. Fenerbahçe'nin başarılar diliyorum. Şen kahkahalarına bayılıyorum. İyi ki Fenerbahçe taraftarı olduğun için seni ayrı seviyorum. İyi yayınlar demiş. Adil Koç'a teşekkürlerimizi iletelim. Yavaş yavaş mesajlar geliyor WhatsApp'tan. Merhaba, Kocaeli'den Onur ben. İşte bu konuyla ilgili konuştuk aslında demin. Onur Bey'in attığı mesaj şu: İsmail Kartal'ın kibrini yenik düşecek, 4 sefer geldi hala aynı tonda konuşuyor. Sanki sürekli haklı, kendini haklı görme peşinde. Bu yönetim buna izin vermemeli, kulağını çekmeli, basın toplantısına çıkmamalı, basına toplantıya kay çıkmalı. Sergen Rafa krizine dönerse bu sefer oyuncu gitmez, hoca gider. Kibiri bırak İsmail Kartal demiş Onur Bey. Katılıyor musun hocam?
0: Katılıyorum tabii ki yani hocaların da tabii ki eksikleri var ve İsmail Kartal hocamızın iletişim konusunda sıkıntısını hep dile getiriyor, söylüyoruz ve bunu dinleyicilerimiz de fark ediyorlar, görüyorlar. Sonuçta bunu hocanın da bir şekilde çözmesi lazım. Daha sakin kalması lazım, daha ileriye doğru düşünmesi lazım. Oyuncularıyla arasında problem varsa bunlara birebir konuşarak aşması lazım.
1: Çözmesi
0: Danışmanıyla
1: lazım.
0: Bir araya gelerek bunları konuşması lazım. Onların derdi, çünkü oyuncu için hoca bir babadır yani bir takımda. Sonuçta baba çocuklarının dertlerini dinlemezse nasıl çözüm üretecek?
1: Tabii burada şunu da söyleyeyim. Söylenen her cümle, onu özellikle belirtmemiz lazım sevgili Tekin hocam, futbolculara anında ulaşıyor.
0: Ya tabii canım, sosyal medya öyle bir şey ki, öyle bir devasa bir dünya oldu ki hiçbir şey artık gizli saklı kalmıyor. Nerede konuşursanız konuşun, bir şekilde ortaya çıkıyor ve dünyanın gözü önüne seriliveriyor birden.
1: Evet, bunu özellikle futbolcular ilgili. Bunu Sergen Hoca maalesef bu sene çok yaşadı hocam. Doğru söylüyorum,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, evet.
1: Beşiktaş'tayken çok yaşadı. Hocam 39 bin yani şu anda satılan bilet sayısıyla beraber 43.802'ymiş hocam. Yani 8 dakika önce rakam geldi, %89.0 doluluk oranı var. 43.803 taraftar şu anda Çobani Stadı'nda Fenerbahçe maçını bekliyor. Fenerbahçe'nin zaferini bekliyor. Ne diyorsun hocam, 43.802 kişi şu anda?
0: O daha yukarı çıkacaktır. Maç saatine daha çok var.
1: Yani 4.800 bilet kalmış şu anda satılmaya,
0: evet,
1: bekleyen.
0: Yani onları Fenerbahçe az bile yani. Çok az kalmış ve Fenerbahçe taraftarı full olacaktır yani statta. 20 bile daha çok var çünkü. Dolayısıyla bu maç futbolcular için büyük bir keyif aslında. O kadar kalabalık tribünlerin önünde oynamak büyük bir keyif. Yani Fenerbahçeli futbolcuların da bunu değerlendirip rakiplerini sürpriz etmeleri lazım.

0: Merhaba Aygün abi, İstanbul'dan taksici Onur ben. Abi Fenerbahçe şimdi bu iki turu geçince Şampiyonlar Ligi'ne kalıyor mu? Kalıyorsa neden biz yıllarca kalamadık demiş. Ne diyorsun
1: Çok
0: hocam?
1: güzel, çok güzel. Yani biraz önce söylediğiniz gibi takımlarımız iyi hazırlanmıyorlar. Transferleri zamanda yapmadıkları için bir tane dişli takım çıktığında sürpriz bir yenilgiyle, bir yayına başlarken söylemiştim ya,
0: Evet.
1: biz hep işte bu bizim çantada keklik, bunu rahat geçeriz falan duygusuyla sahaya çıktığımız zaman mutlaka bir sürprizle karşılaşıyoruz. Dilimizi ısıralım. Artık bu sürprizlere kapalı olalım ve bu turu geçtikten sonra diğer turu da geçerek Şampiyonlar Ligi'nde iki tane takımımızda boy gösterelim diyorum ben. Dinleyicimize katılmamak da mümkün değil. O sürprizi herhalde yok saymıyor.
0: Hocam tabii bu akşamki sonuç tabii ki istemeyiz kötü bir şey olmasını. Ama
1: Sanmıyorum.
0: lig ön
1: İhtimal vermiyorum.
0: tabii ki ihtimal vermiyoruz ama hocam futbol biliyorsun bu. Yani demin de konuştuğumuz gibi her an her şeyin yaşanabileceği bir futbol iklimindeyiz hocam.
1: Ya
0: Sonuçlar ne
1: Cumar,
0: olursa olsun Fenerbahçe taraftarının sonuna kadar takımına destek olması gerektiğini düşünüyorum. Ne diyorsunuz bu anlamda
1: kesinlikle,
0: hocam? Sadece
1: kesinlikle.
0: Fenerbahçe üzerinden değil, Beşiktaş, Başakşehir ve Galatasaray üzerinden de aynı şeyi söylüyoruz arkadaşlar. Neler söylersiniz
1: Evet,
0: hocam? Buyurun.
1: kesinlikle. Mesela Beşiktaş'ta, Başakşehir'de tribünleri full doldurup takımını son dakikaya kadar desteklemeleri lazım ki o oyuncu kendini motive etsin. Çünkü oyuncuyu motive eden hoca olduğu kadar, teknik kadro olduğu kadar daha çok da seyircidir. Hele bu yaz aylarında oynanan maçlarda futbolcular daha çok futbola susamış olarak sahaya çıkarlar ve o sahanın, o güzel havanın keyfini de çıkarırlar biliyorsun.
0: Hı.
1: Bunu söyleyince eskiden spor yazarları kupaları vardı Türkiye'de biliyorsun.
0: Ama
1: Sezon
0: onu
1: öncesi
0: Sayın Aziz Yıldırım
1: oynanan
0: kaldırdı hocam.
1: ne muhteşem maçlar olurdu orada. Gollü maçlar, keyifli maçlar ve yaz aylarında oynanan maçların tadı daha başka.
0: Tabii onu da söyleyelim. Aziz Yıldırım kaldırdı onu. Yani bir sakatlık
1: Evet.
0: yaşandı. Ondan dolayı da
1: Evet,
0: maalesef
1: biliyorum.
0: kaldırdı. Onu da tekrar belirtelim ama hakikaten...
1: Zaten şu anki maç takviminde ona zaten yer kalmaz.
0: Şu an zaten kalmadı
1: Çünkü
0: hocam hiç.
1: yani evet, milli takıma giden oyuncular var, Türkiye Kupası var,
0: Avrupa
1: lig var,
0: maçları var lig
1: Avrupa
0: derken.
1: maçları var. Yani artık yavaş yavaş kesinlikle bizim hep şikayetçi olduğumuz 3 günde bir maç oynanmaz diyen bir kafa yapısı var ya bazı yorumcuların veya
0: Yorumcularda. Hı.
1: teknik adamların. Dolayısıyla ona artık mecbur kalacaklar ve hep ona göre hazırlanmaları gerekecek artık.
0: Hocam ben de
1: Oraya
0: anlamıyorum. Yani şimdi biz bu 3 günde bir maç yapılır mı falan filan diyor ya bizim sevgili hocalarımız. Bizim bu kadroyu almış olduğumuz yabancılar Mars'tan gelmiyor ki hocam. Bunlar Avrupa'dan geliyor. Bunlar zaten haftada 2 maç 3 maça alışkın futbolcular. Ben mi
1: ya
0: yanlış
1: zaten
0: biliyorum hocam yani?
1: sevgili Aygün, futbolcu dediğin mesleğini yapan bir insan.
0: Evet.
1: Dolayısıyla işi gücü bu. Sabah kalkıyor topla, akşam yatıyor topla.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla futbolcu için zaten antrenmandan çok maç yapmak daha büyük bir keyif verir. İnan buna yani maç mı antrenman mı diye sorsunlar futbolculara. %51 kesinlikle maç
0: Çünkü
1: diyecekler.
0: en iyi
1: Ben daha ne
0: antrenmandır maç
1: istiyorum?
0: hocam. Siz daha iyi bilirsiniz. En iyi antrenman
1: Evet,
0: maçtır zaten.
1: en iyi antrenman maçtır. Çünkü antrenmanda istediğin kadar çalış. Maçta o hareketi yerinde yapamazsan bir kıymet harbiyesi kalmıyor.
0: Doğru.
1: Yani sonuç itibariyle bundan artık şikayet etmememiz lazım. Kaldı ki iyi de kazanan bir camia, futbol camiası. Bundan da kimse şikayet etmesin. Aldığının karşılığını verecek bir şekilde.
0: Aygün abi Eymen Şamil ben 9 yaşındayım diyor. Fenerbahçe'de geçen senenin skora en çok katkı sağlayan ismi Tarışka'ydı diyor. Şimdi Tarışka'nın gönderecek diye konuşuluyor diyor. Sizce doğru mu bu diyor?
1: Yani böyle söylentiler çıkıyor
0: Var.
1: ama
0: Söylentiler
1: sanmıyorum.
0: var. Söylenti ama onu
1: Var.
0: söyleyelim. Söylenti olarak söyleyeyim.
1: Söylenti evet, yani iş ciddi bir şekilde resmi bir dille ifade edilmediği sürece hep bu söylentidir ve bu söylentiler zaten yıldız futbolcular üzerinde hep olur. Hep olur.
0: Devam edeyim. Hocam bir de neymiş? İki maçtan sonra playoff var. Yani üç tur Gökay demiş. Doğru. İki maçtan sonra bir playoff maçı var Fenerbahçe'nin onu söyleyeyim. Yani üç maç sonra katılacağını söylüyor. Orada da playoff'taki takımların da bayağı dişli olduğunu söyleyelim. Selamlar Kocaeli'den Bülent, Aygün Bey. İsmail Hoca'da sıkıntı var. Hep gergin her an dalacak gibi duruyor demiş. Yani hakikaten sezona çok gergin başladı İsmail Hocam. İsmail Kartal Hocam.
1: kafası bir yere
0: bak,
1: takılmış.
0: Yani şeyler de

0: farkında. Dinleyiciler ya, dinleyiciler
1: tabii
0: de farkında.
1: Canım, ya sevgili Ergün, olmaz olur mu? İnsanlar boş boş dinlemiyor kimseyi ya da boş boş izlemiyor. Herkes her şeyin farkında. Yani dolayısıyla İsmail Hoca belki de Asensio konusundan gelecek olan soruları tahmin ettiği için sinirliydi, bilemiyoruz.
0: Daha yani sakin gidebilir miydi? Ya arkadaşlar, ufak sakatlığı var ama düzelecek, her an her şey olabilir falan tarzı biraz yumuşak gitse olmaz mıydı? Direkt böyle söylemesi arkadan Asensio'nun bu şeyi. Maçın çok önüne geçti bu konu çünkü hocam.
1: Bir şey soracağım ben, araştırmadım ama kadroda var mı?
0: Asensio mu?
1: Evet.
0: Daha kadro açıklanmadı ama şu andaki görüntü... Efendim?
1: Maç kadrosunu demiyorum. Genel kadroda...
0: 11'de
1: maç mi? Maç kadrosunda. 11'de değil. Maç kadrosu.
0: Daha maç kadrosu gelmedi hocam. Ama öğrenmeye çalışırım ben şimdi. Sabah da mesaj atarım.
1: Orada varsa Asensio buzlar erimiştir. Ben sana söyleyeyim. Ama yoksa benim söylediğime gelecektiniz. Bakın görün. Asensio büyük bir ihtimalle transfer olacak ve gittiği takımda Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için bu maçta oynatmıyorlar. Oynamayacak diye düşünüyorum.
0: Evet
1: ben
0: arkadaşlar.
1: Çok iddialı bir cümle kuruyorum ama...
0: Çok iddialı. Bir daha söyler misin hocam? Bir daha söyler misin cümleyi? Çok iddialı bir şey söyledin çünkü.
1: Yani şöyle, Asensio eğer maç kadrosunda bile yoksa, sakat değilim diyen Asensio, mutlaka transfer söz konusu ve gideceği takımda Şampiyonlar Ligi'de oynayacak bir takımsa eğer, orada oynamak için bu maçın kadrosuna alınmıyor.
0: Yani şunu söyleyeyim, ben Asensio'nun satılacağını hiç ihtimal bile vermiyorum hocam.
1: Ben de istemem.
0: Ya o derece bakın, söyleyeyim satıl, yani.
1: Ben hep satılsın cümle satılacak gibi görünüyor derken satılmasını isteyen birisi değilim. Hı. Çünkü Fenerbahçe kadrosu iyi olursa zaten zirveye oynar. Bakın biraz önce bir dinleyicimiz ne dedi? Bir de playoff var arada dedi.
0: Evet.
1: Fenerbahçe şimdi Greenwood'u, Ake'yi, Vedat Muriç'i ve Asensio'yu hazırlayacak ki bu iki turda, ondan sonra playoff'ta bunlar bütün gücünü ortaya koyarak ve Fenerbahçe'yi daha yukarılara taşıyacaklar. Çünkü, öyle olması lazım.
0: Aynen, yönetim çünkü biliyorsun şampiyonluk sözü için geldi. Avrupa'da başarı için geldi. Ben de bu dakikadan sonra takımın önemli yıldızlarının satılacağına ihtimal vermiyorum hocam.
1: Zaten Türkiye'de şampiyon olmak iyi para getirmiyor biliyorsun. Şampiyonlar Ligi'ne gittiğin zaman 2-3 yıl şampiyon olmuş gibi para getiriyor Şampiyonlar Ligi'nin getirisi. Daha fazla hatta.
0: Ya vallahi,
1: yani onun için Şampiyonlar Ligi daha değerli bence oraya gitmek.
0: Evet, devamlı düzeltiyor arkadaşlar bizi sağ olsunlar. İstanbul'dan Hakan Bey'e de teşekkürler. Lyon geliyor diyor 3. turda. Doğru söylüyor. Lyon evet. Geliyor. Yusuf kardeşimize teşekkür ediyoruz. Yayını yeni açtım demiş. O ne kadar uzun bir yazı yazmışlar. Kimmiş bakacağım. Çok uzun bir yazı. Yani genellikle çok uzun, bunu birazdan okumam lazım. Hocam şunu sormak istiyorum size. Tabii kadro yapısına bakıyoruz. Tabii ki Vedat Muriç'in beklenmeyen bir sakatlığı oldu. Evet. Bu akşam da zaten kadroda yer almayacak. Genel anlamda Fenerbahçe sizce transferi kapatmış olması gerekir mi? Yoksa gene bir takviye ihtiyaç var mı?
1: Hayır, kesinlikle bir kere en başta stopere bir iyi bir oyuncu daha alması gerekiyor. Bu yerli de olabilir ama yerli iyi oyuncu nerede var bilmiyoruz tabii ki. Adil'in adı geçiyor. Konyasporlu Adil'in adı
0: Adil,
1: geçiyor,
0: evet.
1: Ama yerli olduğu için önemli tabii ki.
0: O Mimovic'de işte bir takas anlamında konuşuluyordu hocam.
1: Evet, evet, olabilir. Olabilir. İyi bir yedek olabilir Adil. Kuvvetli. Tabii ayakları falan çok iyi değil. Yumuşak bir, esnek bir stoper değil ama kuvvetli. Birebir de sağlam durabilen birisi. Yani oyun kurma konusunda falan sıkıntıları var Adil'in. Tek top ve tek hamlelik oyuncu açıkçası çok ağır çünkü. Dolayısıyla bir stopere ihtiyacı var. Ve
0: o zaman almaya gerek yok hocam. Çok ağırsa almaya gerek yok oyunu o zaman.
1: Yani
0: çok başarılı.
1: Ağır gördüğümüz kadar esnek değil zaten. Yani mesela ben Çağlar'a hayret ediyorum. Bu çocuğa ne oldu Allah aşkına? Yani bu kadar vücut dengesi tam bir stoper vücuduna, fiziğine sahipken neden bu kadar fazla sakatlanıyor? Kendine mi bakmıyor? Kronik bir rahatsızlığı mı var? Anlamadım gitti. Yani aslında iyi bir sol stoper ama sakatlanması ve çok maç kaçırması düşündürücü tabii ki. Yani bilmiyorum. Ya bir şey var sevgili Aygün. Türk futbolu, yerli futbolcularda şu var. Geçen gün bir programda daha söyledim biliyorsun. yerli futbolcular için

0: en yüksek çıta Fenerbahçe, Galatasaray 3 büyükler oluyor ya da 4 büyükler oluyor. Yani neden daha yukarısını düşünerek kendilerini motive etmezler veya çalışmazlar ya da ne bileyim ben ona göre kendilerini hazırlamazlar, kendilerine bakmazlar. Yani şunun şurasında 5 sene dişini sıkacaksın, çatır çatır oynayacaksın ve en yüksek seviyede bu işi bitireceksin. Bu kadar zor değil hayat. Yani 35-30 en fazla işte Messi gibi 39-40 yaşında futbolu bırakıyor noktasına gelirsin. 40 yaş. Yani ben buna şaşırıyorum. Niye bu kadar küçük, dar düşünüyor bizim yerli futbolcular? Bunu anlamış değilim.
1: Ya da işte nasıl kapağı attım diyor. İyi de sözleşme aldım diye düşünüyor hocam belki de. Doğru mu?
0: Tabii yani ben bir hayret ettiğim daha bir şey var. Yani yerli futbolcuların fiyatı da artıyor deniyor. Mesela Kulüpler Birliği diye bir yapı var. Bu şey var.
1: Bir oluşum var.
0: Başkanların görev aldığı bir şey var. Yer var biliyorsun.
1: Evet.
0: Ama baktığın zaman hiçbir şeyde, hiçbir konuda ortak bir mutabakata varamıyorlar. Yani yerli futbolcunun fiyatları yükseldiği zaman ne oluyor? Daha fazla verim alıyoruz yani biz. Onu soracağım ben de yöneticilere. Yani diyorlar ya yerli futbolcuların fiyatı az. Tamam artsın da daha çok verim alman lazım. Daha başarılı olmaları lazım. Yabancıyı aratmamaları lazım. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Yani sonuç itibariyle yerli futbolcuların kendilerine bir çeki düzen vermeleri lazım. Bu milli takım için de çok önemli. Milli takımın sıkıntılarını da biliyorsun. Defans hattında çok yaşadık biz.
1: Evet.
0: Yani.
1: Hocam genellikle gelen sorular İsmail Kartal Hoca'nın artık şu 99 puan olayını bırakması yönünde.
0: Ya tamam, bunu bir kere söylemek yeterli bence. Fazla da üzerine gidip de yani hoca sadece ondan dolayı sinirleri gergin diye düşünmemek lazım. Çünkü hoca 41 tane futbolcu var Fenerbahçe'de şu an kadroda yanılmıyorsam.
1: 42.
0: 42 mi oldu? 42. Tabii.
1: 42
0: önümüzde 42 oldu.
1: Evet.
0: Dolayısıyla 23 tane yabancısı var Fenerbahçe'nin şu an. Ya bunların bir çoğunun evden çıkması lazım ki hoca bunlardan sorumlu, biliyorsun. Hangisini tutacak, hangisini gönderecek? Gerçi gönderecek olanlar çok belli de. Yani baktığın zaman 13 tane pik oyuncusu var Fenerbahçe'nin şu an.
1: Hocam o zaman şunu sana sorayım. Yani sizce Fenerbahçe'nin kadrosundan göndermesi gerektiği futbolcular size göre kimler olabilir?
0: Ben şöyle söyleyebilirim bunu. Yani Cengiz.
1: Evet.
0: Yiğit Efe. Mesela Yiğit Efe geçen sene oynadı ama ben kesinlikle Fenerbahçe'nin stoperi değil.
1: Değil.
0: Bakın.
1: Değil.
0: Yedekte bile kaldı.
1: Çok hata yapıyor. Fenerbahçe,
0: ikinci hamlesi onun da yok.
1: Çok hata.
0: Onun evet, da yok.
1: Onda
0: Emre
1: yok.
0: Demir, Musaba, Mimović, Bartu da düşünülmeyecek gibi geliyor bana. Bekao, ne bileyim ben, Yiğit Fidan
1: gibi.
0: Abdülaziz Fal, Omar Fayet gibi oyuncular var tabii ki. Birçok oyuncu var. Yani aslında sen bana şunu sorsan daha iyi olacak. Fenerbahçe'de gitmesi mümkün olmayan futbolcular hangileri desem daha rahat sayacağım ben.
1: Hocam şimdi bir kere ben Asensio'yu kesin sayarım. Gendouzi'yi sayarım. Kante'yi evet, sayarım. Tarişka'yı sayarım. Vedat Muriç'i sayarım. Greenwood'u sayarım. Skriniar'ı sayarım. Ake'yi sayarım. Kerem Aktürkoğlu'nu beğen beğenme ben sayarım.
0: Evet.
1: Ederson'u da sayarım hocam. Ederson'u da sayarım.
0: Ederson tabii canım. Ederson bir numaralı kaleci yani. Sonuçta Fenerbahçe Dünya Kupası'nda oynamış bir kalecisi var. Ve İngiltere'de
1: hocam şöyle yapalım. Ederson kısmını bir yarış aramız varmış. Bir at yarışına gidelim. İsterseniz siz de telefonu kapatın. Tek arayalım sizi. Kısa bir ara, aradan sonra Tekin Toklucu ile sohbetimiz devam edecek. Çok kısa bir ara.
2: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
3: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: İşte 7 numaralı bir gücü, içinde 8 numaralı Eylül Masalı, yarım boy gerisinde işte 4 numaralı Koca Ömer, onun 3 boy kadar gerisinde son sırada 2 numaralı Temerario şeklinde son 400'e yaklaşılıyor. Liderliğini sürdürüyor 6 numaralı Talin, ikincilikte 1 numaralı Superline onu takip ediyor. 4 boy kadar gerisinde 3. sırada 5 numaralı Onur Bey'im şeklinde düzlüğe çıkıyor Taylar. Liderlik 6 numaralı Talin'de. İkincilikte ortada 1 numaralı Superline'ın atakları var. Daha geriden 5 numaralı Onur Bey'im de mücadeleye katılmaya çalışıyor. Son 200'e yaklaşılıyor liderliği, şimdi 1 numaralı Superline aldı. İçte 6 numaralı Talin'in atakları var. Son 100'e yaklaşılıyor 1 numaralı Superline.

0: Superline önde. Fark şimdi 2 boy oluyor. Daha geride 6 numaralı Talin'in atakları var. 1 numaralı Superline farkı 4 boy yapıyor. Superline koşuyu kazanıyor. 2 numaralı Temer Eryo, 4 numaralı Koca Ömer ve 5 numaralı Onur Bey'im ikincilik için fotoyu yakın ara geçti. 6 numaralı Talin ise tabelayı tamamlayan isim oldu. 3. koşuyu 1 numaralı Superline Mahmut Turan'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Kazancım net, Sigortam.net.
7: Radyo Spor!
8: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
9: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
10: TEB o kadar iyi ki TEB.
11: At yarış.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Hotline, istediğin enerji olsun.
3: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
4: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
5: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
6: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
7: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
8: Evet, Derin Pas devam ediyor. Saatlerimiz 19.06'yı gösteriyor. Saat 20.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Şimdi Tekin hocamızla tekrar bağlantı kuracağız ama mesajlar gelmeye başladı. Yoğun bir şekilde geliyor. Hem de çok teşekkürler ilginizden dolayı, alakanızdan dolayı. Özellikle trafikte olanlara da Allah sabır versin diyelim. Fenerbahçe dersine sakatlık sorunu yaşıyor. Sezon başlamadan gene 4-5 oyuncu sakat. Fenerbahçe yabancı oyuncuların çoğu 30 yaş üstü. Bu sene sakatlıklar yine gündem olur mu? Sağlık kadrosu da değişmedi demiş dinleyicimizin ismi. Dinleyici 2 diye geçiyor. Hattımızda spor yazarı Tekin Tokluca var. Hocam şunu sormak istiyorum. Şimdi hakikaten her sene Fenerbahçe'nin yaşamış olduğu en büyük sıkıntılardan bir tanesi sakatlık sıkıntısı. Yani her sene Fenerbahçe sakatlıklarla sezona başlıyor. Dinleyicimiz de onu diyor. Acaba bir sağlık kadrosunda bir sıkıntı olabilir mi diyor. Ya da idmanlarda bir sıkıntı olabilir mi hocam? Ne diyorsunuz?
9: Yok, yani ben öyle bakmıyorum bu olaya. Futbol bu. Yani Vedat'ın da bir açıklaması var. Dikkat ettiyseniz bu konuda. Çok böyle saçma sapan bir pozisyonda oldu dedi. Yani işte oraya ayağını sokması gereken bir yere ayağını sokmuştur. Rakiple de orada bir karşılaşma olmuştur ve dolayısıyla olmadık bir sakatlık böyle olabilir. Yani futbolda bunlar var çünkü futbol temaslı bir oyun. Dolayısıyla burada kenarda

0: Ben sağlık kurulunun falan yapabileceği bir şey yok. Oyun içinde olan bir sakatlığa hiçbir kenardaki sağlıkçı bir şey yapamaz, engel olamaz. Ancak olaydan sonra müdahale ettikten sonra onu bağlar. Dolayısıyla ondan sonraki süreçte tedaviyi doğru yönde yürütmezse o zaman sıkıntı vardır ki bunda hiçbir sağlıkçının ben bilerek, isteyerek veyahut da atlayarak yapabileceğini düşünemiyorum.
1: Tahmin etmiyorum diyorsunuz anladığım
0: Bilmiyorum, tahmin
1: kadarıyla.
0: etmiyorum. Çünkü Vedat da bunu söyledi zaten. Hiç olmadık bir pozisyon, olmaması gereken bir şeydi bu zaten diyor. Saçma sapan bir pozisyonda olduğu bir sakatlık diyor.
1: Dinleyicilerden gelen mesajlar, maç kadrosuna var, ilk 11'de yok diyorlar Asensio ile ilgili ama tabii bakmak lazım. Son anda her şey değişebilir. Onu da tekrar söyleyelim. Aygün abi, yorumcunuza söyler misin? Asensio bu akşam oynasa da oynamasa da başka takımda transfer olsa bile statü gereği bir problem yaşamaz. Çünkü bu maçlar Şampiyonlar Ligi olarak sayılmıyor. Sadece playoff'ta Şampiyonlar Ligi olarak sayılıyor demiş. Teşekkür ederiz. Devam edelim. Aygün Bey, İsmail Hoca özgüvensiz demiş. Kendisine maalesef özgüveni yok demiş. Selim Antalya'dan, katılıyor musunuz hocam?
0: Hani nispeten katılıyorum. Evet. Yani daha sezon başında bu tavırla, bu sinir bu durumu yönetemiyorsa eğer İsmail Hoca'nın işi zor o zaman. Yani tamam, arkasında duracağız. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü, her takım başındaki olan teknik direktöre sahip çıkmak lazım ama o da kendisini bir aynaya bakması lazım, değil mi?
1: Doğru.
0: Yani mesela o programdan sonra o videoyu izlese İsmail Hoca, herkese hak verecektir.
1: Doğru.
0: Herkese.
1: Dün yapmış olduğu basın toplantısı, sevgili dinleyicimize de teşekkür edelim. İsmini hemen söyleyeyim. Yusuf Bey'e de söyleyeyim. Teşekkür ediyoruz. Dün yapmış olduğu basın toplantısı şunu söyledi sevgili İsmail Kartal. Yarın kadroda olacaklar. Asensio yarın ilk 11'de olmayacak ama hazır değil. Çünkü hazır değil ama %100 hazır olduğunda kadroda yerini alacaktır dedi. Yani ilk 11'de olmayacak ama kadro olacağını zaten dün söyledi. Asensio, onu da söyleyelim. Ama
0: ya
1: tabii son anda ama.
0: Anlamıyorum. Kampın başından beri Asensio Dünya Kupası'na gitmedi çünkü. Alınmadı kadroya, biliyorsun. Dolayısıyla kampın başından beri olan Asensio'nun nasıl hazır olmaz, onu anlamış değilim ben.
1: Devam edeyim. Hocam, son olarak ekleyeceğiniz bir şey var mı? Söylemek istediğiniz bir şey var mı sevgili Tekin Topluca hocam, son olarak?
0: Yok, teşekkür ederim. Ben öncelikle Fenerbahçe'ye bu akşam, daha sonra da Beşiktaş ve Başakşehir'e başarılar diliyorum. Umarım bütün takımlarımız kazanarak, turları geçerek istedikleri noktaya gelirler. Bütün futbol severler de keyifli maçlar izlemelerini ve sağlıklı günler
1: hocam,
0: temenni
1: dileklerimi iletiyorum. Cem Bey diyor ki konunuzun diyor açıklamalarını çok beğendim diyor. İsmini bir daha söyler misiniz? Tekin Toklucu. Kendisi
0: teşekkür
1: spor
0: ederim.
1: Yazarı. Tekin Hoca'yı da sosyal medyadan da hem Twitter hem de Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Spor üzerine de yazmış olduğu birçok kitaplar var. Hocam, tekrar teşekkürler yayınımıza bağlandığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.
1: Görüşmek üzere.
0: Başarılar Fenerbahçe'ye.
1: Sağ ol. Evet, tamam. Kısa bir ara. Kısa bir ara.
2: Mantıklı Telefon'un adresi. Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
3: Akıl var, mantık var, Getmobil var. Radyo Spor.
4: Reklam.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Radyo Spor.
6: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Böyle bir dünya var.
9: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
8: Dünya Katılım var.
4: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir.

0: toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun. Beşiktaş'ın Avrupa Kupaları yolculuğu Esport Plus'ta başlıyor. Beşiktaş, Midtjylland UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçı Perşembe 21'de Esport Plus'ta.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
5: Akıllar, mantık var, Getmobil var.

0: Abi yayınlar demiş. İsmail Hoca'ya söyler misin? Asensio'yu yanına çeksin. Konuşsun. Taktik konuşsun. Elini tutsun. Gönlünü alsın. Okan Hoca İkar gibi bir adamı kaç sene idare etti? Asensio Efendi biri demiş. Dinleyicimiz, hemen ismini de söyleyelim. Bilal Bey. Evet, hattımızda spor yazarı, sevgili Milliyet Gazetesi spor yazarı sevgili Osman Şener var. Hocam, yayınımıza hoş geldiniz. İyi akşamlar. Nasılsınız?
1: İyi akşamlar. Vallahi sevgili Aygün.
0: Buyurun hocam.
1: Artık döndük kendi ligimize. Avrupa kupalarına. Yok yani. Başka dünya kupasında yerle bir olduk.
0: Maalesef.
1: Bunu söylemekten çekinmiyorum. Dünya kupası bitti. Tamam, İspanya'ya sevindik bilmem ne. Ama kendi takımımızın da bir çeyrek finallere falan çıkması. Çünkü biliyorsun şampiyonluk sözü verdi federasyon başkanı.
0: Evet.
1: Kupayı alıp geleceğiz dedi. Biz de sıfız, inanıyoruz biliyorsun öyle şeylere.
0: Doğru.
1: Yani bu Dünya Kupası macerasında biz kandırıldık değil mi?
0: Maalesef.
1: Kandırıldık. Hani sabah bütün millet 50 milyon kişi parklara, meydanlara, o belediyeler çay verdi, kahvaltı verdi, evet, çorba ya verdi. Herkes toplandı. O 40-50 bin kişi, milyon kişi hep beraber İstiklal Marşımızı söyledi. Bundan daha büyük gurur olur mu? Sonra neticesi ne? Yok. Şimdi
0: sıfır.
1: Avrupa kupaları başladı. Benim için Süper Lig işi ikinci planda. Avrupa kupaları her şeyden önemli. Türkiye'mizde bütün takımlarımız inşallah Avrupa kupasında çok başarılı olur. Ben bunu diliyorum. Bu akşam Fenerbahçe'ye de bunu diliyorum. İnşallah Fenerbahçe hep iyi gider. Şampiyonlar Ligi'ne kalır. İki takımla mücadele ederiz Şampiyonlar Ligi'nde.
0: İnşallah hocam, evet ya, doğru söylüyorsun.
1: Ben bu tür düşünen bir insanım. Hani yoksa Fenerbahçe elensin, Galatasaray elensin, öteki elensin. Ben o tiplerden değilim. Artık bıktık o tiplerden biz, biliyor musun?
0: Maalesef sıkıldık ve bıktık, doğru söylüyorsun.
1: Resmen sıkıldık. Bugün Fenerbahçe stadı dolu. Tamam, ligin Fenerbahçe için ilk ciddi maçı. Daha Fenerbahçe tam hazır mı? Değil.
0: Değil hocam.
1: Mutlaka karşı takım da hazır değil. Fenerbahçe tam kadro mu çıkıyor maça? Hayır. Çıkmıyor. Eksikleri var, sakatları var, değil mi?
0: Evet hocam.
1: Ama ne olursa olsun Fenerbahçe'de bugün, bu gece şans bulacak futbolcular, takımda kendilerine iyi geniş bir kadro var, yer bulmak için ben her şeylerini ortaya koyacaklarını düşünüyorum. Yani İrfan Can'ın olsun, Kerem'in olsun, bugün ben iyi bir başlangıç yapacaklarını düşünüyorum ve 2-3 farkla da bu maçı Fenerbahçe alır diye düşünüyorum.
0: Oo.
1: Yani İsmail Hoca için de çok önemli maç yani. Kendi sahanda alacağım. Orada 40 bin seyircim var değil mi?
0: Evet hocam. Yani şu anda baktım 40 bini geldi hocam. Şu anda tribünler dolmak üzere hocam. Onu söyleyeyim.
1: İşte anlatmak istediğim o. Anlatmak istediğim o. Neyin eksik? Yeni hoca, yeni heyecan değil mi? Yeni hoca, yeni heyecan.
0: Yeni hoca değil de tabii İsmail.

0: şimdi.
1: Şey anlamda söylüyorsun.
0: Kadro değişti. Herkes istiyordu. Çok kaliteli yabancı hocalar geldi Fenerbahçe'ye.
1: Evet hocam.
0: Başarılı olabildiler mi?
1: Olamadılar. Olamadılar.
0: Evet, şimdi İsmail Kartal'a bu şans verildi. O da bu şansı iyi kullanmak mecburiyetinde. Çünkü bu kadro çok kaliteli bir kadro. Bu futbolculara hitap etme şeklin, her şeyin farklı olması lazım. Benim görüşüm tabii.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Yani farklı olması lazım. Yani bunlara sen büyük teknik direktör, iyi teknik direktör olduğunu hissettirmezsen futbolcuları biliyorsun, adamla dalga geçerler.
1: Oo.
0: Bir dakikada dalga geçerler ki hakikaten yani bundan önceki yönetimlerde olsun, şimdi Aziz Başkan da olsun iyi transferler yaptılar. Yani Fenerbahçe, hani diyorlar ya, ya Fenerbahçe'nin gözü Şampiyonlar Ligi'nde yok. Ne de varmış? Süper Lig'de. Ya böyle diyorlar, böyle çıldırıyorum biliyor musun? Yani bunu söyleyenlerin ağzını burnunu koparasın ya. Adam bu kadar kaliteli futbolcular alıyor. Süper Lig için mi alıyor? Tabii Süper Lig devam edecek. Süper Lig'de mücadele edecek. Sen Avrupa ya girdiğin zaman, kafanı soktuğun zaman 30 milyon euro gelecek. Çarp onu Türk parasında, kaç para ediyor?
1: Baba iyi yani, 1,5 milyar TL'ye bakın para yapıyor.
0: Yani ne yapacak? İhtiyacı yok mu bunun Fenerbahçe'nin bu paraya? Öyle bir şey var mı? Bunlar ne zannediyorlar? Matbaa masasında mı basılıyor bu paralar? Yani onun için ben Fenerbahçe'nin bir Şampiyonlar Ligi'nde bu ilk iki turu geçeceğini, çok zorlanmayacağını, inşallah en zor olacak o playoff maçı. O zamana kadar da takım tamamlanır. Fenerbahçe daha iyi bir futbolcular birbirine alışır. Başarılı olacağını düşünüyorum. İnşallah da olur sevgili Aygün. Olması lazım. Başka ne temenni edebiliriz?
1: Hocam tribünler full. Takım yani tam kadro demesek bile ufak tefek eksiklikler var. Ve hakikaten onu da söyleyelim. Ama tabii bir Asensio üzerinden de Fenerbahçe'nin biraz daha yıpratılmaya çalışıldığını görüyoruz. İşte Asensio ile sanki İsmail Kartal arasında bir şeyler, bir sıkıntı varmış gibi gösterilmeye çalışıldığını görüyoruz. O konudaki düşünceniz nedir? Basın toplantısını takip edebildiniz mi hocam?
0: Ya ettim de sevgili Aygün. Bu bizim, hepsini takip ettim. Bizim Türkiye'nin huyu bu böyle. Biz artık, bizim izleyiciler de öyle. Güzel bir şey duymak istemiyorlar. Hep eleştireceksin. Hep vuracaksın, hep hakaret edeceksin. Ne diyeceksin? Fenerbahçe yönetimi böyle transferler yaptı, bir ciddiyet var, İsmail Kartal'ı götür. Ne diyecekler şimdi? İsmail Kartal başarılı olur demezler. İsmail Kartal'ı yerle bir olsun der, beceremezler. Bir doğru sürü şey söyleyecekler. Diyecekler, bizim yapımız bu. Sen şu an 4 sene şampiyon yapmış. Okan Burun linç yiyor. Farkında mısın?
1: Hocam öyle böyle değil hem de.
0: İşte anlatamıyorum sana. Bizim Türkiye'nin yapısı bu.
1: Ciddi yapısı yandan bu. Da linçiyor.
0: Yapısı mesela bir sürü şeyler var. Mesela bir Beşiktaş başkanı Serdar Adan'ın başına mesela bir Muhammed Salah. Ya kolay mı onu getirmek?
1: Değil.
0: Adam gelmiş zaten 35 yaşına. Adam alıyor 50 milyon euro. Suudi Arabistan takımları buna bu parayı veriyorlar. Nasıl getireceğim Türkiye'ye?
1: He? Kolay değil.
0: Yani Fenerbahçe geçen sene taraftar kante tutur. Tamam, kante kıtı futbolcu değil de ya geldi yer yerinden oynadı. Şampiyon mu yaptı Fenerbahçe'yi?
1: Yapamadı.
0: Yani bunu bu şekilde taraftar bunu düşünmeye yeter ki al diye. Şimdi Galatasaray'da da kıyametler kopuyor. 10 numaraya ihtiyacın var mı? Var. Santrafor'a ihtiyacın var. Şu an kıyametler kopuyor ama futbolcuyu Türkiye'ye getirmek kolay iş değil sevgili Aygün.
1: Hocam o kısma girelim istersen. Sosyal medyada inanılmaz bir infial var şu anda Galatasaray'da, öyle diyeyim. Transfer anlamında yapılmadığından dolayı. Nasıl ya değerlendiriyorsun?
0: Ben de biraz önce bir tweet attım. Yani şunu dedim. Ben transfer yapılmadı diye bir şey söylemem. İlla yapılacak transfer de. Ben diyorum ben, Galatasaray'da bir Kazım Can var. Bir Can var, Amango.
1: Evet.
0: Kardeşim bunlar iyi futbolcular. Bakıyorum yani bunları 10+4 kuralında, yani Okan Hoca artık bunlara iyi diyorum. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Galatasaraylılar yanlış anlamasın, yazacağım da bu hafta. Ya

0: Yabancı burada, anlıyor musun? Yurt dışından şimdi pek konuşmak istemiyorum. Galatasaray taraftarını da çok fazla üzmek istemiyorum. Yani yurt dışından futbolcu alıyorsun. Senin elindekilerden daha iyilerini genç futbolcu alıyorsan tamam, sözüm yok. Ama öyle bir şey yok sevgili Aydın.
1: Hocam aslında baktığımız zaman bir şey sana söyleyeyim. Herkes Icardi Icardi derken sen aylar önce bu Icardi dosyası kapandı arkadaşlar dedin.
0: Ya sevgili Aygün, gene söylüyorum senin programında. O zaman da söyledim. Liverpool maçı oynanıyor. Şampiyonlar Ligi maçı. Bu Osimhen'in çocuğun kolu kırıldı.
1: Evet.
0: 5. mi 7. dakikada mı ne? Kırık kolla maça devam etti. Hatırla.
1: Hatırlıyorum.
0: Değiştirmedi.
1: Değiştirmedi.
0: Ve Icardi ne zaman oyuna girdi biliyor musun?
1: 87 mi 88'de.
0: 85. dakikada. Öyle. Icardi o gün bitti Galatasaray'la işi Icardi'nin. Aynı şekilde Sané ile bitiyordu. Sané de çıkardı, hatırla, söylene söylene çıktı.
1: Evet.
0: Onu da ne zaman oyuna aldı? Sané'yi tekrar Galatasaray'a döndüren ultrasanlar oldu. Sané diye çocuğu biraz toparladılar. Okan Hoca oynatmak mecburiyetinde kaldı. Şimdi yani bunlar bir gerçek. Ama herkes bir şey söylüyor. Hain diyor. Bak adamın Galatasaray'la işi bitmiş. Mukavelesi bitmiş. Daha hala Galatasaray taraftarı bir hafta önceye kadar diyor ki ya diyor bak diyor Galatasaray takımı çalışıyor diyor. O diyor efendim diyor Miami'de diyor tatil yapıyor diyor. Ya adamın Galatasaray'la işi yok. Mukavelesi bitmiş. Bitmiş. Gitmiş. Oturup anlaştılar. Bir de yalan yazan arkadaşlarımız var ve taraftar ona inanıyor.
1: Maalesef
0: Galatasaray'ın o büyük taraftara inanmasın. Icardi oturmuş da forma garantisi istemiş. İlk 11 garantisi. Yok böyle bir şey. Vallahi de yok, billahi de yok.
1: Zaten hiçbir futbolcuya forma garantisi veremezsin ki hiçbir anlamda.
0: Evet, yok yani. Ben böyle bir şey söyler miyim yani? Ama birileri istemedi. Icardi'nin gitmesini istedi. Yerine bir 30-40 milyon euro daha verip bir futbolcu almak, Galatasaray'ın parası gitsin istedi. Ya şu an Can Armando Sané'nin 18 yaşındaki hali gibi. Adam şut çekiyor. Adam bak dikkat et, Sané gibi hep çalımları sola atıyor. Temposu, parlaması, her şey dört dörtlük. Ne o? Bugün okudum, kalbime iniyordu. Onun için de bir tweet attım. Sen bu futbolcu Ahmet Spor'a kiralık vereceksin. 18 yaşında kiralık vereceksin. Yamal 17 yaşında Barcelona'yla şampiyonluk yaşıyor. Şampiyonlar taşıdı. Sana şu Dünya Kupası'nda 17-18 yaşında 10 tane futbolcu sayarım. Neden bunları sen kazanacaksın? Okan Hoca'nın eksiği bu, kusura bakma. Ve diyeceğim yani neden Fenerbahçe çıkartıyor Arda'yı, Ferdi'yi? Sen neden çıkartamıyorsun kardeşim?
1: Bak dinleyicimiz diyor ki hocam ismini söyleyeyim. Hakan Bey diyor ki Okan Buruk şöyle bir cümle kullanmıştı. Ben yetiştirici bir kulüp değilim diyerek yani yetiştirip oyuncu göndermek gibi beklentimiz olmasın diyor.
0: Tamam, Okan Hoca bu kafayla giderse devre arasında yetiştirici bir hoca gelir Galatasaray'a. Bu kafayla giderse. Yani bir gün ona en büyük isyanı taraftarla Başkan Dursun Özbek gösterecek. Ya orta sahaya aldın Nijeryalı futbolcuyu.
1: Evet.
0: Bilmem nesi 20 maçtan fazla oynarsa bonservisi 30 milyon lira.
1: O civarında bir şey hocam, 30 civarında evet. İzledin mi yani, futbolcuyu?
0: Peki senin ihtiyacın mıydı o? Şimdi ben fazla derinine girmek istemiyorum, farkındasın.
1: Biliyorum.
0: İhtiyacın mıydı? 30 milyon euro. Bu Galatasaray'ın parası. Her neyse yani fazla konuşmaya gerek yok. O yanlışları Okan Hoca düzeltmesi lazım. Tamam 4 sene şampiyon yaptın. Sana saygılıyız. Bu takımı idare etmek kolay bir iş değil. Sen bu yıldızları idare ettin. Buralara geldin. Bu şampiyonlukta Icardi'nin, Osimhen'in çok büyük katkıları oldu. Onlar Galatasaray için bir şans. Ama böyle gitmez. 4 senede bir tane futbolcu yok altyapıdan ya. Var mı kardeşim? Yok.
1: Yok. Yok hocam, yok.
0: Bu da ama artık Bunu ben söylemiyorum. Artık taraftar bu.

0: bunu görüyor.
1: Herkes görüyor hocam bunu, herkes görüyor.
0: Ya girin benim Twitter sayfama, girin Facebook sayfama, gelen o şeyleri 300-400 tane yorum var, okuyun ya. Taraftarın aklı başında insanlar hepsi. Futbolu bilen insanlar. Buna bir çare bulacaklar yani. Bulması lazım. Okan Hoca'nın kendi değiştirmesi lazım. Bu sene çünkü bu lig zor geçecek. Bakın Dünya Kupası'nda gördük artık. Atletik takımlar başarılı olamıyor sevgili Aygün. Atletik olmayan takımlar. Herkes evet. Koşuyor, mücadele ediyor. Ya son maçta bile gördün. İspanya-Arjantin maçında daha çok koşup mücadele eden İspanya. Neredeyse son 5 dakikaya kadar Arjantin İspanya'nın kalesine giremedi ya.
1: 2 tane 90 dakika boyunca 2 tane şut atabilmiş o da. Yani evet. Koskoca Arjantin.
0: Evet ya, bakıyorsun İran bile ne kadar başarılı oldu değil mi adamlar? Evet, neler olsun dedim. Ama atletik koşuyorlar abi, mücadele ediyorlar. Yeşim burun adaları. Biz yapamadık bunları. Yapamıyoruz. Ama bu sene ben Fenerbahçe'nin de, Beşiktaş'ın da, Trabzon'un da, Samsun Spor'un da, Göztepe'nin de ve dönüyorum Okan Hoca'nın hocalarının da böyle oynatacağını düşünüyorum. Böyle koşacak. Hani git rakip kalenin 18'in içinden kendi kalecine geri paslar. Artık öyle bir futbol düzeni kalmadı. Ben söyleyeyim. Hiçbir taraftar da bunu kabul etmiyor artık. Sevgili Aygün.
1: Doğru.
0: Ben hatırlatma yapıyorum.
1: Diyor ki dinleyicimiz Aygün Bey, Osman Hocama selamlar diyor. İstanbul'dan Sami diyor. İsmail Hoca Asensio krizini tam çözemiyor diyor. Mesela baktığımızda Okan Buruk Icardi'yi çok iyi idare etti ve şampiyonluk geldi diyor. Katılıyor musun? Hakikaten o dönemde iyi idare etti Okan Buruk. Adam kafasına gidip geliyordu. Efendim hocam buyurun.
0: Icardi'yi idare etti. Icardi de kusura bakma Okan Hoca'yı yıldız yaptı.
1: O da doğru.
0: Sen Icardi'ye 10 milyon euro versen, bir futbolcuyu, oğlunu, bir antrenörü veyahut da onun oğlunu sırtına alır mı?
1: Yok.
0: Aldı Icardi. Almadı mı?
1: Aldı.
0: Yani aldı. Her şey karşılıklı. Yani Okan Hoca'nın bu kadar büyümesinde de
1: Icardi'nin büyük katkısı oldu.
0: İlk ikisine şampiyonluklarda çok büyük payı var sevgili Aydın. Şu attığı gollere bak yani. Kadıköy'de, Beşiktaş'a karşı her tarafa Galatasaray'ı resmen şampiyon yaptı. Yani ben onun daha şaşalı gönderilmesini isterdim. Ve bir de ben yazdım geçen hafta, 574 bin kişi izlemiş beni. Bakıyorum, okuyorum yorumları. Daha hala diyorlar ki, dedim ki Icardi hakareti kabul etmedi diyorum. Yani buna hakaret edilmemeliydi diyorum. Milletin dünyadan haberi yok. Kim hakaret ettik ki diyor. Lan ne hakareti, küfür ettiler adama ya.
1: Neler yaptılar adama ya.
0: Bir kişi, 500 kişi, 1000 kişi değil. Milletin dünyadan haberi yok. Bir de hadi konuşmayın yani.
1: Hocam diyorum. Görüntü anlamında biraz tabii Galatasaray'ın eli de rahat. Şöyle rahat anlamında söylüyorum. Yani Şampiyonlar Ligi maçına daha vakit var ama sence acil olarak transferin yapılması gereken bölgeler hangisi hocam Galatasaray'da?
0: Bir tane Galatasaray'ın parasının %80'ini 10 numaraya
1: 10 numara vermesi lazım.
0: 10 numara abi.
1: Mertens'in yerini dolduramadı hala değil mi?
0: Yok yok canım, 10 numara. Hem de öyle biri değil yani. Yunus Akgün var elimde 10 numara falan diyor Okan Hoca ama herhalde hayal görüyor, rüya görüyor. Tamam Yunus Akgün kötü futbolcu değil ama ben hakiki 10 numaradan bahsediyorum. Hakiki 10 numaradan. O kolay bir iş değil. Artı Osimhen bir sakatlansa Allah korusun olabilir. Futbolda, adam zaten doğru. Tempolu, süratli. Hadi Icardi de yok önünde. Kimi koyacaksın? Peki santrafor bulmak kolay mı?
1: Zor şu anda. Şu anda zor.
0: Bir sürü handikap. Bir sürü handikap.
1: Geç kalındığını düşünüyorsun hala sen de o zaman taraftarlar
0: ya yani
1: gibi.
0: Geç kalındığını, yani fırsat transferi bekleniyorsa ben bu sene fırsat transferi olacağını düşünmüyorum. Herkes bekliyor fırsat.
1: Son birkaç yıldır Galatasaray fırsat transferlerden iyi isim aldığından dolayı belki yönetim bu anlamda biraz ya daha rahat mı?
0: Fırsat transferde iyi isim kimi aldın?
1: Osimhen mesela fırsat transferiydi.
0: Neden buna fırsat transferi? Osimhen'i hep kovaladın, almak için canını çıkardın. O da Gardin'in başarısıdır. Kusura
1: evet,
0: bakma.
1: Doğru, Gardin'in başarısı.
0: Ona gittin, aslanlar gibi dursun başkan. Verdi parasını, 80 milyon euro bonservisini verdi, aldı. bu fırsat

0: fırsat transferi de ki, fırsat transferi nedir? 30 milyon, 40 milyon euroluk futbolcuyu sen 5 milyon euroyu alabiliyor musun? Fırsat transferi olur o sevgili Aygün.
1: Ne demişti?
0: O geçen sene
1: dinliyorum.
0: Şeyden Napoli'den Lanka aldın.
1: Evet.
0: Kötü futbolcu mu? Hayır. Öyle son 2 tane 3 tane maçta da çok sana faydası oldu peki. Al bol servisini alabiliyor musun bakalım?
1: Hocam Lemina'da biraz hata yapıldığını düşünüyorum. Yani madem uzatacaktınız, niye adamı beklettiniz? Kampa da götürmediler. Ama şöyle yapalım. Kısa bir yarış aramız varmış o zaman. O Lemina kısmını yarıştan sonra girelim. Çok kısa bir aradan sonra sevgili Osman Şener'le sohbetimiz devam edecek.
2: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
3: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Nello'nun atakları vardı. 3 safkanın liderlik mücadelesinde dışarıdan gelen 2 numaralı Fortunello, içindeki 3 numaralı Monumental'ı son ataklarıyla geçmeyi başardı ve koşuyu Sezer Çelik'le kazandı. 3 numaralı Monumental 2. 7 numaralı Venus Doom 3. 6 numaralı Alaser 4. oldu. 5.lik mücadelesinde de en içteki 8 numaralı Kum Kapalı dışındaki 4 numaralı Make Fun Of önünde koşuyu 5. olarak tamamladı. 2, 3, 7, 6, 8 gayri resmi sıralama koşuda.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
6: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
7: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
8: Reklam.
9: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
10: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
11: TEP o kadar iyi ki TEP.
12: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
13: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
14: Böyle bir dünya var.
15: Dünya Katılım Bankası'nda altın bir...

0: yatırım var. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam.
2: Beşiktaş yeni sezonu Midtjylland maçıyla açıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
3: Radyo Spor!
2: Teknik direktörlüğe Vincenzo Italiano'yu getiren, kadrosunu Nübel, Uttara ve Trossard gibi yıldızlarla güçlendiren Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı ağırlıyor. Beşiktaş'la Midtjylland arasındaki Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk karşılaşması 23 Temmuz Perşembe günü 21'de Esport ve Esport Plus ortak yayınıyla sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Mantıklı telefonun adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
5: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
6: Evet, Derin Pas devam ediyor. Osman Şener, Milliyet Gazetesi Spor Yazısı Osman Şener'le sohbetimiz devam ediyor. Kolay gelsin yayınlar diyorum. Harika bir yayın akışı oluyor. Can kulağıyla sizi dinliyoruz demiş dinleyicimiz Adem Erdem'e. Çok teşekkürler. Hocam, Lemina konusunu konuşuyorduk. Uzunca bir süre antrenmanlara da çıkmadı. Kamp da tam anlamıyla yani kamp tam anlamıyla alamadı. Bir süre bekledi İstanbul'da.

0: Ne diyorsun bu Nemine ile ilgili? Sonra da anlaşma sağlandı. Ya, buyurun hocam.
1: 2 senelik anlaşma yapıldı Nemine ile. Bana saçma geliyor.
0: Kalması yani geldim, mı?
1: Nemine 2 senelik anlaşma istiyor.
2: Evet.
1: Kalkmış Kemerburgaz'da geliyor, çalışıyor orada işte ağırlık çalışıyor, bilmem ne çalışıyor. Takımla beraber idmana çıkmıyor. Anlatabiliyor muyum?
2: Evet.
1: 10-12 gün orada yatıp kalkıyor. Ben yönetici olsun. Yani böyle olmaması lazım. Sen Galatasaray'la anlaşacaksın mı kardeşim? 2 senelik veyahut da ben kabul ediyor muyum bu sürece? İmzalatırım onu. Ondan sonra antrenmana çıkartırım. Ama burada imzalamayan bir futbolcuyu ben orada antrenmana çıkartıp da bu şaibeli laflara yaptırtırmam kimseye. Bana kusura bakma yani.
2: Doğru.
1: Böyle bir şey yok. Sen onları Lemina tamam. Gitmek mi istiyorsun? Git derim. Kusura bakma. Yani sen 33 yaşında adamsın. Tamam yani aralarındaki problem yok. İmza parası bilmem yani. Icardi'ye yapılanların başka türlüsü. Az kalsın o da aynı kefeye girecekti. Linç olacaktı. İmzalamasaydı. Aynı. Bunlara gerek yok. Bunlar yönetimsel olaylar sevgili Aygün. Icardi'de de öyle oldu. Geldi oturdu. El sıkıştı. Oluyor veyahut olmuyor. Yok haber bekliyoruz. Onun yüzünden transfer yapamıyoruz. Al şimdi Icardi yok hadi yapın transfer değil mi? Onun yüzünden
0: hocam
1: yapamıyoruz.
0: Hocam sen dedin. Aylar öncesinden Icardi'ye burada söyledin. Arkadaşlar bu işi kapandı bitti dedin zaten. Sen o olaylara da anlattın, maçı da anlattın, giriş şeyini anlattın. Ta bunu aylar öncesinden söyledin sen hocam.
1: Evet. Şimdi de çıkıyor arkadaşlarımız. Yok efendim Icardi şu Türk takımına gelecek. Yok şu Türk takımına gelecek. Yok ama ya Icardi Galatasaray taraftarına Icardi karakterli bir adam. Öyle bir gönül bağı var ki Icardi Türkiye'de ne işi var? Benim de kulağıma geliyor. Ben de konuşuyorum. Yurt dışında bir takımların bir tanesine girecek. Gene yıldız olacak orada. Hani o son vuruşları yapan Icardi gibi futbolcu kaç tane var?
0: Ben şöyle sana söyleyeyim. Ben Beşiktaş'ın yerinde olsam ne yapar ne eder almaya çalışırdım. Açık
1: yok abi, abi ya mümkünatı yok sevgili Aygün.
0: Tamam sen de hemfikirim aynı düşüncedeyim de sen de kalmaz diyorsun ama ben ne yapar ne eder almak için elimden geleni yapardım diyorum
1: tabii,
0: hocam.
1: Yapardım.
0: Çünkü
1: yapardım
0: çok iyi topçu hakikaten.
1: Ama o gelmez ki yani çocuğun gönül bağı var yani buraya gelmiş Galatasaray 4 senedir ortalığa ayağa kaldırmış. Milyonlarca kişi çocuğu Galatasaraylı yapmış. Yani o karakterli bir çocuk ama onu bu kadar... Onunla transfer olayını sürüncemede bırakıp Icardi'yi yıprattırmazdım. Ben yönetimde olmuş olsaydım haberin olsun.
0: Daha erken bu işi çözerdim diyorsun.
1: Ya sevgili Aygün çözülmesi gerekirdi. Bak, şimdi bir de Icardi tarafından dinle çok kırgındır. Çok.
0: %100.
1: Çok.
0: %100.
1: Bir de kalkıp utanmadan yok demiş ki oturmuş başkanla ben forma garantisi ilk 11 garantisi istiyorum. Ya. Buna da taraftarlar inanıyor biliyor musun? Ya diyor ki takım çalışıyor utanmaz Miami'de tatil yapıyor. Ya Galatasaray'ın futbolcusu diyor ki nerede ister Miami'de yapar ister bilmem nerede
0: İsterse
1: yapar.
0: İsterse Tahiti'de yapar onu ilgilendirmez.
1: Sana ne? Galatasaray'a geldi iz bıraktı adam gitti. Yani bunların konuşulmasına gerek yok ama artık iş çığırından çıkmış. Ben konuşuyorsun sen. Doğruyu söylüyorsun. Sen de linç yiyorsun biliyor musun?
0: Tabii canım yani.
1: Kim konuşursa. Yani artık şey ben bıktım muhatap olmuyorum da zaten kimseyle bu konularda. Ama yani ben yönetimin doğru yapmadığını düşünüyorum. Tamam bugün Lemina imzaladı. Paçayı kurtardı. Yoksa Icardi'nin başına gelenler ona da Allah hain.
0: Linç edilecek diyorsun değil mi?
1: O da linç olacaktı. Olacaktı abi. O da olacaktı. Ya bir kere Galatasaray taraftarlar böyle bir düşünsün mantıklı. Bizi dinleyen çok var. Tabii sağ olsunlar. Çoğu mantıklı ama mantıksızlar ağır basıyor. Bugün Fenerbahçeli bir futbolcuya veyahut da Beşiktaş'ta Trabzon'a bir futbolcuya o hakaretleri yapabilir misin?
0: Yapamaz.
1: Yap bak gör ne oluyorsun. Ama işte bunun farkında değiller. Bunlar kimlerdir onları da bilmiyoruz zaten. Ama olmaması lazım. O da basında konuşan arkadaşların etkisinde kalıyorlar herhalde. Her neyse. Beni enterese eden bir konu değil. Biz kulüpte ne idareci değiliz, bir şey değiliz. Yönetici değiliz. Ama ben Lemina'nın transferinde de bu kadar uzamaması gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray'da yıpranacaktı. Bir terslik olsaydı. Ve Icardi arkadaşları, Lemina arkadaşları çalışırken o çalışmadı değil mi?
0: Evet.
1: Çalışmadı. Şimdi dönüyorum öteki tarafa. Icardi'nin de bu kadar yıpratılmasına fırsat vermezdim. Hani sonra bütün taraftarlar isyan edince başta Okan Hoca, Icardi bizim canımız, ciğerimiz, bilmem nemiz olmazsa olmazını bir sürü hikayeler anlattılar, biliyorsun.
0: Evet.
1: Ben ona karşıyım. Her neyse. Sevgili Aygün, bizler samimi insanlarız. Bizler doğrucu insanlarız. Yani bir şeyin doğrusu var. 10 tane doğrusu olmaz. Bunun sana göre bana göresi yok yani. Tamam, oynadı, şu oldu, bu oldu. Oynar mıydı, bilmem neydi. Yönetimde neden Icardi'yi Okan gönderdi diye bir şey söylemiyorum. Tamam, bir teknik direktör Okan'la çalışmak istemediği futbolcuyla çalışmaz. Onu gönderir. Okan Hoca da çalışmak istemedi. Gönderdi, işin Türkçesi bu. Türkçesi bu. Doğru. Ben Okan Hoca'ya neden gönderdin demiyorum ki. Sadece inşallah aramazsınız diyor. Çünkü santrafor bulmak zor. O stol vuruşları yapan şu an konuşmak istemiyorum, gene damarıma basıyorsunuz benim. Son Icardi'den Osimhen'den başka son vuruşları yapacak Galatasaray'da kim var?
0: Yok. Barış Alper son vuruşlarda iyi değil. Bunu hepimiz biliyoruz.
1: Ya bak, kaçta kaç beni konuşturmuş.
0: Yok. Hocam son olarak ekleyeceğim bir şey var mı sevgili?
1: Yok, bu Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. İnşallah bu akşam herkesi sevindirir, galip gelir. Ondan sonra Türkiye'nin bu Avrupa'daki mücadele eden takımların başarısına ihtiyacı var.
0: Doğru, doğru. Peki.
1: Bu kadar.
0: Çok teşekkürler hocam yayınımıza bağlandığınız için.
1: Hoşçakalın.
0: Görüşmek
1: İyi
0: üzere.
1: İyi yayınlar.
0: Evet, hattımızda Milliyet Gazetesi spor yazarı sevgili Osman Şener vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şu an hattımızda Cumhuriyet Gazetesi yazarı sevgili Orhan Can var. Orhan abi yayınımıza hoş geldin. Nasılsın? İyi akşamlar.
2: Hoş buldum. İyi akşamlar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Evet abi. Salah'tan başlayalım abi istersen. Transfer aslında bitmişti. Ama tabii herhalde son anlarda aşırı bir haberlerin çıkması piyasayı allak bullak mı etti? Perde arkasında neler var? Sen çok yakınsın. Hem başkana çok yakınsın. Hem kulübe çok yakınsın. Bu Salah transferinde son durum ne? Oluyor mu? Olmuyor mu? Neler söylersin sevgili Orhan Can?
2: Bu transferi zaten başkan çok istiyordu. Özellikle istiyordu. Bir Beşiktaş'a bir dinamizm getirecek ve bir marka değeri yükseltecek. Beşiktaş son birkaç yılda epey bir marka değerinde hırpalandı, biliyorsunuz.
0: Evet.
2: Bu Salah'ı da başkan çok istiyordu. Bir yere kadar geldi. İlk önce kabul ettiler. Neredeyse kabul edildi her şeyi. Fakat araya bizim bildiğimiz yani başkanın hemen şeyinden dışarıya çıkan Türkiye'den devreye girildi. Daha iyi bir teklif yapıldı.
0: Arabistan mı diyorsun yoksa farklı bir yer mi?
2: Yok, Türkiye'den.
0: Ya Türkiye'den şimdi
2: Arabistan seçeneği zaten var.
0: Ama Türkiye dediğin zaman o zaman Galatasaray oluyor. Fenerbahçe olmadığı veya Trabzon'da olmadığına göre Galatasaray anlamında mı söylemeye çalışıyorsun?
2: Onu ben ortaya koyuyorum şimdi size. Yani şimdi menajer, biliyorsunuz burada menajerler konuşuyor.
0: Doğru.
2: Hemen fiyat yükseltildi. İmza parası. Yeryüzünde olmayan bir şey vardır Türkiye'de, imza parası. Nedense Türkiye'ye gelen oyuncular İmza parası. Oyuncular istemez, menajerler ister. Çünkü bu vergisi ödenmiş löp paradır.
0: Canlı para.
2: Tabii ki menajer ve menajerin paydaşları arasında dağıtılacak olan paradır. Bu inanılmaz bir astronomik bir rakam. Çıktı. Çıkınca da bu saate kadar herhangi bir şey yok. Bugün mesela görüşme yapılacaktı. Bu saate kadar hani olumlu bir bilgi alamadık. Olumlu ya da olumsuz bir bilgi de alamadık yani. Olumsuz da alamadık. İşte bir gün sonra da maç var zaten. Hatta maç günü düşünülüyordu. Stada getirilmesi. Salah stada gelecekti. Maça yetişmez de. Tabii Beşiktaş taraftarı çılgına dönecekti. Ama bu saate kadar olumlu ya da olumsuz olmadı. Ama maalesef durum böyle. Yani Türkiye yaşı geçmişler ülkesinin emeklilikten bir önceki son durağı olduğu için ama burada da menajerlerin kazanıldı. Yani sistem yanlış burada. Bunu kaçıncı sefer yaşıyoruz Aydın biz? Sadece Beşiktaş için değil, Fenerbahçe için de, Galatasaray için de,

0: Hatırlayın, bir futbolcu birisi isterdi, öbürü daha fazla para şey yapar. Bugün damarımı kessen kanım şu renk akar diyen futbolcu imzayı atar, öbür tarafa gider. Ya benim damarım başka renkmiş derdi. Biliyorsun değil mi bunu?
1: Çok yaşandı bunlar.
0: Evet, hem de ne kadar. Dolayısıyla da burada inanılmaz bir şey. Yani bu artık ahlak da çökmüş. Sadece bizim ülkemiz için söylemeyeceğim yani. Ya bir de bu, gerçi yabancı menajerler yapıyor bunu ama herhalde ki Türkiye'deki ahlakın böyle olduğunu zannediyorum. Ahlaksızlığı ahlak zannediyorum. Yani bu başka bir şey değildir ki. Ön anlaşma imzalanmış, futbolcu açısından hiçbir şey yok. İmzalanmış dediğim anlaşılmış, imza yok da. Da futbolcunun bütün istekleri kabul edilmiş. Ama son anda menajer başka istekler çıkartıyor. Ve astronomik yukarıya çekiliyor iş. O zaman da tıkanıyor yani. Bu saate kadar olumlu ya da olumsuz bir şey alamadık. Öğrenemedim yani ben. Ama durum böyle.
1: Olmama ihtimali var mı abi?
0: Tabii ki eğer bu şeyleri isterlerse, açıkça söyleyeyim, bu rakamları Beşiktaş kişisel kendi cebinden vermeyecekse kulübün başkanı, bunun bir hesabı kitabı olur yani. 15 milyon vergi nedir, imza parası nedir ya? Milyon euro yani bu. Çarpa abi, bir de o bir ekstralar var.
1: Bonuslar var, şeyler var tabii.
0: Bunlar muazzam paralar. Bir de bunun yıllık maaşı var. Yıllık maaş 10-12 civarında.
1: Vergisi mergisi 18-19'lara gelecek. %40 vergi.
0: Tabii. Ay, bunlar futbolcunun alacağı löp paralar. Etsiz, kemiksiz paralar. İmza parası denilen soygun düzeninde bu. Ne güzel löp para bu. İmza parasıymış. Ahlaksız adam İngiltere'de istesene imza parası diye. Bak İngiliz hükümeti sana neler yapıyor. İstesene şeyde, başka Avrupa ülkesinde, Almanya'da, Fransa'da imza parası diye bir...
1: Mümkün değil. Mümkün değil.
0: Yasa dışı çünkü. Yok böyle bir şey yok ya, imza parası ya. Böyle bir şey var mı? Aygün ya, ne güzel bir hayat ya. Bunun da fiyatı çok yukarıda. Maalesef Türkiye gerçeği bu. Ama bunu da nedir? Bizim orta, yani bataklık buna müsaade ediyor. Tıpkı futbolcu yetiştiremediğimiz gibi. Size bir daha soruyorum. Sık sık hep size bahsederim ben. Aygün sohbetlerimizde. Bu konuda da iki, hem Cumhuriyet'te hem Hürriyet'te de yazı yazmıştım ben. Ya Avrupa'da kaç milyon Türk var abi? 2,5 milyon da de ki son şeylerle 5 milyon Türk diyelim. Avrupa'nın tamamında. 2-2,5 bunun Almanya'da. Hı hı. Affedersin bir şey değilim ama pırasa sever olarak. Arnavutlar pırasayı çok severler biliyorsun. Ya Avrupa'daki 5 milyon Türk'ün içerisinde pırasa gibi futbolcu yetişiyor. Seç, beğen, al abi. Alt liglerinde, üst liglerine kadar. Hep tarafta Türk futbolcumuz var değil mi? Gurur duyuyoruz.
1: Evet.
0: Milli takımın da yarısı öyle. Bir sürü. Peki Türkiye'de niye yetişmiyor 80 milyon? 80 milyon burada futbolcu yetişmiyor. Çıkarta çıkarta işte bir tane iki tane adam çıkartıyorsun. Peki Avrupa'daki 5 milyon Türk'ten, bunların ırkları aynı, genleri aynı. Kanları bizim kanımız. Hani iyice işi şeye vurarak gidelim. Peki orada pırasa gibi yetişiyor da her tarafta, hangi lige baksan Türk mü oynuyor abi? Türk çocuk var yani. Peki bizde niye yok? Bir tane golcü çıkartıyor, bir tane bilmem ne çıkartıyoruz da onu işte Avrupa'ya gidiyorduk. Uf, onunla gururlar duyuyoruz. Peki abi bu Kenanlar, şeyler, bu çocuklar nerede yetişti? Hocanın, Montella'nın milli takıma bir de almadığı dünya kadar da Türk futbolcu var. Peki 80 milyon da niye yetişmiyor? Demek ki ortam bozuk. Orada bir bataklık var. Devletin buna el koyması lazım. Hem de sistem olarak. Bir defa menajerlik saltanatına bir çeki düzen vermesi lazım. Bunun belini kırması lazım. İmza parası nedir abi ya? İngiltere'de var mı imza parası? Fransa'da var mı ya?

0: Yok.
1: Vergi dışı. Ne güzel iş ya. Ne güzel dünya yani.
0: Sistem ona göre kurmuşlar.
1: Eğitim sisteminden yetişmiyor bir de. Bir de o var. Şimdi Avrupa'daki çocukların çoğu mesela altyapıda oynuyor, yeteneği varsa keşfediliyor. Daha burada lisedeyken menajerler saldırıyor adam. O menajer olmadan hiçbir kulübe gidemez o çocuk. Liseli çocuk. Bak liseye indirdim ya şu.
0: Evet.
1: 16-17 yaşına. Gidemez abi. İsterse de onu yok eder. Hele altyapılardaki ben size bir sistemi şey yapıyorum. Yeni araştırdım. Yakından da biliyorum bu kulübü. Çok güzel bir kaleci var. Genç 20 yaşında. Hatta diğer sizin de tanıdığınız sporcu arkadaşlarla, yani spor yazar arkadaşlarla takip ediyoruz. Benim ilgilendiğim bir arkadaşlar. Hani ben menajer falan değilim. Akrabam olduğu için ilgileniyordum. Gel şimdi bu mevcut kaleciden amatörde oynuyorlar bunlar. Şeyi imzaladıkları kulüp bunları kaleye almıyor. Niye? 30 yaşındaki adam oynuyor. Ya 30 yaşındaki adamı oynatırsan, gençleri oynatmazsan bu çocuklar iyi kaleci olmaz. Bunlar da ne yapıyorlar sonra? Futbolu bırakıyorlar. Futbolu bırakıyorlar artık. Halı sahada biraz devam ediyorlar. Ondan sonra da toplumun içerisinde eriyip gidiyorlar. Diğer benim mesela köşe yazısı olarak yazdığım şey vardı. 73 model arabayla otobanda hız yapamazsınız diye bir yazı yazmıştım ben. O da şuydu. Lisede, lise 1, lise 2 çocuklar geliyor fırtına gibi. Bak, dünya kadar voleybolcu, basketbolcu yetişiyor. Dersle onu beraber götürebiliyor. Ama futbolda niye tıkanıyor? Lise 3 ve lise 4'te spor hayatı çoğunun bitiyor. Çünkü üniversiteye hazırlanıyorlar. Kurslara gidiyorlar, şeylere gidiyorlar çocuklar. Futbol bitiyor. Sonra üniversiteyi kazandıklarında da bir diyelim ki A üniversitesine gidiyorlar. Futbol çok yetenekli çocuk. Futbola gidecek ama üniversitenin takımı dolu. 3 ve 4. sınıflar bloke koymuşlar. 1 ve 2. sınıfların doğru düzgün hoca ve şey sistemde olmadığı için oralarda yer bulması mümkün değil. O çocuklardan oluyor, eriyor, bitiyor. Bakın dünya kadar ünlü futbolculara soralım. Yaşlarımıza, sokakta büyüyen bir tanesi, iki tanesi, üç tanesi bu büyük takıma geçmeyi şansını yakalamış olan insanlardır. Kaç arkadaş, isim vermeyeceğim, çok çok ünlü olan futbolcular bana şunu demişlerdi. Ya Orhan, ne yetenekler vardı, hepsi benden 10 kat daha iyiydiler. 5 kat daha iyiydiler ama eriyip gittiler sokak arasında. İşte sistem bu. Oysa o çocuklara sistem ne yapacak? Çılgın burs verecek. Avrupa'da satranç oynayanı tam burs alıyor abi, satranç oynayan.
0: Doğru.
1: İyi şeyde. Doğru. İyi bir proje getiren tam burs alıyor. Bizimkiler de burs veriyor. Okulun fiyatı 1 milyar. Tamam mı? Bak 1 milyon. Milyar dedim eski parayla. 1 milyon. Ya gariban Anadolu çocuğu zaten bu. %50 burs verdim sana diyor. Ya o 500 milyonu nereden bulacak hocam? Burs verdim, bir yıl verdim. 3, 4, 2. sınıf, 3. sınıf, 4. sınıf ne olacak? Bir de böyle yalan sistem var. Yani buna hükümetin de el atıp ya da devlet diyeyim neyse bunu değiştirmesi lazım. Üniversitelere dikte edecek arkadaş, tam burs vereceksin başarılı şeyle ve garanti edeceksin. 4 yıl sonra çocuğu yarı yolda bırakmayacaksın. Şimdi bu belirsizlik olduğu zaman da ne oluyor aileler? Oğlum diyor, futboldan kazanıp kazanmadığın, kazanamayacağın belli değil. Kendini derse ver diyor aileler, bastırıyor.
0: Mecburen çocuğu da kaybetmiş oluyorsun, doğru söylüyorsun.
1: Tabii ki çocuğu da spordan kopartmış oluyorsun zaten. Oluyorsun. Mecburen öbür tarafa gidiyor. Ama Avrupa'da, Amerika'da tam burs alıyor. Tam burs aldığı zaman istediği gibi sporunu da yapıyor. Zaten böyle yaptığın zaman yüz binlerce çocuğu kazanmış oluyorsun. Kötü alışkanlıklardan arındırmış da oluyorsun. Bak şahane de bir işleyiş yapıyorsun. Devlet olarak, toplum olarak.
0: Ama bu dediğin biraz zor gözüküyor. Maalesef olması imkansız.
1: Ya yok be, Amerika'yı yeniden keşfetmeye lüzum yok ki. Avrupalılar nasıl yapıyorsa Amerikalılar nasıl yapıyorsa aynısını biz de yapacağız.
0: Doğru.
1: Aynısını yapacağız abi yani. Kendimize yeni bir model yapalım demiyorum ki, onlar nasıl yapıyorsa, nasıl Avrupa'da pırasa gibi Türk futbolcu yetişiyorsa affedersin. Ya bizde de yetiştirelim o zaman. Yetiştirmenin yöntemi bu. Ama biz de menajerlik sisteminin belini kıralım. Türkiye Cumhuriyeti'nde milli takımın başına geçip menajeri farklı diye takıma alınmayan oyuncular var. Vardı. Daha doğrusu dili geçmiş konuşayım.
0: Şimdi var mı bilmiyoruz. Abi bir Gornik Zabre maçı 11'i belli oldu. Bir onu söyleyeyim istersen. Mert Günok, Osterwald, Skriniar, Ake, Semedo, Bartu, Genduzi, Fred, Kerem, İrfan Can ve Talişka 11'e çıkması çıkıyor bu akşam. Gornik Zabre karşısında Fenerbahçe. Yedeklere baktığımız zaman Ederson, Tarık Çağlar, Archie Brown, Mert, İsmail, Levent, Musaba, Asensio, Oğuz, Greenwood ve Sıdıkı Şerif gözüküyor. Bu akşamki maçla ilgili neler söylersin sevgili Orhan Can?
1: Ben hiç lamıcımı anlamam. Yeni geldim. Takım şeydi falan. Sen Fenerbahçe'sin arkadaş. Kendi sahanda oynuyorsun. Çıkacaksın. En üst futbolunu oynayacaksın. Ve yeneceksin. Gördünüz mü Polonyalı gazetecilerin yorumunu?
0: Gördüm.
1: Sosyal medyada. Ya işte kayrılmayla olursa, hakemlerle yürürsen, Fenerbahçe için söylemiyorum.
0: Genel anlamda söylüyorsun.
1: Genel anlamda söylüyorum. Öyle yürürsen böyle dile düşer. İşte Avrupa'da çırpılırsın, yumurta gibi adamı çırparlar bilmem ne derler. Siz kimsiniz ya, ben ismini bile Türk halkı, Türk gençleri duymamıştır bunlar. Siz nasıl bir Fenerbahçe için bu lafı söyleyebiliyorsunuz ya da herhangi bir Türk takımı için? Ama maalesef ki durumumuz bu. İşte Dünya Kupası'nda da futbolumuzu gördük. Mantelde bu. Yani büyük düşünün ya siz. Bir defa bir laf vardı. Kendinize gelin ya. Adınız büyük arkadaş. Eğer adınıza eğer Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray. Ya isimleri büyük bunların ya. O zaman bu kulüplere gelmeyin abi. Para için geliyorsunuz o zaman. Gelmeyin ya. Versin kulüp başkanları bunlara parasını o zaman. Evde oturtursunlar yani. Çıkacaksınız, oynayacaksınız. İlk maç tabii hava sıcak. Onun da şeyini yapalım. Ben hiç o bahanelere falan anlamam. Hepimiz gençliğimizde top oynadık. Şu veya bu şekilde. Kimmiş profesyonel oldu. Ben olmadım ama üniversite takımında da top oynuyordum. Ben takım kaptanlığına kadar da yükseldim. Hepimiz kendi çapımızda oynadık futbol. Sevdik de. İşte bu yüzden diyorum futbol hayatın ta kendisi.
0: Doğru. Abi bir yarış...
1: Hayatın bütün duygularını, bütün duygularını hissettiğimiz bir ömür boyu hissettiğimiz duyguları 90 dakika statta hissediyorsun.
0: Doğru. Orhan abi bir yarışa gitmem lazım. At yarışına gidelim. At yarışından sonra Orhan Can'la sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara.
2: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
3: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Star Şah bunun 2 boy gerisinde işte altınmalı, Begihan 1.5 boy gerisinde dışta 1 boy Gurek sırasıyla son 400'e yaklaşılıyor. Liderlik 9 numaralı Bekata'da, ikincilikte dışarıda 4 numaralı Cihan Erk onu takip ediyor. 1.5 boy kadar gerisinde ortada 3.lük 7 numaralı Devran Bey bunun hemen dışında 3 numaralı. Salgur işte 8 numaralı Papetti sırasıyla düzlüğe çıkılıyor. Düzlüğe 4 numaralı Cihan Erk önde çıkıyor. İkincilikte dışarıda 3 numaralı Salgur'un atakları var. İşte 7 numaralı Devran Bey şeklinde. Son 200'e yaklaşılıyor 4 numaralı Cihan Erk önde. Ortadan şimdi 3 numaralı Salgur gelmeye çalışıyor. İçine de bu metlerde sokulan isim 6 numaralı Begihan oluyor. En dış kulvarda 2 numaralı Gümbür Baba'nın atakları var. 4 numaralı Cihan Erk önde kalıyor. 4 numaralı Cihan Erk koşuyu kazanıyor. 5 numaralı Star Şah koştan ikinci olarak ayrılırken 2 numaralı Gümbür Baba 3. 6 numaralı Begihan 4. 3 numaralı Salgur sağ koşudan 5. olarak ayrıldı. 5. koşu olan kısa vadeli altı mücadeleyi 4 numaralı Cihan Erk Muhammed Mirbilgin ile kazandı.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
6: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
7: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
3: Akıl var, mantık var, Getmobil var.

0: Evet, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Can'la sohbetimiz devam ediyor. Vincenzo Italiano yönetime bir rapor sunmuş sevgili Orhan Can. Diyor ki 6 futbolcuyla vedalaşmamız lazım diyor. Emre Can Uzunan, Onana, Almusrati, João Mario, Can Keleş, Elan Ricardo. Ne diyorsun sevgili Orhan Can?
1: Şimdi zaten Ricardo zaten kiralıktı. Bunların bir kısmı zaten yok. Yani hocanın zaten böyle şey değil. Bu hocanın diğer bir önceki hocadan farkı futbolcu yemek değil, futbolcuları kazanmak istiyor. Bu bütün idmanlarda da bunu yapıyordu. Anlayışı da buydu. Ben bunu normal karşılıyorum. Zaten çok eksiği var Beşiktaş'ın. En az 4-5 futbolcu daha zaten transfer düşünülüyor.
0: Hangi bölgeler peki abi Orhan abi, belli mi? Bölge anlamında.
1: Evet, Orkun'un yanına bir tane mutlaka lazım. Bir defa golcü yok şu anda.
0: Evet.
1: Koreli'ye kaldık. Oha. Bir de Semih'e kaldık. Yani işte golcülerimiz Semih ile hekim oldum. Onlarla bu lig bitmez yani. Tamam, istedikleri kadar şey yapıyorlar. Ama bir kreatif bir golcü var. Onların da peşindeler. İsimler var ya şey yapan. Hı hı. Hep bana daha önce de sordunuz. Hani ben isim biliyorum ama şimdi söylersem ya fiyat yükseliyor ya da senin kulağına üfleyenlerin tarafından kullanılmış falan filan oluyorsun. O yüzden hiç ben böyle isim vermem.
0: Şey anlamında anladım ne demek istediğini.
1: Yani evet. Yani bir tane iyi bir şeyi yapıyorlardı. Bu Salah çok istendi. Başkan da çok istiyordu. Gerçekten çok istiyordu. Ama dediğim gibi maalesef son durum bu. İşte fiyat yükseltmeler. Fiyat yükseltme nedir? Yani bu açık attırma mıdır? Şey midir? İşte ahlaksızlık şey. Ama bunda da nedir? İşte birileri devreye giriyor. Ben size şu kadar vereceğim diyor. Bilmem ne diyeceğim. Git o zaman Arabistan'a abi. Arabistan'a gidemezsin çünkü tribünlerde böyle bir aşk bulamazsın. Türkiye demek yarı Avrupa demek. Avrupa vitrinindesin. Anlatabiliyor muyum? Yani İstanbul'da yaşayacaksın bir defa. Türk devine geleceksin. Tabii Beşiktaş'ta bir ivme. Bak şimdi 34-35 yaşındaki bir adamdan bahsediyoruz. Beşiktaş taraftarının da yarısı istemiyordu bunu. Neden? Daha genç birisine yatırım yapalım. Ama Beşiktaş'ın son yıllardaki marka değeri çok hırpalandı. Bağlantımın en başında söyledim. Bununla biraz şey yapılabilirdi. Düşünebiliyor musun? Salah gibi bir isim. Beşiktaş'ı yine eski güzel günlerine bir dönem hatırla. Eline bavulunu alan Beşiktaş'a gelmek istiyordu, hatırla.
0: Evet, o dönemde biliyorum. Doğru söylüyorsun.
1: Herkes, doğru. Her futbolcu Beşiktaş'a gelmek istiyordu yani. Paradan değil, Beşiktaş'ta oynamak istiyorum diyordu. O taraftarın önünde, o şeyde, o ambiyansta ve tabii ki de paranın var. Parasız olsa hiçbiri gelmez zaten. Emeklilikten bir önceki durakları. İyi de olurdu ama bir tane golcü eksik. Bir Quaresma gibi bir şey, üst kreatifliği yok ama çok hızlı, bu yaşına rağmen hızlı bir oyuncu. İyi olurdu, ben de iyi olurdu diyorum ama ahlaksızlık şey olmuş, ahlak olmuş yeryüzünde. Bu Dünya Kupası'nda da gördük hakemlerin yaptığını, FIFA başkanının
0: yaptığını.
1: Ya böyle bir rezillik olabilir mi? Son maçta İspanyollar yine dayak yedi. Ama yine her şeye rağmen futbol kazandı.
0: Doğru.
1: Yani adamlar gol atıyor. Başkan doğru düzgün alkışlamıyor. Oysa Arjantin attığında alkış şey yapıyordu. Hani biz bir taraftan tarafsız bakalım.
0: Onun bir görüntüsü var, onu söylüyorsun değil mi? Onun görüntüsü var böyle, üzülüyor.
1: Var. Yok, elini şöyle lütfen yapıyor. Bir önceki maçta Arjantin attığında deli gibi sıçrıyor ya. Bu ayıptır, utanç vericidir. Ama işin en güzel tarafı Trump gibi bir adamın da İspanyol oyunculara madalyayı teker teker takmasıydı böyle. Gözlerinin içine bakarak. O da bir taraftan şahsen bana haz verdi. Filistin'de öldürülen masum çocuklar adına gerçekten haz aldım yani. Hı hı. O yüzden de kalp benim yoksa ne işim olur İspanya ile Arjantin arasındaki tarafta. Kalben tabii ki İspanya'yı tuttu. Neden olduğunu biliyorsun.
0: Biliyorum.
1: Biz Türk'üz yani. Hem zayıftan yanayızdır, zayıf tutarız. Hem de haksızlığa isyan edeni severiz. Ondan yana oluruz.
0: Doğru.
1: Bu bizim genlerimizde olan bir şey.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla da ben öyle yaptım. Bu benim şahsi şeyim. İspanya'yı tuttum. Onlar da hak eden şahane bir galibiyet aldılar ama saha boyunca, saha içerisinde hakem ne şiddetlikleri, neleri görmezlikten geldi ya. Bu utanç verici bir şey. Bir tek bu maç değil. Turnuvanın başından beri sadece Türkiye'de olmuyormuş yani. Hakemler sonuç şey yapmıyormuş. Fakat İspanya ile Beşiktaş arasında doğrudan bir kalben bağlantı var. Bugün sevgili Nur içinde yatsın Vedat Okyar abimizin ölüm yıldönümü.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Beşiktaş'ın hem çok güzel topçusuydu biliyorsun. Hem de iyi bir gazeteciydi. Ve bak birçok gazeteci yazı yazmaz. Yani bir editör yerine yazardı. Eski futbolcular, sporcular diyeyim. Yerine bir editör arkadaş kaleme alırdı, düzeltirdi falan filan. Vedat abi öyle değil. Vedat abi de inanılmaz bir şey vardı. Takır takır yazısını yazardı. Şahane de bir kalemi vardı. Edebiyatı da çok severdi. Beni de çok severdi. ben de onu çok severdim. Davud'u da bir sesi vardı. Onun bir lafını söyleyeceğim. Sen Beşiktaş'sın. Sahaya çıktığın zaman hakemi de yeneceksin. Hakem. Bahaneye üretmeyeceksin. İspanyollar da onu yaptılar.
0: Hakemi de yendiler diyorsun.
1: Hakemi de yendiler, FIFA başkanını da yendiler, Trump'ı da yendiler, Messi'yi de yendiler, hepsini de yendiler abi. Çıkarttılar, aldılar, kupalarını da gittiler. Çöp poşetinin içine koyup da götürdü. Gördün mü o fotoğrafı?
0: Gördüm. Görüntüyü gördüm. Orhan abi, son olarak ekleyeceğim bir şey var mı sevgili Orhan Can?
1: Vallahi yeni kurallardan bahsettiniz mi? Yeni kurallar başladı. Futbol Federasyonu daha yeni açıkladı ama zaten her tarafta başlamıştı. Mesela bugün Fenerbahçe'nin maçında zaten bu kurallar uygulanacak. Bütün dünya...
0: Federasyon biraz geç akıllandı Orhan abi. Yapacak evet. Bir şey yok.
1: Perşembe günü Beşiktaş'ın maçında, Beşiktaş'ın maçında Avrupa zaten maçında. Bu kurallar oynanacak.
0: Midland maçında.
1: Bizimkiler biraz geriden gelip bugün açıkladılar ya. Eski arkadaşlar. Yani bu, ya bunu önceden yapsanıza. Ben daha da ileri gidiyorum. Tabii ki dinleyicilerimizin bunun bilgisi vardır mutlaka. Okumuşlardır. Yeni işte bekletme olmayacak. Oyun durmasın isteniyor ama Türkiye'de de işte dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hakemler biliyorsun Aygün sonuçları kendileri istedikleri gibi bitirmeyecekler. Delikanlı olacaklar. Adalet yapacak. Ya da takımlar hakemi de yenecek. Sadece Beşiktaş değil. Bütün takımlar hakkı yenen bütün takımlar çıkacaklar, hakemi de yenecekler.
0: Peki.
1: Yanlış kararlarında. Ve VAR'daki pasifliğin de gitmesi lazım artık.
0: VAR'da daha aktif olması lazım.
1: Hem daha aktif olması lazım hem de mesela madem bunu yaptınız o zaman VAR komple bütün sahaya yapsın. Orta sahada bir futbolcu her türlü ahlaksızlığı yapıyor. Efendim VAR diyor ki benim sınırlarıma girmiyor. Ve böyle bir rezillik olmaz. Bu yardımcı hakem değil mi abi onun açılımı?
0: Evet.
1: VAR'ın anlamını biliyorsunuz.
0: Evet.
1: VAR'ın anlamı yardımcı hakem demek. Yardımcı video hakem yani. VAR'ın B'si o zaten.
0: Bakalım göreceğiz abi. Sezon içerisinde zaten bol bol bu konuları konuşacağız. Orhan abi çok teşekkürler tekrar yayınımıza bağlandığın için sevgili Orhan Can. Cumhuriyet Gazetesi'nden.
1: Peki ben teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere. Sağ ol. Evet Orhan abi çok teşekkürler. Zaten yeni kuralları da konuşacağız. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
2: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek.
3: Akıl var, mantık var, Getmobil var. Radyo Spor.
4: Reklam. Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarına bekliyor.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Reklam.
9: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Mantıklı Telefon'un adresi Getmobil'in sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
3: Akıl var, mantık var, Getmobil var.
0: Evet, saatlerimiz 20.15'i gösteriyor. Karadeniz Gazi Spor Müdürü Sayın Nihat Erence ile şu anda bağlantı kurduk. Biraz da Karadeniz'e bakalım, durumlar nedir? Transfer döneminin en hareketli, en hızlı takımı Trabzonspor. Sevgili Nihat Erence, yayınımıza hoş geldiniz. İyi akşamlar.
10: Teşekkürler Aygün. İyi akşamlar olsun.
0: Karadeniz, şu anda Trabzon ligimizin en fazla transfer yapan, en hazır takımı gözüküyor. Ama Sayın Fatih Tekke şunu söyledi, bir iki tane daha transfer yapabiliriz dedi. Oradan başlayalım istersen. Neler söylersin Nihat abi? Yani Trabzonspor lige hazır mı? Neler söylersin?
10: Ya şöyle diyelim, şimdi bir kere 11 tane transfer yapıldı. 11, yani bir takım demek, öyle değil mi?
0: Evet,
10: sevgili abi?
0: Evet.
10: Yani bir takımı şu anda Trabzon, kaleden başladık. İşin açıkçası daha şeye kadar, forvete kadar, savunma, forvet, orta saha, yani her mevkiye transfer yapıldı. Ya şu anda hani sadece transferlerden bir 11 olur mu dersen olur bence. Yani diğer takımın diğer oyuncularını hiç koymadan mevcut şu anda transfer edilenlerle bir 11 rahatlıkla olur. Ama tabii ki şimdi bu kadar güzel, yani doğru bir planlama, işte zamanında erken başlandı. Tıpkı hep biz bu erken transfer hamlelerini 2021-22'ye benzetiyoruz. O sezon da böyle yapmış.
0: Şampiyon oldu. Evet, doğru söylüyorsun.
10: O zaman sevgili Ahmet Ağalı başkandı. Yine böyle erken. Tabii ki Ertuğrul Doğan yine şeydeydi.
0: Yönetimdeydi.
10: Başkan vekiliydi. Ve o dönemde böyle hızlı başlandı. İyi transferler yapıldı, kadro eksikler tamamlandı. Şimdi bu sene o seneye benziyor. Yani her şeyiyle Trabzonspor hızlı bir şekilde transferlerini yaptı. Ama şimdi ama diyoruz, orada nokta koyuyoruz. Taraftarların hala böyle bir, yani daha böyle popülaritesi yüksek, forma satabilen, o klasiktir ya, İşte tribünleri doldurabilecek transfer beklentisi var. Fatih Hoca da aslında oraya vurgu yapmıştı. Doğal olarak nasıl bizler sosyal medyada taraftarların yazdığı şeyleri, yazdığı, çizdiği şeyleri takip ediyorsak o da takip ediyor. Yani taraftarlar evet, yapılan transferleri çok olumlu buluyorlar. Kadroya yapılan takviyeleri çok olumlu buluyorlar. Ama hala mesela herkesin kafasında işte madem ki iki tane transfer daha yapılacak, bence üç olur diye tahmin ediyorum.
0: Öyle
10: ben.
0: Mi? Hangi bölge sence peki?
10: Ya bence Onaçu'nun transfer şeyine göre.
0: Durumuna göre.
10: Durumuna göre. Diye
0: satıyor mu Trabzonspor Onaçu'yu? Ne diyorsun? Yani İstanbul kulüpleri ve Arabistan konuşuluyor sevgili Nihat abi.
10: Ya şöyle, artık her, yani tırnak içinde söyleyeyim, Sarı Sultan bile duydu artık onu. Ya Fener'in ilgisi olduğunu hepimiz biliyoruz. Beşiktaş'ın ilgisi olduğunu hepimiz biliyoruz. Hatta Galatasaray çaktırmadan menajerler aracılığıyla, Onaçı'yla görüşmeler yapıyor. Ondan da haberimiz var ama yani şimdi geçen seneki o Uğurcan, yani Trabzonspor takım kaptanını vermişti biliyorsun Galatasaray'a.
0: Evet.
10: Çok büyük şehirde infial oldu. İnanılmaz bir infial oldu. Ama neyse ki hani Trabzonspor sezonu biraz iyi kapattı diyelim. İyi kapattığı için onlar biraz göz ardı edildi. Hmm. Ama şimdi Polonaçı, hani bazen teknik adamlarla da konuşuyoruz. Biz elbette teknik direktör değiliz. Tabii ki hani kendimizce bir görüşümüz var, değerlendirme yapıyoruz ama teknik adamlara mesela Onaçı ile ilgili sorduğunda ilk söyledikleri şey şu. Bugün Onaçı'ya sattığında 40 milyon euroya yerine adam alamazsın deniliyor. Yani onların görüşü de bu şekilde. O yüzden tabii ki Onaçı transferi oyuncu gitmek istiyor sevgili Aygün. Hmm. En önemlisi bu, çok yüksek bir bedel Al Ahli'den bir teklif olmuştu. Hatta ben bir WhatsApp üzerinden Nijerya'da bir gazeteci, dijital gazeteci bu transfer işlerini de biraz iyi takip ediyor. Oyuncularla, menajerleriyle diyaloğu iyi olan o şöyle yazmıştı o zaman, yaklaşık bundan herhalde bir 7-8 gün oluyor. Dedi ki işte, yazmış bana sevgili Erence, Onaçı Al Ahli'ye, Tolu Arakodere, Trabzonspor'a diye. Hı hı. Siz de Nijeryalı ya. Ondan sonra ama tabii o süreçten ne oldu? Şöyle bir gelişmeler oldu. İşte Olay'ın transferi oldu. İlginç bir şekilde Tolu Arakodere şeye gidecekti. Fiorentina'ya gidecekti. Ama transferi bir anda, Olay transferi yapılınca Arakodere'nin transferi gerçekleşmedi. Onun nedeni de şu. İtalya'da, Serie A'da Avrupa Birliği dışından iki tane oyuncu alabiliyorsunuz. Şimdi bir tane kadrolarında var. İkinci oyuncu ya Tolu Arakodere olacaktı ya da Ulay olacaktı. Fiorentina o Ulay'dan yana tercihini kullandı. Hal böyle olunca Arakodere'nin önü kapandı. İşte şu son iki gündür de ben biliyorum, yine daha önce işte iletişime geçilen kişiyle Arakodere için görüşmeler devam ediyor. İyi bir santfor. Geçen yıl yani Premier Lig görmüş bir santfor. İşte Wolverhampton'ın küme düşmesi, Premier Lig'de Championship'e inmesi biraz oyuncuyu herhalde daha farklı liglerde oynamayı, daha üst düzeyde oynamayı düşündürüyor. Ama yani bedeli öyle çok düşük bir oyuncu değil. İşte mesela şu anda böyle 22, 23, 24 bu yani Avrupa'da da transferler böyle oldu artık. Eskiden biliyorsun 10 milyon euroyu geçtiğimiz zaman derdik ki ya nasıl
0: ne oluyor falan derdik, doğru.
10: Tabii yani şimdi yani geçen sene o Galatasaray'ın Osimhen'e 80 milyona yakındı değil mi yaklaşık o
0: evet
10: kadar?
0: Evet abi, bonservis verdi, doğru.
10: Yani o bonservisten sonra şeyler biraz uçtu oraları. İşte bu sezonunda biz de mesela gönderdiğimiz işte Ulay'ı gönderdik. Yani 30 milyon 61 oradaki 61 de çok değerli.
0: Esnaf.
10: Çok değerli orada. Yani işte şimdi Vivo'nun transferi.
0: Şimdi bundan sonra transferler hep öyle değil mi? 25 milyon artı 61 gibi değil mi bundan sonra hep Trabzon'un satışları?
10: Çünkü yani, şöyle diyeyim sevgili Aygün. Yani Ulay'den alınan parayı 26 artı 4. Hı hı. 30 milyon euro. Yani bonuslar, ama bonuslar öyle çok zor bonuslar değil. İşte oyuncunun belli bir süre oynama şeyi var o anlaşmanın içinde. Muhtemelen o kadar zaten oynayamayacaksa Ulay'ı niye alsınlar koskoca?
0: Bu paralar verilsin.
10: Tabii yani müthiş de bir para veriyorsun. Yani muhtemelen o devreye girer. Şimdi Çivuki Vivu ile ilgili çok ciddi talepler var. Fulham özellikle yaklaşık bir 7-8 gündür onların da Trabzonspor'un işte yetkili isimleriyle görüştüğünü biliyorum. Onlar da 30 milyon euroya kadar çıktılar. 28 artı en son böyle sanıyorum 2'ydi 3 milyon euroya bonus yani eklemişler. 30-31 milyon euro yani bir yandan baktığınız zaman hakikaten iştahını kabartıyor bu durum. Nedir? Daha bir sezon önce ya da şeyinki Vivo

0: bir durum vardı. Biraz konudan konuya geçiyorum ama işte mesela tam şeyi vermiş, Yusuf Yazıcı'yı vermiş neredeyse 17-18 milyon euroya. O dönem bir de Abdülkadir Ömür'ü verirsen, yani Trabzon diğer takımlar gibi değil, şehir biraz farklı. Yani o da açıkçası sevgili başkan çekindi, korktu o zaman. Veremedi yani. Ama tabii oyuncu ne oldu? Performansı düştü, sakatlıklar oldu.
1: İstenmeyen şeyler yaşandı.
0: Şimdi yani geçen sene küme düşen Antalyaspor'da bile 11 oynayamayan bir oyuncudan bahsediyor. Bu sezon işte yine bir şans verdi Acun Ilıcalı ona. Acun'a da buradan yani hakikaten teşekkür etmek lazım. Hull City'ye döndü Abdülkadir Ömür. Bir şans, Premier Lig. Yani hani her denir ya, ikinci bir şansı herkes hak ediyor diye. Şimdi bu şansı da yakaladı. Bence Ömür bunu iyi değerlendirmesi lazım. Ya futbola odaklanacak. Futbolun dışında başka bir şey düşünmeyecek. Bizim biraz Türk futbolcuları yurt dışına çıktıkları zaman ilginç bir şekilde memleket hasretleri kabarıyor. Yani o ya biraz oynuyorlar, sonra geri dönmeye çalışıyorlar. İşte en son Kerem Aktürkoğlu'nu da buna örnek olarak verebilir.
1: Doğru.
0: Yani böyle bir yere transfer. Yani işte burada da şunu yapmak lazım. İşte eğer ki Onaçu giderse, Tolu çok konuşuluyor Arakodere. Olma ihtimali yüksek. Onun dışında biz devre arasında Matias Dövlik ile birlikte Daniel Karsbak isimli Norveçli bir forvetle anlaşmıştık. Bitti yani iş. Ama o dönem Fatih Hoca yabancı sayısı fazla olduğu için Vakame'den vazgeçemedi. Yani Vakame'yi ben dedi sezon sonuna kadar kullanacağım. Karsbak dedi daha genç oyuncu, 23 yaşında. Yani şey sezon bitince de transferini yaparız. İşte Vakame ile yolları ayırdığımızda. Yine o Daniel Karsbak'ın adı da geçiyor Trabzonspor'un bu forvet oyuncuları. Çünkü orada yani Onaçu gitmese bile biliyorsun Felipe Augusto gitti. Orada yani mutlaka bir tane daha santifor gerekli. Bodrum'un o genç oyuncusu var, Ali Habeşoğlu. Yerli kontenjanı bence o da biraz Bodrumspor o konuda biraz hani fiyatta biraz uçmuştu ama son gelen bilgiler daha şimdi ılımlı yaklaşıyorlar. O transferde olursa bence genç bir oyuncu, 22 yaşında işte Ümit Milli Takım'da oynuyor, U21'de oynuyor. Yani gelişime açık bir oyuncu. Bir de şöyle diyeyim, Trabzonspor farkındaysan son yıllarda sen de takip ediyorsun yayınlarından dolayı. Yani isimsiz, tanınmamış oyuncuları getirip çok çabuk ivme kazandırdı.
1: Ve iyi rakamları da satıyor.
0: Değil mi? Charlotte geldi, kiralık geldi. Hatta %50 opsiyonundan yararlanıldı. 10 milyon euroya yakın para kazanıldı. Cornelius geldi, bitmiş oyuncu. Niye alındı diye bizler de eleştirdik. Ama Cornelius Trabzonspor'da şampiyonluk yaşadı. Yani o anlamda işte... En basit bu sezonun başına gelelim. İşte Pina geldi, Olay geldi. Hiç Olay kimsenin tanımadığı bir oyuncuydu. İkinci ligden geldi Bastia'dan. İkinci ligden gelen bir oyuncuyu biz ne yaptık? Bir yarım sezonda önce Fil Dişi Milli Takımı'na gitti oyuncu. Sonra Dünya Kupası'nda yer aldı. Yani bunlar da çok değerli aslında. O yüzden hani Trabzonspor'a gelen biraz daha böyle kendini çok daha ileriye atıyor. Futbol biraz daha fazla.
1: Doğru.
0: Futbolun içinde oluyorlar. Bence hani soruyorlar bazen de neden işte gelen oyuncular böyle başarılı oluyor diye. Daha fazla futbolun içinde oluyorlar. Doğru. Çok fazla futbol dışına çıkamıyorlar. O nedenle de işte iyi idman yapıyorlar. Kendilerine dikkat ediyorlar. Şehirde bir de beklentiler yükseliyor. Mesela oyuncuya hani verilen değerler daha da artıyor. Hele ki bir de kendini böyle takıma, şehre biraz kendini kabul ettirirse oyuncu, sevilirse de işte Marek Hamşik örneğini her fırsatta veriyoruz. Yani belki de Marek Hamşik futbol kariyeri boyunca yani dünyanın en önemli futbolcularından birinden bahsediyoruz. Yaşadığı tek şampiyonluk Trabzonspor'da ama yani kendini öyle bir vermişti ki işte 32-33 yaşındaki bir oyuncu. Yani yemin ediyorum mesela ben şeyle zaman zaman konuşuyorduk Abdullah Hoca'yla. Diyordu ki herkesten çok idman yapan bir oyuncu. Herkesten erken gelip idman sahasında işte önce ısınma hareketleri. Yani dedi müthiş örnek oldu takıma. Müthiş örnek oldu oyunculara, gençlere. Hani inşallah.

0: o tarz oyuncular. Şimdi bu sene Ruslan Malinovski alındı. Ondan da öyle bir etki bekleniyor. Umarız. Yani biraz daha gelen oyuncuların ben en çok şundan faydalanılması gerektiğini düşünüyorum. Evet, iyi oyuncular alınıyor. İşte scout ekibi iyi çalışıyor. İyi oyuncuları buluyorlar. Ama onların özellikle biraz daha böyle deneyimli olanların da genç oyunculara biraz dokunuşları olması lazım. Çünkü Trabzonspor'un onlara ihtiyacı var diye düşünüyorum.
1: Abi son olarak ekleyeceğim bir şey var mı? Araya gideceğiz çünkü Fenerbahçe maçı da var bu akşam. Ekleyeceğin son olarak bir şey var mı sevgili Nihat Erence?
0: Valla ne diyelim? Önce Fenerbahçe'ye de başarılar dilerim.
1: Çok teşekkürler Avrupa tekrar.
0: Avrupa Kupası maçı çünkü. Hani tamam ligde ciddi rakibimiz ama Avrupa bambaşka.
1: Doğru.
0: Başarılar dileyelim.
1: Çok teşekkürler.
0: Spor da artık 23'ünden itibaren Avusturya'ya gidiyor. Orada da hazırlık maçları olacak. Ama o maçlardan sonra da zaman zaman senden yeni değerlendirmeleri yapıyoruz.
1: Çok teşekkürler Nihat abi yayınımıza verdiğiniz katkılardan dolayı.
0: Görüşmek üzere. Saygılar. İyi yayınlar diliyorum.
1: Evet, hattımızda Karadeniz Gazetesi Spor Müdürü Nihat Erence vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki bu akşam Fenerbahçe'mizin maçı var. Fenerbahçe'mize de şimdiden başarılar diyoruz. Gornik Zabre karşısında inşallah yarın sabah yayınımızı güzel, keyifli açarız. Tabii ki Beşiktaş'ımızın, Başakşehir'imizin ve Galatasaray'ımızın da maçları var. Hepsine şimdiden başarılar dileyelim. Bugünlük de derin pasın sonuna geldik. Yarın sabah ters köşede görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Mantıklı telefonun adresi GetMobil, Ayhan Şensoy'la Derin Pas programını sundu.
3: Akıl var, mantık var, GetMobil var. Radyo Spor.
4: Reklam.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildiriyor. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: At yarışı oynuyorsan...

0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sunar.
1: Sapkanlar Box içerisinde hazır. Feride ve Kocaeli'de 6. koşu başladı. Lider Yalan isim ortadan yaptığı ataklarla 7 numaralı Tanju Bey oldu. İkincilikte hemen içinde 3 numaralı Samet Efendi yer tuttu. Dışlarına çıktı 5 numaralı Bay Olof. 1,5 boy kadar gerilerinde 4. sıra 4 numaralı Kazdağ Efesi. Bunun 2 boy kadar gerisinde içte 6 numaralı Kestenoğlu. Hemen dışında 1 numaralı Sonyel son sırada 2 numaralı. Kar savuranlı sırasıyla 1700 metre startleri geçiriyor. Liderlik 5 numaralı Bay Olof'ta. İkincilikte ortada 4 numaralı Kazdağ Efesi yer tutuyor. Üçüncülükte içte 7 numaralı Tanju Bey, dışlarında 1 numaralı Sonyel. 2 boy kadar gerilerinde ortada 6 numaralı Kestenoğlu, bunun 1,5 boy gerisinde 3 numaralı Samet Efendi. 4-5 boy kadar gerisinde son sırada 2 numaralı Kar Savurandı sırasıyla 1400 metre startleri geçiriyor. Liderlik 5 numaralı Bay Olof'ta. İkincilikte dışarıda 4 numaralı Kazdağ Efesi yer tuttu. Üçüncülükte içeride 7 numaralı Tanju Bey. Bunun 1,5 boy kadar gerisinde dışta izlediğimiz safkanın 6 numaralı Kestenoğlu. Bunun hemen dışında 1 numaralı Sonyel. İçlerinde 3 numaralı Samet Efendi. Son sırada 2 numaralı Kar Savuranlı şeklinde 1100 metre startleri geçiriyor. Liderlik 5 numaralı Bay Olof'ta. İkincilikte içeride 7 numaralı Tanju Bey onu takip ediyor. Üçüncülükte dışlarında 4 numaralı Kazdağ Efesi. Bunun 2 boy kadar gerisinde ortada 1 numaralı Sonyel. 1,5 boy gerisinde 6 numaralı Kestenoğlu. Yarım boy kadar gerisinde 3 numaralı Samet Efendi. Son sırada 2 numaralı Kar Savurandı sırasıyla son 800'e girilmek üzere. Liderliğini sürdürüyor 5 numaralı Bay Olof. İkincilikte ortada 4 numaralı Kazdağ Efesi onu takipte. Üçüncülükte dışlarında 1 numaralı Sonyel. Dördüncü sırada işte 7 numaralı Tanju Bey. 1,5 boy kadar gerilerinde 5. ortada 6 numaralı Kestenoğlu. Hemen içinde 3 numaralı Samet Efendi. 3 boy gerisinde son sırada 2 numaralı Kar Savurandı sırasıyla son 400'e yaklaşılıyor. Liderlik 5 numaralı Bay Olof'ta fark şimdi 2 boy oluyor. İkincilikte içeride 7 numaralı Tanju Bey yer tutuyor. Bunun 2 boy gerisinde 3. sırada ortada 4 numaralı Kazdağ Efesi, hemen dışında 6 numaralı Kestenoğlu, içlerinde 3 numaralı Samet Efendi sırasıyla safkanlar düzlüğe çıkıyor. Düzlüğe 5 numaralı Bay Olof önde çıktı. İçte ikincilikte 7 numaralı Tanju Bey yer tuttu. 2 boy kadar gelerinde ortada 4 numaralı Kazdağ Efesi, hemen içinde 3 numaralı Samet Efendi. 1,5 boy kadar gerisinde dışta 2 numaralı Kar Savuranlı'nın ataklarıyla son 200'e girilmek üzere. Liderlik 5 numaralı Bay Olof'ta, ortadan 7 numaralı Tanju Bey gelmeye çalışıyor. En dışta da 2 numaralı Kar Savuranlı geliyor. Son 100'e giriyor 5 numaralı Bay Olof, direniyor. Dıştan 2 numaralı Kar Savuranlı geliyor. İki safkanın mücadelesinde 2 numaralı Kar Savuranlı koşuyu kazanıyor. 5 numaralı Bay Olof koşudan İkinci olarak ayrılırken üçüncülük için 1 numaralı Sonyel ve 7 numaralı Tanju Bey fotoğu yakınlara geçti. 6 numaralı Kestenoğlu ise koşudan 5. olarak ayrıldı. 6. koşuyu 2 numaralı Kar Savuranlı Berkant Gökçe ile kazandı.
0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 14 87. Radyo Spor, sporun tek adresi. Bahse gireriz başlıyor.

Radyo Spor'dan Bahse Gireriz'den mutlu akşamlar. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz 20.39'u gösteriyor. Yaklaşık 2 saat sizlerle birlikte olacağım. Yarış biraz geç başladı. O nedenle biraz geç girdik yayına ama hemen telafi ederiz. Bu gece Türk takımlarının Avrupa mesaisi başlıyor sevgili dinleyiciler. Fenerbahçe az sonra, yaklaşık 20 dakika sonra başlayacak karşılaşmada Gornik Zabrze karşısında olacak. Bu karşılaşmaların önemli anlarını sizlere aktarmaya çalışacağım. Gollerini aktarmaya çalışacağım. Umarım Fenerbahçe bu gece iyi bir başlangıç yapacak Avrupa'ya. Ve Türk bir takımlarımız da tüm takımlarımız kazanarak başlar diye ümit ediyoruz. Tabii bu turlar bizim için aslında geçilmesi gereken turlar. Yani çok büyük bir aksilik çıkmazsa bu turları takımlarımız geçer diye düşünüyoruz. Ama her zaman olduğu gibi biliyorsunuz bir aslında en çok korktuğumuz da bu noktalarda gerçekleşiyor. Çok kolay geçeceğimiz düşündüğümüz takımlarda sıkıntı yaşayabiliyoruz. Bu nedenle ümit ediyorum bu akşam böyle bir durum gerçekleşmez. Öyle olacağını da ümit ediyorum. Bunun dışında tabii gündem yine çok yoğun. Birçok takımımızla ilgili transfer haberleri devam ediyor. Muhammed Salah ismi günlerdir çok konuşuluyor. En son bıraktığımızda ben cumartesi günü yayındaydım. Muhammed Salah çok yakındı Beşiktaş'a. Ama bugün daha olumsuz cümleler kuruluyor. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak onu da göreceğiz. Aslında bu transfer konularında hep şunu söylüyorum. O gün de aslında söylemiştim cumartesi günü de. Islak imzayı görmeden hiçbir şekilde bu transferlerde emin olamıyorsunuz demiştim. İşte aynen öyle. İşte menajerler var arada, bazı fiyat yükseltmeleri söz konusu deniyor. Bunu konuşacağız. Muhammed Salah konusundaki düşüncelerinizi lütfen yazın bana. İster misiniz izlemek Türkiye'de Muhammed Salah'ı? Beşiktaşlar tabii ki kendi takımları açısından da değerlendirme yapabilir ama tüm takım taraftarlarından merak ediyorum düşüncelerini. Muhammed Salah'ın Türkiye'de olmasını, Türkiye'de izlemeyi ister misiniz? Sorun bu. Çünkü bugün biraz önce Aygün Özipek programdaydı biliyorsunuz ve sevgili Orhan Can bağlandı. Çok değerli, deneyimli bir gazetecidir. Beşiktaş'ı çok yakından takip eden bir isim. Orhan Can dedi ki Muhammed Salah konusundaki işte yeni ortaya çıkan durumun aslında bir başka Türk takımının teklifinden kaynaklandığını söyledi. Yani bu da aslında ilginç bir bilgi. Eğer böyle bir durum varsa yani belki Beşiktaş'a gelmese de Türkiye'ye gelebilir. Bu açıdan böyle bir soru sormak istedim size. Muhammed Salah'ın Türkiye'ye gelmesini ister misiniz? Türkiye'de Muhammed Salah'ı izlemek ister misiniz? İkinci sorum da yine hemen programın başında bu iki soruyu sorayım size. İkinci sorum da Fenerbahçe'nin bu akşam ne yapacağını düşünüyorsunuz? Yani bir maç skoru varsa aklınızda ya da iddia açısından bir değerlendirmeniz varsa lütfen yazın bana. Burada paylaşayım ben de dinleyicilerimizle. Tekrar ediyorum. Fenerbahçe'nin bu akşam Gornik Zabrze karşısında nasıl bir sonuçla sahadan ayrılmasını bekliyorsunuz? Maç skoru olabilir ya da farklı işte kazanır, kaybeder, beraberlik gibi birçok tercih olabilir. Fenerbahçe'nin 11'ini sizlerle paylaşmak istiyorum bu arada. Gerçekten bugün hani şunu konuşmuştuk ya, Fenerbahçe ilk çıkacağı karşılaşmaya acaba yeni transferlerini yetiştirecek mi demiştik. İşte benim baktığım 11'de yeni bir transfer gözükmüyor. Sadece Ake var. Nathan Ake, özür dilerim, düzeltiyorum. Nathan Ake var ama ön hatta, yani işte forvet hattında yeni bir transfer gözükmüyor. Daha böyle söylesem daha doğru olur. Bu açıdan nasıl değerlendiriyorsunuz onu da merak ediyorum. Yani bu karşılaşmalara genelde yetiştirilmesi beklenir ya bu oyuncuların. Mesela bir dikkatimi çeken durum daha var. Osterwold'e sol bekte oynayacak bugün. Ya aslında hep konuştuğumuz şuydu. Osterwold'e acaba kalır mı, gider mi? Çünkü orada Archie Brown'un kalması üzerine bir plan yapılıyordu. İşte yaş olarak da 2003'ten önce doğumlu olduğu için, daha doğrusu 2003 sonrası doğumlu olduğu için kalabilme ihtimalinden bahsediliyordu. Ama bugün gördük ki kadroda, daha doğrusu 11'de Osterwold'e sol bek olarak yer alıyor. Hemen size isterseniz 11'i aktarayım. Sevgili dinleyiciler, kalede Mert Günok var. Fenerbahçe'nin kadrosuna baktığımızda aslında ikinci kalecisinin de Tarık Çetin olduğunu görüyoruz. Üçüncü kaleci, daha doğrusu ikinci kalecinin Ederson, üçüncü kalecinin Tarık Çetin olduğunu görüyoruz. Ederson da aslında kadroda. Ama bugün
Mert Günok'la başlamayı tercih etmiş İsmail Kartal. Şikrinyar ve Ake ikilisi stoperde yer alıyor. Sağ bekte Semedo, sol bekte ise Osterwolde var. Önlerinde Gendouzi'nin olduğunu görüyoruz. Gendouzi'nin önünde ise bir dörtlü var. İrfan Can Kahveci, Fred, Bertu, Elmas ve Kerem Aktürkoğlu. En uçta Anderson Talisca yer alıyor Fenerbahçe'de. Tabii Kante'nin de daha henüz gelmediğini belirtelim. Milli takımla birlikte uzun süre devam etti. Çünkü biliyorsunuz son güne kadar 3. 4. maçı da oynadığı için orada hali hazırda o tatilini yapacak. Ondan sonra dönecek. Gendouzi, Fred, Bertu üçlüsünü görüyoruz orta sahada. Sağ kanatta İrfan Can, solda ise Kerem olduğunu belirtelim. Yedeklere baktığımızda Archie Brown yedekte, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Antonio Musaba ve Sidiki Şerif. Fenerbahçe'nin yedekleri bunlar da. Greenwood'un da yine yedek listesinde olduğunu görüyoruz burada. Marco Asensio dünden beri çok konuşuluyor. Dün İsmail Kartal basın toplantısında bir soruya cevap vermişti Marco Asensio ile ilgili ve o dakikadan itibaren de çok fazla konuşulan bir isim Marco Asensio. Bugün 11'de başlamayacak Fenerbahçe'de sevgili dinleyiciler. Dün Sayın İsmail Kartal'ın söylemiş olduğu gibi. Ama tabii dediğim gibi Gornik Zabrze takımı çok böyle bizim için Fenerbahçe ayarında bir takım değil. Bakın şöyle söyleyeyim size. Gornik Zabrze'nin 19 milyon 900 bin euroluk bir takım bedeli var. Fenerbahçe'nin ise 302 milyon 200 bin euroluk bir takım bedeli olduğunu görüyoruz. Yani bu anlamda bakıldığında gerçekten arada çok ciddi bir fark var, uçurum var. Fenerbahçe 15 kat daha pahalı bir takım Gornik Zabrze'ye göre. O yüzden ben dediğim gibi Fenerbahçe'nin herhangi bir kadrosuyla zaten bu takımı yenebileceğini düşünüyorum. Ama yine de çok böyle kendinden emin konuşuyoruz hep. Ondan sonra da bazı sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Mesajlarınız gelmeye başladı. Engin Şen diyor ki abi iyi akşamlar, Bursa'dan Engin ben. Muhammed Salah tabii ki izlemek isterim. Trabzonspor taraftarıyım. Bir de Fenerbahçe maçının yarın yayıncı kuruluşu hangisi demiş. Ben şu anda burada yani radyodan dinlemek isteyenler için önemli anlarını zaten aktaracağım. Ama maç TV 100'de, onu söyleyebilirim. TV 100 kanalında teşekkür ediyorum sevgili Engin Şen'e. Siyadır der ki eğer Salah heyecanlandırıyorsa izleriz ama dün gazetede Galatasaray Başkanı yine açıklamalara başladı. Neden acaba demiş. Vallahi onu bilmiyorum yani ne konuda açıklamalar yaptı onu bilemiyorum ama şunu söylemek lazım. Muhammed Salah'la ilgili mesela benim düşüncem şu. Bence Muhammed Salah Türkiye'de olmalı. Burada izlemek onu büyük bir keyif verir. Ama geçtiğimiz günlerde de söylemiştim. Maliyet fayda ekseninde değerlendirmek lazım. Eğer rakamlar giderek daha yukarıya çıkıyorsa ve o yukarıya çıkan rakamlarda bütçeleri ciddi şekilde zorlayacak noktaya gelmişse o paralara yine yani belki Muhammed Salah kadar ünlü bir isim alamayabilirsiniz. Bu gerçeği kabul etmek lazım. Ama en az Muhammed Salah kadar faydalı bir oyuncu alabilirsiniz. Daha gelecek vadeden ya da işte potansiyeli yıldız olma yolunda ilerleyen oyuncular da alabilirsiniz. Tam Muhammed Salah artık bir yıldız. Bunu kabul edelim. Ama yine söylüyorum eğer Muhammed Salah çok çok yüksek rakamlara gelecekse işte o zaman belki farklı bir alternatife de gidilebilir. Bakalım bekleyip görelim bu transfer özellikle de işte Beşiktaş'ta son birkaç gündür çok fazla yazılıp çizilince taraftarın da ciddi şekilde aslında umutlandığı, heyecanlandığı bir transfer haline dönüşmüştü. Ama şimdi bugün özellikle daha olumsuz cümleler kurulmaya başlanınca benim gözlemlediğim sosyal medyadan da taraftarların da aslında bu anlamda bir hayal kırıklığı söz konusu. Bakalım yönetim bu transferi bitirebilecek mi, tamamlayabilecek mi? Önümüzdeki günler bunu gösterecek ya da tamamlanmazsa bu transfer yerine alınacak isim yine taraftarı memnun edecek bir isim olacak mı? O da önemli. Yani burada Muhammed Salah transferinin olmama ihtimaline karşı bir mutlaka ikinci alternatifi de Beşiktaş kulübünün hazırlaması gerekir. Ve bu da dediğim gibi taraftarı memnun edecek bir isim olmalı. Yani Muhammed Salah yine aynı noktaya geleceğim yıldız bir isimdir. Ama ne bileyim işte mesela Vlahovic artık olmayacak o netleşti gibi görünüyor ama Vlahovic gibi bir isim olabilir, Leao olabilir ya böyle bir isimden bahsediyoruz. Belki işte Lukaku

0: isminden bahsediliyor ki Muhammed Salah alınsa da Lukaku'nun alınacağı söyleniyordu. Bakalım bekleyip göreceğiz bu transferlerin nasıl gerçekleşeceğini. Radyo Spor WhatsApp hattından bana yazabilirsiniz. 0538 052 14 87 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Buraya yazmanızı istiyorum. Muhammed Salah'ı Türkiye'de izlemek ister misiniz? Birinci sorum bu. Ve şartlar ne olursa olsun, yani rakam ne olursa olsun gelmeli mi? Diğer taraftan da bu akşam Fenerbahçe'miz başarılı olabilecek mi? Nasıl bir sonuç alır? Skor tahmini olabilir. Benimle bunu da paylaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Şimdi kısa bir reklam aram var. Hemen ardından tekrar karşınızda olacağım.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 500 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte kazanır.
3: Şampiyonla son düzlükte.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
0: Devam ediyoruz kısa bir aranın ardından. Ben Vedat Parlak, Radyo Spor'dasınız. Mesajlarınızı bekliyorum. Radyo Spor WhatsApp hattına gönderebilirsiniz. 0538 052 14 87. Radyolarını yeni açanlar için bir kez daha Fenerbahçe'nin 11'ini paylaşmak isterim. Kalede Mert Günok var. Savunmada Şikrinyar, Ake ikilisi stoperde, sağda Semedo, solda ise Osterwolde yer alıyor. Önlerinde Gendozi var. Gendozi'nin önünde bir dörtlü görüyoruz. İrfancan Kahveci sağda, Kerem Aktürkoğlu solda, Fred ve Bartu Elmas ikilisi ise tam ortada. En uçta ise Talişka var. Aslında şöyle dizileceğini tahmin ediyorum Fenerbahçe'nin ben. 4-2-3-1 gibi Gendouzi-Bertu ikilisi ortada. Kerem, Fred, İrfan, Talişka'nın arkasında en uçta Talişka olacaktır diye düşünüyorum. Bu dün yaptığı basın toplantısında İsmail Kartal aslında bununla ilgili de sorular soruldu. Her şeye hazırlıklı olun dedi. Üçlüde çalışıyoruz. Tüm formasyonları çalışıyoruz dedi. İsmail Kartal sevgili dinleyiciler. Hemen isterseniz rakip takımın da şöyle bir 11'ini sayayım. Mümkün olduğu kadar kolay bir şekilde. Schulze kalede, Janicki ve Josema ikilisi stoperde, sağda Saçek, solda ise Janza var. Önlerinde bir işli olduğunu görüyoruz. Urbanski, Sadilek ve Dietz'ten oluşan ve ileride Ikea, Kilan ve Prekop. Bu şekilde bir 11'i var sevgili dinleyiciler. Gornik Zabrze'nin de ve özellikle Gornik takımına baktığımızda biraz önce söylediğimi tekrar edeyim radyosunu yeni açanlar için. 19 milyon 900 bin euro takım değeri var. Fenerbahçe'nin takım değeri ise 302 milyon 200 bin euro. Yani neredeyse 15 kat fark olduğunu söyleyelim aralarında. İnşallah bu sahaya da sonuca da yansır sevgili dinleyiciler. Şöyle hemen hızlıca gelen mesajlara da bir daha bir bakalım. Serdal Adalı gülümsedi. O Salah Beşiktaş'ta oynar demiş dinleyicimiz. Sevgili Fırat Oktay diyor ki Serdal Adalı gülümsedi. O Salah gelecek diyor. Peki. Trossard için de aynı benzer olaylar yaşanmıştı demiş. Mehmet İstemi Bozyel Seattle'dan. Yani aslında Trossard'da durum biraz daha farklıydı. Trossard Dünya Kupası'nın tamamlanmasını bekliyordu sadece. Yani öyle bir durum söz konusuydu. O yüzden çok hani aynı olaylar yaşandı diyemem. Ama burada özellikle Muhammed Salah konusunda ilk güne göre ki Beşiktaş'ın

0: anlaştı. Hemen hemen tüm şartlarda anlaştı. Ama sonrasında gelinen noktada maliyet arttı. İşte fiyat yükseltildiği bir şeyden bahsediliyor. İmza parasından bahsediliyor. Bunun gerçekleşmesi isteniyormuş. Bu da ciddi şekilde Beşiktaş açısından transferin gecikmesinin nedeni. Onu söyleyelim. Selam abi, yayınlar, size şöyle bir sorum olacak diyor. Bir takımın ceza alması için ne olması gerekir demiş. Hangi şeyden bahsediyorsunuz onu anlamış değilim. Yani bu şeyden mi bahsediyorsunuz? Dünya Kupası'ndan mı bahsediyorsunuz? O sonunda yaşananlar, Dünya Kupası'nın sanıyorum işte Arjantinli oyuncuların yapmış oldukları tavırlar, hareketlerden sanıyorum ondan bahsediyorsunuz. Teşekkür ederim sorunuz için. Abi merhaba, ben Bursa'dan Yıldırım. Muhammed Salah'ı istiyoruz. Tabii ki de görmek istiyoruz. Ayrıca Beşiktaş Kartal yuvasında hazırlıkların olduğunu duyduk. Bu akşam Fenerbahçe ilk yarıda, daha ikinci yarıda da kazanır. Rakibi küçümsemek değil, bu gerçekleri söylüyorum. Bol gollü bir maç bekliyorum demiş sevgili Yıldırım. Teşekkür ediyorum sevgili Yıldırım'a. Yani evet, aslında ben de aynı şeyleri konuştum da geçtiğimiz günlerde hatırlarsanız bir bağlantı yapmıştık ve Beşiktaş'la ilgili bunları konuşmuştuk. Beşiktaş'ta ciddi şekilde Salah transferi bitmek üzereydi ve işte Salah formaları ile ilgili de bir planlama yapılıyordu elbette, ama işte dediğim gibi bugün olumsuz haberler geldi, ama bu şu demek değil, transfer olmadı manasında değil. Yani çok olumluydu, iş bitti deniyordu. Bugün biraz daha işte fiyat yükseltildi vesaire, oturulup konuşuluyordur muhtemelen. Bir noktada buluşabilir takımlar, öyle olduğunu tahmin ediyorum. Yusuf Kenan, iyi yayınlar. Salah makul bir rakama gelecekse niye olmasın? Fenerbahçe bu seyirci atmosferi ve ilk resmi maçında çok avantajlı bir skor yakalar demiş. Sevgili Yusuf Kenan'a da teşekkür ediyoruz göndermiş olduğu mesaj için. Avantajlı skordan fazlasını bekliyorum ben açıkçası. Yani avantaj dediğiniz 1-0'dır. Avantajlı bir skorla gidiyoruz deriz. Ama ben yani 2-3'ü atalım istiyorum ki biraz daha böyle rahat gidelim. Gornik takımının deplasmanına. Öyle olacaktır, ümit ediyorum. Bu gece gerçekten Fenerbahçe'de hem taraftar hem futbolcular uzun bir süredir sahada olmayışı, taraftarlar bu sezon yeni bir heyecan, yeni bir umutla, işte yeni takımla bu sezon şampiyonluk istiyor. O yüzden ben bugünkü karşılaşmada Fenerbahçe'nin çok iyi başlayıp, çok hızlı başlayıp iyi bir galibiyet almasını beklerim. Ama dediğim gibi bunlar maç öncesi öngörülerimiz. Futbol sahada oynanan bir oyun. Böyle bakmak lazım diye düşünüyorum sevgili dinleyiciler. Şimdi tabii birlikte inanacağız, birlikte başaracağız, kim olduğunu hatırla gibi pankartlar görüyorum Fenerbahçe stadında taraftarların açmış oldukları. Bu da çok önemli. Mason Greenwood kenarda, şimdi kameralar Greenwood'a döndü. Ya Greenwood'un tabii Fenerbahçe'ye gelişinden bugüne özellikle Cihan Kamer'in yapmış olduğu açıklamalar dikkatimi çekmişti. Çünkü Greenwood'un ne kadar Fenerbahçe'de olmayı istediğinden bahsetmişti Cihan Kamer. Bu açıdan baktığımızda ben buraya gelmesi, yani Fenerbahçe'ye gelmek için göstermiş olduğu o özverinin burada sahada da ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. Kaldı ki o zaten oyuncu gerçekten iyi bir oyuncu, önemli bir oyuncu. Adam eksiltebilen, son vuruşları olan bir oyuncu. O yüzden Greenwood hamlesinin Fenerbahçe'ye çok net bir geri dönüşü olacaktır. Buna inanıyorum. Ama bir oyuncu, bir iki oyuncu hatta çok şeyi değiştirmiyor. Hep söylerim, takım oyunu çok önemli. Takım savunması, takım halinde hücum, takım halinde savunma çok önemli. Bu anlamda Fenerbahçe bakalım sezon başladığında nasıl bir sınav verecek, onu da göreceğiz sevgili dinleyiciler. Maç başlamak üzere artık, takımlar sahaya geldiler. Tekrar ediyorum, Fenerbahçe bu gece nasıl bir sonuç alır? Maç skoru tahminlerinizi bana yollayın lütfen. Radyospor WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Göndereceğiniz mesajları bekliyor olacağım. Şöyle bir bakalım hemen. Merhaba Vedat Bey. Fenerbahçe korner alınır mı demiş canlı bahisten Fenerbahçe'ye. Maçın gidişatına bağlı olarak değişebilir. Yani eğer gol gelmezse Fenerbahçe baskısı kornerleri de beraberinde getirir. Katılırım size. Ama gol erken gelirse işte o zaman çok şey değişebilir. O yüzden bir bekleyip görmek lazım. Maçın başlangıcını bir görelim. Ondan sonra belki daha farklı konuşabiliriz diye düşünüyorum. Bugünün dediğim gibi çok konuşulan haberleri var. Onlara birazdan değineceğim. Maç başlasın istiyorum. Önce bir kez daha kadroları paylaşmak isterim. Fenerbahçe'nin 11'ini paylaşmak isterim sizlerle. Kalede Mert Günok var Fenerbahçe'de. Aynı zamanda takım kaptanı. Önünde Milan Škriniar ve Nathan Ake'den oluşan bir stoper ikilisi var. Sağda Semedo, Nelson Semedo. Solda ise Osterwolde yer alıyor. Hemen onların önünde ise Guendouzi ve Bartu Elmaz ikilisinin yer aldığını görüyoruz. Ve bu ikilinin önünde ise sağda İrfan Can Kahveci, solda Kerem Aktürkoğlu, ortada Fred. Fred'in hemen önünde de Talişka. Yani 4-2-3-1 gibi bir dizilim olacaktır diye bekliyorum. Maç başladığında da bunun bilgisini sizinle zaten paylaşırım. Fenerbahçe'mize başarılar diliyoruz. Artık maçın başlamasına saniyeler kaldı. Takımlar sahada. Fenerbahçe stadı hazır. Her şeye uygun aslında futbol oynamaya. Zemin harika gözüküyor. Fenerbahçe stadı harika gözüküyor. Ben bugün radyoya gelirken aslında Söğütlü Çeşme'den geçtim. Fenerbahçe stadının hemen önünden yani. Oradaki kalabalığı da gördüm. Gerçekten çok ciddi bir kalabalık vardı. Ve Fenerbahçe'li taraftarlar çok umutlu bir şekilde bekliyorlardı karşılaşmayı. Biraz sohbet de ettim. Yani biraz aslında işimizin gereği de bunları yapıyorum. Özellikle bu tür organizasyonlara gitmeye çalışıyorum. Ama mesela bugün gitmesem de radyoya gelirken, oradan geçerken de oradaki insanlarla, kalabalıklarla sohbet etme şansı buldum. Gerçekten umut içindeler. Fenerbahçe'den önemli bir galibiyet bekliyor bugün taraftarı. Bakalım bu gerçekleşecek mi? İlk düdük çaldı ve maç başladı. Fenerbahçe'mize bir kez daha başarılar diliyoruz sevgili dinleyiciler. Vedat Bey, Greenwood çok büyük oyuncu. Kesinlikle katılıyorum ama Fenerbahçe'ye gelmek için çok özveri gösterdi dediniz. Nasıl bir özveri gösterdi? Şöyle, ya Cihan Kamer'in açıklamaları vardı Fenerbahçe yöneticisi. Dedi ki Greenwood'a çok ciddi transfer teklifleri geldi. Ama o Fenerbahçe'de oynamak adına çok net bir duruş sergiledi. Hatta Cihan Kamer'in sözleriyle şöyle söyleyeyim size. Dedi ki Cihan Kamer, ya Marsilya'da kalırım ya Fenerbahçe'ye giderim şeklinde bir tavrı oldu. Mason Greenwood'un ve bizim onu getirmemizde de çok önemli bir katkı sundu bize demişti Cihan Kamer. Buradan yola çıkaran bu özveriden bahsetmiştim. Yani belki daha başka kulüplerde olabilirdi ama onlar yerine burayı tercih ettiğini söyleyelim. Vedat kardeşim, kaptanlık el mi değiştirdi? Neden Mert kaptan oldu demiş. Ben öyle gördüm ama bir yanlışım mı var, ona da bir bakmak isterim. Şöyle bir sahaya da bakayım. Ya Milan Škriniar'ın sanki omuzunda mı? Evet, omuzunda galiba. Evet evet, kaptan Milan Škriniar. Teşekkür ederim uyarınız için. Ben o burada okurken bir yanında K harfi gördüm, Mert Günok'un. Ama gördüğüm kadarıyla şimdi sahada görüyorum zaten. Milan Škriniar'ın kolunda, omzunda Fenerbahçe'nin kaptanlık pazubendi. Sevgili dinleyiciler, teşekkür ederim uyarı için bir kez daha. Fenerbahçe hızlı başladı maçı ve baskılı oynuyor şu anda. Ceza sahası dışında paslaşıyor Fenerbahçeli oyuncular. Gornik Zabrze'de kapanmış durumda. Onlar tabii kaptıkları toplarla hızlı çıkmak isteyecekler. Bundan başka da bir herhalde planları yoktur diye düşünüyorum şu ana kadar. Şimdi Fenerbahçe çıkarken kaptığı topla tehlikeli olabilir. Gornik takımı çıkarken kaptığı topla tehlikeli olabilir ama beklenen oradaki pas gelmedi. Anderson Talişka önce kaleye baktı. Önü kapanınca dönüp vermek istedi ama biraz geç kalmıştı bu anlamda. Artık Kerem Aktürkoğlu'nun da önü kapanmıştı. Kocaeli'de yaşın 7. koşu başlamak üzere. Kısa bir yarış arası, sonra buradayım.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Düşmanı finali East Time önde çıktı. İkincilikte ortada 6 numara Weinach'ın atakları var. Dışında 7 numara Miss California. Bunun 1,5 boyu kadar gerisinde 1 numaralı Hartsbet hemen içinde 2 numaralı Amoni şeklinde. Son 200'e yaklaşılıyor liderlik 3 numaralı. Finali East Time'da ortadan 6 numaralı Weinach'ın atakları var. Son 100'e girilmek üzere 3 numaralı finali East Time direnmeye çalışıyor. Dıştan şimdi 6 numaralı Weinach geliyor. 6 numaralı Weinach koşuyu da kazanıyor. 3 numaralı finali East Time koşudan ikinci olarak ayrılırken 1 numaralı Hartsbet ve 2 numaralı Amoni üçüncülük için fotoyu yakınlara geçti. 4 numaralı Rosaster Rosedalsa koşudan 5. olarak ayrıldı. 7. koşuyu 6 numaralı Weinach Yiğitcan Gökçe ile kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Bahse gireriz devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. Radyo Spor'dasınız. Ben Vedat Parlak. Saatler de artık 21.04'ü gösteriyor. Karşılaşmada 4 dakika geride kaldı. Fenerbahçe 0, Konigsabze 0 ve Fenerbahçe'nin maçın başından beri rakip yarı alanda atak geliştirmek istediğini, pozisyon aradığını ama Gornik takımının da bütünüyle, tüm hatlarıyla kapandığını belirtelim. Şu an itibariyle Fenerbahçe boşluk arıyor rakip yarı alanda ama şu ana kadar bulabilmiş değil. 4 dakikada Fenerbahçe'nin kaleye atılmış bir şutu olmadığını da belirtelim. Burada geçiş hücumlarına dikkat etmek lazım tabii. Fenerbahçe bu kadar önde oynarken mutlaka geçiş hücumlarına dikkat etmek lazım. Bir de şöyle bir durum var. Yani orada Talişka ve Kerem Aktürkoğlu'nun boşalttığı alanlara mutlaka orta sahadan koşular gerekiyor. Yani bunu Guendouzi de, Bartu Elmas da çok fazla yapmıyor. Orada biraz daha Fred'e yük binecek gibi görünüyor bu anlamda. Tabii Fenerbahçe'de yabancı oyuncu sayısı da bir hayli fazla. O oyuncuların da mutlaka değişebileceğini belirtelim. Yani ilerleyen haftalarda Fenerbahçe'de belki bazı oyuncuların gönderilmesi söz konusu olabilir. Bu anlamda baktığımızda burada oynanan oyun mutlaka bu maçlarda oynayacakları oyun performans mutlaka etkileyecektir. Fenerbahçe ilk şutunu attı Gornikzabze kalesine. Bartu Elmas ceza sahası dışından vuruşunu yaptı. Tehlikeli bir vuruşu kaleci soluna yatarak kurtarmayı başardı. İlk şut Fenerbahçe'den geldi. 5. dakika oynanırken sevgili dinleyiciler. Şimdi Fenerbahçe hala atak geliştiriyor. Bu tabii baskı muhtemelen Fenerbahçe'nin atacağı gole kadar devam edecek gibi görünüyor. Fenerbahçe golü bulmak istiyor ki daha çok sol kanadı tercih ediyor Fenerbahçe. Şu ana kadar Kerem Aktürkoğlu hücumları başlatan isim sol kanatta ve onun başlattığı hücumlarda da Fenerbahçe şu ana kadar ceza sahası içerisine çok net bir oyuncu sokamadı, bunu söyleyelim. Bir şutu var, o da ceza sahası dışından geldi. Az önce de belirtmiş olduğum gibi o şutu atan isim de Bartu Elmas'tı. Evet, Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyorum. 0538 052 14 87. Sizlere sorum, Muhammed Salah görmek ister misiniz Türkiye'de? Türkiye'de oynamasını ister misiniz? Yani bir futbol sever olarak Muhammed Salah'ın. Yani birçoğunuzun aslında isteriz cevabını vereceğini biliyorum ama yanında mutlaka bazı gerekçeler yazarsınız. Onları önemsediğim için de biraz bu soruyu tercih ettiğimi belirtmek isterim. Şimdi Gornikzabze ilk kez rakip yarı alana, yani Fenerbahçe yarı alanına geldi. Ama burada da kaptırdıkları bir top var. Şimdi Fenerbahçe hızlı çıkabilir mi? Çıkamadı. Şimdi Gornik takımı hızlı geliyor. Topu kaptılar ve bir anda 3 kişi 4 kişi oluverdiler. Orada Milan Škriniar faul yaptı. Bence akıllıca bir faul. Bu arada hakeme itiraz ediyor ama bence gerek yok. Çünkü hakem zaten burada bir kart çıkarabilirdi. Çıkarmadı. Bu tarafı güzel en azından ama itiraza da gerek yok. Milan Škriniar çok akıllı bir faul yaptı zaten. Yani oyuncu Škriniar'ı geçti, çalımı attı, gidiyordu. Škriniar faulü yaptı. Eğer gidebilseydi 3'e 2 kalacaklardı. Tehlike oluşabilirdi. Şimdi maçın hakemi Milan Škriniar'ı yanına çağırdı ve ona uyarılarda bulunuyor sevgili dinleyiciler. Dediğim gibi Milan Škriniar o itirazı yapmasa belki bu uyarıyı da almayacaktı. Dakikalar artık 8, 0-0'lık beraberlik devam ediyor Fenerbahçe Gornikzabze mücadelesinde ve şimdi de Gornik takımı bir hücum gerçekleştirecek ve ceza sahasına yaklaşık 1,5 metre mesafeden, hatta biraz daha uzak artık, 3-3,5 metre mesafeden bir serbest vuruş kullanacaklar. Tabii bu tip takımlar için çok değerli bu serbest vuruşlar. Ancak bu tip pozisyonlarla tehlike oluşturabiliyorlar. Biz de buna izin vermeyelim. Tam ceza sahamızın ön çizgisi üzerine kurduk savunma hattımızı. Ve onları offside'de bırakmak istiyoruz. Başarabilecek miyiz bakalım. Şimdi orta geldi içeriye doğru. uzaklaştırdı Anderson Talisca ama ceza sahası dışında bakalım o topa hakim olabilecek mi Fenerbahçeli oyuncular? Hayır. Olamadılar. Top taca çıktı. Taç atışında Gornik takımına verdi. Maçın hakemi sevgili dinleyiciler. Evet, karşılaşmayı Lukjancukas yönetiyor. Litvanyalı hakem Lukjancukas yönetiyor sevgili dinleyiciler. Yardımcıları da yine Litvanyalı bir ekip. Bu karşılaşma özellikle tabii Fenerbahçe'nin, bu arada çok tehlikeli geldi Gornik Zabrze takımı ama Fenerbahçe uzaklaştırmayı başardı. Bu karşılaşma Fenerbahçe'nin bu sezonki ilk resmi karşılaşması sevgili dinleyiciler. Ve bu ilk resmi karşılaşmada da Fenerbahçe baskılı başlasa da şu ana kadarki pozisyonlara baktığımızda yeterli tehlikeyi oluşturamadığını söylemek lazım. Yani benim en azından gördüğüm kadarıyla durum bu. Daha erken tabii, 10 dakika geride kaldı henüz. Fenerbahçe'nin bir isabetli şutu var. Topla %80 oynuyor Fenerbahçe. Ama dediğim gibi pozisyon yok. Rakibin %20 topla oynadığını görüyoruz. Henüz şut atmadılar kaleye. Sadece 15 başarılı pas yaptıklarını da söylemem lazım. Yani tamamen geri çekilmiş bir takımdan bahsediyoruz. Bunu Dünya Kupası'da çok gördük bu örneklerini, biliyorsunuz. Bu Dünya Kupası aslında bu anlamda da dikkatleri üzerinde topladı. Paraguay gibi, Avustralya gibi takımlar özellikle bizim grupta da çok dikkat çekmişlerdi. Fizik gücü yüksek ve çok iyi kapanan, sadece kontra ataklar deneyen takımlardı. Ve aslında iyi değişler yaptılar dediğim gibi. Biraz onu ben şöyle değerlendiriyorum. Bu takımların yapmış olduğu o işte tur geçmeler vesaire aslında biraz hani şanstan vesaire daha öte bir şey. Tam anlamıyla bir planın parçasıydı. Ve iyi oyuncular, fizik kalitesi yüksek oyuncular vardı. Bugün Gornik Zabrze takımında ben bunu çok görmüyorum açıkçası, onu söyleyeyim. Yani tamam, onlar da kapanmaya çalışıyorlar ama çok iyi kapandıklarını şu ana kadar söyleyemem. Fenerbahçe zaten karşılaşmadaki ilk köşe vuruşunda kazanmış oldu. Kerem Aktürkoğlu'nun ortası ceza sahası içinde bir karambol, ah vuramadı Fenerbahçe oyuncular. Yani aslında çok da net pozisyon yakalamıştık. Ama vuramadık orada. Sanıyorum Anderson Talisca'ydı ceza sahası içerisinde. Vuruşu yapamayan isim. Bundan sonuç alamadı Fenerbahçe. Kerem Aktürkoğlu çok tehlikeli bir orta gönderdi. Ceza sahası içerisinde Talisca'nın önünden geçmiş. Bartu Elmaz orada topa vuramamış ve sonrasında da işte top ceza sahasından uzaklaşmış durumda. Evet, karşılaşmada 12. dakika. Golsüz beraberlik devam ediyor. Fenerbahçe ise rakip yer alanındaki baskısını sürdürüyor sevgili dinleyiciler. Bugün tabii Fenerbahçe'de özellikle İrfancan Kahveci'nin de sağ kanatta oynadığını belirtmek isterim. İrfancan şu ana kadarki oyunuyla aslında istekli. Ancak dediğim gibi yine sonuç alamayan bir profil durumunda. Biraz önceki pozisyonda maçın hakemi aslında bir elle müdahale verdi. Gornik Zabrze'li oyuncular da çok ciddi itiraz ettiler. Ama maçın hakemi hayır dedi. Elle müdahale var. Ve Fenerbahçe'ye verdi topu. Yani buradan şu sonucu çıkarabiliriz. Arkadan gelen bir Fenerbahçeli oyuncu vardı. Bir faul söz konusu olabilirdi. Maçın hakemi Fenerbahçe lehine bir karar vermiş oldu orada. Elle müdahale, çünkü arkadan yapılan o müdahaleyle sonunda da gelmiş olabilir. Mantığıyla söylüyorum bunu da. Ama hakem öyle değerlendirmedi. Elle aldın topu şeklinde değerlendirdi. Şimdi Fenerbahçe sağ kanattan tehlikeli geldi. Fred ortayı yaptı ama uzak direğe doğru, kale direğine doğru giden topa kimse yetişemedi. Anderson Talisca özellikle ceza sahası içerisinde o topa yetişemedi. Kerem Aktürkoğlu'nu biraz daha böyle çizgiye yakın görüyorum. Yani bu da aslında Fenerbahçe açısından bana kalırsa şu dakikaya kadar çok iyi değil ben gördüğüm kadarıyla. Yani biraz daha belki kaleye yakın oynayabilse ya da Talisca'ya yakın oynayabilse Fenerbahçe için çok daha tehlikeli pozisyonlar çıkabilir ortaya. Ama çizgiye yakın oynuyor. Talisca tek başına ortada kalıyor. Zaten Anderson Talisca'nın böyle santrofor oynama meziyetleri çok çok fazla olmadığı için de gördüğüm kadarıyla orada sırtı dönük oynamakta özellikle zorlanıyor. Belki biraz daha yakın oynayan bir Kerem Aktürkoğlu orada Talisca'yı biraz daha kolaylaştırabilir. Şimdi belki Talisca'nın üzerindeki bir adamı alabilir mantığıyla söylüyorum. Ama şu ana kadar Durum böyle değil. 14 dakika geride kaldı. Golsüz beraberlik devam ediyor Fenerbahçe Gornik Zabrze maçında. Ben de şöyle bir günün haberlerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bugün dikkat çeker bir durum vardı. Onu söyleyeyim de ondan sonra devam edelim. Yine size soru olarak sorayım hatta bunu ben. Ya da ikinci bölümde mi soralım? Peki tamam, arkadaşlarım diyor ki ikinci bölümde sorarsın. Ben de tamam diyorum. Şimdi Fenerbahçe tehlikeli geliyor. Anderson Talisca. Anderson Talisca kaleye vurdu ve kötü bir vuruş oldu bu. Yani Anderson Talisca zaten herhalde geçtiğimiz sezonda bunu çok fazla gördük. Topu ceza sahası çevresinde ayağına aldığında ilk düşündüğü şey kaleye vurmak oluyor. Önce bir deniyor, vurmak için açığı arıyor. Bulamazsa pas atmayı tercih ediyor. Bu da şunu getiriyor beraberinde. Zaten Fenerbahçeli oyuncular koşuyu yapmış, o pası atmıyorsun. Ondan sonra kaleye vurma şansı olmadığı anda atmayı denediğinde de zaten her yer artık kapanmış oluyor. Oyuncu koşusunu çoktan yapmış oluyor. Ya da direkt kaleye vuruyor zaten. Şu ana kadar Anderson Talisca'nın yaptığı vuruşlarda aldığı sonuca baktığımızda aslında geçtiğimiz sezon eğer iyi vuruşlar yapabiliyor. Kaleyi bulduğunda çok tehlikeli olabiliyor. Ama işte birçok pozisyonda da özellikle boştaki oyuncuları görmekte zorlanıyor. Anderson Talisca, bunu da söyleyebiliriz. Şimdi Fenerbahçe kalesine doğru rakibin bir hücumu vardı. Top savunmaya çarptı ve kornere gitti. Karşılaşmadaki ilk kornerini kullanacak Gornik Zabrze takımı az sonra sevgili dinleyiciler. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Şöyle ben günün Avrupa maçlarını da sizlerle paylaşayım. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Ararat 2, Shamrock Rovers 0. Bitti bu maç. Mialbi 3, Lincoln Red 0. Bu da bitti. Iberia 0, Slovan Bratislava 2. Bu da tamamlandı ve sabah 1, Kupskupio 0. Bu da yine tamamlanan maçlardandı. Ve gelelim devam eden maçlara Şampiyonlar Ligi'nde. Aarhus 0, Lech Poznan 2. Fenerbahçe, Gornik Zabrze ve Tun, Dinamo Zagreb maçlarında ise henüz gol yok. Konferans Ligi'ne bakalım. 58. dakika. Bu arada bir kurtarış geldi Mert Günok'tan. İnanılmaz. Yani yaklaşık bir dakikadır Gornik Zabrze zaten Fenerbahçe ceza sahası civarında sürekli şut atmak için pozisyon arıyorlardı. En sonunda o pozisyonu buldular. Sol kanattan çok çok sert bir şut geldi. Mert Günok harika. Yani çataldan çıkardı. 90 diye tabir ettiğimiz noktadan topu çıkardı, kornere gönderdi. Maçtaki ikinci kornerini kullandı şimdi Gornik Zabrze takımı. Uzaklaştırdı Fenerbahçe savunması. Hızlı bir atak gelir mi diye baktım ama yine top Gornikli oyuncularda kaldı. Fenerbahçe kaptı o topla. Hızlı çıkmayı başaramadı. Şimdi yeniden organize bir atak geliştirmeye çalışıyor Gornik Zabrze takımı. İçeriye bir orta kafayla uzaklaştırıldı. Şimdi Kerem. Kerem aldı topu ama yine kaybetti. Yani Kerem'in herhalde en büyük problemi bu. Yanında bir oyuncu varsa o topu aldığında yani kontrol etmekte zorlanıyor, topu ayağına almakta zorlanıyor. Rakibin baskısında çok çabuk top kaybedebiliyor ama bu pozisyonda en azından topu kaybetse de sonrasında tekrar baskıyı yapıp rakibe hata yaptırmayı başardı, onu söyleyelim. Şimdi ben ne diyordum? Evet, Floriana Drita maçı golsüz devam ediyor. 45. dakika Konferans Ligi'nde ve Bissen Giori maçında da yine golsüz beraberlik var 3. dakikası oynanırken. Tek maç Göteborg Levadia Tallinn maçında 2-0'lık deplasman takımı Levadia'nın üstünlüğü var. Yani bu da bugünün şaşırtıcı şu ana kadarki skorlarından diyelim. 2-0 deplasman takımı Levadia Tallinn Göteborg karşısında maçı önde götürüyor sevgili dinleyiciler. Bir zamanların Göteborg takımı, şu anda gerçekten çok işler onlar için yolunda gitmiyor. Bunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe'nin topla oynama yüzdesi %66'ya düştü. Maçın ilk 15 dakikasında %20'lerdeydi. İşte düzeltiyorum, %80'lerdeydi. Ama biraz düştüğünü belirtelim. Ama iki şut attı Fenerbahçe. Bir isabet buldu şu ana kadar. O da Bartu Elmas'ın şutuydu. Diğer şut da zaten Anderson Talisca'nın attığı avuta giden şut biraz önce. Rakip Gornik Zabrze de iki şut attı, bir isabet buldu. Köşe vuruşlarında 3 köşe vuruşu var. İkisi Gornik Zabrze takımından geldi. Fenerbahçe bir köşe vuruşu kullandı. Şu dakikaya kadar sevgili dinleyiciler. Şimdi yine Fenerbahçe rakip yarı alanda baskıyı artırmış durumda. Özellikle sağ kanatta şimdi Fred, İrfancan Kahveci, Semedo üçlüsünün paslaşması araya girdiler. Bir başka gördüğüm şeyi söyleyeyim. Fenerbahçe biraz daha hızlı belki top çevirebilir. Yani çok yavaş oynuyor Fenerbahçe. Bu da rakibin savunmasını kolaylaştırıyor. Yani sağdan sola, soldan sağa çok net aslında paslar atmak, hızlı paslar atmak gerekir diye düşünüyorum. Ancak dediğim gibi bu da çok öyle beklendiği gibi şu ana kadar gerçekleşmiyor Fener'de. Tabii sezonun ilk karşılaşması, ilk resmi maçtan bahsediyoruz sevgili dinleyiciler. Bu anlamda bazı şeyler oturacak önümüzdeki süreçte belki de. Mesaj gelmiş, bakalım ne diyor dinleyicimiz. Fenerbahçe maçı için tahminin var mı demiş. Ben Kerem Aktürkoğlu'nun bir gol atmasını bekliyorum. Anderson Talisca'nın da bir gol atmasını bekliyorum. Yani böyle bir düşüncem var. Tabii önce ilk golün gelmesi gerekiyor. Yani Fenerbahçe o ilk golü atarsa ancak rakibin belki bu kadar kapalı savunmasını da açma şansını yakalayacak. Şu ana kadar işte tipik bir santroforu olmadığı için Fenerbahçe'nin burada çok başarılı olamadı. Yani kanatlara topu getiriyor Fenerbahçe ama içeriye orta yapmakta zorlanıyor. Çünkü içeride zaten çok kalabalık değil. Bu arada özellikle savunma arkasına atılacak toplar belki tehlike oluşturabilir ama şu ana kadar Fenerbahçe hiç denemedi bunları. Yani Kerem Aktürkoğlu özellikle bir iki kez koşu gösterdi ama oyuncular, Fenerbahçeli oyuncular o pası atmayı tercih etmediler. Bu nedenle de biraz daha belki Fenerbahçe'nin bunları da denemesi lazım bundan sonraki dakikalarda. Onu da söyleyebilirim. Şimdi Fenerbahçe yine rakip yarı alanında çok fazla top yapan taraf sevgili dinleyiciler. Fenerbahçe'nin rakip yarı alandaki 10 oyuncusunun da orada olduğunu söyleyelim. Kalecisi hariç 10 oyuncusu da şu anda rakip yarı alanda. Ve pozisyon arıyor Fenerbahçe. Kapalı savunmaya karşı boş bir alan arıyor ki bu da en kolay aslında. Bu arada çok iyi bir pas İrfancan Kahveci'den sağdan geldi. Semedo son anda savunma. Kerem Aktürkoğlu'na attı Semedo. Kerem'den önce son anda ayak koydu savunma ve topu uzaklaştırdı. Eğer Semedo pası geçirebilseydi Kerem Aktürkoğlu penaltı noktasına yakın bir yerde kaleciyle karşı karşıya pozisyonda kalacaktı ama bunu başaramadı. Sevgili dinleyiciler, yeni kurallar var. Bugün Türkiye Futbol Federasyonu açıkladı bu kuralları. Onu söyleyelim. Ve bu kurallarla birlikte Dünya Kupası'nda aslında ki kurallar diyelim. Dünya Kupası'nda biliyorsunuz denenen kurallar artık Süper Lig'de de olacak. Bu konuda işte şey dışında, su molaları dışında hepsini yapacağız demişti, uygulayacağız demişti federasyon. İşte biraz daha ayrıntılı bir şekilde hangi kuralların olacağı açıklaması var. Onu da ikinci bölümde özellikle konuşalım istiyorum. Dakika 22, Fenerbahçe 0, Gornik Zabrze 0. Kısa bir reklam arası.
1: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
1: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarına bekliyor.
6: Radyo Spor. Reklam.

Fenerbahçe yine atak geliştiriyor. Atak yönü sol kanat Kerem Aktürkoğlu gitmek istedi. İçeride Talisca pas istedi ama Talisca'ya gelmedi. Savunma uzaklaştı. Şimdi yeniden Fenerbahçe atak tazeliyor. Sağ kanattan İrfan Can Kahveci aldı topu. İçeriye doğru orta Kerem Aktürkoğlu uzaklaştırdılar. Şimdi yeniden Fenerbahçe'ye top Osterwold'e bıraktı. Bir vuruş Nate'in hak eden korner diye işaret ediyor maçın hakemi. Top kornere çıktı. Bu arada Genduzi yapmış o vuruşu. Nate'in hake değil. Top da kornere çıkmış. Fenerbahçe şimdi bir köşe vuruşu kullanacak. Karşılaşmadaki ikinci köşe vuruşu bu sevgili gençler. Şimdi Fenerbahçe'nin yapacağı bu köşe vuruşunu bir kontrol edelim. Valla şöyle bir iyi bir orta güzel olurdu. Kerem Aktürkoğlu ortayı yaptı ama yine Fenerbahçeli oyuncular vuruş şansı yakaladı. Yine vuramadı. Bu sefer de Osterwold'e. Osterwold'e yapamadı o son vuruşu. Dakika 25, 0-0'lık beraberlik var sevgili dinleyiciler. Fenerbahçe aradığı golü şu dakikaya kadar bulamadı. Bundan sonraki dakikalar bakalım ne getirir göreceğiz. Ankara'dan Ali yazmış. Diyor ki işte Greenwood Hackett santraforun adı aklıma gelmedi. 3 transferde Vedat Muriç'ten bahsediyorsunuz. Bu maçta yok ve Fenerbahçe burada elenirse ne olacak demiş. Yani kötüyü aklımıza hiç getirmeyelim. Fenerbahçe'nin burada elenmesi çok mümkün gözükmüyor da. Yani inşallah öyle bir şey olmaz. Çünkü şu ana kadar oynanan oyun da aslında bunu gösteriyor. Fenerbahçe topa daha fazla sahip olan taraf derken şimdi Nelson Semedo yine girdi ceza sahasına. Semedo dışarı bıraktı. Bir vuruş kaleciden döndü. Bartu Elmas ceza sahası dışında daha doğrusu ceza sahası ön çizgisi üzerinde net bir vuruş şansı yakaladı. Semedo koşuyu yaptı ceza sahası içerisinde. Güzel bir çalım. Son çizgiye indi. Baktı herkese böyle. Net bir vuruşunu da yaptı. Ama top Bartu'nun vuruşunda savunmaya mı çarptı yoksa Kerem'e mi onu da göremedim bu arada. Ha, savunmaya çarptı. Köşe vuruşu kazandı Fenerbahçe. Orada Kerem Aktürkoğlu da belki son dokunuşu yapsa golü atabilirdi. Ama Kerem de o son dokunuşu yapamadı sevgili dinleyiciler. Savunmaya çarpan top kornere çıktı. Şimdi Fenerbahçe köşe vuruşunu kullanacak. Fenerbahçe'nin maçtaki en tehlikeli pozisyonu bu arada şu ana kadar yaşanan. Biraz önce Bartu Elmas da geldi. Nelson Semedo. Bu maçta üçüncü kez Semedo bu köşeden sarkıyor. Sağ köşeden. Savunmanın arkasında bir boşluk yakalıyor ve orada pozisyon üretmeye çalışıyor. Bunlardan ikisinde çok net sonuç alamamıştı Fenerbahçe. Daha doğrusu yapılan ortaları savunma uzaklaştırmayı başarmıştı. Ama bu pozisyonda çok güzel bir vuruş açısı yarattı Nelson Semedo Bartu Elmas'a. Bartu Elmas'ın vuruşu savunmadan kornere çıktı. Şimdi Fenerbahçe yine atak geliştiriyor tabii. Dediğim gibi maçta Fenerbahçe'nin net bir üstünlüğü söz konusu. Karşılaşmada şu ana kadar Fenerbahçe'nin topa sahip olma anlamında %65-70'lere varan bir hatta 76 şu anda sevgili dinleyiciler. Şimdi Kerem Aktürkoğlu sol çizgide topla buluşabilir mi? Buluşamadı. Fred'in pası son anda ayak koydu savunma. Kerem aslında tehlikeli bir pozisyon yakalayabilirdi. Dönelim tekrar. %76 Fenerbahçe topla oynayan taraf. 5 şut attı. 1 isabet buldu. 2 köşe vuruşu kullandı Fenerbahçe. Aslında 3.'ü de biraz önce kullandı. Diğer tarafta ise %24 topa sahip olan Gornik Zabze takımı var. Onlar 2 şut attılar. 1 isabet buldular. 2 de köşe vuruşu kullandılar şu dakikaya kadar. Fenerbahçe yine rakip yarı sahada yine pas yapan, yine pozisyon arayan taraf. Sol kanatta şimdi Osterwold'e, Jaden Osterwold'e çalımlarla geldi. Kaptırabilir, kaptırdı. Maçın hakemi de faul yok dedi. Devam dedi bu arada. Yani orada yatarak müdahalesine bir faul verir mi dedim, vermedi hakem. Şimdi Fenerbahçe sol kanadı tercih ediyor sevgili dinleyiciler. Biraz böyle hızlıca sağa dönmek lazım işte bu tip durumlarda. Şimdi sağa döndü Fenerbahçe ama çok yavaş tabii. Rakip Gornik takımı da bir şekilde savunmayı hemen Fenerbahçe'nin atak yaptığı yöne çevirmeyi başardı. O yüzden daha hızlı yapmak lazım bu geçişleri. Şimdi bu arada yani Genduzi'nin ne yaptığını merak ediyorum. Çünkü ısrarla Genduzi'ye öne oynaması için atılan her topu geriye attı. Orada da arkadaşlar artık öne doğru diye de bir şey yaptı ama Genduzi arkasında kimsenin olmadığını görmemişti. O nedenle de bu geriye doğru pasları yaptığını tahmin ediyorum. Bir uzun pas denedi Genduzi, Jaden Osterwold'e ama çok başarılı bir pas olmadı bu.

0: ve orada savunma araya girip topun out'a çıkmasını sağladı. Nelson Semedo'nun getirdiği, Bartu Elmaz'ın bitiremediği pozisyon gerçekten harika bir pozisyondu. Ceza sahası içinde, ön çizgisinde Bartu Elmaz vuruşu yaptı ama top savunmaya çarpıp kornere gitti sevgili dinleyiciler. Birazdan yarış başlayacak. Kocaeli'de 8. koşu yayınlayacağız. Yarış severlere bunu aktarayım. Ama bir taraftan da gözüm Fenerbahçe Gornik Zabze maçında, onu da aktarmak isterim. Gelen mesajlar var, onlara da bakıyorum. Ne demiş? İyi yayınlar. Öncelikle İsmail Kartal bence olmamalıydı demiş. Diğer isimlerden de bahsetmiş, bazı oyunculardan. Almanya'dan Mete Gül. Yani teknik direktör tercihini eleştirmiş Fenerbahçe'nin ama yani şu aşamada bunun için biraz geç diye düşünüyorum. Yani şu aşamada artık Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal. Eğer bir Fenerbahçeliyseniz bundan sonra yapacağınız tek şey takıma ve Fenerbahçe'ye ve İsmail Kartal'a destek olmak olabilir. Yani bunun dışında halihazırda bir de ortada daha olumsuz bir durum yokken bunu söyleyebilirim. Yani bu olumsuzluğu beklemek, olumsuzluğu çağırmak olabilir. Bu arada tehlikeli geldi Gornik Zabze takımı. Şimdi ceza sahası içerisine girdi oyuncu ama Fenerbahçe iyi kapattı. Şimdi tekrar oyuncu pas yapacak mı içeriye? Yaptı. Son anda savunma. Çok tehlikeli bir pozisyon yakaladılar. 6 pas üzerinde eğer vuruşu yapsalar artık kaleye belki topla girecekti oradaki oyuncu ama izin vermedi savunmada. Kim var orada bakıyorum. Nathan Ake son anda müdahaleyi yapan isim. Evet, Kocaeli'de 8. koşu başladı. Mikrofonlarımızı şimdi Kocaeli'ye çeviriyoruz.
1: Bahse gireriz devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Bunun 1,5 boy kadar gerisinde işte 2 numaralı Kıvırcık Kız hemen dışında. 4 numaralı Tutmaç 1,5 boy kadar gerisinde 7 numaralı Karanimo sırasıyla 1100 metre startlerine yaklaşıldı. Liderlik 5 numaralı Zenk'te, ikincilikte ortada 6 numaralı Afşar Bey onu takip ediyor. 3. sırada ortada 3 numaralı Zemberek, onun 1,5 boy kadar gerisinde işte 8 numaralı Coştur. 2 boy kadar gerisinde dışta 10 numaralı Birge Dağ, bunun 1,5 boy gerisinde 4 numaralı Tutmaç, onun 2 boy kadar gerisinde 7 numaralı Karen Himo şeklinde son 800'e girilmek üzere. Liderliğini sürdürüyor 5 numaralı Zenk. İkinciye dışta 10 numaralı Birge Dağ sokuldu şimdi. Bu ikilinin 3 boy kadar gerisinde 3. sırada 6 numaralı Afşar Bey. Bunun 1,5 boy kadar gerisindeydi şimdi. Yanına sokuldu 3 numaralı Zemberek. 3 boy gerisinde işte 8 numaralı Coştur. 2 boy gerisinde 2 numaralı Kıvırcık Kız. Bunun 1 boy gerisinde dışta 7 numaralı Karanimo'nun ataklarıyla son 400'e girilmek üzere. Liderliğini 5 numaralı Zenk sürdürüyor. İkincilikte onu 10 numaralı Birge Dağ takip ediyor. Bu ikilinin 7-8 boy farkla gerisinde 3. sırada 3 numaralı Zemberek. Bunun 2 boy kadar gerisinde 2 numaralı Kıvırcık Kız'ın ataklarıyla Safkanlar düzlüğe çıkıyor. Düzlüğe 5 numaralı Zenk önde çıktı. İkincilikte dışarıda 10 numaralı Birge Dağ'ın atakları var. 5-6 boy kadar gerisinde 3. sırada ortada 3 numaralı Zemberek dışında 2 numaralı Kıvırcık Kız'ın ataklarıyla son 200'e yaklaşılıyor. Liderlik 10 numaralı Birge Dağ geçti. İşten 5 numaralı Zenk gelmeye çalışıyor. Daha geride işte 3 numaralı Zemberek'in de atakları var. Son 100'e yaklaşılıyor. 10 numaralı Birge daha önde. Farkı şimdi 5 boy yapıyor. Son metreler farkı daha da açıyor 10 numaralı. Birge daha Kocaeli'de 8. koşuyu kazanan isim oluyor. 5 numaralı Zenk koşudan ikinci olarak ayrılırken 2 numaralı Kıvırcık Kız 3. 1 numaralı Harput Muhafızı ve 3 numaralı Zemberek ise 4.lük için fotoyu yakınlara geçiyor. Kocaeli'de 8. koşuyu 10 numaralı Birge daha Sercan Tırpan'la kazanıyor.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Bahse gireriz devam ediyor.
0: Yeniden karşınızdayız. Dakikalar şu anda karşılaşmada 34'ü gösteriyor ve 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Fenerbahçe o aradığı, beklediği golü bulamadı. Yani yine kapanan bir savunma, yine açmakta zorlanan bir Türk takımı. Gerçekten bu konuda çok ciddi eksiklerimiz var. Bunu çok net söyleyebiliriz. Yani işte Dünya Kupası'nda milli takımımızın yaşadığı, geçtiğimiz sezonlarda da bunu çok fazla gördük. Şimdi burada önemli olan tabii Özellikle santrofor mevkiinde oynayan oyuncularınız, hücum çeşitliliğiniz bu önemli. Çünkü eğer hücumda farklı opsiyonlarınız yoksa işiniz daha da zorlaşıyor. O nedenle bugün de görüyoruz ki Fenerbahçe özellikle hücum hattında Talişka'yla ve Kerem'le daha fazla pozisyon arayan taraf. Ancak o iki oyuncunun da burada çok etkili olamadığını görüyoruz. Yani özellikle adam eksiltmek konusunda çok etkili değiller. Yani Fenerbahçe sağdan sola soldan sağ pas yapıyor ama adam eksiltmeyi hiç denemiyor Fenerbahçe. Yani bir kere işte onu deneyen Semedo'ydu. O da çok net bir şekilde bir gol pozisyonu üretmeyi başardı Fenerbahçe'de. Semedo ileriye çıkıyor. Aslında bu tarafa yani Semedo'nun olduğu kanada çok fazla top geliyor o anlamda. Ama Kerem ve Osterwolde'nin oynadığı yerde ise bu daha zor şu ana kadar. Özellikle ya Osterwolde çok çıkmıyor ya da çıktığı zamanlarda da iyi paslar alamıyor diyebilirim. İyi yayınlar Bülent Selçuk Bayrampaşa'da. Peki teşekkür ederim. Devam edelim. Vedat abi selam, iyi yayınlar. Ben Yalçın. Fenerbahçe 3.5 üstü olur mu sence abi? Ne diyorsun demiş. Valla o bir gol gelse olacaktı ama Fenerbahçe o golü atmakta çok zorlanıyor şu ana kadar. Yani siz 3.5 üst diyorsunuz da 0.5 üstü bir görelim. Gerçekten zor. Şimdi bakın Fenerbahçe bir serbest vuruş kazandı ceza sahası dışından. Hemen Anderson Talişka topun başına geçti. Bu Fenerbahçe adına bir gol şansı olabilir. Anderson Talişka bu mesafelerden iyi vuruşlar yapabilen bir isim. Bakalım bunu nasıl değerlendirecek Fenerbahçe. Bu karşılaşmada 36 dakika geride kaldı ve ilk kez Fenerbahçe bir duran top kazandı böyle ceza sahasının hemen dışından. Anderson Talişka topun gerisinde ve baraj kuruldu. Dörtlü ya da beşli bir baraj var orada. Evet, beşli bir baraj var. Talişka'dan başka da kimse kalmadı topun gerisinde. Tam Talişka'nın vurabileceği yerlerden. Talişka şimdi hakemin düdüğüyle topun üzerine geliyor sevgili dinleyiciler. Kaleci dikkatli ama Talişka'nın vuruşunda top ağlarla buluştu gol. Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Anderson Talişka golü atan isim oldu Fenerbahçe'de. Bir duran top. Tam Fenerbahçelik, tam Anderson Talişka'lık bir pozisyon demiştik. İşte Anderson Talişka yaptığı harika vuruşla topu filelere göndermeyi başardı ceza sahası dışından. Çok güzel bir vuruş gerçekten. Kalecinin soluna top yerden yaklaşık 2-3 karış yüksekteydi. Orada gitti ve golü buldu Fenerbahçe. Anderson Talişka golü attı ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi dakikalar. 38'i gösteriyor sevgili dinleyiciler. Maçın başında sormuştunuz bu maça dair var mı düşünceniz diye. Ben Anderson Talişka ve Kerem Aktürkoğlu'nun gol atacağını söylemiştim. Talişka geldi. Sıra Kerem'de. Eğer Kerem de golü atarsa benim tahminim başarılı olmuş olacak. İki tahminim birden başarılı olmuş olacak. İnşallah öyle de olur. Anderson Talişka'nın vuruşu gerçekten çok estetik ve çok güzel bir vuruştu. 37'de Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. İşte bu kapanan savunmayı açmak anlamında bu çok etkili bir gol oldu. Hatta bir rakip o kadar da aman aman açılacak mıdır sanmıyorum. Çünkü ikinci maçı var diye düşünecekler. Çok fazla açılmayacaklar. Burada yine de ama yani az da olsa Fenerbahçe bir avantaj yakalamış oldu. Şimdi 2'yi de atarsa Fenerbahçe işte biraz önce sorulan soru 3.5 üstün. O zaman işte kapıları açılmış olur. Bir gol daha lazım Fenerbahçe'ye. Eğer o bir golü de Fenerbahçe atarsa bence, hele bir de Kerem Aktürkoğlu atarsa dediğim gibi çok güzel olur. Bizim de tahminimiz başarılı olmuş olur. Evet, 37 1-0 önde Fenerbahçe, Anderson Talişka'nın attığı golle sevgili dinleyiciler. Bir kez daha belirtelim. Fenerbahçe şu ana kadar topa %75 sahip oldu. 3 şut attı. Düzeltiyorum, 7 şut attı. 2 isabet buldu Fenerbahçe. Bu arada yine geliyor Fenerbahçe. Arkaya doğru Semedo'nun ortası, savunma son anda kornere gönderdi. Fenerbahçe 7 şut attı. 2 isabet buldu. 4. kornerini az sonra kullanacak. Ve bir de gol buldu. Gornik Zabrze işte %25 topa sahip olurken 2 şut atıp 1 isabet buldular. Ve sadece 2 köşe vuruşu da onlar kullandı. Bunu da belirtelim. Yani Gornik Zabrze'de baktığımızda en dikkat çekici olan şu ana kadar 30 dakikada sadece 69 pas yapmış olmaları. Yani 69 defa topa değmişler. Bunu söyleyebiliriz. Buradan da yine iki şut çıkarmışlar. Bu da fena değil onlar için. Bu arada bir orta geldi ceza sahasına Fenerbahçe'den. Uzaklaştırdı savunma. Şimdi yeniden atak geliyor. Fenerbahçe içeriye bir orta daha. Kaleci çıktı, kontrol etti. Dakika 40. 1-0'lık Fenerbahçe üstünlüğü var. Gol Anderson Talişka'dan 37. dakikada geldi sevgili dinleyiciler. Artık Fenerbahçe ön alan baskısına devam edip 2'ye attıktan sonra belki biraz daha rakibe göre bir oyun tercih edebilir diye düşünüyorum. Şu ana kadarki oyun en azından gerçekten iyiydi. Fenerbahçe çok önde basan, baskılı oynayan, rakip yer alanında çok fazla görünen taraftı. Şimdi Gornik Zabrze takımı ilk kez belki Fenerbahçe yarı sahasına yerleşti diyebiliriz. Gene de ama iki oyuncusu en geride, kalecisi ne yakın durumda, onu da belirtelim. Fenerbahçe hala baskıyla Gornik takımına izin vermek istemiyor çıkmasına. Fred ön alan baskısını yapan isim. Kaleciye bir baskı Anderson Talişka'dan. Kalecinin uzun vuruşunda Milan Škriniar şimdi topu kontrol etmek isterken rakipte kaldı. Ve Gornik Zabrze takımı da şimdi uzaklaşmak istiyor. İrfan Can Kahveci yakaladı topu. İrfan'a yapılan hareket faul. İrfan Can Kahveci pası verdi. Koşuyu yapmak isterken orada Gornik Zabrze'li oyuncu İrfan Can'ı tuttu. Bırakmadı, gitmesine izin vermedi. Maçın hakemi de faul kararını verdi. İrfan tabii kart bekliyor ama hakem hayır dedi. Kart yok dedi. Şimdi bir serbest vuruş kullanacak Fenerbahçe sevgili dinleyiciler. Dakika 42. 1-0 Fenerbahçe üstünlüğü var. Ve serbest vuruşu da şimdi Fenerbahçe'nin kullanacağını belirtelim. Mason Greenwood geldi ekranlara az önce. Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood bugün yedek kulübesinde. Selamlar Vedat abi. Görelim bakalım şimdi Türk takımlarına laf söylemek neymiş demiş. Bir Polonyalı muhabir sanıyorum bir söz söylemiş. Not ben Galatasaraylıyım ama bir Türk takımına kimse laf söyleyemez demiş. Teşekkür ederiz gönderdiğiniz mesaj için. Güzel gol attı Anderson Talişka gerçekten de. Benim beğendiğim bir vuruş stili var zaten Anderson Talişka'nın. Kaleyi bulduğu zaman gol atabiliyor Anderson Talişka ama işte eğer barajı geçerse, kaleye gelirse, isabetli şut gelirse işte o şartlarda Anderson Talişka zaten bu pozisyonlarda iyi vuruşlar yapabiliyor ama geçtiğimiz sezon özellikle bunu çok fazla yaptığını söylemek mümkün değil. Bazı maçlarda yaptı ama çok fazla yaptığını söylemek mümkün değil diyebilirim. Gornik Zabrze takımında hiç değişen bir şey yok. Yine kendi yarı sahasında 11 kişi bulunuyorlar kalecileriyle birlikte. Hiç öyle aman aman biz açılalım, gol yedik, gol atalım rakibe falan gibi bir düşünceleri yok şu ana kadar. Fenerbahçe'de rakip yarı sahada bol adamla, bol pasla pozisyon arıyor şu ana kadar. İçeriye doğru, daha doğrusu dışarıya doğru bir pas. Orada Nelson Semedo kontrol edebilecek mi? Etti. Semedo topu aldı. Şimdi girdi ceza sahasına ama maçın hakemi faul çaldı. Neden? Onu anlayamadım. Çok sonra çalındı bu faul çünkü. Bir daha bakalım pozisyona. Yani oyuncu orada topu dışarı bırakmaya çalıştı. Taca çıkmasını istiyor oyuncu. Ama Semedo da gitti. İkili mücadeleyle topu aldı. Oyuncu kendini yere bıraktı. Maçın hakemi de buna faul verdi. Olacak iş değil gerçekten. Yani bu ikili mücadelede faulü rakip lehine çaldı. Yardımcı hakem de Semedo'ya çektin diyor ama alakası yok pozisyonla çekmenin. Yani biz de görüyoruz sonuçta. Yardımcı hakemin orada icat ettiği bir faul oldu diyelim. Dakika 44. 1-0'lık Fenerbahçe üstünlüğü var sevgili dinleyiciler. Şimdi Fenerbahçe kendi yarı sahasından çıkmak istiyor. Orada Gornik Zabrze'li oyuncular çok fazla adamla baskı yaptılar ama top taca çıktı, taç bizim. Fenerbahçe kullanacak taç atışını. Şu ana kadar Fenerbahçe'nin sağ kanadı daha iyi çalıştı, onu söyleyelim. Yani Osterwolde ve Kerem Aktürkoğlu'ndan oluşan sol kanattan ziyade İrfan Can Kahveci ve Nelson Semedolu kanat. Bir an Nelson Semedo ismi aklıma gelmedi. Nelson Semedolu kanat gerçekten iyi çalıştı. Daha çok pozisyon üretti. Tehlike yarattı. Ama Osterwolde Kerem Aktürkoğlu'nun olduğu kanattan Fenerbahçe çok etkili bir pozisyon üretemedi şu dakikaya kadar. İnşallah bundan sonra üretir diyelim. Şimdi Osterwolde o bölgede top yapıyor ama işte burada yine aynı şey yere geliyoruz. Fenerbahçe ne zaman atak yönünü hızlı çevirirse o zaman tehlikeli olabiliyor aslında. Bunu da bu maçta bir iki kez yaptı. Yine yapabilir Fenerbahçe ilerleyen dakikalarda. Ama 1-0 öne geçen Fenerbahçe'ye karşı bile Gornik takımı hiç ileri çıkmadan oynamaya çalışıyor. Maalesef futbolu katleden bir oyun anlayışı. Yani bu kadar böyle oynamamak artık olmaz. Yani şunu anlayabilirim. İşte rakip sizden güçlüdür. Bunu anlayabilirim. Elinizden geleni en iyisini yapmaya çalışırsınız, anlayabilirim. Ama yani yenik duruma düştüğünüzde de artık bunu yapmazsınız herhalde diye düşünüyorum. Yani şurada Fenerbahçe şimdi tehlikeli geliyor. Kerem Aktürkoğlu, Kerem kaleye vurmak yerine topukla dışarı çıkarmayı tercih etti, uzaklaştırdı savunma. Yani Kerem Aktürkoğlu orada kaleye vursa çok daha tehlikeli olabilirdi. Çünkü önü açıktı aslında ama o topukla geriye doğru iyi bir pas vermeye çalıştı aslında ama savunma araya girdi. Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu merkeze yakın oynadığında çok tehlikeli olabiliyor bu arada. Yani onu da görüyoruz. Şimdi sağ kanattan gelecek Fenerbahçe. İrfan Can Kahveci ile orta geldi içeriye doğru İrfan'dan ama bunlar biraz böyle nafile ortalar. Yani içeride eğer bu arada İrfan şimdi kaptı topu. İçeriye doğru bir orta, son anda savunma. Kerem Aktürkoğlu'nu aşan top, savunma topu uzaklaştırmayı başardı. Gornik Zabze takımında. Şimdi bakalım yine Fenerbahçe baskıyla kaptı. Fred sağdan girdi ceza sahasına, dışarı bıraktı. Bir vuruş Bartu Elmas dışarı attı yine. Bartu ikinci kez pozisyon buldu. Ceza sahası dışında, bu sefer ön çizgisi üzerinde vuruş, top avuta gitti. Ve maçın ilk 45 dakikasında bitirdiğini belirten düdüğü çaldı maçın hakemi. Fenerbahçe ilk 45 dakikayı 37. dakikada Anderson Talisca'nın attığı golle 1-0 önde kapattı sevgili dinleyiciler. İkinci 45 dakikaya tekrar karşınızda olacağız tabii ki. Ben de bir nefesleneyim istiyorum. İlk 45 dakikayı gerçekten Fenerbahçe'nin yoğun baskısıyla geçti. Küçük bir değerlendirme yapmak gerekirse ve bir serbest vuruştan Anderson Talisca'nın güzel vuruşu top filelerle buluştu. Ve ilk 45 dakikada böyle 1-0'lık skorla tamamlandı. Şimdi bir ara, şarkı reklam arası, nefeslenelim. Döndüğümüzde tekrar maçın ikinci yarısıyla birlikte karşınızdayız.
1: Bahse gireriz devam edecek.
4: Radyo Spor. Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
6: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Bilen'in sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Bilen'in efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: Beşiktaş yeni sezonu Midtjylland maçıyla açıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
7: Radyo Spor!
1: Teknik direktörlüğe Vincenzo Italiano'yu getiren, kadrosunu Nübel, Uttara ve Trossard gibi yıldızlarla güçlendiren Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı ağırlıyor. Beşiktaş'la Midtjylland arasındaki Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk karşılaşması 23 Temmuz Perşembe günü 21'de Esport ve Esport Plus ortak yayınıyla sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: uçacaktı.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
2: Radyo Spor.
3: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
4: Evet.
3: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
1: Ters köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters köşe. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
2: Radyo Spor.
1: 0538 052 1487. Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: Bahse Gireriz devam ediyor.
1: Devam ediyoruz. Radyo Spor'dasınız. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz de artık 22'ye gelmek üzere. Fenerbahçe'nin ilk 45 dakika 1-0 kazandığını önce hatırlatayım. Ama ardından da şunu söyleyeyim. Aslında mücadelede öyle çok net pozisyonlar yok. Fenerbahçe 8 şut attı. 2 isabet buldu. Bunlardan biri gol oldu. Zaten gol ceza sahasının dışından atılan bir gol. Bir serbest vuruştan geldi. Ceza sahası içinde ise sanıyorum Bartu Elmaz 2 kere topla buluştu. Ama kaleyi bulamadı. Daha doğrusu birisinde kaleyi buldu, diğerinde bulamadı. Böylelikle ilk 45 dakika Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Hemen soralım size, nasıl buldunuz Fenerbahçe'yi 45 dakikada? Sizce iyi bir oyun var mıydı? Fenerbahçe Gornik Zabrze karşısında ilk 45 dakikasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Lütfen yazın bana. Radyo Spor WhatsApp hattına 0538 052 1487, buradan göndereceğiz mesajları, bekliyor olacağım. Ve isterseniz yavaş yavaş günün manşetlerine de bir dönelim. Bugün neler oldu, onlara da bir bakalım. Birazdan mesajlarınızı okuyacağım. Onu da hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler, şöyle bakıyorum. Bugün öne çıkanlardan biriydi. Geçtiğimiz hafta içerisinde konuşmuştuk. Mario Lemina, Galatasaray'ın kampına gönderilmedi. Daha doğrusu gitmedi, götürülmedi. İstanbul'da kaldı ama başka bir yere de gitmedi. Yani çalışmalarına da devam ediyordu. Herkes de tabii şu soruyu soruyordu. Lemina konusunda son durum ne? Ne olacak? Bunu soruyordu. Cevap aslında bugün geldi diyebiliriz. Galatasaray Gabonlu oyuncu Mario Lemina'nın sözleşmesini 2 yıl daha uzattığını açıkladı. Belli ki bir anlaşmazlık vardı. Yani belki işte daha yüksek para mı istiyordu bilmiyorum. Ama sonuçta Galatasaray bu sorunu da çözmüş görünüyor sevgili dinleyiciler. Yarın biliyorsunuz Başakşehir çıkacak, bu sefer Inter Turku'yla karşılaşacak. UEFA Konferans Ligi'nde Inter Turku mücadelesi öncesinde bugün Nuri Şahin'in açıklamaları vardı. Hemen ona da bir bakalım isterseniz. Nuri Şahin dedi ki güzel bir sezon olmasını diliyorum. Heyecanlıyız. Başakşehir'le ilk defa beraber yaşayacağımız bir heyecan. Kısa bir hazırlık dönemi oldu ama tüm hazırlıklarımızı bu iki maç için yaptık. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur ve iyi bir sonuçla Finlandiya'daki rövanş maçına iyi bir skorla çıkabiliriz dedi. Turuncu Lacivertli ekibi kamp için erken topladıklarını anlatan genç teknik adam, bu turlarda daha hazır takımlara karşı oynayabileceğimizin bilincinde olduğumuz için aslında benim çok yapmadığım ama yapmamız gereken bir şey yaptık diyor. Takımı erken topladık. Kaptanımız da burada. Bir kere daha onlardan özür diliyorum. Normalde ben her zaman futbolcunun iyi dinlenmesinden yanayım ama bu sene ne yazık ki tam öyle olmadı. O yüzden hazırlığımızı yaptık. Her takıma karşı hazır bir takıma karşı oynuyoruz. İyi bir takıma karşı oynuyoruz. Ne yaptığını bilen, liginde de ikinci sırada olan bir takıma karşı oynuyoruz. Ama biz de hazırız. Hazır olabildiğimiz kadar hazırız. İnşallah hem oyunumuzda hem de fiziksel anlamda karşılık verebileceğimizi düşünüyorum ifadelerini kullandı Nuri Şahin sevgili dinleyiciler. Nuri Şahin rakibin belli bir oyun anlayışının olduğunu belirtti. Bizim stilimizde oynayan takımlara karşı oynadıkları maçları da izledik. Analiz ettik ama her zaman ne yapacağımıza bakıyoruz. Bu maçların 180-200 dakika sürdüğünü takıma anlatmaya çalışıyoruz. Sezonun ilk maçı, hava sıcak, paniğe kapılmadan ama yine de hızlı bir şekilde oynamak, ne kadar pozisyona girebiliyorsak girmek ve çok değerli, çok önemli golü bulmak. Aynı zamanda rakibin bir geçiş takımı olduğunu unutmamak lazım. O yüzden oyuncularıma her zaman söylüyorum ama yarın için daha çok geçerli bir şey var. Topun değerini bilmek. İnşallah buradan iyi bir skorla Finlandiya'ya gitmek istiyoruz dedi Nuri Şahin sevgili dinleyiciler. Başakşehir teknik direktörünün açıklamaları böyleydi. Fenerbahçe Gornik Zabrze maçının da ikinci yarısı başladı. İlk yarıyı Fenerbahçe 1-0 önde kapatmıştı. Sol taraftan Kerem Aktürkoğlu ile geldi Fenerbahçe içeriye. Bir orta son anda savunma ayak koydu. Anderson Talişka'dan önce. Fenerbahçe sol kanattan maçın başından beri ilk kez bu kadar tehlikeli geldi. Ve burada çok iyi getirdi topu Kerem Aktürkoğlu ama sonuç alamadı sevgili dinleyiciler Fenerbahçe. 1-0'lık Fenerbahçe üstünlüğü devam ediyor. Yusuf Kenan diyor ki ilk yarı itibariyle bu seviyedeki takım için bu oyun yeterli olabilir. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde böyle oynarsak bize bir düzine gol atarlar. Şampiyonlar Ligi bize böyle dağınık oyunu kaldırmaz. Daha derli toplu oynamak gerekir diyor Yusuf Kenan'a teşekkür ederim. İlk 45 dakika yorumu böyle sevgili dinleyiciler. Sizler de Radyo Spor WhatsApp hattına yazabilirsiniz. 0538-052-1487 WhatsApp hattımız. Beşiktaş'tan bir haber. Endidi sakatlandı sevgili dinleyiciler. Sezon başlamadan gelen sakatlıklar gerçekten can sıkıyor. Beşiktaş tarafından yapılan açıklamada ayak bileğinden sakatlanması sonrası Acıbadem Hastanesi'ne götürülmüş MR görüntülemesinde Wilfried Ndidi'nin ayak bileğinde ligaman yaralanması tespit edilmiş, futbolcunun tedavisine başlanmıştır şeklinde de Beşiktaş'ın bir açıklaması var sevgili dinleyiciler. Tabii çok ciddi bir sakatlık mı bu? Aldığım bilgilere göre çok uzun sürecek bir sakatlıktan bahsedilmiyor. Vedat abi iyi akşamlar, bu sene umutlu musun demiş. VAR sisteminden umutlu musun demiş. Yoksa yine değişen bir şey olmaz mı demiş. Yani ben VAR sisteminden geçtiğimiz sezonda umutluydum ve çok böyle umudumun boşa çıktığını da düşünmüyorum. Yani ne bekliyordunuz bilmiyorum ama inanın sezonun bütününe baktığınızda birçok hatanın düzeltildiğini gördük. Evet yani %90 çok iyi kullanılan var, %10 olumlu kullanılmayınca bu sefer hep o olumsuzlar akılda kalıyor. Ama dediğim gibi %90 anlamda bence hataların giderildiği bir sezon oldu VAR açısından. Bu sezonda çok şey farklı bir şey beklemiyorum. Eğer hataları %50 tolere etseniz bile bence büyük bir şey bu. Yani düşünsenize. Bütün bir sezonda 10 hata yapılmış. Bunun 5'ini siz geri çevirme şansını yakalıyorsunuz. Bu harika bir şey. Bu arada Anderson Talisca bugün neler yapıyor merak ediyorum. Attığı golün dışında gerçekten çok iyi bir oyun yok ortada şu ana kadar. Bakalım devamında nasıl bir oyun çıkaracak ortaya göreceğiz. Uzaklardan bir deneme Fred'den avuta gitti. Fred topu aldı, bir kişiyi geçti, uzaktan ayak içi plasesini uzak köşeye göndermek istedi ama hem yavaş hem de iyi bir şut olmadı bu sevgili dinleyiciler. Top avuta gitti. Dakikalarda artık 49'u gösteriyor. 1-0'lık Fenerbahçe üstünlüğünün devam ettiğini de görüyoruz. Tabii bu aslında bugün çok fazla konuşulan bir konu vardı dediğim gibi. Muhammed Salah konusu. Bu konuyla ilgili de bana gelen bilgileri de paylaşmıştım. Sevgili Orhan Can, Aygün Ezipek'in programında yine söylemişti. Yani bir Türkiye'den başka bir takımın istediği ve bu nedenle fiyatın arttığı yönünde bir söz söyledi. Sevgili Orhan Can, deneyimli bir gazeteci, Beşiktaş'ta yakından takip eder. Ama tabii hangi takım olduğu konusunda bir bilgi yok şu ana kadar, onu söyleyelim. Burada tabii hangi bölgeye hangi oyuncu, kimlerin eksiği var, ihtiyacı var diye baktığımızda şimdi Beşiktaş da bir Salah'ı istiyor. İkinci bir oyuncu kim olabilir? Bu sorunun cevabı yani ne bileyim Galatasaray olabilir mesela. Ya Trabzonspor ve Fenerbahçe, Trabzonspor da olabilir bu arada. Neden olmasın? Trabzonspor da olabilir. Fenerbahçe olacağını düşünmüyorum. Şu anda Fenerbahçe'nin yapacağı transfer bir santrafor transferi olacaktır diye düşünüyorum çünkü. Evet, maça tekrar dönersek 49. dakika 1-0'lık Fenerbahçe üstünlüğü var. Bu arada Levent Mercan oyuna girdi Fenerbahçe'de. Nathan Ake oyundan çıktı. Osterwolde stopere geçti. Ake'nin ve Greenwood'un oynaması konusunda çok emin değilim demişti İsmail Kartal. Eksikleri var demişti. Hatta Nathan Ake ve Greenwood'u da önce kadroya almamıştı, sonra kadroya yazdığını hatırlatalım. Ake 11'de çıktı. Ama 45 dakika sonunda Ake ile işte Levent Mercan değişti. Osterwolde stopere geçti. Ve Levent Mercan da sol kanattaki yerini aldı. Ve sol kanadı Levent Mercan geçer geçmez de maçın ikinci yarısında ilk pozisyonunu Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu ile birlikte sol kanattan yakaladı. Onu da söyleyelim. Yani bu burada Levent Mercan'ın katkısı neydi diye sorarsanız orada tabii Levent Mercan'ın attığı pas bir anda hızlıca çıkmasını sağladı. İlk 45 dakikada çok fazla görmemiştik. Kerem Aktürkoğlu'nun önüne doğru atılan o hızlı pasları görmemiştik açıkçası. Ama ikinci 45 dakikada ilk pozisyon böyle oldu. Dakika 52 artık 1-0'lık Fenerbahçe üstünlüğünün devam ettiğini bir kez daha aktaralım sizlere. Kaldığımız yere dönelim tekrar. Biraz önce de söylemiştik, Fenerbahçe forvet arıyor. Ve Fiorentina forması giyen Moise Kean Fenerbahçe'ye önerildi deniyor sevgili dinleyiciler. Fiorentina ile Fenerbahçe'nin görüşmeler yaptığı söyleniyor ve Moise Kean'den 25-30 milyon euro bir gelir bekliyormuş Fiorentina. Juventus'tan 14,5 milyon euroya almışlardı. İki katı bir gelir bekliyorlarmış. Bakalım bu transfer gerçekleşir mi göreceğiz ama Moise Kean ismi Fenerbahçe için bugün konuşulan, anılan bir isimdi sevgili dinleyiciler. Beşiktaş'a baktığımızda Beşiktaş'ta da Igor Julio isminden bahsediliyor. Sevgili dinleyiciler, Brighton forması giyen Igor Julio ile Beşiktaş'ın ilgilendiği haberi vardı bugün. Çok fazla yerde gördüm. Brighton'da Ferdi'nin takım arkadaşı. 2023 yılında Fiorentina'dan Brighton'a gelmişti bu oyuncu. 2027'ye kadar da sözleşmesi bulunuyor sevgili dinleyiciler. Bunu da belirtelim. Yine Beşiktaş için adı geçen bu futbolcuyu da paylaşmak istedim sizlerle. Bunun dışında yine bir Whittaker hamlesinden bahsediliyor sevgili dinleyiciler. Middlesbrough'da oynayan Morgan Whittaker ismi bugün yazılmaya başladı. Trabzonspor için sağ kanat transferi yapmak istiyor Trabzonspor, biliyorsunuz. Morgan Whittaker'ın da sağ kanatta Trabzonspor için önemli bir isim olduğundan bahsediliyor. Dakika 54, Fenerbahçe 1-0 önde ve bir serbest vuruş, daha doğrusu bir köşe vuruşu kazandı Fenerbahçe. Gornik Zabrze karşısında Kerem Aktürkoğlu ortaladı. Vuruş geldi, avuta gitti. Gerçekten Anderson Talisca ön direkte yükselip harika bir vuruş yaptı. Topa son anda kaleci mi dokundu, ona bakıyorum. Evet, kaleci son anda dokunmuş ve top da direği yalayarak avuta gitmiş. Yani kalecinin o son andaki hamlesi gerçekten çok değerli. Neredeyse Anderson Talisca ikinci golünü atmak üzereydi ön direkte. Topla buluşup vuruşu yaptı. Şimdi kornerin yönü değişti. Diğer taraftan korner atışını kullanacak Fenerbahçe. İrfan Can Kahveci bu sefer kullanacak. Kerem Aktürkoğlu kullanmıştı az önce. İrfan Can ortaladı. Ceza sahası dışına doğru çıktı top. Şimdi Fenerbahçe yeniden atak geliştirmek istiyor. Fred topu aldı. En geriye kalecisi Mert Günok'a kadar da döndü. Dakika 55. 1-0'lık Fenerbahçe üstünlüğünün devam ettiğini belirtelim sevgili dinleyiciler. Bugün tabii yine gündemde öne çıkan haberlere şöyle bir baktığımda bir başka isim yine yazılıyor Beşiktaş için sevgili dinleyiciler. Newcastle forması giyen Joe Willock'un temsilcisinin Beşiktaş için geldiği haberi var. Bakalım ayrıntılarına. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberiymiş bu. Beşiktaş yönetimi Newcastle'ın 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Joe Willock için harekete geçti. Haberde oyuncunun temsilcisinin transfer görüşmeleri için İstanbul'a çağrıldığı ve yapılan görüşmelerin ardından şehirden ayrıldığı söyleniyor. Newcastle formasıyla 39 maça çıktı. 1 gol 3 asistlik bir performansı var Joe Willock'un sevgili dinleyiciler. Devamında tabii çok daha ayrıntı var mı dedim, yok. Peki, bu kadarla sınırlıymış haberin ayrıntıları. Yine tabii bir haber daha sizlerle paylaşacağım. Süper Lig'den bir haber. Samsunspor'un 27 yaşındaki Danimarkalı oyuncusu Carlo Hoyse sevgili dinleyiciler. Geçen sezon biliyorsunuz gerçekten çok başarılı bir sezon geçirmişti. Carlo Hoyse nereye gitmiş? Bakın hemen görelim. Şöyle ayrıntısına bakalım. The Athletic'in haberine göre MLS ekiplerinden St. Louis City Carlo Hoyse'nin transferi için Samsunspor'la 6 milyon dolar karşılığında anlaşmış bonservis olarak. Önümüzdeki saatlerde resmileşmesi beklenen transferde Samsunspor yeni sezon öncesi Rick Van Drangelen'e ardından bir diğer yabancı yıldızını daha göndermiş oldu diyor sevgili dinleyiciler haberde. Norveç ekibi Rosenborg'dan 2,5 milyon karşılığında gelmişti diye de yine haber ayrıntılandırılmış. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro diyor oyuncunun. Gerçekten Hoyse çok önemli bir oyuncu bu arada, onu söylemem lazım. Yani Samsunspor'da da geçtiğimiz sezon göstermiş olduğu performansla üç büyüklerin de radarına girmişti Hoyse. Orada önemli oyuncular vardı, işte Musaba, Endoy, Hoyse gibi. Samsunspor bu sezon Van Drongelen gibi, bu sezon işte geçen sezonun ortasında Musaba'ya veda etmişlerdi. Bu sezon Van Drongelen ve Hoyse'ye veda ediyorlar. bir şey görünüyor. Yani Samsunspor yeniden bir oluşum içerisinde görünüyor sevgili dinleyiciler. Dakikalar 57'yi gösteriyor. 1-0'lık Fenerbahçe üstünlüğü var. Bir atak geliştirdi Fenerbahçe ceza sahası içerisine gelen topta. İrfan Can Kahveci topu kontrol edebilse çok net bir pozisyona giriyordu ama İrfan Can Kahveci'nin o pozisyonunda top ayağından biraz açılınca kaleci topu kontrol etmeyi başardı sevgili dinleyiciler. Böylelikle 1-0'lık skorda devam ediyor. Ben kısa bir reklam arası vereceğim, yine hemen ardından karşınızdayım.
0: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.

kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Vedat Parlak, Radyo Spor'dasınız sevgili dinleyiciler. Bahse Gireriz programında Fenerbahçe Gornik Zabze karşısında 1-0'lık üstünlüğünü sürdürüyor. Geçtiğimiz dakikalarda Anderson Talisca'nın kafa vuruşunu çok iyi çıkardı kaleci ve böylelikle Anderson Talisca ikinci yarıda özellikle iki kafa vuruşundan sonuç alamamış oldu. Fenerbahçe'nin baskısı devam ediyor ön alanda. Kaptıkları toplarla sürekli atak geliştiriyor Fenerbahçeli oyuncular. Ama bir türlü işte o çok tehlikeli pozisyonu yakalayamadılar. Tabii çok fazla yalnız kalıyor dediğim gibi Anderson Talisca. O yalnızlığı da beraberinde Fenerbahçe'nin üretememesini sağlıyor. Fenerbahçe'nin sağ kanadı çok iyi işliyor. Oradan Nelson Semedo özellikle o kadar çok çıktı ki. Tabii İrfan Can Kahveci'nin de çok fazla içe kat etmiş olmasından kaynaklanıyor bu. Kerem Aktürkoğlu ise çok çizgide kalıyor. Bu çok çizgide kalması Kerem Aktürkoğlu'nun arkasında bulunan işte ilk yarıda Osterwolde'ydi o isim. İkinci yarıda Levent Mercan. Onların da çok ileri çıkamamasını getiriyor beraberinde. Yani benim gözlemim en azından şu ana kadar bu. Biraz daha belki Kerem Aktürkoğlu içe kat ederek oynarsa, o arka tarafta bir alan açarsa geriden gelecek arkadaşına sol kanatta daha çok işleyebilir. Ama Fenerbahçe'nin sağ kanadı gerçekten şu ana kadar bence en iyi oyunu oynayan oyunculara sahip. Özellikle Nelson Semedo'nun dediğim gibi her pozisyonda neredeyse ceza sahasında topla buluşabildiğini, oraya koşuları yaptığını sarkabildiğinde belirtelim. %76 topa sahip oldu Fenerbahçe şu dakikaya kadar. 12 şut attı, 5 isabet buldu. Bundan 1 gol çıkarabildi. 6'da köşe vuruşu var Fenerbahçe'nin. Gornik Zabrze takımı ise toplamda 2 şut attı, 1 isabet bulabildi. 2 köşe vuruşu var Zabrze takımının ve şu ana kadar %24 topa sahip oldular. Dediğim gibi sadece 103 pas yaptıklarını da belirtmek isterim. Sadece 103 pas. Evet, karşılaşma devam ediyor. Fenerbahçe yine ön alanda baskı yapan taraf ve Fenerbahçe kaptığı toplarla da atak sürekliliği de sağladı şu ana kadar. Ama bir türlü onu pozisyona dönüştüremedi. Şimdi sol kanadı deneyecek mi Fenerbahçe bakalım. Fred aldı. En sola Levent Mercan'a. Levent çıktı bu sefer. Ama yine çok yakınındaki isim Kerem Aktürkoğlu o bölgede. Kerem alacak mı topu? Aldı. Şimdi bir topuk bası Fred'e. Fred'in ortası savunmaya çarpan top kornere gitti. Fenerbahçe maçtaki 7. köşe vuruşunu kullandı. 9 korner demişti galiba bir dinleyenimiz. Bakalım o 9 korner başarılı olacak mı? Daha da ciddi bir zaman var çünkü. Gerçekleşebilme ihtimali de var o nedenle. Evet, şimdi Fenerbahçe köşe vuruşunu kullansın bakalım. Kerem Aktürkoğlu yine topun başındaki isim. İçeriye baktı arkadaşlarına. Ortasında yaptığı kafa vuruşu gelir mi? Gelmedi. Uzaklaştırdılar ama dönen top şimdi Bartu Elmas. Vurdu, top direkten döndü. Bartu iki kere denedi bugün. Kaleyi bulamamıştı. Üçüncü de müthiş bir vuruş. Böyle yarım vole Bartu'dan ama top üst direkten geri sahaya döndü sevgili dinleyiciler. Şimdi Fenerbahçe yine atak geliştiriyor. Sol kanada bir pas denemesi Talisca'dan. Orada Kerem Aktürkoğlu'ndan önce topu uzaklaştırmayı başardı savunma. Şimdi yeniden Fenerbahçe atak tazeleyecek. En geriye döndüler çünkü bir baskı gelmişti orada, kısa süreli bir baskı. En geriye Mert Günok'a kadar geldi top. Şimdi Mert Günok'la da Fenerbahçe çıkmaya çalışıyor. 1-0'lık Fenerbahçe üstünlüğü devam ediyor. Dakika 63 oldu sevgili dinleyiciler. Geçtiğimiz dakikalarda Fenerbahçe çok tehlikeli bir pozisyondan faydalanamadı. Ceza sahası dışında top Bartu Elmas'ın önüne doğru atıldı. Gelen topa yarım vole şeklinde vuruşu yaptı Bartu Elmas ve top üst direkten tekrar oyun alanına geri döndü. Gerçekten müthiş bir vuruştu. Onu da söylemek lazım. Şimdi Gornik Zabrze çok az çıkıyor biliyorsunuz. Onlardan bir tanesinde gelmek istedi Fenerbahçe yarı sahasına. Ama tabii teknik kapasitesi çok düşük bir takımdan bahsediyoruz. Yani onların topu ayaklarına aldıklarında, yani topu onlara verdiğinizde çok bir şey yapmaları mümkün değil. Çok net düşüncemdir bu yani. O yüzden yine öyle bir durum oldu zaten. Top ayaklarındayken çok başarılı bir iş yapamadıklarını söyleyelim ve kaptırdılar. Fenerbahçeli oyuncular da topu kaptıktan sonra faule maruz kaldı. Maçın hakemi de faulden doğan serbest vuruşu Fenerbahçe'nin kullanacağını belirtti. Şimdi Fenerbahçe yine rakip yarı alanında
Bu tabii özellikle ikinci yarıda da maçın ikinci yarısında da yine hiçbir değişiklik yok Gornik Zabrze takımında. Yani aynı şekilde bu arada nefis bir pas. İrfan Can Kahveci. İrfan Can dışarıda Kerem Aktürkoğlu var. İrfan Can veremedi. İrfan Can Kahveci önce ceza sahasına koşuyu yaptı. Topu aldı. Kaleciyle karşı karşıya kaldı ama orada bir müdahale yapılmıştı İrfan Can Kahveci'ye. O müdahale nedeniyle bir dengesi bozuldu. O dengesini toplayana kadar savunma önünü kapattı. Sonrasında Kerem gelmişti. İrfan dönebilseydi Kerem'e golü atabilirdi Kerem belki ama İrfan Can Kahveci dönemedi. Ya işte bakın bu koşulları İrfan Can Kahveci yapıyor. Ve gerçekten de önemli bir iş yapıyor. Yani oynadığı sağdan sola doğru çok uzun bir koşu yaptı. Araya atılan topu da top da çok güzel bir toptu. İrfan'la buluşturdu. Sol tarafta ise bir daha söylüyorum Fenerbahçe'de bu koşuları yapan yok. Yani Kerem Aktürkoğlu çok fazla çizgide kalıyor. Çizgide kaldığı için de hem arkasına Levent Mercan'ın da koşu yapması çok kolay olmuyor. Ve işte bu tür yapılan ceza sahasına doğru atılan o toplara koşusu da mümkün olmuyor. O yüzden Kerem Aktürkoğlu'nun biraz daha belki içe doğru o koşuları gerçekleştirmesi gerekir. Ama hala gördüğümüz kadarıyla bunları pek yapmıyor Kerem Aktürkoğlu. Yine bakın mesela İrfan Can Kahveci yine içe doğru devrildi. Arkada Nelson Semedo pasını aldı. Yani bunu sol tarafta da yapabilmek çok mu zor Fenerbahçe adına bilemiyorum. Eğer yapabilse Fenerbahçe zaten iki taraftan da aynı sıkıntıyı çıkarabilir rakibine ve çok daha net pozisyonlar yakalayabilir diye düşünüyorum. Dakika 65 oldu. 1-0'lık Fenerbahçe üstünlüğü var. Dakikalar ilerliyor. Fenerbahçe belki bir gol daha atıp çok daha rahat bir şekilde gitmek isteyecektir deplasmana, rakibinin karşısına. Ama o golü şu ana kadar Fenerbahçe ikinci golü bulamadı. Bartu Elmas ciddi bir mücadele verdi orada. Bartu'nun mücadelesi sonuçta Fenerbahçe'ye kazandırdı topu. Kerem bıraktı Talişka'ya. Anderson Talişka vurdu, kalecide kaldı. Talişka topu aldığında yine kaleyi düşündü. Yani topu Kerem attıktan sonra Talişka'ya koşusunu içeri doğru yapmıştı Kerem Aktürkoğlu. Eğer Talişka ona doğru topu gönderse Kerem Aktürkoğlu karşı karşıya kalabilirdi. Ama yine Talişka topu aldığı gibi kaleye doğru baktı, kafasını kaldırdı. Hiç kaçan arkadaşım var mı, giden var mı onlara bakmadan vuruşunu yaptı. Top savunmaya çarptı, kalecide kaldı. Çok rahat bir şekilde kaleci topu kontrol etmeyi başardı. Şimdi 1-0'lık Fenerbahçe üstünlüğünün devam ettiğini bir kez daha belirtelim. 67. dakika oynanıyor artık. Fenerbahçe ikinci golü arıyor rakip kalede. Ama şu dakikaya kadar muvaffak olamadı Fenerbahçe o ikinci gole sevgili dinleyiciler. Sağ kanattan geliştirmek istiyor Fenerbahçe yine Akın'ı. Çünkü dedim ya hep sol kanat şu ana kadar çok iyi

kaçtı. Anderson Talisca ise ceza sahası ön çizgisi üzerindeydi. O ön direğe koşu yerine ceza sahası ön çizgisine atmayı tercih etti Guendouzi. Savunma topu uzaklaştırmayı başardı. Şimdi Fenerbahçe'de iki oyuncu değişikliği birden olacak. Oğuz Aydın ve Marco Asensio oyuna girecek. Bakalım kimler çıkacak oyundan. Evet, Kerem Aktürkoğlu oyundan çıkıyor. Bugün bence özellikle çizgide çok etkisiz bir oyun oynadı ve çok fazla çizgide kaldı dediğim gibi. Kerem'in ikinci yarıda işte son şu 65'e 67'ye kadar da çok etkili olmadığını gördük. İki oyuncu değişikliğine bakalım. Diğer isim kimmiş? Bartu Elmas oyundan çıkarken Marco Asensio da oyuna giren isim oldu sevgili dinleyiciler. Oğuz Aydın. Sanıyorum sol kanatta mı olacak Oğuz Aydın? Ona bakıyorum. Şimdi solda yok. İrfan Can mı sola geçiyormuş? Bakalım ilerleyen dakikalarda görürüz. Oğuz Aydın sağa doğru hareketlendi çünkü. Marco Asensio şimdi hemen oyuna girer girmez de topun başına geçen isim oldu. Fenerbahçe'nin şu dakikadan sonra yeni ataklar geliştirebileceği düşüncesindeyim bu arada ben. Yani Fenerbahçe özellikle Asensio'nun da oyuna girmesiyle belki o biraz önce söylemiştim özellikle ceza sahasına doğru yapılan koşulara cevap verecektir Asensio. O pasları atacaktır diye düşünüyorum. Çünkü ilk yarıda da ikinci yarının bu bölümüne kadar da daha fazla kaleyi denedi orada. Anderson Talisca sevgili dinleyiciler. Pas atmak yerine kaleye atmayı denedi daha fazla. Bunu söyleyelim. Evet, şöyle bakıyorum. Dakika artık 69-70'e girmek üzereyiz. 1-0'lık Fenerbahçe üstünlüğü devam ediyor. Ben de artık yavaş yavaş huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum sevgili dinleyiciler. Birazdan sevgili Görkem Tezer sizlerle birlikte olacak. Maçın son bölümünde önemli anları sizlere aktaracak. Bunu söyleyelim. Ayrıca yine tabii programında da önemli bir programa imza atacaktır. Maç sonu programına. Fenerbahçe maçının hemen ardından da bağlantılarla, stattan bağlantılarla Fenerbahçe ile ilgili tüm bilinmeyenleri de sizlere aktarmaya çalışacak. Bir kez daha aktarayım. Dakika 71, Fenerbahçe 1, Gornik Zabze 0.

Ben Vedat Barlak. Hepinize güzel bir akşam diliyorum. Kuzulu huzurlarınızdan ayrılırken Fenerbahçe'nin de farkı daha da artırmasını diliyorum. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: bahse gireriz sona erdi.
1: Radyo Spor.
2: Adın başka, tadın başka.
0: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
4: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
5: Sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
6: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
1: Radyo Spor!
7: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Radyo Spor! Radyo Spor! Radyo Spor!
8: Radyo Spor, sporun tek adresi.
0: 30-0-97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Temsilcimiz Fenerbahçe Gornik Zabre ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın 73. dakikasında temsilcimiz 1-0 önde olan taraf. Yine sağ kanattan gelişen bir atak ceza sahası içerisine gönderildi ama savunma topu kafayla uzaklaştırmayı başardı. Dönen top bir kez daha temsilcimizde kaldı. Karşılaşmanın da 73. dakikasından çıkmak üzereyiz. 74. dakikanın ilk saniyelerine girdik diyebilirim. Sol kanada açılan bir top şimdi Oğuz Aydın. Sol kanatta hata başlatan oyuncumuz Genduzi ile bir verkaç denemesi başarılı oldu ama çok iyi kapanan da bir Polonya temsilcisi var şu an karşımızda. Yani yorumlamam gerekirse böyle savunmalar karşısında Fenerbahçe'nin Avrupa maçlarında özellikle kilidi bir şekilde açması gerekiyor. Kilitten kastım ilk gol değil. Birinci golü attık ama ikinci golü hatta üçüncü golü de bulmamız gerektiğini düşünüyorum ki Polonya deplasmanı öncesinde daha avantajlı oraya gidebilmek için, stres yaşamadan bu turu geçebilmek için ikinci hatta zaman kalırsa üçüncü golü de bulmamız gerekebilir ilerleyen dakikalarda. 74. dakikadayız. 1-0'lık temsilcimiz Fenerbahçe'nin üstünlüğü devam ediyor ve bir taç atışı kullanacak şimdi konuk ekip Gornik Zabre takımı. Diyelim çekilen şut sayılarından söz edeceğim, onları aktaracağım ama dinleyicilerim de şu ana kadar karşılaşmada Fenerbahçe'yi beğendi mi? İlk 74 dakika, 75 dakika geride kalırken hayal kırıklığı yaratan futbolcu kimdi? Size göre taraftarlara soruyorum. Tabii ki tüm takım taraftarları konumuza dahil olabilir. 1-0 bittiğini varsayarsak da ikinci maç öncesi avantajı yakaladık mı? Turu geçebilecek bir oyun, bir skor ortaya çıktı mı? Şu ana kadar 75 dakika geride kalırken eleştirebileceğiniz oyuncu varsa onu da yazabilirsiniz. Ya da performansından memnun kaldığınız isimler varsa da yine bana WhatsApp üzerinden iletebilirsiniz. Şimdi sağ kanattan konuk ekibin atağı gelişiyor ama orada savunma evet başarılı, hiç riske girmedi ve topu taca göndermeyi başardı ki Semedo olması gerekiyor. Müdahaleyi yapan oyuncumuz evet Semedo, hiç riske girmedi. İkili mücadelede topu kazandıktan sonra gelişi güzel bir şekilde topu taca gönderdi. Köşe bayrağına yakın bir nokta üzerinden şimdi uzun bir taç atışı kullanacak Gornik Zabre takımı. Paslaşılarak tabii ki bu atağın başlangıcı olarak adlandırabilirim. Taç atışı kullanıldı. 2 pas, 3 pas derken yine kaptırdıkları bir top. Çıkmaya çalışırken zorluk yaşadıklarını biliyoruz. Bu arada Tarişka'nın önünde kaldığı şans diyebileceğimiz anlardan biri. Tarişka ceza sahası içerisine girmeye çalışırken bir ara pası düşündü ama savunma ayağıyla müdahalede bulundu burada. Yanılmadıysam Josema topu uzaklaştırmayı başardı. Orta alana kadar gelen bu top yine temsilcimiz Fenerbahçeli oyuncuların ayağında kaldı. Sol kanattan ceza sahası içerisine girmeye çalışıyoruz şimdi bu bölümde. Önemli bir pozisyon olabilir. Fred çevirdi ama hiçbir Fenerbahçeli oyuncunun olmadığı yere gönderdi. Hızlı bir atak gerçekleşebilir, kontra atak gerçekleşebilir. Az adamla yakalandığımız anlardan biri Gornik Zabre şimdi sağ kanattan bir atak geliştiriyor. Yine ceza sahası içerisine gönderilen bir top. Savunmada Semedo araya girdi. Günün başarılı isimlerinden Semedo topu bir kez daha uzaklaştıran isim oldu. Orta alanda hazırlık pasları yapıyor konuk ekip. Gornik Zabreli oyuncular kendi yarı alanımızda Gornik Zabreli oyuncuların gelmesini bekliyoruz. Karşılaşmanın 77. dakikasından da çıkmak üzereyiz. Karşılaşmanın 37. dakikada Anderson Tarışka'nın serbest vuruştan kaydetmiş olduğu bir gol vardı ve onun üzerine başka bir gol gelmeyince mücadele 1-0'lık skorla devam ediyor. Karşılaşmanın da 78. dakikasına girmiş bulunmaktayız. Şöyle bir sizlerden gelen

Mesajlara da dönelim tabii ki. İnteraktif yayın yapmayı seviyorum ki her yayınım interaktiftir. Bunu tüm dinleyicilerim biliyor. Katılımlarınız önemli. Az önce bir dinleyicim yazmıştı. Kerem Aktürkoğlu'nu eleştirmişti ama sezonun ilk karşılaşması. Şimdi bir oyuncuyu günah keçisi ilan etmenin anlamı bence yok. Ya da Fenerbahçe çok kötü oynuyor. Bu sene bizden hiçbir şey olmaz gibi yorumlara ben katılmıyorum. Sezonun ilk karşılaşması. Ha daha iyi olabilir miydik? Tabii ki daha iyi bir oyun ortaya koyabilirdi temsilcimiz Fenerbahçe. Ama sezonun da ilk karşılaşması baktığımızda ilk resmi maçına çıkıyoruz. Ya böyle tabii ki durumlar yaşanabilir. Oyun anlamında düşüşler yaşanılabilir. Daha bu kadroya girecek birçok önemli isim var. Onu da bir unutmamak gerektiğini ben düşünüyorum. Ve geçelim bir diğer mesaja, ne demiş dinleyicimiz? 3-0 olacak, arka arkaya gelecek goller. Haydi Fenerbahçe demiş. Peki sevgili Berkay Bey, mesajını gönderen dinleyicim. Şu an bana kulak veren dinleyicilerim de mesajlarını göndermeye başlayabilirler. Devam edebilirler daha doğru ifadeyle. Bulunduğunuz şehirleri ve adınızı da mesaja eklemeyi unutmuyorsunuz. Ne demiş yine bir başka dinleyicimiz? Şöyle bir açalım mesajını. Şöyle bir bakalım. Peki yine bir göndermede bulunuyor sevgili Levent Bey ama benim yapabileceğim bir şey yok. Levent Bey'e de selamlarımı ileteyim. Yani konunun dışında kalıyorum. Bilmiyorum ne yaşadın ama Levent abi yani kendisine yazman daha doğru olacaktır. Çünkü ben burada değildim. Yukarıdaydım, bahçede karşılaşmayı takip etmeye çalışıyordum. Size de selamımı göndermiş olayım. Umarım keyifler yerindedir. Biraz da sizin keyfinizden bahsedelim değil mi? Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Karşılaşmanın 79. dakikasından çıkmak üzereyiz. 80. dakikaya girdik diyebilirim. 1-0'lık avantajımız devam ediyor. 37. dakikada Talişka'nın kaydettiği bir gol vardı ki güzel gollerden biriydi. Ondan sonra ikinci, üçüncü gol gelir mi diye düşündüm maçı izlerken. Hatta 2-3'ü rahat bulabileceğini de düşünüyordum Fenerbahçe'nin. Ama öyle bir oyun göremedim. Ha ben de eleştirme tarafında değilim diyorum. Ama eleştirebileceğimiz kısımlar var mı? Tabii ki var. Sezonun ilk karşılaşması ama Şampiyonlar Ligi hasretinin de sona ermesini sağlayabilecek maçlardan biri. Ya bu maçta hata yapma şansımız yok. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında özellikle hata yapma şansımız bulunmuyor. Daha atak oynayan bir Fenerbahçe olabilir miydi? Kesinlikle olabilirdi. Umarım normal süre tamamlanmadan, 90 dakika bitmeden önce Fenerbahçe en azından bir gol daha bulur ki rövanş öncesinde avantajı da yakalamış oluruz. 1-0. Yani tamam, rakibimizden çok daha üstün bir takım gibi görünsek de kağıt üzerinde bu şekilde görünüyor. Futbol sahada oynanan bir oyundur. O gün günümüzde olmayız. Kötü bir senaryo. Neden bunları düşünmek zorunda kalalım, değil mi? Hiç gerek yok. Hiç riske gerek yok. Umarım Fenerbahçe temsilcimiz ikinci golü bulacak ve bizler de rahat bir şekilde rövanş maçını konuşmaya başlayacağız Radyospor mikrofonlarında. Görkem Bey neredesin sen ya diyen bir dinleyicim. Hoş geldin, sefa getirdin. Bir totem yapalım da şu Fred'e bir şut çektirir misin lütfen demiş. Hadi bakalım, umarım gerçekleşir. Ben yapayım elimden geleni. Hatta şut olarak değil de isabetli şut olarak golle sonuçlanan bir pozisyonu, totemini gerçekleştireyim, olur değil mi bu konuda? Hem sizin isabetli şutunuz gelir ya da normal şut mu çeker oynadınız bilmiyorum. Hem o gelmiş olur hem de Fenerbahçe'nin ikinci golü gelmiş olur. Ümit edelim. 82. dakikaya girdik. 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Orta sahada hazırlık pasları yapmaya devam ediyor oyuncularımız. Rakibimize baktığımızda iyi bir alan savunması uyguluyorlar. Zaman zaman kanat bölgesinde de bir baskı söz konusu oyuncularımıza. İki oyuncu birden kapatıyor mesela şu an. Az önce dikkatimi çeken konulardan biri, top Kerem'in ayağına geldiğinde iki Gornik Zabrili oyuncu Kerem'in açısını tamamen kapatıyor. Sağ kanatta çok basit bir pas hatası geldi. Anlaşamadı burada oyuncularımız ve top doğrudan taca çıktı. 82. dakikanın da ilk saniyeleri oynanırken bir oyuncu değişikliğine gidecek şimdi
Sayın İsmail Kartal teknik direktörümüz, ki yapılması gerekiyor muydu? Evet, ikinci golü bulmak istiyorsak riskleri almak durumundayız. İrfan Can Kahveci oyundan alınan isim ve Fenerbahçeli taraftarların merakla beklediği o isim.

sahaya girdi. İlk resmi Fenerbahçe maçına da çıkmış oldu. Kadıköy'deki ilk karşılaşması, taraftarların önündeki ilk karşılaşması Greenfoot oyuna giren isim İrfancan Kahveci çıktı ve yeni transfer dünya basınında geniş yer bulmuş olan transferlerden Greenfoot 83. dakikada oyuna girdi.

Çekilen şut sayılarını söyleyebilir misin abimi rica etsem demiş. Peki hemen söyleyelim. Fenerbahçe'nin çekmiş olduğu şut sayısına baktığımızda totalde 14 şutu bulunuyor. Bunlardan 6'sı isabetliydi. Rakibimize bakalım. Gornik Zabrze takımının 83 dakika geride kalırken sadece 2 şutu var ve bunun da sadece biri isabetliydi. Öyle kalemize gelen, tehlike yaratan atakları yok. 83 hatta 84 dakika geride kalırken. Ama 1-0'lık skor işte yeterli olacak mı? Tabii ki ben inanıyorum. Yeterli olacaktır. Biz gideceğiz Polonya'da da rakibimizi yeneceğiz. Hatta daha rahat bir galibiyete uzanacağız. O ayrı. O işin başka bir noktası. Şu anki oyun taraftarları memnun ediyor mu? Yani ben onu merak ediyorum. O yüzden dinleyicilerim de bana katılımlarını gerçekleştirebilir. Bu konu üzerinde taraftarlar ne düşünüyor? Gerçekten merak ediyorum. Josema'nın en iyi oyuncusu sence kimdi demiş abi. Konuk ekibin şu ana kadar en iyi oyuncusunu seçsen kimi yazardın? Yani öyle dikkat çeken bir oyuncu yoktu ama orta sahada görev alan tecrübeli bir ismi vardı. Sadilek. Çek Cumhuriyeti doğumlu. 30 yaşında tecrübeli bir orta saha. Bence orta sahadaki aslında o dinamizmi konuk ekip adına gerçekleştiren oyuncuların başında geliyor. Lucas Sadilek, Gornik Zabrze'nin önemli oyuncularından biri. Daha önce yine Sparta Prag formasıyla Şampiyonlar Ligi, UEFA Konferans Ligi gibi tecrübesi de bulunuyor. Sparta Prag döneminde yine Çek Cumhuriyeti şampiyonluğu, UEFA Avrupa Ligi'nde sayısız karşılaşması dikkatimi çekiyor. O açıdan değerlendirecek olursak da Lucas Sadilek ismini ben ön plana çıkartırım. Beğendiğim oyunculardan biri. Lucas Sadilek 30 yaşında, Gornik Zabreli bir oyuncu. Şimdi bir köşe vuruşu kullanacağız. Ceza sahası içerisinde bir kafa top üstten avuta çıktı. Top üstten avuta çıktı. Greenfoot kafayı vuran isimdi takımımızda. Greenfoot'la gole yaklaştık. Oyuna girer girmez burada etkisini gösterdi Greenfoot. Bir kafa vuruşu geldi. Aslında müsait de bir pozisyonda ama Greenfoot istediği vuruşu gerçekleştiremedi. Gol olsaydı o kadar iyi olacaktı ki, o kadar güzel dakikada bu gol gelmiş olacaktı ki. Greenfoot da kendi ismi adına tabii ki Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk resmi karşılaşmada ilk golünü kaydetmiş olacaktı. Hem de taraftarların önünde. Bu olmadı ama kalan 4 dakikalık bir normal sürede bölüm var. Belki o süre içerisinde olur diyelim değil mi? Neden olmasın? Neden olmasın? Son 4 dakikanın içerisine girdik. Uzatma haricinde 86. dakika oynanıyor ve şimdi bir faul kararı Asensio'nun rakibine yaptığı hareketi karşılaşmanın hakemi faul olarak nitelendirdi ve serbest vuruşu kullanacak şimdi kendi yarı alanında. Sol kanat üzerinden bir serbest vuruşla oyun başlayacak. Tarışka oyundan alınan isim. Bakalım oyuna kim girecek temsilcimiz de. Evet, Sidiki Şerif oyuna giriyor. Gol için artık İsmail Kartal tüm riskleri almış durumda. Az önce Greenfoot oyuna girdi. İrfan Can Kahveci oyundan alınmıştı. Şimdi de Tarışka yoruldu. Bugünün tek gol atan oyuncusu, yoruldu, kabul ediyorum. Onun yerine de son bölümde Sidiki Şerif'i oyuna dahil etti İsmail Kartal. Bakalım bu hamle sonrasında istediğimiz o ikinci golü görebilecek miyiz? Karşılaşmanın 87. dakikası oynanırken 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Şimdi orta alanda yine hazırlık pasları yaparken kaptırdığımız ve daha sonrasında da Greenfoot'un yapmış olduğu harekete karşılaşmanın hakemi faul dedi. Jansa yerde kalan isimli Gornik Zabrze takımında güzel bir çalım denemesi vardı. Greenfoot'tan iki oyuncu arasından çıkmaya çalıştı. Topun kontrolünü sağlarken tabii ki burada bir top kaybı geldi diyebilirim Greenfoot'tan. İki kişiyi çalımlamaya çalıştı ve devamında da rakibine yapmış olduğu hareket ve karşılaşmanın hakemi faulü tespit etti. Gornik Zabrze'li oyuncunun itirazı bulunuyor. 64 numaralı formasıyla, ki o da tecrübeli isimlerden biri, Erik Jansa itirazlarına devam ediyor. Dirsek attı bana diyor. Vücut dilinden anladığım kadarıyla karşılaşmanın hakemine. O da serbest vuruşu kullan dercesine yine bir ifadesi vardı. Yani itiraza gerek yok. Maç içerisinde böyle pozisyonlar olacak ki zaten yapılan faullere baktığımızda
Sizin takımınız, konuk ekip daha fazla faul yaptı. Yani onların hepsine itiraz etmeye kalkarsak işin içerisinden çıkamayız ki o kadar da sert bir faul değil. Hatta yarım faul diyebileceğimiz pozisyonlardan biriydi. Niye bu kadar itiraz geldi konuk ekip tarafından hiç anlayamadım. Peki kullanılan serbest vuruşta doğrudan dışarı çıktı. Kale vuruşu kullanacak şimdi temsilcimiz Fenerbahçe'de Mert Günok. Karşılaşmanın 89. dakikasına da girmek üzereyiz. Greenfoot sağ kanattan şimdi atağa başlatan isim temsilcimizde ama sol kanada açılan bir top. Orta alanda bir boşluk arıyoruz. Bu bölümde tamamen kapanan bir Gornik Zabrze takımı dikkatimi çekiyor. Orta alanda hazırlık paslarına devam ediyoruz. Önemli pozisyonlar oldukça yine sizlere bunları aktarmaya çalışacağım. Bir yandan gözüm ekranımda karşılaşmayı takip etmeye devam edeceğim ve gecenin diğer sonuçlarına şöyle bir dönmek istiyorum. Tuhun 1, Dinamo Zagreb 1 karşılaşmanın 88. dakikası. Sturm Graz 3, Hertz 0. Burada da turu yüksek ihtimalle Sturm Graz takımı geçmek üzere diyebilirim. 3-0 yani önemli bir skor avantajı anlamını taşıyor. Vikingur 0, Hapoel Sheva 0, Larne 0, Kızıl Yıldız 1 deplasmanda golü bulmayı başarmış. Kızıl Yıldız takımı maçında 44. dakikası oynanmakta. Sturm Graz'ın bakalım 5. golünü bekleyen dinleyicimiz. Yani 4.5 gol üstü bekliyormuş. Umarım gelir. Şu an 56. dakikadan çıktık. 57. dakikadayız. 3-0'lık üstünlüğü bulunuyor Sturm Graz'ın Hertz karşısında. Biz maçımıza dönecek olursak da artı 5 işareti geldi. Maçın oynanmayan süresi olarak artı 5 işareti geldi. Ve 90 artı 1'in İlk saniyeleri oynanmakta. Şimdi Fenerbahçe yine orta alanda hazırlık pasları yapmaya devam ediyor. Rakip yarı alana biraz daha yaklaştık bu bölümde ama çok iyi kapanıyor Gornik Zabrze'li oyuncular ve boş alan bırakmıyorlar. Şut çekebilecek açı çok kısıtlı. Duran toplar belirleyici olabilir dediğim anda da bir köşe vuruşu kazandık. Levent'in girdiği ikili mücadele sonrasında rakibin kayarak müdahalesi vardı ve top doğrudan dışarı çıktı. Şimdi köşe vuruşu kullanacağız karşılaşmanın da 90 artı 1'i geride bırakmak üzereyken son 4 dakika diyebilirim artık. Bu 4 dakikaya bir gol daha sıkıştırabilirsek o kadar güzel olacak ki. O kadar güzel olacak ki. Asensio topun başındaki isim ortaya yaptı. Ceza sahası içerisine yükseldik ama bir vuruş gelmedi. Savunma topu uzaklaştırdı. Dönen top yine oyuncularımızda kaldı. 90 artı 1'den de çıkmak üzereyiz. 90 artı 2'ye girdik diyebilirim. Yine Fenerbahçe'nin sağ kanattan bir hata gelişir mi diye bakarken yapılan basit bir hata daha orta alanda. Çok basit bir hata geldi. Sidiki Şerif orada pası vermek isterken Greenfoot'a gelmedi ve top doğrudan dışarı çıktı. Taç atışıyla oyun tekrardan hareketlilik kazanacak ama bir oyuncu değişikliği geliyor şimdi konuk ekipte. Karşılaşmanın 90 dakikası tamamlandı. Artı 5 işareti geldi ve artı 2'yi de geride bırakmak üzereyiz. Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor.

Futbol severler ne düşünüyor tabii ki bu maç özelinde diye bir soru sordum dinleyicilerime. Mesajlar geliyor, hemen bakalım. Sevgili İsmet Bey demiş ki Fenerbahçe böyle oynarsa Polonya'da kaybeder. Orta alanda çok pas trafiği yapıyoruz ama ileride çok yetenekli olduğumuzu söyleyemem abi. İyi yayınlar demiş. Peki dinleyicimizin görüşü bu şekilde. Hemen Ömer Bey'e bakalım. 2-0 olacak, kimse stres yapmasın demiş. Peki umarım olur ama az bir bölüm kaldı. 90+5 işareti gelmişti. +3'ün de ilk saniyeleri

oynanmakta. Yani minimum 1-2 dakika daha oynanacak bu karşılaşma. Pozisyon bulamıyoruz. Yani işin sıkıntısı bu. Tamam, daha fazla topla oynayan taraf Fenerbahçe. Daha fazla atak geliştirmeye çalışan takım Fenerbahçe ama organize bir atak söz konusu mu diye soracak olursanız yok. Onu göremedim. Yani ne yalan söyleyeyim, onu göremedim Fenerbahçe'de. Beni hayal kırıklığına uğratan aslında durumlardan biri. Ha, 1-0 kötü bir skor değil tabii ki. Ama karşımızda Gornik Zabre var. Ve eleme maçı, ikinci maç öncesi bu onların da gardını yükseltecektir. Şimdi Polonya deplasmanında ki... Polonya Ligi'ni yakından takip eden biri olarak söyleyebilirim. Oradaki seyirci atmosferi de müthiş olacaktır. Gornik Zabrze'li taraftarlar özellikle Polonya Ligi'nde çok ateşli bir taraftar grubuna sahip. Bu bilgiyi de aktarayım. Karşılaşmanın artık son dakikası içerisindeyiz. Uzatmanın son dakika içerisindeyiz. Artı 4 işareti. Şu an düzelteyim, artı 4'ü bitirmek üzereyiz. Artı 5 işaret edilmişti. Oynanmayan süre olarak Gornik Zabre kendi yarı alanında paslaşmaya devam ediyor. Bir baskı söz konusu, Asensio'dan geldi o baskı ve ayakla müdahalede bulundu. Topu da taca gönderdi. Artık son saniyeler, Gornik Zabre orta alana yakın bir noktadan taç atışıyla oyuna başladı. Sağ kanada gelen bir top. Şimdi sağ kanatta ceza sahası içerisine gönderilmek istedi ama savunma burada araya girdi. Topu taca gönderdi. Semedo yine günün başarılı isimlerinden topa müdahale etti ve topu taca gönderdi. Artık son saniyeler, pozisyon sona erdiğinde maçın hakemi de son düdüğünü çalabilir. Artı 5 işareti gelmişti ve artı 5'i de geride bıraktık. Bu son pozisyon olabilir, karşılaşmanın son pozisyonu. Uzun bir taç atışı kullanıldı. Ceza sahası içerisinde kafalardan seken top hiçbir Gornik Zabreli oyuncunun bulunmadığı noktaya gitti. Şimdi Fenerbahçe topu kazandı ama hızlı çıkabileceğimiz anlardan biriydi. Maalesef bu konuda başarılı olamadık derken maçın hakemi de karşılaşmanın son düdüğünü çaldı. 1-0 kazandı temsilcimiz Fenerbahçe Gornik Zabre karşısında. Karşılaşmanın tek golünü de 37. dakikada Anderson Tarişka kaydetti. Şimdi bakalım dinleyicilerimizden neler geliyor. Karşılaşma bitti, o beklediğimiz mücadelede kazandık ama Sayın İsmail Kartal'ın yüzü yani biraz asık. Yani skordan memnun değil diye ben tahmin ediyorum. Fenerbahçeli taraftarlar da gün içerisinde konuştuğum insanlar, arkadaşlarımız farklı bir galibiyeti bekliyordu. Yani ne yalan söyleyeyim, ben de en az 3-0'lık bir galibiyet bekliyordum. Ben kalemizde bir gol görürüz diye düşünüyordum ama 3-1-4-1 tarzında rahat bir oyunla galip geliriz düşüncesine sahiptim. Şimdi oynanılan futbolu değerlendirmek istiyorum. Skordan bağımsız olarak. 1-0 kazanırsın, diğer maçta gidersin, 3 atarsın. Futbol size ümit verdi mi? Bunu konuşmak daha sağlıklı olacaktır. Fenerbahçe'nin oyunu bugün güven verdi mi? Bana vermedi. Bana vermedi. Böyle bir takım karşısında hücum anlamında zorlanıyorsak, tabii ki sezonun ilk resmi mücadelesi. Onun da altını çizeyim. 10. hafta oynanır, çok önemli bir karşılaşmadır. Takım hazırdır. Tüm oyuncularımız sahada yer alıyordur. Tüm yeni transferler. Takım kimyası oturmuştur. Ve böyle bir oyun ortaya çıkarsa eleştiririz. Ben eleştiririm şahsen. Yayında ya da yayın dışında eşime, dostuma hiç sıkıntı değil. Eleştirimi yaparım. Yine bugün de eleştirebiliriz tabii ki. Sahadaki oyun beni tatmin etmedi. İlerisi için umut vermedi. Ama şöyle de bir durum var. Sezonun ilk resmi karşılaşması ve sahada yer alan oyuncuların çoğu bir ay sonra bu takımda olmayacak. Büyük çoğunluğu diyeyim en azından. Ve yeni eklemeler gelecek. Greenwood transferi oyuna 83'te girdi mesela, en basit örneği. Bakalım şimdi sizlerden neler geliyor. Merhabalar, iyi geceler. Ben Mehmet, İstanbul'dan yazıyorum. Bu FIFA'yı da kınıyorum demiş. Acaba niye böyle bir mesaj gönderdi sevgili Mehmet? Bu ayda futbol mu oynanır? Hazırlık maçı gibi oldu demiş. Peki, teşekkür ederim. Şu ekibi en az 3 golle deplasmana gitmemiz lazımdı ama olmuyor. Her sene aynı şey. İyi geceler, teşekkür ederim demiş dinleyicimiz ve öncesinde de bir görüş bildirmiş. Bakın, bu maçlar eleme maçları. Hazırlık maçı ya da kadro tespit

0: etme maçı değil. Kafandaki normal 11'ini sahada görmen lazım ve kadroya koy diyor dinleyicim. Sonradan farklı oyunculara geçersin. Baştan da ön yargılı konuşmak istemiyordum ama durum bundan ibaret demiş. Peki, teşekkür ediyorum buradan dinleyicimize, adını paylaşmayan dinleyicilerimden biri. Görkem Bey merhaba, İstanbul'dan İsmail ben. Radyo Spor'u açtım, sizi dinliyorum. Peki, teşekkür ederim İsmail Bey. Fenerbahçe için bu skor avantaj değil ki, yani ben takımın kalitesi ve Gornik Zabre'nin de yapabileceklerini düşündüğüm için o yüzden dolayı 0-0 bitse de benim için avantajlı bir skordur. Yani ben skordan bağımsız konuşuyorum. Ya gideriz orada 3-0 yeneriz bu takımı normal şartlarda. O sorun değil. Ama bugün sahadaki futbol ümit verdi mi işte? Ben konunun o kısmındayım, o tarafında yer alıyorum. Size ümit verdi mi? Bu takım deplasmanda zorluk yaşar mı? Hani ecel telleri döktük denir ya, öyle bir tabir vardır. O durum yaşanır mı rövanş mücadelesinde, Polonya deplasmanında? Onun cevabını da tabii burada futbol severler verecek. Dinleyicimizin mesajına devam edeyim, ne diyordu? Fenerbahçe için deplasman zor olacaktır. Deplasmanda bu kadar baskılı bir top oynayabileceğini düşünmüyorum demiş. Peki, Seattle'dan bir mesaj, yine dinleyicime bakalım. Sabah oldu ve şu an işe gidiyorum. Saat 05'i 10 geçiyor demiş. Bir Beşiktaşlı olarak Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Kağıt üzerindeki yazanlara değil, yüreklere bakmak lazım. Amatör ruhla oynayan takımlar daha güçlü oluyor. Seattle'dan da selamlarımızı iletmiş olalım demiş dinleyicimiz. Herkes ilk gidebilecek hoca bizim Italiano diye düşünürken ben diyorum ki İsmail Kartal gidecek. Stresli olma nedenine bence kırmızı demiş dinleyicim. Diğer ucundaki ses diyorum. Telefonun başında bekleyen Sayın Aziz Yıldırım olduğu için de stres yapıyordur gibi bir yorum belirtmiş ama anlayamadım. Şöyle bir bakalım yine. Görkem abi, Tarışka sahada yürüyordu sadece. Neden Şerif'i daha önce almadı oyuna İsmail Kartal? İndal Ateş bu mesajı gönderen bir başka dinleyicim. Birazdan bağlantı gerçekleştireceğiz sıcağı sıcağına. Şu an Kadıköy'de mücadeleyi basın tribününden takip eden sevgili İrfan 25'e soracağız. Tabii ki bunları da ben soracağım. Bugünkü oyundan memnun kaldın mı diye soracağım. Ama gelecek cevabı az buçuk tahmin ediyorum şundan dolayı. Hani herkesin vereceği cevaplardan biri bu. Oyun tatmin etti mi? Sezonun ilk resmi karşılaşması. Yani kim konuşursa konuşsun yapacağı yorum bu olacaktır diye tahmin ediyorum. Peki, bakalım şöyle bir diğer mesajlarımıza, sonra çok kısa bir araya gideceğim. Sevgili İrfan 25 de bu süre içerisinde mesajlaşıyorum. Tabii ki orada da farklı bir mesaisi var. Bir 2,5-3 dakikaya müsait olurum şeklinde mesajını gönderdi. Hemen bir bağlantı gerçekleştiririz. Yemeklere fısıldayan adam Görkem Bey iyi yayınlar demiş. Peki, teşekkür ediyorum. Bir Galatasaraylı olarak Allah'a hamdolsun ki rakip takım teknik direktörlüğünde İsmail Kartal'ı görünce de bu sezon şampiyonluğumuzu garanti olduğunu düşünüyorum demiş dinleyicim. Antalya'dan Selim Bey böyle bir görüşü bildirdi. Selamlar kardeşim Görkem Tezer. Karşı takım çok zayıf. İyi defans yaptıkları halde iki direkten dönen top var. Fenerbahçe orada da yener diye düşünüyorum. Sevgiler, saygılar Derfin, Yunus, Dane. Tabii ki ya burada yenemez diyen bir futbol sever yoktur. Ya bakın, yanlış anlaşılmasın. Ben de Gornik Zabre'yi deplasmanda yeneceğimizi düşünüyorum. Ama turlar arttıkça, bir sonraki tur, ondan sonra playoff turu geldikçe skor alabilmek için de iyi bir futbolun olması gerekiyor. Ha, eleme usulüne göre oynandığı için söylüyorum. Tek maç üzerinden oynansa evet, çok kötü oynasın Fenerbahçe ama kazansın neticeye bakacak olursak derim. Ama şimdiki oyuna bakıyorum, güven veriyor mu vermiyor mu? Bir sonraki turu da konuşmak isterim. Sizlerin düşüncesini almak isterim. Ya bu futbolla Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalabilir mi? Bugünün bu akşamın konusu bu. Sadece bu maç üzerinde 90 dakikayı yorumlamayalım. Ölçü değil çünkü. Ölçü değil. Fenerbahçe öyle de böyle de bu takımı eler. Yani rakipte hiçbir şey yok. Polonya Ligi'ni takip ettiğim için söylüyorum. Bu takımdan hiçbir şey beklemeyin. Yani gidip orada elenmesini beklemesin mesela insanlar. Elenir mi acaba diye düşünmesin. Ha, futbol bu tabii. Ne zaman ne olacağı belli olmuyor. Çok örnekleri var. O da ayrı bir konu da. Ben öyle bir sürprizin yaşanacağını düşünmüyorum. Mesajlara katılmıyorum. Deplasman daha kolay olacak. Bu kadar kapanmayacaklar orada. Hele ilk gol attıktan sonra fark gelir. Merak etmeyin. İstanbul'dan diyordum ya. Yok, düzelteyim. İsmail ben, Tekirdağ'dan demiş dinleyicimiz. Peki, teşekkür ediyorum. Ben de sizinle aynı görüşe sahibim. Yani orada daha rahat bir galibiyet olacaktır temsilcimiz Fenerbahçe'den. Peki sizler mesajlarınızı göndermeye devam edin. Ben çok kısa bir araya gidiyorum. Suyumu alacağım, geleceğim. Yaklaşık 2-2,5 dakika sonrasında stadyuma bağlantı gerçekleştireceğim. Sevgili İrfan 25 bağlantımız olacak kendisiyle. Bakalım onun görüşleri nedir? Onu da merak ediyorum. Oradaki ambiyansı da kendisinden bir bilgi alabilmek adına söz hakkı vermek istiyorum. Çok kısa bir ara, sonrasında birlikteliğimize devam edeceğiz.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi.

Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Telefonuna ulaşmaya çalışıyorum şu an sevgili İrfan 25'in. Bir yoğunluk da söz konusu olabilir onun tarafında. Bir kez daha deneyelim arkadaşlar. Evet, bir kez daha deneyelim. Sonrasında

Bağlantımızı da gerçekleştirmiş oluruz. Ben de bu süre içerisinde sizlerden neler gelmiş onlara yer vereyim. Tarışka'nın acilen satılması lazım diyor sevgili Kenan Yıldırım. Bu mesajı gönderdi ama neye göre? Ya tabii günün başarılı isimlerinden biri değil mi? Onu mu söylemeye çalışıyorsunuz yoksa sezon genelindeki performans kısmını mı eleştiriyorsunuz? Hani bunu da tartışabiliriz. Sadece Tarışka'nın gönderilmesi lazım diyerek ortaya bir cümle atıyor. Altını da biraz doldurmamız gerektiğini ben düşünüyorum. Ki zaten çok koşan, pres yapan bir oyuncu değil. Tarışkan'ın en büyük özelliğini zaten hepimiz biliyoruz. Uzaklardan çekilecek şutlar, duran top organizasyonlarında ki bugün attığı bir gol vardı işte güzel gollerden biri. Baraj hatalıydı değildi. O ayrı bir konu. Hata olacak. Hata olacak. Şimdi sosyal medyaya bakıyorum bir yandan. Bazı arkadaşlarımız paylaşıyor hemen. Sosyal medyadaki arkadaşlarımız böyle bir baraj kurdurursan gel golü at dersin. Yani oraya takılmayalım. Oraya niye takılıyoruz? Hata olacak. Kaleci elinden kaçıracak, topu ıskalayacak oyuncular, savunma oyuncularının ayağı kayacak, düşecek. Ha, bu ayrı bir konu. Yani bu kadar incelemeye gerek yok ya 90 dakikayı. Bu kadar detaylı anlatmaya gerek yok. Çok basit bir oyun. Top var ve sahada 22 futbolcu. Alacaksın topu ağlara göndereceksin. Ha ayağıyla mı attı yoksa kafasıyla mı attı? Kalecinin ayağı mı kaydı? Topu mu göremedi? Ya bunları bırakalım. Ben bunları konuşmuyorum yayınlarımda özellikle. Hata olacak. Yani baraj hatalıydı değildi ya da kaleci kapattığı köşeden golü yedi. Yani ne var yiyebilir. Yiyebilir ve top sekti bu arada. Bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Tarışka'nın kullandığı serbest vuruşta top sekti. Yere bir teması vardı. Kaleciyi de aldattı. Ha kapattığı köşeden gol yemek evet hatalı bir goldür ama niye buna takılıyoruz mesela biz futbol severler olarak? Bu karşılaşmayı Fenerbahçe kazandı 1-0 öyle ya da böyle. Bu turu geçecektir buna eminim ama sahadaki futbol burada önemli olan konu. Umut veriyor mu? Sizce İsmail Kartal nerelerde hata yaptı? Fenerbahçe'nin iyi yönleri neresiydi bu karşılaşma özelinde? Bunları yorumlarsak daha iyi ilerlemiş oluruz. Mesajlarınızın sonuna lütfen adınızı da eklemeyi unutmayın sevgili Radyo Spor dinleyicileri.

0: Hazır mı? Peki hazırmış bağlantımız, hazırmış. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Stadyumda basın tribününde karşılaşmayı takip eden sevgili İrfan 25 hattımızda. İrfan abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Sezonun ilk resmi karşılaşması. Yani şunu sormak istiyorum. Oradaki atmosfer nasıldı? Maç öncesi ve maç sonrası. Takımları zaten konuşuruz. Oynadığımız performansı sana sorarım ama öncelikli olarak gün içerisinde sen maça giderken bir farklı hava sezdin mi? Daha önceki yıllarda mesela 2 sene önce, 3 sene önceki Fenerbahçeli taraftarların o duygusu devam ediyor muydu yoksa artmış mıydı? Bu maç öncesi.
1: Şöyle söyleyeyim. Yani Fenerbahçe'nin taraftan duygusu devam ediyordu. Coşkulu bir taraftar vardı. Tabii Fenerbahçe yönetimi de maraton alt tribününde ki taraftarlara sarı tişörtler dağıttı ve aslında bir görsel bir şölen de güzel bir atmosfer de oluştu. Yoğun taraftarlar maçı çok yoğun ilgi gösterdi. Tribünleri tamamen doldurdu. Maç boyunca da takımlarına destek verdiler. Tabii Sarıçkan'ın attığı 37. dakikada Filkik'ten attığı evet. golle Fenerbahçe 1-0 önde girdi ama yine Sarıçkan'ıyla girdiği kalecinin kurtardığı net gol pozisyonları da vardı. Hı-hı. Fenerbahçe maç başından sonuna kadar oyunda kontrolü Fenerbahçe'deydi. Rakibin çok fazla hata yoktu. Rakibe hızlı atak, pozisyon hızlı atak şansı da vermedi. Savunmada da dikkatliydi Fenerbahçe.
0: Evet.
1: Ve aslında deplasman için aslında

0: biraz daha yani 1-2 gol daha atsaydı Fenerbahçe'nin daha iyi olurdu ama şunu söyleyeyim, Fenerbahçe tur için avantajlı bir skorla Polonya deplasmanına gidecek, oynayacağımız deplasmanına. Oradaki maç da zor olacak ama Fenerbahçe bu maçı oradaki maçı da kazanarak bir üstüne geçecektir diye düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe kadro kalitesi anlamında rakibinden çok ama çok üstün. Bugün tabii sezonu erken açmıştı Fenerbahçe. Bu maç hazırlıklarında 3 tane hazırlık maçı oynamıştı. Bu 4. maçıydı Fenerbahçe'nin sezon içerisinde. Yani ilk resmi maçıydı. Ama halen bazı eksikler olduğunu da söyleyebiliriz. Ama ilerleyen dönemde daha da iyi olacaktır. Greenwood henüz fiziksel olarak hazır değil.
1: Ki golü de atıyordu İrfan abi, araya girdim ama evet. Oyuna girdikten evet. Sonra bir kafa vuruşu vardı, müsait de bir pozisyonda. Bilmiyorum evet. Oradan görebildim mi?
0: Hani evet evet.
1: Çok yani güzel olacaktı.
0: Ama şimdi daha yeni takımda birlikte çalışmalara başladı. Halen fiziksel olarak değil. Hakem fiziksel olarak biraz daha hazırdı. Orada 46'ın yakın oyundan çıktı. Tabii yani 90 dakika oynayabilecek seviyede olmadığı için tabii bir herhangi bir sakatlık yaşamaması adına tepkili amacıyla hoca da oyundan çıkardı. Bugün özelinde baktığımız zaman Osterwolde sol bekte oynadı. Uzun süre sonra sol bekte oynadı. Daha sonra ikinci adı Levent oyuna dahil oldu. Tekrar stoper mevkine geçti. Osterwolde her iki mevkide de bugün sahanın iyileri arasında yer alıyordu. Semedo iyi bir performans ortaya koydu. Aslında Fenerbahçe'nin belki de karar vermekte zorlanacağı en önemli bölgelerden bir tanesi sağ bek mevki. Çünkü yabancı oyuncu sayısı oldukça fazla Fenerbahçe'den. Semedo'da gönderilecek oyuncular arasında ismi geçiyor. Ama diğer taraftan bugünkü performansına baktığımızda da Semedo gerçekten çok iyi bir performans ortaya koydu. Bugün tabii yine Gendouzi'nin de iyi performans ortaya koyduğunu söyleyebilirim.
1: Kerem Aktürkoğlu ve Tarışka çok eleştiriliyor. En azından gelen mesajlardan onu
0: görüyorum. Ama şöyle söyleyeyim. Kerem Aktürkoğlu çok fazla top kaybetti. Beklentiler biraz uzağındaydı.
1: Tribünden bir tepki oldu mu ufak da olsa abi peki o esnada?
0: Çok basit top kayıpları yaşadı. Ama diğer taraftan şunu da söyleyelim. Tarışka aslında bugün iyiydi yani. Tarışka serbest tuttan gol attı. Birkaç tane pozisyonu var. Kaleci önemli kurtarışlar da yaptı. Dolayısıyla Antalya'ya çok fazla eleştirmiyorum ama Kerem'in daha iyi performans ortaya koyması gerekiyor.
1: İşte benim merak ettiğim kısım şu. Kerem top kayıpları yaptıktan sonra maçın bazı bölümlerini geride bıraktık. Mesela atıyorum ikinci yarıda 55. 60. dakika her neyse. O aralıklarda da çünkü top kaybı yaptı. Tribünlerden bir uğultu sesi geldi mi senin kulağına?
0: Ama tabii her top kaybında tepkiler gösterdi. Yani taraftar tepkisini dile getirdi. Bu çok normal. Yani bu yani Fenerbahçe dediğim gibi biraz kırılgan bir yapıya sahip. Taraftarlar hemen biraz önce olsun.
1: Birikmişlik var bence abi.
0: Hatta şunu söyleyeyim. Fenerbahçe maçın 70-80. dakikalarda top Fenerbahçe rakibi de yani top Fenerbahçe'de top çevirirken kenarda işte Asensio 81-82 dakikada Greenwood bekliyor. Taraftarlar kendi futbolcularını sıkıldı. Hani bir an önce Greenwood oyuna girsin misali gibi. Yani çok fazla topu çevirdikleri için Fenerbahçe kendi oyuncularını protesto ettiğini söyleyebiliriz. Yani sıkıldı.
1: Merak edilenlerden biri buydu. İkinci merak edilen konulardan biri yine birçok dinleyicimin yazdığı gibi aslında Fenerbahçeli taraftarların gönderdiği mesajlardan yola çıkacak olursak Sidiki Şerif ile İsmail Kartal sence niye ilk 11'de başlamadı?
0: Ya bunu İsmail Kartal'a sormak lazım.
1: Tabii hocam, basın toplantısında buna benzer bir soru soracak mısın peki?
0: Ya şöyle söyleyeyim, teknik heyet sonuçta antrenmanla futbolcularla birlikte çalışan, evet. Ondan sonra onlarla birlikte zaman geçiren daha fazla geçirmeden teknik heyet ve teknik heyetin kararına da saygı göstermek gerekiyor. Ama Şerif'in daha erken oyuna girmesinin daha doğru bir seçenek olabilir diye düşünüyorum.
1: Peki son sorum. Sevgili İrfan 25 konuğum karşılaşmayı stadyumda basın tribününden takip etti ve dinleyicilerimizden gelen soruları da kendisi yanıtlamaya devam ediyor. İkinci maçta daha rahat bir galibiyet bekliyor mu sevgili İrfan 25?
0: Bence zor olacaktır. Yani ikinci maçta zor olacaktır. Yani bugünkü maçta zor geçti. Öyle kolay olmuyor artık. Yani eski gibi değil. Mücadele etmen lazım. Rakibinden daha iyi oynaman gerekiyor. Girdiğin pozisyonu değerlendirmen gerekiyor. Dolayısıyla bence ikinci maçta zor olacak Fenerbahçe'de. Daha dikkatli olmak zorunda Fenerbahçe. Tamam, 1-0'lık skor önemli bir skor ama diğer taraftan buradan daha farklı bir skorla ayrılsaydı bu için daha rövanş için daha avantajlı olabilirdi. Dolayısıyla bir gollük bir avantaj var. Yani çok da önemli avantaj ama dolayısıyla Fenerbahçe'nin yine rövanşta çok daha fazla dikkat etmesi gerekiyor.
1: Ki zaten rakip Gornik Zabre hani daha bütçe anlamında bizimle eşdeğer olmadığı için kendimizle karşılaştırdığımızda daha alt seviyelerde bir takım olduğu için bazı taraftarların şu an sosyal medyada tepkisi mevcut. Biz bu takıma 4 atmamız lazımdı. 1-0 kazandık. İkinci maçta bir sürpriz yaşanırsa bunun hesabını kim soracak dercesine mesajlar geliyor. Hem bana geliyor.
0: Şöyle söyleyeyim, ikinci maç daha oynanmadan bununla ilgili.
1: Tabii ki Alfa'yı yer. Evet doğru.
0: Şöyle söyleyeyim, belki ikinci maçta Fenerbahçe daha rahat oynayacak. Belki daha farklı bir skorla sahadan ayrılacak. Çünkü rakip bu maçta tamamen kapandı. Fenerbahçe'ye pozisyon vermemeye çalıştı. Ama ikinci maç öyle olmayacak. İkinci maçta rakip turu geçmek adına daha fazla Fenerbahçe'nin üzerine gelmek zorunda kalacak. Fenerbahçe'nin de etkili ayakları var. Dolayısıyla ikinci maç belki de Fenerbahçe adına daha rahat geçebilir. O yüzden şimdiden ikinci maç öncesi böyle yorumlar yapman çok doğru olduğunu düşünüyorum.
1: Tabii Fenerbahçeli dostlarımıza ben de şunu söylemek isterim. Sen de katılacaksındır büyük ihtimalle. Ya daha önceki yıllarda Fenerbahçe'nin sıkıntısı neydi? Birlik ve beraberlik olma konusunda zorluk yaşıyordu tribünler özellikle. Hani en ufak bir puan kaybında tepkiler geliyordu. Ya şimdi sezonun ilk resmi mücadelesi. Fenerbahçe tamam pozisyon anlamında sınıfta kaldı diyebilirim. Onu ifade edeyim. Kendi yorumumu katayım araya. Bence sınıfta kaldı hücum performansıyla. Ama bu takıma katılacak daha çok önemli isimler var. Ki ilk 11'e baktığımızda şu an sahada yer almış ilk 11'deki oyuncular İrfan Can Kahveci, Bartu Elmas. Yani bu oyuncular vardı. Ha kötü oyuncular demiyorum ama oyuna girebilecek, etki edecek daha çok önemli isimler var. Greenwood onlardan biri, Asensio daha hücum hattına takviyeler gelecek vesaire. Sezonun ilk resmi maçında Fenerbahçe çok kötü oynadı ya. Bu takımdan bence hiçbir şey olmaz. Yorumlarını ben biraz realiteye aykırı olduğunu düşünüyorum o yorumların.
0: Yani şöyle söyleyeyim. Daha sezonun hemen başı. Tabii. Aynen öyle. Daha yeni çıkmışsın. Dolayısıyla şimdi hemen ilk maçlarda böyle form tutma durumun çok kolay olmaz. Ben ama içinde şu anda ilk resmi oynadı. Hemen böyle olumluluğa kapılmak çok da doğru değil. Onu söyleyeyim.
1: Peki. Çok çok teşekkür ediyorum İrfan abi.
0: Ben teşekkür ederim. Yani.
1: Teşekkür ederim sevgili İrfan 25 konuğumdu. Kendisiyle gelişmeler aldık ki en önemli, en dikkat çekici noktalardan biri. Evet son dakika haberlerinden biri olabilir. Maçı stadyumda takip etmeyen, televizyondan ya da radyo spordan gelişmeleri takip eden dinleyicilerimiz olduysa Kerem Aktürkoğlu'nun kaybettiği toplar sonrası bir uğultu olmuş. Yani bir oyuncuya yönelik tribünlerden daha sezonun başında tepkiler gelmeye başlamış. Hatta en dikkat çekici notlarımızdan biri şuydu. Sadece Kerem Aktürkoğlu değil, maçın son bölümü, son 10 dakikası kala kendi yarı alanında Fenerbahçe paslaşırken dedi ki sevgili İrfan 25, hazırlık pasları yaptığımız sırada gol için yüklenmediğimiz bölümde zaman zaman oyunculara tepki oldu. Ama bu bireysel olarak Ahmet'e ya da Mehmet'e tepki anlamına gelmiyor. Genel olarak bir tepki olmuş ama öyle abartılabilecek bir tepki tabii ki değil. Yani öyle ıslıklama vesaireden bahsetmiyorum. Omurdanma diyoruz biz buna, değil mi? Evet. Uğultu. Ufak uğultular meydana gelmiş. Olabilir. Taraftar tabii ki artık başarı bekliyor. Fenerbahçe'de şampiyonluk özlemi devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'ne bir şekilde kalmak istiyor. Taraftarların düşüncesi bu olabilir. Ama benim kendi düşüncemi aktaracak olursam da zaten birçok kez söyledim, artık son kez söylüyorum. Sezonun ilk resmi mücadelesi yani olacaktır. Şimdi İsmail Kartal bir sonraki mücadelede öyle bir kadro çıkartır ki daha ciddi alır belki. Rakibi de hafife almış olabilir. Onu da bilemiyorum. Basın toplantısı başladığında yine sizlere ulaştırmaya çalışacağım. Orada belki buna benzer sorular sorulur. Sayın İsmail Kartal da cevabını vermiş olur. Sezonun ilk resmi mücadelesi, öyle abartı bir tepkiye gerek yok. Ha Kerem Aktürkoğlu konusunda tepki gösteren futbol severlere anlayabilirim. Fenerbahçe taraftarları da. Çünkü geçtiğimiz sene de Fenerbahçe forması giydi. Yani yeni bir transfer değil. Bugün ilk kez sahaya çıkan, Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkan, ülkemize alışık olmayan bir oyuncu değil. Zaten Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçeli taraftarlar ekstra ne bekliyor ben onu merak ediyorum. Yani onu da bana yazın ya. Lütfen rica ediyorum. Şimdi Galatasaray'da izledik yıllarca Kerem Aktürkoğlu'nu. Benfica'da izledik. Ya Kerem Aktürkoğlu'nun zaten özelliği bu. Hızlı adam geçebiliyor. Tamam, şutları zayıf. şutları zayıf, adam geçme becerisi yine sınıfta kalıyor. Galatasaray'da da bunu gördük zaten yıllarca. Galatasaray tribünleri de eleştirmedi mi Kerem Aktürkoğlu'nu? Avrupa maçlarında özellikle ıslıklamadı mı? Islıkladı. İşte temel sebeplerinden biri bu. Top kaybetme özelliği çok olan oyunculardan biri. Fazla ikili mücadeleye giriyor ama genelde de topu kaybediyor. Fenerbahçeli taraftarlar Kerem Aktürkoğlu'ndan ne bekliyor? Ben onu anlamıyorum. Yani bir taraftar yazarsa Kerem'le alakalı görüşünü gerçekten merak ediyorum. Anlayamadığım konulardan biri, işin içinden çıkamadığım durumlardan biri. Kerem zaten böyle bir oyuncu. Şimdi ben sahaya çıksam benim yapabileceklerim belli. Hani özelliklerim var zaten. Onların dışında benden ne bekleyebilirsiniz? Ya da radyo yayıncısı olarak düşünün. Şimdi benden eksi ya da artı olarak ne bekleyebilirsin? Ben buyum. Bu kadarını yapıyorum. Ona benzetiyorum biraz durumu. Peki dinleyicilerimizden gelen mesajlara döneceğiz. Sizce 1-0'lık skor tur için avantajlı bir skor mu? Fenerbahçe'ye yetebilecek skorlardan biri miydi? Stadyumdan çıkıp şu an aracında bana kulak veren dinleyicilerimizin yorumlarını da ayrıca bekliyorum. Oradaki ambiyansı da an ve an onlardan duymak isterim ve dinleyicilerime de aktarmak isterim. Larne Kızıl Yıldız mücadelesi yine UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçları devam ediyor. Tamamlanmak üzere olan karşılaşmalar var. Larne 0, Kızıl Yıldız 2, dakikalar 61 hatta 62'yi gösteriyor. Deplasmanda 2-0'lık avantajı yakalamış Kızıl Yıldız takımı. Vikingur 1, Hapoel Sheva 1, burada da 62. dakika oynanıyor. Klaksvik 0, yine Kauna Zalgiris 0, Litvanya temsilcisi deplasmanda direnmeye devam ediyor. Sturm Graz 4, Hearts 0. Burada da 90. dakikaya geldik. Tamamlanan diğer maçlara bakacak olursak da bir sürpriz var mı diye bakıyorum. Tuhun Dinamo Zagreb mücadelesi 1-1 sonuçlandı. Sabah Kuopio mücadelesinde ev sahibi Sabah 1-0'la sahadan galibiyetle ayrıldı. O da Azerbaycan temsilcisi Sabah. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk karşılaşmasında rakibine, Finlandiya temsilcisine bir avantajlı skorla sahadan ayrılmış oldu. Bakalım yine hangi maçlar vardı. Armenia 2, Shamrock Rovers 0. Bu da sonuçlanan bir diğer mücadelemiz. Diyelim ve sizlerden gelen mesajlara şöyle bir dönelim. Biriken mesajlar oldukça fazla, okunmayı bekleyen birçok mesaj var. İyi yayınlar Görkem kardeşim. Bir sonraki turda da Sturm Graz'la eşleşeceğiz sanırım. Bu akşam onlar işi bitirmiş, 4-0 bir skor var diyor dinleyicim burada. İyi yayınlar, ben Tolga İstanbul'dan yazıyorum. Bu akşam izlediğimiz maç İspanya-Arjantin maçı gibi. Hiçbir farkı yoktu ama yani İspanya daha net ataklar gerçekleştirdi. Hani İspanya Fenerbahçe ile kıyasladığımızda ya da Gornik Zabre'yi şimdi burada Arjantin'le kıyas ettiğimizde yani Gornik Zabre daha iyi mücadele etti. Dünya Kupası'ndaki Arjantin'in performansıyla kıyaslarsak daha iyi mücadele etti. Fenerbahçe hücum anlamında net yakaladığı gol pozisyonlarını göz önüne aldığımızda İspanya kadar iyi diyemem. Onu da söyleyeyim sevgili Tolga Bey'e. Şöyle bir bakalım. Peki fotoğraf gelmiş dinleyicimizden ama anlayamadım ne fotoğrafı olduğunu. Afiyet olsun peki. Araya karışmış herhalde bilmiyorum. Yanlış kişiye de göndermiş olabilir. Yusuf Kenan. Sezonun ilk maçı, hava sıcak anlıyorum ama ligin ilk haftalarında da bu sıcaklık olacak. Anadolu takımları bu akşamki gibi Fenerbahçe'ye kapanacak. Peki her kapanan takıma karşı zorlanacak mı Fenerbahçe diye bir soru yöneltmiş. Haksız mı? Değil dinleyicimiz burada. Tabii ki bunun cevabını yine ilerleyen haftalarda Fenerbahçe'de oynayan oyuncular verecektir diye tahmin ediyorum. Abi İrfan Can, Kasımpaşa'da bile zor oynar. Kerem maksimum bu kadar. Acilen bir sol kanat lazım. Forvet meselesini zaten konuşmaya bile gerek yok. Onun haricinde Fenerbahçe gayet iyiydi. Kanatlar, adam geçen kanatlar olmadığı için oyun kilitlendi. Bu da gayet normal. İsmim Kadir, hayırlı akşamlar demiş. Peki. Selamlar, iyi yayınlar Görkem kardeşim. Çok merak ettim. İsmail Hoca neden Sidiki Şerif'le başlamadı? Bartu'yla başladı. Bartu ilk yarı 3 şut çekti. Biri bile kaleyi isabet ettiremedi. Bizim Fenerbahçe'de 45 futbolcu var. Hocanın kurduğu bu ilk 11 evlere şenlikti. Hiç beğenmedim. Yazık. İnan Görkem kardeşim, şu takımın karşısında Beşiktaş ya da Galatasaray olsa 4-0

kelam. Durum bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete demiş sevgili Levent Bey. Peki tabii bazı taraftarların tepkileri var, yok değil. Ha, ben memnunum bu akşam bir Fenerbahçeli olarak diyen bir dinleyicime denk gelmedim. Onu da söylemiş olayım. Oyundan memnun ya da skordan memnun olan dinleyicilerimiz, taraftarlar varsa onlar da mesajını yazabilirler. Görkem Bey, Futbol Federasyonu hangi Dünya Kupası'nın bitmesini bekliyor? 2030'u mu bekliyorlar acaba demiş. Merhabalar, ben Erkan, Bursa'dan yazıyorum. Fenerbahçe'de bugün en çok eleştirilecek futbolcu Kerem Aktürkoğlu'ydu. Çok bencil oynuyor. Musaba ile birlikte acilen satılması gerekiyor demiş yine burada dinleyicim. Böyle güçsüz bir takıma karşı evimizde çift forvetle başlasaydık sonuç farklı olmaz mıydı? Ya eskiden ne güzel takımlarımız Avrupa'da, hatta Süper Lig'de bile çift forvetle oynuyordu. Bilmiyorum neden tek forvet ve devamında sıfır forvete dönüldü. İnanın ben de anlayamadığım durumlardan biridir bu konu. Onu da teknik direktör açıklayacaktır herhalde. Soru gelecektir diye tahmin ediyorum. Basın toplantısında Sayın İsmail Kartal'a soracaklardır diye tahmin ediyorum ben. Bir basın emekçisi, bir muhabir arkadaşımı soracaktır. Neden Sidiki Şerif'le başlamadın gibi bir soru ben bekliyorum. Abi şu anda Fenerbahçe'nin tek eksiği forveti diyen sevgili Onur Bey, İstanbul'da taksici ve Şerif'i ilk 11'de oynatması gerekiyordu demiş yine dinleyicimiz. Peki genelde gelen tepkiler evet o konu özelinde oluyor. Neden Şerif'le başlamadı? Ha, başlamadı diye ben eleştirmem. Ne yalan söyleyeyim. Geçtiğimiz senenin takımına baktığımızda Tarişka hücum bölgesinde o yükü çeken oyuncuydu. Hadi onunla başlayabilir, tamam, onu eleştirmem. Ama oyuncu değişikliğinin dakikasına bakacak olursak evet orada bir eleştiride bulunabilirim. Yani kaçıncı dakikaydı? 86-87. dakikaydı değil mi yanılmıyorsam? Tabii maçın son bölümü. Artık ne bekliyorsun ki sen Sidiki Şerif'ten? 87'de oyuna girdi. 5 dakikalık bir uzatma. Totalde 8 dakika oyunda kalan bir oyuncu. 87 değil burada 77 de değiştirilmiş olsaydı belki daha iyi olabilir miydi? Ben dakikasını eleştirebilirim. Onun dışında Sidiki Şerif'le başlayıp başlamadı ya da niye başladı demem. Geçen sene de Tarişka o bölgede şans bulan bir isimdi. Şimdi Kerem, ne diyor dinleyicimiz bakalım. Kerem soruna cevap veriyorum bir Galatasaraylı olarak. Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'da Icardi gibi bir duvarla oynadı. Kerem gibi oyuncuların en büyük özelliği kendine alan açacak santrafor ile oynamaları. Alacak verecek santrafor ile bu şekilde paslaşacak. Şimdi Fenerbahçe taraftarları şunu beklesin. Vedat Muriç ile oynadığı maçları bekleyin demiş İzmir'den Yalın Bey, böyle bir önermede bulunmuş. İyi yayınlar, ben bir taksi şoförüyüm. Mesela müşteriler benden ne beklerler demiş. Evet, güzel. Güzel bir hizmet bekler. Yani beni alıp bir noktadan diğer noktaya götürmeni sadece beklemem ben. Ha, taksi şoförlerine bunu söyleyeyim. Bana ulaşım konusunda yardımcı olmanız önceliğim değil. Ha, onu zaten yapın, o ayrı. Ama güler yüzlü hizmet benim en çok dikkatimi çeken ve önem verdiğim konulardan biridir. Sormuşsunuz, ben de cevap veriyorum. Yani yoksa bir şikayet hattı gibi düşünmeyin bunu. Ben taksi şoförüyüm, müşteriler benden ne bekler diyorsunuz. Yani yol tarifi ben yapmadan taksi şoförünün beni gitmek istediğim yere götürmesini beklerim. Bir de nereye gidiyorsun, nereye gideceksin, yolculuk nereye gibi soruların sorulmamasını isterim açıkçası. Beşiktaş'a mı gideceksin? Arkadaki araca bir binersen o arkadaş seni götürebilir gibi. Yani bir taksiden inip tekrar diğer taksiye binme durumundan evet ben de haz etmiyorum ama yaşıyor muyum? Yaşıyorum. Şöyle bir bakalım. 2,5 gol üstü oynamıştım. Benim gibi birçok kişinin kuponu yatmıştır sanırım. İyi yayınlar demiş dinleyicim burada. Sevgili Cesur Bey. İddia anlamında da şu hatırlatmayı yapayım. Yayınımın sona ermesine artık az bir süre kaldı. 25 dakikam var. Şöyle bir hatırlatmada bulunayım. iddia.com üzerinden kuponlarınızı oluşturuyorsanız şayet size güzel bir haberim var. iddia.com'a giriyorsunuz, sağ üst köşeye geliyorsunuz. Adınız ve soyadınızın yer aldığı daireye tıklıyorsunuz. Sonrasında açılan seçeneklere bir bakın. Kayıtlı bayim bölümüne geliyorsun. Kayıtlı bayim bölümüne geldikten sonra da

kayıtlı bayimi değiştir diyorsun. Bunu dedikten sonra il seçin, ilçe seçin gibi haritaların olduğu yer gelecek. Orayla bir işiniz yok sevgili futbol severler. Siz büyütece basıyorsunuz ve arama çubuğu karşınıza çıkacak. Oraya da 30-0-97 birleşik olarak bu rakamı yazdığınızda Uğur Böceği Şans Oyunları firması karşınıza çıkmış olacak. Kayıtlı bayim ekle diyorsunuz. Devamında da yapmanız gereken tek bir işlem kalıyor. Benim kazandıran kuponlarıma ulaşmak istiyorsanız her gün düzenli olarak, yayından sonra da yine bültenden cımbızla çektiğim bir karşılaşma var. Bence gelme olasılığı yüksek maçlardan biri. Bunlardan haberdar olmak istiyorsanız, yayın dışındaki Görkem ne yapıyor acaba, bugün hangi maça güveniyor gibi sorular geliyor ya Instagram'dan. Bunların cevabı çok basit. Önce iddia.com'a giriyorsun, kayıtlı bayim bölümünde Uğur Böceği Şans Oyunları firmasına yer veriyorsun. Devamında da 0-540-300-0-97 0-540-300-0-97 bu numaraya yayından geliyorum, Görkem'in kuponlarını görmek istiyorum şeklinde mesaj atarsan oradaki arkadaşlarımız düzenli olarak her gün kuponlarımı sizlere ulaştıracaktır ki kazandıran kuponlarım da var. Yani ben bu konuda kendimi övmek istemiyorum ama övülmeyecek gibi de değil. Ha, bu övgü konusunda dinleyicilerim zaten bana yapıyor sosyal medya hesabımdan. Yayından sonra da bir anket paylaşacağım. Yine herkesin katılım gerçekleştirebileceği hikaye bölümünde bir anket paylaşacağım. Adımı soyadımı Instagram'a yazdığınızda Görkem Tezer. L ile değil bakın, son harfi. R ile. Soyadımın son harfi diyorum. Yanlış kişiyi ekliyorsunuz, sonra bana mesaj atıyor oradaki arkadaşlarımız. Abi hep kuponlardan bahsediyorlar ya da futbol. Ben anlamıyorum ki, beni niye ekliyorlar gibi tepkiler geliyor. Adımı soyadımı Görkem Tezer Instagram'dan arattırdığınızda bana ulaşabilirsiniz. Yayından sonra bir hikaye paylaşacağım. Hikayede de bir anket açacağım. Orada da katılımlarınız önemli olacaktır. Zaman zaman da sürpriz duyurularımı yine sosyal medya hesabımdan paylaşmaya özen gösteriyorum. Sizler de takip ederseniz beni Instagram'dan bunlara ulaşabilirsiniz. Peki bakalım şimdi dinleyicilerimizden neler geldi. Kızıl Yıldız mücadelesi 2,5 gol üstü olur mu demiş dinleyicimiz de. Hadi şöyle söyleyeyim. Mesajı gönderdiğiniz dakikaya bakıyorum. Evet, aradan biraz zaman geçmiş. Yani ben onu yeni görüyorum mesajı. Birçok mesaj var okunmayı bekleyen. Tek tek gitmeye çalışıyorum. Okumaya çalışıyorum. Zaten 2,5 gol üstü geldi. Şöyle bir tepki vermediniz ümit ediyorum. Umarım öyle bir durum yaşanmamıştır. 2,5 gol üstü olur mu Görkem? Okumuyor mesajımı. Zaten 3. gol de geldi. Hadi kapatalım radyoyu, dinleme. Böyle bir durum yaşanmamıştır ümit ediyorum. Yani bugün biter ama yarın bir gole ihtiyacınız olur. Bakın, totem yapmak için burada, Görkem burada her zaman. Akşam saatlerinde güzel maçlarımızı buluşturmaya devam edeceğiz. Hiç merak etmeyin. Şöyle bir bakalım, abi sen bir türlü 2000 olamıyorsun demiş. Evet, öyle bir durum var. Instagram'da. Instagram'da 2000 olamadım bir türlü, doğru. 1990'larda kaldı takipçi sayım. 2000 olamadık, doğru. Peki şöyle bakalım. Fenerbahçe bugün kötü oynadı. Kim iyi diyorsa bence fanatikliğinden iyi oynadı diyordur. Bu takıma 5 atması gerekiyordu. Bu arada ben de fanatik bir Fenerbahçe taraftarıyım. Stadyumdan az önce çıktım ve araçtan takip ediyorum demiş İlyas Bey. Bu görüşe sahip, stadyumda maçı takip eden bir Fenerbahçe taraftarı. İsmail Kartal'ın maç sonu yaptığı bir açıklama vardı. 2-0 veya 3-0 yenebilirdik şeklinde yine manşet olabilecek açıklamalardan biri. Taraftarımız görkemli bir destek verdi. İşte bu da Fenerbahçe'nin büyüklüğü dedi yayıncı kuruluşa verdiği demeçte Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal. 2-0 veya 3-0 yenebilirdik. Taraftarımız çok önemli bir destek verdi. Bu da Fenerbahçe'nin büyüklüğünü gösteriyor şeklinde açıklamada bulundu. Açıklamalar geldikçe yer vermeye çalışacağım. Yine bunlardan size haber vermeye devam edeceğim. Ama az da bir sürem kaldı. Artık son mesajlarımı alıyorum diyebilirim. Çünkü elimdeki mesajları bitirmeye çalışırsam yayın süresi yetmeyecek gibi
değil mi? Bakayım, evet, birçok

Mesaj var çünkü okunmayı bekleyen. Yavaş yavaş devam edeyim ben. Sizler de yine katılım göstermeye devam edebilirsiniz. Fenerbahçe'nin oyunundan memnun kaldı mı futbol severler? Benim öncelikli olarak konuşmak istediğim konulardan biri bu. 1-0, 2-0, 3-0 bu skora ben çok takılmıyorum. Ama sahada gösterilen mücadele daha sonraki karşılaşmalar için umut verici miydi? Ben bunu konuşmak istiyorum. Bununla alakalı sizlerden görüş almak istiyorum sevgili futbol severler. Mesela bir dinleyicimiz ne demiş? Abi İsmail Kartal bence yine başaramayacak. Bu kadronun en az 3 atması gerekiyordu. Oyuncu seçimleri yine hatalıydı. Sayın Aziz Yıldırım'ın olduğu yerde İsmail Kartal sezon sonunu göremeyecek. Bu mesajım da burada kalsın demiş. Peki dinleyicimizin görüşü bu şekilde. Fenerbahçe'nin toplam çektiği şut sayısı 14 değil mi abi demiş. Hayır, 15 şutu vardı Fenerbahçe'nin. Notlarımın arasında öyle yazıyor. 90 dakika tamamlandığında Fenerbahçe totalde 15 şut denemesinde bulundu. Şöyle bir sayfamı yenileyim, kontrol edeyim. Peki madem dinleyicim sordu, hemen bakalım bir saniye. 15-15, evet. 15 şut gözüküyor. Bunlardan 6'sı isabetli. Gornik Zabrze takımının sadece 2 şutu vardı. 90 dakika tamamlandığında 2 şutunda sadece bir tanesi isabetli olmuştu.

0: İyi yayınlar abi. Fenerbahçe'nin oynadığı futbol bana güven vermedi. İsmail Kartal'a suç atmak en basit ya da Kerem Aktürkoğlu'nu eleştirmek işin en kolay kısmı. Sezonun ilk maçı olmasından kaynaklandığını düşünüyorum demiş. Peki teşekkür ederim adını paylaşmayan bir dinleyicim. Onun dışında sevgili ne demiş? Umut değil mi? Evet, Umut Demir bu mesajı ileten dinleyicim. Merhabalar, iyi yayınlar. Bursa'dan yazıyorum. Fenerbahçe'nin kadro seçimi zaten her şeyi özetliyor. İsmail Kartal'la bu iş sonuna kadar gidemeyecek düşüncesine sahibim diyor buradaki dinleyicim. Yine İsmail Kartal'ın bir açıklaması vardı, ondan bahsedeyim. Asensio %100 hazırım demiş İsmail Kartal'a. Bu şekilde bir açıklamada bulunmuş. Basın toplantısı tabii ki benim yayın süremin içerisine denk gelirse onu da sizlere aktarmaya çalışacağım. Basın toplantı alanına baktığımda da evet, oradaki arkadaşlarımız yerini almış. Oyuncularım ve İsmail Kartal'ın o noktaya gelmesini bekliyorlar ki bir 5 dakikaya toplantının başlayabileceğini ben düşünüyorum. Size de 10 dakikada olsa orada konuşmaları, açıklamaları an ve an aktarmaya çalışacağım. Hatta 5 dakika dedim ama bilmiyorum burada da mı bir totem gerçekleşti. 5 saniye sonrasında evet, İsmail Kartal Fenerbahçe Teknik Direktörü. Şimdi basın toplantısı düzenleniyor Kadıköy'de maç sonrası ve bakalım hangi açıklamalarda bulunuyor.
1: Konuştuk, söylemiştik. Böyle oynayacaklarını biliyorduk. Beklediğimiz gibi her şey çıktı. Ama biz de maç başından sonuna kadar oyunu domine ettik. İki topumuz direkten döndü. Daha farklı da kazanabilirdik. Kazanmayı da hak ettik. Maç başından sonuna kadar rakibe çok üstün bir futbol oynadık. Kalemize ikinci yarı neredeyse hiç gelmediler. Maç başından sonuna kadar da sadece bir şut atmışlar. O da kaleyi tutan. İki şut atmışlar, biri kaleyi tutmuş. %80 topla oynama oranına rağmen gol pozisyonlarına da girdik. Dediğim gibi yani biz 2-3'ü bulup maçı rahat bir şekilde bitirmeyi yani hedefliyorduk. İçimizden geçen de buydu. Bunu da sağladık. Oyuncularımız sahada bunu da gerçekleştirdiler. Ama olmadı. 1-0 bitti. Oyuncularımı gene de iyi futbol oynadıkları için tebrik ediyorum.
2: Onur Çubukçu, Beansport. Hocam tebrik ederim öncelikle galibiyetten dolayı. Ake'yi kademeli

0: olarak kullanmak istediğiniz için mi ikinci yarı yedek kulübesini aldınız? Yoksa kendisinin herhangi bir ağrısı olduğuna dair bir söyleme oldu mu? Merak edilen bir konu. Bununla alakalı nasıl bir açıklama yapmak
1: Hafif
0: istersiniz?
1: bir hafta içi PRP yapıldı kasığına. Oradan tekrar ufak bir ağrısını hissetti. Bana söyledi. O zaman risk etmiyorum dedim. Onun için oyundan çıkardım. Levent'i aldık onun yerine.
2: Zamaçıyor Fanatik.com.tr. Tebrik ederim hocam. Fenerbahçe rakibi kapatarak çok hücum anlamında iyi bir futbol oynadı. Osterwolde bugün sol bek başladı uzun zaman sonra. İlk yarıda tabii değişiklik olunca devre arasında stoper geçti. Sezon genelinde onu sol bek olarak mı göreceğiz ve bugünkü sol bek performansını nasıl yorumluyorsunuz?
1: Uzun zamandan sonra sol bek oynadı. İlk devreye bakarsanız çok fazla hücuma bir katkısı olmadı. Yani destek verdi. Yani savunma anlamında iyi bir oyun sergiledi ilk devre. İkinci yarı onu stopere aldım ama sezon içerisinde belki Ake sol bek oynar, Osterwelde'yi stopere alırım, belki arkada üçlü oynayabiliriz. Bunlar rakibe göre değişecektir yani.
3: Bartu ile ilgili sormak istiyorum. Aslında güçlü bir orta saha rotasyonu var Fenerbahçe'nin. Belki sezona başladığı zaman kimsenin Bartu aklında değildi. Ama özellikle kampta gösterdiği performans açısından sizin oyuna verdiniz. Bugün de aslında Bartu çok iyi bir performans ortaya koydu. Onunla ilgili ne söylemek istersiniz?
1: Bartu bizim evladımız. Genç bir oyuncumuz. Kamp başından bugüne kadar çok çalıştı. Çok hak etti. Hakkının karşılığını ben de ona verdim oynatarak. Onun yerinde oynayan oyuncularımız var. Milli takımda oynayanlar var. Daha gelmeyenler var. Tabii ki orada bir savaş olacak, bir tatlı bir rekabet olacak takım içerisinde. Ama şu anda Bartu onların önünde olduğu için Bartu ile başladım oyuna.
4: Serdal Kalaycı, Serbest Gazetesi. Hocam öncelikle çok tebrik ederim. Sezona galibiyetle başlamak çok güzel bir şey her takım için. Rakibe bu akşam hiçbir şey vermediğiniz bir maç oldu. Sizin de dediğiniz gibi gerçekten her şeyi domine ettiniz. Ancak skor 1-0 bu tip iki maçlı Avrupa turlarında çok garanti bir skor olmuyor tabii ki. Oyun üstünlüğüyle skor arasındaki bu büyük fark sizi endişelendiriyor mu?
1: Çok fazla endişelendirmiyor. Çünkü ben takıma ve oyuncularıma güveniyorum. Ekibime güveniyorum. Biz ekip olarak her maça gerçekten çok çalışarak çok iyi hazırlanıyoruz. İkinci maça 8 gün zamanımız var. 4 gün sonra onların şimdi ilk lig maçını oynayacaklar. Orada da maçı izleyeceğiz. Belki bir hocalardan bir tanesi gidecek oraya. Biz de canlı izleyeceğiz. Dediğim gibi en ciddi, en iyi konsantre olmamız gereken bu maç olacak. O maça kadar Görünmut, Asensio gibi oyuncularımız da daha iyi duruma gelebileceklerini düşünüyorum ben. Dediğim gibi oradaki planlarımız da bu turu geçmek üzerine olacak. 1-0'lık iyi bir, güzel bir avantajımız var. Sonuçta takım olarak, kalite olarak rakipten bir tık daha biraz daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Ama fizik olarak, oyun disiplini olarak kendi oyun felsefelerine göre de alışmışlar çünkü bu oyuna. Uzun zamandır böyle oynuyorlar. Çok iyi bir takım. Ciddiye alınması gereken bir takım. Biz onları ciddiye alacağız ve devre arası bunu konuştuk oyuncularımızla. İkinci maça da en iyi şekilde hazırlanıp turu geçmek istiyoruz.
5: Hasan Hüseyin Halimoğlu, ET Spor. Hocam öncelikle tebrikler. Bugün ilk yarıda Guendouzi'yi savunmadan ilk topu alan oyuncu olarak gördük daha çok. Sezon içerisinde Kante'ye dönünce, diğer orta sahalarda gelince Guendouzi'yi yine bu rolde mi göreceğiz yoksa biraz daha önde mi düşünüyorsunuz? Teşekkürler.
1: Bizim şimdi rakibe göre ön alan baskılarımız değişkenlik arz edecek. Kante ile beraber olabilir. Kante geride kalabilir. Guendouzi öne çıkabilir. Bunlar rakibe göre o hafta karar vereceğimiz şeyler. Ama Guendouzi şu anda orayı tutan oyuncumuz. Orada bir de onun rakibi var şu anda İsmail. İkisi beraber bazen orada, bazen İsmail önünde, bazen Kante, Fred, Asensio. Yani orada bayağı bir rotasyonlu oyuncumuz var şu anda elimizde. Değişe değişe kullanacağız hepsini.
6: Erhan Alveroğlu, Fotospor ve Şok Gazetesi. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Tribün atmosferini, sizi karşılamasını nasıl değerlendireceksiniz? Bir de Fenerbahçe'nin Tedesco ayrıldıktan sonraki süreçte Fred'in yükselen bir performansı vardı. Sizle birlikte de aynı yükseliş devam ediyor. Bugün de bence iyi işler yaptı. Fenerbahçe'nin ana planında Fred olacak mı? Çok fazla söylenti de var.

0: Sizin Fred'le ilgili görüşünüz nedir?
1: Fred çok karakterli bir oyuncu. Sevdiğim bir oyuncu. Her türlü rolü üstlenebilecek bir oyuncu. Takım içerisinde çok sevilen bir oyuncu. Çok çalışkan bir oyuncu. Çok iyi profesyonel bir oyuncu. Benle olacak. Yani benle derken takımımızla olacak. Yani bizle birlikte olacak. Yani. Başka sorusu olan?
2: Var hocam.
3: Emre Tandırver, GZT Spor. Hocam bir santrafor eksikliği hissettiniz mi? Muriç'in yokluğunda Talisca sizin ihtiyacınız mı olacak? Teşekkürler.
1: Tabii ki Muriç olursa elimizde güçlü bir santrafor, bağlantıları yapan bir oyuncu, kafa toplarında etkili bir oyuncu, baskı yapan bir oyuncu. Yani o olmadığı için şu an elimizde Talisca, o da çok teknik bir oyuncu, akıllı bir oyuncu, toplara çok iyi vuran bir oyuncu, iyi paslar atabilen bir oyuncu ve kafalara çıkabilen bir oyuncu. Onun için şu anda Vedat olmadığı için Talisca'yı orada kullanıyoruz. O da bugün elinden geleni yaptığını düşünüyorum.
4: Takvim.com.tr'ye Görkem Ağgündüz. Hocam ben de Semedo'nun performansını sormak istiyorum. Bugün hücumda gerçekten çok ekstra işler yaptı. Ki rakip teknik adam da basın toplantısında oynamasına şaşırdık ve bizi çok zorladı şeklinde bir açıklama yaptı. Semedo bugün %100'ünde miydi hocam? Hücumda beklentilerinizi karşıladı mı? Çünkü yani savunmada pek iş düşmediği için bunu soruyorum, hücumdaki performansını.
1: Semedo 4 gün oluyor geleli. Geldiğinde onunla konuştum kendisiyle. Nasıl olduğunu sordum. Fizik olarak hazır mısın dedim. Ben dedi bu maçta oynayacağımı düşündüğüm için dedi 4 gün tatil yaptım ve kendim maçı hazırladım koç dedi. Bana güvenebilirsin dedi. Tamam dedim. Biz de antrenmandaki performansına baktık. Gerçekten çok pozitif geldi. Çok enerjisi yüksek geldi. Onunla şunu söyledim. Eğer hücuma çıkıyorsan o hücumda dedim üretkenliğini sonuçlandırman lazım. Gidip de geri dönmeni istemiyorum dedim. Orada altı pasın içine girmeni, orta yapmasını, şut atmasını, son markası koşulunu kendisinden istedim ve bunu biz çalıştık. Bugün de güzel bir performans ortaya koydu. Onun için tercihimizi Semedo'dan yana kullandık. O da iyi bir tercih yani verdiğimiz için kendisine bu şansını iyi kullandı.
5: Hocam buradayım. Erdem Akbaşal Spor. Rövanş için şimdiden başarılar diliyorum. Fred'i beğendiğinizi söylediniz. Çok da iyi bir performans gösterdi. Semedo aynı şekilde iyiydi. Ama hali hazırda bir yabancı kuralı var. Biz de bir elimizde kalem, bir elimizde defter yazıyoruz ve işin içinden çıkamıyoruz açıkçası. Siz bu sorunun üstesinden nasıl geleceksiniz? Çünkü bazı oyuncuları göndermek zorunda Fenerbahçe. Kural böyle kalırsa.
1: Belki kural değişebilir.
6: Hocam biraz açabilir miyiz bunu? Bir şey var. Hocam kural değişirse de sanatlar konuyoruz.
1: 12 artı 2 olabilir. Geçen sene kural gelmesi, devam etmesi bütün kulüplerin menfaatine. Yani 18 kulüpten 14-15 tanesi kuralın değişmesini istiyor. Yani biz bu şartlarla yabancı takımlar ülkelere çalışmış oluruz. Yani 4 tane İşte 23 yaş altı oyuncuyu kadroya transfer ederek. Yani bu bence normal bir şey değil yani. Değişmesi lazım. Kalem kağıt sizin elinizde var ama bende de çok var kalem kağıt. Biz de hesap yapıyoruz, kitap yapıyoruz. Biz de nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Gerçekten bizim için de çok zor kararlar olacak. Onun için bakalım. İnşallah bu kural değişir de hepimiz, herkes rahatlar yani.
2: Başka sorusu olan... Son soru olsun bu.
7: Selim Peker, Kanal 7. Hocam öncelikle tebrik ederim ve hoş geldiniz tekrardan. Hocam bugün alınan sonuç ve oynanan oyun sizi rövanş öncesi ne kadar tatmin etti? Bir de hazırlık maçları öncesinde bol gollü bir Fenerbahçe izledik. Bu eksik gördüğünüz noktalar nelerdi bu maçta? Teşekkür ederim.
1: Vallahi eksik gördüğüm noktalar, gol pozisyonlarına girdik, şanssızlıklar yaşadık. Direkten dönen, işte avuta attığımız, tamamlayamadığımız sakatlarımız var. Onların dönmesini istiyoruz. Yani hazırlık maçlarıyla bu tip maçlar farklı olur. Bu oynadığımız bu akşamki takım çok çok disiplinli bir takım. Yani bunlarla, bu tip takımlarla futbol oynamanız kolay değil. Mesela son oynadığımız takım da Avusturya şampiyonu Linz, o da öyleydi. Çok sıkı savunma yapan, geçiş futbolu oynayan 2-1, onu da mesela zor yendik biz orada. Yani onun için hazırlık maçlarıyla bu tip maçlar kıyas edilemez yani. Oradaki tabii ki futbolcularımızın o reaksiyonları ortaya koyması, antrenmanlarda yaptık, yaptıklarımızı gösterebilmeleri benim için önemliydi. Bugün de onu yaptılar. Mesela her top kaptırıldığında hemen 2-3 kişi rakibe baskı yaparak topları sürekli çabucak kazanabiliyoruz. Ve ondan sonra da kontrollü ve sabırlı oynayabiliyoruz. Bu bizim için çok önemli. Bunlar bizim için olmazsa olmazlarımız.
2: Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.
1: İyi akşamlar. İyi akşamlar.
8: Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında İsmail Kartal'ın açıklamaları bu şekildeydi. Enteresan bir cümle kurdu. Bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Belki de değişecektir dedi ve biraz duraksadı sanki. Bir 10 saniye cevap vermedi. Yani yabancı kuralıyla alakalı yapmış olduğu bu açıklama bilmiyorum benim kafamda bir soru işareti oluşturdu. Bunu araştıracağım. Bugünün zaten sonuna geldim. 1-2 dakika sonra vedamı gerçekleştireceğim ama ben bunu yayın biter bitmez araştırmaya an itibariyle başlıyor olacağım. Yani çok emin konuştu. Çok emin konuştu İsmail Kartal yabancı kuralıyla alakalı. Belki de kural değişecek şeklinde bir mesajı oldu. Değişmesini de istiyoruz zaten. Bu durumda yabancı sınırının devam etmesi durumunda da biz yabancı takımlara çalışıyoruz. Yani yabancı Avrupa'daki takımların daha da bizim önümüzde yer almasını sağlayan bir durum olacaktır. Kimseye bir faydası yok şeklindeki bu açıklaması gecenin skorundan daha çok dikkat çekiciydi bana kalırsa. Peki dinleyicilerim neler söylemiş? Hemen bakalım şöyle mesajları hızlı hızlı geçmeye çalışıyorum. İyi yayınlar abi. Teşekkür ederim. Dün akşamki kuponlar için demiş. Peki rica ederim. Yayından sonra canlı kuponlar yapıyorum tabii. iddia.com'da sizler de kayıtlı bayim bölümüne girip Uğur Böceği şans oyunlarını kayıtlı bayim olarak eklerseniz şayet benim kuponlarıma ulaşabilirsiniz. 0540 300 0097 bu numaraya da yayından geliyorum. Görkem'in canlı kuponlarını görmek istiyorum demeniz yeterli olacaktır. Soru ve görüşleriniz varsa yine onları da kendi Instagram'ımdan bana ulaştırabilir dinleyicilerim. Orada da interaktif bir sosyal medya yaratmaya çalışıyorum. Yani Instagram'ımı o şekilde kullanmaya çalışıyorum diyebilirim. Görkem Tezer bana da oradan ulaşabilir değerli dinleyicilerim. Vikingur Hapoel Şive karşısında 2-1 öne geçti 90. dakika. Tek tamamlanmayan UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu mücadelesi diyebilirim. 90. dakikadayız. Vikingur 2-1'lik avantajı yakalamış oldu. Başka bir karşılaşma var mı? Hayır. Şu an dikkatimi çeken farklı bir mücadele bulunmuyor canlı özelinde. Ne demiş bir dinleyicime hemen bakayım. İsmail Kartal'ın o açıklamasından sonra bence de yabancı kuralı değişmiş olacak. Yoksa bu kadar emin konuşmazdı demiş dinleyicim. Sevgili Cenk Bey de mi doğru? Evet sevgili Cenk Bey bu şekilde bir görüş bildirdi. Onun dışında bu skordan umutlu değilim. Umutluyum diyen bir dinleyici taraftar varsa anons etmeni isterim demişti. Yok henüz öyle bir mesaj gelmedi. Ha son 1 dakika 2 dakika diyorum değil mi? Fenerbahçe'nin oyunundan memnunum diyen, turdan eminim bu turu geçeriz diyen taraftarların şu an mesajını bekliyorum. Radyospor WhatsApp hattına sadece bu dinleyicilerim ben inanıyorum şeklinde yazmaları yeterli olacaktır. Son bölümdeyiz ve o sessiz dinleyicilerimizin evet sizden bahsediyorum. Araç içerisinde klimayı açmışsınız ne güzel yolculuk yapıyorsunuz sağdan gidiyorsunuz yavaş yavaş. Klimayı da bir yandan çalıştırmışsınız güzel. Araç içerisinde bir sohbetiniz var beni kısık bir radyoda dinliyorsunuz hadi kabul ediyorum ama o telefonu arkadaşınıza verin. Sağ koltuktaki arkadaşınıza göndersin. Ben inanıyorum. Fenerbahçe'nin oyunundan memnunum desin. Ben de görmek istiyorum. En azından 1-2 dinleyicimi görmek istiyorum oyundan memnun olan. Bir taraftarı daha doğrusu. Peki şöyle bir bakalım ne demiş? Vikingur'un kazanacağını düşünüyordum abi. Ağzına sağlık. İyi geceler. Yarın görüşürüz diyor. Peki teşekkür ederim dinleyicime. Fenerbahçe'de kanatlar çalışmıyor ama İsmail Kartal hücum konusunda sıkıntı yaşamadık. Çok gol pozisyona girdik ve bunları değerlendiremedik. Şanssızlık yaşadık şeklinde açıklama yapıyor. Yine daha önceki senelerde yapmış olduğu hataları bu senede yapacağının kanıtlayıcı niteliğini taşıyor demiş bir dinleyicim. Bu açıklamalara yönelik bir eleştiride bulunmuş bir Fenerbahçe taraftarı. Ben buradayım abi, inanmıyorum ama inanmış gibi de yapmak istemiyorum. Sana sevgilerimi iletiyorum, peki sağ koltuktan yazıyorum demiş. Teşekkür ederim dinleyicime. Sevgili Suat, soy ismine bakayım, Öztürk. Evet, sevgili Suat Öztürk bu mesajı gönderen dinleyicim. Ben oyundan memnunum abi, eleştirenleri anlamıyorum diyen bir başka dinleyicim İbrahim Bey. Teşekkür ediyorum. Hızlı hızlı geçiyorum mesajları, vedamı gerçekleştireceğim. Hasan Bey'e teşekkürlerimi ileteyim. Gönderdiği güzel bir mesaj var. Ben inanmıyorum diyen sevgili Ali Rıza Bey. Peki, size de teşekkür ediyorum. Onun dışında şöyle bir bakalım. İlyas Bey, teşekkür ediyorum. İnanıyorum ama zor olacak, o kadar kolay olacağını düşünmüyorum demiş. Peki, hepinize teşekkür ediyorum. Benim de artık gitme zamanım geldi. Saatler 23.57'yi gösterirken aranızdan ayrılıyorum. Yarın saatler 22.30'u gösterdiğinde tekrardan karşınızda olmayı ümit ediyorum. O zamana kadar kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Hoşça kalın.
9: .30.97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz sona erdi.
10: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
11: Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.
2: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 21 Temmuz 2026 Salı günündeyiz. Saatlerimiz de 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Dünya Kupası bitti. Dün 2 saate aşkın süre Dünya Kupası final karşılaşmasını, Dünya Kupası'nı konuştuk. Artık onunla ilgili çok fazla bir gündem kalmadı açıkçası. Bugün de Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçı var. Saat 21'de Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe. Dün de basın toplantısı yapıldı. Teknik direktör İsmail Kartal, İrfan Can Kahveci ile birlikte basın toplantısında hazır bulundu ve açıklamalar yaptı ikili. Bugün biraz ağırlıklı olarak tabii Fenerbahçe'yi konuşacağız. Saat 21'de TV 100'den canlı olarak yayınlanacak karşılaşma. Onu da girişte hemen hatırlatmış olayım. Fenerbahçe'de gece UEFA listesi güncellendi. Fenerbahçe geçen hafta ana listeyi vermek durumundaydı. O liste verildi. 24 oyuncu yazılmıştı o listeye. Ama dün İsmail Kartal'ın da söylediği gibi Nathan Ake ve Mason Greenwood listeye dahil edilen isimler oldular. Listeden çıkarılan isimler de Cengiz Ünder ve Oginyan Mimović oldu. Mimović hazırlık dönemine sağ bekte oynayarak başlamıştı. Son karşılaşmada süre bulamadı. Orada Mert Müldür ve Oğuz Aydın'ı kullanmıştı İsmail Kartal. Şimdi listeden de çıktı. Bu iki karşılaşmada forma giyemeyecek. Cengiz Ünder yine hazırlık döneminin dikkat çeken isimlerinden bir tanesiydi ama tabii sağ kanada Mason Greenwood transferi geldi. İrfan Can Kahveci oranın güçlü adaylarından bir tanesi ki İsmail Kartal döneminde bir önceki Cengiz ve İrfan Can kadrodaydı ama İrfan Can daha çok oynayan ve daha çok performans veren isimdi. O yüzden Cengiz Ünder'in işi kolay değil. Daha Nene onun dönme ihtimali. Oğuz Aydın takımda sağ açık olarak. Cengiz Ünder yine herhalde bir kiralık veya bu sefer bonservisiyle takımdan ayrılacak gibi gözüküyor. İsmail Kartal'ın açıklamaları var dedik. Tabii dünden öne çıkan kısımları İsmail Kartal'ın açıklamalarında Asensio ile ilgili olan kısımdı diyebiliriz. Fenerbahçe'nin yeni sezonunda Asensio'dan beklentisi çok yüksek. 10 numarayı da sırtına geçirdi. Ama dün İsmail Kartal dedi ki Asensio bu maçta ilk 11'de olmayacak. Çünkü daha hazır değil. Geçen sezon bir sakatlık yaşamıştı Asensio son dönemde. Bazı maçları da kaçırmıştı. İlk kampın ilk döneminde bireysel antrenmanlar yapmış. Avusturya'da takımla birkaç antrenmana çıkmış ama henüz ilk 11'de oynayacak seviyede olmadığını İsmail Kartal dile getirmiş. Akşam hatta geceye yakın Asensio'dan da sosyal medyadan bir paylaşım gelmiş. Bir antrenman fotoğrafı ve yarına hazırım demiş İspanyol oyuncu. Burada da acaba hani İsmail Kartal'a bir gönderme mi var? Hazır değil dedi, ben hazırım diyor. O süreçte nasıl yönetilecek merak konusu. Onu konuşuruz program içerisinde. Kadro ile ilgili, transferlerle ilgili yine İsmail Kartal'ın açıklamaları var. Rakip analizi var. Avrupa'da hedefi ne? Bununla ilgili soru geldi. Avrupa'da bir önceki döneminde başarısız olduğuna dair yapılan yorumlara da İsmail Kartal cevap verdi. Bu açıklamaları birazdan Fenerbahçe'nin mevcut durumuyla birlikte değerlendireceğiz. İrfan Can Kahveci de İsmail Kartal'la ilgili tabii çok güzel şeyler söyledi. Fenerbahçe'nin son 10-15 yılındaki en iyi futbolun onun döneminde oynandığını, en başarılı sezonun yine onun döneminde olduğunu dile getirdi. İrfan Can Kahveci de böyle açıklamalarda bulundu. Muhtemel 11'i konuşuruz. Gazeteler herhalde paylaşacaktır. Paylaşmışlardır. Biz de bakar muhtemelleri söyleriz. Kafamızda da tabii şekillendirdiğimiz bazı isimler var ilk 11 konusunda. Hazırlık maçlarına çünkü bakıyoruz. Kimler oynadı, istikrarlı kimler tercih edildi, listede kimler var.

Ona göre bir muhtemel de Fenerbahçe için çıkacak. Aşağı yukarı da bence Fenerbahçe'nin kadrosu bu karşılaşma için belli gibi, program içerisinde onu da değerlendiririz. Peki Fenerbahçe ile ilgili bir haber de dün Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde ve Konferans Ligi'nde 3. eleme turunun eşleşmeleri de belli oldu. Fenerbahçe eğer bu turu geçebilirse Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan Sturm Graz-Harz eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Kağıt üzerinde Fenerbahçe'nin yine favori olarak çıkacağı bir eşleşme olacak, rakiplerin gücü, kadro kalitesi düşünüldüğünde. Oldu ya, Fenerbahçe elendi. Bu sefer de Avrupa Ligi 3. eleme turuna geçiş yapacak ve orada da Twente Ferencváros eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, onlar da Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkabilirse Midtjylland'i eleyip Tromsø Hradec Kralove eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak. Eğer olduya elendi, Konferans Ligi'ne geçiş yapıyor Beşiktaş. Üçüncü eleme turunda da Bohemians Balkany eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Ki hani tabii ki Beşiktaş'ın turu geçmesi önemli. Ama sonuçta elendiği senaryoda da yoluna Konferans Ligi'nden devam edebiliyor. Başakşehir Inter Turku'yu geçmesi halinde onların da Konferans Ligi'ndeki rakibi Vaduz Escaldes eşleşmesinin galibi olacak. Biri Liechtenstein takımı, diğeri de Andorra takımı. Yani Başakşehir'in normal şartlar altında çok rahatlıkla elemesi gereken takımlar olarak dikkat çekiyorlar. Kura çekimlerinden detaylar bunlar. Transfer gündemi Galatasaray'da dün sanki biraz yoğundu. Galatasaray şu ana kadar transferin nispeten sessiz takımlarından bir tanesi. Ugo Çukwu takviyesi geldi ama daha farklı takviyeler de bekleniyor. Özellikle 10 numaraya ve yedek santrfora ve hatta Lemina'nın takımla çalışması, takıma tekrar geri dönmesi bekleniyor. Bu konuda da hala Galatasaray son imzayı atmış değil ama dün muhabirlerden gelen haberlere göre Lemina ile anlaşma tamamlandı. Başkan Dursun Özbek de oyuncu ve menajeri bir araya geldi. Aradaki o son pürüzler giderildi. Lemina da Avusturya'daki kampta takımla birlikte olacak. Eğer Okan Buruk'ta bir süre verirse hazır karşılaşmalarında da forma giyebilecek. Icardi konusu zaten kapanmıştı. Şimdi işte o diğer bölgeler için Galatasaray'ın girişimleri devam ediyor. Santrfor için iki gündür Nant'tan bir oyuncu yazılıyor Galatasaray'a. Genç bir isim. O artı dörtlü kontenjana uyacak bir isim. O konuşuluyor ki Duran Galatasaray'ın diğer adayıydı. Ama o da dün Benfica ile resmi sözleşme imzaladı. Devre arasında aslında Benfica ilgilenmiş geçen sezon ama olmamış. Şimdi onlar yaz döneminde John Duran'ı kadroya kattılar. Dün bir de Galatasaray'ın Leao'yla ilgilendiği haberleri çıktı. Daha önce de bir ara çıkmıştı ama son dönemde Galatasaray'ın hani sol açık transferine dair pek bir girişimi yoktu. Ama dün çıkan haberlerle birlikte tekrar bir yakınlaşma olduğu söyleniyor. Leao da Milan'da pek mutlu değildi son döneminde, biliyorsunuz. Çok da eleştiri almıştı. O da ayrılığa yakın. Galatasaray'ın da ilgilendiği, Leao'nun da Burhan Can Terzi galiba yaptı bu haberi, yakın çevresinden Galatasaray'la ilgili bilgi toplamaya başladı söyleniyor. Şu anda da Antalya'da bu arada tatildeymiş. Zaten Türkiye'deymiş. Oradan da fotoğraf karesi paylaşıldı. Galatasaray'la böyle sıcak bir diyalog olduğu söyleniyor. Beşiktaş taraftarı tabii Salah konusunu merak ediyor ama Salah konusunda dünden bugüne değişen bir şey yok. Hala herhalde görüşmeler devam ediyor. Menajerini Serdal Dalı ikna etmeye çalışıyor. Son haber olarak da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bu soruşturma kapsamında gözaltına alan isimler vardı, biliyorsunuz. Bu isimlerle ilgili dün sekler yapıldı. Kimisi adli kontrol şartıyla işte serbest kalacak şekilde o sekler yapıldı. Kimisi hapsi istendi. O detaylı listede var. Programın ilerleyen bölümlerinde de ondan bahsederiz diyelim. 7-10 saatlerimiz, şarkı reklam aramızı verelim. Dönüşte de Fenerbahçe ile başlayalım.

0: Mertelen ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 7-17 saatlerimiz Sabah Sporu'nda. Şimdi Dünya Kupası sonrası artık biraz daha kulüp gündemlerine kanalize olacağız Ali abiyle birlikte. Ali abi günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Herkese iyi günler.
1: Teşekkür ediyorum. Yeni sezon resmi olarak artık takımlarımız için bu akşam açılıyor diyebiliriz. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında kendi evinde Górnik Zabrze ile Polonya ekibiyle karşı karşıya gelecek. Kura çekildiğinde de yani şu anda da değişen bir şey yok. Fenerbahçe'nin rahat geçmesi beklenen bir eşleşme sonuçta. İkinci eleme turu Fenerbahçe geçen sezon playoff turuna kadar da işi götürdü. O turda zorlanabiliyor. O turda gelecek rakipler işte Benfica gibi zorlu olabiliyor ki bu sezon Fenerbahçe'nin bir avantajı da Portekiz'den herhangi bir takımın playoff turunda olmaması. O yüzden öne açık. Bu turda öne açık. Bir sonraki turda Sturm Graz'la Hearts eşleşmesinin galibi gelecek. Orada öne açık gözüküyor. Playoff turunda da Bodo Glimt veya Lyon'dan birinin gelmesi muhtemel gözüküyor. Bunlar da Benfica ile kıyaslandığında Fenerbahçe'nin daha rahat elemesi beklenen işte ve gereken diyebiliriz takımlar. Ama tabii bu işler kağıt üzerinde olduğu gibi olmuyor. Bunu Türk futbol olarak daha önce sayısız kez deneyimledik. Her takım açısından söylüyorum, sadece Fenerbahçe için değil. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Başakşehir zorlandıkları maçlar oldu. Özellikle bu erken dönem karşılaşmalarda sonuçta sezon bizde nispeten geç açılıyor. İlk resmi maçlarına takımlarımız Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Kupaları maçlarıyla başlıyorlar. Tam hazır değiller. Transferlerin büyük bir kısmı hazır olmamış oluyor. Geç gelenler, form tutamayanlar derken ilk maçlar hani kolay geçmesi beklenirken zaman zaman zorlu geçebiliyor. Bakalım bugün nasıl bir Fenerbahçe göreceğiz akşam saat 21'de. Ben de merak ediyorum. Hazırlık maçlarında Fenerbahçe fena bir görüntü sergilemedi. İlk iki karşılaşmada farklı galibiyetler aldı. Admira Wacker'i 5-0 yendi. Üzerine Pogon'u, bir başka Polonya temsilcisi, onu da 4-0 mağlup etmeyi başardı. Son maçı bu hazırlık karşılaşmaları içindeki en zorlu maçtı. Avusturya şampiyonu Last Lens ile oynadı Fenerbahçe. O maçı da kazandı 2-1'lik skorla. Ama oyun olarak bazı eleştiriler yapıldı. Özellikle işin savunma kısmında dengesiz yakalandığı, önde basayım derken geride çok açık verdiği, pozisyonlar verdiği söylendi. Bu bir soru işareti yarattı ama tabii ki Górnik herhalde LASK'a göre biraz daha zayıf bir takım diyebiliriz. Pogon'la belki kıyaslanabilir. O yüzden hani Fenerbahçe'nin bu sefer hem de kendi evinde taraftar desteği önünde ilk karşılaşmada avantajlı bir skor almasını bekliyoruz. Umarız da öyle olur. Fenerbahçe'nin de sonuçta yıllardır süren bir Şampiyonlar Ligi aseti var. Çift takımla katılamıyoruz Şampiyonlar Ligi'ne yıllardır. Bu yıl bence hiç olmadığı kadar yakın Fenerbahçe kura şeyini de düşündüğümde. Kadro kalitesini de düşündüğümde keza çok iyi bir kadrosu var. Yeni transferler Akeve Greenwood da bu tur için listeye eklendiler. Belki direkt 11 başlamayacaklar ama sonuçta oyuna girip oyunu değiştirebilecek isimler bu isimlerde. Yani gayet bence pozitif bir tablo var. Fenerbahçe'ler için gerçi bu pozitif hava genelde sezon başı oluyor, sezon içinde kayboluyor. Orada da sanki yıprandı taraftar. Hani her sezon umutlanıyoruz ama işte sıkıntı yaşıyoruz sonrasında diye. Ama hani bence problem yok umutlanmakta. Sonuçta gözle görülen de bir şey var. Yani burada umutlanmamak için de bir sebep göremiyorum ben Fenerbahçe açısından.
2: Haklısın. Bir de zaten hani bizim ligimizde büyük takım taraftarları sezon başında umutlanmayacak da ne zaman umutlanacak? Yani ligin ortalama seviyesi belli. Geçmen gereken aslında rakip sayısı belli. Yaptığın transferler son dönemde büyük takımların hem yaptığı transferler hem konuştuğu oyuncular ortada. Hani bu dönemde ümitlenmeyeceksen ne zaman ümitleneceksin gerçekten? Dolayısıyla ben de senin Fenerbahçe ile ilgili çizdiğin tabloya katılıyorum. Górnik 2025-2026'da Polonya Kupası'nı aldı ve 38 yıl sonra bir kupa kazanmış oldu Gornik takımı. Ligde ikinci sırada tamamladılar. Aslında enteresan bir nokta var. Bugün sanki Fenerbahçe Lukas Podolski'ye karşı oynayacak. Çünkü takımın hisselerinin %86'sı Lukas Podolski'nin elindeymiş. Son dönemde işte Zabrze diye mi okusun? Nasıl okuyorsun?
1: Zabrze.
2: Zabrze hükümetinden, yerel hükümetten o hisseleri almış. Yani sanki biraz böyle bizdeki belediye takımları gibi bir havası varmış Gornik'in. Son dönemde Lukas Podolski o hisselerin %86'sını almış. Ve az önce dile getirdiğim gibi bu ekip 38 yıl sonra bir kupa kazanmış. Tarihlerine baktığında özellikle 60'lar bayağı başarılı. Şampiyonlukların büyük bölümü 60'larda gelmiş. Orada yine lig ikincilikleri ve kupa şampiyonlukları görüyorsunuz. Orada net bir dominasyon sağlamışlar. Sonra bir de 80'lerin ortalarında 85, 86, 87 ve 88'de üst üste 4 şampiyonlukları var. Ama 1988 şampiyonluğundan sonra ligde herhangi bir şampiyonluk alamamış bu takım. Kadroya bakınca da mütevazi bir kadro gözüküyor. Bununla birlikte Avrupa kupalarında yine sezon sezon neler yaptığına bakarsanız yine oldukça mütevazi bir Avrupa geçmişi var. Bu katılımdan önce en son 2018-2019'da Avrupa kupalarında mücadele etmişler. Orada da Avrupa Ligi'nde ikinci elemede zaten veda etmişler. Grup aşamasına kalamamışlar. Ondan önce 1995'e kadar geri gitmek gerekiyor. 1995'te Intertoto kupasına katılmışlar. Yani bu takım 1995'ten günümüze geçen 32 yıllık sürede sadece 3 kez Avrupa kupalarında mücadele etmiş ve ikinci elemenin üstüne çıkamamış. Güncel değerlere şöyle göz atıldığında da işte Transfermarkt da yapmış zaten o haberi. İki ekibin kadro kalitesi arasında fark değil, uçurum var. Onu dile getirmek gerekiyor. 380 milyon euro fark var iki ekibin kadro değerinde, kağıt üzerindeki kadro değerinde. Genç bir takım, onu söyleyelim. Sonuçta geçen sene belli bir kıpırdanma yaşamış, ligi ikinci sırada bitirmiş, işte kupayı kazanmış. Fakat şartları itibariyle, kendi imkanları itibariyle oldukça mütevazi bir ekiple Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe açısından tabii yeni eski başkan, yeni eski teknik adam. Ama elde iyi bir kadro var. Ve Fenerbahçe Mason Greenwood ve Ake gibi çok önemli iki transfer de yaptı. İki transferin bugün Fenerbahçe'de kadroda olma ihtimalleri, oynama ihtimalleri bile bu tür için Fenerbahçe açısından en azından şu ana kadar bazı şeylerin doğru yapıldığını gösteriyor. Çünkü seninle de konuştuk. Hani Mason Greenwood'u getirebilirsin de genelde böyle ligin başlangıcına yakın olabilir bu tarz transferler. İşte gene seninle burada dile getirdik. Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya çalışırken genelde böyle bir turu kaybettikten sonra hemen ertesi gün büyük transferler gelirdi. Bu kez öyle bir durum yok. Vedat Muriç de çok zamanlı getirildi. Hatta ilk gelen transferdi. Fakat onun şanssızlığı sakatlanması oldu. Hani Fenerbahçe için zaten geçtiğimiz sezon bittiğinde en önemli konu santrafor transferiydi. Aslında o santrafor transferi de yapıldı ama şanssızlık sebebiyle bugün kadroda olmayacak. Milli oyuncular içerisinde en geç işi biten oyuncu Kante oldu herhalde. Değil mi?
1: Evet, listede yok.
2: Başka bir şey yok. Oyuncu da yok. Ağırlıklı olarak herkes de kadroda. Herkes de sağlıklı. Vedat Muriç dışında. Daha ne olsun? Yani Fenerbahçe için bugün herhangi bir bahane yok açıkçası. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe de bence bu karşılaşmayı kazanacaktır. Ben de yine sana katılıyorum. Yani Fenerbahçe son yıllarda olmadığı kadar Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yakın gözüküyor.
1: Dün gece maçtan 24 saat önceye kadar listede iki değişiklik yapma hakkı vardı Fenerbahçe'nin ve İsmail Kartal'ın gün içerisinde paylaştığı gibi Mason Greenwood ve Nathan Ake listeye dahil edilen isimler oldular. Listeden çıkan isimler de Cengiz Ünder ve Mimović oldu. Şu anda listede 24 futbolcu var Fenerbahçe'de. Normalde 25 hakkı var. 25'e kadar o hakkı kullanabiliyor ama 4 altyapıdan yetişmiş olması gerekiyor. Fenerbahçe o listeye 3 isim yazdı altyapı çıkıştı. O yüzden liste bir kişi eksik. Orada da Tarık Çetin, Mert Günok ve Yiğit Efe Demir o kontenjandan dahil edildiler. Toplamda da 8 Türkiye doğumlu oyuncu da var. Ve UEFA'ya göre yabancı sayılan da 16 isim var. Bunlardan 13'ü bizim açımızdan gerçek yabancı. 3'ü de Levent gibi, Oğuz gibi, Mert gibi yurt dışında doğmuş yerli isimler ama UEFA'ya göre yabancı sayılıyorlar. Böyle bir karma liste var Fenerbahçe'de. Kalede Ederson listede Mert Günok ve Tarık Çetin. Mert Günok herhalde bugün başlayacak karşılaşmaya. Savunmada Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Osterwolde, Semedo, Şikrinyar ve Archie Brown var. Orta saha adayları İsmail Yüksek, Genduzi, Fred, İrfan Can, Levent de burada yazılmış benim önümdeki kaynakta ama Levent'i beke koyalım. Sol bekte. Onu izleyeceğiz büyük ihtimal bugün. Bartu var. Oğuz Aydın ve Talişka yazılmış. Forvet'te de Kerem Aktürkoğlu, Asensio, Musaba ve Sıdıki Şerif gözüküyor. İki oyuncu ekstra eklendi dedim. Ake stoperde. Greenwood da yine forvet rotasyonu, kanat rotasyonunda olacak. Yani yine iyi bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Merkezde hazır karşılaşmalarında hep Genduzi, Bartu Elmas ve Freddy tercih etti. İsmail Yüksek ilk 11 başlamıştı. Bakalım bugün tercih yine Bartu'dan mı olacak yoksa İsmail Yüksek'e mi dönecek? Asensio oynamayacağını dün zaten kendi söyledi İsmail Kartal. O yüzden Asensio bugün 11'de beklenmiyor. Sol kanatta herhalde tahminen son maça bakılacak olursa Fenerbahçe'nin Last Lens mücadelesine. Orada da Kerem Aktürkoğlu tercih edilmişti. Sağ tarafta da İrfan Can Kahveci'yi tercih etmişti İsmail Kartal. Ön tarafta da Anderson Talişka. Vedat Muriç'in sakatlığında bir numaralı aday gibi gözüküyor. Yani herhalde aşağı yukarı son azık maçındaki 11 çıkar diye düşünüyorum ben. Orada da kalede Mert vardı. Sol bekte Levent, sağ bekte Mert Müldür. Şikrinyar Osterwolde tandemi. Genduzi Fred, Bartu orta sahası. Sağda İrfan, solda Kerem. İleri uçta da Anderson Talişka.
2: Fanatik'teki 11'de birebir senin verdiğin 11.
1: Neredeki 11?
2: Fanatik'teki
1: 11.
2: Direkt birebir senin verdiğin 11.
1: Yani Ake görece daha hazır dedi Greenwood'a göre ama orada da Osterwolde'yi hemen keser mi? Ona emin değilim. Belki öyle bir değişiklik olabilir. Bir de orta sahada herhalde Bartu yerine İsmail'in oynadığı bir düzen olabilir ama İsmail de daha yeni evlendi, kafası ne kadar hani sahada olacak, fizik olarak ne kadar hazır tabii onları bilemiyorum. Normalde hani bu takımda Bartu'dan önde İsmail Yüksek. Onu merak ediyorum. Ama onun haricinde hani sağ kanat, center for sol kanat değişen bir şey olmaz. Archie Brown'un daha yeni yeni zaten form tuttuğunu söyledi İsmail Kartal. Levent olur sol bekte. Kale zaten öyle. Semedo daha yeni geldi. 4 gün herhalde ilk 11 seviyesine ulaşmamıştır. Mert Müldür orada tercih edilir. Yani böyle bir 11 bekleniyor bu akşam için. Vedat Muriç bu arada kadroda yok. Listede yok. Bu tura demek ki yetişmesi pek beklenmiyor. Dün o da bireysel olarak çalışmalara başlamış. Sağ çalışmaları yapıyor. Koşuyordu. Herhalde bir sonraki turda onu listeye dahil edecek Fenerbahçe. Ve bu listeden de çıkarım yapmak gerekirse Cengiz Ünder ve Mimović de pek düşünülmüyorlar gibi şu aşamada. Zaten hani olağan şüpheliler bu takımdan kim gider diye sorsan herhalde Cengiz Ünder ilk akla gelecek isimlerden biri. Tabii azlık maçlarındaki performansıyla kafa karıştırabilirdi ama demek ki çok da karıştıramamış, listede yok. Mimović de bir hani artı 4 kontenjanında olduğu için Fenerbahçe'nin de 10 artı 4'ü oluşturmakta zorlandığı için acaba Semedo gidip Mimović takımda kalabilir mi diye biz konuşuyorduk. Hala öyle bir ihtimal olmakla birlikte orada daha çok Oğuz Aydın alternatifini sanki düşünüyor.

0: İşte bakayım kim var. Gerçi diğerleri Fred belki olmayabilir mesela. Oluyor çünkü bazen böyle şeyler paylaşılıyor. Ağustos'ta oynadığı maçtaki kadro sezon içindeki kadronun alakası bile yok. O kadar fazla değişmiş ki. Fenerbahçe'de de tahminen 3-4 oyunculuk bir ayrılık olur bu kadroda.
1: Normal yani Fenerbahçe açısından 10 artı 4'e sığacak bir kadro yapmak gerekiyor ve Fenerbahçe'nin elinde çok fazla yabancı oyuncu var. Fred gibi kafa karıştıran bir oyuncu var. Osterwolde gibi acaba mı dedirten bir oyuncu var. Yani acaba bıraksak mı bırakmasak mı? Çünkü bunu seninle konuştuk. Osterwolde'yi bıraktığın zaman Fenerbahçe'nin 3. stoperi kim alıyor? Asıl soru bu Fenerbahçe için. Bu tarz soruların cevap bulması gerekiyor. Ama bu tarz sorular da sadece sana sorduğum direkt soruyla alakalı değil. Yani onun başka cevapları da olduğu için takım içerisinde onu gönderirsek şöyle olur, bu kalırsa böyle olur, onun yerine böyle olur gibi dediğin için hepsi birbirine bağlı olduğu için beklemek durumundasın. Direkt mesela Semedo konusu da Fenerbahçe için enteresan. Hani Fenerbahçe Mert Müldür, Oğuz Aydın ve Mimović sağ bek rotasyonunu da sezon içerisinde yapabilir, düşünebilir. Risk almadan takımdaki diğer hamlelere göre Semedo da takımda kalabilir ama hepsi bir ihtimal.
0: Evet, o ihtimalleri değerlendiriyor Fenerbahçe'de. Günün sonunda hangilerine karar verecek daha vakti var diyelim. 7.35 saatlerimiz. Bir reklam arasına gidelim. Aradan sonra da dünkü basın toplantısından detaylarla devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.37 saatlerimiz. Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. Bugün Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Polonya temsilcisi Górnik Zabrze ile oynayacak Fenerbahçe. Dün de basın toplantıları yapıldı. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'la birlikte İrfancan Kahveci basın toplantısında hazır bulundular. Açıklamalar yaptılar. Özellikle tabii İsmail Kartal'ın açıklamaları bayağı bir konuşuldu. Asensio kısmı benim gördüğüm kadarıyla bayağı bir gündem olmuş İsmail Kartal'ın. Oradan başlayayım o yüzden en çok konuşulan konu olduğu için. Asensio yarın ilk 11'de olmayacak. Çünkü daha hazır değil. Geçen sezondan yaşamış olduğu sakatlıklardan dolayı kampın birinci döneminde sürekli bireysel antrenmanlar yaptı. Avusturya'da bizde birkaç antrenmana çıktı. Yeni yeni takımla beraber antrenmanların tamamına çıkmaya başladı. Kendisi yarın kadroda olacaktır. Ne zaman %100 hazır olduğunu görürsek o zaman takımdaki yerini alabilir kadroda ama %100 oynayacak diye bir şey yok dedi İsmail Kartal ve bu açıklamayla birlikte gördüğüm kadarıyla sosyal medyada bir tartışma da başladı. Acaba bir problem mi var ikili arasında? Asensio'ya ilgili bir sıkıntı mı var diye konuşulmuş. Asensio'nun bir de üzerine gece yaptığı paylaşımda da işte İngilizce yazmış. Ready for tomorrow, yarın için hazırım mesajı vermesi. O da İsmail Kartal'a bir mesaj mı? Çünkü İsmail Kartal da daha hazır değil diyor. Asensio da yarın için hazırım diyor üzerine. Bunlar zaman zaman takımlarda yaşanabilen problemler oyuncu ile teknik direktör arasında. Asensio ile ilgili sezon bittiğinde takımdan ayrılabileceği konuşuluyordu. Takımda mutlu olmadığı iddia edilen oyunculardan biriydi. Sonra ben şeyde ikna oldum. 10 numarayı almış. Hani 10 numarayı alan bir oyuncunun böyle gitme isteği yoktur. Kalma isteği vardır. Benim için hani o mutsuz yok ayrılmak istiyor defteri o 10 numara olayıyla kapanmıştı. Şu anda da hani Asensio sonuçta önemli bir oyuncu. Kesinlikle bu tarz maçlarda oynamak istiyordur. İsmail Kartal da hazır görmediği için ilk 11'de oynatmayacaktır. Sonuçta şu anda Fred o bölgede hazırlık dönemini çok iyi geçirdi. Hani elinde belki o kadar formda bir oyuncu olmasa İsmail Kartal'ın hazır olmayan bir Asensio'yu da tercih edebilirdi. Ama Fred varken o riske de girmek istemiyor anladığım kadarıyla. Ama burada İsmail Kartal'ın açıklamalarında eleştirilen nokta benim okuduğum kadarıyla kullandığı dil. Asensio ile ilgili durumu daha farklı acaba kamuoyuna açıklayabilir miydi? Asensio'yu daha onore ederek bu işte durumu açıklayabilir miydi diye söylenmiş. Mesela nasıl söyleyebilirdi başka? İşte yazanlar olmuş şimdi.

0: anonim kullanıcılar ama aklımda kaldığı kadarıyla işte Asensio bizim takım için çok önemli bir oyuncu. İşte zaten bir yerde söyle geçen sezon sakatlık yaşamıştı. Üzerine titriyoruz. Sezon uzun. Ondan en iyi verim almak istiyoruz. Acele etmiyoruz. Tam hazır olduğunda da işte sahaya süreceğiz tabii ki, bizim için vazgeçilmez bir oyuncu olacak gibi söylemek farklı. Az önce okuduğum şekilde İsmail Kartal'ın söylemesi farklı denmiş. Ki ben buna genel olarak da katılıyorum. Katıldığım için de zaten söylüyorum. Bir konuyla ilgili seçtiğiniz kelimeler, kullandığınız cümleler de o konuya bakışınızı kısmen gösteren unsurlar diye düşünürüm. Burada da ben de İsmail Kartal'ın az önce son söylediğim gibi daha onore ederek bunu söyleyebileceğini düşünüyorum. Çünkü bu açıklamalarda da biraz hani şey havası vermeye çalışmış İsmail Kartal. Bu da bir tercih bu arada. Bunu eleştirmiyorum ama hani bu takımın patronu benim. Ben ne zaman hazır görürsem o zaman oynatırım gibi bir mesaj, böyle bir sanki Asensio'yla çekişme halindeymiş izlenimi veriyor bana kalırsa da. O yüzden de bazı taraftarlar tarafından eleştiri de almış.
1: Ya ben ortada böyle gündem olacak bir şey görmüyorum açıkçası. Biraz sanki insanlar gene bir kendine dert edinmeye çalışmış gibi. Eğer Fenerbahçeli taraftarlar buna takıldılarsa biraz sanki biraz problem olmadı son günlerde, rahatız, bir problem yaşamadık, bir şey çıkartalım gibi düşünmüşler diye ben okurum böyle bir durumu genel olarak. Çünkü hani birincisi, bütün bu konuşulanlar içerisinde İsmail Kartal zaten kameralar önünde çok rahat bir insan değil. Fenerbahçe önceki kariyeri boyunca, Fenerbahçe'deki önceki kariyeri boyunca zaten bu konuda eleştirildi. İkincisi, herhangi bir futbol adamı Fenerbahçe kadrosunu eline aldığında, Fenerbahçe kadrosunu incelediğinde, Fenerbahçe'nin geçen sezonki maçlarını analiz ettiğinde Asensio'nun verdiğini herhalde anlamıştır. Sakatlanana kadar açık ara takımın en iyisiydi. Şu anda da çok fazla bir şeyin değiştiğini düşünmüyorum. Evet, Fred iyi bir hazırlık dönemi geçirmiş olabilir. Fakat Fred'e güvenemezsin. Yani Fred 3 maç iyi oynar, 5 maç kötü oynar. 2 maç ortada olmaz, sonra tekrar geri döner. Fred'le İsmail Kartal'ın arası iyi olabilir. Fakat yine de Asensio varken Fred tercih edilecek bir oyuncu değildir. O yüzden de İsmail Kartal daha Bismillah deyip Asensio'yu karşısına almayacaktır. Zannetmiyorum öyle bir şey olduğunu. Evet, senin dediğin gibi daha farklı bir dil kullanabilirdi ama yani bu da İsmail Kartal'ın iletişimle ilgili genel problemi olarak düşünülebilir. Belki hiç öyle bir durum yok. Asensio peki neden öyle bir mesaj attı? Ben Asensio'nun da çok şeye vermek istediğini zannetmiyorum. Hani İsmail Kartal'a mesaj vermek istediğini zannetmiyorum. Neticede İsmail Kartal'ın da söylediği gibi Asensio hani geçen sezon sakatlandı ve yani Asensio, Talisca ve Skriniar benzer dönemlerde sakatlık yaşamasaydı büyük ihtimalle Fenerbahçe şampiyonluk yarışına daha fazla tuturup belki de şampiyon olurdu. O yüzden de hani ben dün bir basın toplantısından, İsmail Kartal'ın söylediklerinden ya da Asensio'nun attığı işte sosyal medya postundan böyle bir şey okumazdım açıkçası. Böyle bir şey okumazdım. Hani Asensio için direkt olarak 11'de başlaması gerekir mi bu karşılaşmada? Ondan da çok emin değilim. Daha böyle hani İsmail Kartal'ın düşündüğüne göre daha hazır olsa bile Asensio, hani bu karşılaşmada Asensio'yu illa kullanmak zorunda değil Fenerbahçe. Az önce hani rakibin genel tablosunu çizmeye çalıştık. Fenerbahçe merkez orta sahasından sen bahsettin. Eldeki oyuncularla da Fenerbahçe bu turu geçebilir. O yüzden ben şimdilik hani belki de bu insanlar haklı, bilmiyorum. Belki bir şey vardır. Ama ben kendi bakış açımdan ya burada hiçbir problem görmem açıkçası. Hı hı. Çünkü böyle bakarsan her yerde problem görebilirsin. Yani o gözle bakmaya çalışırsan, aa bu dedi, o dedi, o böyle yaptı diye her şeyi irdelersen, her şeyden bir şey çıkarmaya çalışırsan o zaman yani problem sayısı

0: 15 falan olur her basın toplantısında, her açıklamada.
1: İnsanların Asensio konusunda bir kriz olabileceğini düşünmesinin sebeplerinden biri de bence Fenerbahçe muhabirlerinin bu süreç içerisinde verdiği bazı bilgiler. Mesela Alper Yemeneciler uzun zaman kulübün içinde olan bir isimdi. Dünkü açıklamayı alıntılamış 16 Temmuz'da HT Spor'da yaptığı yorumun üzerine Asensio sürekli oynamak istiyor. Oynamadığı için mutlu değil. Her oyuncu gibi o da sahada olmak istiyor. Ama işte şu an kendisini hazır hissediyor Asensio, ama İsmail Hoca'nın görüşü aynı değil. Teknik heyette tam olarak hazır olmadığı görüşünde diyor. Buradan yola çıkarak, ve bu benim sadece önüme düşen Alper Yemenicileri, o bir listem var, benim muhabir listesi orada var. Sürekli tweetlerinde okuyorum. Belki okumadığım diğer Fenerbahçe muhabirleri de benzer şeyler verdiyse süreç içerisinde. Hani Asensio oynamak istiyor ama İsmail Kartal oynatmıyor, mutlu değil falan. İnsanlar da o toplantıdaki açıklamaları bunları da bildiği için o gözle okuyor. Şimdi sen mesela büyük ihtimal görmedin bu açıklamaları. Sende öyle bir çağrışım yaratmıyor, ama Fenerbahçe yakından takip eden biri bu açıklamaları gördüyse, İsmail Kartal'ın Asensio açıklamasını o açıklamadan etkilenerek algılıyor. Bu da normal. Hani ben de senin gibiydim bu arada. Asensio ile ilgili durumu çok öyle okumuştum ama üzerinde durmamıştım. Dünle birlikte çok fazla önüme düşünce anladım, yani bu konu birkaç gündür zaten konuşulmuş Fenerbahçe'de. O yüzden insanların dikkatini çekmiş. Ama gerçek anlamda ne kadar bir, hani benim de iddiam müthiş bir kriz var falan değil, ama orada bir uyumsuzluk var diye ben de yorumluyorum. Bu da
0: Yani
1: olabilir, hayatın akışı içerisinde var böyle şeyler.
0: var tabii, fakat gene Asensio oynamak istiyorsa iyi. Çünkü az önce sen ne dedin? İşte geçen sene gitmeyi düşünüyordu dedin.
1: Mu acaba öyle çıktı yani.
0: İşte eğer şu an kendini hazır hissediyorsa ve oynamadığı için mutsuzsa bu iyi. Yani oyuncular oynamadığı için mutsuz olması lazım. Ben hep bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani oynamadığını kabul eden bir oyuncu, oynamayacağını kabul eden bir oyuncu takımlar için en zararlısı. Defalarca örneklerini verdim. Yani bir oyuncu kendini hazır hissedip oynamak istiyorsa o zaman kulüp için iyi. Ha, tabii oyuncu kalkıp içerisini yakıp yıkmayacak da, o ayrı bir konu da, hani büyük huzursuzluk çıkarmayacak da, ama yani oynamak istediğini söylemesi lazım. Formayı hak ettiğini düşünmesi lazım. Daha çok çalışması lazım ya da çalışmaya devam etmesi lazım. Bunlar iyi bence kulüplerde, ama yani bizim tabii hani futbol iklimimiz kriz üzerine. Onu da unutmayalım. Yani bir takım krizler ve kaoslar üzerine bir futbol iklimi var. Bunlar prim yapıyor. Bunlar konuşulduğu zaman, aa öyleymiş, böyleymiş, şöyle olmuş. Bunlar insanların ilgisini çekiyor. Bence biraz da neye odaklandığınla alakalı, yani futbol dünyasında. Eğer kriz görmek istersen her yerde kriz görebilirsin Türk futbolunda. Yani o şeysiz ne derler, hiç onun şeyi yok yani, şüphesi yok o konuda. Bakarsan böyle her yerde kriz görürsün. Bakmak istemezsen ya da o gözle bakmak istemezsen, biraz daha sakin olmaya çalışırsan da daha biraz normalleşir hayat.
1: Bu arada kriz görmekte ya da her yerde kriz aramakta da bence tam olarak bir problem yok. Yani krize nasıl baktığın da önemli değil mi? Ya kriz var diye düşün. Arıyorsun kriz. Olabilir abi diyebilirsin değil mi? Yani kriz olabilir her insan arasında. Takımlarda daha önce görmedik mi? Sen geçen gün ne örneğini verdin? Davinson'un bir maç sonu oynamadığı ile ilgili, sakatlığı ile ilgili söylediği sözü örnek gösterdin. Okan Buruk'a değil mi? Ben hazırım demişti. Okan Buruk sakat mı demişti Davinson? Tam tersini söyledi. Bir kriz mi? Bence ufak çaplı bir kriz. Normalde çok alışık olmadığımız bir şey. Yani bir futbolcunun, teknik direktörün tersi bir şey söylemesine. Oldu. Ne oldu sonra? Davinson formayı tekrar kaptı. Şu anda da Galatasaray'ın hani vazgeçmek istemediği bir oyuncu konumuna düştü. Yani bu bence eksik noktalardan biri bizde. Hani kriz var ama kriz olması dünyanın sonu değil. Kriz olacak diye her şey kötü gidecek diye bir şey yok. O krizlerden çok güzel şeyler de doğabiliyor. Belki Davinson'un buraya gelmesinde o krizin de bir payı var. Bunu şeylerde de söylüyorlar. Takip ediyorsanız eğer, böyle bazı Instagram hesaplarında yazıyorlar doktorlar, psikologlar. Evliliklerde de öyle. İlişkilerde de öyle. Krizler olur. Kimse mükemmel anlaşıyor diye bir şey yok. Eşler de tartışıyor birbiriyle. O tartışmalardan ortak bir şey çıkarabiliyorsan sonrasında güçlenerek çıkıyorsun oradan. O kriz bir şeye dönüşmüş oluyor. Avantaja dönüşmüş.

0: oluyor. Hatta benim de hala profilimde galiba sabit de bir ıstakoz hikayesi var. Bence buna benzer bir durum. İşte ıstakoz, stres, büyük ne diyor şey? Onu da tam okuyayım da ona göre söyleyeyim. Istakozların büyüme hikayesini anlatıyor adam. Sert bir kabuk içinde yaşıyorlar. Narin, yumuşak bir hayvan bu ıstakoz. Bu sert kabuk genişlemiyor. Peki nasıl büyüyor ıstakoz? Şöyle büyüyor. Kabuğunu çıkartıp atarak büyüyor. Yani o sertleştikçe, zorluk yaşadıkça, mesela insanoğluna benzetmiş. İnsanoğlu olsa bu zorluklarda genelde ilaç kullanır, bastırır. Ama burada onu fark eden ıstakoz üzerindeki o şeyi atıyor, daha çok büyüyor. Yani bu stresi, bu sıkışmışlığı bir fırsat olarak kullanıyor diyor. Bunu anlatan kişi benim, hani merak eden, ben çok kötü anlattım şu anda, Twitter hesabından bulabilir. Burada da öyle, yani asansörle ilgili bir kriz olabilir, bir sıkıntı olabilir ama buradan Asensio'da, Fenerbahçe'de, İsmail Kartal'da güçlenerek çıkabilir diye düşünüyorum. Yani kriz demek özünde illa çok büyük bir problem olacak anlamına gelmiyor. İnsanları nasıl yönettiğine bağlı olarak gerçekten çok büyük problem de olabilir. Ama tam tersi güzel bir şey de çıkabilir. Bence eksik noktamız ülkece bu krizler konusunda bu olduğunu düşünüyorum. Asensio ile ilgili açıklamadan bahsettik. Şimdi o zaman bununla ilgili mesajlar gelecektir. Mesajlara saat başıyla birlikte bakayım, toplayacağım, okuyayım. Açıklamaların diğer bir dikkat çekici kısmı da bu Avrupa kupalarındaki, işte bir önceki dönemindeki durumla alakalı gelen bir soru, başarısızlık olarak işte adlandırılmasıyla alakalı cevabı İsmail Kartal'ın. Orada da diyor ki o sezon Avrupa'da en çok galip gelen ve puan alan takım bizdik. Ülkemiz en çok puanı kazandıran da bizdik. Elendiğimiz maçta 5 stoperin 5'i de sakattı. Elimizde oyuncu yoktu. Yusuf oynadı. Altyapıdan onu kimse bilmezdi diyor. Sonra Mourinho da oynattı ve kulübe çok fazla para kazandırmış olduk. Bu bir cesaretti. Ben böyle başarısız olmaya razıyım. Gençlerin önünü açmak için diyor İsmail Kartal. Olympiakos maçını ise burada kazandık. Penaltılarla elendik. Oradaki maçı 3-2 kaybettik ama kazanabilirdik de. İlk 15-20 dakika net pozisyonları atamadık. Bireysel hatalardan goller yedik. Penaltılarla çeyrek finalden yarı finale adım atarken elendik. Eğer bu başarısızlıksa ben kabul etmiyorum. O sezon başka takımlar ne yapmış baksınlar. Nerelerde elenmişler? En çok puanı alan ülke, puanına en çok puanı kazandıran bizdik. Orada kendimi başarısız görmüyorum demiş İsmail Kartal. Dünün yine en çok paylaşılan kesitlerinden birisi İsmail Kartal'ın basın toplantısından bu kesit oldu. Burada da benim aklıma Vincenzo Montella'nın açıklamaları geldi. Hani teknik direktörler zaman zaman böyle hani suçlandıklarında böyle hemen savunmaya geçiyorlar. Montella da bunu yaptı. İşte şu kadar şut attık, şu kadar baskı kurduk, biz yapacağımızı yaptık, olmadı gibi. Ama taraftarda pek geçmiyor. Bilmiyorum İsmail Kartal'ın dünkü açıklamasıyla ilgili neler düşünüyorlar ama onu çağrıştırdı. Evet, kendisini başarısız görmüyor olabilir ama olmadı sonuçta. Yani Fenerbahçe'nin daha favori olduğu bir eşleşmeydi. Kazanması bekleniyordu. Olmadı. Bunu önce o şekilde anlatıp sonrasında da bu söylediği şeyleri söyleyebilirdi. Ama direkt olarak böyle savunmaya geçmesi yine benim nazarımda pek doğru bir iletişim stratejisi değil. Zaten böyle sözlerle insanları pek fazla ikna edemiyorsunuz. İnsanların çünkü belli bir şeyi var, algısı var sizinle ilgili, oynattığınız futbolla ilgili. Böyle söyleyerek, yani İsmail Kartal ben başarısız değildim, şöyleydim, böyleydim diyerek bence insanları kendine çekemez. Bence insanlara ya da taraftarlara biraz daha böyle yaklaşması lazım iletişim olarak. İşte Montella'nın düştüğü hata gibi oluyor. O konuda da bilmiyorum, ben daha farklı yine kelimeler seçebileceğini düşünüyorum.
1: Ya burada bir de mesela hani o dönemi tekrar değerlendirmenin de yeni sezon öncesinde ne gibi bir yararı var? Ben onu da anlamadım. Hani artık o sezon oynandığı şartlar kaç çok zaman geçti üzerinden. Hani orada da aslında biraz da senin dediğin gibi hani savunmak yerine tamam o geçti artık biz önümüze bakıyoruz. Yepyeni bir sezon başlıyor yarın deyip böyle biraz daha hani geleceğe yönelik mesajlar verilebilirdi. Senin dediğin gibi yani o tarz bir savunma İsmail Kartal çünkü hep zaten aynı şeyi yapıyor yani. Geçmişte çok iyi oynattığını, geçmişte çok başarılı olduğunu, iyi işler yaptığını yaptığı konusunda aslında kamuoyunu ikna etmeye çalışan bir teknik direktör. Ona çok gerek yok. Zaten hani Fenerbahçe İsmail Kartal'ı seçti artık. İsmail Kartal'la devam edecek bu sezona. Dolayısıyla İsmail Kartal'ın böyle kendini tekrar tekrar anlatmasına, tekrar tekrar çok iyi işler yaptığını anlatmasına bence pek gerek yok. Yepyeni bir sezon başlıyor Fenerbahçe için. Yepyeni bir hikaye, yepyeni bir defter.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: Yeni saatteyiz. 8 yaptık. Fenerbahçe'den bahsediyorduk. İsmail Kartal Fenerbahçe Teknik Direktörü dün basın toplantısının açıklamalarda bulundu. Şimdi dinleyicilerimizden sorular gelmiş Umut Bey İstanbul'dan. Nenenin son durumu nedir? Ben çok takip edemedim hazırlık maçlarında da izlediğimi hatırlamıyorum demiş. Nene geçen sezon sonundan bir sakatlık yaşadı. Ameliyat oldu. İsmail Kartal da dün dedi ki geçen seneden Nene hala sakat. Zaten az önce paylaştığım listede de Nene'nin ismi yok. Musaba listede. Ama Nene eğer iyileşirse musaba listeden büyük ihtimal çıkar. Takımda da yeni sezonda olması beklenmiyor. Artı 4'e de uymuyor. 10 yabancı arasında olması da beklenmiyor. O yüzden Nene artı 4 avantajıyla kadroda olma ihtimali yüksek ama bu turda Nene'den faydalanamayacak Fenerbahçe. Sinan Bardak o da Osterwolde giderse 3. stoper kim olur diyor herkes ama Osterwolde normalde sol bek yine o mevkiye dönebilir demiş. Tabii ki dönebilir tercih meselesi ama şu anda artı 4'e uyan bir Archie Brown varken orada yabancı olarak Osterwolde'nin sol beke döneceğine ben pek ihtimal vermiyorum. Stoperde alternatif olarak tabii ki düşünülebilir. Ama orada da yine onluk dilimde olacağı için Osterwold'de kadro planlamasını görmek lazım. Fenerbahçe'nin şu anda stoper rotasyonunda hani yabancı olarak Osterwold'de Ake ve Skriniar var. Çağlar Söyüncü ve Yiğit Efe Demir de diğer opsiyonlar yerli olarak. Şeyleri saymıyorum artık. Bekay'la Diego Carlos'un yeni sezonda ben olmalarını beklemiyorum. O yüzden Fenerbahçe'nin şu anda yeni sezonda gözüken stoper rotasyonu en iyi ihtimalle bu. Skriniar, Ake, Osterwolde, Çağlar ve Yiğit Efe. Ama muhabirlerden yine gördüğüm kadarıyla Osterwolde'nin de satışına sıcak bakıyor Fenerbahçe. O yüzden o bölgeye Fenerbahçe bir takviye yapacak. Ya artı 4'ten yana kullanacak hakkını ya da bir yerli oyuncu transferi yapacak. Yerli olarak da okuduğum kadarıyla en çok gördüğüm isim Adil Demirbağ Konyaspor'dan. Onun ismi geçiyormuş Fenerbahçe'yle. Ama tabii Skriniar Ake'ye alternatif Adil Çağlar Yiğit Efe yaparsanız hani as oyuncularla yedek oyuncular arasındaki fark o makas da çok yüksek olabilir. Böyle düşünen eminim çok sayıda taraftar da olacaktır ama işte o 10 artı 4'ün takımları zorladığı noktalar işte bu tarz noktalar. Mesela dün İsmail Kartal da benzer şeyi söylemiş. En çok sıkıntılı olduğumuz konu bu 10 artı 4 kuralı diyor. Sadece bizim değil bütün kulüplerin bundan sıkıntılı olduğunu düşünüyorum demiş. Ama yapacak bir şey yok artık federasyon hala kararında ısrarcı yeni bir düzenlemeye gitmedi. O yüzden bu 10 artı 4'ü bir şekilde uydurmak zorunda takımlar. Bir yerde de o fedakarlık yapılacak. Yani stoperde belki o fedakarlığı yapacak Fenerbahçe. Yedek kulübesini Çağlar, işte Adil, İTF yapacak. Ya da Çağlar, ne bileyim Ümit Alanya'dan İTF yapacak. Ya da artı 4'ten yana kullanacak. Bir yerde şey olacak hani kadro 22 oyuncuda hani ilk 11 ile değil de çok iyi bir kadro kurması takımların mümkün değil. O yüzden o hakkını bakalım Fenerbahçe nerede kullanacak? Mesela sağ bek için de konuştuk. İşte Mert, Oğuz yapabilir mi?

0: yeni sezonda. Hani Mert birinci sağ bek, Oğuz onun alternatifi, Semedo gönderilir, Mimović gönderilir. Kötü mü sağ bek rotasyonu geçen sezonun kıyası? Evet, biraz kötü ama işte bir yerden de o şeyi yapmanız gerekiyor. O işte hangi bölgede yapacak Fenerbahçe onu Ağustos sonu Eylül başı gibi anlamış oluruz. Peki diğer bir mesaja geçeyim. Hakan Yılmaz, sevgili Mert demiş, İsmail Kartal'ın Asensio ile ilgili söylediklerinde bir hani öküzün altında buzağı aramayın bence demiş. Bu futbolcular milyonlarca euro maaş alan profesyoneller demiş. Evet, yani milyonlarca euro maaş alan profesyoneller olduğu açık ama bu oyuncuların da senin, benim, sizin, bizim gibi insanlar olduğu da açık. Hani milyonlarca euro alıyor diye bu oyuncunun duygusu yok değil. Bu oyuncunun küsmediğini, bozulmadığını iddia etmek de mümkün değil. Hani ben parama bakarım, beni oynatmazsa oynatmaz diyeceklerini pek zannetmiyorum. Hele ki böyle oyuncuların. Mutlu değildir zaten, muhabirler de söylüyor. Hazırlık maçlarında da çok fazla süre almadı Asensio. Bundan dolayı mutlu değil. Ali abi de söyledi. Mutlu olmaması da güzel bir şey. Oynamadığı için. Mutlu olsa daha mı iyiydi? Burada sadece hani mutlu olmadığındaki iletişimi, vücut dili ya da çok büyük problem çıkarıp çıkarmadığı, çok büyük bir kriz çıkartmıyorsa, yönetilemeyecek bir kriz çıkartmıyorsa bunlar olacak. Bunlar zaten teknik direktörlüğün bu durumları yönetmek hani lügatında olan şeyler, yapmak zorunda oldukları şeyler. Hatta daha zoru, bunu hangi teknik direktör söylemişti şimdi tam hatırlamıyorum ama yedek kulübesindeki oyuncuları yönetmenin, yani oynamayanları yönetmenin oynayanları yönetmekten daha zorlu olduğunu dile getiriyordu gerçekten de. Hele ki böyle kadro kalitesi yakın bir takımsanız, yani oynayanla oynamayan arasında çok az fark varsa, oynamayanı idare etmek gerçekten zor. Ama hani Osimhen'in arkasında bekleyen santrforu Icardi değilseniz, daha genç bir oyuncu mesela transfer ettiniz, onu idare etmek kolay. Osimhen'i kesemeyeceğini biliyor. İşte Sané'yi Galatasaray üzerinden gidersek kesmekte zorlanacağını biliyor ama yakın takımlarda o iş, onu yönetmek çok daha zorlu tabii ki. Mesajlara bakıyorum demiştim bu bölümde. Yine bu Asensio konusuyla ilgili dinleyicimizin ismini de hemen söyleyeyim. Zahit Aydoğan demiş ki Asensio'da İsmail Kartal'la arasında bir kriz olduğu konusunda sana katılmıyorum. Hoca gayet normal bir şekilde hazır değil. Hazır olduğunda oynayabilir ama yarın oynamayacak dedi. Futbolcu her zaman hazır olduğunu düşünür, oynamak ister. Hırslı olması çok iyi demiş, güzel. Yani özünde ben de müthiş bir kriz var diye bir şey söylemiyorum. Orada bir gerginlik, bir şey var bence. Ama bu illa kötü bir şey demek değil, onu söylemeye çalışıyorum. Farklı isimleri okuyayım. Serdar Aziz ne oldu? Bıraktı mı futbolu diye bir mesaj gelmiş.
1: Nereden aklına gelmiş ya Serdar Aziz?
0: Serdar Aziz.
1: Sabahın bu saatinde mesela Serdar Aziz'i nereden düşündü acaba? Nereden gitti aklı yani?
0: Hangi... Yerli oyunculardı herhalde. Ben yerli stoperler saydım ya.
1: Büyük ihtimalle orada.
0: Çağlar dedim, Yiğit Efe dedim, Adil dedim. Herhalde oradan gelmiş. Serdar Aziz valla geçen sezonu kulüpsüz geçirmiş. Şu anda da bir takımla anlaştığı gözükmüyor. Futbolu bıraktığını da bilmiyorum açıkçası. Resmi bir açıklama yaptım ama piyasada yok son bir sezondur. Onu söyleyeyim. Kahraman Bey Almanya'dan yazıyor. Fenerbahçe son yıllarda kadro teknik direktör uyumunu bir türlü sağlayamıyor. İyi teknik direktör, parantez içinde Jesus, kötü kadro. İyi kadro, kötü teknik direktör. Bunu yapmayı nasıl beceriyorlar? Demiş. Bu mevcut kadro için de İsmail Kartal üzerinde böyle bir şey var tabii, algı var. Sonuçta Greenwood geldi, Ake geldi, işte Asensio'su, Talişka'sı, ön tarafta işte Vedat Muniç, belki çok daha yıldız bir oyuncu, Watkins tarzı ya da Girassi tarzı, Şekrinyar'ıdır, Ederson'dur. Evet, çok yıldızlarla dolu bir kadro. Başında İsmail Kartal, böyle burun kırılabiliyor. Normal, ona da hiçbir itirazım yok. Ama hani Mourinho'da geldi. Kötü kadrosu yoktu Mourinho'nun. Ama olmadı. Yani şu anda da hani dünyaca ünlü kimi getirebilirdi Fenerbahçe teknik direktörlüğe? Getirse kesin olarak başarılı olur muydu? O da bir tartışma konusu. Bizde de artık her geçen yıl bu yabancıların işi de zorlaşıyor. Yani Zico'dan

0: hala bir yabancı teknik direktör. Süper Lig'de şampiyonluk yaşayamadı. Dünya Kupası'nda da biliyorsunuz ilk düzenlendiği tarihten bu yana herhangi bir yabancı hoca takımıyla şampiyonluk yaşayamadı. Bu Dünya Kupası'nda da bir İspanyol hocayla İspanya şampiyonluğa ulaştı. İspanya ulaşamasa Arjantin yine bir Arjantinli finaldeydi. Bu değişmiyor hani dünya futbolunda, Avrupa şey Dünya Kupalarında. Bizim ligde de böyle bir şey var. Artık yerleşti yani yıllardır. 2007'ydi herhalde Zico'nun şampiyonluğu. O tarihten bu yana bir yabancının şampiyonluğu yok. Gelen yabancılar da işte olmadı Fenerbahçe'de. Çok sayıda isim denendi. Olmadı. Yerlilerde de gerçi son dönemde olmadı ama İsmail Kartal'la çok yakındı Fenerbahçe. Bakalım bu sezon nasıl ilerleyecek. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi elemelerinden elenirse İsmail Kartal yine psikolojik bir kaosun içine düşer demiş Hüseyin Bey gönderdiği mesajda. Bir başka mesaj: Fenerbahçe ve İsmail Kartal'a olumsuz bakışınız hoş değil. Olaylara hep olumsuz gözle bakarsanız böyle konuşursunuz diyor Erdem Polat. Valla genel böyle bir olumsuz bakışım yok. Ben dünkü basın toplantısından dikkatimi çeken noktalardan bahsediyorum. Hani çok olumlu gördüğüm bir taraf var mıydı dünkü basın toplantısında İsmail Kartal'ın açıklamalarında? Hani çok olumlu olarak çok fark yarattı diyeceğim bir kısım benim yok. Mesela açıklamalarında daha bahsetmedim ama rakip Gornik'le ilgili bir değerlendirme yapıyor İsmail Kartal. Merak eden varsa onu söyleyeyim. Polonya futbolu tamamen ikinci bölgede bekleyerek kazandıkları toplarla geçiş oyunu ve hızlı futbol oynayan bir kültürleri var. Rakibimizin güçlü bir santrforu ve hızlı iki katan oyuncusu var. Bunlar üzerinden sonuca gitmeye çalışıyorlar. Derin koşular yapabilen 2-8 numaraları var. Antrenörümü gönderdim. Orada bir iki maçları izledik. Hafife alınacak bir takım değil. Oynadıkları tüm maçları izledik. Disiplinli ve koşan bir ekip. Biz de kendi taraftarımız önünde böyle bir takıma karşı ne yapmalıyız diye kaç gündür çalışıyoruz. İnşallah yarın akşam güzel bir galibiyetle ayrılırız diye düşünüyorum demiş İsmail Kartal. Bu arada şu bilgiyi de vereyim. Gornik ilk resmi maçını yaptı yeni sezonda. Onların ligleri başlamadı ama Süper Kupa maçında Lech Poznan'da ayın 16'sında yani geçen hafta Perşembe günü karşı karşıya geldiler ve 3-1 kaybetti Gornik. Lech Poznan Süper Kupa'nın sahibi oldu. Gornik maçta aslında öne geçmiş 14'te. 27'de 1-1'e gelmiş. 47'de 2-1 olmuş. 69'da 3-1. Lech Poznan mücadeleyi ve Süper Kupa'yı kazanmış. Gornik ilk resmi maçından mağlubiyetle ayrılmış. Herhalde Fenerbahçe'den bir ekip o maçı yerinde takip etti. En net veriler o karşılaşmadan çıkmıştır. Hazırlık maçlarında da Gornik'in tablosunu, bilançosunu söyleyeyim. Son hazırlık maçına 10 Temmuz'da çıkmışlar. Norjalen karşısında 2-0'lık bir galibiyet almışlar. 4 Temmuz'da Beşiktaş'ın yaptığı gibi aynı gün 2 maç gözüküyor. Bir Salzburg'a 2-1 kaybetmişler. Tirol'le 0-0 berabere kalmışlar. 24 Haziran'da da ilk hazırlık maçında zayıf bir ekip herhalde rakipleri 3-0 mağlup etmiş Gornik yeni sezon öncesi. Yani 4 hazırlık maçı, 1 Süper Kupa maçı, 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 de beraberlikleri bulunuyor. Lig'de onlar da bu hafta sonu başlıyor. Slask Wroclaw maçıyla yeni sezona başlayacaklar. Maçın tekrar bir kontrol edeyim ama ertelendiğine dair bir haber yok. Genelde bu tarz eleme dönemlerinde federasyonlar erteleme kararı alabiliyorlar kulüplerin başvurmasına göre zaman zaman ama Fenerbahçe'nin rakibi yok, hafta sonu maçını da yapacak. Sonra bir de rövanşta Fenerbahçe kendi evinde ağırlayacak Gornik. Fenerbahçe'nin iki resmi maç arasında herhangi bir karşılaşması yok. Direkt olarak bu tura konsantre olacak. Bizde lig ilk karşılaşma Ağustos'un işte 14-15 civarı başlayacak. Yani bir sonraki turun ilk maçında da Fenerbahçe lig maçı oynamamış olacak. Onu da ek bir bilgi olarak söyleyeyim. Mehmet Salih o da diyor ki İspanya'nın teknik direktörü de dünya ünlü bir teknik direktördü değil mi demiş zaten. İsmail Kartal'a burun kıvırıyorlar. Evet yani o da dünya ünlü bir teknik direktör değildi ama dünya ünlü nice teknik direktörden çok daha başarılı bir turnuva geçirdi. Ancelotti'lerin, işte Nagelsmann'ların, Tuchel'lerin, Deschamps'ların olduğu turnuvayı De La Fuente kazandı. Yani sadece tabii ki isim, algı önemli değil. O teknik direktörün takımla olan uyumu. Yani bir size soru sorsam, böyle körlemesine bilmeseniz, işte Fenerbahçe 99 puanla ikinci yapan teknik direktör kimdir? İşte Mourinho, Jesus, İsmail Kartal, ne bileyim işte Koku desem, hani Mourinho veya Jesus der insanlar ama gerçek öyle değil. O yüzden hani tamamen bunun üzerinden de ben okumaması gerektiğini düşünüyorum. Mevcut şartlarda da Fenerbahçe teknik direktör tercihini yaparken işte Aykut Kocaman olacak gibi gözüküyordu. Son anda İsmail Kartal oldu. Ben hani İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'nin oynatmak istediği futbola daha uygun bir teknik direktör olduğunu düşünen taraftayım. O yüzden ben hani İsmail Kartal kararını da doğru olduğunu düşünüyorum. Hani bugün açıklamalardan dolayı İsmail Kartal'ı bayağı böyle eleştirmiş gibi oldum. Çok beğenmiyormuşum gibi oldum. Hani açıklama kısımlarını çok gerçekten beğenmediğim söylenebilir ama ben hani İsmail Kartal'ın da mevcut şartlar içerisinde olabilecek en doğru aday olduğunu da düşünüyorum. Ama bu demek değildir ki İsmail Kartal eleştirilmeyecek. Onu da dile getireyim. Beni eskiden beri tabii
1: herkes bilenler bilir. Herkes eleştiririm.
0: Kimse eleştiriden muaf değil.
1: Evet.
0: Yani. O yüzden İsmail Kartal da tabii ki eleştirilecek. Övülecek. Yeri geldiğinde her şeyin bir zamanı var.
1: Sinirlendirmeyin Mert Elam'ı.
0: Gayet öyle abi. Yani eleştirinin de bir tonu var. Ben böyle yakıp yıkmadan eleştirmeye çalışıyorum. Benim yaptığım eleştiriler de hani kocunabilir insanlar da diğer eleştirilere baktığımda kamuoyundaki onların yanında solda sıfır. Yani kusura bakma yani benimkinden de bu kadar alınıyorsanız işiniz yaş. Republic of Fenerbahçe yazıyor WhatsApp nickinde dinleyicimizin. Almanya'dan yazmış. Hamburg'dan Osman'mış ismi. İsmail Hoca Fenerbahçe'nin ilk 11'ini, kemik kadrosunu belirlemeli. Her maç değişik oyuncularla bu iş olmaz. Asensio konusunda da sizinle aynı fikirdeyim demiş ama Ali abiyle mi aynı fikirde, benimle mi aynı fikirde? Onu çünkü çok aynı tarafta değildik Asensio konusunda. Kemik kadro belirlemeli. Evet, İsmail Kartal zaten kemik kadro belirleyen bir teknik direktör. O konuda ben bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Kafasında belirlediği bence bir kadro vardır ama sezon başı olduğu için eklemeler, çıkarmalar, değişiklikler olur. Ama sezon başladığında bence kafasında kemik bir kadro olur. Yani kalede Ederson ise Ederson olur. Sol bekte Archie ise Archie, sağ bek işte Mert ise Mert, Skriniar, Ake. İşte Gendouzi kalırsa Kante, işte Asensio, sağda Greenwood, solda Kerem, ileride Vedat veya yeni gelecek Santrfor. Yani bence kafasındaki tablo şey nettir İsmail Kartal'ın. Şu an form grafiğine göre Asensio yedek başladı. Fred'i oynatmak daha mantıklı geliyor olabilir. Bu da normal. Sonuçta Asensio'nun gönlü olacak diye de tam hazır değilken oynatmak ve maçta olası bir kötü sonuçta Asensio üzerinden okunmaktansa daha hazır gördüğü Fred'le oynaması kadar ben doğal bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta takımı en iyi bilen şu anda İsmail Kartal. Siz biz değiliz. Biz antrenmanları takip etmiyoruz. Hazırlık maçlarını tabii izliyoruz herkes gibi ama o da tam yeterli değil. İsmail Kartal'a burada Fenerbahçe taraftarının o tercihlerde güvenmesi gerekiyor. Son iki mesaj, öyle de reklam arasına gideceğim. Eyüp Bey yazmış. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gidemez diye bir şey söylemiş. İkinci elemeyi geçse bile Sturm Graz eler Fenerbahçe. Yine hedef UEFA Kupası olur demiş.
1: Fenerbahçeli bir dinleyici değil herhalde. Bunu söyle.
0: Valla geçmişine bakmıyorum. Ben rastgele açtım mesajları. Ona göre okuyorum. Cemalettin İzmir'den. Mert Bey 4 yıldır şampiyon olan Okan Hoca'yı bile eleştirdi, eleştirir demiş. Zaten buna hani benim eleştirmem değil de Okan Buruk da ne kadar fazla eleştiriliyor yani. Şampiyon yapan teknik direktör. Bu işin doğası. Diyelim iki mesajı da okumuş olduk. 8-18 saatlerimiz, reklam arasına gidelim. Bakıyorum aradan sonra Fenerbahçe

0: Şöyle ilgili söyleyeceğim bir şey kaldı mı? Bir bakalım duruma reklamda sonra devam edelim.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le sabah sporu devam ediyor.
0: 8.22 saatlerimiz Fenerbahçe'yi bu bölüme kadar konuştuk. Bayağı mesaj da geldi. Onlara da yer vermeye çalıştım. Şimdi son bir mesaj, onunla devam edeyim. Farklı da bir konu açacağı için onunla devam ediyorum. Sıtkı İncesoy göndermiş. Adana'dan bizi dinliyormuş. Beşiktaşlıyım diyor. Beşiktaş'la ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum demiş. Genel bir soru. İkinci konu olarak da bizim milli takım hocası hariç herkes istifa etti. Bizde mi bir gariplik var halk olarak, yoksa yönetenlerde mi diye bir soru yöneltmiş. Evet, yani Dünya Kupası esnasında çok sayıda hoca gitti, gönderildi veya kendileri istifa ettiler. Dünya Kupası bitti, yankılar hala devam ediyor. Belçika'da dün Rudi Garcia'yla yolların ayrıldığını duyurdu. Hani bir çete de tutsak herhalde ondan fazla takımda teknik direktörle yollar ayrılmıştır. Belki daha da fazladır sayı. Biz de normalde turnuvanın en büyük hayal kırıklığı yaratan takımlarından biriyiz. Bu kadar büyük hayal kırıklığı yaratıp görevinde kalan hoca olmamış olabilir. Yani düşünüyorum, bunu daha önce de konuşmuştuk. Mesela grup aşamasında çıkması beklenirken çıkamayan en büyük sürprizler işte Uruguay, Güney Kore, Çekya'yı da söyleyebiliriz. Hadi Güney Afrika'nın olduğu grupta üçüncü olup belki onlar çıkmayı düşünebilirdi. Mesela hepsinin teknik direktörü gitti. Bir sonraki turda erken elenenler de işte ne bileyim Almanya'nınki Nagelsmann gitti. Şimdi Klopp gelecek. Yani çok teknik direktör gitti. O yüzden hani bizde de gidebilirdi rahatlıkla. Aslında kamuoyuna bakarsan, bir anket yapsan Montella gitsin diyen kişi sayısı da bence bayağı ağırlıktaydı, çoğunluktaydı. Ama federasyon buna bakmadı. Hani 3 maçta karar vermek istemedi herhalde. Daha önceki süreç, hani Montella ile milli takım oyuncular arasındaki uyumdan hep bahsediliyor. Oyuncularla şeyi, bağı kuvvetli Vincenzo Montella'nın. O yüzden hani bu bir tabiri caizse yol kazası olarak değerlendirip önüne bakmayı tercih etti Türkiye Futbol Federasyonu. Bu da bir tercihtir. Ben şey görüşünde değildim. Hani ben de çok memnun değilim Dünya Kupası performansımızdan. Ama hani Montella kesin gitsin diye bir düşüncem yoktu. Gitse şaşırmazdım. Ama hani gitti, kimi getireceksin? Orada yine yeniden bir birliktelik. Şimdi en azından tamam, kötü bir turnuva geçti belki ama oyuncularla o bağ var, bir oyun istikrarı var. Görüyoruz, oyun istikrarı da milli takımlar için önemli. Kadro istikrarı yine milli takımlar için önemli. Biz bunu yakaladık Vincenzo Montella ile. Bunu da daha da geliştirebiliriz diye düşünüyorum. Ben öyle çok karamsar değilim bundan sonrası için. Sonuçta bu hoca, bu oyuncu grubu bize Euro 2024'te de o başarıları getirdi. Uluslar Ligi'nde işte birinci tarafa çıktık, birinci lige çıktık, A ligine çıktık, iyi sonuçlar aldık. Bazen de böyle kötü dönemler olacak. O yüzden hani ben çok sıkıntılı bir karar olduğunu düşünmüyorum. Diğer soruya gelecek olursak, dinleyicimiz Beşiktaş'la ilgili genel bir soru yöneltmiş, hani nasıl buluyorsunuz diye. Vallahi Beşiktaş geçen sezonki transferlerle de aslında, özellikle Orkun Kökçü beni çok şaşırtmıştı. Bu sezonki transferlerle de daha da şaşırtmaya devam ediyor. Ben haberleri çıktığında işte Trossard ilk çıkan isimlerden bir tanesiydi. Çok gerçekçi bulmuyordum. Yani Arsenal'la Premier League şampiyonu yaşamış, Belçika milli takımının direkt oyuncusu, Şampiyonlar Ligi'nde oynamayacak bir takıma bu yaşında pek gelmez diye düşünüyordum. Beşiktaş ikna etmeyi başardı. Nübel kaleye geldi ki hani Nübel gelmez diye düşünmüyordum. Ama hani bir Alman kaleci, Bayern Münih'in yatırım yaptığı bir kaleciyi bu yaşta getirebilmek, Alman milli takımının kalecilerinden biri şu anda havuzda. Ben geçen programlarda Neuer'den sonra birinci kaleci olacak dedim. Galiba orada Baumann rotasyonda daha önde Nübel'den. Bir Klopp eğer farklı değerlendirme yapmazsa Baumann bir, Nübel ikinci kaleci sanıyorum rotasyonda. Onu da söyleyeyim, düzelteyim kendimi. Bir de şimdi Muhammed Salah haberleri çıktı ve gayet de ciddi Serdal Dalı bu konuda. o transferin de

Hani o veya bu şekilde ben biteceğini düşünüyorum. Yani buraya kadar getirdikten sonra Serdal Adalı altından girer, üstünden çıkar. O menajeri ikna eder. Edemiyorsa da parayla en azından ikna edip bu transferi gerçekleştirir diye düşünüyorum. Çünkü çok büyük bir hava yarattı. Yani Trossard'ın imza törenindeki taraftarın tezahüratları, sosyal medyadaki işte o hava çok büyük fark yaratır. Sabah bizim yayının tekrarı vardı. Radyo Spor'un yayınının tekrarı vardı. Mehmet Sevinç'le Ahmet Özölçer konuşuyorlardı. Orada galiba Mehmet Sevinç dedi. Yani Icardi gibi hani birçok çocuğa dokunabilecek ve Beşiktaş'ı yapabilecek bir oyuncu diyordu Muhammed Salah için. Gerçekten de öyle bir marka. Premier Lig'in markalaşmış, Liverpool'un markalaşmış oyuncularından bir tanesi. Ve Müslüman coğrafyada da çok taraftarı olan bir isim Muhammed Salah. O yüzden hani Beşiktaş, Türkiye, Salah gerçekten çok farklı şeyler vaat ediyor. Bir de bunu saha içindeki tabii performansla değerlendirmesi lazım. Onu harmanlayabilirse acayip bir hikaye çıkabilir buradan. Zaten takım şu anda iyi yolda. Hani sol taraf Trossard, işte sağ taraf Salah olursa orta sahada Orkun'un liderliğinde bir takım. Agbadu çok iyi bir transfer geçen sezondan. İşte kaleye Nübel takviyesi geldi. Bekte Murillo, işte solda genç dinamik bir isim. Hoca İtalyano önde oynatmayı seven bir teknik direktör. Hani çok şeyler vaat ediyor Beşiktaş. Az önce Fenerbahçe için söylediğim şeylerin bir benzerini Beşiktaş için de söylemem lazım. Yani umutsuz olmak için hiçbir sebebi yok şu anda Beşiktaş.

0: ediyorsa Avrupa Ligi veya Konferans Ligi, orada da bu yatırımda çok yukarıları hedeflemesi gerekiyor. O yüzden şimdilik Beşiktaş'la ilgili düşüncem bu. İşin ekonomik tarafına zaman zaman giriyoruz. Farkındayım, yani ekonomik taraf nasıl kotarılacak bilmiyorum. Çok bana gerçekçi gelmiyor bu rakamlar ama artık oraları açtık. Onu da Beşiktaş yönetimi düşünsün. Mert Bey demiş, sizin Montella ile ilgili yaptığınız yorum, iyi gitmeyen bir evlilik var, bir çocuk olsun toparlanır, boşanmayın hesabı demiş. Bir sorun var, büyük bir başarısızlık var. Bu durumda hocanın da takımda kalması sadece bizim ülkede olur maalesef demiş. İşte burada evlilikte gerçekten iyi gitmeyen şeyler var mı? Ben ona pek emin değilim gördüklerimden. Yani bu evlilik bence iyi gidiyor gözüküyordu. Oyuncu grubuyla Montella arasında çok büyük problemler yoktu. Ne oldu? Bu Dünya Kupası'nda kriz olarak söylenebilecek. Orkun Kökçü'nün babasının otelde bir serzenişi olmuş. Kadro tercihi ile ilgili şu an en büyük kriz herhalde o. Yani Hakan takımın kaptanı, sahada kalmak istiyor. Belki Montella da hani Hakan bir şey demiyorsa bile onu sahada tutmak istiyor kaptan olduğu için. Orkun'un forma şansı daha azalıyor. Orkun da bu durumdan memnun değil. Şu anda en büyük kriz herhalde burada milli takımda. Bunu yönetmek kolay değil. Çünkü hani Orkun'la Hakan'ı aynı anda oynatsan, İsmail'i oynatmasan defansif olarak zafiyet gözükebilir. Üçünü aynı anda oynatsan işte Arda'yı kanada çekmek zorunda kalıyorsun. Arda kanatta çok iyi mi tartışılır. Kanatta işte Barış Alper, Kenan gibi isimler var. O biraz zorluyor Vincenzo Montella'yı. En büyük problem o. Diğer konuda zaten kronik bir problem. Santrfor konusu. Kamuoyunda bir türlü insanlar santrforsuzluğa alışamadı. Orada da hani Montella'yı kurtaracak olan Deniz Gül'ün Porto'nun bir numaralı santrforu olması, düzenli oynaması. O senaryoda Deniz Gül, Kerem Aktürkoğlu'ndan ya da Barış Alper Yılmaz'dan santrforda formayı alır. Bir daha da arkasına bakmaz. Yaşı da genç. Vincenzo Montella da bence oynatır o senaryoda. Ama o da kolay değil. Porto'da birinci santrfor olabilmek. Şimdi Porto'nun bu sezonki transferlerine tekrar bir bakayım. Porto'ya çok hakim değilim ama Samu normalde oradaydı. Birinci santrfor. Hala orada gözüküyor ama o da mesela sakat gözüküyor. Geçen sezon sonundan taşıdığı bir sakatlık var demek ki oyuncunun. Şu anda Andre Silva gözüküyor. Bir santrfor. Elche'den yeni gelmiş. Diğer santrfor da Deniz Gül gözüküyor.
1: Andre Silva kiradan geldi. Değil mi?
0: Bilmiyorum. Ben transfer gibi
1: bildiğimiz Andre Silva değil mi?
0: Elche'den transfer gibi okuyorum. Bakacağım. Yok, bedelsiz gelmiş. Direkt Elche'den transfer olmuş Andre Silva.
1: Aa. Andre Silva bildiğimiz Andre Silva mı peki?
0: Evet. Eski Portekiz milli takımın birinci
1: Vay vay vay
0: santrforu.
1: vay.
0: O gelmiş Porto'da. Yani şu an sağlıklı oyuncular arasında Andre Silva ile Deniz Gül var santrforda. Samu hala sakat. Yani Deniz Gül yeni sezona ilk 11 başlayabilir. İyi performans gösterirse de formayı bence kolay kolay bırakmaz diye düşünüyorum. Samu'nun sakatlığı neymiş ki? Bu kadar uzun süredir forma şansı bulamıyor. Çapraz bağını koparmış. Şubat ayında dönüşü de Transfermarkt'a göre ekip sonunu buluyor. Yani yeni sezonun başında kesin yok Samu. O yüzden Deniz'in önünde büyük bir fırsat var. Eğer Ağustos ayında bu fırsatı iyi değerlendirirse Eylül'deki bizim Uluslar Ligi karşılaşmalarında dahi ilk 11'e yerleşebilir. Ama diyebilirsiniz ki son karşılaşmalarda Deniz yerine Barış Alper oynattı, Kerem oynatmadığında. Evet. Barış Alper'i belki daha önde görüyor ama
1: Ama zaten
0: değişebilir
1: orada
0: işler.
1: yani hani sen diyorsun ya Deniz Gül Montella'yı kurtarır. Montella'nın öyle bir niyeti olduğunu ben pek düşünmüyorum. Yani bu kadar geldiğinden beri konuşuluyor. Orayla alakalı olarak pek şeyini değiştirmedi Montella. Görüşünü değiştirmedi. Hani Deniz Gül parlama yapsa dahi ya da düzenli oynasa dahi Montella'nın pek niyeti yok. Ki Montella için de herhalde Uluslar Ligi'ndeki maçlar belirleyici olacak. Uluslar Ligi onun için adeta bir tekrar güven oylaması olacak. Eğer o güven oylamasını geçerse şu anki böyle çatlak sesler

0: durulur. Ama zor bir tabii eşleşme oynayacağız Uluslar Ligi'nde. Çünkü ilk kez A Ligi'nde mücadele ediyoruz. Dün de biraz bahsettik yani. Mesela Zidane'ın Fransa milli takımının başına geliyor olması bile Montel açısından bir şanssızlık. Yepyeni bir dönem başlayacak çünkü Fransa milli takımında. Normalde Uluslar Ligi belki takımlar için çok çok büyük şeyler ifade etmese de bazı işte böyle duruma göre özel motivasyon çıkabiliyor. Kısaca Uluslar Ligi bir de kısa bir dönemde oynanacak. Şimdi onu değiştirdiler. 4 tane maçı üst üste oynayacağız Uluslar Ligi'nde. Eylül'de bir milli araya giriyoruz. Eylül'ün 20'sinden sonra. Orada 4 tane maçı üst üste oynadıktan sonra Montella'nın da durumu belli olur zaten. İyi işler yaparsa federasyonda İbrahim Hacı Osmanoğlu der ki bakın ben size söylemiştim. Montella çok iyi teknik adam. Zaten yakında Türk vatandaşı olacak der. İşler kötü giderse de Montella ile yolları ayırırlar. Ondan sonra da Avrupa Şampiyonası elemelerinde büyük ihtimalle yeni teknik direktörle gideriz. Doğru mu bu yol? Vallahi bence mantıklı. Mantıklı. Hani Montella'yı şu güne kadar milli takıma kattıkları sebebiyle belli bir kredisi olması gerekiyordu. O kredinin tamamını, belki fazlasını, şimdi Montella biraz kredisi vardı. Hani krediyi kullandı, bir de üstüne yeni kredi çekti gibi oldu. Şimdi biraz bankaya borçlandı Montella. O borcu Uluslar Ligi'nde ödeyebilir. O zaman tekrar işler normale döner. Ama ihtiyacı var. Yani Uluslar Ligi'nde iyi sonuçlara ihtiyacı var. Yani Uluslar Ligi rakiplerden bağımsız. Rakiplere bakmazlar artık. Uluslar Ligi'nde işleri iyi gitmezse Montella da gider diye düşünüyorum ben.
1: Emre Bey, şahsen ben Montella ve Hacı Osmanoğlu futbolun başında olduğu sürece milli takımı izlememe kararı aldım demiş. Böyle görmüş durumu. İzmir'den selamlar, Hasan Bey yazmış. Montella gitmeli, Fatih Terim gelmeli demiş. Net bir mesaj daha var. Türkiye'nin Uluslar Ligi'ndeki tüm rakipleri yeni hocalarla Uluslar Ligi'ne başlayacaklar. İtalya'da hoca arayışında daha demiş Mehmet Ünlü. Evet, Fransa yeni hoca Zidane'la başlayacak. Belçika'da Rudi Garcia gitti. İtalya'da da hala bir arayış var. Dün Maldini'nin Pep Guardiola'ya teklif götürdüğü söylendi ama Guardiola kolay değil bence bu sezon ikna etmek. Onlar bir İtalyan bulur yine. Bu da bizim adımıza bir avantaj diye düşünüyorum bu taraftan bakarsan. Hani onlar yeni isimlerle başlayacak. Biz eskiden beri bizde olan Montella ile başlayacağız. Bir hani oyun kimliğimiz belli. Ne istediği belli Montella'nın. Diğerleri ilk resmi maçlarında ilk antrenmanlarını yapıp 3-4 antrenman öyle maça çıkacaklar. Eğer eski hocanın alışkanlıklarına devam ettirmeyecekse zorlanabilir o milli takımlarda. Ali Erim yayında mıydı? Ben sizi yalnız sandım bugün Mert Bey demiş. Evet, burada Ali abi de. Mesajlarımı neden okumuyorsun abi demiş. Eleştiri açık ol lütfen. Aynı fikirde olmayan kişilerin de mesajlarını oku bence demiş. Ne yazmıştı okumamışım dinleyicimiz? Şunu yazmış okumadığım, görmemiştim bu arada. Hakan Çağaloğlu Montella'nın gitmesine izin vermez. Montella ile milli takım oyuncuların arası nasıl iyi oluyor demiş. Berke Özer konusu var, Semih Kılıçsoy var. Şu anda da Orkun'a haksızlık yapılıyor. Sorun yaşanabilir demiş. Ben genel olarak söyledim oyuncularla arası iyi diye. Tek tek bakarsan evet, Berke ile bir sıkıntısı oldu. Semih ile bir sıkıntı oldu ama o da bence biraz daha böyle yöneticilerin köpürttüğü bir sıkıntıydı. O da şu anda zaten Semih o rotasyonun bir parçası değil. En büyük sıkıntı, hani Orkun'u söylemiştim, Berke'yi de ona ekleyebiliriz. O da bir sıkıntı milli takım için. Ama orada da Montella'yı kurtaran Uğurcan Çakır'ın kadroda formda bir isim olarak olması. Montella'nın Dünya Kupası maçları sonrasındaki basın açıklamaları bile gitmesi için yeterli sebep bence demiş. Olabilir yani o açıklamalar, az önce İsmail Kartal'la ilgili eleştirilerim Montella için de geçerli. Zaten Montella'ya da örnek verdim. Daha farklı tonda açıklamalar yapsa. Burada ben daha çok mesela takımdaki belki en genç oyuncu ama Arda Güler'in açıklamaları ilk olarak o en sağduyulu açıklamaları yaptı bence turnuva bittikten sonra. Sonra sosyal medya paylaşım yapan futbolcular oldu. İyi şekilde. Ama ilk Arda Güler'den çıktı. O konuda Montella'nın daha yolu var gibi geliyor bana da. Hiçbir ülke federasyonu iki başarısız turnuva geçiren hoca ile devam etmiyor. Biz tüm Avrupa'dan ve dünya futbolunu daha iyi bildiğimiz için sokakta, halkta saygısını kaybetmiş bir hoca ile devam ediyoruz demiş. Avrupa Şampiyonası'nda demek ki başarısızlık olarak değerlendiriyor dinleyicimiz ama sonuçta elendiğimiz takım Hollanda. Evet, avcumuzun içinden kaçtı. Değişiklikler geç kaldı. Bir hata var mı? Var. Sonuca bakarsa ama ben yine de başarısızlık olarak söylemezdim o turnuvadaki oyunumuzu. Arada bir de Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne çıkardı. Ve o bir kredisi var Vincenzo Montella'nın. Hoca değiştirmeye ne kadar meraklı bir milletiz demiş Taner Bey. Montella bu ülkeye çok bile demiş. Arda Turan'ın bir anda konu milli takıma geldi. Murat Karakış, Arda Turan'ın milli takım hocası olması için erken mi sizce demiş. Çok erken şu anda. Arda Turan kulüp takımında Shakhtar'la önemli işler yapıyor. Oradan bir sıçrama daha yapabilir Avrupa'nın 5 büyük ligine. Yani Arda'nın bir bence 10-15 senesi var milli takım teknik direktörlüğü için. Gerçi hani böyle diyorum, tersi örnekler de yok değil. Yani Nagelsmann çok genç bir teknik direktör. Arda Turan'la yaşıt bildiğim kadarıyla. Genç yaşında milli takım teknik direktörü olmayı kabul etti. Bu biraz da şeyle alakalı. Herhalde kulüp kariyeriyle alakalı. Nagelsmann zirveyi gördü orada. Bayern Münih'le. Sonrasında da belki diğer kulüp takımlarındansa Almanya gibi bir takımı çalıştırmayı tercih etti. Arda Turan da öyle olsa mesela bu Okan Buruk için şimdi geçerli olabilir. Hani Galatasaray'la bu sezonda oldu ya mesela, şampiyon oldu. 5 yıl şampiyon yaptı. Hani yapacağımı yaptım artık. Zaten Türkiye'de gideceği başka bir takım yok. Avrupa'da olursa olur, olmazsa milli takımı çalıştırabilir. Mesela Okan Buruk bence Arda Turan'dan daha yakın şu anda A milli takım teknik direktörlüğüne diye düşünüyorum ve reklama gidiyorum. 8.41 reklamdan sonra da gündem milli takıma döndü. Çok sayıda mesaj geldi, bilmiyorum. Reklamdan sonra okur muyum ama belki onunla, belki kulüp takım gündemleriyle devam ederiz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8.45 saatlerimiz. Şimdi gündemdeki diğer gelişmelerle devam edelim. Bu bahis soruşturması, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüdüğü

Adımaspor'dan Ünsal Yamaner, Adanaspor'dan Savaş Tatil ve Gençlerbirliği'nden Özgür Durşen, ev hapsi adli kontrole sevk edilenler, Galatasaray'ın eski yöneticisi Maruf Güneş, Erzurumspor'dan Avni Akdemir, Bodrumspor'dan Hüseyin Gözütok ve Boluspor'dan Halil İbrahim Yavaş, yurt dışı çıkış yasağıyla adli kontrole sevk edilenler de Beşiktaş'tan Ahmet Akçelik, Boluspor'dan Ali Gürsoy, Gençlerbirliği'nden Sezgin Özkan, Balıkesirspor'dan Kemal Aydın, Karaman'dan Ömer Çetin ve Altınordu'dan Barış Orhun Bilge oldular. Bu konuda tabii işin içinde Galatasaraylı bir Beşiktaşlı üç isim olunca böyle kulüp takım taraftarlarının gündemine geldi. Çok farklı iddialar da ortaya atıldı bu konuyla alakalı olarak. Özellikle Maruf Güneş'in geçmişte oynadığı iddia edilen işte o Muslera konusu bu paylaşıldı. Dün Galatasaray Kulübü'nden de konuyla ilgili bu sevklerden sonra bir açıklama geldi akşam saat 7 civarında. Galatasaray Kulübü dedi ki bu soruşturma üzerinden bazı kişi ve çevreler tarafından hiçbir bilgi ve belgeye dayanmayan gerçek dışı içerikler üretilmiş. Bu içerikler organize bir şekilde dolaşıma sokularak kamuoyunu yanıltmaya kulübümüz ve yöneticilerimiz hedef gösterilmeye çalışılmıştır. Bu girişim Galatasaray Spor Kulübü'ne yönelik açık bir algı operasyonudur. Öncelikle herkes bilmelidir ki gerçeğe aykırı bilgi ve haber üreten, bunları yayan veya sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda dolaşıma sokarak kamuoyunu yanıltmaya çalışan kişi ve hesaplar hakkında yalan bilgi yaymak başta olmak üzere ilgili tüm hukuki ve ceza yollara başvurulacak, gerekli suç duruları yapılacaktır dendi. Son kısmı da okuyayım. Bugün yalanı da yılanı da boğmanın günüdür. Bu kirli oyunun sahipleri bundan sonra her türlü mecrada gereken cevabı hak ettikleri şekilde alacak. Attıkları her iftiranın ve yaydıkları her yalanın hesabını hukuk önünde vereceklerdir. Galatasaray dün olduğu gibi bugün de sahada mücadelesini vermeye, saha dışında ise haklarını sonuna kadar korumaya devam edecektir. Dedi Galatasaray'ın açıklaması bu şekilde. Maruf Güneş'in hangi tarihlerde bahis yaptığına dair muhabirlerden de haberler geliyor. Bunlar bu bilgiler tabii nasıl ulaşılıyor bilemiyorum. Servis mi ediliyor? Yani kendileri ulaşacak hali yok tabii ki. Hacker olup bulacakları yok. Servis ediliyor. Muhabirlere geliyor. Maruf Güneş'le ilgili de paylaşılan muhabirler tarafından Maruf Güneş'in sportif AŞ'ye atanmadan önceki dönemde en son kuponunu yaptığı, sonra atandıktan sonra oynamayı bıraktığı yasal bahis platformlarında en azından böyle olduğunu muhabirler paylaştı. Tarihler verildi. 2022 dönemine gidiyor AŞ'ye atanması. Son kuponda işte atanmasından herhalde birkaç ay önce oynamış kendisi. Yani yönetici olduğu dönemde bir bahis yapmadığı muhabirler tarafından söyleniyor. Ama burada biz tabii karar merci değiliz. Devam eden bir soruşturma var. Burada da incelemeler tabii ki yapılacaktır. Günün sonunda tutuklama talebi şimdilik yok. Kendisi için adli kontrol şartıyla serbest bırakılması istenmiş. O yüzden hani şimdilik çok aleyhinde bir durum yok gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi devam eden bir süreç. Günün sonunda tutuklama talebi de olabilir, tutuklanabilir. Değişiyor, görüyorsunuz yani. Tutuklananlar çıkıyorlar, adli kontrol şartıyla serbest kalıyorlar. Bunlar bir süre daha devam edecek bu süreçte. O yüzden hani şimdiden öyle büyük büyük gerçekten sözler söylemeye gerek yok. Cuma günü de sıcağı sıcağına benzer şey söyledim. Yani daha önce defalarca gördük bu soruşturmalarda, hakemlerde de gördük. İşte bir şey çıkıyor, kendi oynamamış, isim benzerliği, başkasının numarası kayıtlı, işte o an görevde değilken yapmış gibi gibi. Yani yöneticiyken böyle bir ihtimal de var. O yüzden erken konuşmanın bir alemi yok. Net bir benim de yargım yok açıkçası. Şu anda ben de süreci haberleri takip ediyorum. İşin tabii diğer tarafında şunu da yazıyor muhabirler. Bu içeriden bilgi alan adliye muhabirleri diyeceğim. Hani spor muhabirleri değil, adliye muhabirlerinden de böyle kendi takımlarına değişik bahisler oynayan yöneticiler olduğu da söyleniyor. Herhalde bu tutuklamaya sevk edilen isimler arasında böyle yöneticiler var. Onların da işte kulüp aleyhine mi oynadıkları, oynamadıkları ona göre
alacaklar herhalde.

0: cezalar da değişecektir. Bu işin tabii adli tarafı, işin sportif tarafında da zaten yöneticilerin, futbolcuların, paydaşların futbola bahis yapmaları yasak. Futbol yöneticisiyseniz, futbolla ilgileniyorsanız. Hani gidip yöneticiler için gerçi basketbola da yapmak yasak olabilir kulüp olduğu için ama hani futbolcular gidip basketbola ya da tenise bahis yapabiliyorlar. Futbola Avrupa maçlarında dahi bahis yapmaları yasak mevcut düzenlemeye göre. Bunlar belki bilinmiyordu. Belki biliniyordu ama işte soruşturma olmaz, yakalanmayız diye düşünüyorlardı. Şimdi bu operasyonlarla birlikte bence herkes her şeyi artık öğrendi. Bu saatten sonra oynuyorlarsa da artık göz göre göre bu cezaları çekmeyi göze almış denir. Yani bu, çünkü operasyonlardan, kurallardan haberin olmaması bir insanın, bu işle uğraşan bir insanın mümkün değil. Bence o mesajı vermek açısından da bu operasyonlar güzel oldu. Ama tabii yeterli mi? İşin bu tabii gördüğümüz şu ana kadar yasal tarafı var. Bir de işin yasa dışı tarafı var. Yani kolay kolay takip edilemeyecek tarafı da var. Burada da benim anladığım MASAK tarafı devreye giriyor. Onların banka hareketliliklerindeki hayatın olağan akışına aykırı şeyler varsa onları tespit ederek herhalde bazı şeyler saptanıyor. Çünkü hani yasal sitelerden bilgileri talep ediyorsunuz. Güzel. Çıkıyor. Güzel. Ama yasa dışılarda böyle bir şey, böyle bir imkan yok. Ulaşamıyorsunuz. Zaten bir muhatabınız yok. Olsa bile vermek zorunda değiller herhalde. Uluslararası belki bir anlaşmayla olabilir ama kolay değil. O yüzden orada da banka hesap hareketlilikleri devreye giriyor. Şimdi diğer soruşturmaları da büyük ihtimal takip ediyorsunuzdur. Orada da insanlara bu gözaltına alınan o hesap hareketleri hep soruluyor. Şu para nereden geldi? Bu para niye geldi? Burada da yönetici kısmında, futbolcu kısmında da varsa açıklanamayacak bir şey. Onun üzerinden soruşturma derinleştirilebilir. Umarız da yani hak eden kişiler hak ettikleri cezaları çekerler bir nebze olsun. Yani piyasa temizlenmiş olur. Sonuçta bu kadar paranın döndüğü bir noktada bu tarz şeylerin olmaması bence mümkün değildi. Bunlar ligimizde, en üst ligde de bence, birinci ligde de, alt liglerde zaten çok daha fazla olduğu söyleniyor. Var yani, var, sadece bence ortaya çıkmıyor. O yüzden ara ara bence böyle operasyonlara ihtiyaç vardı. Umarım dediğim gibi iyi bir şekilde sonuçlanır. Hak edenler hak ettikleri cezaları alırlar. Evet, bu bölüme de bununla başlamak istedim. Bakayım konuyla ilgili mesajlar var mı? Geçen cuma isimleri söylemeyelim, emin olamadım dediniz. Aygün abi direkt programa girer girmez isimleri söyledi demiş. Ben de söyleyebilirmişim bu arada. Zaten o açıklanmış. Karşılarında yazan hani kaç kupona bahis yaptıkları falan, bunlar şeyden gelmiş herhalde. Yetkililerden gelen listeymiş. Ben de açıklasam olurmuş. Yani Aygün abinin yaptığı yanlış değildi programda, onu söyleyeyim. Ben fazla tedbirli davrandım orada. Ama pişman değilim yani. O an için öyle doğru olduğunu düşündüm. Maruf Güneş Mustar haberleri size mantıklı geliyor mu bilmiyorum demiş. Ama sosyal medya sorununun geldiği en büyük nokta, bir kuyu gördü mü herkes bir taş atıyor. Gerçek sorunlar tartışılmadan geçiriyor demiş. Evet, o Mustar haberleri mantıklı gelmiyor bana. Zaten insanlar orada bir matematik hesabı da yapmış yani. Öyle bir para yatırıldığında kazanacağı parayla şu an neler yapılıyor ki, öyle bir kazanç da yok hani denmiş sonrasında. Yani öyle bir orandan o kadar para yatırıp onu karşılayabilecek bir yasa dışı bahis sitesi de yok denmiş. O yüzden bana da tabii ki çok gerçekçi gelmedi o haberler, iddialar. Futbol uzun süredir takip eden bir dinleyicimiz. Hani bir takım ismi kastetmeden, bu hani yasa dışı paralar, kara paralar futbolda hep var. Kim de transfer yaparsa şaşırmam, heyecanlanmam demiş. Genel bir yorum yapmış. Bunu herhalde yurt dışı takımlar da dahil diye anlıyorum. Ara vaktimiz geldi mi Yücel abi? 8:56 saatlerimiz, bir reklam arasına gidelim. Aradan sonra bu konuyu artık kapatacağım. Galatasaray'da transferle ilgili birkaç gelişme var dünden bugüne. Onlarla devam edeceğim.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: Yeni saatteyiz. Galatasaray'la devam edeceğim dedim. Salah transferi programı içerisinde çok soruldu ama orada yeni bir gelişme olmadığı için bir bilgim yok. En son nerede kaldıysa orada menajerinin ekstra talepleri olmuştu. Beşiktaş başkanı da onu ikna etmeye çalışıyordu. Bakalım bugün haberleri takip ederiz. Yarın ya da öğlene kadar bir gelişme olursa değerlendiririz ama şu an dediğim gibi yeni bir şey yok. O yüzden Galatasaray'la devam ediyorum. Galatasaray'da şimdi transferde 3 not almışım. Bunlardan bir tanesi Mario Lemina. Bir iç transfer gibi bakabilirsiniz. Sözleşmesi bitmişti. Kemerburgaz'daydı ama çalışmalarını bireysel olarak devam ettiriyordu. Okan Buruk'un da canlı yayında takımda kalmasını istediği isimdi Mario Lemina ama anlaşma sağlanamamıştı. Dün Başkan Dursun Özbek'te bir araya gelindiği ve son o pürüzlerin de giderildiği ve Lemina ile sözleşmenin imzalanacağı söylendi. Birçok farklı kişiden gördüm. Emre Kaplan'dan, Burhan Can Terzi'den, Gökhan Dinç sabah herhalde ya da gece yaptığı yayında paylaşmış. Lemina konusunda tamamen pürüzler giderilmiş. Yeni sezonda Mario Lemina Galatasaray'da olacak. Sözleşmesiyle ilgili Galatasaray tabi kapı açıklamasını yapar ama konuşulan rakam 3,5 milyon euro Mario Lemina için. Bakalım yani kapı açıklaması tabi beklemek lazım. Galatasaray Lemina transferiyle birlikte 9 yabancı oldu o onluk dilimde. 9 yabancı oldu eğer giden biri olmazsa. Tek bir boşluğu kaldı. Gidenlere göre tabii ki oraya da takviye yapılabilir. Bu konu giderildi. Galatasaray'da herhalde bugün yarın Avusturya'ya gidecek. Lemina'nın da Avusturya kampında olması bekleniyor.
2: Yani Lemina konusu da Galatasaray'da enteresan. Çünkü hani Lemina ile alakalı olarak da mesela Galatasaray'ın çözemediği ne bu kadar uzun süredir? Galatasaray çalışmalara başlamadan çözülemeyen ne? Mesela Lemina ile alakalı olarak. Bu konularda Galatasaray yönetimi bayağı ağır. Yani bu oyuncu sözleşmeleri, oyuncuların zaman varken bu kadar uzun süre bekletilmesi pek anlaşılır işler değil bana göre. Neticede Okan Buruk Lemina'nın kalmasını istiyorsa Galatasaray 10+4 kuralı çerçevesinde bu değerlendirmeyi yapıp çoktan sonuca varmalıydı. Lemina gidecekse de yine 10+4 çerçevesinde gidecekti belki. Yine karar verilmeliydi. Bu bakımdan enteresan ama çözülecek mi? Evet çözülecek. Yine de Galatasaray yönetimi elini daha çabuk tutabilir. Bu tarz konularda hani Lemina bilmediğiniz, yeni görüştüğünüz bir oyuncu değil çünkü. 3 aşağı 5 yukarı oyuncunun talebi de belli. Galatasaray'ın vermeyeceği de belli. Ama uzuyor Galatasaray'da enteresan şekilde bu tarz durumlar. Tabii Lemina ile alakalı olarak hep ben söylüyorum yani. Okan Buruk Lemina'yı beğeniyor. Ama aynı zamanda Lemina'nın 3 maç üst üste oynayamadığını da dile getiriyor. Galatasaray'da fikstürü yoğun bir takım. Galatasaray'ın Lemina'ya ihtiyacı var. Fakat herhalde Lemina'yı bu kendi söylediği zaafına rağmen takımda tutma sebeplerinden bir tanesi de yeri geldiğinde stoper olarak da kullanması. Kendi stoperlerine güvenmeyip Lemina'yı tercih edebiliyor Okan Buruk. Galatasaray'ın biz hafta sonu Cuma günü Ümraniye Spor karşılaşmasını verdik. Orada Galatasaray'ın merkezdeki iki genci de forma giydi. Niyaga da forma giydi. Yeni transfer Leslie de forma giydi. Niyaga'dan tabii çok fazla beklenti var. Mesela Emre Özcan Niyaga'yı bayağı beğendi o karşılaşmada yorumcu olarak. Çok hareketli. Topun olduğu yere gidebilen bir oyuncu. Ama aynı zamanda fizik olarak da çok zayıf bir oyuncu. Yani benim kadar bir oyuncu. Benim kadar olduğunda yani bir omuz yediği noktada hemen dengesi dağılabiliyor eğer faul alamazsa. Maç sonunda Okan Buruk'a da sorduk. Okan Buruk da memnun oyuncudan. Özellikle diyor kaybettiği topu geri kazanmada çok hızlı diyor. Niyaga ile alakalı olarak o özelliğini beğeniyor. Bu da iyi. Okan Buruk'un gözüne girmiş olması. Fakat tekrar söylüyorum, hani orta sahada oyunda artık sertlik, fizik güç bu kadar yükselmişken Niagara'nın fiziği yetersiz. Ki hani oynadıkları rakip en üst seviyede bir rakip değil. Ümraniye Spor. Oradaki oyuncularla girdik ikili mücadelede. Hani herhangi bir omuzda bir ikili mücadelede dengesini ciddi şekilde kaybediyor. Ama avantajı ne? Avantajı gerçekten çok hareketli olması. Eğer o ikili mücadeleleri girmeden topla buluşabilirse o zaman etkili oluyor. Fakat ikili mücadeleye girdiği anda bir orta saha oyuncusu olarak dezavantajlarını yaşıyor. Bakalım bu sezonki performansı bende de merak konusu uyandırdı. Leslie'yi herhalde Galatasaraylı futbol severler izlemiştir. O da pek iyi bir başlangıç yapamadı açıkçası.
0: Evet. Niaga ile ilgili fizik olarak zayıf olması tabii büyük bir dezavantaj ama işte Pedri örneğinde olduğu gibi diğer yönlerinizi ön plana çıkarabilirseniz fark yaratabilirsiniz.
2: Ama işte Pedri, Vitinha i̇şte, gibi oyuncular değil ki bu oyuncular.
0: İşte belki bilmiyorum hani oyun yani
2: topla profili. İlişkisi o kadar üst seviyede olan oyuncular değil. O yüzden de işte fizik olarak da daha tabii çok genç oyuncu. Fizik olarak da daha gelişebilir, daha kuvvetlenebilir. Ne kadar yere kuvvetli basarsa o zaman diğer özellikleri artı yazacak ona. Çünkü hareketliliği gerçekten etkileyici. Yani topu veriyor. Ondan sonra hareketleniyor. Topu alıyor, hareketleniyor. Bu çok ciddi bir avantaj merkez orta saha oyuncular için. Fakat aynı zamanda işte hani topla olan ilişkisinde o senin bahsettiğin seviyede olmayınca tabii topu kontrol ederken, pası verirken bazı hatalar oluyor. Bir de ikili mücadeleye girdiği anda o zaman işte zorlanıyor. Ama neticede bu oyunculardan Galatasaray bu sezon hani olağanüstü katkılar da beklemiyor. Fakat rotasyonu kuvvetli tutmasını bekliyor bu oyunculardan. Bu oyuncular biraz daha oynadıkça, belki biraz daha kuvvetlendikçe, biraz daha alıştıkça daha iyi olur ama mesela Niaga'dan daha çok hani Leslie bir soru işareti yarattı bazı pozisyonlarda. O hiç hazır gözükmedi. Çoğu pozisyonda, hatta bazı pozisyonlarda demeyeyim, çoğu pozisyonda. Onu biraz daha beklemek gerekiyor herhalde.
0: Galatasaray'da dün Rafael Leao gündemi oluştu bir anda. Ben hiç yoktan diyeceğim. Son dönemde çünkü genelde Galatasaray 10 numara ve yedek santrfor transferine kanalize olmuş gözüküyordu. Bruno Fernandes, Can Uzun, işte Enzo gibi isimler gündemdeydi. Bir anda Leao gündemi ortaya çıktı. Leao da bir normalde sol kenar oyuncusu, kenar forvet diyebiliriz. Galatasaray'ın gündemine gelmiş. Hatta Burhan Can sanıyorum söyledi. Leao da yakın çevresinden Galatasaray'la ilgili bilgi toplamaya başlamış. Galatasaray'ın da hani ilk önce menajer önerdi ama Galatasaray'ın da ilgi gösterdiği söyleniyor Rafael Leao'ya. Açıkçası hani 10 numara arayışında olan bir takımın Leao'ya gitmesini pek ben anlamadım. Niye böyle bir transfer operasyonuna girişti? Bizim acaba es geçtiğimiz ya da bilmediğimiz başka şeyler mi var? Barış Alper mi takımdan ayrılıyor? Sané mi takımdan ayrılıyor ki Rafael Leao gibi bir isme gidiliyor? 10 numara transferini düşünüyorken Galatasaray. Hadi 10 numarayı almış olsun. İşte fırsat transferi gibi düşünebilir ama daha 10 numara asıl ihtiyacı varken ve oraya da çok ciddi bir yatırım yapması beklenirken Leao yatırımı da ciddi bir yatırım gibi gözüküyor. Eğer kiralık olarak ikna edemiyorsanız o da belki bir ihtimal ama bana çok gerçekçi gelmedi açıkçası.
2: Yani şu an 10 artı 4 kuralı varken büyük takımlardan hiçbirinin milli seviyede bir yerliği bırakma lüksü yok bence. Çok zor çünkü 10 tane oyuncuyu hani 10 artı 4'ü oluşturmak şu an takımlar için çok zor bir görev. O yüzden bir tane yerli oyuncu, düzenli oynayan yerli oyuncuyu, iyi oynayan yerli oyuncuyu o denklemden çıkardığınızda bütün yapı taşı bozulabilir takım içerisindeki. Dolayısıyla hani eğer Barış Alper'le alakalı öyle bir transfer durumu varsa Galatasaray zorlanır. Şu an zaten Lemine ile beraber 9 olmadı mı Galatasaray? Değil mi?
0: Evet.
2: Yani o zaman olmuyor. Galatasaray için tam olarak denklem tutmuyor. Çünkü az önce sen de söyledin. Hani Galatasaray'ın...
0: Tutabilir bu arada hala.
2: Nasıl tutar?
0: Can Uzun'u alırsan tutar.
2: Yani tek alternatif bırakıyorsun ama kendine. Yani o da...
0: Ya da U23 bir oyuncu, yabancı.
2: Yani konuşulan isim Bruno Fernandes. Şimdi Galatasaray'da.
0: Olursa olmaz.
2: Hani Can Uzun, çünkü Leao'yu aldın, biz bir tek Can Uzun'u almak zorunda kalırız 10 numaraya dersen, sana inanılmaz pahalıya patlar. Ve çok büyük riskler beraberinde getirir. O opsiyonu Galatasaray artı 10 kontenjan içerisinde kullanırsa, bu kez başka bir oyuncunun çıkış yapması gerekir. Galatasaray'dan ayrılması gerekir. Yani gördüğün gibi bir tane yerli ayrıldığı zaman aslında bir tane daha yabancıyı da düşünmen gerekiyor. Takımdan ayırman gerekiyor o transferi yapmak için. Çünkü oynayan şimdi rotasyondaki bir yerliyi hani eyvallah demek ayrı bir şey. Düzenli milli takım seviyesinde oynayan bir yerliye veda etmek ayrı bir şey. O yüzden bana da pek mantıklı gelmedi. Yani Galatasaray çok ekstra bir durum olmazsa ama ekstra durum da hani Galatasaray'da gene şöyle söyleyeyim. Farz et ki ekstra durum Davinson Sanchez. Davinson Sanchez transfer yaptı. Davinson Sanchez giderse Galatasaray oraya ne yapacak? Yani U23'ten bir transfer yapmaz Galatasaray. Gene iyi, kaliteli, belli bir yaşta bir stoper almaya çalışır Galatasaray. Yani oradan da kontenjan çok açamıyorsun.
0: Yani Sara'dan açabilir. Ya da Fenerbahçe'de konuştuğumuz sağ bek gibi sol bekte Jakobs'tan çıkıp Eren Elmalı, Kazımcan Karataş'ta. Hani Mert Oğuz dedik ya orada. Öyle opsiyonları var. Zorlama diyebilirsiniz. Hiçbir itirazım yok. Ben sadece fikir olsun diye söylüyorum. Bunlar mantıklı diye değil ama ihtimal olarak da hani zorlarsan yani açabilirsin.
2: Açabilirsin ama onu yapmaz Galatasaray. Kazımcan da bu arada Ümraniye maçının en iyilerinden biriydi. Tabii hani Galatasaray çok genç bir kadroyla çıktı. Kazımcan o kadroya göre çok daha tecrübeli ama fizik olarak çok diri gözüktü. Çok iyi gözüktü fizik olarak. Diğer takım arkadaşların önündeydi. Zaten Galatasaray'da forma şansı bulduğunda da en çok övdüğümüz yanı oydu. Yani fizik olarak kendini hazır tutmuş bir oyuncu görmüştük. Genelde Türk yedeklerle alakalı olarak, yerli oyuncularla alakalı olarak benim en büyük eleştirimden biri budur, eleştirilerimden biri budur. Kazımcan'da o hiç yok. Mesela sezona da o şekilde başlaması benim çok hoşuma gitti Kazımcan'ın. Yani Ümraniye maçı, Galatasaray yani çok genç oyuncularla başladı. Kazımcan da orada motive olmayabilirdi, hazır olmayabilirdi. Hiç öyle değildi. O bakımdan da yeri gelmişken onu da tebrik edeyim.
0: Rafael Leao, ona dönecek olursak, geçen sezon bittiğinde Milan'dan ayrılmak istediğini resmi olarak sosyal medya hesabından duyurmuştu. Milan'da tarih yazdığım için gurur duyuyorum ama yeni bir sayfa açmak istiyorum. Başka bir ligde oynamaya hazırım. Artık yeni bir meydan okumayı deneme zamanı demişti Rafael Leao. Hani bir aksilik olmazsa Milan'dan ayrılacak. Ama böyle transfer piyasasında da ben yani yakın, yani çok yakından takip ettiğimi iddia etmeyeceğim ama Leao ile ilgili başka bir haber de görmedim. Hani Tottenham ilgileniyor, ne bileyim Crystal Palace'ın gündeminde, yok Chelsea istiyor gibi bir şey okumadım. La Liga takımlarından herhangi bir şey okumadım. Bundesliga takımlarından bir şey okumadım. İtalya içi zaten başka bir ligde oynamaya hazırım demiş herhalde. İtalya içi transfer düşünmüyor. Fransa desen zaten orası da kapalı Leao için. Hani Premier Lig alternatifi kalıyor bence Avrupa içinde. Türkiye bu tarz oyuncular için iyi bir alternatif. Ya da Suudi Arabistan kalıyor Rafael Leao için. Ama dediğim gibi ben herhangi bir haber görmedim. Hangi takımla adı anıldı? Anıldı mı? Galatasaray'dan başka bir takım görmedim. Merak ediyorum onun da transferini. Milan'la bu arada 2028 yılına kadar da sözleşmesi var. 2 yılda sözleşmesi gözüküyor. Yani ciddi bir bonservis ücreti ödemeniz gerekiyor. Ya da Galatasaray'ın Nesli'de yaptığı gibi belki bir madde koyarak satın almalı kiralık transferi de Leao'da.
2: Milan'ın başına kim geldi? Amorim geldi.
0: Evet.
2: Amorim Portekizli. Belki orada Leao'yu da tutmak isteyebilir. Ya da ona bir şans vermek isteyebilir. Yeni bir sayfa olarak görebilir her iki tarafta bunu. Leao'nun açıklamaları var, ben de biliyorum. Ama kalma ihtimali de yok değil bence. Amorim'le beraber. Öyle hani sıfır direkt olarak ayrılıyor bence. Denemez.
0: Yani açıklaması net ama hayatta fikirler, kararlar değişiyor. Duruma göre değişiyor. Yani o şartlarda ayrılmak istiyordu ama belki Amorim gelince kalmak da isteyebilir. Yani o konuda evet fikirler değişebilir. Leo Aston Villa yazmış bir dinleyicimiz Emir Bey. Tabii bunu orada kendi yakıştırdığı için mi? Yoksa yazıldığı için mi acaba?
2: Amorim taktiği ne Amorim'in? Üçlü oynuyor. Orada 3-4-3 oynadığında olur. Oraya da bakmak lazım tabii. Yani taktiksel olarak da ona tam olarak uyuyor mu uymuyor mu? Onun beklentilerini karşılayacak mı? Hani ikisinin sadece Portekizli olması işi kurtarmaz. O kadar basit değil bu işler. Belki bir şey olabilir. Hani iletişimde kolaylık olur. Leao için. Orada yaşadığı problemleri anlatır. Amorim'de düşündüğünü daha rahat anlatır. Birbirlerini daha rahat anlarlar ama yetmez tabii. Bakmak lazım hem taktiksel olarak hem performans olarak. İşte Leao'daki zaten genel sıkıntı da çok kaliteli bir oyuncu olmasına rağmen size ne zaman ne vereceğini tam olarak bilmemeniz. Yani her zaman için öyleydi. Milli takım için de aynı şey geçerli Leao'da. Küsebilen de bir oyuncu. O da bir dezavantaj. Hani program içerisinde konuşuldu. Bazı oyuncular işte oynamak istiyor. Oynamak istediği zaman çalışmayı tercih ediyor. Şans geldiği zaman kendini gösteriyor. Bazı oyuncular da birkaç kez yedek kaldığında kendini kapatıyor. Tamamen takımdan uzaklaşıyor. Leao sanki biraz daha ikinci tarafa yakın bir oyuncu.
0: Bir araya gidelim. 9-17 aradan sonra Galatasaray ile ilgili bir transfer haberi daha var. Onu paylaşacağım. Öyle devam edeceğiz.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu anda bir Bitcoin 65.720 dolardan işlem görmekte. Kendini 65.000 doların üzerine attı dün gün içerisinde Bitcoin ve orada da bir kısa vadeli kalıcılık sağlamış gözüküyor. Yeni güne de 65.000 doların üzerinde başladı. Hani kısa vade için pozitif bir hava var. TL olarak da 3.085.170 de şu anda.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu. 300.056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.

0: 9.21 saatlerimiz iddia bölümüne geldik. Bugün Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turunda ilk karşılaşmalar başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe'de saat 21'de Gornik Zabrze karşısında oynayacak. İddiada Fenerbahçe çok ağır favori karşılaşmada. Fenerbahçe'nin düz galibiyetine verilen oran sadece 1.07. Beraberlik 6.18, Gornik galibiyetine de 10.85 verilmiş. 2.5 gol üstü 1.28, karşıda gol yok. Düşünüyorsanız eğer Fenerbahçe'nin gol yemeden kazanacağını veya 0-0 biteceğini, 1.56'lık da bir oran var. Şu anda tabii düz galibiyet oynamak çok mantıklı değil. 1.07 oran çok düşük. Burada alternatiflere gitmek lazım iyi yaşa. 268 bahis seçeneği var tabii. Dünya Kupası'ndaki binler, 1400'ler, 1800'ler gördükten sonra şu anki seçenek sayısı tabii çok kısıtlı. Özel kısma baktığımda orada da kısıtlı. İki takım da işte en az iki gol atar denmiş. 1.7'lik bir oran var. Çok gerçekçi değil o da. Kafa vuruşuyla gol atılır. Ceza sahası dışından gol atılır. Valla Talişka oynadığı için belki denenebilir. Ama yani alternatif neler üretilebilir bilmiyorum. Ben de daha henüz iddia yazımı yazmadım. Ali abi de yazmamış. Şu an kafanda bir şey yok açıkçası. Bahis.
1: Burada tabii Fenerbahçe galibiyeti üzerinden gidilebilir. Fenerbahçe galibiyeti ve 2.5 gol üstü mesela bir alternatif. Oran çok yüksek değil. Ama denenebilir gibi gözüküyor. Ya da belki biraz daha risk alınıp sadece ev sahibi 2.5 gol üst girebilir. Yani Fenerbahçe'nin 3 gol bulma ihtimalini düşünerek oynanabilir. Orada da oran hani 1.62 vermişler. O da çok yüksek değil. Fakat herhalde böyle alternatiflere gitmek gerekir gibi gözüküyor. İlk yarıdan bir Fenerbahçe galibiyeti denemek isteyenler olacaktır. Orada da yine oran böyle çok çok yüksek değil. Belki ilk yarı 1.5 üst şu ana kadar benim gözüme çarpan arada söylediklerim içerisinde en yüksek orana sahip 1.81'lik bir oran var. Öyle bir deneme yapılabilir bu karşılaşmada. Evet. Ya da maç başlar ilk vuruştan sonra biraz daha maçın üzerinde canlı seçeneklerde bir daha yüksek bir oran kovalanabilir.
0: Takım sekmesi altında Fenerbahçe'nin şut bahsi var. 17 ve üzeri şut çekerse 1.62, 19 ve üzeri şut çekerse 2.11, 21 ve üzeri şut çekerse de 2.93'lük bir oran var. İsabetli şutlarda da yine 6 ve üzeri çekerse 1.64, 7 isabetli en az çekerse 2.28'lik bir oran verilmiş. Bu alternatiflere de gidilebilir. Bunun haricinde Şampiyonlar Ligi'nde diğer maçları da söyleyeyim. Saat 19'da başlayacak bugün. Fenerbahçe'nin maçı MBS 1. Tek buna bahis yapıp kupon yapabiliyorsunuz ama diğer maçların hepsi MBS 3. Onu hatırlatayım. 19'da 4 maç gözüküyor. Sabah Kupyon, İberya Slovan Bratislava, Mialbi Lincoln Red, Ararat Shamrock Rovers karşılaşmaları var. 20'de Aarhus Lech Poznan mücadelesi. Fenerbahçe ile aynı saatte Tun Dinamo Zagreb. 21.30'da Sturm Graz Hearts, Fenerbahçe'nin bir sonraki turdaki muhtemel rakipleri bu iki takım. Sturm Graz burada da favori Hearts önünde. 1.58 kendi evindeki galibiyet oranı. 21.45 Klask Vik Zalgiris Kaunas. 22 Larn Kızılyıldız ve Vikingur Hapoel Berşeva. Günün Şampiyonlar Ligi'ndeki karşılaşmaları bu şekilde. Konferans Ligi'nde de bugün 3 maç var. 20'de başlıyor orada da maçlar. Göteborg Levadia Tallinn, 20.30 Floriana Drita, 21.15'te de Atert Bissen Eto Gyor. Macar ekibi herhalde Gyor. Bu 3 maç var. Bülten'de hepsi MBS 3, tekrar hatırlatayım. Yarın Başakşehir'in Perşembe günü de Beşiktaş'ın karşılaşmaları oynanacak. Başakşehir'de Inter Turku karşısında çok net favori oranlar orada da belli. 1.07 Başakşehir'in galibiyet oranı. Beşiktaş'ınkine de hızlıca bakayım. Beşiktaş Mitchell'in önünde Favori ya da bir adım önde, çok arada bir oran. 1.85 Beşiktaş'ın galibiyeti kendi evinde. Beraberlik 3.05. Mitchell'in galibiyetine de 3.06'lık bir oran verilmiş. Bunlar şimdinin oranları ama yarın öbür gün elbette değişebilir. Diyelim 9.26 bu bölümü kapatalım. Aradan sonra da Galatasaray'dan bir haberle devam ediyorum.
2: 300.056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sundu.
0: 9.27 saatlerimiz, Galatasaray'dan bir haberle devam ediyorum. Galatasaray'da Osimhen'e alternatif santrfor transferi için de girişimler sürüyor. Adaylardan birinin John Duran olduğu söylenmişti. John Duran dün Benfica'ya resmi imzayı attı. John Duran defteri Galatasaray'da kapandı. Okan Buk zaten bir girişimimiz yok demişti en son verdiği röportajda. Şu anda yerli olarak da konuşulan bir isim yok. Yabancı ve U23 isimler o liste konuşuluyor. İşte Dinamo Kiev'den bir isim vardı. Dün de Nant'ın 2003 doğumlu Fransız santrforu Ablin gündeme gelmiş Galatasaray'da. Nant bu sezon Fransa Lig 1'den küme düştü. Oyuncu alt lige düştü. Takımdan ayrılmak tabii isteyebilir. Ve şeye de uyan bir profil, 2003 doğumlu olduğu için. 1 metre 82 santimetre boyunda. Santrfor ana mevkii gözüküyor ama kanatlarda da kariyerinde 15-20 maç, 15-20'şer maç hatta iki kanatta da oynamış. Bu anlamda da Okan Burun sevebileceği bir profil, çok yönlü olması sebebiyle. Barış Alper Yılmaz'da da benzer özellikler var. Oyuncu Rennes altyapısı çıkıştı. Rennes'de kiralık dönemleri olmuş. Le Havre'a gitmiş, Auxerre'e gitmiş, Nant'a gitmiş. En sonki Nant performansı beğenildikten sonra Nant 10 milyon euro ödeyip oyuncuyu 2024'te kadrosuna katmış. Ve 2 sezonda, hatta kiralık döneminde katarsak 3 sezondur

0: forması giyiyor. Geçen sezon 32 lig karşılaşmasında ki 34 hafta lig 1. 6 gol 5 asistlik bir performansı var. Küme düşen bir takım için hani fena değil mi desem bilmiyorum. Tabii santrafor olduğu için yine 6 gol 5 asist düşük. Ama geçen sezon mesela ağırlıklı Nant'ta önümdeki Transfermarkt kaydı beni yanıltmıyorsa sol kanat oynamış. 16 maç solda gözüküyor. Santrafor'da 7 maç oynadığı gözüküyor oyuncunun ilk 11 çıktığı karşılaşmalarda. O yüzden 6 gol 5 asist yine fena değil kanatta değerlendirdiyse sağ ayaklı bir oyuncu onu da söyleyeyim. Geçen sezon Marsilya'ya bir gol bir asisti var. Strasbourg'a gol atmış. Lorient'e atmış. Paris FC'ye atmış. Le Havre Paris FC diye gidiyor oyuncunun şeyi performansı. Geçen sezon herhangi bir sakatlığı gözükmüyor. Sadece bir maç kart cezası sebebiyle forma şansı bulamamış. Kariyerinde de sayfasında herhangi bir sakatlık geçmişi yok oyuncunun. Bu da iyi bir şey. Transferde bakılan şeylerden biri bu sakatlık konusu. Bakalım tabii burada Galatasaray kiralık mı düşünüyor bu oyuncuyu yoksa bonservisiyle mi? Piyasa değeri Transfermarkt'ta 20 milyon euro oyuncunun sözleşmesinin bitiş tarihi de Nant kulübüyle 2028. Yani şartlar durum bu oyuncuda.
1: Valla bildiğim bir oyuncu değil açıkçası. Ama Galatasaray az önce sen söyledin hani direkt bu oyuncu bence bonservis vererek almaz. Leslie de yaptığı gibi yapmaya çalışır. O da eğer bu oyuncu gelecekse daha mantıklı olur.
0: Evet.
1: Daha doğru bir tercih olur.
0: Bakalım.
1: O Ukraynalı oyuncu ne oldu?
0: Bilmiyorum.
1: Bir tane daha konuşulan bir Ukraynalı vardı.
0: Ponomarenko mu bir şeydi?
1: Evet. O bir iki gün yazıldı. Ondan sonra
0: Ponomarenko.
1: gündemden düştü.
0: O da o çok daha genç bir oyuncu. 2006 doğumlu bir isim. Ponomarenko. Ablin 2003 doğumlu bir oyuncu. Ama ikisi de o artı dörde uyuyorlar. 2003 doğumlu ve sonrası olması gerekiyor. O oyuncunun da piyasa değeri 12 milyon euro. Dinamo Kiev'deki ismin piyasa değeri daha düşük. Ama
1: Daha geç.
0: tabii daha genç. Ve Dinamo Kiev'in Avrupa Ligi birinci tur elemelerinde iki maçta da oynamış. İkinci maç uzatmaya gitmiş. 120 dakika sahada kalmış. Santrfor'da gözüküyor. 4-2 bitmiş karşılaşma. Penaltılarla gerçi 4-2 bitmiş. Maç 0-0 mı bitmiş? Maçta bir 0-0. İki maçta 0-0 bitmiş. 210 dakikası penaltılarla Dinamo Kiev turlamış. Ve Ponomarenko da takımının 3. penaltısında isabet sağlamış. Golü atmış. 4'te 4 yapmış Dinamo Kiev. Genç yaşında Dinamo Kiev'in birinci santrforu gözüküyor şu anda. O yüzden hani birinci santrforsa eğer başka bir sakatlık takım içinde yoksa santrforda şimdi ona da bakacağım. Maşallah çok santrforu var takımın ama yok piyasa değeri en yüksek oyuncu bu oyuncu. Birinci santrforda çekmek kiralıkla kolay değil bence.
1: Yani Galatasaray tabii şimdi bu sezon Osimhen'i ne kadar sahada tutacak? O bir kere çok önemli Galatasaray adına. Çünkü Osimhen sahadayken Galatasaray'da herhangi bir problem olmuyor. Gol yollarında da bir problem olmuyor. Performansta da bir problem olmuyor. Fakat geçen sezon Osimhen belki de beklenildiği kadar sahada kalamadı. Onun sahada kalmadığı bölümlerde Icardi sahadaydı doğal olarak. Fakat Icardi'nin de performansı düşük kaldı. Ancak gösterdiği performansa göre attığı gol sayısı da çok yüksek Icardi'nin. Yani Icardi de zaten kafaları öyle karıştıran bir oyuncu. Bunu neden söyledim? Şimdi Galatasaray'da Osimhen'in arkasına gelecek olan ismin hani genç bir oyuncu olduğu şekillendi. Ama ne olursa olsun bir beklenti olacak oyuncudan. Hani Galatasaray'da oraya yetiştirme amaçlı bir oyuncu almayacak açıkçası. Belki kiralayacak o yatırımı yapmamak için ama bir beklenti olacak sahada olduğu bölümlerde. O yüzden oradaki seçim de Galatasaray adına önemli. Eğer orada Galatasaray isabeti sağlayamazsa tabii bir şansı var. Barış Alper'i büyük ihtimalle Okan Buruk Icardi'nin pozisyonuna kaydırır. Eğer bu genç yabancı santrafor konusunda Galatasaray istediğini alamazsa, Can Uzun'u alırsa Can Uzun'u oraya kaydırabilir. Öyle bir avantajı olur Can Uzun'un.

0: Ama ne olursa olsun tekrar söylüyorum. Hani Icardi belki performans olarak kalmayı hak etmedi. Ama gol sayısı çok yüksekti. Yani bu gelen oyuncunun da ya performans ya gol ya ikisi beraber bir şekilde Galatasaray'a bazı doneler vermesi gerekecek. Yani öyle mesela Galatasaray'ın ben Sidiki Şerif performansını çok kabul edeceğini zannetmiyorum. İkinci santrafor konusunda. Hemen o oyuncuyu Galatasaray taraftarı bence puanlar ve yenisi için yönetime baskı yapar. Öyle olmaz yani Sidiki Şerif tarzında bir oyuncu.
1: Evet, Türkiye şartlarında goller
0: Üçüncü olur
1: atmanız
0: belki.
1: lazım.
0: Hani üçüncü olur. Ama Galatasaray 2 numaraya düşünüyor bu oyuncuları.
1: Peki 9.34 saatlerimiz Galatasaray'la ilgili Ablin haberinden başladık. Ponomarenko dedik. Şu anda listedeki isimlerle ilgili son durum bu haberlerde. Bu bir araya gidelim. Son bölümde çok fazla bir haberim kalmadı ama belki mesajlar üzerinden ilerleriz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le sabah sporu devam ediyor.
1: 9.37 saatlerimiz dinleyici mesajlarıyla devam ediyorum. Tahsin İstanbullu dinleyicimiz demiş ki Mert Bey merhaba. Galatasaray'ın transfer haberlerinin spor sayfalarında az yer alması Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göre hareketsiz olduğunu mu gösteriyor? Yoksa bu transfer bilgilerini yönetim içerisinde sıkı tutulduğu anlamına mı gelir demiş. Valla ikisi de olabilir ama ben daha çok ilki tarafındayım. Galatasaray'ın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göre daha hareketsiz olduğunu düşünüyorum. Bu da normal. Galatasaray'ın zaten sezon içerisinde yaz dönemi yani içerisinde yapacağı hamleler rakiplerine göre çok da kısıtlı gözüküyor. Galatasaray son 4 sezonun şampiyonu, kadro iskeletini büyük ölçüde korudu. Geçen yaz döneminde olduğu gibi bu transfer döneminde de öyle çok fazla transfere ihtiyacı yok. Ha şunu yapabilirdi. İhtiyacı olmayan bölgelerde de değişim yapabilirdi. Hani Jakobs tamam ve performans veriyor ama ben onu değiştirmek istiyorum diyebilirdi. Ne bileyim işte Torreira'yla artık yeter değiştirelim. Lemina yeter değiştirelim. Başka kim olur? Davinson konuşulan isimlerden biri. Hani artık miadını doldurdu gitsin onun yerine bir takviye yapalım da diyebilirdi. Şu ana kadar öyle bir hava yok. Davinson takımda tutmaya çalışıyor. Jakobs'tan memnun gözüküyor. Şalai takımda kaldı gibi şu ana kadar haber çıkmadı. Orta sahada Torreira, Lemina kalıyor. İşte bir 10 numaraya transfer. İkinci santrfora bir transfer. Kanat rotasyonu herhalde bir takviye düşünülüyor. Onun haricinde işte başka da bir şey yok Galatasaray'da. Belki sağ bek için bilmiyorum bir şeyler düşünür mü Singo'nun sık sakatlanması sebebiyle. Devre arası boyu transferi gelmişti. Şimdi o da gitti. Singo da sakat. Belki sağ beke bir takviye düşünebilir alternatif olarak. Ama hani kısıtlı Galatasaray'ın yapacağı hamleler. O yüzden gazetelerde az yer alıyorsa da sebebi budur. Çünkü yönetim içerisinde haberler öyle çok sıkı tutulmuyor. Olmuyor yani. Yönetimden sızmasa menajerden sızıyor bir şekilde. Galatasaray'da da hani Galatasaray'ın şöyle bir algısı yok. Transferleri böyle sır gibi tutup yapan bir takım da değil Galatasaray genel olarak. Bu konuda bence en iyi takım Fenerbahçe'ydi uzun yıllar boyunca. Onu söyleyebilirim ama Galatasaray'da böyle bir bende algısı yok. Ama işte Galatasaray'da da hani hareketsiz olduğu dinleyicimiz demiş. Yönetim içerisinde sıkı mı tutuyor bilmiyorum. Fakat Lemina sürecinin bile bu kadar uzun sürede çözülmesi. Şimdi Burhan Can'ın tweetini gördüm sabah atmış. Şöyle demiş. 10 Mayıs'ta anlaşılan Lemina 7 Temmuz'da takım sezonu açarken 20 Mayıs'a kadar, 20 Temmuz'a kadar antrenmanlara çıkarılamadı. Şimdi sorun çözüldü diye aradaki 70 günde neler yaşandığını tüm şeffaflığıyla bir kişi kamuoyuna anlatmayacak mı diye tweet atmış 22 dakika önce. Şimdi burada bile bu kadar büyük bir problem yaşanıyorken Galatasaray yönetimi içerisinde o veya bu sebeple artık. Hani bu süreç bile sonuçta Lemina Galatasaray'ın oyuncusuydu. Anlaşma büyük ölçüde tamamdı. Ama takım sezonu açarken Lemina takımla çalışamadı ve geç takıma katılıyor. Bunu da işte halledemeyen yönetim 10 numara transferini ya da yedek santrforu nasıl yapacak? Geçen yıl Uğurcan Çakır'ı son ana kadar transfer edemeyen, kaleci transferini son ana bırakan yönetim. Hani bunlar böyle alt alta konduğunda taraftar nezdinde de bir güvensizlik yaratıyor ister istemez. Bence bir haklılık payı da var.

0: taraftarın böyle bakmasında. O yüzden yönetimin de bu konuda algısını belki biraz daha güçlendirmesi lazım.
1: Yani Dursun Özbek işte futbol aklı nedir ki? Futbol aklı olmadan biz bu işi kıvırdık dedi. İşte futbol aklı aslında buralar için ihtiyaç. Yani bir yönetici kararı verebilir. Oyuncuyla alakalı olarak anlaşabilir, sıkışabilir ama detayları o işi bitirecek olan futbol aklı ve profesyonellere ihtiyaç var. Eğer tüm işi kendiniz yapmaya çalışırsanız ya da her onay sizden geçerse, her onayda size danışılmak zorunda kalınıyorsa siz kendi hayatınız var, kulübün başka işleri var, o yoğunlukta işte bu süreçler uzayabilir. Benim anladığım bu Galatasaray'da. Yani öyle bir arada bir şey yok gibi, ara eleman yok gibi Galatasaray'da. Her şey başkan ve Abdullah Kabukçu üzerinden gidiyor gibi gözüküyor. Şimdi tekrar söylüyorum, yani bu iş sadece futbol değil ki. 50 milyon tane şey var kulüpte ilgilenmeleri gereken. O kadar kapsamlı bir iş ki, o kadar büyük bir iş ki, o kadar büyük bir organizasyon ki. O yüzden hep söylüyorum. Yani artık bu kulüpleri yönetmek, şirket yönetmekten çok daha zor. Yani siz aslında büyük bir holding yönetiyorsunuz. Holding nasıl parçalardan oluşur? Kulüpler de parçalardan oluşur. Yani basketbolun organizasyonu, voleybolun organizasyonu, hepsi o kadar zor, başlı başına büyük işler ki. Yani bir seyahat planlaması bile inanılmaz bir iş. Yani işte biz de burada arada başımıza geliyor, ekipleri gönderiyoruz. Yani biz 3-4 kişilik ekibi gönderirken onun çıkardığı işi görseniz şey olarak, hani zaman ve ilgilenme olarak, bizim şey patlayacak galiba. Kolay işler değil. Dolayısıyla Galatasaray'da işte bu program içerisinde ben de dile getirdim. Hani Lemine konusu bile bir aslında sinyaldir. Çözüldü mü? Çözüldü. Ama neden bu kadar uzun zamanda çözüldü? Yani sezonun bittiği tarih belli. Şimdi Lemine mesela milli takıma gitti mi? Dünya Kupası'na gitti mi?
0: Yok.
1: Oyuncu bitti, tatilini yaptı. O kadar. Çok daha hızlı olması gerekir bu işlerin. Aynı zamanda geçen ara transfer dönemini de düşün. Ara transfer döneminde Galatasaray bir merkez orta saha oyuncusu için çok bekledi. Çok önemli isimler konuşuldu. Ondan sonra oraya da Galatasaray istediği takviye yapamadı. Galatasaray'ın şu an hani yöneticileri yatıp kalkıp dua etsin, Galatasaray ne eleme oynuyor ne de öyle çok acil, çok büyük, geniş kapsamlı bir transfer şeyine ihtiyacı var Galatasaray'ın. Hani transfer dönemine ihtiyacı var. Bazı eksikleri var takımın ama çok büyük eksikler değil. Aynı zamanda işte ligin ve Şampiyonlar Ligi'nin başlama tarihi de geç. Yoksa Galatasaray taraftarı şu an yıkardı ortalığı. Galatasaray yönetiminin normal böyle gitseydi elime oynayacak bir takım. Ben düşünemiyorum şu an Galatasaray'ın bu hantallığıyla. Yani Icardi ve Lemine konuları net örnek.
0: Peki ben de futbol aklı konusunda daha profesyonel bir yapının olması gerektiğini savunanlardan biriyim. Ama iş Türkiye olunca, iş Süper Lig büyük takımları olunca o yapılanmaların da zaman zaman kulübü de hantallaştırdığını düşünenlerdenim. O yüzden mesela Lemina konusunun çözülmesi için Galatasaray'ın illa profesyonel bir futbol aklına sahip olması...
1: Hızlanması için, çözülmesi için değil, hızlanması için.
0: Hayır, hızlanması için, tamam. Hızlanması için illa bir futbol aklına da ihtiyaç duymaması lazım. Bu futbol aklı olsaydı da belki bu kadar uzayabilecek bir süreç. Galatasaray futbol akılsız da, aklı olmadan da bir sürü transferi öyle veya böyle erken de çözdü. Sané'yi de Haziran'da çözdü. O zaman da herhangi hızlandıracak bir unsur yoktu. Tam olarak hani oradaki problemin bu olduğunu herhalde söyleyemeyiz. Yani olsa, dediğim gibi, ben de tekrar söylüyorum, futbol hakkının olması gerektiğini düşünenlerdenim.
1: Ama Sané zaten bir sürecin sonucuydu. O da hemen başlayıp bitirilen hızlı bir operasyon olmadı. Bunu zaten Galatasaray kendi de söyledi. Aralık ayında başladık dedi Sané ile görüşmeye, hatırlarsan. Galatasaray bunu kendi söyledi. Yani o da devam eden bir sürecin sonucuydu. O da durduk yere olmadı. Ama bazı kararlar var, daha hızlı olması gerekiyor. Net şekilde. Şimdi Lemina'da olan

0: böyle olduğu noktada ya Galatasaray'da tamam olabilir böyle dersen yarın öbür gün çok daha bence Galatasaray büyük problemlerle uğraşır. Yani burada futbol aklı işi sadece şey olarak düşünme. Lemine'yi çözmek çok fazla karar olduğundan bahsediyorum ben ve her şeye de başkan bakamaz. Her şeye de bir yönetici bakamaz. Yani bu işi eğer ikisi omuzlanırsa Galatasaray'ın her sürecin uzaması kaçınılmaz. Bu
1: Peki
0: durum hani basketboldaki kararları da etkiler Galatasaray kulübünde. Voleybol şubesindeki kararları da etkiler. Başka şubelerdeki kararları da etkiler. Senin gittiğin Galatasaray adasındaki bir kararı da etkiler. Çünkü orada da Galatasaray başkanının dahli var. Kararları var. Yani bu işi sadece biz şeye indirgersek futbol takımındaki 25 oyuncunun gelişi gidişi ya da futbol takımları ile ilgili kararlarla değerlendirirsek o zaman evet gerek yok. Ama tekrar söylüyorum kulüpler tahmin edebileceğimizden çok daha büyük hale geldi. Ama her şey dönüp dolaşıp başkanla ve bir yöneticiyle ya da iki yöneticiyle çözülür hale getirilirse zaten yarın öbür gün o işim gittiği zaman da büyük problemler yaşarsınız. O yüzden anlatmaya çalışıyorum. Kulüplerin devam eden karar mekanizmaları olması lazım. Oradan hep uzağız. Oradan hep uzağız. Bu Fenerbahçe'de ya da Beşiktaş'ta daha iyi yapılıyor da değil bu arada. Hani öyle bir durumda olduğunu hiç zannetmiyorum. Hiç zannetmiyorum. Yani hepsi benzer şekilde yönetiliyor. İşte kimi daha kısa sürede çözüyor bir şekilde, kimi biraz daha uzuyor. Ama kulüpler bu mevcut hantal yapılarından ve sadece kişilere bağlı hani yönetim anlayışlarından uzaklaşmadığı sürece, yani kulübü yönetenler rolleri paylaşmadığı sürece bunlar daha da katlanarak başlarına gelecek. Çünkü büyümeye devam ediyorlar. Yani bu hani kulüplerin ekonomik anlamda bir durumu da yok. Yani geçen sene aldığının daha pahalısını alıyor. Geçen sene aldığının daha iyisini, daha detaylısını almaya çalışıyor her anlamda. Rakamlar zaten ortada. Verdikleri, aldıkları, yapılan sözleşmeler ortada. Bu kadar olamaz yani.
1: Ben de yani burada ayrılıyorum senden. Şöyle ayrılıyorum. İşte Galatasaray daha önce de transferler yaptı. Bu yani bu sıkıntının öyle söyleyeyim daha kısa olsun. Lemina ve Icardi üzerindeki sıkıntının dönemsel bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani futbol aklının profesyonel bir aklın olmamasından ziyade dönemsel işte. Lemina'da ne olmuş olabilir? Bu 10 artı 4 kuralının artık kesin olarak uygulanacağını düşündüğü için süreç uzuyor, uzamış olabilir. Galatasaray 12 artı 2 olsa belki daha erken imzalayacaktı. 10 artı 4 olduğu için belki biraz beklemeyi tercih etmiş olabilir. Bir de hani diyorsun ya kulübün birçok işi var. Kesinlikle öyle. Ama kulüp her zaman neye öncelik verir? En önemli şeylere öncelik verir, değil mi? Yani Lemine en önemli şeylerden biri değil miydi? Yani kulübün çok işi olması belki diğer işler dediğin gibi aksamıştır. Ama Lemina işini aksatacak bir durumun olduğunu ben zannetmiyorum. Sen de söylediğin gibi Lemine ile görüşmeler sence Mayıs'ta mı başlamıştır? Aralık'ta onunla da başlayabilir sonuçta takımın içinde olan bir oyuncu. Geç kalmayı gerektirecek bir şey yok yani. Sané'den daha hızlı çözülebilecek bir konu takımın içinde oyuncu zaten. Dışarıdan bir oyuncu değil. Her an görüşebilirsin. Sané ile görüşmek için belki izin alman gerekiyor. İşte araya birini koyman gerekiyor. Lemina'yla her gün birliktesin istesen. O yüzden hani dönemsel 10 artı 4'ün getirdiği de bir aksaklık olduğunu düşünüyorum. Icardi konusuyla ilgili herhangi bir şeyim yok. Futbol hakkı da olsa olmasa da o başkanın zaten belli ki ilgilendiği bir konu. Orada Okan Buruk bile söz sahibi değildi. Yani net şekilde anlıyoruz bunu. Ben biraz dönemsel olarak değerlendiriyorum bu sıkıntıyı.
0: Valla işte hani senin dönemsel dediğin sıkıntı bugün Galatasaray'ın hala ikinci santraforunun netleşmemesini beraberinde getiriyor. Benim de anlatmak istediğim durum bu. Çünkü kararı bir kişi veriyor. Bir kişi uygulamaya çalışıyor. Ne yapacağını bilmiyor. Teknik direktörüne danışmıyor. 10 artı 4'ü bekliyor diğer tarafta. O zaman sen işte şimdi pazarda belki çoktan halledeceğin ikinci santrafor konusunda o mu bu mu kim gelsin nasıl gelsin orada bir arayıştasın. Benim anlatmak istediğim zaten olay bu. Yani bugün dönemsel olur, yarın o anı ilgilendirir ve kalıcı bir sorun haline gelir. O zaman zaten işler senin için çok daha zor olur. Aynı zamanda sana hak vereyim, dönemsel diyeyim. Peki merkez orta saha transferi ne oldu Galatasaray'da? O da mı dönemseldi? Yani Galatasaray'ın geçen sene başladıktan

0: sonra Galatasaray taraftarı net şekilde merkez orta saha, merkez orta saha, merkez orta sahada eksiyiz, merkez orta sahada eksiyiz dedi. Ve Galatasaray ara transfer dönemine merkez orta saha transferi arayarak girdi. Yani bu gün gibi belliydi. Bunu futbol severler Ekim sonu Kasımbaşı gibi söylemeye başlamıştı. Şimdi orada ne oldu mesela? Galatasaray yönetimi, ki transfer sezonları da bizde uzun. Geçtiğimiz kış transfer sezonu da uzundu. Ne zaman başlayacağı, ne zaman biteceği belli. Galatasaray Fabian Ruiz'lerle başladı. Ondan sonra Niega ile çıktı. Niega ne yaptı mesela Galatasaray'da? Yani Niega acaba almış olmak için mi aldı Galatasaray? Hiçbir şey yapamadık demek için mi aldı? Yoksa oraya gerçek takviye Niega mı aldı? Tabii ki bir şeyleri yapmış olmak için getirdi oyuncu. Hiçbir şey yapmadık dememek için getirdi. Belli bir potansiyelli oyuncu da getirdi. Ama Galatasaray geçen sene merkez orta saha diye kendini parçalarken, herkes kendini parçalarken getirdiği merkez orta saha oyuncusundan fayda aldı mı? Almadı. Demek ki çok da dönemsel değil. Peki, demek ki bazı şeyler Galatasaray'da istenilen seviyede halledilemiyor, ki Galatasaray taraftarının şöyle bir eleştirisi var. Orada da ben katılıyorum. Galatasaray kulübü herhalde imkan olarak son yılların en geniş imkanlarına sahip. Her anlamda. Yani oyuncuyu ikna etme anlamında. Neden? Çünkü Şampiyonlar Ligi takımı, sportif başarısı var. Kadrosunda yıldızlar var. Yıldızlar sürekli olarak Galatasaray'ı tercih ediyor. Galatasaray taraftarı takımına büyük ilgi göstermiş. Şampiyonlar Ligi geliri, 4 sene üst üste şampiyonluğun yarattığı ekonomik gelir. Bütün bu imkanlar varken hani zor durumda olan bir yönetim olur. O zaman dersin ki ya işte ekonomik zorluklar, o şu bu. Öyle bir durum da yok. Şimdi bunlar üst üste geldiği zaman zaten Galatasaray taraftarının endişeleri de o hani atılan işte videolar, o şu bunların hepsi bence bir birikimin sonucu. Sadece tek bir yönetim kararına bakıp Galatasaray taraftarı ya bu yönetimde de şöyle bir zaaf var demiyor. Genel olarak sürece bakıyor. O süreçte gördükleriyle beraber ve işte bugünkü durumla birleştirince diyorlar ki burada bir sıkıntı var. Ben öyle görüyorum. Galatasaray taraftarının isyanı sadece bir günde işte Icardi çözemedin ya da onu yapamadın, bu yapamadından ziyade bütün süreçleri okuyorlar. O süreçlerde yönetim ne yaptı, nasıl karar verdi, o karar nasıl takıma yansıdı? Onlara baktıktan sonra da artık o eleştirinin dozu yükseliyor. Ki bir de Galatasaray yönetimi 4 sene üst üste şampiyon olan bir yönetim.
1: Evet, 9.54 saatlerimiz, programın sonuna geldik. Benim de daha diyeceklerim vardı ama programın sonuna geldi. Vaktimizi de çok aşmayalım. Aygün abi bizden sonra programda olacak. Bugünlük veda edelim. Akşam Fenerbahçe Gornik karşısında başarılar dileyelim. Yarın da tabii ki gündemin ilk maddesi Fenerbahçe Gornik Zabrze maçı olacak. Şimdilik bizden bu kadar. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Sporu dinliyorsunuz?
4: Tarafsız ve her kesimden en az bir kişinin olmasından dolayı hepsini bir arada dinlemek büyük keyif.
5: Arabamı satmıştım, yeni araba aldım. Alır almaz daha kapıyı açmadan ilk işim Radyo Sporu tekrar uygulamasını indirmek oldu. Anlamadan bir bağımlılık yapıyorum.
6: Sizi dinlerken sanki kendimi terapide hissediyorum. Ruhumu rahatlatıyorsunuz.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
7: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Salim Manav'la Transfer Ateşi başlıyor.

Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Transfer Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde

0: Birazdan Oğuzhan Genç bizlerle birlikte olacak. Radyo Spor WhatsApp hattını hatırlatalım. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız. Radyo Spor WhatsApp hattı dışında az önce de bahsetmiştim. Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler sevgili dinleyenler. Birazdan Oğuzhan Genç bizlerle birlikte olacak. Oğuzhan Genç ile birlikte gündemi, Beşiktaş'ın transfer gündemini değerlendireceğiz. Sevgili Radyo Spor dinleyenleri, bu bölümde hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Oğuzhan Genç, Habertürk'ten Oğuzhan Genç bizlerle birlikte. Oğuzhan hoş geldin, merhaba, nasılsın?
1: Hoş bulduk Salim, ben abi. Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Ben teşekkür ederim, kırmadın yayınımıza, bağlandın. Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Gündemdeki bir numaralı aday Muhammed Salah. Transferde son durum nedir?
1: Salim Manav, menajerinin komisyon oranındaki artışını Beşiktaş geri çevirmek istiyor. Yani bu noktada masadan kalkılmış değil, süreç devam ediyor ve Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı oyuncunun menajerinin komisyondaki o artışını yeniden eski haline çevirmesini bekliyor. Buna yönelik pazarlıklar sürüyor. %15'lik bir komisyonda el sıkışılmıştı Salah'ın yıllık maaşı üzerinden. Ancak son düzlükte anlaşmada artık mali detaylar ve diğer şartlarda mütabakata varılmışken menajerinden bu payın %35'e çıkarılması yönünde bir öneri geldi. Ancak bu da tabii Beşiktaş'ı biraz bu transferde sinirlendirdi. Bu noktada Başkan Serdar Adalı halen pazarlıklarını sürdürüyor. Biraz daha o komisyon olayında indirim bekliyor. Hatta ilk anlaşmaya dönülmesini istiyor Beşiktaş. Tabii transferde de hazır anlaşılmışken taviz de vermek istemiyor haklı olarak siyah beyazlar. Ancak bu sorun da aşılmasını bekliyoruz. Bunu belirtelim. Beşiktaş masadan kalkmadı. İki taraf arasında görüşmeler sürüyor. Salah'la olan anlaşmada herhangi bir problem yok. Salah'ın talep ettiği şartları Beşiktaş karşılıyor. Şu anda sadece pürüz bahsettiğimiz menajer komisyon oranı üzerinden gerçekleşiyor. Bu durumun da kısa süre içinde aşılmasını ve sonrasında da Beşiktaşlı yetkililerin Salah için ıslak imza için yurt dışına gitmesini bekliyoruz.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Oğuzhan Genç sohbetimiz sürüyor. Oğuzhan, Muhammed Salah'ın menajerinin %35'lik bir talebi olmuştu. Sen de ifade ettin. Bu gerçekten yüksek bir oran. Normal şartlarda menajerlerin talebi %5 ile %10 arasında bir ücret.
1: Hı hı.
0: Muhammed Salah'ın haberinin olmadığını düşünüyorum dedi Başkan Serdar Bey. Yapmış olduğu açıklamada Serdar Adalı. Serdar Bey'in direkt Muhammed Salah'la bir görüşmesi oldu mu bu yaşanan sürecin ardından?
1: Ya şöyle, iki taraf zaten hep birlikte birbirleriyle görüşüyorlar. Yani Sayın Başkan da görüştü, futbol direktörü Önder Özen de görüştü, Vincenzo Italiano da oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirdi planlamaya dair. Bu görüşmeler devam ediyor. Ancak tabii Salah'ın yani bu anlaşmadan bir müdahil, yani bizim de edindiğimiz bilgilere göre tabii onun da menajeri hem de uzun yıllardır birlikte olduğu bir isim. Birlikte zaten iş yapıyorlar. Bu noktada yani Salah'ın bu duruma göre bir tavır göstermesi ya da menajerinden, örnek veriyorum, başka transferlerde bunu bazen yaşadık, menajerinden vazgeçmesi veya farklı bir menajerle anlaşması gibi bir durumun söz konusu olmadığı belirtiliyor. Uzun yıllardır zaten bu iki isim ortak gibi çalışan isimlermiş. O nedenle yani Salah'ın bu durumdan ilk etapta haberi olmasa da sonrasında da zaten olmuştur. Sayın Başkan zaten Mısır basınına da, Arap basınına da bir röportaj verdi geçtiğimiz gün. Bu konuyu detaylı olarak zaten aktardı. Eğer ilk etapta haberi olmasa da zaten şu anda haberi var. Bunu belirtelim.

0: Ama tabii konu menajer noktasında şu anda düğümlenmiş durumda. İlerleyen artık saatlerde diyelim ya da birkaç gün içerisinde diyelim bu durumun aşılmasını bekliyoruz.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Hattımızda konuğumuz sevgili Radyo Spor dinleyenleri Oğuzhan Genç, sohbetimiz sürüyor kendisiyle. Oğuzhan, Beşiktaş'ın çok önemli bir maçı var. Perşembe günü Beşiktaş Midland'ı konuk ediyor. Danimarka temsilcisiyle ön eleme maçı oynanacak. UEFA Kupası ön eleme maçı oynanıyor. Eksikler var, kadroda yer almayan isimler var. Nasıl bir maç bekliyorsun? Kadro planlaması, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun nasıl olur? Detaylar nelerdir sendeki bu maçlar?
0: Salim Manav, tabii şöyle söyleyelim. Tabii zorlu bir maç. Beşiktaş,
1: çok zor bir maç.
0: Sezonun bu dönemleri için zorlu bir maç. Yani Beşiktaş'ın tabii ki de eli yemeyeceği bir takım değil. Beşiktaş'ın kadro kalitesi şu anda rakibin önünde kağıt üstünde gözükebilir ama sezonun hele bu dönemlere, erken açılan dönemlerinde böyle rakiplerle karşılaşmak tabii takımlarımız için büyük risk. Geçmiş yıllarda diğer büyük takımlarımız da aslında bu dönemlerde büyük hayal kırıklıkları yaşadı. Beşiktaş geçtiğimiz sezon benzer bir yine sezonu erken açmıştı. Shakhtar yenilgisini yaşamıştı. Sonrasında Konferans Ligi'nde dışında kalmıştı. Tabii akıllara bu hatıralar geliyor. Çünkü fizik gücü yüksek. Her ne kadar gönderdikleri oyuncularla biraz güç kaybı yaşasalar da tanıdık isimler de var aralarında şu anda Midland'dan ayrılan. Ama istikrarlı bir takım, fizik gücü yüksek bir takım, hazır bir takım. O nedenle Beşiktaş'ın en büyük handikabı bu. Çünkü siyah beyazlar kampa 5 Temmuz'da başladı ancak çok genç oyuncularla gitmek zorunda kaldı. Çünkü Dünya Kupası vardı malum. Dünya Kupası'nda pek çok as oyuncu forma giydi Beşiktaş'ta. Onların bir kısmı kampın yarısında katılabildi. Yeni transferler eklendikçe ancak kampa katılabildiler. O nedenle Beşiktaş'ın bu maç öncesinde tabii ki tam hazır olmadığını belirtelim. Zaten teknik direktör Vincenzo Italiano da bunu vurgulamıştı son hazırlık maçının ardından. Şunu belirtelim, yani kadro nasıl olabilir? Tabii Nübel'in oynayabilecek durumda olduğunu ifade ederim. O da zaten hazırlıkların İstanbul etabına katılmıştı yeni transferlerden. Bunun dışında hatta şöyle söyleyelim. Trossard bir tek listeye yazılmadı. Bu iki maçta da Trossard olmayacak. Sonraki turlarda Trossard listeye eklenecek. Diğer Beşiktaş'ın 4 transferi de bu maçların kadrosunda yer alabilecek. Bunu belirtelim. Tabii kadroda nasıl bir yol izlenebilir? Aslında geçtiğimiz sezonun da az kadrosu ağırlıklı bir 11. Sahada görebiliriz. Tabii Vincenzo Italiano'nun ilk 11 konusunda çok titiz olduğunu, çok sürprizlere açık bir isim olduğunu da vurgulamamız gerekiyor. Ama maç öncesinde şöyle bir kadroyu değerlendirecek olursak, kalede Nübel'i bekliyoruz. Savunmanın sağında Mourinho'yu, solunda Rıdvan Yılmaz'ın yine ben biraz önde olduğunu düşünüyorum. Ottora'ya göre Ottora tam hazırlık döneminde de önceden geçirdiği bir sakatlık nedeniyle fazla yüklenilmedi. Biraz da bir alışma süreci oldu. Solda Rıdvan'ı görebiliriz. Stoperlerde Agbadu ve Emirhan ikilisini öne çıkarıyorum. Bunun da nedeni hocanın stoperlerde ters ayaklı oyuncu istememesi nedeniyle. Tabii oraya bir sol stoper transferi de gelecek. Ona göre yani Agbadu'nun yerine bir isim aranıyor ama burada Agbadu Emirhan'ı bekleyebiliriz. Orta alanda Endidi, Orkun ikilisi yine formayı alabilir. Tabii Salih Özcan'ın da durumuna bakılacaktır idman performansına göre. Sağda Çerni'nin forma giymesini bekliyoruz. Solda yine genç İlhan Fakılı forma giyebilir. Bunu ifade edelim, aktaralım. Bunun yanı sıra tabii forvette yine 11 için öne çıkan isim, o da Dünya Kupası'ndan geldikten sonra antrenmanlara başlamıştı. Tabii orta alanda bir transfer arayışı da var tabii hücuma dönük noktaya dair ama orta alanda bir diğer isim Salih'te olabilir. Onu da belirtelim. Salih Özcan da kampa zaten ikinci bölümüne katılmıştı. O da hazır durumda. orta alanda. O da görev alabilir aşağı yukarı. Bu tarzda bir 11 bekliyoruz.
1: Oğuzhan, çok kısa aramız var. Hatta beklersen mutlu olurum. Ardından Andy ile ilgili bir sorum olacak.
0: Tabii, bekliyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Salim Manav'la Transfer Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Oğuzhan Genç. Oğuzhan, tekrardan merhaba.
1: Merhabalar.
0: Andy diye Suudi Arabistan liginden teklif var mı, ilgi var mı? Son durum nedir?
1: Salim bana, El Driyah kulübü bir teklifte bulundu Andy diye için. Aslında tekliflerde bulundu da diyebiliriz. Bir süredir peşinde Andy diye için. Yani bu süreçle alakalı bilgiyi şöyle aktaralım. Yani kulüp İlk etapta 5 milyon euroluk bir öneriyle kapıyı çalıyor. Sonra bu rakam 7-8 milyon euro bandına kadar çıkıyor. Ancak Beşiktaş'tan bu rakamlara olumlu dönüş olmuyor. Buradaki gerekçe de şu: zaten Beşiktaş'ın yine 8 milyon euro civarında yatırım yaptığı, yüksekte maaş alan isimlerden birisi Endidi. Ve Beşiktaş'ın şu anki düşüncesi şu: yani Salih Özcan da geldi tabii ki ama orta alana. Yani Endidi'den çıkarsak onun yerini ikame edebileceğimiz bir rakamı da kasaya koyalım. Yani bu ayrılığa biraz böyle tok satıcı gözüyle bakıyor Beşiktaş. Ancak son gelen bilgiyi de ben paylaşayım. Taze olan bilgi de şu: yani Beşiktaş'ın buradaki beklentisi çift taneleri görmek. Yani en azından bir 10 milyon euro bandına çıkılmasını istiyor siyah beyazlar. Teklifin son yapılan görüşmelere göre Arabistan ekibinden de yeni bu beklenen rakama doğru bir yükselme olduğu yönünde bilgiler var. Ama tabii Midland maçı var. Midland maçının ardından Endidi konusunda ciddi bir hareketlilik yaşanabilir. Arabistan'dan ilgi devam ediyor. Beşiktaş'ın beklentisi çift taneler. Eğer bu rakam zaten Arabistan ekibi tarafından karşılanırsa Endidi ile yollar ayrılabilir. Oraya Beşiktaş farklı bir oyuncu planlamasına geçebilir.
0: Van Dijk iddiası doğru mu?
1: Van Dijk'la ilgili ben doğrulatamadım iddiaları. Beşiktaş'ın da gündeminde olduğunu düşünmüyorum Salim Manav. Sol stoper için Beşiktaş'ın gündemindeki isimler, tabii Pereira ismi gündemde uzun süredir ama oyuncuyla maaş noktasında belli bir seviyeye gelinse de son birkaç gündür farklı taleplerin de olduğu belirtiliyor. Orada pazarlıklar sürüyor. Yine Lusumi iddiaları devam ediyor. Beşiktaş'ın yine gündeminde olan bir stoper. Ancak Van Dijk gündemde olduğunu düşünmüyorum. Ben de doğrulatamadım. Şunu belirteyim: Beşiktaş sol stopere sol ayaklı bir stoper istiyor. Yani sol ayaklı bir sol stoper istiyor. Vincenzo Italiano ters ayaklı stoper kesinlikle düşünmüyor. Bunu belirtelim. Sol stoperde de sağ stoperde de hep uygun ayaklı oyuncu forma giymesi bekleniyor. Bu nedenle de sol stoper transferde bu kriterde belirleyici olacak.
0: Berkay Özcan iddiası doğru mu? Bugün ben mesela haberlerde okudum ama bana gerçekçi gelmedi Berkay Özcan iddiası.
1: Benim de doğrulattığım bir bilgi değil Salim Manav. Gündemde benim edindiğim bilgilere göre gündemde yok.
0: Yani yedek kulübesi transferi mi desem, yani Berkay Özcan... Yani 2 yıl önce gayet iyiydi, 2 sezon önce, fakat şu anda o kadar iyi diyemem.
1: Yok, kesinlikle öyle ve Beşiktaş'ın da şu anda düşündüğü isimlerden birisi değil.
0: Yani direkt yazılıyor, yani anlamış değilim. Udokai gidiyor mu?
1: Udokai'nin ayrılığını bekliyoruz Salim Manav. Yani özellikle işte Midtjylland maçından sonra orada da bir ayrılık gerçekleşebilir. Schalke çok ciddi ilgileniyor. Zaten uzun süredir Almanya'dan ilgi vardı farklı takımlardan da. Tabii bir satın alma opsiyonu, kiralama formülü konuşuluyor. Beşiktaş bir yandan da oyuncudan da hani alabileceği kadar para kazanmak istiyor. Ama görüşmeler devam ediyor. Zaten devre arasında da ayrılması gündemde olan bir isimde ayrılacaktı. Sonrasında işte Paris'ten ayrılığı sonrası yeniden takımda kaldı. Ama bu transfer döneminde Udokai ile yolların ayrılmasını yüksek ihtimal olarak gösterebiliriz. Çünkü yabancı kontenjanında da yer açması lazım Beşiktaş'ın yeni transferleri. O nedenle Udokai ilk adaylardan birisi.
0: Bir soru var Oğuzhan. Sevgili Salim Bey, iyi yayınlar. Oğuzhan Bey'e de selamlar. Ben bir Galatasaray taraftarı olarak durum tespiti yapmak istiyorum. Geçen sezon Fenerbahçe Kante ile çok vakit kaybettiği için santrafor bölgesinde başarılı olamadı. Şimdi ise aynı şeyi Beşiktaş yapıyor. Salah'la zaman kaybediyor. Bence öncelikle santrafor bölgesine odaklanılmalı. Tekrardan selamlar Oğuzhan Bey'e demiş Mustafa Bey. Katılır mısın?
1: Ya şöyle söyleyelim. Hem bir yandan katılıyorum, bir yandan da farklı bir yorum yapacağım. Tabii ki Beşiktaş'ın planlamasını biraz etkiledi Salah transferi. Yani şu anda
0: santrafor pozisyonunda oynaması söz konusu. Forvet
1: yani bu da konuşulan formüllerden birisi. Tabii ki 10 numara da oynayabilir. Yani sonuçta Muhammed Salah'a sahipsiniz. Yani formunu bulduktan sonra Süper Lig'inde seviyesini düşündüğümüz zaman Salah'ın neler yapabileceğini az çok tahmin ediyoruz. Evet, Beşiktaş'ta bir transfer planlaması vardı. Salah biraz böyle bir fırsat olarak ortaya çıktı. Beşiktaş'ta bu fırsatı görmezden gelmedi. Şu anda tabii süreç devam ediyor. Transfer noktalanacak mı yoksa masadan tamamen kalkılacak mı, bu kısa süre içinde belli olacak. Ama şunu belirtelim. Her ne kadar evet bu transfer biraz o planlamanın dışında gibi gözükse de, Beşiktaş'ın farklı bir yola girişi gibi gözükse de, bir yandan da Başkan Serdar Aza şunu da düşünüyor. Yani Beşiktaş'ın o uzun yıllardır kaybolan bir cazibesi var. Bir cazibe merkezi olmaktan uzaklaşmış bir görüntüsü vardı Beşiktaş'ın uzun süredir. Salah transferiyle aslında diğer transferler içinde bir prestij noktası oluşturulması hedefleniyor. Taraftarın yeniden motive olması, havaya girmesi, forma satışları, loca satışları gibi konularda Beşiktaş'ın yeniden o özlenen günlere dönmesi hedefleniyor. Aslında işte bu öneri gelince Beşiktaş biraz da bu yönle Salah'a odaklandı. Bunu belirtelim. Yani teknik taktik konu konuşulur, tartışılır ki bir kısmına ben de katılıyorum bu noktada. Çünkü Beşiktaş'ın çok farklı bir planlaması vardı. Salah dışında da kanat bölgesi için aslında planlaması farklıydı. Yani Çerne'nin devam ettiği bir senaryoda Raşit Say'la yolların ayrılıp oraya bir U23 kontenjanı olan genç bir oyuncu takviyesiyle devam edilmesi planlanıyordu. Ama şu anda tabii Salah transferi gelince aslında planlamada biraz bekletiliyor şu anda. Çünkü forvet transferi bundan sonraki süreçte ne olacak? Sağ kanattaki gidişat ne olacak? Çerni ve Raşit Say'la devam edilecek mi Muhammed Salah gelirse?
0: Halil Demir ya yazmış. Raşit Say ne zaman gidiyor? Oğuzhan Bey'e sorar mısın diyor.
1: Raşit Say için teklifleri değerlendirmesi bekleniyor. Yani ama yolların ayrılmasını bekliyoruz. Beşiktaş'ın devam etmek istemediği bir futbolcu. Yani Beşiktaş oradan çıkmak istiyor. Bu noktada oyuncuya teklifler var ama oyuncu da henüz bu teklifleri yeterli bulmadığını ifade ediyor. Ya transfer döneminin sonuna kadar Raşit Say'ın durumu beklenecek. Çünkü kadroda düşünülmüyor. Ve hele ki Muhammed Salah da zaten gelecek olursa sağ kanatta çok köklü bir revizyonda görebiliriz aslında. Onu vurgulamaya çalışıyorum. Burada ama Raşit Say'ın yine tıpkı Udokai gibi yabancı kontenjanında yer açılacaksa gönderilmesi beklenen ilk adaylardan olduğunu söyleyelim.
0: Yani Udokai ile ilgili de gelişmeleri aktardın. Udokai'ye de gelen teklifler var. Stoper pozisyonuna bir transfer bekliyorsun. Stoper, orta saha hücum attı.
1: Evet.
0: Vlahovic konusu rafa mı kalktı?
1: Salim Anav, Vlahovic konusu buzlukta. Yani halen buzlukta. Bu da Vlahovic'ten dolayı buzlukta. Yani Beşiktaş teklifini yaptı.
0: Bu arada
1: yaptı.
0: Oğuzhan, kutluyorum seni. Transfer haberciliğinde yeni bir kelime getirdin transfer haberciliğine. Buzlukta kelimesini hiçbir zaman duymamıştım.
1: Ya dondurulmuş durumda şu anda.
0: Rafa kalktı var ama buzlukta yani, güzel.
1: Şu an
0: kullanabilirim bunu.
1: Bekliyorum. Tabii ki. Yani şöyle söyleyelim ama süreci de anlatması açısından aslında kullanmak istedim. Çünkü
0: tabii ki.
1: Şimdi Vlahovic hiçbir şey demedi Beşiktaş'a. Ben Türkiye'de oynamak istemiyorum da demedi. Oynamak istiyorum da demedi. Beşiktaş Vlahovic'e biz senin istediğin maaşı karşılarız. İmza paranı da veririz. Gel bizim forvetimiz ol dedi. Evet. Burada şimdi Vlahovic'ten henüz bir olumlu yanıt yok. Çünkü oyuncu halen Avrupa'nın büyük liglerinden, hatta büyük takımlarından teklif bekliyor. Yani hayalinde Barcelona'lar falan var ama şu anlık öyle de bir teklif yok kendisine açıkçası. Ama Salim bana, sen de biliyorsun, dinleyicilerimiz de biliyor. Bu tarz transferler Eylül'e doğru, yani bizim Türkiye'ye
0: Ağustos'un son haftası, Eylül'ün ilk
1: evet,
0: haftası
1: olur. Zaten Beşiktaşlı yetkililer de 15 Ağustos'u aslında işaret ediyor tarih olarak. Yani Ağustos ortası. Çünkü Dünya Kupası da bitti. Transfer piyasası şu an tam anlamıyla bütün dünyada hareketlenecek. Avrupa piyasası da yeniden hareketlenecek. Artık o beklenen fırsat transferleri yavaş yavaş gözükmeye başlayacak.
0: Bu bir noktada ismi sormak istiyorum. Denizli'den Kasım Bey yazmış. Vlahovic'i defterini kapattık. Vlahovic ile ilgili bekleniyor süreç. Oyuncu da teklifleri görmek istiyor. Çok güzel bir soru var. Sen Beşiktaş'ın gündemini yakından takip ediyorsun. Önemli bilgiler aktarıyorsun. Hem yayınlarında, HT Spor'da, hem sosyal medya hesaplarında, hem de sağ ol Radyo Spor'a da hiçbir zaman kırmıyorsun, bağlanıyorsun olsan. Denizli'den Kasım Bey der ki, Icardi Beşiktaş'a gelecekmiş, doğru mu? Menajerler önermiş. İyi yayınlar, sana ve Oğuzhan Bey'e kolay gelsin demiş.
1: Yok, Icardi Beşiktaş'ın gündeminde net olarak yok.
0: Ona menajer önerdi, menajer önerisi oldu mu peki?
1: Yani Salim Manav, aracı menajerler tarafından bunun Beşiktaş'a bir bu noktada bir haber gönderilmiş olabilir tabii ki ama Beşiktaş kadrosunda Icardi gibi bir şu anda bir profili düşünmüyor forvet olarak. Çünkü hem yabancı sınırı, hem form durumu, hem son süreçleri. Hani Beşiktaş şu anda Icardi ile ilgili kesinlikle bir gündem yok, bunu belirtelim.
0: Trossard transferinde George Gard etkili miydi? Twitter'da gündeme geldi.
1: Valla Salim Ana, pek çok iddia gündeme geliyor. Yani biz bunu net olarak teyit edemedik. Buna dair çok haberler okuyoruz. Farklı isimlere dair de haberler okuduk bu arada. Yani sadece evet. Gardi için değil. Farklı isimler de gündeme geldi ama şimdi bununla ilgili şu anda teyitli, evet böyle oldu diyebileceğim bir
0: bu
1: durum yok.
0: Bu arada şunu da söyleyeyim Oğuzhan. George Gardi sonuçta menajer. Galatasaray'ın transferlerinde etkili olsa da bu isim menajer. Bir galerici düşün. Salim Manav'la yakın arkadaş diye.
1: Daha önce de Beşiktaş'ta çalıştı.
0: Daha önce de çalıştı.
1: Tabii yani, Gardi'nin evet. Yıllar önce de yani Mario Gomez transferindeki etkisinden bile bahsediliyor yani. Hani muhakkak burada bir kontak sağlanmışsa da sağlanmıştı. Bu anormal bir durum değil. Zaten George Gardi dünyanın en bilinen menajerlerinden, oyuncu temsilcilerinden.
0: Yok ya, o kadar değil ya. Bizim ülkemizde abartılıyor. Ciddi söylüyorum. Yani ben biliyorsun yani yaptığım iş gereği menajerlerle, futbolcularla, teknik direktörlerle, kulüp başkanlarıyla birebir muhatap olan bir kişiyim. Şunu da söylüyorum. Hı-hı. Futbol camiası, seni tenzih ediyorum yanlış anlama, çok kötü bir camia. Özkan Sümer rahmetlinin çok güzel bir sözü vardı. Allah rahmet eylesin. Yüzüne bakmayacağınız insanların, ben biraz sadeleştirdim, yüzünü öpmek zorunda kalıyorsunuz diyor. Gerçekten çok zor ve kötü bir camia bu futbol camiası. Biz de yapmış olduğumuz iş gereği insanlarla ne yazık ki selam vermeyeceğimiz insanlarla konuşmak zorunda kalıyoruz. Yani öyle değil ya. Çok abartıldığını düşünüyorum. Spor basınında, futbolda, bizim ülkemizde her şey abartılıyor. Yani o kadar etkili değil yani. Koyunun olmadığı yerde keçi Abdurrahman Çelebi derler olsun. Ya, bu söz de benden gelsin sana. O kadar etkili değil kardeşim.
1: Yok yok, doğrudur. Ben hani şey anlamda söyledim. Yani uzun yıllardır tanınan, işte Türkiye'de de temasları bulunan menajer. Hani
0: bir de ben şunu anlamıyorum. Mesela,
1: o dediğin soruya dair bir bilgim yok.
0: Mesela Galatasaray
1: yok
0: tarafta.
1: Yani.
0: Evet, çok teşekkür ederim. Yani. Mesela Galatasaray taraftarı, transfer gündeminde olduğumuz için bahsedelim. George Gardi'nin yapmış olduğu transferleri işte ikna etti, getirdi falan filan. Ya arkadaşlar, kendi cebinden mi para verip getirdi?
1: Tabii bunun karşılığında
0: yani
1: zaten
0: ne yaptı? Bizim Adana'da derler yani. Çok iyi adam derler. Adana'da halk arasında vardır. Ya nasıl birisi, çok iyi adam, karşısındaki de cevap verir. Ne yaptı kardeşim der. Bizim arka mahalleye cami mi yaptırdı der. Yani gerçekten öyle.
1: Zorcadı parasını alıyor zaten. Evet öyle. Yani parasını alıyor. Hakkıdır bu arada. Yani
0: herkes hizmeti vermiyor ki
1: evet.
0: Abi. Yani çok böyle yani... bu bazen böyle bizim ülkemizde işte sıkıntı şu, duygusallıkla profesyonellik ayrılıyor. Ben net
1: bir
0: şey
1: söyleyeyim mi? İyi gidince övgüler hep biz de biliyorsun. İşler evet. İyi gidince övgüler ölçüsüz. İşler kötü gidince yergiler ölçüsüz.
0: Evet.
1: Böyle bir futbol piyasamız olduğu için tabii bazı şeyleri dediğin gibi hemen abartıyoruz. Bazı şeyleri hemen çok kötü yeriyoruz. Bu da onların birisi aslında.
0: Ben yani Beşiktaş özelinde de şunu söylemek istiyorum. Beşiktaş'ın Midland maçı çok zor bir maç. Hı-hı. Sen de zaten bahsettin. Beşiktaş Allah göstermesin oldu da Midland'a elendi. Olabilir. Bu futbolun doğasında var.
1: Tabii.
0: O süreci taraftar tepkisi ne kadar az olursa daha hasarsız bir şekilde atlatacaktır. Ben yeni sezonda da Beşiktaş'ın iyi bir kadro planlaması oluşturduğunu düşünüyorum. Şampiyon olur mu bilmem. Yani bu zor bir maraton. Fenerbahçe, Galatasaray'ın hali hazırda kadrosu var. Fenerbahçe transferler yapıyor. Ama yarış içerisinde olur diye düşünüyorum.
1: Yani benim de beklentim senin söylediğin gibi. Şimdi şampiyonluk cümlesini kurmak çok iddialı bir laf. Ama olabilir mi? Tabii ki her takımın şansı var şampiyonluk için. Trabzonspor'un da şansı var. Sadece Fenerbahçe Galatasaray'a odaklanıldı son birkaç yıldır ama hani geçtiğimiz sene Trabzonspor'da çok iyi bir çıkış gösterdi. Bu seneki transfer politikaları herkesin malumu. Şampiyonluk için kimse adına bir şey söyleyemem ama evet. Beşiktaş'ın evet ana hedefi şu an şu. Yani bu seneyi Avrupa'sız bir kere geçirmemek. Geçtiğimiz sene çünkü konferans ligine de kalamamıştı Beşiktaş. Evet. Bu sene tabii hani bu Avrupa Ligi senin dediğin o kötü senaryo olursa bu sefer yoluna konferans liginden devam edecek Beşiktaş. Evet. Orada bir eleme macerasına girişecek. Ama ana hedef tabii ki bu sene artık Avrupa'da bir şeyler yapmak. Bu sene artık o lig yarışını sonuna kadar götürmek. Yani Nisanlar, Mayıslar çünkü Beşiktaş biliyorsun Salim Manav yani Eylül'de, Ekim'de, Kasım'da havlu atan bir takım haline dönüştü 5 yıldır. Yani biraz Önder Hoca önderliğinde bu yeni yapılanmayla birlikte biraz da Beşiktaş artık onu kırmak istiyor. Yani bu şampiyonluk yarışına girip artık o yaz aylarını, bahar aylarını görmek istiyor. Bütün planlama da bunun üzerine yapılıyor.
0: Çok teşekkür ederim Oğuzhan Genç değerli yorumların için. Perşembe günü maçta görüşmek üzere.
1: Teşekkürler, görüşürüz, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde HT Spor Beşiktaş muhabiri Oğuzhan Genç'ti. Şimdi çok kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, hattımızda bu bölümde konuğumuz Kütahya Spor Teknik Direktörü Erkan Sözleri. Erkan Hocam, nasılsınız? Nasıl gidiyor çalışmalar?
1: Abi, teşekkür ederim. İyiyim, sağlıyım. Dinleyenlere selamlar, sevgiler, saygılar.
0: Hocam özlettiniz. Sesinizi özledik. Uzun bir süreç oldu.
1: Ya biraz yoğunuz Salim. Klasik biliyorsun, transfer mevsimi. Çok zorlu bir süreçten geçiyoruz transfer mevsiminde özellikle. Çünkü yaptığınız transferler ister istemez hem yaş ortalaması olsun, hem oyuncuların oynamışlıkları olsun, hem işte hedefe oynayacaklar mı oynamayacaklar mı noktasında oyuncular olsun, bayağı bir zorlu bir süreç geçiyor ama ortak akılla beraber başta başkanımız Sayın Erkan Güral, NG ailesi ve başkanımız Osman Altınkaya beraber ortak akılla beraber güzel yürütmeye çalışıyoruz. Biraz ağır gidiyoruz. Niye? Çünkü yani
0: piyasa yüksek mi hocam? Piyasadaki oyuncu fiyatları mı yüksek?
1: Yani kesinlikle, özellikle bu lige, ikinci lig diyelim. İkinci ligde hakikaten bence yüksek bu rakamlar ama şampiyonla oynayan takımlar aşağı yukarı bu rakamları veriyorlar. Dolayısıyla da bu ligin oyuncu havuzu ortada. Yani gençlerden, altlardan çok oyuncu gelmediği için oyuncu havuzu belli bir limit dahilinde. O yüzden evet, de oyuncularında belli bir skalalar var, fiyat skalaları var. Onları çok aşmak mümkün olmuyor ama biraz beklerseniz, ki biz öyle yapıyoruz, biraz beklerseniz fiyatlar düşüyor. Ondan sonra ona göre daha iyi transferler yapabiliyorsunuz. Özellikle de hani biz kampa çarşamba günü yarın başlayacağız ve fırsat transferleri de bekliyoruz açıkçası. Yani çok acele etmememizin en büyük nedenleri de bu. Çünkü Sayın Başkanımız Erkan Güral, Osman Başkan'la beraber şey diyorlar. Yani Süper Lig'den, birinci Lig'den fırsat transferi olursa onları da alabiliriz diyorlar. Bu noktada onun için biraz acele etmemiz açıkçası.
0: Peki hedefler nelerdir hocam?
1: Ya hedefler şöyle. Şimdi ben Elazığ Spor'da biliyorsunuz yani 15 maç, son 12 maç gittim. 3 maçta final oynadık. Yarı final, final. 15 maç mağlup olmadan bitirdik çok şükür. Tabii zorlu bir süreçten geçtik. Yani bazı oyuncuların gerçekten huzur anlamında sıkıntı yaşattığı ama hiçbir oyuncuyu dışarıda bırakmadan, kadro dışı bırakmadan süreci idare ettik ve final oynadık. Finalde penaltılarla kaybettik. Tabii oradan hareketle, yani nasıl şöyle değerlendiriyorum, 15 maç yenilmeyen bir hoca niye gider diyebilirsiniz. Hani ben oradan başlayayım. Şimdi Dünya Kupası'nda da yarı finale, finale, çeyrek finale kalan hocalar da ister istemez bırakabiliyor yani. Bunlar futbolun doğal akışında var. O yüzden de Kütahya Spor'da büyük bir adım attı aslında. Geçen sene 3. Lig'de şampiyon olarak, ki burada emeği geçenlere, futbolcu, teknik heyeti, herkese, başkanlar dahil, herkese çok teşekkür etmek lazım. Gerçekten büyük bir iş başardılar. 24 sene sonra Kütahya Spor'u büyük lige taşıdılar. Şimdi Kütahya Spor'da NG ailesi, Erkan Güral başta olmak üzere babası Nafi Güral, için bunları söylemem lazım ki insanlar bilsin, bilgilensin diye söylüyorum. Çok büyük bir hedef koydular. Süper Lig'e kadar yürüyelim diye. Ben hani şuna benzetiyorum. Akşar takımı biliyorsunuz bir bal ligindeydi. Oradan yürüdü. Süper Lig'de yıllarca barınıp Türkiye Kupası'nı, Okan Buruk zamanında Türkiye Kupası'nı kazanmıştı. Ben yani benzer, ona benzetiyorum. O büyük bir adımın yürüyüşünü görüyorum. O yüzden Kütahya Spor'dan böyle bir teklif gelince, hedefler doğrultusunda, sen de az buçuk beni tanıyorsun Salim. Yani hedef olmayan yerde çok değil, bulunmam ben, gitmem. Ama sağ olsun başkanımızın, başkanlarımızın ve yöneticilerimizin söylemleri, Süper Lig'e kadar biz bir yürüyüş içerisinde olacağız. Böyle bir proje içerisinde olacağız. Bu projenin içerisinde senin de olmanı istiyoruz dediler. Bunlarla çok mutluluktum. O yüzden de sporla anlaştım ama şöyle söyleyeyim, yani yanlış anlaşılmasın, Kütahya Spor'la anlaştım derken şunu söyleyeyim. Kütahya'ya adım attığımdan itibaren hem yöneticilerimiz, başkanımız, hem de oradaki sokakta gezdiğim zaman halkı çok büyük teveccüh gösterdiler bana. Bu bana daha büyük sorumluluklar yüklüyor. Daha büyük çalışma yüklüyor. O yüzden de ben spora güzel bir proje anlamında geldim. Bunu da devam ettirmek en büyük amacımız. Tabii futbolda biliyorsunuz bazı işler ters gidince ister istemez değişimler oluyor ama biz burada o kadar güzel bir anlayış var ki, o kadar güzel bir yönetim kurulu başkanlarımız var ki, o yüzden burayı ben hem kendi adıma hem de Kütahya Spor adına çok önemli proje olarak görüyorum. Onun için de buraya geldim. Çok da mutluyum bana gösterilen teveccühden dolayı. Dediğim gibi senin Salim, hedef ne dersen, hedef kesinlikle Süper Lig. Çünkü şöyle, hani daha birinci lige gitmeden nasıl böyle bir şey diyorsun diyebilirsin Erkan Hoca diyebilirsin ama Sayın Erkan Güral böyle artık işi gücü bıraktı. Derdi, hani tırnak içinde söyleyeyim, derdi şey oldu, Kütahya Spor oldu. Ve bu projesini bize anlattı. Ya yani ben dedi, yani bu insanlar başarılı iş adamları biliyorsun Salim. Başarılı iş adamları da her zaman hep başarmak ister. Yani o hangi alanda olursa olsun, bu